0: daha çok. Hatta şöyle anlatıyorum hastalarıma da. Tuğla, çimento, kum lazım diyorum. Hepsinden 10'ar ton lazım gibi düşünün. Tuğla, çimentodan 100 ton, kumdan 0 var. Ne yapabiliriz? Bizim toplum olarak beslenmemiz biraz buna benziyor. Bir şeyi aşırı alıyor olmak, başka bir şeyleri hiç almamak gibi. Ama fazla aldığımız şey eksik aldığımızı ikame etmiyor. Yerini tamamlamıyor. O ham madde hep eksik. Bu yüzden yapılan çalışmalar ya da klinikte de gördüm. Toplum olarak da bizim bağırsak mikrobiyotamıza, oradaki yararlı zararlı bakteri dengesine, canlı dengesine baktığımızda hep bir tarafa kayıyor. Evet. Bir taraf yok. Bir tarafa koyuyor. Çok tek tipiz. O yüzden çeşitlendirme konusunda ben hep şöyle söylüyorum hastalarıma da. Hocam işte bunu değiştirmeyelim. Hayır, değiştirelim. İki tane kahvaltı, keyif aldığınız, mutlu olduğunuz iki tane kahvaltı belirleyin kendinize. Bir gün birini, bir gün birini yapın.
1: Yani iki gün üst üste aynı kahvaltı olmasın.
0: Mümkünse olmasın. Evet. Akşam yemeğinde de öyle.
1: Çocuklar yani, için de mi geçerli?
0: Kesinlikle bu? Çocuklar için
1: zaten
0: de geçerli.
1: Zaten bence çocukların peynirden bıkmasının sebebi bu yani. Kahvaltıda o kadar çok peynir dayatıyoruz ki belli bir yaşa gelince hemen bir peynir reddi oluşuyor çocuklarda.
0: Evet, hep yumurta peynir gidilir bizim toplumda da. Ama orada belki meyveli bir kahvaltı yapıyor olmak, zamanı geldiğinde kuru yemiş ekliyor olmak, zamanı geldiğinde tahin ekliyor olmak, iyi yağlarla meyveyi kombine ediyor olmak gibi, onu daha eğlenceli hale getirmek çok daha keyifli olabilir ve besleyici olabilir. Ama biz yumurta, peynir, zeytin yemediğimizde sanki çocuk aç gibi bir algımız da oluyor ya toplum olarak. Evet. Bazen
1: kendi damak tadımıza göre onun da beslenmesini istiyoruz ve yemediğinde eyvah çocuk aç kaldı
0: aç
1: diyoruz.
0: Gibi, evet, ama aslında değil. Ve aslında bizim mikrobiyotamızın, yararlı zararlı bakteri dengemizin de, bağırsaklarımızdaki canlı dengesinin de 2 yaşında sağlam bir temel üzerine oturduğunu söylüyor çalışmalar. Ve
1: yani aslında
0: bağlantılı.
1: Şunu mu söylüyorsunuz bize? Yani 2 yaşında çocuğun bir ömür boyu onunla beraber yaşayacak mikrobiyotası, ki belki de en büyük organdan bahsediyor
0: kesinlikle
1: şu anda.
0: 2 kiloya yakın.
1: Evet, oluşmuş oluyor, öyle mi?
0: Temelleri atılmış oluyor aslında. Büyük ölçüde şekillenmiş oluyor. Tabii çok değişiyor. Fakat büyük ölçüde de şekillenmiş oluyor. Bazı çalışmalar 50-55 yaşında geçirilen kalple alakalı olan rahatsızlıkların ek gıda ile bağlantılı olduğunu söylüyor mesela.
1: Ek gıdaya kadar iniyor.
0: Ek gıdaya, evet.
1: Bu şeye döndü. Hani bir psikologla ya da psikiyatristle çalışmaya başladığınızda konuşur, soru sorar ve hatta hep böyle çocukluğuna döner ya işin.
0: Evet.
1: Gerçekten bu da artık çocukluğa kadar indi demek ki, ek gıdaya kadar.
0: Kesinlikle iniyor. Çünkü orada ilk gıdayla temasınız aslında. Onunla nasıl damak tadı olarak nasıl bir bağ kurdunuz, nasıl ne aldığınız, şekerle mi başladınız, farklı bir şeyle mi başladınız? Çünkü zaten orada bir oluşan bir temel var ve siz onu ya besliyorsunuz ya da olumsuz etkiliyorsunuz.
1: Yani emziği şekere bandırıp çocuğun ağzına reçeli bandırıp koyduysanız o evet, hep o susmak için o şekerli tadı bekleyecek bir ömür
0: bekleyecek
1: boyu.
0: Bekleyecek ve sebze meyve reddi muhtemelen kaçınılmaz. Çünkü besinlerde böyle yapay tatlar yok.
1: Hatta anne sütü reddi bile, çünkü anne sütü de o kadar tatlı değil.
0: Değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle ve yararlı şeyleri reddetmek dürtüsü aslında orada ciddi tetiklenmiş oluyor maalesef. Maalesef.
1: Mutlaka olsun ek gıdalarda dediğiniz ne var?
0: Burada avokado yine bunlardan bir tanesi olabilir aslında. Karbonhidrat, protein, yağ dengesini iyi sağlamak gerekiyor. Meyvelerden dediğim gibi yine bu el boyayan meyveler, belki kiraz olabilir, sonra vişne olabilir, yaban mersini olabilir, siyah üzüm olabilir aslında. Ve toplum olarak bizim ülkemiz bunlardan çok zengin,
1: evet,
0: inanılmaz
1: çilek,
0: zengin.
1: Çilek, çok seviyorlar.
0: Kesinlikle. Çilekle alakalı sadece tek soru işaretim. Evet. Pestisit ve tarım ilacı kullanılma riski çok fazla.
1: Bir parantez, böyle tabii, karbonatlı suya koyduğumuzda gerçekten bunlardan kurtuluyor muyuz? Yaygın bir sosyal medya inanışı oldu bu.
0: Yani şöyle, karbonatlı su var, sirkeli su var, yıkama suları var ama neyi ne kadar, yani ne kullanıldı ve neyden arındırmaya çalışıyoruz? Belki karbonatlı su A'yı çözüyor ama B kalıyor. Belki B'yi sirkeli su çözüyor, C kalıyor.
1: Ya da yüzeydekini alıyor da içindekine ne yapıyoruz?
0: Çilek biraz riskli, o yüzden daha güvenli yerlerden temin
1: gezelim. Peki.
0: Çok porlu ve delikli bir yapısı var çünkü.
1: Üstüne her şey girmiş olabilir.
0: Maalesef.
1: Doğru, haklısınız. Çocukları o zaman önce sebzeyle tanıştırmak, sonra meyveyle tanıştırmak.
0: Evet.
1: Çeşitli sebze ve meyveleri denemesine fırsat vermek. Ben bunun zeka gelişimini de olumlu etkilediğini düşünüyorum. Açık fikirli oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben çocuğuma hep şunu söylüyorum. Beğenmeyebilirsin ama bir kere dene. Yani bir kere dene, nedir avokado sevmiyorsun. Ama bir kere dene, tamam yine sevmeyebilirsin ama bir dene, belki de seveceksin. Ve zaman içinde şöyle bir şey oluyor. O sevmediği, reddettiği gıdalar bir uzman tarafından ya da bir doktor tarafından ya da sevdiği bir abi abla tarafından kendisine söylendiğinde bir bakıyorsunuz ki market alışverişinde sepete girivermiş. Dolayısıyla fırsat vermek lazım çocuklara. Tadına baksınlar. Biraz ön yargılıyız diye düşünüyorum. Bir de bazen toplumsal beslenme alışkanlıkları dediğimiz şey, mesela pirinç, ekmek bizim kültürümüz için, ama düzgün bir ekmekten bahsediyorum. Yani işte ekşi mayası olan tam buğdaydan yapılmış bir ekmek. Yani ekmeğe karşı olan ön yargı, pirince karşı olan ön yargı. Tamam, arsenikten arındıralım ama pirinç, bulgur, ya bunların hepsi çok zararlı mı? Biz çocuklarımıza bunları hiç yedirmeyecek miyiz? Mesela bizim çocuğumuz hiç kızartma yemeyecek mi? Hiç çikolata yemeyecek mi?
0: Şöyle, aslında belki ekmekten gidilebilir ya da glutenden gidilebilir. Bununla ilgili yapılmış özellikle otizm özelinde de bazı çalışmalar var. Gluten ve süt ürünleriyle alakalı. Glutenomorfin ya da kazeomorfin denilen ve beyinde yine dopamin merkezini olumsuz etkilediğini söyleyen çalışmalar
1: sağlıklı
0: burada
1: insan
0: var.
1: İçinde mi?
0: Genel olarak aslında etkilediğine dair. Çünkü peynir bağımlılığı gibi bir şey de var bizim toplumda. Ciddi bir eğilim de var ya da glutenle alakalı bu kısım da var. O yüzden burada hep dengenin ve iyi bir kaynağın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Zaman zaman ortadan kaldırılabilir, zaman zaman katılabilir. Ama toplum olarak baktığımızda bizim bunları tamamen ortadan kaldırıyor olmamız biraz da zor görünüyor. O yüzden tercih ederken iyi kaynakları tercih etmek gibi. Dediğiniz gibi bir ekşi mayalı ekmek. İkincisi standart bir buğday değil, siyez gibi, kavılca gibi, zerun gibi, kara kılçık gibi daha atalık tohumların genetiği değişmemiş buğdaylardan, buğday tohumlarından yapılmış ekmekleri tercih ediyor olmak gibi. Ya da süt ürünleri tercih ederken burada daha ağırlıklı ineğin ötesinde küçük başlardan elde edilmiş keçi gibi, alerjen özelliği daha düşük sütlerden elde edilmiş fermente süt ürünlerini tercih ediyor olmak
1: çok peyniri,
0: daha.
1: İnek peyniri yerine keçi peyniri mi demek
0: kesinlikle
1: istiyorsunuz?
0: Kesinlikle inek peyniri yerine keçi peyniri olabilir, koyun olabilir. İçerisindeki alerjen yükü daha azdır çünkü keçi peynirinin ve sistemimizi olumsuz etkileme ihtimali daha düşüktür.
1: Et olarak da mı aynısı? Yani inekten elde edilmiş bir et yerine koyun eti ya da keçi eti mi?
0: Kesinlikle, çünkü canlı ne kadar uzun süre yaşarsa vücudunda biriktirdiği toksin yükü de o kadar fazla oluyor. Bundan dolayı ya da hacmi ne kadar büyükse toksin yükü fazla olabiliyor. Kemik suları çok fazla yaygındı bir ara, biliyorsunuz, ama o kadar güvenli almak gerekiyor ki, çünkü az önce konuştuğumuz ağır metallerin alüminyum birikimi kemik iliği. Onu kaynatıp açığa 10-12 saatte kaynatıp açığa çıkarmak, aslında oradaki toksinleri de açığa çıkarmak.
1: Hiç araştırma yapılmış mı acaba? Yani bir kemik iliği kemik suyu oluşturduğumuzda onun içinde ne kadar ağır metal var? Yani biz sıradan bir kasaptan alınmış bir etten bahsediyorum. Çünkü bizim ulaşabileceklerimiz onlar.
0: Böyle bir çalışmaya rastlamadım ama kesinlikle iyi miktarda olduğunu düşünüyorum.
1: Yüksek
0: gerçekten. Çok düşük olduğunu düşünmüyorum.
1: Ali Bey, konuşacak çok konumuz var.
0: Gerçekten.
1: Uzun uzun bir yolumuz var sizinle, öyle görünüyor. Bizi değiştirmek için çok çaba harcamanız gerekecek. Alışkanlıklarımız çok derin ve buna bir de tabii geleneksel yemekler, damak zevki, besin mutluluk ilişkisi vesaireyi eklediğimizde hakikaten kendimize neyi besliyoruzu sormak lazım. Beynimizi, hücrelerimizi, bizi mi besliyoruz, yoksa bedenimizi sadece ayakta tutmak ve yaşamak için doyurmaya mı çalışıyoruz? Çok, dediğim gibi, sorularımız çok, yolumuz uzun. Biz yine sizi misafir edeceğiz, öyle görünüyor.
0: Çok mutlu olurum.
1: Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür
1: tekrar
0: ederim.
1: Görüşmek
0: çok
1: üzere.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Diyetisyen Erdi Abdullah Uğur bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Hülya'nın sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
6: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanoğlu aciz bir varlık. Peki insanların en acizi dersek, buna din büyüklerimiz ne gibi cevaplar vermişler? Yani insanların en acizi kimlerdir ve bu insanların neden en acizi olmaktadırlar?
1: Şimdi ehl-i sünnet alimi taramışlar. İnsanı iyi tanıyorlar. Şimdi ben de kendimi eğitimciden geldiğim için mesela eğitimcilerde onların ne diyorlardı? Doneleri, yani işleyecekleri madde insan. İslam alimleri onlar da insan. İslam alimleri eğitimcilerden, yani Müslüman olmayan eğitimcilerden çok çok ilerideler. Çok çok ilerideler. Niye? Çünkü İslam alimleri nefsi de tanıyor. İnsandaki nefsin ne menen bir şey olduğunda.
0: İnsanı daha iyi tanımış oluyor yani.
1: Daha iyi tanımış oluyor. Ama ittifak halinde hepsi aynı bir noktaya geliyor. Araştırmışlar, şey yapmışlar falan. Bir ölçü bildirmişler. Diyor ki İslam alimleri, din büyükleri, insanların en acizi dost edinemeyen, bundan da daha acizi dostlarını kaybedendir. Peki şimdi bizi izleyen ve dinleyenler de bir dakika ya, dost niye edinemez? Şimdi dostlar arasında hoşsuzluğunu, hatta kin ve düşmanlığı körükleyen nedir? Münakaşadır. Şimdi oturup sen bir şey söylüyorsun. Yok ya, öyle değil ki. Sen bilmiyorsun. Nasıl dost olacağız biz şimdi? Sen ne söylersen muhalefet ediyor.
0: Her cümleye hayır diye başlayanlar var.
1: Tabii.
0: Bir şey, kalemdir diyorsun. Hayır ama evet, kalem ama hayır diye hayır başlıyor yani.
1: Diye başlıyor. Dostlar arasında hoşnutsuzluğun, hatta kin ve düşmanlığı körükleyen hep münakaşadır. Zira münakaşa karşıdaki insanı cahil yerine koymakta. Ben biraz daha açıklayayım bunları size. Cahil, ahmak, bir şey bilmeyen. Tamam mı?
0: Adam yerine koymuyor.
1: Cahillikle suçlanan herkes elbette az veya çok kızar. Bana cahil dedi, aferin. Biliyor musun, bana cahil dedi.
0: Bildin. Bildin. Allah demez kimse.
1: Bana ahmak dedi. Sevinecek. Ya ahmak dedin, cahil dedin aynı şekilde. Elbette aynı şekilde.
0: Sen kendine bak deriz. Tabii. En azından.
1: Yani bu adam seninle dost olmaz. Hani insanların en aciz dost edinemeyen. Eğer sen böyleysen dost edinemezsin arkadaşım. Dost edinemezsin. Hasbel kader tanımadan belli sebeplerle bir dost edindin. Bir müddet sonra da aynı şekilde bundan da daha aciz dostlarını kaybeder. Niye? Dostların aleyhinde konuşuyor. Münakaşa ediyor. Onların kalbini kırıyor. Mevcut dostların elden avuçtan aynı şekilde gidiyor. Elde avuçta bir şey kalmıyor. Elde avuçta bir tek kalmıyor. Şimdi kitaplarda anlatırım ya. Ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki kibirli kimse münakaşa eder mi? Eder. Kendini beğenir mi? Beğenir. Başkalarını aynı şekilde tepeden baktığı için onu hafif görür mü? Görür. Böyle kimse dost edinemez. Ama efendim işte böyle olup da etrafında adamlar var. Ha iyi bak, adam ondan aynı şekilde kemik atıyor ya da ondan aynı şekilde menfaat temin ediyorlar. Bunun için etrafında böyle cekedilik diyorlar. Efendim ne buyurdunuz efendim, ne dersiniz, emredersiniz falan filan. Yani orada 3-5 aynı şekilde menfaati için yapıyor bunu. Yoksa oradan ayrılır ayrılmaz alçak heriften bugün işte bir işte şu kadar bilmem ne koparabildik ancak. Öyle anlatıyor. Onu sevmiş olsa gıyabında aynı şekilde anlatırken alçak şerefsiz herif diye başlar mı? Ne başlamaz? Öyleyse oradan bir menfaati vardır. Yoksa kibirli kimseyi, daha doğrusu kitaplarda buyuruyor, kibirli kimseyi sevmez ve kibirli de kimse sevmez. Kimse sevmez. Bu kimse dost edinebilir mi? Edinemez. Yalnız mı kalır? Yalnız kalır. Ve yaptığını devamlı da gündemde tutan, ben böyleyim, ben şöyleyim. Kendini beğeniyor çünkü. Başka birisini beğenme ihtimali söz konusu değil.
0: Yaptığı ibadetleri beğenen.
1: Ha Müslümandır, yaptığı ibadetleri beğenir. Ha ben seni demin namaz kılarken gördüm falan. Öyle namaz mı kılır? Sen hiç okumadın mı? Dinlemedin mi falan böyle şey.
0: Geceleri fosur fosur uyuyorsunuz biz ibadet ederken.
1: Aha, bir sürü ya. Belki de kalkmazsın sen, kim bilir.
0: Yani
1: ya,
0: tabii.
1: De, ya öyle der falan. Dolayısıyla Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü kitaplarda bir şey buyuruluyor. Allah rahmet eylesin Ömer abiler de her şeyde kibir her iyiliğe engeldir diye, manidir diye. Hakikaten öyle. bakıldığın zaman her iyiliğe manidir. Yani kibirli kimse zengin olsa ondan mesela diyelim ki bir yardım talep etmiş olsan, yardım talep etmiş olsan vermezler. Şimdi şeyde söyleyiver, bu Maraş'ta başlayıp Hatay'da biten deprem.
0: Evet. 2023 Şubat.
1: Ve o dönemde işte artist, şarkıcı, türkücü, makam mevki sahipleri çok kimse açık artırmayla böyle televizyonlarda benden şu kadar, benden bu kadar falan filan. Ben böyle bakıyordum falan. Dedim acaba doğru olabilir mi falan. Aradan zaman geçti, hiçbirisi bir kuruş vermemiş. Sırf gösteriş. Bir kuruş vermemiş, veremez.
0: Maalesef.
1: Çünkü hepsi kibirli, kendini beğeniyor. Hepsi kibirli, kendini beğeniyor. Dolayısıyla kibir, hani din büyüklerinin buyurduğu gibi, her iyiliğe mani midir? Evet. Ve insanların en acizi mi? Evet. Ya ama işte adam çok zengin mi? Evet. Çok zenginlik onu kibirli yapmış. Veya da makam sahibi kibirli yapmış. Ama yanına yaklaşılmaz. Hatta Anadolu'da ben çocukken de yaklaşırdım falan. Şuradan geçiyoruz. Aa şurada işte bilmem işte Veli Ağa var ya, bir uğrasak falan. Aman aman aman gitmeyelim şimdi. Adam iki saat aynı şekilde şey yapıyor. Şimdi birisi vardır tenkitçidir. Birisi vardır insanları böyle yakaladığı zaman böyle ıvır zıvır karşı taraftakinin işine yaramayan hadiseler anlatıyor falan. İşte annemler dayı dediği için biz de uzaktan dayı derdik falan. Oğullar vardı. Öyle bir tanesi yani fırlama tabiatlıydı. Onlara da dayı derdik. Anadolu'da yaygın ya. Bir, yukarısı dayı ise onun çocukları da dayı.
0: Hepsi dayı.
1: Bana dedi ki yeğen dedi. Babamla görüşürsen dedi. Takkeni dedi babamın önüne koy dedi. Sen git dedi.
0: Yeter ki bir muhatap olsun. O konuşur mu diyor.
1: Bırak dedi takkeyi dedi. Git işini gör gel. O dedi anlatır durur. Yani insanlar bıktırmayacaksın. Hatta biz çocukken bir şey anlattılar. Kış günü şimdi. Şimdiki gibi değil. Bir odada soba var. Dolayısıyla kış şiddeti iç Anadolu'da. Herkes yatak yorgan da orada. Adam misafir gelmiş. Gece olmuş falan. Adam hala gitti yok. Çocukların yatağını buraya bırakırlar. Adam öbür tarafa geçip oturuyor falan. En sonunda dayanamamış. Arkadaş demiş sen eve gitsen ne yapacaksın? Yatacağım demiş. Ya sen gitsen biz de yatacağız demiş. Dedirtmiş yani. Dedirtmiş. Şimdi böyle bir kimse misafir geleceğim dediği zaman ev halkının hepsi tedirgin. Olur mu olmaz mı? Olur. Peki böyle bir kimse, illa aynı şey kibirli olması şart değil. Sadece kendi nefsini, kendi menfaatini, kendi şeylerini düşünen kimse de netice itibariyle insanlara itibar etmiyordur. Ve bu adam acizdir. Kısa zamanda aynı şekilde toparlaması lazım kendisini. Yüzsüzdür. Değil mi?
0: Patavatsızdır.
1: Kiminle olursa olsun hiçbir şekilde münakaşa etmemelidir buyuruluyor. Hele böyleleriyle hiç etmemeli. Çünkü bir beyit var. Kötülerle münakaşa etme üzerler. İyilerle münakaşa etme küserler. Ne güzel söylemiş adam. Tamam. Kötülerle münakaşa etme seni üzerler. İyilerle de münakaşa etme o da aman onlar da küserler. Dolayısıyla din büyüklerinin buyurduğu bir şey var. Mesela diyorlar ki bir baba evladının kendisine karşı yaptığı hatalar, kusurlar affedebilir. Fakat o evlat bir başkasını üzer, onun kalbini kırarsa veya ona bir zarar verirse babasının ona bir faydası olmaz ifadeler var. Şimdi yani onu anlatırlarken sen gittin onu üzdün, bunu üzdün falan. Ya bizim işte oğlan böyle böyle yapıyor ama siz gene onu affedin, onu sevin, ona muhabbet edin, ona saygı gösterin falan. Böyle talimatla bu olmaz Mustafa Bey ya. Tamam? Bu talimatla olmaz.
0: Doğru.
1: Sen fedakarlık yapmadığın müddetçe, karşı tarafına bir iyilik yapmadığın müddetçe, yani şimdi kitaplarda buyuruyor ki, iyilik yap, üstün ört kaybolsun gitsin. Sil yani zihninden. O zayi olmayacak ki. Ama dünyada bile onun karşılığını görürsün. O iyilik yaptığın kimse eninde sonunda onu fark eder, şey yapar falan, eninde sonunda fark eder ve bir bakıyorsun ki, hiç ummadığın bir zamanda o karşına çıkıverir. Ama yaptığın kötülükler de öyle. Adama hakaret ettin, adamı ezdin, bilmem ne yaptın falan. O da çıkar karşına. Bir gün sen hakir ve zelil duruma düşersin. O adamın eline düşersin. Ha ne haber falan filan diye. Şeyde bir Zimat Okulu'nda okurken vaktiyle bir devlet görevlisi varmış. Geldiği zaman oradaki mahallesindeki oturduğu yerdekiler çok zulmetmiş. İşte o görevi itibariyle falan onları ezmiş, hakaret etmiş, bilmem neler yapmış. Neyse orada bir tane de bir hoca efendi varmış falan. Neyse ölmüş bu. Önce bunu çağırmışlar. Cenazesini yıkıyor. Tabut şeyin üzerine, teleşir tahtasının üzerine koyuyor. Ne haber diyor, emir versene diyor. Böyle dürtüyor. Hadi diyor, bağırsana. Yapmayın, gelmeyin, çıkın buradan falan desene diyor. Falan. Ya netice itibariyle buraya yatacağım mı? Yatacaksın. Dolayısıyla hani başında naklettiğimiz gibi insanların en acizi dost edinemeyen, bundan da daha acizi dostlarını kaybedenlerdir. Dolayısıyla yani bir kimse kibirliyse ya da elinde imkanlar varsa, fiziken yakışıklı veya güzelse, bunların aynı şekilde kendinden olduğunu zannedecek derecede de ahmaksa karşıdakilerine hakaret eder. Ezer yani. Dolayısıyla bu işte ondan menfaati olanlar böyle efendim efendim falan derler ama hiçbirisi bunu sevemez. Hep seviyorum demelerin hepsi de sahtekarlıktır, yalancılıktır. Herhangi bir şekilde orada da sevgide, mevgide falan olmaz. Allah-u Teala sonumuzu ayırırsın.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, senin indinde en aziz kimdir?" diye sordu. Allahü Teala da, "İntikam almaya gücü yeterken affedendir." buyurdu. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Irbaz bin Sariye radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha çadırındayken iki kişinin ve benim karnımız acıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için yiyecek istedi. Fakat bulunamadı. Bilal-i Habeşi'ye bunlar için yiyecek bul buyurdu. O da vallahi bütün dağarcıkları, torbaları silkeledim. İçlerinde hiçbir şey kalmamış dedi. Tekrar silkele. Belki bir şeyler kalmıştır buyurdu. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh torbaları birer birer silkeledi. 7 tane hurma çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini o hurmaların üzerine koydu ve besmele ile yiyiniz buyurdu. Ben 54 tane yedim. Çekirdekleri elimde toplamıştım. Arkadaşlarım da benim kadar yediler. Sonunda 7 hurma önümüzde duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye radıyallahu anh bu hurmaları sakla. Bunları yiyen muhakkak doyar buyurdu. Sonra başka bir gün 10 fakir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. O 7 hurmayı Bilal-i Habeşi'den istedi. Mübarek elini o 7 hurma üzerine koydu ve Bismillah diyerek yiyiniz buyurdu. Hepsi doydu ve 7 hurma önlerinde duruyordu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimden haya etmeseydim Medine'ye kadar orduyu bu hurma ile doyururdum buyurdu. Sonra o hurmaları küçük bir çocuğa verdi. Tebük seferinden dönüşte münafıklar Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dağ yolundan aşağı atmak için aralarında kararlaştırdılar. Gece vakti Akabe'ye geldikleri sırada Resulullah eshab-ı kirama "Hepiniz dere yolundan gidiniz. Kimse benimle gelmesin." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi devesine binip Akabe'den dağ yolundan yola devam etti. Devesinin yularını Ammar bin Yasere radıyallahu anh verdi. Huzeyfe'yi de radıyallahu anh deveyi sürmekle vazifelendirdi. Böylece Akabe yolundan gidiyorlardı. Arkalarından gelmekte olan bir grup insan gözüktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye radıyallahu anh gelenleri geri çevir diye emretti. O da gelenlerin develerinin yüzlerine vurmaya başladı. Münafıklar Muhammed aleyhisselam hilemizi anladı diyerek hemen geri dönüp Akabe'den aşağı indiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye radıyallahu an o topluluktan tanıdığın kimse var mı diye sordu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem falan falan kimselerin devesini tanıdım. Fakat hepsi yüzünü bağlamıştı ve gece karanlıktı. Onları tanıyamadım dedi. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üseyyid bin Hudayra radıyallahu anh ey Ebu Yahya biliyor musun gece münafıklar ne düşündüler? Beni gece dağdan aşağı atmak istiyorlardı dedi. Üseyyid bin Hudayr radıyallahu anh ya Resulallah müsaade ederseniz başlarını getireyim dedi. Halkın harp bitti, Muhammed eshabını öldürmeye başladı demelerini istemem buyurdu. Üseyyid bin Hudayr ya Resulallah onlar senin eshabından değildirler deyince onlar dilleriyle görünüşte şehadet getiriyorlar. Allahü Teala beni şehadet getireni öldürmekten men etti buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları tek tek Huzeyfe'ye radıyallahu anh bildirdi ve Allahü Teala beni onların cenaze namazını kılmaktan men etti buyurdu. Huzeyfe ibn-i Yemani'den radıyallahu anh başka kimse onları bilmiyordu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Emirül Müminin Ömer radıyallahu anh cenaze olduğu vakit Huzeyfe'ye radıyallahu anh bakardı. O cenaze namazı kılarsa kılardı, kılmazsa o da kılmazdı.

Bilgivi Vasiyetnamesi Şerhi 115 ve 202. sayfelerinde diyor ki, Zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve putlara, heykellere, mesela haç, salip denilen İsa aleyhisselamın asılmış hali dedikleri, birbirine dik kesişen iki çubuğa tapınmak, boynuna asarak tazim etmek ve İslamiyeti bildiren din kitaplarından birini tahkir etmek, İslam alimlerinden birini istihza, alay etmek ve küfre sebep olan bir söz söylemek ve yazmak ve tazim etmemiz emrolunan bir şeyi tahkir ve tahkir etmemiz emrolunan bir şeyi tazim etmek küfürdür. Bunları yapanın imanı gider, kâfir olur. Fakat büyük bir günah işleyen bu işin fena olduğunu düşünür. Yaptığına pişman olur, üzülür. Allahü Teala'dan utanırsa imanı gitmez, kâfir olmaz. İtikadı sahih olup küfr alameti olmayan büyük günahı işleyen kâfir olmaz. Bu günahına tövbe eder, Allahü Teala'dan af dilerse affolur. Tevbe etmeden ölürse, Allahü Teala dilerse yine affeder. Dilerse günahı kadar azap edip sonra cennete kor. Fakat imansız olarak ölen kâfir ve bid'at sahibi ahirette hiç affolunmayacak, muhakkak cehennemde yanacaktır. Kâfir cehennemden hiç çıkarılmayacak, bid'at sahibi çıkarılacaktır. İmanı olmayan kimsenin sonsuz olarak cehennem ateşinde yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmak çaresini arar. Bunun çaresi ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak, insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Her akıl sahibinin iman etmesi lazımdır. İman etmek için vergi vermek, mal ödemek, yük taşımak, ibadet zahmeti çekmek, zevkli tatlı şeylerden kaçınmak gibi sıkıntılara katlanmak lazım değildir. Yalnız kalb ile, ihlas ile, samimi olarak inanmak kâfidir. Bu inancını inanmayanlara bildirmek de şart değildir. İmam-ı Rabbani rahimehullahü teala 73. mektupta buyuruyor ki, sonsuz ateşte yanmaya inanmayanın buna çok az da bir ihtimal vermesi, zannetmesi akıl icabıdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali karşısında bunun yegane ve kat'î çaresi olan iman nimetinden kaçınmak ahmaklık hem de çok büyük şaşkınlık olmaz mı? Tuğli Emel. Tuğli Emel, zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir. İbadet yapmak için çok yaşamayı istemek, tuğli emel olmaz. Tuğli emel sahipleri, ibadetleri vaktinde yapmazlar. Tövbe etmeyi terk ederler. Kalpleri katı olur. Ölümü hatırlamazlar. Vaaz ve nasihattan ibret almazlar. Tuğli emel sahibi, hep dünya malına ve mevkiine kavuşmak için ömrünü harcar. Ahireti unutur. Yalnız zevk ve safasını düşünür. Çoluk çocuğunun bir senelik gıdasını

0: hazırlamak uzun emel olmaz. Bekar kimsenin 40 günlük gıda maddesi saklaması caizdir. Daha fazla saklamaları tevekkülü bozar. Hadis-i şerifte insanların en iyisi ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Ve insanların en kötüsü ömrü uzun, ameli kötü olandır. Ve ölmek istemeyiniz. Kabir azabı çok acıdır. Ömrü uzun olup İslamiyete uymak büyük saadettir. Ve Müslümanlıkta beyazlaşan kıllar kıyamet günü nur olacaktır buyuruldu. Tuğli emelin sebepleri dünya zevklerine düşkün olmak ve ölümü unutmak ve sıhhatine, gençliğine aldanmaktır. Tuğli emel hastalığından kurtulmak için bu sebepleri yok etmek lazımdır. Ölümün her an geleceğini düşünmelidir. Sıhhatin, gençliğin ölüme mani olmadıklarını unutmamalıdır. Çocuklardaki ve gençlerdeki ölüm sayısının yaşlılardaki ölüm sayısından çok olduğunu istatistikler göstermektedir. Çok hastaların iyi olup yaşadıkları, çok sağlam kişilerin çabuk öldükleri her zaman görülmektedir. Tuğli emel sahibi olmanın zararlarını ve ölümü hatırlamanın faydalarını öğrenmelidir. Bir hadis-i şerifte, cennete gitmek isteyen uzun emel sahibi olmasın. Dünya işleriyle uğraşması ölümü unutturmasın. Haram işlemekte Allah'tan haya etsin buyurdu. Haram olan lezzetlerin içinde yaşamak için uzun emel sahibi olmak haramdır. Mübahlarla lezzetlenmek için tuğli emel sahibi olmak haram değil ise de iyi değildir. Çok yaşamayı değil, sıhhat ve afiyetle yaşamayı istemelidir.
1: Bugün de sizlere Antalya ilimizin Şirin ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Bundan önceki programımızda sizlere Yusuf Sinan-ı Ümmi Hazretlerini anlatmaya başlamış idik. Tabii halk insanı, insanlara çok faydalı olmuş ve uzun bir ömür sürmüş. Efendim bu sürdüğü ömründe de çok talebeler yetiştirmiş idi. Şimdi onun hakkında onun eserleri de var efendim. İki tane kıymetli eseri var ve meşhur olan Divan-ı İlahiyat ve Kutbül Meani. Bu Divan-ı İlahiyat'la zaten Sinan-ı Ümmi Hazretleri ilim aleminde böyle bayağı bir ilerlerde tanınmaya başladı. Hece vezniyle yazdı bunu. Şiirlerinde bu divandaki Allah-u Teala ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini, yani Allah-u Teala'ya karşı muhabbeti, sevgi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan sevgiyi, hakiki aşkı, insanı kamil nasıl olur tarifini uzun uzun yazmışlardır, manzum olarak. Gündüzleri kendi adını alan medresede müderrislik yapardı, eğitim verirdi. Geceleri de halka ve talebelerine, yani medrese talebesinin dışındaki talebelerine de tasavvuf üzerine vaaz ve nasihatlar ederdi. Ne zaman uyurdu biz onu bilemeyiz. Gündüz resmi medresede müderris, ki Osmanlı'da efendim benim ilmim var, ben geleyim bu medreseye müderrislik yapayım falan yok. Özeli de yok medreselerin efendim. Medreseleri, külliyeleri, vakıflar kurar. Bu medresenin idare işi tamamıyla devletteydi. İnhası devlet tarafından yapılırdı. Orada öğretmenlik yapacak kimse mutlaka devletin tayiniyle gelebilirdi. Efendim maaşını vakıf veriyor, verecek. Binayı vakıf yapıyor, yapacak. Ama insanların eğitiminde devlet merkeziyetçi değil, fakat her önüne gelenin yalan yanlış bilgiler anlatmasının önüne geçmek içindi. Bunun için de bir rüüs tabiri kurulmuştu. Bir manada kadro demektir bu. Bir kimsenin, evet, Antalya rüüsüne kayıtlı olabilir. Antalya'daki ilmi alanda, orada da devletin yöneticileri var. O yöneticilerin vasıtasıyla İstanbul'dan oraya tayin edilmiştir. Ama o tekrar, o kimse İstanbul'da bir medresede bir ders vermesi söz konusu ise bir alimler meclisinde rüüs imtihanına tabi olurdu. Bu çok önemliydi efendim. Ama Osmanlı'nın son dönemlerinde, İttihat Terakki'nin idareye geçtiği dönemlerde bu rüüslar falan filan var ama hepsi eski rüüslara benzemeyen, onları mumla aratan rüüs imtihanlarıydı maalesef. Yani ilme siyaset girmişti. Efendim, bu hususları da sizlere bildirdikten sonra Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin efendim hocasını ararken şöyle bir sözleri var. Bu sırra erdiğim halim sorarsan, başkodum bir zaman yollar içinde. Ümmi Sinan Eydür Eroğlu derler, ismine şeyhimin iller içinde. Şimdi bunu okudum ki size Yunus Emre'nin rahmetullahi aleyh ifadelerinde hatırlattı herhalde. Ben öyle hatırlıyorum çünkü. Yani Yunus Emre tarzındaydı divanı. Yani çoğu Türkçeydi. Birinde de diyor ki, ya ilahi sen medet eyle ki bu Ümmi Sinan aldanıp düşmeye ta kim bunda mekrile. Aman ya Rabbi, o kadar derecelere gelmiş. Aman ya Rabbi, bana imdad eyle. Bir şeytanın mekrine, aldatmasına tutulup da böyle nefsimin peşinden koşmayayım. Şimdi burada hemen arkamda, benim şu andaki sol kolum hizasında bir şadırvan var. Bu şadırvan Sultan Abdülhamit Han'ın 25. yıl dönümü padişahlığındaki zamanında yaptırılmış. Orada bir kitabe konmuş, hoş bir kitabe. Tabii kitabenin hemen yanına varıp da onu orada göstermek isterim ama tabii kitabeyi birazcık şu andaki düzene göre farklı bir yere koymuşlar. O şadırvanı yaptıran hakkında bilgi var. O bilgiyi size buradan kendim notlarımı aldım. Gittim yanına kadar vardım. Ama çekime bura müsait olduğu için mecburen burada sizlere bunu söylüyorum. Bu şadırvanı Öztürkçe yazılmış. Devletli Süleyman Paşa, ihtimal ki Antalya beyi idi. Antalya Sancak Bey'iydi ihtimal ki o döneme göre, veya mutasarrıfı da olabilir. Mutasarrıflar da çünkü paşa oluyorlardı. Süleyman Paşa Hazretleri'nin haremi alileri, yani hanımefendileri, eşleri yani, merhume ve mağfurun leh Gülsüm hanımefendi hayratıdır bu şadırvan. Sene 1322, yani 1905. Bir beytinde Ümmi Sinan Hazretleri diyor ki, İsmi azam bi nişanü la mekan şehrindedir. Şehri elmalı Sinan Ümmi okurlar adıma demektedir. Yani kendi künyesini, hani askerlikte künye vardır ya efendim, uzun künye, kısa künye diye, kendi künyesini alimler arasında demek ki böyle beyitle söylemek o zaman da bir adet idi. Şimdi gidelim Ümmi Sinan Hazretleri'nin türbesine, kabrinin başına, yanındaki şeyh efendilerin de orada isimleri yazıyor. Kendisinde kabri var. Orada da birkaç bilgi daha sizlere sunmaya çalışayım efendim. Yusuf Sinan Ümmi Hazretleri'nin türbesinin içerisindeyiz. Sandukanın başucundayız. Kıble benim önüm istikametinde. Türbenin girişinde şöyle parmaklıkla ayrılmış bir bölüm var ki burada gelenlerin hani namaz kılmak isterlerse namaz kılabilecekleri bir yer. Olabilir mi? Olabilir. Ama bir kabri önüne alarak namaz kılmak olmaz. Burada önüne almış olmuyor, yanına almış oluyor. Dolayısıyla oradan kurtarıyor. Yani illa bu mekanda bir namaz kılmanın şartı, mecburiyeti yok. Buralarda efendim herhangi bir bez bağlamak, mum yakmak gibi böyle yanlış adetler çok şükür Elmalı'da pek rastlamadık. Şu ana kadarki çalışmalarımızda. İnşallah bu sözüm doğru çıkar da bundan sonraki çekimlerimizde de Elmalı'da böyle bir şeye rastlamayız. Yani çabut bağlama işini Diyanet İşleri Başkanlığımız ne kadar önlemeye çalışsa da insanoğlu işte efendim ya tutarsa misali ya çıkarsa misali maalesef bildiğini okuyor. Nefsi dürtüyor. Burada Yusuf Sinan Ümmi Hazretleri'nin sandukası ortadaki yüksek olan sandukadır. İki tane sağ tarafında, kıble tarafında, iki tane de sol tarafında sandukalar var. Tabii bunların üzerlerine puşideler konmuş, yani örtüler konmuş. Böyle sanduka örtülerine puşide deniyor. Efendimizin aleyhissalatü vesselam kabri saadetlerindekine de puşide deniyor. Eyüp Sultan'dakine de puşide deniyor. Umumi genel adıdır. Fakat bu puşideler göbekten aşağıda ve hepsinde de ayet-i kerimeler var. Yani biz cenazeyi kaldırırken tabutun üstüne örttüğümüz o puşideyi getiriyoruz buraya da kullanıyoruz ve bunlar aşağıda kalıyor ve hiç de iyi olmuyor. Efendim olmasın mı? Düz olsun canım, yazılı olması şart değil ki. Yani bir ayet-i kerimeyi böyle çok aşağılarda yazarak koymak uygun değil ki efendim. Okuyan geliyor böyle okuyor. Kur'an-ı Kerim'e hürmeti azaltıyor. Burada bir levha içerisine bugünkü yazıyla yazmışlar. Tabii orijinalitesi yok. Yapının da orijinalitesi yok. Kubbeli bir mekan ama bir orijinalliği yok yani. Gönül isterdi ki Osmanlı türbe mimarisi usulüne uygun olarak planlı programlı efendim Diyanet'ten yahut da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden planı gelmek suretiyle bir türbe yapılsaydı bence çok daha güzel olurdu. Neyse yapılmış. Burada asmışlar bir levhaya ki gerçi adımdır Sinan Ümmi Acep Divane'yim. Girmişem meydanı aşka baş açık merdaneyim. Aşk elinden camı nuş ettim bugün mestaneyim. Hayru şerden geçtiğimden sakini meyhaneyim. Şimdi aha diyorlar bak gördünüz mü işte şiir yazmış bir de meyhane de var burada. Aşkı da içtim diyor mestane de oldum diyor. Efendim eğer Osmanlı tarihindeki divan edebiyatından insanın zerrece nasibi varsa buradaki aşkın ilahi aşk olduğunu. Efendim buradaki meyhane sakiniyim dediği yani o aşk şarabının içildiği bir yer var ya ben hep oralarda kalırım. Ben o aşkın tadıldığı yerde kalırım demek istiyor. Ama bugünkü öyle filan şarap, fişmeken şarap veya daha başka alkollü içkileri içip içip de sızan insanlar Allah-u Teala'nın adını söylemez ki nara atarlar ancak. Nara atarlar. Bu nara değil. Bunu böyle yanlış anlamamalı. Buna artık kendimizi alıştırmak durumundayız efendim. Evet, burada yatan zatın ismini yazmışlar. Hem Osmanlıca yazılarla hat sanatı olarak yazılmış. Efendim işte Hüvel Baki şeyinde koymuşlar ki böyle kabir taşlarına bunun konması doğru değil. Baki çünkü Allah-u Teala'nın ismidir. Derviş Abdullah Efendi yatıyor merhum. Bizler Fatiha'mızı okuduk çekim öncesinde. Sizler de şimdi burayı dinlerken görürken okuyabilirsiniz. Buradaki Sinan Ümmi Hazretleri'nin torunu Şeyh Mürteza Ali Efendi ruhuna Fatiha, vefatı 1728'lerde olmuş. Yani 3. Ahmet Han dönemi Lale devrinde olmuş. Efendim Sinan Ümmi Hazretleri Elmalı velilerinden belediyenin yazdırdığı bir levhadır bu. Efendim konur muydu böyle bir isim, konmaz mıydı o ayrı bir şey. dışarıda bir levha olsaydı yolda kabir başında Elmalı Belediyesi gibi yazı 93'te yazılmış. Yani bugünkü belediye idaresini falan bağlamayan bir şey ama bugün daha değişik yapılabilir. Elmalı velilerinden büyük Türk İslam şairi, mutasavvufu, müderrisi ve alimi. Berügel nefsini bilmek dilersen nedir göstereyim haller içinde, aşık olan kişi aşkın tadını bulamaz sükkeri ballar içinde. Sükker şeker demek, bal da bal demek. Şeker ve bal da o tadı bulamazsınız diyor. Hemen bu tarafa geçiyoruz efendim. Süremizin sonuna yaklaştık. Bir de mescid ise şöyle bir göstereceğim. Mescid yepyeni ama bir teberrüken görün. Hiç olmazsa geldiğinizde bir namaz kılarsınız efendim burada. Yine burada Sinan Ümmi oğlu Şeyh Süleyman ruhuna. Yusuf Sinan Hazretleri'nin oğullarından birisi olan efendim Süleyman Efendi ruhuna Fatiha arzu ediyor. Elmalı büyüklerinden Hacı Rasih Efendi ruhuna vefatı da 1913'de olmuş. Birinci Dünya Harbi başlamadan önce. Şimdi buradan hemen bir de mescide çıkalım efendim. Efendim şimdi külliyenin camine geldik. Külliyenin başka elemanları zaten kalmamış. Yani burada mutlaka bir tekke ve zaviye olabilir. Ya tekke vardı ya zaviye vardı ki büyük bir ihtimal tekkeydi burası. Çünkü eski Elmalı'nın tarihi kıyıcığında zaviyeler daha ziyade şehirden biraz daha uzaklarda olurdu. Burada misafirleri ağırlamak için odalar olabilir. Talebeler için odalar olabilir. Dervişler için odalar olabilir. Bunların hemen hemen hiçbirisi kalmamış. Caminin avlusu da zaten yolun önden bir yol geçiyor. Yola katılmış bir meydanımsı bir hal almış. Yani ihata duvarıyla çevrilmiş bir cami avlusu da burada maalesef yok. Kubbeli bir mekan. Kubbesi beton. Üstü kurşun kaplı falan değil. Olduğu gibi boyalar oradan yağmur suyunu beton emiyor. İster istemez emiyor yani beton özelliği bu. Boyaları da bitirmiş. Arkamızda bir minber var. Bundan 40 sene öncenin tahtadan yapılmış sade bir minberi. Fazla tarihi özelliği yok. Mihrabı zaten cami böyle merdivenle çıkılır ve fevkani bir şekle getirilmiş. Efendim mihrabı da işte bir sarı boyayla boyanarak böyle tarihi bir özellik verilmeye çalışılmış. Bu caminin özelliklerinden birisi pencere üstlerine panolar yerleştirilmiş ve boyayla Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Şerifler yazılmış. Ama ben aradım ki bir Besmele-i Şerif bulayım da hangi Sure-i Şerif'tir oradan çıkarayım diye, kendimin hafızlığı yok, böyle bir özelliğim yok. Efendim onları da çıkaramadım ama ayet-i kerim olduğu belli. Ama bir Besmele-i Şerif koysalardı bir yerine iyi olurdu. Bir de mihrabın üzerindeki yazı Fevelli ve Çeke Estağfirullah ayet-i kerimesini sonuna kadar yazmışlar. Türkiye'nin başka yerinde bu ayet-i kerime sade Fevelli ve Çeke Şatral Mescid-i Haram der kalır. Bu devam etmiş. Bilemiyoruz özelliği nedir. Burası bir ilim merkezidir. Yapılan şeylerde ilmi bazı kontroller mutlaka birileri tarafından yapılmış olabilir. Bunu tenkit manasına söylemiyorum. Ayrıcalıklar gözünüze çarpınca acaba bu nedendir diye şüpheye düşmeyin istedim. Efendim Yusuf Ümmü Sinan Hazretleri'ni anlattığımız bu ikinci program oldu. İkinci programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama Elmalı'nın güzellikleri, tarihi özellikleri, güzellikleri bitmedi. Onları anlatmaya inşallah bundan sonraki programlarda devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamet günü azabı en şiddetli olan insan, dünyada insanlara azap edendir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ticarette günahtan kaçmak. Değerli dinleyenler, İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, her sanat ve her ticarette hile yapmamak farzdır. Müşteriye herhangi bir şekilde zarar vermemelidir. Zarar veren her iş zulüm olur. Zulümse haramdır. Her Müslüman kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi kafirlere de yapmamalıdır. Başlıca dört şey yapmamak lazımdır. 1. Satılan malı aşırı övmemelidir. Çünkü hem yalan söylemiş, hem aldatmış, hem de zulmetmiş olur. Hatta doğru olarak da müşterinin bildiği şeyi söylememelidir. Çünkü bu da faydasız söz olur. Kıyamette her sözden sual olunacaktır. Yeminle satmaya gelince, yalan yere yemin etmek haramdır. Yani büyük günahtır. Doğru yemin ederse az bir şey için Allahü Teala'nın ismini söylemek saygısızlık olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, malını yemin ederek beğendirene kıyamette merhamet edilmeyecektir. Yalan yeminle mal çok satılsa da böyle kazancın bereketi olmaz. 2. Malın kusurunu gizlememelidir. Malın aybını, kusurunu müşteriden gizlememeli, hepsini olduğu gibi göstermelidir. Kusuru gizlemek hıyanettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir. O kusuru bilip söylememek de kimseye helal olmaz. Malın iyi tarafını göstermek, kötü tarafını gizlemek zulüm olur. Resulullah Efendimiz buğday satan bir köylünün buğdayına mübarek parmaklarını sokup yaş olduğunu görünce sebebini sordu. Köylü yağmurun ıslattığını söyleyince buyurdu ki, niçin ıslak yerini saklayıp göstermiyorsun? Hile eden bizden değildir. Şunu bilmeli ki hileyle rızık artmaz. Aksine malın bereketi gider. Hileyle azar azar biriktirilen şeyler ansızın gelen bir felaketle birdenbire giderek geride yalnız günahları kalır. Bir sütçü süte su katardı. Bir gün ansızın sel gelip ineği boğdu. Adam şaşkın bir haldeyken çocuğu, süte kattığımız sular birikerek gelip ineği götürdü dedi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ticarete hıyanet karışınca bereket gider. Bereket demek, az malın çok faydası olmak, çok işe yaramak demektir. Az bir mal, bereketli olunca çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına yarar. Bereketli olmayan çok mal vardır ki sahibinin dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. O halde malın çok olmasını değil, bereketli olmasını istemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, La ilahe illallah diyen, dünyayı dinden üstün tutmadıkça Allahü Teala'nın gadabından, azabından kurtulur. Dini bırakıp dünyaya sarılırsa, kelime-i tevhidi söyleyince Allahü Teala yalan söylüyorsun buyurur. 3. Ölçüde, tartıda hile yapmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, verirken noksan, alırken fazla ölçene acı azaplar yapacağım. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, alışveriş ettiğin zaman de ki, dinimizde aldatma yoktur. Muamelesinde hilekarlık eden bizden değildir. Malının kusurunu gizleyene Allahü Teala gazap eder, melekler de lanet eder. Ölçü ve tartıda hile yapılınca mahsullerde noksanlık baş gösterir. Büyüklerimiz her aldıklarını biraz noksan, verdiklerini de biraz fazla ölçüp, bu az fark cehennemle aramızda perdedir. Cenneti birkaç liraya satanlar ve birkaç lira için cehennem azabını hak edenler ne kadar ahmaktır derlerdi. Malın iyisiyle kötüsünü karıştırıp hepsini iyi diye satmak haramdır. 4. Satış fiyatında hile yapmamalıdır. Peygamber Efendimiz, Müslümanların şehre mal getiren köylüleri karşılayıp piyasa fiyatını gizleyerek ucuz satın almalarını yasakladı. Piyasayı bilmeyenlere yüksek fiyatla mal satmak da haramdır. Hatta acemi olup ucuz satan veya pahalı alanlarla alışveriş etmemelidir. Piyasadaki fiyatı bunlardan gizlemek günahtır. Müşteriye doğru söylemeli, hile yapmamalıdır. Malda bir arıza olduysa haber vermelidir. Malı
akraba veya ahbabından ona yardım olsun diye yüksek fiyatla aldıysa, müşterisine bunu söyleyerek doğru değerini bildirmelidir. Mesela 10 lira etmeyen malı 100 liraya aldıysa, o malı satarken 100 liraya aldığını söylememelidir. Ucuz aldığı bir malın fiyatı yükselip pahalı satıyorsa, aldığı fiyatı söylemelidir. Hıyanet yapmaktan kurtulmak için herkes kendine yapılmasını istemediği şeyleri başkalarına yapmamalıdır. Çünkü herkes dikkatle, pazarlıkla uğraşarak tam değerini verip aldığını sanır. O halde aldatarak satmak hıyanet ve dolandırıcılık olur. Bir kimsenin hakkını yemek, kandırmak ona zulüm olur. Zulümse haramdır. Gayrimüslime zulmetmenin Müslümana zulmetmekten daha kötü olduğu Dürrül Muhtar ve diğer muteber kitaplarda yazılıdır. Kimya-i Saadet'teki hadis-i şerifte, satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir. O kusuru bilip söylememek de kimseye helal değildir buyuruldu. Yine aynı kitapta buğdayın yaş kısmını çuvalın iç tarafına koyan bir satıcıya Peygamber Efendimizin yaş kısmını niçin saklayıp göstermiyorsun, hile yapan bizden değildir buyurduğu bildiriliyor. Erbain-i Selmani kitabında bir şeyi aldatarak pahalı satmak veya ucuza almak faiz olur, haram olur ve satılan şeyin ayıbını ve satın alınan şeyin kıymetini gizleyerek aldatmak faiz olur, haram olur buyuruldu. Esnaf hile yapmazsa, dürüst çalışırsa kazandığı helal olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir satıcı yalan söylemez, emanete riayet eder, verdiği sözden dönmez, borcunu geciktirmez, alacaklısını sıkıştırmaz, satarken malını fazla övmez ve alırken de kötülemezse kazancı ona mübarek olur. Hileli malı sağlam diye satmak, Müslümana ihanet etmek, hakaret etmek haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir Müslüman sattığı şeyin kusurunu bilip de söylemezse bu helal olmaz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet ve yalan isnat etmez. Ona lakayt da kalmaz. Müslümanın Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Bir kimseye Müslüman kardeşini tahkir etmesi şer olarak yeter. Dürüst olarak ticaret yapmak çok iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, rızkın onda dokuzu ticarettedir. Ticaretten korkmamak gerekir. Çünkü atalarımız, korkak tüccar ne kâr eder ne zarar demişlerdir. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, korkak tüccar mahrum kalır, cesur tüccar rızka

Seleme bin Dinar Hazretleri buyuruyorlar ki, en büyük sermaye Allahü Teala'ya güvenip insanlardan bir şey beklememektir.

Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Sühreverdi. Rahmetullahi aleyh. Günah iki türlüdür. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Bu zat bir gün dergâhta olan hizmetkârına dedi ki, Semerkant'tan biraz bal getir bana. Hizmetçi, peki deyip sefere çıktı derhal. Emredildiği gibi satın aldı biraz bal. Sonra tam dışarıya çıkıyorken ansızın dükkandan içeriye girdi bir güzel kadın. Şehvet nazarıyla kadına baktı bir an. Sonra da ayrılarak yoluna oldu revan. Vasıl oldu nihayet üstadının evine. Takdim etti o balı hemen kendilerine. Lakin o büyük veli kaşlarını çatarak, o hizmetçi adama bir sitemle bakarak, buyurdu ki, sen gittin bal alıp gelmek için. Lakin şarap getirdin sen bize, acep niçin? Hizmetçi çok şaşırıp, verdi ki şöyle cevap, efendim bu kutuda bal vardır, değil şarap. Velakin o kutuyu açar açmaz hizmetçi, gördü ki hakikaten şarapla dolu içi. Utanıp hatasını tahmin etti o anda. Düşündü, Semerkant'ta bakmıştım o kadına. Demek ben o günahı eyleyince irtikap, kutudaki bu balda değişip oldu şarap. Bir günde buyurdu ki, iki tür günah vardır. Birisi Allah ile kullar arasındadır. İkinci tür günahlar, kulların birbiriyle münasebetlerinden olurlar tamamiyle. Birinci tür günahı olsa da büyük, ufak, ya ceza verir ya da affeder Cenab-ı Hak. Kullar arasındaki günahlara gelince, bunlarda kulların da hakkı vardır bir nice. Bu türlü günahlarda adalet olacaktır. Alacaklı, borçludan hakkını alacaktır. Lakin geçmez orada dünyadaki paralar. Verilir sevap ecir, yüklenilir günahlar. Bir liralık hak için 70 yıllık namazın ecri karşı tarafa verilir varsa yarın. Yoksa alacaklının günahları alınır, borçluya yükletilip cehenneme atılır. Dünyada her ne amel yaparsanız siz eğer, her birine mahşerde hesap var birer birer. Her söz ve hareketin, hatta her düşüncenin soracak hesabını bize Rabbil Alemin. Her bir günah Allah'ın nehyettiği bir iştir. Eğer ki affetmezse karşılığı ateştir. Bu dünyada gülerek günahlara girenler mahşerde ağlayarak cehenneme girerler.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: Makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Temmuz Çarşamba makalelerinden sizler için seçtiklerimizi okuyacağız. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte ve ben Hülya Düzgün seslendireceğim.

Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait. Kılıçdaroğlu kahraman mı, hain mi? Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmesi bazı CHP çevrelerinde hayli sert tepkilere yol açtı. Özgür Özel'in genel başkanlığı seçildiği, delegelerin oylarının İmamoğlu tarafından hukuka ve meşruiyete aykırı biçimde oluşturulan fonlarla satın alındığı şaibeli 2023 kurultayı mahkeme tarafından geçersiz sayıldı ve Kılıçdaroğlu eski görevine iade edildi. Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde ve çeşitli parti toplantılarında hain Kemal sloganlarının atılması Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede kahramanlıktan hainliğe indirildiğini gösterdi. Mahkeme kararının hukukiliği, siyasi sahiplerle verilip verilmediği ve parti içi demokrasi üzerindeki etkileri elbette tartışılabilir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bir kayyum gibi takdim edilmesi yanlış. Mahkeme dışarıdan yeni bir kişiyi CHP'nin başına atamamış. Geçersiz saydığı kurultaydan önce görevde bulunan yönetimin geri dönmesine karar vermiştir. Kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu değil de başka biri olsaydı aynı hukuki mantık gereğince o kişi göreve dönecekti. Dolayısıyla karar bazı CHP mensuplarının ve hızlı CHP taraftarlarının tuhaf şekilde inandığı gibi Kılıçdaroğlu'nun şahsına özel olarak verilmiş değil. Bu tespiti yapmak Kılıçdaroğlu'nun başarılı bir siyasetçi olduğunu söylemek anlamına gelmez. Tam tersine Kılıçdaroğlu uzun geçen başkanlık döneminde ciddi hatalar yaptı. AK Parti iktidarı karşısında tutarlı, inandırıcı ve fikri bakımdan güçlü bir alternatif oluşturamadı. Muhalefeti çoğu zaman uygulanabilir politika ve teklifler üzerinden değil, sert suçlamalar, tartışmalı iddialar ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüttü. Yeni anayasa tartışmaları sırasında sarf ettiği ancak cesedimizi çiğneyerek bunu gerçekleştirebilirler sözü demokratik siyasetin uzlaşma ve müzakere mantığıyla bağdaşmayan talihsiz bir ifadeydi. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasındaki tavrı da kendisi açısından büyük bir siyasi tutarsızlık oluşturdu. Daha önce bir darbe girişimi halinde darbeye karşı tankın üzerine ilk kendisinin çıkacağını söylemişti. Buna rağmen 15 Temmuz gecesi darbecilerin kontrol altında tuttuğu İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kolayca ve herhangi bir problemle karşılaşmadan ayrılması kendisine yöneltilen önemli eleştirilerden biri haline geldi. Böyle bir siyasi geçmişe sahip olan Kılıçdaroğlu'nu büyük bir demokrasi kahramanı olarak görmek zaten isabetli değildi. Ne var ki onun bugün hain ilan edenlerin önemli bir kısmı daha birkaç yıl önce Kılıçdaroğlu'nu bir tür kahraman olarak görüyor ve Erdoğan iktidarına son verecek büyük lider olarak alkışlıyordu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı adeta tartışılmaz bir tercih haline gelmişti. Kılıçdaroğlu'na yönelik her itiraz muhalefete ihanet olarak suçlanıyordu. Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığına verilen ölçüsüz tepki bunun çarpıcı örneğiydi. CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, 2023'te Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktığında ağır saldırılarla karşılaştı ve seçimden birkaç gün önce adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Bugün aynı siyasi kültür bu defa Kılıçdaroğlu'nu düşmanlaştırıyor. Dün Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek hainlikti, bugün Kılıçdaroğlu'nu savunmak hainlik sayılıyor. Bu yaklaşım CHP'de fikri tutarlılığın ve demokratik hoşgörünün ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Ne var ki parti içi ihtilafların program, ilke ve siyaset tartışmalarıyla değil, kahramanlık ve hainlik yaftalarıyla sürdürülmesi sadece CHP'ye zarar vermez. Ana muhalefet partisinin bu zihniyeti Türkiye'de demokratik siyasetin gelişmesinin önünde de ciddi bir engel oluşturur. Demokrasinin ihtiyacı yeni kahramanlar veya hainler değil, kurallara, fikri tutarlılığa ve siyasi çoğulculuk ilkesine bağlı aktörlerdir. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'nın Kılıçdaroğlu kahraman mı, hain mi başlıklı makalesini sundum.
Sabah gazetesindeyiz. Dilek Güngör'ün makalesini sunuyoruz. Kırılamayan tek vesayet. Türk siyasi tarihinde sivil, askeri ve bürokratik vesayet her zaman var oldu. Ancak 25 yıldır bu vesayet odaklarıyla ciddi bir mücadele başlatıldı. Birçok alanda başarılı da olundu. Eski vesayet kurumları güçlerini kaybetti. Bir mesele hariç, ne mi? Türkiye'deki sendika ve odaların vesayeti. Hemen hemen hepsi kendilerini sivil toplum kuruluşu gibi gösterir. Ancak hatırlayın, çoğu askeri müdahaleler döneminde demokrasinin altını oymaya çalıştı. Anayasada siyaset dışı kurumlar olarak tanımlansalar da yıllardır aktif siyasetin içindeler. Meslek mensuplarının haklarını savunmakla yükümlü olmalarına rağmen odalardaki oligarşik yapının imkanlarından yararlanma peşindeler. Üyelerine hizmet etmek için kurulduklarını söylerler, kendileri demokratik değiller. Saymakla bitmez. O nedenle bu sendika ağlarına, meslek örgütlerindeki oligarklara, odalardaki saltanata dur denilmeden Türkiye'de vesayet odaklarının tam olarak bittiğini söyleyemeyiz. Ne yapmak gerekir? Öncelikle meslek kuruluşları içinde, odalar içinde, sendikalar içinde köklü revizyonlar şart. Zorunlu üyelik yapıları, meslek örgütlerine ve sendikalara katılım süreçleri, denetleme mekanizmaları yeniden güncellenmeli. Düşünsenize, Türkiye ekonomisinde maliyetlerin tek tek hesaplandığı, verimlilik ve dijitalleşmenin ön plana çıktığı sert bir dönüşüm var. Milyonlarca esnaf, KOBİ ve çalışanı temsil eden oda, birlik ve sendikalardaysa bambaşka bir düzen. Kimi başkan yarım asırdır başkanlık koltuğunda oturuyor. Ne performans kriterleri var ne de denetleyen. Meslek kuruluşlarıyla odaların çoğunda denetleme ve disiplin kurulları seçim yarışında yer alan adayların listesinden seçiliyor. Anlayacağınız kim kimi denetleyecek. Seçimler ilgili mevzuatlar gereği yargı gözetiminde gizli oy ve açık sayım esasına dayansa da, hatta tüm üyelerin seçme seçilme hakkı olsa da, çeşitli usulsüzlüklerle kapalı devre işleyen sistemle oylamaların yapıldığı aşikar. Sendika içi muhalefetin engellendiği ve seçim sistemlerinin delege oyunlarıyla mevcut yönetimler lehine kilitlendiği bu yapılarda, işçi aidatlarıyla finanse edilen devasa bütçeler kontrolsüz güç alanlarına dönüşüyor. Kimi başkanın aylık geliri astronomik boyutları çoktan aşmış durumda. Türkiye'de şirket kuran her işletme ticaret ve sanayi odalarına, borsalara kayıt yaptırmak, milyonlarca çalışansa sendikalara aidat ödemek zorunda. Ancak kapısının önünden dahi geçmediği kurumlara her yıl yüklü miktarda zorunlu ödeme yapan esnaf, tüccar, işçi ve memurun toplanan devasa kaynağın nereye harcandığına ilişkin sorgulama hakkı yok. Birçok oda ve sendika başkanının aylık geliri, temsil giderleri, makam tazminatı, huzur hakları, tahsis edilen lüks araçlarla birlikte milyonlarca lirayı bulsa da, temsil giderleri ve yönetim maliyetlerinin detaylı bilançoları üyelerin erişimine açık değil. Mevzuatlar gereği sendikalar ve meslek odaları denetim faaliyet raporlarını kamuoyuna açıklamak zorunda. Bunu yapan var mı derseniz, tabii ki yok. Bu verilerin üstü neden örtülüyor? Neden işçi, memur, esnaf sendikalarının, meslek örgütlerinin bütçesinin nereye harcandığını göremiyor? Kendi hakkını savunan, seçimle iş başına getirdiği başkanının ve yönetiminin maaşını neden bilemiyor? Türkiye'de siyasetin şeffaf olmasını, hesap sorulabilir, denetlenebilir olmasını isteyenler, kendi örgütlerinin kurumsal harcamalarını da, gelir gider hesaplarını da, kişisel mali durumlarını da kamuoyuna açıklamak zorundadır. Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün makalesini sunduk. Kırılamayan tek vesayet. Hürriyet gazetesindeyiz. Nedim Şener'in makalesini sunuyoruz. Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk, darbe, dolandırıcılık.
Ekrem İmamoğlu Atatürk adını kullanıp yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla önce Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'yi ele geçirip maşa olarak kullandığı Özgür Özel aracılığıyla Cumhurbaşkanı olmaya çalışır. Özgür Özel Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk ve rüşvetçileri savunur. FETÖ'cüler Atatürkçü maskesiyle darbe girişiminde bulunur. Haluk Levent Atatürk adını sömüre sömüre İzmir Marşı eşliğinde dolandırıcılık yapar. Hepsinin de hedef kitlesi Türk milletinin ortak değeri olan Atatürk'ü kendilerine ait bir siyasi simge ve baskı aracı haline getiren slogan Atatürkçüleri. Bunların ortak özelliği ise kendileri gibi düşünmeyenlere, AK Partililere, MHP'lilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veya kendi içlerinden eleştiri yapanlara duydukları içlerini yakan kesintisiz nefret. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 darbelerinde olduğu gibi FETÖ'cüler de 15 Temmuz 2016 gecesi Atatürkçü maskesiyle darbeye kalkıştı. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözüyle kurdukları sözde konseyin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi Türk milleti tarafından bastırılan FETÖ'cüler slogan Atatürkçülerini yanlarına çekmeyi amaçladılar. Darbe gecesi tankları alkışlayan, kadeh kaldırıp kutlama yapan, sela okuyan müezzinleri darp eden, sonrasında da darbe girişimine FETÖ ağzıyla hala tiyatro, senaryo, kontrollü darbe diyenleri gördükçe başarısız da sayılmazlar. Hele sosyal medyada sahte Atatürkçü hesaplarla bu kitlenin beynini yönettiklerini düşünürseniz başarılı bile sayılırlar. Slogan Atatürkçülerinin bir başka gözdesi yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu. Tesadüf işte o da 2018 sonunda piyasaya sürüldü. Atatürk adını kullanan 10 Kasım anmasında eşiyle dans edecek kadar kendinden geçen İmamoğlu 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kurduğu yolsuzluk ve rüşvet çarkını yöntem ve kadrosuyla İBB'ye taşıyan İmamoğlu vaadiyle değil her şey çok güzel olacak deyip Atatürk'ün adını kullanarak İBB Başkanı oldu. İlk yaptığı şey kameralar önünde makam odasında Atatürk resmini değiştirmekti. İBB başkanlık koltuğuna oturdu ama aklı Cumhurbaşkanlığı koltuğundaydı. Bunun için yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla delege satın alarak Kılıçdaroğlu'nun altından koltuğu çekti, yerine Özgür Özel'i oturttu. Sonrası malum. Haluk Levent ise darbe girişimi sonrası harekete geçti ve 2017'de İzmir Marşı yorumuyla slogan Atatürkçülerini etrafına topladı. Bu kesim üzerinden Ahbap Derneği aracılığıyla oluşturduğu etki inanılmazdı. Yıllarca en güvenilir kişi seçildi. Cumhurbaşkanı adayı olması istendi. CHP yerel seçimlerinde Hatay'dan belediye başkanı bile yapmak istendi. Slogan Atatürkçülerini peşine takan Haluk Levent'in 6 Şubat deprem yardımları dahil topladığı paralarla çok büyük bir dolandırıcılık organizasyonu kurduğu ortaya çıktı. Elbette önce dolandırıcıya, darbeciye, yolsuza kızacağız, tepki göstereceğiz ve cezalandırılmasını isteyeceğiz. Ya peki aklını kullanmak yerine nefretinin esiri olmuş bu kitleye ne demeli? Sadece kendi düşüncesini ve inançlarının doğru olduğunu düşünen, düşmanlaştırdığı herkese ve her şeye nefret kusan bu kitleye, aklı yerine inançlarını ve nefret gibi duygularını kullananlara. Hayat bu kesime her gün dersini veriyor. Aklını kullanmayı bilmeyenler inançlarıyla kullanırlar. Atatürkçülük meselesinde bu maskeyle yolsuzluk, darbe, dolandırıcılık. Haluk Levent tutuklu bulunduğu cezaevinden tam da bunu yapmış. Kitleyi manipüle edip yanına çekmeye çalışmış. Gözaltına alınıp tutuklanmasına kumpas.

muazzam bir kumpas, muazzam demiş, yetmemiş. Güvenlerini suistimal ettiği yardımseverlere şu çağrıyı yapmış. Sadece bana değil, siz ahbap bağışçılarına da kumpas kurmuş oldular. Hakkınızı arayın, valiliklere, İçişleri Bakanlığı'na mail atın. Deprem döneminin tüm harcamalarını makbuz makbuz, fatura fatura isteyin. Bu kadar yıpratılmışken belki kimse arkamda durmayacak, haklılar, ama siz kendi hakkınızı arayın. İnsan şu cümleyi yazmaya utanır. Benim bu kadar borçlanmamı sağlayan sebeplerden biri de 2023 yılıdır. Deprem asıl beni vurdu. Akıl alır gibi değil. Yardımseverlerin yolladığı paraları yerinde harcamaktan başka görevi olmayan bir derneğin kaynaklarını kullan, sonra da deprem asıl beni vurdu diye çık ortaya. Sadece kumar tutkusu olan, mağdur profili çizen Levent, tıpkı yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan İmamoğlu'yla Özer gibi doğrudan Adalet Bakanı Gürley'i hedef almış. İmamoğlu ve Levent'in hakkındaki suçlamalar tam olmasa da benzer. Suçlamalara karşı savunmaları ise saldırdıkları kişi aynı. Çünkü yardım paralarını suistimal ettiği slogan Atatürkçüleri nezdinde bunların bir karşılığı var. Nasıl olsa meğer tıpkı İmamoğlu gibi Haluk Levent'te de kumpas kurulmuş. Meğer suçlu değil, mağdurmuş diyerek Adalet Bakanı Gürley'e saldırmaya hazır bir kitle olduğu biliniyor. Haluk Levent mektubun girişinde ve sonunda kendi ifadesiyle iki cümlede hayatının özetini yapmış. Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Ben yeterince iyi bir insan değilim. Kötü bir babayım. Ünüme, hırsıma, zaaflarıma yenildim. Son bir yıl çok açıldım. Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezilliklerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek tek bir yanım yok. Haluk Levent İzmir Marşı'yla slogan Atatürkçülerin paralarını kullanarak yüzlerindeki maskeyi de düşürdü. Şimdi hep beraber ona hakaret edip kendi hallerine ağlıyorlar. Yakında İmamoğlu ile ilgili gerçeklerle yüzleşince ne diyecekler bilmiyorum.

Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk, darbe, dolandırıcılık. Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Star gazetesinden Coşkun Başbuğ'un makalesi var. Son Tango. Orta Doğu'da dönen oyunlara, bölgede dönen dolaplara, işin geldiği noktaya baktığınızda söylenecek tek bir söz kalıyor geriye. Son tango. Evet, yaşananların, tüm olanların özeti bu. Peki neden son tango? Son tango çünkü işler öyle bir noktaya geldi ki süreç dönülmez akşamın ufkuna vardı ve aynı zamanda çok da tehlikeli bir döneme girdi. Durum vahim. Durum öyle bir hal aldı ki yıkılan bir daha ayağa kalkamaz. Durum öyle bir hal aldı ki geri adım atan bir daha ileri hamleyi zor yapar. Bu durumu en iyi bilen de İsrail. Çünkü bu iş İsrail'in istediği gibi bitmezse arz-ı mevulda elveda. Bu iş İsrail'in planladığı gibi yürümezse bölgede İsrail devletine elveda. Cürmü yeter mi? Peki terör örgütü İsrail'in süreci istediği istikamete götürme, bölgede hakimiyeti sağlama ihtimali var mı? Mümkün değil. O halde ne yapmalı? Bana yaramayan kimseye yaramasın mantığıyla her yeri yakmalı, her yeri ateşe vermeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmamalı. İsrail de bunu yapıyor ve bölgede yıllardır kendisiyle iş tutan bölge devletlerinin rejimleriyle el ele verip bölgeyi bataklığa sürüklüyor. Bahse konu devletlerin başındaki rejimler gırtlaklarına kadar girdikleri bataklıktan çıkma şansları olmadığından üzerlerine düşeni kendilerine yakışanı yapıyorlar ve İsrail'le dar alanda kısa paslaşmalar yapıyorlar. İsrail bütün oyunu bölgesel savaş çıkartmaya kurdu. Kurulu oyunu okuyan Türkiye bu tuzağı bozmak için en başından beri yoğun gayret sarf ediyor. Türkiye takındığı bu net tavrıyla İsrail'in kurduğu oyunu

Bunu İsrail'in başına geçirdi. Bu tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Daha oyunun başında tavrını ortaya koyan Türkiye, İran'ın İsrail'le işbirliği içinde olan paralel yapısına şu tarihi çıkışı yaptı. İran'ın hiçbir ayrım yapmadan bütün körfezi bombalaması inanılmaz derecede yanlış bir strateji. Sözün muhatabı İran içinde yuvalanmış acem görünümlü Yahudi dostu rejim artıkları. Muhatap dıştan güdümlü böylesi bir yapı olduğu için laf iş görmedi ve İran bölgeye saldırmaya devam etti. Devam etmekle de kalmadı, her geçen gün saldırının dozunu da arttırdı. Buradan da anlaşılacağı gibi İran içinde bir asırdır kümelenmiş Türk ve İslam düşmanı bu ihanet şebekesi İsrail'le birlikte bölgede top çeviriyor. Oyunun böylesine büyük olmasına rağmen Türkiye bu kanlı tuzağı bugüne kadar bozmayı, oyunu yerle bir etmeyi ve başarmakla da kalmayıp ülkeleri anlaşma noktasına getirdi. Galiba bitiyor denen sonuç herkese nefes aldırdı. Petrol fiyatları savaş öncesi fiyatlara geldi. Boğaz trafiği açıldı. Enerji sevkiyatı başladı ve sürecin mimarı Erdoğan durumu olan biteni özetleyerek çok önemli bir konuşma yaptı. İran'a saldırının ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı, diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Neticede kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Destede kağıt biter, İsrail terör örgütünde oyun bitmez. Oyun bittiği an yok olacağını iyi bilen İsrail terör örgütü Kuduz it misali son bir gayret gösterdi ve tekrar saldırılara başladı. İsrail terör örgütü bu kez İran içinde güttüğü kripto yapıyı devreye aldı. Kendisiyle işbirliği halinde olan bu yapıyı devreye sokan İsrail savaşı tekrar başlattı. Bu da yetmedi, savaşı bölgeye yaymak için çok aşağılık bir oyunu tekrar sahneye aldı. Bugün İran içinde yuvalanmış Yahudi artı rejim unsurları şuursuzca sadece ve sadece körfez ülkelerine saldırıyor. Gerekçe basit: Amerikan üstlerini vuruyoruz. Gerçek bu mu? Asla. Amaç İsrail'in değirmenine su çekmek, bölgede büyük çaplı bir savaş başlatmak. Bu oyun şu an sahnede. Aman dikkat. Bu konuda gerekeni herkes yapmalı. Bugün artık herkes hemfikir. Amerika iki Amerika'dan oluşuyor. Bu iki Amerika'nın biri küreselci, diğeri ulusalcı. Küreselciler diğer yapıyla müezzez nizam, Türk milletini çok iyi bildiği paralel yapı. Ulusalcı kanatın öne çıkan isimleri Trump ve Witkoff. Rubio ve Graham. Gelelim İran cephesine. İran'da da tıpkı Amerika'da olduğu gibi iki yapı var. Bu yapılardan biri İran'ın paralel yapısı, diğeri ise İran'ın menfaatlerini düşünen milli ve ulusalcı yapı. İran'ın paralel yapısına verilecek en güncel isimler Mujdeba Hameney ve Larijani'dir. Ulusal yapı için verilecek güncel isimler ise Pezeşkian ve Arakçı'dır. Son olarak gelelim İsrail'e. İsrail bu konuda kendi içinde bölünme yaşamayan tek parça bir terör örgütü. Tüm bu anlatımlardan sonra geldiğimiz nokta elimizde iki Amerika, iki İran ve bir İsrail olduğu. Düşünce ve sorgu zamanı. Şimdi bu gerçekler ışığında sahayı okuyalım. Sahada yaşananlara baktığınızda elde İran paralel yapısı, Amerikan paralel yapısı ve İsrail'den oluşma bir şeytan üçgeni var. Bütün tezgah bu ortak yapı arasında işliyor. Bu şer üçgeninin karşısında ise ulusalcı İran'la ulusalcı Amerika ikilisi var. Bugün bu iki cephe arasında yaşanan savaş zirve yapmış durumda. Güçler arasında mücadele kıyasıya sürüyor. Ulusalcı kanatlar İsrail terör örgütünün kurduğu tüm tuzaklara
rağmen ateşkesi masa diplomasisini istiyor. Şer yapıysa savaşı yıllarca sürdürmenin, savaşı alabildiğine yaymanın, her yeri kana bulamanın hesabını yapıyor. Düşürülen helikopterler, vurulan tankerler, atılan füzeler, esrarengiz patlamalar. Kısacası tüm provokatif saldırılar hepsi bu yüzden. Şimdilerde tartışılan şu: bunlar masayı dağıtmaya yeter mi? Buradan masa dağılır mı? Merak etmeyin, çok büyük bir sürpriz olmazsa bu masa dağılmaz. İşin sonunda kaybeden İsrail, kazanan İran halkı olur. Star gazetesinden Coşkun Başbuğ'un makalesini sunduk. Son Tango. Akşam gazetesindeyiz. Kurtuluş Taiz'in makalesi var sırada. Ekrem'i savunmak için parti kurulur mu? Şaibeli bir kurultayla CHP Genel Başkanlığı'na gelen, ancak mahkeme kararıyla koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmak zorunda kalan Özgür Özel, dün CHP'den kopuşunu ilan ederken yine büyük laflara sığındı. Ne var ki o lafların içi boştu, gerçeklikten son derece uzaktı. CHP'yi bölerken tarihi bir işe imza atıyormuş havası estirmek istedi ama konuşmasında öne çıkan bir cümle var ki maaşlı troll ordusunun da haber sitelerinin de düşüncesizce paylaştığı o söz aslında bütün işin mayasını ortaya döküyor. Özel parti bölme gerekçesini şu sözlerle açıkladı: efendim bize diyorlar ki Ankara merkezli siyaset yap, Ekrem'i bırak. İnsan ister istemez soruyor: Ankara merkezli değil de hangi merkezli siyaset yapacaksınız? Brüksel merkezli mi? Pensilvanya merkezli mi? Hukukun geçerli olduğu hiçbir ülkede savunulmayacak bir yolsuzluk dosyası ortadayken, Ekrem'i savunmayı bırak demenin neresi yanlış? Bir siyasi partinin kurulma gerekçesi tek bir kişiyi, üstelik yolsuzluk iddialarıyla anılan birini savunmak olabilir mi? Dikkat edin, Özgür Özel ve yanındaki vekillerin CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurmasının ana tezi tek bir isme endeksli: Ekrem. Oysa siyasi partiler tarihsel ve toplumsal görevlerle yola çıkarlar. Ekonomik ve siyasi hedefler koyarlar önlerine. Özel'in baş cümlesi ise Ekrem'i savunmak, onu bırakmamaktan ibaret. Siyasi liderlerde vefa duygusu elbette önemlidir. İmamoğlu'nun Özel'i CHP'nin başına getirmek için harcadığı onca kaynağı, verdiği kişisel desteği görmezden gelmek haksızlık olur. Ama bu yeni bir siyasi parti kurmayı meşru kılmaz. Tarihsel ve toplumsal ihtiyaçlar ışığında kurulan partiler kalıcı olur. Kişisel kaygılar, çaresizlik hissi ya da kapana kısılmışlık duygusu yeni bir oluşuma temel olamaz. Kuşkusuz Özel ve arkadaşları kendilerini çıkmazda hissediyor olabilirler. Ancak bu çıkmaz tamamen yanlış bakış açısından kaynaklanıyor. Ekrem'i bırakmayız diye bir siyasi çizgi olmaz. Ekrem'i savunduğunuz zaten belli. Sorun Ekrem'i savunmaktan başka hiçbir siyasi ve toplumsal amacınızın olmaması. Yolsuzluğa bulaşmış çıkar gruplarının bir araya gelerek kuracağı bir yapı Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nden daha ileri gidemez. Ekrem'in şekillendirdiği belediye yönetimlerinin kamu mallarını nasıl yağmaladığı ortada değil mi? Türkiye siyasi partileri Ankara merkezli siyaset yapmalıdır. Brüksel'in ya da Pensilvanya'nın gölgesinde değil. Kişisel ve kişisel ikballer için değil, toplum ve ülke çıkarları için siyaset yapılır. Yolsuzluğa bulaşanlara karşı siyasi partiler mesafe koyarlar. Görünürde bile olsa uzak dururlar. Çıkar odaklarının inşa edeceği bu yeni partinin akıbeti Ahbap'tan farksız olur. CHP'de olup da bu kopuşa ortak olmayı düşünenler bu gerçeği bir kez daha tartmalı. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Ekrem'i savunmak için parti kurulur mu?
Akit gazetesinden Ayhan Demir'in makalesini sunuyoruz. Tehlike geçti mi? ...15 Temmuz'un üzerinden 10 sene geçti... ...peki tehlike geçti mi... ...ihanet şebekesinin eli ve beli... ...tamamen kırıldı mı... ...soruyu ben sordum, cevabı da yine ben vereyim... ...tehlike sönmüş değildir... ...iç ve dış tehditler sürüyor... ...kara bir kine maruz kaldık... ...kalıyoruz... ...öyle şeyler gördük ki olmaz diyemiyoruz... ...yalana borcu olan... ...gözü dönmüş, vicdanı sönmüş... ...bir gruptan bahsediyoruz... ...şehitlere değil de darp edilen... ...hainlere üzülen kimselerle beraber... haber yaşıyoruz. Sayıları ne kadar, hangi mevkileri işgal ediyorlar? Bunu kesin olarak bilemiyoruz. Onların vasıtalarıyla hesaplarını gören yahut görmek isteyenleri de unutmayalım. Bu kimseler bugün burada, yarın başka bir ülkede yaşayabiliyorlar. Vatanımıza kalpleriyle değil, mideleriyle ve kinleriyle bağlı olan vatansızlar. Yunanistan'ın şerrinden korunmak için alınan silahlarla millete ve Sayın Cumhurbaşkanı'na saldıranlar, ardından Yunan topraklarına kaçmaya çalıştılar, kaçtılar. Başta Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere batılı ülkelerin gölgesine sığınanlar. Hala masumiyet söyleminde bulunuyorlar, komplodan, tiyatrodan bahsediyorlar. Tamam, size inanıyoruz. O halde neden yurt dışına kaçıyorsunuz, biz niye kaçmıyoruz? İnanılmaz dış bağlantıları olan karanlık bir organizasyon. İhanet kelimesinin bile yetersiz kaldığı bu rezillik milli hafızalardaki yerini aldı. Bu durum nesilden nesile aktarılacaktır. Meselenin bir başka tarafı, batılı dostlarımız saklanma ve sakınma ihtiyacı duymadan darbeci teröristleri himaye ediyor. Amerika, Almanya ve diğerleri. Bu biçimsiz duruma karşı etkili bir dil, caydırıcı bir yöntem geliştiremedik. Devletimizin eksiklerinden biri de budur. Daha düne kadar bu yapıya sempati duyanlar, gözlerinin içine bakanlar, imkanlarından yararlanmak için sıraya girenler, şimdinin en keskin konuşanları, davrananları, kavganın sonucuna göre duruş belirleyen bu kimseler, şimdi sahneleri dolduruyor, kürsülerden inmiyor ve yüksek sözler ediyor. Hal böyle olunca sormadan edemiyoruz. Bildiklerinizi yeni mi öğrendiniz? Kadrolaşma, sınav sonuçlarının çalınması, uluslararası irtibatlar gibi. Bir örnek, FETÖ yayın organlarında yıllarca yazarlık yapan birinin 15 Temmuz'dan sadece 3 gün sonra bile hala cemaat demesi, darbe girişiminden 15 gün sonra, yani henüz şehitlerimizin kanları kurumamışken, aralarındaysan anlamamak için cidden geri zekalı olmak lazım dedikten sonra gözümüzün içine baka baka yalan yok güzel de para veriyorlardı demesi bitmedi. Tüm bunların üzerine hala Gülen meselesi demesi, FETÖ diyememesi, tek cümleyle sıfır risk bol kazanç. Böyle bir ismin bu kadar naneyi yedikten sonra bir gram bedel ödemeden yola devam etmesi arayana aradığını vermekten başka anlama gelmez. Artık adamını bulanla değil, adam olanla yürünmelidir. İmha edilmek isteyenleri yerinden ihya etmek zorundayız. Uzağa gitmeden önce kendimizden, yakın çevremizden başlamak şartıyla. Son olarak 15 Temmuz gecesi milletin hayırlı ve sadık evlatları tarihi vazifelerini yerine getirmiştir. Hiç çekinmeden tankların önüne çıkmış, tabiri caizse mermiye kafa atmıştır. Bu insanlar sadece vatanı değil, devleti yönetenleri, canlarını ve hatta ailelerini de kurtarmıştır. Şimdi söz sırası devletimizdedir. Kaçanları geri getirmek, gelmeyenleri etkisiz hale getirmek devletimizin aziz milletimize karşı vazifesidir. Özetle içerideki hainler vatandaş tarafından etkisiz hale getirildi diyelim. Dışarıda olanları bulup getirmekse bu devletin milletine borcudur. Unutulmasın, şu saatten sonra merhametimiz felaketimiz olur. Türkiye'nin büyüklüğünü görelim, gösterelim. Akit gazetesinden Ayhan Demir'in makalesini sunduk. Tehlike geçti mi?
Makaleler arasından programında Yeni Şafak gazetesindeyiz. Nedret Ersanel'in makalesini sunuyoruz. İran kumaşı, İsrail kumaşı, Türk kumaşı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın dün Türk gazetelerinde de yansıyan sözleri, Amerika ve İsrail'in İran'ı bölme planlarının Türkiye tarafından engellendiğini bir kere daha gösterdi. Arakçı, savaşın başında Trump'ın Iraklı Kürt liderleri aradığını, aynı akşam kendisinin de hem Kürt liderlerle hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü, Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını, hızla devreye girdiğini ve etkin rol oynadığını anlatıyor. Türkler hem Amerikalılarla görüştü hem de sağlam bir duruş sergiledi. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkartma komplosunun başarısız olmasını sağladı. Bilmediğimiz bir şey değil, detaylısını da biliyoruz ama Tahran'ın hakkını teslim etmesi önemli. Türkiye'deki değişikliğe kadar İran nüfusu Akdeniz'e kadar ulaşmıştı diyebiliriz. Biz de bundan mutlu değildik. Bir koridor inşa ediliyordu. Terör örgütleri de içindeydi. İran sınırı Çin-Rusya sınırına dönüştüğünden sonunda boyu kısaltıldı. Şimdi onun yerine içlerine kadar girecek İsrail koridorunu bozduğumuz için teşekkür ediyorlar. Bir şey değil, zevkle yaptık ama herhalde duygularımızı anlamışsınızdır. Türkiye-İran ilişkileri hep böyle gelgitlidir. Onlar bizi bilir, biz de onları, kabul edelim. Aramızda rekabet vardır, birbirimizin ne yaptığını yakından takip ederiz. Azerbaycan-Ermenistan savaşında olduğu gibi zaman zaman tansiyon da yükselir. Ya da Suriye'de veya PKK terörüyle mücadelede. Jeopolitik çekişme de vardır aramızda. Ama bunların hiçbiri centilmenliği hayli zorlasa da düşmanlık kıvamına gelmez. En önemlisi de iki ülkenin kurum kuruluşları her seviyede liderleri arasında açık, net, hızlı bir İletişim işlevselliği vardır. Tahran'ın Türkiye'ye ilişkin kıskançlığı en çok uluslararası platformlarda görünürlüğümüzden gelir. Savaşlarda barış öncülüğü bile yapsak lehlerine olanı dahi pek istemezler. Ancak iki ülke şunu iyi bilir, savaşmamak gerektiğini, bunun en çok düşmanların işine yarayacağını. İki birbirinin vücut bütünlüğünü bozacak girişimden de haz etmezler. Yani Türkiye'nin bölünüp parçalanması gibi bir tuzağı Tahran kabul etmez çünkü bilir ki o vakum kendisini de hatta Irak ve Suriye'yi de içine çeker. Ankara'da İran'ın parçalanmasını istemez çünkü komplikasyonları Türkiye'yi etkiler, bölgedeki dalgalanmaları dolaylı olarak yine bizim kıyılara vurur. Mesela 15 Temmuz ihanetinde İran bunu daha ilk saatler içinde fark edip pozisyon almıştı. Ankara'da Kürt kartının İran'a karşı kullanılacağını anladığı an belirleyici rol üstlendi. Eğer Amerika İsrail ile birlik olup bizi dinlemeseydi Türkiye fiili rol de üstlenirdi ki bu İran savaşını bambaşka bir hale getirirdi. Türkiye ve İran'ın kumaşı budur. O kumaştan elbiseleri birlikte giyemezsiniz çünkü kombin tutmaz, renkler uyuşmaz ama kaliteleri iyidir çünkü dokumaları iyidir. Bir de İsrail kumaşı var. Tek meziyeti leke göstermez. Leke tutar ama göstermez. Kırmızı halıya kan damlaması gibi düşünün. Şimdi o da bitiyor. İsrail'in tabii Amerika'nın da İran'a Kürt kartı çekme aklının bunun bölgeye, Türkiye, Irak ve Suriye'ye etkisi olacağını bilmemeleri diye bir şey olabilir mi? Trump'ın Kürtlere kızgınım, İran'da muhaliflere versinler diye gönderdiğimiz silahları vermemişler mealindeki sözlerini herkes hatırlıyordur. Yani o noktaya kadar varmış iş aslında. Garip olan bu tutumun Amerika'nın diğer bölge ülkelerine özellikle Türkiye, Suriye, Irak'a yönelik cari yaklaşımlarıyla örtüşmemesiydi. Adı geçen ülkelerden beklentilerine uygun değildi bu adım. Eylemle politika zıttır. Bu yüzden İran'a yönelik bu denemenin buram buram İsrail koktuğunu söyleyebiliriz. Zaten bölgenin günlük kısa vadeli gelişmelerinden İsrail'in mutsuzluğu rahat okunuyor. Böylesine tüm taşları aynı anda yerinden oynatabilecek pislik oyunların içine gelirdi. Bu da ilave edilebilir. Bölgedeki Trump politikasından haz etmeyen Amerikan askeri unsurlarının bu aklı kolaylaştırdıkları da biliniyor. Bugün dahi CENTCOM üzerinden benzer üç kağıtların Washington'a açıldığını seziyoruz ama son tahlilde bu İsrail kalemi bir işti.
Kumaşları bu ve değişmeyecek. Bu yüzden ısrarla sorunun Netanyahu değil İsrail olduğunu tekrarlıyorum. Çünkü bugün savaşın doğası İran'ı odağa alsa da, hatta İran daha büyük ve küresel didişmelerin aşamalarından biri olsa da, bölgenin kısa ve orta vadeli geleceğinde temel sorun İsrail olmayı sürdürecek. Hatta bugün Orta Doğu'daki tek stratejik mesele Türkiye-İsrail ilişkilerinin ne olacağıdır. Ekim sonundaki İsrail seçimleriyle Kasım ayında Amerika ara seçimlerinin önemi burada. Netanyahu kaybedip Trump kazansa da, tersi olsa da, ikisi de kaybetse veya ikisi de kazansa, hiç tartışmasız yeni dengelerle uğraşacağız. Senaryonun içinden kötünün iyisi olarak seçebileceğimiz Netanyahu'nun kaybedip Trump'ın kazanması bile rahatlama garantisi getirmeyecek. Bu ihtimalde Türkiye'nin önünde, bakın Netanyahu gitti, Tel Aviv'de yeni bir iktidar var, üstelik Türkiye'ye onun gibi de bakmıyor şeklinde gelişebilecek yolun kurulacağını görebiliriz. Bugün Türk dış politikası İsrail menşeli bir dizi sorun yaşansa da Tel Aviv'i çok daha kuşatıyor. Üzerindeki baskının korkuya evrildiğini görebiliyoruz. Ankara'nın bölge ittifaklarına verdiği destek, Mısır, Körfez, hatta İran dahil kapsayıcı yaklaşım İsrail'i çok rahatsız ediyor. Suriye ve Irak'taki durum da öyle. Sınır komşularımızla somut projeler üzerinden ayrıca yapılandırılan süreç İsrail'de boğma teli kabul ediliyor. Sıkmasak bile nefes kesiyor. Yeni Şafak gazetesinden Nedret Ersanel'in İran kumaşı, İsrail kumaşı, Türk kumaşı başlıklı makalesini sunduk. Bu makaleyle bugünkü programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 16, Sure Meryem Suresi 26-98. Ayetler, sayfa 306-310.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Vera ve Takva. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor Vera Takva hakkında. Vera ve Takva demek Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınmaktır bir hakkın. Resulullah buyurdu, vera sahibi olan en abid kimse olur insanlar arasından. Hasan-ı Basri dahi buyurdu ki, muhakkak bu dinde zerre kadar vera sahibi olmak, 1000 nafile namaz ve oruçtan kıymetlidir. Yani alır bunlardan daha fazla bir ecir. Ebu Hureyre dahi buyurdu ki bir günde, ey insanlar, bilin ki yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda toplanınca hepimiz vera sahipleridir, en mükerrem ve aziz. Hak Teala Kur'an'da bunu beyan etmekte, şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette. Sevgime kavuşanlar içinde en nihayet, vera sahibi gibi yaklaşan olmaz elbet. Alimler buyurdu ki, bir kimse şu 10 şeyi kendine farz bilmezse olmaz vera sahibi. Bu 10 şey şunlardır ki, bir mümin hiçbir zaman kimseyi gıybet etmez ve hiç yapmaz suizan. Kimseyi kötü bilmez, alay etmez o zinhar. Yabancı kadınlara, kızlara etmez nazar. Sadıktır, doğru söyler, beğenmez hiç kendini. Fikreder hep Rabbinin türlü nimetlerini. Malını helal yere harcayıp etmez israf. Haram olan bir yere bir kuruş eylemez sarf. Keyif için mevki, makam etmeyip asla talep, buraları İslam'a hizmet yeri bilir hep. 5 vakit namazını vaktinde eda eder ve bunu en birinci bir vazife addeder. Ehli sünnet denilen İslam alimlerinin kitaplarını alıp onları okur ilkin. İmanı, ibadeti öğrenip ince ince başlar amel etmeye. Hep bunlar mucibince. Ya Rab, bize verdiğin nurunu ziyade et. Sen her şeye kadirsin. Ne olur bizi affet. Oğlum, kim günahına tövbe ederse eğer, sonra vera ve takva olur ise müyesser, ele geçirmiş olur büyük nimet ve devlet. Zira en kıymetli iş indallah budur elbet. Bu ele geçmez ise bir kısım günahlara, vera edebilmek de bir nimettir onlara. Haramların hepsine vera olmasa dahi, bazısından kaçmak da bir nimettir tabii. Zira bu bazıların nurları ileride, belki diğerlerine tam sirayet eder de, günahların hepsine tam veraya yol açar. Böylece her günahtan nefret eder ve kaçar. Zira bir şeyin hepsi ele geçmez ise de yine kaçırmamalı elinden hepsini de. Ya Rabbi, beğendiğin iyi, güzel, münasip amelleri yapmayı sen bize eyle nasip.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. Efendim, herkese lazım olan iman kitabının sonunda buyuruyor ki Allah-u Teala insanları yarattı. Her insanın saadet içinde mesut yaşamasını istediğini bildirdi. Mesut olmak, rahat, üzüntüsüz yaşamak demektir. Her insan da mesut olmayı istemektedir. Yaratan da, yaratılan da aynı şeyi istemekte olduğu halde mesut olan kimse pek azdır. Çünkü Allah-u Teala her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Allah-u Teala'dan bir şey istemek ya kabil ile, yani söz ile olur, yahut fiil ile olur, hareket ile olur. Kabil, söz ile istemek dua etmektir. Bir şeyi fiil ile istemek, amel ile istemek, bu şeyi meydana getiren sebebi yapmaktır. Çalışmak, sebebe yapışmak demektir. Çalışmayan, tembel oturan, sebebe yapışmamış olur. Allah-u Teala tembele bir şey vermez. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan ancak çalıştığı şeye kavuşur. Ayeti kerimesi sözümüzün vesikasıdır. Kafirler Allah-u Teala'ya inanmadıkları için kabil ile istemiyorlar, söz ile dua etmiyorlar. Sebeplerin tesirini gördükleri için yalnız fiili ile, hareket ile istiyorlar. Sebeplere yapışıyorlar. Allah-u Teala onların bu isteklerini kabul ederek isteklerini yaratıyor, veriyor, buyuruluyor.
2: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler hocam.
2: Buyurun.
4: Hocam, benim sorum şöyle, bir kardeşimin adına soru veriyorum bunu. Bana soruları ben içinden çıkarmıyorum, ben size sormak ihtiyacı hissettim. Bu kardeşlerim 5-6 sene evvel resmen resmiyetten ayrıldılar. Davayı açan kadın orada hakim bunlara şöyle bir soru sormuş. Sen ruhi bitirme istiyor musun? Hadi demiş ki evet. Erkeğe sorunu erkek de ben de bitirmek bu istiyorsa ben de bitirmek istiyorum demiş. Bu şekilde ayrılmışlar. Bir daha da bu talak lafını ağzımı almadan buyuruyor. Ve şimdi birleşmek istiyorlar. Özellikle kadın birleşmek istiyor. Bunların birleşme şansı var mı? Birleşme şansları varsa ne yapmak lazım?
3: Peki efendim. Anlaşıldı.
4: Anlaşıldı. İkinci sorun hocam şu. Çeşitli çeşitli rivayetler geziyor. Bilenle konuşuyor, bilmeyenle konuşuyor. Yine bu işi size sormak ihtiyacı hissettim. Bir eş, koca karısını 3 talak niyetiyle boşamak istese, niyeti bu. Ama ağzından bir talak çıkıyor. Yani boşadım veya boş ol. Bu durumda talağın 3'ü de gider mi hocam? Allah sizden razı olsun. İyisi varsın.
3: Estağfurullah.
4: Hayırlı günler.
2: Hayırlı günler. İyi günler. Buyurun. İyi günler.
5: Alo, iyi günler.
2: Buyurun.
5: Hocam, oğluma kızıma müsaili mi? Bütün insanlara dua eder misin?
3: Allah-u Teala razı olsun, razı olduğu hale çevirsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Yüzünü ahirete dönmeyi, yüzlerini ahirete dönmeyi nasip etsin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin ve son nefesi de iman selameti versin inşallah.
5: Amin cümlemizin inşallah hocam. Allah razı olsun.
3: Amin cümlemizin.
5: Hocam, ben sefer ayı ile alakalı bir soru soracaktım. Şimdi çamaşır sermeyin balkona, işte hani ağzı açık kaplara falan duyardık ama çamaşır sermeyin, işte dışarıda bir şey koymayın balkonda, orada burada falan diyorlar. Bunu bir sizden öğrenmek istedim ben. Bir de geçen de bir kadınlar toplanıp mevlüt okuduk. Sonra da mevlüt bittikten sonra da teple, def böyle içinde zil yok ama böyle tıngırdayan bir şeyler var. Onunla ilahi söylediler. Bu bize tabii cazip geldi nefsimize herhalde. Yani açıkçası benim de hoşuma gitti. Bunu böyle dinlemeliyiz. 2 kere oldu. Dinlemeyin diyorsanız yapmayacağım, gitmeyeceğim hocam. Bir de şimdi internette haliyle böyle açtığımız zaman bu hasta çocuklarla alakalı çok şey geliyor. Allah rızası için yardım edin. Hani elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyordu ama çok fazla hocam. Hepsine göndermeli miyiz? Suçluluk hissediyorum. Hepsine yardım etmeli miyiz? Böyle vebal altına giriyor muyuz? Bir de onu soracaktım hocam.
3: Peki efendim.
5: Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden hocam.
3: Amin cümlemizden.
2: Buyurun hocam.
3: Şimdi efendim dinleyicimiz, ilk birinci dinleyicimiz, mahkemede karı koca ikisi de müracaat ettiler. Hakim kadına soruyor, sen boşanmak istiyor musun? Evet. Erkeğe soruyor, o işsize, ben de evet. Ne oldu? Bitti.
2: Evet.
3: Ayrıca ben boşadım falan filan demesine gerek yok. Bitti o. Peki efendim bir defa söyledi. Müracaat derken de bunları söylemişse, yani üç bağda kopartır. Peki efendim tek bağla da tamamen nikah aktifesi olur mu? Hem evet hem hayır. O ne demek hem evet hem hayır? Şimdi diyelim ki önceden avukat vasıtasıyla yatıran dilekçelerde falan bunlar ifade edilmişse, işte tamam işte boşanalım, iki taraf da evet evet dediler. Hakim karşısına çıkmadan birkaç defa böyle dediler. En sonunda hakim sordu, orada da evet dediler. Bitti yani, üç taraf da gitti.
2: Evet.
3: Ama yok, öyle bir şey söylemediler. İşte mahkemede ikisi de evet dedi. Erkek de evet dedi. Zaten bağı, dini bağı koparan erkeğin ağzından çıkan söz evet dedi. Bağın biri koptu. İki bağ kaldı. İddet müddeti içerisinde kalan o iki bağla tecdid nikah yaparak evlilik devam edebilirdi. Peki iddet müddeti 4 ay. Bu 4 ay içerisinde böyle bir şey teklif edilmedi. Yapılmadı. O 4 ay dolunca bir tane bile olsa artık o kadın, o erkek birbirine yabancıdır. Hani bir meselemeye göre de çıkış yolu yoktur. O kadın başkasıyla evlenir. Evlendiği kimse onu boşar veyahut da ölürse ilk kocasıyla aynı şekilde evlenebilir. Buna hülle deniyor. Kitaplarda bak, kitaplarında böyle deniyor. Peki efendim, iddet müddeti içerisinde mesela talak-ı ricî geçiyor, talak-ı bâin geçiyor. Talak-ı ricî de iddet beklemesine gerek yok. Mesela hanımın eli değmiş olsa tekrar aynı şekilde dönmüş olur. İki bağla da ömür boyu aynı şekilde evli kalabilirler. Ama bâin talakta iddet biter bitmez tecdidi nikah yapmaları gerekir ki o iki bağla evlilik devam etsin. Böyle olmadı. Efendim bir sene sonra kadının aklı başına geldi. Gene işte biz bir defa dedik evlenmeye devam edelim. Yok, o bitti o. Öyle kadının demesiyle, erkeğin demesiyle. Efendim bizim niyetimiz. Bu da niyet falan aynı şekilde şey yapmaz, kurtarmaz. Peki ne yapacak? Çıkış yolu var mı? İlk dini nikah hakikleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyorsa bunlar evliydi. Zina etmediler. Meşru idiler. Ama İmam Şafii Hazretleri'nin şartları ağır. Eğer o ilk dini nikah hakiklerinde İmam Şafii Hazretleri'nin bildirmiş olduğu şartlar yerine gelmemiş ise bunlar İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına göre evlilik sayılmıyorlar. Ha, peki öncekiler? Öncekiler İmam Hazretleri'nin içtihadına uygun olduğu için evlidirler.
2: Evet.
3: İmam Şafii Hazretleri'ne göre evli sayılmadığı için iddet beklemeden bile İmam Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şartları yerine getirerek nikah hakkı yapıp evliliklerine devam edebilirler. Yani kadının başkasıyla evlenmesine gerek kalmadan.
2: Evet.
3: Peki ne yapması lazım? Kadının velisi yani babadır. O yoksa abisi. Meclis hazır olacak. Sonra 2 tane 5 vakit namazını kılan itikad düzgün erkek şahit. İmam Şafii Hazretleri kadın şahit kabul etmiyor. Ve nikah akdi meclisinde kadın olmayacak. Kadının velisi orada hazır olacak. O konuşacak. Ondan sonra 2 tane erkek şahit ve damat orada olacak. Nikah akdi yapılacak. Nasıl yapılacak? Efendim Şafii mezhebinde imam bulacak. Yok, gerek yok ona. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabının nikah şöyle akdedilir diye nikah bahsinde yapılması lazım gelen her şey yazılı. Mesela orada nikah akdedecek kimse atsın Tam İlmihal Saadet-i Ebediye'nin o sayfasını, oraya bakarak mesela kadının velisine, velisi bulunduğun falanı, talebi bulunan falanın oğluna, Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyyesi, Tam İlmihal'de İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin içtihadı geçiyor. Orada öyle demeyecek, yani diyecek Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadı ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile talebi olan falan kimseye şu kadar mehri müeccel ile

0: geliyor işte Şafii mesela. Diyor biz bunu da bozduk. Ölünü körüz. Çıkış yolu var mı? Yok.
1: Sana yok, bitti.
0: Vahiy bana gelmedi, sana gelmedi. Kitaplarda yazılı. Tamam mı? Peygamber Efendimiz'in bildirdiği ve dört mezhep imamı da aynı şekilde ait ve hadisten çıkarmışlar. Nikah hakkı nasıl yapılacak? Onlar da bildirmişler. Bunlardan birisine uygun olur. Onun için de öyle dilini iki devi başa edin falan. Ondan sonra da ben biz onu işte kızgınlık halini hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Hatırlıyorsan arkadaşım demek ki aklın örtülü değil. Kitaplarda buluyor ki efendim öfkeyle söylenmişse falan. Biz işte öfkeyle söyledik. Öyle değil o. Söylediğini hatırlamayacak. Efendim erkek yalan söylüyorsa vebali kendine. Çünkü şeriat zahire bakar. Ben öyle bir şey söyledim hatırlamıyorum diyecek. Hatırlamıyorsa tamam. O zaman aynı şekilde nikaha bir zararı olmaz. Ama evet ben hatırlıyorum işte WhatsApp'a da yazdıydım. WhatsApp'tan yazdıydım. Kadın da onu okudu. Kapı yuttu. Yalancıktan dedim. Yalancıktan da istersen. Çünkü adakta ve talakta şaka olmaz. Ya arkadaş kızdıysan hanımına talak kelimesini aynı şekilde alma ağzına. Sonra da hatırlıyor falan. Bunun bir çıkış yolu var mı? Yok. Yapmasaydın. Bedelini öde. Ağır bir şey. Tabii o kadın gidecek başkasıyla evlenecek. O aynı şekilde bırakacak. Hani hangi erkek kabul eder olur? Yani izzeti nefs diyorlar ya.
1: Evet.
0: Nefsine çok ağır gelir. Onun için Allah-u Teala hiçbir sebep yokken de boşanmak mubahtır buyuruyor. Ama Allah-u Teala sevmediği mubah. Efendim işte şey olacak arkadaş, o senin esirin değil, köle dediği. Senin istediğin gibi efendim olmadı, hizmetçi mi alıyorsun? O zaman robot al arkadaş ya. Şimdi mesela bakıyorsun köpek besleyenler çoğaldı. Niye? Köpek itiraz etmiyor, yat diyor yatıyor, kalk diyor kalkıyor, havla diyor havlıyor. Onun için çocuk sahibi de olmak istemiyor. Bu kıyamet alamettir biliyor musun? Hadis-i şerifte bildirilmiştir.
1: Evet.
0: Çünkü çocuğun itirazı olacak, dinlenme olacak, bakımı olacak falan. Ama lafa gelince böyle fırıncı küreği gibi böyle bir şey, çocuklara şöyle davranıyorsun. Yani çocuk doğurmamışsın, sen çocuk yapmasını bilmiyorsun, şey yapmıyorsun falan. Sana kalkıyorsun çocuklara bilmem ne yapacaksın falan. Hani köpek öyle değil. Ama kedi bile aynı şekilde köpek gibi değil. Köpek enteresan bir varlık ha. Yani sahibi ne derse aynı şekilde ona itaat ediyor. Onun için köpek çok yaygın. Ve o duruma getirmişler ki hayvan mezarlığı falan var biliyorsun değil mi?
1: Evet. Gömüyorlar, şey yapıyorlar, gömüyorlar. Taş dikiyorlar
0: falan. Allah-u Teala şaşırtmasın.
1: Abi.
0: Şaşırtmasın. Ve enteresan bir şey. Domuz eti yiyenlerin yani ömürlerinin sonlarına doğru bakıyorsun domuz gibi oluyor. Bu köpeklerle de haşır neşir olanlar köpeklerin huyu geçiyor onlara. Kadın olsun erkek olsun ikisinde de aynı şekilde oluyor. Bazen sabahları görüyorum. Tutmuş elinden aynı şekilde böyle gezdiriyor falan. Aynı şekilde gezdiriyor falan. Ona sabah namazına kalktırsa şey yapmaz. Allah-u Teala bir emri yerine getirsen yapmaz. Peki efendim işte canlılara acımak lazım falan. Peki insana her türlü hakareti yapıyorsun. İnsan canlı değil mi? İnsan canlı değil mi? Hem sen köpeği niye evde aynı şekilde hürriyetinden mahrum ediyorsun ki? İnsan hakları, aman hayvan hakları diyorsun. Niye mahrum ediyorsun? Hayvan evde dura dura canı sıkılıyor falan, havluyor huvluyor falan, çıkamıyor dışarıya. Dışarı çıkınca da boynuna bu tasma takmışsın. Kölen yani. O bırak istediği yere gitsin. Hep yaşayamaz. Evine sokma zaman hayvanı. Bırak dışarıda kalsın. Niye şey yapıyorsun ki? Kafese niye sokuyorsun? Kuşları bile. Mesela kitaplarda biliyor ki kafese alışmış dışarıda yaşayan tamamen evde beslenebiliyor. Tavşandır, ondan sonra papağandır, kanaryadır, benzeri kuşlar.
1: Bülbüldür.
0: Ya onlar bile insan acıyor. Kafeste geçiyor ömrü. Kafeste geçiyor ömrü. Dolayısıyla yani sen böyle ahkam kesiyorsun da hayvan hakları bir kere kendin zalimsin. Hayvanı eve mahkum etmek suretiyle. Bırak tabiatta istediği gibi aynı şekilde hareket etsin hayvan. İşte başkaları zarar verir. Sana ne ya? Allah-u Teala öyle yaratmış ki zayıf olanlar kuvvetliler tarafından yok edilir. Tabiatta dünyada bir denge yaratmış Cenab-ı Hak. Şeyi bile yani şu anda bizi dinleyenler de o belgeseller yaygın. O hayvanlar alemi anlatılırken mesela arslanlar bir sürüye saldırıyor. O koca manda gibi olan ne diyorlar? Bizon öküzü mü diyorlar? Ne diyorlar? Evet, manda evet. Yani camız. Biz camız derdik. Evet. Camız. Ya ona saldırıyor.

0: Yani onlar boynuzu bir tane geldi bir de arsen gitti yani bir daha kendine gelemez. Hele bir yardıysa karnına falan. Ama onlar da kurnaz davranıyor. Sürüyü harekete geçiriyorlar. Sürü koşmaya başlıyor. Kim arkada kaldı? Bu hasta ve zayıf. Ona saldırıyorlar. O da onların rızkı oluyor. Dolayısıyla o dengenin olması lazım. Ben ta şeyde Balıkesir Genel Ömer Seyfettin Lisesi'ndeyken, Milli Eğitim'de çalışırken o zaman ben bir gazetede okumuştum. Amerika'da, Kuzey Amerika'dan, Güney Amerika'dan bir yarımada gibi bir yer varmış. Orada da böyle geyikler varmış. Çok semiz oluyor. O zaman ama kurtlar da var o yarımada da. Bu insan haristir hakikaten. Demiş biz kurtları temizlersek çok geyik olur. Çünkü kurtlar geyiklere saldırıyor falan. Neyse bunlar kurt avına başlamışlar. Kurtları temizlemişler. Evet geyikler çoğalmış. Ama cılız, zayıf, eti falan yok. Lan, ahmak adam. Niye müdahale ediyorsun? O kurtlar onların zayıf ve hasta olanlarını yiyor. Otla kalanı geniş. Kalanlar da semiz oluyor. Bu kadar aynı şekilde basit. Ama sen Allah-u Teala yarattığı kanuna müdahale edince aha cılız eti olmayan geyikler sürüyle duruyor. Şeyde de yaşça bizden büyük bir abimiz o anlatıyordu. İşte ticaretle meşgul. Bir ara dedi böyle o Irak karışmadan önce biz dedi şey gönderdik de, şey Irak'a dedi bu fare kapanı ihraç etmiştik. Aha dedi fare kapanı ne yapacaklarmış. İşte dedi salaklar dedi yılanları avlamışlar dedi. Yılanların neslini tüketmişler dedi.
1: Bu sefer fareler çoğaldı.
0: Fareler çoğaldı. Halbuki Allah Teala dengeli yaratmış onu. O yılan olacak. Yılan farelerin aynı şekilde hastasını veya koşamayanı bilmem ne onu şey yapacak. O da tabiatta denge olacak. Cenab-ı Hak her şeyi dengeli yaratmış. Sen evet. Bozuyorsun. Şimdi ne olacak? Ölünün körü olacak. Bize öyle derlerdi küçükken. Ne demekse ölünün körü olacak. Öyle bir deyim olarak kullanıyorlardı. Dolayısıyla efendim yani bu şeyde de talak konusunda da bizim anlattığımız şekilde eğer Şafii mezhebinin şartları önceki nikah hakkında yoksa Şafii mezhebini taklit ederek nikah hakkı yapıp evliliklerine devam edebilir. Başka da bir çıkış yolu yok.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, öğrenme zahmetine katlanmayan. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. İlim öğrenmek farzdır. Farzları, haramları öğrenmek farz, vacipleri öğrenmek vacip, sünnetleri öğrenmekse sünnettir. Öğreneceğiz ve kaçınacağız. Bir hadis-i şerifte, bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyuruldu. Resulullah Efendimiz bir kere de, şeytanın bir alimden korkması, cahil olan bin abidden korkmasından daha çoktur buyuruldu. İslam dininde kadın, kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere, misafirliğe gidemez. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse ondan izinsiz ilim öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki büyük ibadet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu halde ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Erkek olsun kadın olsun Müslümanların ilim öğrenmesi farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğreneceğiz. Zira Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurdu. Yani bir ayağı mezarda olan 80'lik ihtiyarında çalışması lazımdır. Öğrenmesi ibadettir. Çünkü Resulullah Efendimiz yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyurdu. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır. Bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse, böyle alimlerin kıymetli eserlerini okumak kendisine ağır gelir. Halbuki İmam-ı Malik ve Ebu Bekri Verrak Hazretleri, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz de ibadetlerin eftali fıkıh öğrenmek ve öğretmektir buyurarak fıkıh ilmihal bilgilerini öğrenmenin ehemmiyetini bildirmektedir. İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak, öğrenmek farzdır buyuruyorlar. Ayrıca Peygamber Efendimiz ilim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyurmaktadırlar. Ancak ilim rivayet ve kuru malumat, bilgi çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa o kimse büyük tehlikededir. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgiyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Birincisi, hocanın yani ilim öğretenin maharetli olması lazımdır. İkincisi, talebenin zeki olması, sürati intikal sahibi olması lazımdır. Üçüncüsü, ilim öğrenmek için uzun bir zamanın lazım olduğunu unutmamak lazımdır. İlim ganimettir. Sükut kurtuluştur. Halktan bir şey ummamaksa rahatlıktır. Batın ilmi, zahir ilmi öğrendikten sonra öğrenilir. Zahiri ilimleri öğrenip onunla amel eden kimseye Allahü Teala batın ilmini açar. Batın ilmi ancak kalbin açık olup nurlanmasıyla elde edilir. Bunun için açık ve zahir olan şeylere sarılmalı, bilinmeyen yollara girmekten sakınmalıdır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmelidir. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalıdır. Ancak ölçü şu olmalı: Ehl-i sünnet itikadına uygun olmayan sözlerin ve söyleyenlerin hiçbir kıymeti yoktur. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi, inkarcılara aldanmamak, dinden çıkmamak için de dinini, imanını öğrenmek lazımdır. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
2: Efendim, ilk dinleyicimizin ikinci bir suali vardı. O ikinci sualini de yine talakla alakalı. Mesela bir kimse işte gönlünden üç talak niyet etse ama bir defa aynı şekilde boşadım dese, üç talak mı olur, bir talak mı olur? Bir talak olur. Çünkü talak ve adakta ağızdan çıkana bakılır, kalbindeki niyete bakılmaz.
1: Evet.
2: Mesela adam dedi ki, ya şu işim olursa içinden bir gün dedi falan, ondan sonra sözde dedi ki 10 gün dedi. 10 gün tutacak. Ya içimden bir gün geçir.
3: Yok. 10 gün oruç tutacak.
2: Talakta da aynı şekilde. Evet. Ben bir talak derken boşadım diye 3 defa söyleyiverdi. Ya niyetim bir taneydi. Aa, gitti.
3: Gitti.
2: Kopardın abi arkadaş. Gelelim efendim ikinci ve son dinleyicimizin sualine. Balkona dedi çamaşır sermekte hani uygun değil diyorlar dedi. Efendim şimdi onun bir altyapısı var. Onlar unutuldu. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Bizim o zaman köyde, şimdi çatıya döndü de çatı yapılıyor. O zaman çatı yoktu, düz damdı. Onu da çok faydası oluyordu. Mesela bulgur kaynatılır, o kurutulur, tarana yapılır, orada kurutulur. Yani onu biz kullanıyorduk.
3: Evet.
2: Şimdi 200 metrekare evin üstü dümdüz. İstediğin şekilde kullanabiliyorsun, çıkıyorsun falan. Öyle bir durum da söz konusuydu. Mesela o damlarda çamaşırlıklar da vardı. Yani çamaşırlık derken bugünkü gibi çamaşırlık değil. İki direk dikiyor, iple, tel bile değil, iple şey yapıyor, oraya seriliyordu. Ben o zaman dikkat ederdim. Kadınlar kendi iç çamaşırlarını, erkeklerin de iç çamaşırlarını mesela dışarıya görünebilecek, diğer damlardan bakıldığı zaman görülebilecek yerlere, çarşaf benzeri şeyleri, o iç çamaşırları iki de görülmesin diye edeben yaparlardı
3: onu. Evet, ortaya.
2: Bu şimdi bazıları tarafından duyulmuş da çamaşırı balkona sermemek gerekir şekline dönüştürmüşler. Aslında orada o anlatılan o. Ya bugün de aynı şekilde balkona çamaşır serebilirsin, sermekte mahsur yok. Ama yani kadının sütyenlik, ondan sonra ne bileyim ben, iç çamaşırını tutup da önüne asıp da o uygun değil. Edebe aykırıdır. Yani onu anlatılmak istenen o.
3: Evet.
2: Peki yemek kaplarını, yani soğusun dedi, ağzı açık kalması. Efendim kapalı kalması tavsiye edilmiş kitaplarda. Onun birçok faydaları var. O zikredilmiş zaten kitaplarda. Yani o emir değil, tavsiyedir. Niye? Açık kapının içerisine mikrop girer, sinek düşer, kurt düşer, benzeri şeyler olur. Ama kapalı olursa bunlardan korunmuş olur. Hadise bundan ibaret. Efendim günahmış. Yok değil. Sağlık açısından aynı şekilde bildiriliyor.
3: Evet.
2: Öbürsü de edep açısından. Yani o şekilde onu bilmek gerekir. Gelelim efendim ikinci sualine. Bir de diğer gittik sohbet falan da orada hani zili yoktu diyebilirim ama deple ilahi söyledi, hoşumuza gitti. Şimdi dinleyicimiz hasreten belirtti onu. Bizim de hoşumuza gitti, dinledik falan dedi. Şimdi kitaplarda haramlar anlatılırken bu haramlar insanın hoşuna gitmiyor diye anlatılmıyor. Mesela bir kadın bir erkekle zina ediyor. Zevk almıyor mu? Alıyor. Haramda zevk yoktur demiyor ki İslamiyet. Bunu yasaklıyor Cenab-ı Hak. Yani bir kadınla bir erkeğin nikah bağı olmadan beraber olmasına zina diyor. Kadın hamile kalırsa doğan çocuk da piç olur diyor.
3: Evet.
2: Açıkça yazılır. Bu değişen bir şey yok. Şimdi birlikte yaşamalık falan ne demekse, onlara bir sürü böyle gayrimeşru ve bu gayrimeşrular da, ondan sonra baba zenginse, ana zenginse, onların parasıyla şey yapıyor, okula gönderiyorsun, paralı okula falan. Aha, demesen gösteriyordu. İşte ondan sonra 67 bin öğrenci sıfır çekiyor, tamam mı?
3: Evet.
2: Tabii. belli oluyor yani.
3: Matematikte %6'ya düşüyor.
2: Tabii.
3: Başarı oranı.
2: Dolayısıyla haramlarda İslamiyet zevk yok demiyor. Allah-u Teala bu zevki yasaklıyor. Bu zevki helallerde, mubahlarda daha fazlasını yaratmıştır Cenab-ı Hak. Rabbimizin emridir bu. Deple ilahi söylendiği zaman hoşuna gitmez. Gide şarkı söylendiği zaman, türkü söylendiği zaman adam zevk almıyor mu ondan? Alıyor. İçki içen de zevk alıyor. Allah-u Teala bu zevki yasak etmiştir. Şimdi şarkı dinlersin, türkü dinlersin. Yani haramdır. Söylemek de dinlemek de haramdır. Günah girersin. Ama Allah-u Teala'nın ismi şerifiyle, ismi şerifini, Esma-i Hüsna'yı, ondan sonra Allah-u Teala'nın ismi geçen, Peygamber Efendimiz'in ismi geçen, Allah-u Teala'yı ve Peygamber Efendimiz'i sena eden, ki biz bunlara ilahi diyoruz. Bunları ezgili söylemeye izin verilmiştir. Ama çalgıyla söylemek haram değil. Ne olur? Küfür olur.
3: Evet.
2: Yani imanı götürür. İmanı götürür.
3: Müziği dinliyorsun, şarkıyı şeyi dinliyorsun, haram işliyorsun, günah giriyorsun. Tövbe edersen kurtuluyor. Öbür türlü de iman gidiyor hocam.
2: Tecdid-i iman la adem. Evet. Erkek yaptıysa bunu, iman gittiği için nikah da gidiyor. Nikah da ona bağlı. Karısıyla beraber olduysa, çocuk da aynı, kadın da hamile kaldıysa o beraberlikte, çocuk gayrimeşru olur. Değil mi?
3: Evet.
2: Gayrimeşru olur. Ya bir seferde şimdi o İstanbul'daki Türkiye Gazetesi'nin bölge temsilcileri oluyor diye, işte orada çalışanlar falan oluyordu. Arkadaşlar işte hani bir sohbet için bazen davet ediyorlardı. Bir arkadaş böyle getirip alıp götürüyordu falan. Bir böyle şeyde biz kitaplarda bildirilini naklettik. Ertesi hafta arkadaş beni götürürken, ya dedi, geçen hafta bir şey anlattın sen dedi. Ben de düşünüyorum dedi. Benim baba dedi böyle dedi. Ölçüs kantar söver sayar falan. Dedi ya dedi, öyle iman gittiğinde nikahta gittiyse falan. Ya dedim, babana üstünü zannetti, iftira etme. Hani biz de diyor gayrimeşru muyuz falan filan. Gayrimeşru muyuz. İnsan düşünüyor tabii. Şimdi rahmetli babaannem, daha çocuktum. Ya birisi böyle bir uygunsuz bir şey yaptıysam, besmelesiz derdi. Onu çok kullanırdım. Ya ben de çocuğum falan. Bilmiyoruz tabii. Buraya gelmemiş bir şeyden haberimiz yok. Ben de yapmıştım bir gün babaanneme. Nene derdim, bu dedim besmele çekmeden mi çıkmış evden? İleride de öğrenirsin falan. Çocuk besmelesiz ana rahmine düşmüş, onu kastediyor. Besmelesiz diyor, muhakkak böyle yamuk yumuk işler yapar diyor. Yapıyor da. Ve piyasada çok öyle yamuk yumuk işler yapan. Araştır, besmelesizdir. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, işte bir deniz kenarına götürmüşler bir tabure, oturmuşlar orada. Güvercinler falan var. İki tane de çocuk bu balıkları avlamak için kullanılan, ellerinde olta var, oltanın üzerine yemiş yaparak güvercinin olduğu yere atıyorlar. Bir ara görmüşler onu. Duymuşlar ki bunlar gayrimeşru çocuk. Çünkü o gayrimeşru değil de hani besmeleyle ana rahmine düşse, ana baba arasında dini nikah aktı sağlam olmuş olsa, bu çocukun hatırına bunu yapmak gelmez. Çünkü zulümdür buyuruyor güvercinleri bu şekilde avlamak. Çünkü onu yakalayınca
3: yemi ağzına aldığı an boğazına takılacak oltanın tabii iğnesi.
2: Dolayısıyla yani açıkça buyurmuşlar yani. Dolayısıyla defle ilahi söylemek de imanı tehlikeye sokar, iyi bilmek lazım. Efendim gelelim. Buna bir delil getiriyorlar. Efendim diyorlar, işte şeyler de var ya, böyle Peygamberimiz Medine'ye gelince deple söylemişler ya. Velev ki deple söylemişler. Yakinen bilmiyoruz yani. Filmlerde öyle gösteriyorlar. O ne derece kadar sıhhati doğruğunu bilmiyoruz. Yalnız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere hicret ettiği zaman daha aynı şekilde bazı şeyler, içki bile haram edilmemişti daha.
3: Evet.
2: Ve ahkam dediğimiz yani hüküm bildiren ayet-i kerimeler Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra, devlet kurulduktan sonra geldi. Tesettür ayeti de, içkinin yasak edilmesi de, çalgının haram edilmesi de o dönemde geldi. Ondan önce yasak değildi. Yasak değildi. İçki hakkında bile üç ayrı aynı şekilde ayet-i kerime nazil oldu. O üçü de Kur'an-ı Kerim'de var ama ilk birinci ve ikincinin son gelen ayet-i kerime hükmünü yürürlükten kaldırdı. Bunlara nasih mensu tabiri kullanılır kitaplarda. Efendim dinleyicimizin son olarak bir suali daha vardı. İnternette dedi işte diyeceğim. Böyle özürlü çocuk veya da hasta, ne bileyim aynı şekilde kansere yakalanmış, ne olur yardım edin falan dedi. Bunlara rastlıyoruz dedi. WhatsApp üzerinden birisi gönderiyor işte, telefonunda veriyorlar falan. E dedi üzülüyoruz, şey yapıyoruz ama biz hepsine gücümüz yetmiyor ki. Allah-u Teala hiçbir zaman aynı şekilde gücümüzün yetmeyeceği şeyi bizden istemiyor. Ve herkese de yardım etmek mecburiyetinde değiliz. Allah rahmet eylesin. Hemen abiler toplantılarda buyuruyorlar ki herkese iyilik etmek ve yardım etmek mecburiyetinde değiliz. Ama kötülük etmekle de vazifeli değiliz. Tamam
3: mı? Evet.
2: Bunu da aynı şekilde iyi bilmek lazım. Yerlerine de oturtmak lazım bunları. Senin benim gücüm nereye yetiyor? Nereye kadar yetebiliyor? Onun dışında dua edersin.
3: Evet. Yani o şeylerde de hocam suistimal de çok.
2: Çok. İşte hemen hemen neredeyse şimdi artık her gün çıkıyor ya.
3: Evet. Suistimaller de çok yani.
2: Ahbabıydı, yoldaşıydı, bilmem nesiydi falan de peşmekendi. Önce de aynı şekilde. Önce dini cemaat adı altında mesela FETÖ'nün topladıkları adam geliyor. Bahattin Bey sana diyor 10 tane diyor kurban yazıyorum. Kesiyor musun? Yok. O paracıklar ne oldu? Amerika'ya gitti, senatörlere rüşvet olarak verildi. Şimdi geride kalan o payı toplayanlar aynı şekilde geçenlerde vardı ya. Amerika'da adam villa almış, geniş bir arazi, havuzlu. Buradaki sefilleri oynuyor, orada o topladığı paralarla şey yapıyor. Dolayısıyla şimdi insanlar da yoğurdu üfleyerek yiyor. Sütten ağzı yandı çünkü. Adam dini motifleri kullanmak suretiyle topladı paraları.
3: Evet.
2: Başkaları da var. Hala da dini motifleri kullanmak suretiyle para topluyor. Para topluyor. Onun için de vatandaş böyle şey yapıyor. Mesela son zamanlarda şey çıkardılar ya, kurbanda video çekiyorlar falan. Hadi bir derece yaptığını gösteriyor. Daha önce yoktu. Ve işin enteresan tarafı şimdi bir gün birisi aradı işte babasını veya annesini neyse veya dedesinin nesini iskatını yaptıracak. Video çekip gönderebilir misiniz? Dedim hayır. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Ve vazifemiz de değil. Vazifemiz de değil. Sana dedim aynı şekilde yol gösteriyoruz biz. Nedir? Tam İlmi Hazreti'de bir dedi. Meyit için iskat bahsi var. Onu birkaç defa oku. Kendin de yapabilirsin bunu. Biz de bunu anlatıyoruz. Ama yapamazsan, yapacak kimse bulamazsan yardımcı oluyoruz biz. Biz demiyoruz ki arkadaş 10 bin lira getirirsen, 50 bin lira getirirsen, 100 bin lira getirirsen yaparız demiyoruz. Çoğundan para bile istemiyoruz. Evet. Ben istemiyorum zaten. Bahattin Bey istiyor da.
3: Yani oturana bir şey de vermek gerekiyor.
2: İlmihal'de öyle buyuruluyor değil mi?
3: Evet.
2: Oturana çünkü o 20 kilo altını hediye etti. Gönlünü almak lazım. Yoksa onun beklentisi yok.
3: Onun da mı yok dediğiniz?
2: Beklentisi yok deyip de tamam bunlar bizim hizmetçimiz diyerek öyle bakmak o da yanlış.
3: Evet.
2: O da yanlış. Ona da aynı şekilde dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla yardım konusunda herkes gücü nereye ne kadar yetiyorsa o. Onun dışında yok. Peki yaptığımız şey bu kitap hizmeti de böyle. Ondan sonra giydirme, yedirme veya da hastadır ona verme bu konuda. Efendim ben işte 1 milyon verdim. Ben de 100 lira verdim mesela. Hangisi sevap fazla? 1 milyonun için fazla değil mi? Allah-u Teala ona bakmıyor. Neye bakıyor? Kalbindeki niyete bakıyor.
3: Evet. Birisi gösteriş için mi yaptı? Aha. Şey mi yaptı? Allah rızası için mi yaptı?
2: Ya o depremde vardı falan. Böyle bakıyordum. Alçaklara bak diyordum ha. Şey yapmış orada gidiyor mesela. O Adapazarı depreminde orada şey yapıyor. Kamera. Aa siz nereden duydunuz? Alçak herif. Telefon açıyorsun. Biz orada alırken siz de gelin falan. Sonra bakıyorsun. Aa altıcı Çapanoğlu çıkıyor.
3: Evet.
2: Sepet demiş Allah bana öyle olmaktan da hepimizi muhafaza
3: etsin. Amin abi. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam bugünkü konumuz da aslında ilginç. Çünkü daha önce sizden bir ifade duymuştum. Hani insan çocuğunu bile kendisi için, kendini sevdiği için sever diye. Şimdi buradan hareketle ben şunu sormak istiyorum. Anne baba çocuklarını kendi nefsi için seviyor madem. Onların böyle sevmesi hakiki bir sevgi midir? Yoksa çocuklara gösterilecek sevgi daha mı farklıdır veya farklı olmalıdır?
2: Şimdi Mustafa Bey, her anne baba, ben de anne babayım, sen de babasın, çocuğumu sever. Bu fıtridir, elinde değildir. Fakat insanda nefs denen bir kuvvet vardır. Evet. Genelde anne baba, anne baba çocuğun böyle üzerinde kol kanat gerer. Aman yavrum, işte ben yemeyeyim, sen ye. İşte ben giymeyeyim, sen giy falan, titrer. Fakat bu fıtri olan duyguyu İslam alimleri çok güzel bir şekilde açmışlar. Mesela İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh hazretleri ve İmam-ı Rabbani hazretleri gibi zatlar bunu izah ederken, açıklarken buyuruyorlar ki mesela insan genellikle mesela neslinin devam etmesi o çocuklara bağlı. Dolayısıyla çocuklarına bir sevgisi var. Bu sevgi neslin devamı için nefsinden kaynaklanan bir sevgidir buyuruyor. Nefsinden kaynaklanan bir sevgidir. Peki anne baba çocuğunu işte eğitir, okula gönderir, bilmem ne yapar falan, işte aman üniversiteyi kazansın, şu fakülteyi kazansın, şöyle yapsın, burs verelim de dershaneye gitsin de falan. İmam-ı Rabbani Kutsi Hazretleri ve İmam-ı Gazali Hazretleri bunu da açıklarken buyuruyorlar ki, veyahut da iyi bir tüccar olsun işte. Evet. Güzel evlerde otursun, villası olsun, arabası olsun falan. Burada anne baba yine nefsi için yapar bunu buyuruyorlar. Yine nefsi için yapar. Niye? Kimin oğlu bu? Tabii canım, benim oğlum. Üniversiteyi verecekler.
1: Hasan Ağa'nın oğlu.
2: Tabii. O sana işte.
1: Kimin kızı?
2: Kimin kızı? İşte. Öyle desinler. Zengin oldu falan. Tamam, kimin oğlu falan. İşte biz adamı böyle yetiştiririz işte. Evlat yetiştirir mi böyle yetiştirir falan. Dolayısıyla yine kendi devrede. Anne baba yine ön planda. Zahiren çocukları ön plana koyuyor. Ama esas bu yaptıkları kendi nefsi içindir. Diyeceksiniz peki bu sevgi değil mi? Sevgi. Ama nefsi bir sevgidir. Kendine bağlı, kendine odaklı bir sevgidir bu. Peki ne olması gerekir o zaman? Ne olması gerekir o zaman? İslam alimleri bunu açıklamışlar. Bu sevgi Allah için olması lazım.
1: Nasıl?
2: Nasıl? Çocuğu seviyorsa ebedi saadetini düşünmesi lazım. Gerçekten seviyorsa. Bu Allah için sevgidir. Yani çocuğun istikbalini düşünüyorsa. Çocuğa önce yaratanını tanıtması lazım. Gerçekten çocuğunu seviyorsa yaratanını tanıtması lazım. Yaratanın emirlerini öğretmesi lazım. Yasaklarını öğretmesi lazım. Emirlerini yaptırması, yasaklarından sakındırması lazım. Bu bilgileri vermesi lazım. Ve çocuğun ufkunu açarak istikbal ahirette ebedi saadete kavuşmaktır. Bunu yerleştirecek. Yoksa istikbal dünyada mevki, makam sahibi, zengin olmak, şöhret sahibi olmak demek değildir. Çünkü bunlar fanidir ve geçicidir. Yok olacaklardır. Eğer dünyadaki fani şeyler üzerine kendi nefsinden kaynaklanan o sevgi ve o şefkatle yaklaşırsa çocuk dünyalık olan bu şeylere kavuşur ama sonra ahiretini bırakır gider. Ahiretini kaybeder. Eğer bir anne baba çocuğunu bu şekilde yetiştirmiş, ahiretini unutturmuşsa, Rabbini unutturmuşsa, yaratanını unutturmuşsa, bu konuda bilgi vermemişse, bu anne baba çocuğunu nefsi için seviyor, Allah için sevmiyor demektir buyuruyorlar. Nefsi için seviyor, Allah için sevmiyor. Allah için sevseydi Allah-u Teala bu çocuk onun değil. Diyeceksiniz efendim, tuhaf bir söz bu. Nasıl onun değil? İşte bu kadın doğurdu, bu adam vesile oldu. Tamam, doğru. Allah-u Teala ezelde bunun ruhunu yarattı mı? Yarattı. Bu anne baba bu çocuğun bedeninin dünyaya gelmesine sadece vesiledir. Ve bu çocuk bu anne babaya sadece emanettir. Eğer öyle olmuş olsaydı can istediği zaman herkes çocuk yapardı. Can istediği zaman erkek evlat, can istediği zaman aynı şekilde kız evlat. Olmuyor. Mesela çok kimse diyor ki bir kızım olsun, yine bakıyorsun erkek çocuk. Çok kimse aynı şekilde bir erkek olsun diyor, bakıyorsun kız çocuk.
1: Ya da boyu şöyle olsun diyor, başka şey oluyor.
2: Ha, esmer olsun diyor, sarışın geliyor, sarışın olsun diyor, ne bileyim esmer geliyor. Velhasılı yani kendi gönlümüze göre değil, Allah-u Teala'nın müstakil varlığıdır o. Ayrıca yaratmıştır o. Ruhu yaratılmıştır, onun hakkında Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirleri vardır. Bize düşen ona Rabbini tanıtmak, dinini öğretmek, itikadını düzeltmek. Peki efendim dünyalık olarak, dünyalık olarak tabii kendisine lazım olan bilgileri, kabiliyeti varsa öğretiriz, destek oluruz. Ama öncelikle evet, ahiret.
1: Dünyalık olanlar ikinci planda gelmesi gerekiyor. Yani.
2: Zaten Mustafa
1: o
2: Bey.
1: O da olacak ama.
2: Elbette zaten Allah-u Teala insanı yaratmadan önce rızkını yaratıyor buyuruyor. Mesela çok anne baba rızkından endişe eder. İleride bu ne yiyecek merak etme, sen ne yediysen o da yiyecek. Allah-u Teala senin içtiğin suyu yarattığı gibi, seni yediğin ekmeği yarattığı gibi onunki de yaratacak. Az veya çok, ezelde ne kadar takdir edilmişse. Çok para kazanınca çok yiyecek veya çok su içecek demek değildir o. Çok para kazanır ama Allah-u Teala bir hastalık verir, yiyemez içemez. Böyleleri yok mudur? Yoktur. Çoktur. Ve şimdi o zaman efendim peki çocuğumuzu okutmayacak mıyız veya ticarete atılmasın mı? Atılsın. Ama önce dinini öğretsin. Allah-u Teala'nın emrine uygun yapsın ticaretini. Okurken de Allah-u Teala'nın emri terk etmesin. Yatırımlarını hep ahirete yapsın. Dünyaya değil. Dünyada da ev barkı olsun. Ama o evde Allah-u Teala'ya isyan için değil. Allah-u Teala'ya güzel ibadet edebilmek için, güzel misafirler gelmesi için ve orada güzel sohbetler olabilmesi için o niyette temin etsin. Daha doğrusu dünyalık olan şeyleri de ahiret için niyet etmesine sebep olur. Dolayısıyla bir anne baba evladını eğer Allah için seviyorsa, Allah için seviyorsa Allah-u Teala dinini ona öğretir. Nefsi için seviyorsa Allah-u Teala'yı unutturur. Yani şimdi bazı anne babalar bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ama çocuk şimdi lisede okuyor falan, imtihanları da var. Namazlarını şey yapmasa, oruç şimdi yaz gününe geldi falan, tutmasa falan. Çocuğun önüne sen dünyalı koyuyorsun. Dünyalı koyuyorsun.
1: Veya kıyamıyorsun, sabah namazına kaldırmıyorsun.
2: Veya sabah namazına kaldırmıyorsun. O yanlış mı? Halbuki namaz konusunda taviz vermemeli çocuğa. Çocuk buluğa erdi, dikleniyor. Kız çocuk da erkek çocuk da diklenir tabii ki. Ama anne baba otoritesini kurmanın tepesine binmeli. Ne zamana kadar? Ta ki kendi böyle severek, aşk ve şevkle o ibadeti yapana kadar. Ondan sonra bırakır. Çünkü ölünceye kadar anne baba evladına emir maruf yapma hakkına, selahiyetine sahiptir. Ama evlat anne babaya sadece yumuşaklıkla ömründe birkaç defa ona izin verilmiştir. Evlat anne babasından sorumlu değil ama anne baba evlattan sorumludur. Dolayısıyla gerçek manada Allah rızası için evladını seven bir kimse evladını Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yetiştirir. Yoksa felaket olur. Allah-u Teala muhafaza buyurur. Mesela çocuğa dinini öğretmediyse, ona o bilgiyi yüklemediyse ne olur? Ne olduğu hadis-i şerifte bildiriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz. Çocuğa sadece aynı şekilde para kazan, nereden kazanırsan kazan, hak hukuk öğretmemişsin, çocuğu cahil bırakmışsın ve çocuk da aynı şekilde Rabbine isyan eder. Kucak dolusu para getirebilir. Kucak dolusu para getirmesi aynı şekilde onun adam olduğu, insanlara faydalı olduğu demek değildir ki.
1: Şöhret sahibi olabilir.
2: Şöhret sahibi de olabilir. Şimdi hani biz çocukken hep anlatırlardı. Adam dermiş de oğlum adam olamazsın falan. Oğlan gün gelmiş bir gün vali olmuş derler. Veyahut da emir olmuş. Haber gönderiyor, gidin diyor, işte polisi gönderiyor, jandarmayı gönderiyor. Yaka paça almış getirmiş böyle ayak üstüne dağıtmış. Baba demiş sen bana diyordun ya adam olamaz diye. Bak demiş ben vali oldum falan. Oğlum ben sana demiş vali olamazsın demedim ki, adam olamazsın. Adam olsaydın gelirdin. Evime kadar gelirdin, köyüme kadar gelirdin, elime verdin.
1: Babanı böyle getirtmezdin.
2: Babanı böyle suçlu gibi ya kapaca aynı şekilde getirtmezdin. Dolayısıyla adam olmak farklı bir durumdur. Yani insan olmak farklı bir durumdur. Anne baba gerçekten evladını seviyorsa ona dinini öğretir. Dinini iyi öğrenen bir çocuk, bir genç iyi bir insandır aynı zamanda. Çünkü Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiriyor, yasaklarından sakınıyor. Allah-u Teala'nın kullarına şefkatle yaklaşıyor, onlara merhametle muamele ediyor. Hak ve hukuka riayet ediyor. Kimsenin aynı şekilde ırzında, namusunda, parasında, şusunda, busunda gözü olmuyor. Efendim ben de öyle yetişiyorum. Hayır, dinini öğretmeyen kimse mümkün değildir bu. Yani çocuğu Allah için sevmek ve Allah-u Teala'yı iyi bir kul olarak yetiştirmek de mümkündür. Yoksa öbürlerini, hani elbiseleri tamamdır, arabası tamamdır, şu su var, bu su var falan. Bu nefsi içindir. Hatta bize Bir dinleyici, bir izleyici mektup yazmış da dedi ki bunu ibret için aynı şekilde herkese söylerseniz falan diye zaman zaman da aynı şekilde anlatıyoruz. Diyor ki bir tane oğlum vardı, çok da zengindim diyor. İşte doğum günlerinde ayrı bir araba. Doğum günleri her sene diyor. Ayrı bir araba alırdık diyor. Kalk deyince su veriyoruz. Buk deyince peynir veriyorduk diyor. Çocuk tabii diyor delikanlı olmuş. 17-18 yaşına gelince beni dövdü diyor. Beni dövdü. Ve ben de beddua ettim diyor. Yani canıma tak etti artık diyor. Ondan sonra diyor bir arabayla kaza etti. Şimdi hastanede yatıyor diyor. Ayağı kırılmış. Hastaneden haber gönderiyormuş. Sen beddua ettin, ayağım kırıldı. Hele bir hastaneden çıkayım ben sana gösteririm diye. Ve adamcağız mektubunda şunu itiraf ediyor. Diyor ki ben diyor nefsim için çalışmışım. Ben ona dinini öğretmedim ki diyor. Ha işte nefsin için şey yapınca o da nefsini azdırdın azdırdın, onu sana seni de döver öbürsüne döver. Hani bir gün bir adamcağız bir yılan böyle tuzağa düşmüş, onu kurtarmış falan. Yılan da demiş ki ya demiş bana yardımın oldu, ben de demiş sana bir destekte bulunayım. Her gün demiş gel şuradan demiş sana bir altın, buradan alırsın bu taşın altından. Adamcağız bir yere seyahat edecekmiş, oğlum demiş bak demiş falan taşın altında demiş altın var demiş, git onu al her gün. Bir iki gün şey yapınca çocuk demiş ki yok demiş bu olmayacak. Beklemiş yılanı öldüreyim de demiş hepsini alayım.
1: Toptan.
2: Toptan. Hı. Fakat yılanın kuyruğu kopmuş. Yılan da bunu sokmuş falan. Adam geldiği zaman tabii bunun çocuğu ölmüş falan. Onun da çocuk ölmüş. Yılan da kuyruğu kopmuş. Adam sonra gitmiş yılana. Demiş gene dost olan. Demiş. Ben de bu kuyruk acısı sende de evlat acısı olduğu müddetçe bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Dolayısıyla yani sen evladına dinini öğretmezsen, dinini öğretmezsen, nefs canavarını beslediysen ondan sonra onun ıslah olması mümkün değil. Netice olarak nefsine düşkün, yani çocukların nefsi için seven bir anne baba eğer evlatlarına Peygamber Efendimiz'in, din büyüklerinin ve İslamiyet'in sevgisini vermiyor veya veremiyorsa böyle ana baba o çocukların en büyük düşmanları olur.
3: Evet.
2: Çünkü ebedi ahiretini yakıyor, yok ediyor. Allah fayda korusun.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda bilgiler aldık Osman Ünlü hocamızdan. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyeden. Hanefi mezhebinde guslün farzı üçtür. Ağzın hepsini iyice yıkamak, burnu yıkamak, burundaki kuru kir altını ve ağızdaki çiğnenmiş ekmek altını yıkamazsa gusl sahih olmaz. Bedenin her yerini yıkamaktır. Bedenin ıslatılmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Hanefi mezhebinde dişlerin arası ve diş çukuru ıslanmazsa gusül tamam olmaz. Bunun için diş kaplatınca ve doldurunca gusl abdesti sahih olmaz. İnsan cenabetlikten kurtulmaz. Gerek az, gerek çok, dişlerin arasında kalan yemek kırıntısı katı hamur gibi olup da suyu geçirmezse gusle manidir. İbadet yapmakta veya haramdan sakınmakta haraç olunca, haraç bulunmayan başka mezhebi taklit etmek lazım olduğu birçok kitaplarda yazılıdır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, 2. bölüm. Alim, arif, veli-i kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin büyük oğlu. Annesi büyük veli, kerametler sahibi Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin büyük oğlu M. Reşit Arvasi'nin kızı Ayşe Hanım'dır. 1896 Hicri 1314 yılında Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1967 Hicri 1387 yılında vefat etti. Cumartesi ve pazar günleri öğleden sonra Fatih Camii'nde vaaz verirdi. Bu vaazlarında Beydavi tefsirini şerhleriyle birlikte baştan sonuna kadar dinleyenlere anlatıp izah etti. Bu şekilde başlayıp bitirmek babalarından sonra bir de kendilerine nasip oldu. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri kendisine sual sormaya gelenlere Ehl-i sünnetin göz bebeği, İslam alimlerinin eserlerine bakmadan cevap vermezdi. Hatta bazen aynı suali sormak için değişik zamanlarda farklı kimseler geldiğinde hepsinde de "Hele bir kitaba bakalım." der ve kitaptan okuyarak cevabını verirdi. Çok cömert idi. Gece gündüz kapısı sevenlerine, gelenlerine açıktı. Misafirlerine karşı her zaman ikram edilecek bir şeyler de bulurdu. Kendisi de çağrılan, davet edilen yere gider ve gittiği yerlerde büyüklerin hallerinden, yaşayışlarından bahsederdi. Yakınlarından birisi, çocuklarını küçük yaşta okumaları için Ahmet Mekki Efendi Hazretlerine gönderdi. Bir müddet sonra çocuklar derse girmekte gevşek davrandılar. Nasihat de fayda vermedi. Bu hususu Mekki Efendi Hazretlerine arz ettiğinde buyurdu ki, onlara her ders için para vereceğini vaat et. Her gün benden dersini okuduğuna dair imzalı kağıt getirene şu kadar para vereceğini söyle. O yakını dediği gibi yapınca çocuklar derslere severek geldiler ve çok şeyler öğrendiler. Küçük yaştaki çocukları bu yolla okutmanın kolay ve faydalı olduğu anlaşılmış oldu. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, alimlere karşı fevkalade hürmetkâr idi. Talebelerinden birisi şöyle nakletmektedir. Bir gün hocamla birlikte başka bir talebenin evine gidiyorduk. Orada ders vereceklerdi. Akşam ezanı da okunmak üzereydi. Bir köşe başına geldiğimizde sokağa adım atacağı sırada durdu. Daha sonra yolunu değiştirerek başka bir sokaktan ve daha çok dolaştıktan sonra talebenin evine vardık. Ben hala yolun için uzattığımızı anlayamamıştım. Bu halimi anlayarak dedi ki, "Evladım, o sokakta büyük bir alim zat oturuyordu. Bu ilim sahibinin evinin önünden geçerken kendisinin hal ve hatırını sormadan geçmemiz uygun olmazdı. Kapısını çalsaydık, bu defa da dar vakitte kendisini sıkıntıya sokmuş olacaktık. Bu ise hiç uygun düşmeyecekti." O zaman anladım ki, Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, ilim sahibine olan edebinden kapısının önünden geçmemişti. Devamlı abdestli olurdu. Dünya malına, mülküne değer vermezdi. Bazı sevdiklerine sık sık şu sözü tekrar ederdi. "Mala, mülke olma mağrur. Deme, var mı ben gibi. Bir muhalif yel eser, savrulur harman gibi." Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, "Bir kimse, ayıplarının örtülmesini ve gizlilik perdesinin yırtılmamasını isterse, kendisine asi ve kaba davranana hilm ve yumuşaklık göstersin. Elinde olan şeylerle insanlara ihsan ve ikramda bulunsun. Her işinde tevekkül sahibi olan, Allahü Teala'ya güvenen Ebu Abdullah el-Basri Hazretleri, her işini Allahü Teala'ya havale eder, yalnız ona güvenir, her şeyi ondan beklerdi. O tevekkülü bazı cahillerin söylediği gibi hiçbir sebebe yapışmadan her şeyi Allahü Teala'dan beklemek olarak değil, sebeplere en güzel şekilde yapışıp sebepleri yaratanın Allahü Teala olduğunu bilmek ve ona tam güvenmek olarak kabul ederdi. Tevekkül hakkında buyurdu ki, "Tevekkül, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hali, kesp, çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allahü Teala onun kalbini hikmet nuruyla doldurur. Allahü Teala her istediğinde ona kâfi gelir, onu sevdiği her şeye kavuşturur." Allahü Teala Talak suresi 3. ayeti kerimesinde mealen, "Kim Allah'a tevekkül ederse o ona kâfidir." buyuruyor. Bunun için Allahü Teala her işinde o kimseye kâfidir. Allahü Teala'ya tevekkül etmek farzdır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 23. ayetinde mealen eğer gerçek müminlerseniz Allahü Teala'ya tevekkül ediniz buyuruyor. Sevdiklerinden birisine dostluk yapacağı kimselerle ilgili olarak şöyle nasihat etti. Yalancı kerem sahibi, riyakâr huylu olan kimselerle dostluk etmekten kendini uzak tut ve hakiki dostlar olan Allah adamlarıyla beraber yaşa. Eğer kerem sahibi gibi görünen kimselerle beraber bulunursan, hakiki dostlardan uzaklaşır, onlarla ülfet, yakınlık ve muhabbeti kesersin. Eğer riyakâr, kötü huylu kimselerden usanır, dostluğunu kesersen, helak olmaktan kurtulur, yüksek makamlara ulaştırılırsın. Bu hal sende hasıl olduğu zaman, senin için büyük bir kıymet de hasıl olur ve sen kıymetlenirsin. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları, hakiki dostlarıyla beraber bulunanlar bir gün onlardan olurlar. Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretleri buyurdular ki, minnet sahibinin ihtiyacını görmek dostluğun anahtarıdır. Kişinin aklı, hilmi ve yumuşaklığı, cömertliği ayıplarını örter. Her halinde doğru olması onu kuvvetli kılar. Allahü Teala'nın emrettiği şeylere uy. Kim Allahü Teala'nın emirlerine uyarsa sağlam bir kale içinde hıfzolunmuş, korunmuş olur. Allahü Teala bir kimseye iyilik ile muamele ederse ondan kerametler zuhur eder. Kalpten riya hastalığı, ihlas, yalan hastalığı ise doğruluk nuru ile giderilip tedavi olunur. Kim nefsinin arzu ve isteklerine muhalefet eder, karşı çıkarsa Allahü Teala onu ünsiyet, dostluk ve muhabbet makamına kavuşturur. Ömründe hiçbir kimseyi kırmayan, incitmeyen Seyyid Salih Hazretleri en küçük mahluklara bile merhamet eder, yolda yürürken bir karıncayı bile ezmemeye çok dikkat ederdi. Dünyaya hiç kıymet vermeyen Seyyid Salih Hazretleri, insanları Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsinin dünya olduğunu beyan buyurur ve herkese, dünyanın oğullarına, dünya malı, mevki, şan, şöhret, para, çocuk vesaire karşı zahit olmak, onlara kıymet vermeyip terk etmek akıllı kişinin şanındandır. Çünkü onlar kendisini meşgul eder. Allahü Teala'yı zikirden alıkor. Kendisi din ve dünya işlerinin düzgün olmasını istediği halde dünya oğulları öyle değildir. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri talebelerine ve sevdiklerine çoğu zaman dünya sevgisinin kötülük ve zararlarından anlatırdı. Bu hususta kalbini dünyaya bağlamayan, nefsine bu yolda bir varlık tanımayan fakir bir kişi, faziletli işlerden pek azını yapsa dahi, şu dünya hırsını kalbinde taşıyıp, adeten ibadet edenlerden daha kıymetlidir. Bu fakir kişinin çok az bir ameli, dünya sevgisine kapılmış kimselerin dağlar gibi yapacağı amelden çok daha kıymetli ve faziletlidir buyurdu. Sonra da bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur, kurtulur buyurdu. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri zahir ve batın, kalp ilimlerinde Allahü Teala'ya tevekkül etmekte, güvenmekte çok yüksek bir derecede olup şaşılacak sözler sahibiydi. Vakitlerini Allahü Teala'nın rızasına uygun bir şekilde geçirir. Bu hususta amellerin en kıymetlisi, vakitlerini Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak değerlendirmektir, buyururdu. Ebu Abdullah Mağribi Hazretlerine, insanların en aşağısı kimdir diye sordular. O, insanların en aşağısı, zengine zengin olduğu için kıymet verip, onun karşısında zelil olan kimsedir. İnsanların en kıymetlisi de, fakirlere hürmet edip, tevazu gösteren zenginlerdir, buyurdu. Fakir fukaraya merhametli olmayı anlatırdı. Bu hususta Allahü Teala'nın takdirine razı olup sıkıntılara sabreden fakirler yeryüzünde Allahü Teala'nın emin kullarıdır. Onlar hürmetine Allahü Teala diğer insanları belalardan muhafaza eder, derdi. Kul olduğunu iddia edip şahsi arzuları da bulunan kimse bu iddiasında yalancıdır. Çünkü kulun arzuları bulunmamalı, sahibinin iradesi istikametinde hareket etmelidir, buyurdu. Gurbete çıkanları üç şeyin süslediğini anlatırdı. Bunlardan birincisi güzel edep, ikincisi güzel ahlak, üçüncüsü şüpheli kimselerden uzak kalmaktır, derdi. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yakınlarından birisi şöyle anlatmaktadır. Merhameti o kadar çoktu ki, kendisine el açanları bir defa olsun geri çevirmezdi. Kalp kırmaktan böylesine sakınan bir kimseyi bizim aklımız anlamaktan acizdi. Nitekim bir gün müftülükte birlikte oturuyorduk. Orta yaşlı bir adam içeri girdi. Müftü efendiye dönerek, "Efendim, bir ay önce Kars'tan gelmiştim. Fakat iş bulamadım. Beş parasız kaldım. Memleketime döneceğim ama bilet almaya param kalmadı. Otobüs kalkmak üzere. Ne olur bir bilet parası veriniz," diyerek yalvardı. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri adama acıyıp istediği parayı derhal verdi. Akşamleyin Müftü Efendi ile beraber dönüyorduk. Vapura bindiğimizde baktık ki, gündüz yol parası alan adam orada oturuyor. Ben gayet sinirlenmiştim. Ancak belli etmiyordum. Müftü Efendi Hazretleri ise bana dönerek, "Bu kimse bugün bize yalan söylemiş. Şimdi beni görürse utanır, mahcup olur. Onun için gel, bizi görmesin," diyerek onun görmeyeceği bir tarafa gittik. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Fudayl bin İyad Hazretlerine, "İnsan Allahü Teala'nın muhabbetinde ne zaman son dereceye ulaşır?" diye sorulunca, "Allahü Teala'nın vermesiyle vermemesi o insan yanında müsavi olduğu zaman, her halükarda razı olduğu zaman," diye cevap vermiştir. Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir. Allahü Teala'yı unutmak, ondan gafil olmak cehenneme girmekten daha şiddetli bir haldir. Allahü Teala'dan başka şeyleri anmak, onlardan bahsetmek kalpte kasvete, katılığa sebep olur. Şeytan, kim bana karşı kendini benim tuzağımdan kurtardığını zannederse ben onu ucb ile, yani kendini beğenmekle tuzağıma düşürürüm, demiştir. Ebu Abdullah Nibaci Hazretleri buyurdular ki, hür insana edepli olmak ne güzel yakışır. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, ben seni nasıl bulurum?" diye sual etti. Cevabında, "Niyetini düzelttiğin an beni bulursun," buyuruldu. İbadetin esası üçtür. Allahü Teala'nın hükümlerinin hepsini kabul et. Onun yanında kıymeti olmayan bir şey yapma, ondan başkasından bir şey isteme. Her şeyin bir yardımcısı vardır. Dinin hizmetkârı da edeptir. Bir gün canım bir şey arzu etmiş, ben de onu insanlardan istemiştim. O gece rüyamda Mevlasından istediğine kavuşan birinin onun kulundan bir şey istemesi yakışık olmaz denildi. O günden beri o işime tövbe ederim. Rızkını Allah'a havale edip yalnız ondan bekleyenin ahlakı güzel.

Vardığında o kişinin kereste dükkanının yandığı haberini aldı. Ben geç kalmasaydım belki bu olmazdı diyerek çok üzüldü. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, dinini öğrenmek isteyen için en faydalı olan şey, dinini yaşayan salih Müslümanlarla sohbet etmek, onların ahlakına ve yaptıklarına uymak, Allahü Teala'nın sevgili kullarının mübarek kabirlerini ziyaret etmek ve muhtaç olanlara yardım etmektir. Bir insanın fütüvvet sahibi ve cömert görünmesi, kendisi bu vasıflara sahip olmadığı müddetçe ikiyüzlülüktür. Ebu Abdullah Nibacî Hazretleri buyurdu ki, müminin bilmesi gereken 5 haslet vardır ki şunlardır. Birincisi, Allahü Teala'yı bilmek, tanımak, marifetullah. İkincisi, hakkı, hukuku tanımak, gözetmek. Üçüncüsü, yapılan işte, amelde ihlaslı olmak, sırf Allah için yapmak. Dördüncüsü, sünnet ile amel etmek, sünnete uymak. Beşincisi, helal yemek. Eğer Allahü Teala'yı bilir fakat hakka hukuka riayet etmezse bu bilmesinden bir fayda elde edemez. İhlasla amel iş yapmazsa tanıması bilmesi ona yine fayda vermez. Sünnete uymazsa ve helal yemezse yine Allahü Teala'yı bilmesinden fayda elde edemez. Eğer yediği helalden olursa kalbinde bir safa, temizlik hasıl olur. Bu temizlik ile dünya ve ahiret işlerini görür. Eğer yediği şüpheli ise, yediği şüpheli şeyin miktarı kadar da işleri şüpheli olur. Yediği haramdan olursa, onun dünya ve ahiret işleri karanlık olur. İnsanlar böyle bir kimseyi gözü görüyor diye vasıflandırsalar bile, aslında o kördür. Tövbe edinceye kadar da bu manevi körlükten kurtulamaz. Ebu Abdullah-ı Sincari Hazretlerine fütüvvetin manası sorulunca, halkta olan eksik ve kusurları hoş görüp, kendi kusurlarını görerek onlar için tövbe etmek, iyi kötü herkese şefkatle muamele etmektir. Fütüvvetin olgunluğu da, halk için hakkın yanında mahcup olacağı şeyi yapmamaktır, buyurdular. Ebu Ahmet Kalanisi Hazretleri buyurdu ki, bizim yolumuzun esası 3'tür. İnsanlardan bir şey istememek, üzerimizde hakkı olanların haklarını yerine getirmek, kendimizi kimseden üstün görmemek. Ebu Bekr Kısai Dineveri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya yakınlığın alameti Allahü Teala'dan başkasından bağını kesmektir. Allahü Teala'yı tanıyan ondan ümidini kesmez. Nefsini, kendisini tanıyan da kendi yaptığı işleri beğenip kibirlenmez. Rabbini tanıyan ona sığınır. Rabbini unutan onun yarattıklarına sığınır. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyurdu ki, çok uyumak, çok yemek, çok konuşmak gönlü katılaştırır. Çok sözden muradım, hayır ve şerden bahsederken sarf edilen sözlerdir. Hiçbir işe yaramayan kelimelerse değil katılaştırmak, kalbi öldürür bile. Uzuvlarını nefsinin istekleriyle tatmin ederek memnun eden, kalbine pişmanlık ağacı dikmiş demektir. İyiliği görüp, kıymetini takdir ederek, ona karşı saygılı olmak, nimetin şükrüdür. Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, 71 yaşındayken, 1967, Hicri 1387'de ahirete irtihal eyledi. Son sözü, elhamdülillah oldu. Cenaze namazına binlerce kişi katıldı. O zaman

0: ana kadar İstanbul böyle bir cemaati az görmüştü. Edirne Kapı kabristanlığına defnedildi. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin kabri 3 yıl kadar sonra çevre yolu yapılması sebebiyle Ankara Bağlum'a babalarının yanına nakledildi. Bu 3 sene içinde cesedi aynen duruyordu. Kefeninin de kabre konduğu gündeki gibi bozulmamış olduğu görüldü. Allahü Teala bizleri bu büyük zatların şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah'ın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Bugünkü konumuz şefaat haktır. Günahı olan müminlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların da daha büyük derecelere erişmeleri için peygamberle salih kulların Allahü Teala'ya yalvarıp aracı olmalarına şefaat denir. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra salih kullar yani evliya Allahü Teala'nın izniyle günahı çok olan müminlere şefaat edecektir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ümmetimden büyük günahları olanlara şefaat edeceğim. Şefaat haktır. Tevbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için kıyamet günü her peygamber şefaat edecektir. Sonra şehitler, sonra salihler, sonra Kur'an-ı Kerim'i tecvidle teganni etmeden ve Allah rızası için okuyan hafızlar ve küçük çocuklar şefaat ederler. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler şefaat etmek için izin verileceğini, kâfirlere ise şefaat edilmeyeceğini bildirmektedir. Günahkar müminlerden bir kısmı cehenneme girmeyi hak ettikleri zaman peygamberlerin, sıddıkların, alimlerin, salihlerin ve kendi katında manevi değeri olan her zatın şefaatini Allahü Teala kabul eder. Bu gibilerde kendi ailelerine, yakınlarına, dostlarına, tanıdıklarına şefaat ederler. Peygamber Efendimiz ahirette herkesten önce şefaat edecektir. Kalabalıkta ümmetini nasıl tanıyacağı sual edildiğinde Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ümmetimin abdest azaları nurlu, parlak olduğu için kıyamet günü mahşer halkı arasında onları kolay tanırım. Halbuki diğer peygamberlerin ümmetleri böyle değildir. Şefaat 5 yerde olacaktır. 1. Mahşerin şiddet ve izdihamından kurtulmak için. Kıyamet günü mahşer yerinde fevkalade çok hararet ve çeşitli sıkıntılara maruz kalan günahkarlar, feryat ederek hesabın bir an önce yapılmasını isteyeceklerdir. Bunun için şefaat olmayacaktır. Kıyametin dehşetinden şaşıran halk, Adem aleyhisselama giderek kendilerine şefaat etmelerini isterler. Adem aleyhisselam da özür beyan ederek diğer peygamberlere gönderir. Gittikleri her peygamber bir özür beyan eder. Sonunda Peygamber Efendimiz'e gelirler. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'dan mahşer halkı için şefaat talebinde bulunur. Allahü Teala da sana vaat ettim, istediğin kadar şefaat edeceksin. İlk ve genel şefaat senindir buyurur. 2. Bir kısım mümini hesapsız cennete sokmak için. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete girecektir. Bu 70 bin kişiden her birinin yanında 70 bin kişi daha olacaktır. Bunların yüzleri ayın 14'ü gecesinde parladığı gibi parlayacaktır. Ümmetimden bir kişinin bile şefaatiyle Rebia ve Mudar kabilelerinden daha çok kimseler cennete girer. 3. Hesaptan sonra günahı çok olan müminlerin sırattan cehenneme düşmemeleri, cehennem azabından korunmaları için şefaat olunacaktır. 4. Cehenneme girmiş olanları oradan çıkarmak için şefaat olunacaktır. 5. cennette derecelerin yükselmesi için şefaat olunacaktır. Cennette herkesin derecesi, makamı, imanı ve amellerinin miktarınca olacaktır. Cennettekilerin derecelerinin yükselmesi için şefaat olunacaktır. Hatta bazı alimlere göre güzel ahlakı bulunan ve insanlara faydası dokunmuş olan gayrimüslimlerin azaplarının hafifletilmesi için de şefaat edilecektir. Ne büyük lütuf, ne büyük ihsan. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet günü ben peygamberlerin imamı ve şefaat sahibiyim. Bunu iftihar için değil, nimetin isarı için söylüyorum. Her peygamberin makbul bir duası vardır. Ben duamı ahirette ümmetime şefaat için bıraktım. Eshabıma dil uzatanlardan başka herkese şefaat edebilirim. Kıyamet günü mezardan en önce çıkan ve en önce şefaat eden ben olacağım. Şefaatime inanmayan ona kavuşamaz. Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaat etmem vacip oldu. Ümmetimden ehli beytimi sevenlere şefaat edeceğim. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kıyamet günü Allahü Teala'nın izniyle iyiler kötülere şefaat edecek, araya gireceklerdir. Peygamber Efendimiz, şefaatim ümmetimden günahı büyük olanlaradır buyuruyor. Kafirler hesaptan sonra cehenneme girecek, cehennemde ve azapta ebedi kalacaklardır. Müminler cennette ve cennet nimetlerinde sonsuz kalacaklardır. Günahı sevabından çok olan müminlerden cehenneme girip günahlarına karşılık bir müddet azap görenler olacaksa da bunlar cehennemde sonsuz kalmayacaklardır. Kalbinde zerre kadar iman olan bir kimse cehennemde sonsuz kalmayacak, rahmeti ilahiyeye kavuşarak cennete girecektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, elbette kıyamette yerdeki ağaç ve kum sayısından daha çok kimseye şefaat ederim. Kıyamet günü şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal tanesi kadar iman olanları cennete koy diyeceğim. Bunlar cennete girecekler, sonra kalbinde zerre kadar iman olanlara cennete giriniz diyeceğim. İmanla ölen günahkar çok kimse şefaatle cennete gidecektir. Ahirette imanla gidip mizanda günahı ağır gelip Allahü Teala'nın mağfiretinden ve şefaatten mahrum olanlar cehennemde üst tabakada günahı kadar yandıktan sonra Allahü Teala'nın fazlıyla oradan çıkarılacak ve zerre kadar imanı olan bir mümin cehennemde sonsuz kalmayacaktır. Şefaate güvenerek günaha dalmak, bir hastanın akrabasından olan bir doktora itimat ederek kendisini tehlikelere atmasına benzer. Zira doktor her hastalığı değil, bazı hastalıkları tedavi edebilir. Artık doktora güvenerek hastanın zararlı yemekleri yemesi caiz olmaz. İşte peygamber ve salihlerin yakınlarına yapılacak şefaatlerini de bu şekilde düşünmelidir. Onun için daima korkmak lazımdır. Nitekim eshab-ı kiram bu korkuyu bir an olsun gönüllerinden çıkarmamışlardır.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, bu dünya çalışma yeridir. Ücret alınacak yer ahirettir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Sözün özü şudur ki, İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor Hubbi Dünya hakkında: Kardeşim, insanları elbette Hak Teâlâ sırf yemek içmek için göndermedi dünyaya. Sevdiğimiz şeylerle oynayıp mal toplamak ve sırf keyif sürmeye gelmedik biz muhakkak. İnsan Rabbine karşı her an acizliğini, muhtaç, zavallı olup gücü yetmezliğini göstermek maksadıyla dünyaya gelmektedir. Zaten Rabbine karşı kulluk da bu demektir. Velakin bu kulluk da yalnız Resulullah'ın izin verdiği gibi olmalıdır bir hakkın. Onun emretmediği riyazet, mücahede hepsi zarar ziyandır, faydeden ziyade. Nefse ağır gelse de o işler yapılınca, yine de zararlıdır ona uyulmayınca. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin bildirdiğine göre bir iman lazım ilkin. İman ve itikadı sağlam ettikten sonra emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. İlim ve işten sonra lazımdır bir de ihlas. Azaptan kurtulmak da bununla olur esas. İhlas, temiz etmek ve pislikten arınmaktır. Yani her yaptığını Allah için yapmaktır. Sözün özü şudur ki, ahirette kurtulmak doğru iman ve halis amelle olur ancak. Oğlum, dünyada kalmak zamanı pek kısadır. Çoğu boş yere geçti, kalan ise pek azdır. Ahiret dünya gibi olmayıp hiç muvakkat, ebedidir, sonsuzdur. Oradır asıl hayat. Orada iki yer var, cennetle cehennem. Bunların ikisi de mevcutlardır şimdi hem. Her kimin hangisine gideceği de yine bağlıdır dünyadaki yaptığı işlerine. Ya sonsuz bir saadet, ya ebedi bir elem. Bunları haber verdi bizlere Fahri Alem. Aklı olan durmadan çalışması lazımdır. Zira hiç dayanılmaz azaplar pek acıdır. Ey oğlum, ömrümüzün en kıymetli zamanı boşa geçip geriye kaldı kısa bir anı. En verimli günleri Rabbin düşmanı olan nefsin isteklerini yapmakla geçti her an. Geriye ömrümüzün en kıymetsiz, verimsiz bir zamanı kaldı ki ne iş yapabiliriz? Keşke gençlik çağında yapılsaydı ibadet. Yarın mahşer gününde olmazdı tasa ve dert. Zararın neresinden dönülse yine kârdır. Zira kurtuluş için bu fırsat elde vardır. Gençlikte kaçırılan nimeti hiç olmazsa, şimdi yakalamaya çalışmalı hülasa. Kısa bir sıkıntıyla, az bir amelle yine kavuşmak mümkün olur cennet nimetlerine. Gençlikte yaptığımız çirkin, fena fiiller tövbe ve gözyaşıyla affedilebilirler.

0: Şakik-i Belhi Hazretleri buyurdu ki, musibete sabretmeyip feryat eden Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Ağlamak, sızlamak, bela ve musibeti geri çevirmez.
1: Bad-ı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
6: bir adım önde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
10: Deprem sonrası devleti karalayıp ahbaba bağış çağrısı yapan 5 isim savcılıkta çark etti. Neler dediler? Birazdan göstereceğiz efendim, anlatacağız. Ve yine bir başka kontenjan azaldı, rekabet arttı. Biliyorsunuz YKS sonuçları açıklanmıştı. Onunla ilgili haberin detayları da yine Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor. Özel'in hesabı tutmadı. Yine başlıklarda belirtmiştik ya, CHP'de o istifa furyası olmadığını parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamıştı. Bakacağız detayına efendim. Yeni Şafak, savcı Enver Altaylı'yı sordu. Yazıcı dosyasında yeni gelişme biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybettiğinde bu işin içinde bir FETÖ parmağı olduğu artık belirlenmiş ve bir FETÖ suikastı olduğuna dair çok ciddi deliller ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili yeni soruşturmanın gelişimiyle alakalı bir haber yer alıyor. Hürmüz'den sonra Babil Mendeb krizi, biliyorsunuz Orta Doğu'da da yangın bir türlü bitmiyor. Orada her geçen gün başka bir kriz çıkıyor ve yeni bir kriz de bu şekilde ele alınmış efendim. Vakıflar el yakacak, Milliyet gazetesi. Biliyorsunuz vakıf üniversitelerinde her yıl bir zam oluyor ama bu yıl artış çok çok daha fazla oldu ve Oxford, Cambridge gibi üniversitelerle yarışır oldu Türkiye'deki vakıf üniversiteleri. Bunu kaleme almış ve manşetine taşımış Milliyet gazetesi. Yine Joshua Harris'in Dolmabahçe'de kabul edilişi de yine Milliyet gazetesinde başlıklarda yer alıyor efendim. Akit'te başkanlar için özel hinlik başlığını atmış. Belediyelerdeki rantı özel yiyecek, faturayı Bay Kemal ödeyecek diye bir başlık var. Manşet bu şekilde. Dönelim ekranın sol tarafına. Sabah gazetesine gelelim. Mavi Vatan'da oyunu bozan adım. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerjinin yeni hakimi olacak. Bununla ilgili bir haber yer almış ve Türkiye'nin Avrupa'ya yayılacak enerjiyi bu hatla taşıması da, o koridoru sağlaması da enerjideki yeni gücünü ortaya koyacak. Bundan bahsedilmiş. Masak tam 2 yıldır Ahbap'ın ensesindeydi. Ahbap soruşturması ile alakalı hangi deliller yine ortaya çıkıyor? Aynı zamanda yine o ünlü isimlerin gözaltına ifadeye çağrılışı Sabah gazetesinde yer aldı. Yeni partide ince hesaplar, Hürriyet gazetesi. Bir istifa furyası yok, az önce bahsetmiştik ama bunun farklı bir açıdan perspektifi de yine Hürriyet gazetesinde yer almış. Bazı CHP'lilerin içeride kalacağı, Özgür Özel'in partisinden ayrılmama sebebini de mutlak butlanın iptali eğer söz konusu olursa tekrar geri dönebilelim diye bir haber yapılmış. Detayına bakacağız, onu da birazdan anlatacağım efendim. Kandırıldık, aldatıldık. Akşam gazetesi, bahsetmiştik ya Ahbap soruşturmasında ifade veren ünlülerin tam olarak geneliyle bahsettiği konu buydu. Kandırıldık, aldatıldık, bilmiyorduk, görmedik, duymadık. ABD İran çatıştı, Norveç kazandı. Bu nasıl olabilir diyorsanız bununla ilgili de yine Norveç'in buradan nasıl karlı çıktığını birazdan anlatacağım enerji dosyası çerçevesinde. Ekonomide de sanayi orta teknoloji tuzağından çıkamıyor başlığı var Ekonomi gazetesinde. Hepsini tek tek irdeleyeceğiz efendim. Bakacağız başlıklarda neler yer aldı, alt satır aralarında ne yazıyor. Bizim haberlerimiz bunları nasıl destekliyor ya da desteklemiyor, onları tek tek göreceğiz. Etiketimizi verdik adalet için. Bugün de bu etiketi tercih ettik efendim. Adalet için etiketine X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Yazın, gönderin, alt bantta görünsün, tüm Türkiye okusun. Derdinizi anlatın bize. Bekliyoruz efendim. Haydi başlayalım. Günaydın Türkiye başlıyor.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 2 günlük siyasi parti turlarını tamamladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasayla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir. Meclis müzakere ederek bitirir." dedi. Az sonra. Özgür Özel yeni parti için CHP'ye veda etti. Ancak görünen o ki ilk günden hiç beklemediği fireler verdi. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı, "İstifa furyası yok." dedi. Peki kimler CHP'de kalacak, kimler gidecek? Az sonra. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Deprem döneminde dernek için yapılan yardım çağrılarına destek veren gazeteci, şarkıcı ve sunucuların ifadelerine başvuruldu. Az sonra.
10: Terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 2 günlük siyasi parti turlarını tamamladı ve sürece ilişkin çerçeve yasayla ilgili "Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, meclis müzakere edip bitirir." dedi.
7: "Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir."
11: Çerçeve yasa teklifinin en geç bir hafta içinde meclise sunulması yönündeki beklentisini ifade etti. Dar kapsamlı bir düzenleme sinyali verdi. Af mahiyetinde olmayacak vurgusu yaptı.
7: "Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması."
11: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turlarını tamamladı. Ziyaretlerin ikinci gününde önce İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.
12: "Düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim."
11: Ardından AK Parti görüşmesi gerçekleştirildi. Kurtulmuş Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i makamında ağırladı. Kurtulmuş temasları sonrası değerlendirmelerini paylaştı.
7: "İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin."
11: Kurtulmuş geçici ve müstakil bir yasa olacak mesajı verdi. "Asla genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalı." dedi. "Örgütün silahlarını bıraktığının tespit ve teyidi için bir mekanizmanın yasada mutlaka olması gerektiğinin altını çizdi.
7: "Özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz."
11: Kurtulmuş yaptıkları görüşmelerde siyasi partilerle aşağı yukarı bir anlayış birliği içinde olunduğunu belirtti.
7: "Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar."
10: Ve CHP'de yaşananlar, kazan her gün kaynıyor. Yani tam bitti, biraz daha sakinleyecek diyor muhalefet ama her geçen gün başka bir olay oluyor. Şimdi Özgür Özel yeni parti için veda etti CHP'ye ama hiç de beklemediği fireler verdi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı çıktı, "Bir istifa furyası yok." dedi. Şimdi kimler gidecek, kimler kalacak? İlk 24 saatte Özgür Özel CHP'den istifa ettikten sonra neler yaşandı? Karnesinde ne var? İzleyelim.
13: "Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım."
14: 34 yıldır CHP'liydi ama baba ocağını terk etti.
13: "Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyor."
14: CHP çatısı altında son konuşmasını yaptı, vedalaştı. Kendi dönemindeki CHP il başkanlarını, parti meclisi üyelerini ve merkez yönetim kurulunu topladı.
13: "Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim." diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birlikte.
14: Yeni parti ilanının ardından ilk istifa eden İzmir milletvekili Murat Bakan oldu. Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal ve Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül de birlikte çektikleri videoda yeni bir yolculuğa başladıklarını söyledi. Özgür Özel daha ilk günden hiç beklemediği fireler verdi. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'de kalacağını açıkladı.
15: CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok.
14: Mutlak Mut'tan sonrası CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şaşırtıcı bir hamle yaptı. Bir süre daha bağımsız kalacağım dedi. Belediye başkanlığı görevine odaklanacağını söyledi. Bu ikinci bir şok oldu.
16: İnsanları birbirine düşürmeyi de...
14: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de henüz yeni partiye katılacağını doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı. Mansur Yavaş ise sessizliğini koruyor.
13: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
14: Ünlü sanatçılar Arif Sağ ve Sabahat Akkiraz da CHP'den istifa etti. Ana muhalefet olma iddiasıyla yola çıkan Özgür Özel'in ilk gün karnesi beklediği gibi gerçekleşmedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da CHP'den adeta bir iç göç bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak tabloyu açıkladı.
17: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa. İstifa furyası söz konusu değildir.
14: Sarı, CHP'de MYK toplantısı sonrası 4 il başkanının daha görevden alındığını da duyurdu.
17: 4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı, örgütler feshedildi. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı illerimiz. Onun dışında 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık. Bu illerimizde Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz.
14: Kulislere göre Özgür Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Adı yeni parti olacak. Kurucular ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşacak. Özel ve ekibi yeni partinin CHP'den gelecek vekillerle ana muhalefet olmasını hedefliyor. Bunun için CHP'li 135 milletvekilinden en az 68'inin yeni partiye geçmesi gerekiyor.
10: Baktık Özgür Özel'in karnesine, izledik. Şimdi zaten büyük ihtimalle CHP'li vekiller de sormuşlardır. Vatandaşın ya da bizlerin soracağı sorular gibi. Bu parti neden kuruluyor? CHP'den neden ayrılıyoruz? Böyle bir parti kuracaksak amacı nedir? Hedeflerimiz nedir? Neleri yapabiliriz, başarabiliriz? Bu soruları sorduktan sonra aldıkları cevaplar karşısında artık tatmin oldular mı, olmadılar mı? O yüzden bu istifa furyası beklendiği gibi olmadı. Oralara artık büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde Özgür Özel açıklayacaktır. Neden bu süreç böyle ilerliyor diye yeni parti kurulursa. O da bir soru işareti, göreceğiz. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.
14: Evine yapılan baskınla yakalanmıştı. CHP Silivri İlçe Başkanı tutuklandı. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik Haziran ayında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı.
10: Şimdilik muhalefetin de gündemini bir kenara bırakalım. Önümüzdeki saatlerde tekrar bakacağız, gazetelerden okuyacağız ama efendim ciğerlerimiz yanıyor. Sürekli bu sıralar yazla birlikte yangın haberleri gelmeye başladı. Muğla'nın Fethiye ilçesi Gökçeovacık mahallesinde yangın çıktı. Ormanlık alana yayıldı ve rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İnlice mahallesinde yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın tahliyelere de aynı zamanda yol açtı. Muğla valisi İdris Akbıyık yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
14: Alevler korkutucu boyuta ulaştı. Yüreklere su serpen açıklamayı Muğla valisi İdris Akbıyık yaptı.
18: Şu anda yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü.
14: Alevler Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gökçe Ovacık mahallesinden yükseldi.
18: Öncelikle orman dışı alanda başladı yangın. Daha sonra ormana sıçradı.
14: Ormanlık alana bilinmeyen nedenle sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
18: Yangının büyümeye başlamasıyla beraber Türkiye müdahale planı çerçevesinde, afet müdahale çerçevesinde il kriz merkezimizi, koordinasyon merkezimizi topladık.
14: Yangının ulaştığı nokta olan İnlice Mahallesi'nde ateşin ortasında kalan yerleşim yerleri zarar gördü. Mahalle sakinlerinin can güvenliğini sağlamak için evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangının enerjisi nihayet düşürüldü. Tamamen kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Öte yandan Menteşe ilçesi Düyerek mahallesinde bir evde çıkan yangında da yaşlı adam hayatını kaybetti.
10: Tabii hiçbir yerde bir yangın haberi görmek, duymak dahi istemiyoruz ama ne yazık ki her yaz aynı haberler geliyor. Özellikle ormanlar her yandığında ciğerlerimiz de yanıyor. Bu yüzden tedbirlere uyalım, uyarıları dinleyelim. Ormanlık alanlarda şu sıralar mangaldır, pikniktir. Uzak duralım efendim. Aman diyelim o ormanlar bizim geleceğimiz. Şimdi dün de İstanbul'da zaten meteoroloji uyarmıştı. Akşam 17-18 sıraları öyle bir fırtına çıktı ki ben yaşadıklarıma inanamadım. O sırada dışarıdaydım. Çocukluk arkadaşımla birlikte oturuyorduk. Ve bir anda dışarıda sanki bir bina yıkılmış da onun toz bulutu varmış gibiydi. Göz gözü görmüyordu. İnsanlar yürümekte bile zorlanıyordu. İlginç bir fırtınaydı. Şimdi böyle anlatınca belki çok oluşmamış olabilir kafanızda İstanbul'da yaşamayanlar için ama görüntüleri izleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız.
19: Adeta göz gözü görmüyor rüzgardan.
14: Fırtına mega kenti kasıp kavurdu.
20: Abi her taraf toz duman oldu. Göz gözü görmüyor abi, birdenbire oldu.
14: Ağaçlar yerinden koptu.
21: Ağaçlar yerinden çıkacak sanki.
14: Çatılar uçtu.
22: Şu çatıdan fırlayıp şu iki aracı çarptı.
14: İstanbul'da beklenen oldu.
22: Sana hemen şu istikametten geliyor. Zaten ileride toz bulutlarını falan görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey.
14: Meteoroloji öncesinde uyarı yapmıştı.
22: Fırtına hala şiddetli devam ediyor.
14: Özellikle Avrupa yakası şiddetli fırtınanın azizliğine uğradı.
23: Bismillah. Ne oluyor?
14: Toz fırtınasının yaşandığı Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece olumsuz hava durumundan en çok etkilenen ilçelerden oldu. Ağaçlar araçların üzerine devrildi. Binaların çatıları uçtu.
22: Şurada çatı kalktı.
14: Fırtınaya Bakırköy'de yakalananlar ucuz atlatılan o anları anlattı.
24: Biz olayın hemen olduğu anda buradaydık. Herhangi bir yaralama falan yoktu. Bizim gözümüzün önünde gerçekleşti. Araba da yoktu çünkü burası işlek bir cadde.
14: Küçükçekmece'de de 5 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar 2 binaya ok gibi saplandı. Evlerin içine kadar giren parçalar büyük paniğe neden oldu.
25: Hani o an şok olduk, masaların altına girdik, ev bile sallandı yani.
26: Burayı görünce zaten İnsan korkuyor. Sonra bir baktım ki ağaçlar, odunlar saplamış çatıya, çatının üstüne.
14: Bir yandan da sağanak bastırdı. Zor anlar yaşayan İstanbullular önlemler aldı. Fırtınanın etkilerini en aza indirmeye çalıştı.
27: Uzak durun yandan.
10: Görüntülerde de gördüğünüz tam da anlattığım gibi gerçekten İlginç ve şaşırtıcı bir fırtınaydı. Çok uzun sürmedi, saatlerce sürmedi, kısa sürdü ama etkili oldu, korkutmadı da değil. Geçelim Ahbap dosyasına efendim. Yeni bir aşamaya geçildi. Deprem döneminde, 100 yılın, asrın felaketinde dernek için yapılan yardım çağrılarına destek veren gazeteci, şarkıcı, sunucular ifadeye çağrıldı. Bu kapsamda Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Üç ismin savcılıkta verdiği ifadeleri şimdi bir izleyelim. Bakalım ne demişler.
0: Başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
1: Evet. Babala TV'nin bir telefon numarası var.
2: Babala ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar.
3: Gökhan Bey bir şeyler söyleyecek misiniz?
4: Vallahi bir şeyler soracaklarmış.
14: Gazeteci, şarkıcı, sunucu. Ahbap Derneği soruşturması genişledi.
3: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
5: Evet. İlgime başvurdum.
14: Bu kez sorgu sırası deprem döneminde dernek için yardım çağrılarıyla öne çıkan tanınmış isimlerdeydi.
8: Ece Hanım'la ilgili söylediğim bölümü soruyorum.
9: Çok heyecanlıyım.
8: Fikirlerinize de çok hayranım.
5: Ece Hanım, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermeye geldiniz. Bir şey söylemek ister misiniz?
3: Ben isteyemem. Yapamam da.
14: Ahbap Derneği soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında daha önce dernek kurucusu Haluk Levent'te yardım kampanyalarında yer alan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.
28: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
29: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
14: Şimdi ise gözler deprem döneminde yardım çağrılarına destek veren isimlere çevrildi.
0: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var?
2: Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
5: Bilginize başvurulacağı yönünde
28: evet.
5: Bir bilgi aldık.
28: Evet.
3: Düştüğüm yerden hep kendimi kaldırdığım için de yani biri elini uzatsa da demem be yani.
14: Savcılık dosya kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun.
30: Açıkçası ben bu tür konularda konuşmayı hiç biraz da anlamsız ve beyhude buluyorum.
14: Şarkıcı Gökhan Özoğuz'la sunucu Öykü Serter'i ifadeye çağırdı.
31: Karışmasınlar, dokunmasınlar, ben böyle keyfime bakıyorum.
3: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
5: Evet.
3: Bir şeyler söyleyecek misiniz?
5: Bilginize başvurulacağı konusunda bilgi aldık. Evet, bilgime başvurulacak.
14: Serter, Üner ve Özoğuz savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Ece Üner, ulaşılan savcılık ifadesinde Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum dedi.
32: Haluk Levent'i sanatçı kişiliğinin yanı sıra Ahbap Derneği'nin yöneticisi olarak tanırım. Kendisiyle ilk defa ülkemizde yaşanan büyük deprem sonrası Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen Babala TV adlı YouTube kanalı yayınındaki programda yüz yüze karşılaştık. Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması sebebiyle ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum.
14: Gökhan Özoğuz'un da savcılık ifadesine ulaşıldı. Özoğuz, Ahbap Derneği'ne güven duymuştum, hayal kırıklığına uğradım ifadelerini kullandı.
15: Haluk Levent ve Ahbap Derneği yönetici veya üyeleriyle herhangi bir tanışıklığım yoktur. Haluk Levent'i basından ve aynı sektörden olmamız nedeniyle ismen tanırım. Ancak kendisiyle yüz yüze gelmedim. Sadece Kahramanmaraş deprem felaketinde çok kısa telefonda görüşmüş olabilirim. Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneği'ne ait herhangi bir hesap üzerinden para transferim olmamıştır. Çünkü kendileriyle herhangi bir iş ilişkim olmamıştır. Yardımlar konusunda Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması yönünde iradem olmuştur ve çevremi de bu konuda yönlendirmişimdir. O dönem Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Hayal kırıklığına uğradım.
3: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
14: Evet. Öykü Serter'in savcılık ifadesi de şu şekilde.
32: Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Bir şekilde insanları Ahbap'a veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmedim, sevk etmedim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim ya da para alışverişim olmadı. Aynı şekilde Ahbap isimli dernekle de.
10: İşte o gün birçok insan zaten aslında bahsetmişti. Yardımlarınızı güvenilir kuruluşlara, devlet kanallarına yapın ki bu insanlara bu yardımlar ulaşsın. O gün çıkıp da gelin Ahbap'a yardım yapın deyip bugün de bilmiyorduk, kandırıldık demenin çok da bir manası yok. Onu da geçtim, Gökhan Özoğuz'un ifadesi de biraz ilginç. Belki telefonda görüşmüş olabilirim. İnsan kimle ne konuştuğunu bilir. O zaten bir soru işareti. Hiçbir zaman Ahbap'a yönlendirmedim diye de ifade veriyor ama o dönemde çekilen videoları da var. Biz şu anda bu ofisteyiz, yardımları topluyoruz, yardım yapın diye. Ya da eğer bu çağrıları yaptıysa kendi o yardımları niye oraya yapmadı? Herhangi bir para alışverişim de yok diyor. Yani bir sürü soru işareti buradan çıkıyor, doğuyor. Tabii ki bunların sonunda kendilerine karşı bir gözaltı ya da tutuklama söz konusu olmayacak gibi duruyor. İfadeye çağrıldılar ve sonrasında tekrar yollarına gittiler. Ama en azından bundan sonrası için biraz daha herkesin akıllanmış olması gerekiyor diyebiliriz. Devam edelim efendim. Türkiye'nin konuştuğu bir diğer konu, Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Abla Aygül Doku, TGRT Haber'de yaptığı açıklamalarda soruşturmaya ilişkin dikkat çeken iddiaları anlattı. Hastane kayıtları ve gizli tanık beyanları dosyanın kritik başlıkları arasında yer aldı.
6: Gülistan Türkiye'nin hepimizin meselesi oldu.
7: 6 yıllık sessizlik bozuldu. Karanlıkta kalan sır perdesini aralarken gözler yeniden adalet arayışına çevrildi. Doku'ya cinsel saldırıda bulunan ikinci şüpheli kim?
6: Gizli tanık ifadesinde iki isim vermişti. Biri işte Mustafa Türkay Soner, diğerinin ismi de şaşıracağınız bir isim değil aslında.
7: Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, TGRT Haber'e konuk oldu. Abla Doku, başsavcı Ebru Cansu'nun kurduğu özel ekibin intihar senaryosunu tamamen çürüttüğünü söyledi.
6: Dosyaya Ebru Cansu başsavcımız geldikten sonra zaten bu dosya hareketlenmeye başladı.
7: Abla Doku, başsavcılığın son açıklamasına da değindi. Genç kızın cansız bedeninin korucular tarafından organize şekilde yok edilip gömüldüğünü belirtti.
6: Dün başsavcılığımızla bir açıklama yapmıştı. Kurucuların Gülistan'ı hani gömdü şeklindeki tespit edildiği söylenmişti.
7: Aygül Doku kardeşinin hastane verilerinin silinmesine de tepki gösterdi.
6: Kızımız hastaneye gidiyor, doktor muayene etmiyor. Kızımız gidiyor derdini anlatıyor, orada diğeri üstünü kapatıyor. Kızımızın verilerini siliyorlar. Hastane kayıtlarına bu kadar kişi verisini silmişken dönenin savcıları ne yapıyordu?
7: Şubat kod adlı gizli tanığın ifadelerini de ele alan abla Doku, kardeşine iki kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Şüphelilerden biri belli. Peki diğer şüpheli kim?
6: Gizli tanık ifadesinde iki isim vermişti. Biri işte Mustafa Türkay Soner, diğerinin ismi de şaşıracağınız bir isim değil aslında. Gülistan'ın hamile kaldığını söylüyor Şubat.
7: Ne olursa olsun bu cinayetin aydınlanacağını belirten Aygül Doku, faillerin de mahkemede hesap vereceğini ifade etti.
6: Bu olay çözülecek. Kızımız bulunacak ve bunlar adalete hesap verecek.
10: Türkiye'yi yasa boğan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetinde adaletin tecelli etmesinin ardından kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı. Ortaya çıkan ayrıntılar acımasız planı gözler önüne serdi.
9: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Leyla'ya bak, bana bak.
7: Bir bayramda kayboldu. Türkiye günlerce onu aradı. Oysa gerçek en yakınındaydı. Küçük Leyla'nın katiline ilişkin gerekçeli karar kan donduran ayrıntıları ortaya çıkardı.
11: O kişi bırakmış. Sakin ol. Sakin ol.
7: Leyla Aydemir daha 4 yaşındaydı. Ağrı'da Ramazan bayramı için gittikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018'de kaybolmuştu. 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunmuştu. Türkiye'yi yasa boğan cinayette gerekçeli karar açıklandı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına göre küçük Leyla kaybolmadı. Bizzat amcası Yusuf Aydemir tarafından kaçırıldı.
9: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Leyla'ya bak, bana bak.
7: Vahşet bununla da sınırlı kalmadı. Mahkeme amcanın Leyla'yı bilinmeyen bir yöntemle katlettiğini belirledi. Cesedi günlerce serin bir yerde saklayan cani amca, köydeki aramalar azalınca yeğeninin cansız bedenini traktörle dere yatağına bıraktı. Leyla'nın katili amcanın cinayet döneminde akıllı telefonunu gizleyip tuşlu telefona geçtiği ve internetini kapattığı belirtildi. Ceset bulunduktan sonra ise tekrar açtığı mahkemece belgelendi. Kararda suçun aile içinde bilindiği ancak bilinçli olarak sessiz kalındığı vurgulandı. Yeniden görülen davada diğer 6 sanık beraat ederken amca Yusuf Aydemir kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, hürriyeti yoksun kılmadansa 9 yıl hapse çarptırıldı.
10: Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Sincan ilçesinde meydana gelen kazada helikopterde bulunan 2 personelden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
12: Ben tam düştü an gördüm. Koştum. Giderken jandarmaya haber verdim.
7: Helikopterle eğitim uçuşu yapıyorlardı. Henüz bilinmeyen bir nedenle helikopter düştü. O kazada bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.
12: Şu pilot koltuğunda oturanın kemere bağlıydı. Onu zor çizdi, biraz mücadele ettim. Kurtardık, ayağa kalktı. O arada oturtturdum bunu, otur dedim. Oturdu, işaret yaptı bana. Helikopteri gösterdi, 3 metre ayrıldıydık.
7: R-44 tipi helikopter eğitim uçuşu için saat 10 sıralarında havalandı. Ancak Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli mahallesinde düştü.
12: Biri mi var acaba dedim, baktım. O sıkışmıştı, iştah varmış, sıkışmıştı. O arada yolda duranlar oldu. Onlara işaret yaptım. Bu arada onlar geldiler, helikopteri kaldırdık. Ondan sonra onu çıkardık.
7: İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı.
12: Pilot olduğunda oturanın durumu iyiydi. Öbürü kötüydü. Çok yavaş düştü. Böyle sert bir şey.
7: Ankara Valiliği kazanın ardından jandarma tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Kazanın nedenini belirlemek için inceleme sürüyor açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlekse kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Helikopter kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
10: İstanbul Küçükçekmece'de Çinli genç hamile eşi aşerdiği için gece yarısı tatlı almaya çıktı. Ancak gözü dönmüş 3 gaspçı önünü kesti. Genç adamı kalbinden bıçakladı. 8 aylık hamile eşi aldığı acı haberle doğuma girdi. Neyse ki hem anne hem bebek hem de baba hayata tutundu. Gaspçılardan biri de tutuklandı.
7: Doğacak bebeği için tatlı almaya çıktı. Ancak dönüş yolunda bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet olayın adresi İstanbul Küçükçekmece. 23 yaşındaki Çin uyruklu bir adam 8 aylık hamile eşinin canı tatlı çekince evden çıktı. Yolda yürüdüğü sırada 3 kişi önünü kesti. Genç adamdan telefonu ve parasını istedi. Direnen Çinli adam gaspçıların saldırısına uğradı. Vücuduna peş peşe 6 bıçak darbesi alan genç adamın kalbine saplanan bıçak onu ölümün eşiğine getirdi.
13: Tamam, hızlı olun ya.
7: Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Eşinin bıçaklandığı haberini alan 8 aylık hamile kadında yaşadığı büyük şokun ardından erken doğuma alındı. Sevindiren haber geldi. Hem baba adayı hem de anne ile bebeği hayat mücadelesini kazandı. Çinli aile yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Olayın ardından kaçan şüphelilerin peşine düşen polis kimliklerini kısa sürede belirledi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden HB yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
10: Artık ne insaf kalmış ne vicdan kalmış, yani olacak iş mi gecenin köründe bir adamı kalbinden bıçaklamak 3 kuruş para için? İşte bu yüzden adalet için, etiketimiz bu. Adalet için bunu yapanların mesela ne ceza alması gerekiyor? Yazın, gönderin X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde gazetelerimizle yine farklı gündem haberlerimizle devam edeceğiz efendim. Az sonra buradayız.

0: Operasyondaymış gibi hedeflere ateş açtılar. Düşmanın saklandığı noktalara ve tuzakladığı sokaklara daldılar. Meskun mahallere girerek operasyon yaptılar. Gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti. Görüntüler Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan. Seçkin birlikler buradaki komando ihtisas kursunda operasyon öncesi zorlu ve kapsamlı eğitimlerden geçiyor.
1: Atış serbest!
2: Rusyalardan beklenen oda temizleme tekniklerini bilmekle beraber emniyetli, kontrollü, sivil hayatı gözeten ve hukuka uygun şekilde hareket etmeyi öğrenmesidir.
0: O eğitimlerden biri de sivillerin de bulunduğu yerleşim yerleri, dar sokaklar ve binalardaki tehditler. Komando timleri zorlu parkurda ve her şartta hayatta kalma ve askeri becerilerini geliştirdi. Eğitim alanlarındaki düşman hedeflerini tam isabetle vurdular. Askerler sızma harekatında senaryo gereği beklenmeyen güzergahları kullandı. Milli teçhizat kullanan timler ani baskınlarla operasyon kabiliyetini sergiledi. Binalara tek tek girildi. Sivil hukuku gözetilerek düşman unsurlar tek tek etkisiz hale getirildi. Meskun mahal tatbikatı başarıyla tamamlandı.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikimini...

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven, Otokoç
1: ikinci el. Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena? Daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena? İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli, ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena? Kim gamda, kim rahattadır, alem buna hayrettedir, hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena? Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahu yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena? Hak anlamak merd işidir, sığmaz akla merd işidir. Çün sani ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena? Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip, et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena?
8: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
8: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
2: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Bakalım hemen başlıklarımıza, dünden bize ne kaldı, bugün neler bekliyor, ardından gazeteleri de okuyacağız. Futbol haberleri var, onlara da bakacağız efendim. Önce başlıklar gelsin ekranlara. Birinci başlığımız: Erdoğan Harris'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattı "Nefret etme, kek yap" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. İzleyeceğiz o görüntüleri. İkinci başlığımıza gelsin efendim. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı. Kurtulmuş'tan çerçeve yasa için tarih geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 2 günlük siyasi parti turlarını tamamladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa ile ilgili "Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir. Meclis müzakere ederek bitirir" dedi. Bakacağız detayına. Ve muhalefet, üçüncü başlığımız efendim. Özel'in yeni partisi ilk günden fire verdi. Özgür Özel yeni parti için CHP'ye veda etti ama çok da beklediği gibi olmadı. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı, istifa furyası yok dedi. Kimler gidecek, kimler kalacak CHP'de? Bakacağız detayına efendim. Dördüncü başlığımız, ahbap soruşturmasıyla alakalı. Gazeteci ve sanatçılara ahbap sorgusu başlığı var. Yeni bir aşamaya geçildi bu soruşturmada da. Deprem döneminde dernek için yapılan yardım çağrılarına destek veren gazeteci, şarkıcı ve sunucular ifadeye çağrıldı. Son olarak da beşinci ve son başlığımız, Türkiye'nin konuştuğu bir konu. Gülistan Dokun'un ablası TGRT Haber'e konuştu. Yeni gelişmeler yaşanıyor bu dosyada da. Abla Aygül Doku, TGRT Haber'de yaptığı açıklamalarda soruşturmaya ilişkin dikkat çeken iddiaları anlattı. Hastane kayıtları ve gizli tanık beyanları dosyanın kritik başlıkları arasında yer aldı. Bakacağız detayını, izleyeceğiz bakalım Abla Doku neler söyledi. Etiketimizi de verelim hemen, zaten madem bu konuları da anlattık. Adalet için. Adalet için etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 2 günlük siyasi parti turlarını tamamladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasayla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir. Meclis müzakere ederek bitirir" dedi. Az sonra. Özgür Özel yeni parti için CHP'ye veda etti. Ancak görünen o ki ilk günden hiç beklemediği fireler verdi. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı, "İstifa furyası yok" dedi. Peki kimler CHP'de kalacak, kimler gidecek? Az sonra. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Deprem döneminde dernek için yapılan yardım çağrılarına destek veren gazeteci, şarkıcı ve sunucuların ifadelerine başvuruldu. Az sonra.
2: Tüm bu haberlerin detaylarına tekrar bakacağız. Ankara'nın gündemine bakacağız. Üçüncü sayfa haberlerine, yeni soruşturmalara, hepsine gireceğiz ama saat başına kadar önce biraz futbol konuşalım. Biraz daha rahatlayalım. Biraz daha sakin ilerleyelim. Biliyorsunuz temsilcilerimiz Avrupa'da yoluna devam edebilmek için şu anda mücadele ediyorlar. Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi ilk maçta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 1-0'la geçmişti. Şimdi de Beşiktaş sezonu açıyor. İlk resmi maçında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlarda da 3 eksik var. UEFA Avrupa Ligi için oldukça önemli bir maç. Bakalım maç öncesi siyah beyazlarla ilgili son haberler nelermiş.
4: Beşiktaş sezonu resmen açıyor. Siyah beyazlılar Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. eleme turu maçı bugün 21'de başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Beşiktaş yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde ilk resmi maçına çıkıyor.
5: Sapete come un po'
6: Enicada. Midtjylland'a karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım, iyi bir takım. Ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz.
4: Beşiktaş'ta yeni transfer Trossard UEFA listesinde yer almadı. Kırmızı kart cezalısı Udoğakay'ı ve sakat Ndidi forma giyemeyecek.
7: Hocamızla beraber, yani hocanın istediklerini biliyoruz.
1: kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız. Geçen sezonki ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum gol katkılarıyla.
4: Beşiktaş rakibine ederse Tromsø Hrades Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2: İnşallah Beşiktaş da kazanacak. Hem içeride hem dışarıda rahat rahat takımlarımızın hem UEFA Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesini istiyoruz, bekliyoruz. Buna ihtiyacımız var ülke puanı için aynı zamanda. Bakalım bir de transfer haberlerine. Şimdi neler var gündemde? Tabii ki yine Fenerbahçe ve Galatasaray için yazılan adaylar var. Rashford, Fener'de rota Rashford diye yazılmış. Fenerbahçe'nin bir sol kanat transferi yapacağı zaten biliniyor. Büyük ihtimalle Kerem Aktürkoğlu'yla yollar ayrılacak. Mason Greenwood transferinin ardından Fenerbahçe Marcus Rashford için de tüm şartları zorluyor. Sarı lacivertler Avrupa'nın ses getirecek bir transferine daha imza atmayı planlıyor diye yazılmış. Rashford için Fenerbahçe bastırıyor efendim. Sambacılar planı değiştirdi. Neden? Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı hesapları yeniden karıştı. Fred ve Talisca Gornik karşısındaki performanslarıyla teknik heyete güçlü mesaj verdi. Bu Fenerbahçe için çok kafa karıştırıcı ve uzun vadede zarar verici bir illüzyon olabilir. Fred geçtiğimiz iki sezonda Fenerbahçe için hiçbir şey yapmadı. Zaten doğru düzgün çalışmadı, iyi bir performans da vermedi. Bir tane maçta, iki tane maçta oynadı diye onu takımda tutup da yeni transferi oraya yapmamak uzun vadede zarar verebilir. O yüzden Sambacılar planları bence çok da değiştirmemeli. Şimdi sağ tarafa geçtiğimizde önce Galatasaray'la ilgili şu haberi okumak istiyorum. Rafael Leao da Cimbom ilk aday diye. Burada bir soru işareti var. İki hafta önce benim de aldığım bir duyuma göre Galatasaray değil Fenerbahçe'nin çok daha ciddi girişimleri var Rafael Leao için. Galatasaray adına dün yazılmaya başlandı ama iki hafta önceden Fenerbahçe'nin Leao için zaten girişimleri vardı. O yüzden Fenerbahçe bu transferde çok büyük adaylardan bir tanesi. Galatasaray için ise o kadar ciddi bir durum söz konusu değil şimdilik. O yüzden burada işler çok değişebilir. Büyük bir karışıklık söz konusu olabilir ki Fenerbahçe'nin içinde iki sezon önceden kalan bir Zaha transferi olayı da var. Yaşanabilir aynısı tam tersi şekilde. Aslan Can'a gidiyor. Can Uzun için Galatasaray şu anda sürekli kapıyı zorluyor. 20 yaşındaki oyuncu için bütün fırsatlar kullanıyor. Her şart zorlanacak. Bunu yazmış Fanatik gazetesi de. Can Uzun için Galatasaray biraz kesenin ağzını açacak gibi görünüyor ama Eintracht Frankfurt'ta 40 milyon avrodan kapıyı açtı. O kadar yüksek bir bonservis ödeneceğini de sanmıyorum. Yine Haydi Kartal sıra sende başlığı da atılmış. Beşiktaş'ın Mechelen'le oynayacağı maç için Beşiktaşlar hem bu maçtan galibiyet hem de Muhammed Salah transferini bekliyorlar. Heyecanla bakalım o transfer de gerçekleşecek mi? Sadece Beşiktaşlıları değil bence Türkiye'de futbolu seven herkesi heyecanlandırır o transfer gibi görünüyor. Devam edelim efendim. Dünya Kupası'nın finalinde şarkıcıların aldıkları ücret ortaya çıktı. Shakira devre arası şovuyla 20 milyon dolar kazandı.
4: Dünya Kupası'nda tek kazanan İspanya olmadı. Shakira, Madonna gibi sanatçılar milyonlarca dolar elde etti. Dünya Kupası'nın finali devre arası yaklaşık yarım saat sürdü. Super Bowl'daki gibi ünlü isimlerin sahne şovları gündem oldu. Dünya Kupası'nın resmi şarkısını söyleyen Shakira bir servet kazandı. Kolombiyalı şarkıcı 20 milyon doları cebine koydu. Sahaya topu getiren Timothée Chalamet ve şarkıcı Justin Bieber 16'şar milyon doların sahibi oldu. Lisa 12 milyon dolar, Kim Kardashian 10,7 milyon dolar ve Madonna 5,3 milyon dolar kazandı. Madonna'nın Brezilyalı efsane futbolcular Ronaldinho ve Ronaldo ile şovu büyük beğeni aldı.
2: En çok da şunu merak ediyorum. Bu paraları gördükten sonra acaba Mbappe ne düşündü? Bütün sene koşturduk. Şampiyonlar Ligi'nde, La Liga'da, Dünya Kupası'nda gol kralı olduk. Shakira çıktı. Yarım saatte benim bir yılda kazandığım parayı kazandı dedi mi acaba? Merak konusu. Milyonlarca adayın ter döktüğü yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl adalet mücadelesi damga vurdu. ÖSYM'nin sınav sonrası cevap anahtarını değiştirmesi üzerine mahkemeye koşan Sakaryalı Doruk Kerem Atam. hukuk savaşını kazandı. Sonra iptal edildi. Atam Türkiye 579.sü olarak hayallerine bir adım daha yaklaştı.
4: Küçük bir işaret büyük bir haksızlığa dönüşebilirdi. Ancak bir öğrencinin cesareti binlerce aday için umut oldu. Kriz ÖSYM'nin 1 Temmuz'da sorunun cevabını C'den A'ya güncellemesiyle başladı. Kısıtlı sürede C şıkkını işaretleyen binlerce aday mağdur oldu. O isimlerden biri olan Sakaryalı okul birincisi Doruk Kerem Atam duruma boyun eğmeyerek konuyu hemen yargıya taşıdı.
7: Tek bir bildiriyle sorusunun yanlış kabul edildiği durumuyla, yani durumuna maruz kaldı. Yani ben de bu durumdan muzdarip mağdur olan biri olarak hukuki sürecimi başlattım.
4: ÖSYM geri adım atarak soruyu tamamen iptal etti. Tüm puanlar yeniden hesaplandı. İptal kararıyla eşit ağırlıkta Türkiye 579.sü olan Atam büyük mutluluk yaşadı. Dereceli öğrencinin şimdiki hedefi ise Boğaziçi İşletme.
7: 579. değil mesela, sallıyorum 768. de olabilirdim. Sonucumdan da gayet memnunum. Bu karar benim gibi bir sürü öğrenciyi, binlerce öğrenciyi belki etkileyen bir karar.
4: Genç derece öğrencisinin hukuk mücadelesi kendi kaderiyle birlikte binlerce adayın da sıralamasını adil şekilde değiştirdi.
2: YKS sonuçları açıklandı. Bu yıl 12 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Şampiyonların okulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciler geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üstün başarı elde etti.
8: Başarımız kaliteli bir program ve inanılmaz derecede yoğun bir çalışma. Kolektif eforla beraber geldi.
9: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2026 YKS'de de klasik başarılarına bir halka da eklemiş oldu.
10: Öyle de oldu. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yine önemli bir başarı elde etti.
9: Yine ilk yüzde 22 tane derece var. İlk binde ise 78 derece var. Yani 14 tane sayısal derecesi, 22 tane eşit ağırlık derecesi, 21 tane yine sözel derecesi ve dilde de yine 21 tane derece yapmış oldular öğrencilerimiz.
11: Çok uzun ve yorucu bir sürecin ardından emeklerimizi taşlandırma imkanımız oldu.
10: YKS alan yeterlilik testinde Türkiye şampiyonu 2 öğrenci Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden çıktı. Toplam 20 öğrenci ilk yüzde yer aldı.
11: Her günümüz YKS ile hemhal olmakla geçiyordu. Kariyer planımı elektronik mühendisliği üzerine inşa etmek istiyorum.
10: Dereceye giren öğrenciler başarının sırrını verdi.
12: Bize nasıl bir yol izlememiz gerektiğini söylediler önceden. Biz sözel kısmında Türkiye 7.si olmayı ve eşit ağırlıkta 241. olmayı başardım. Denemelere çok dikkat ettim. Denemelerdeki yanlışlarımı analiz etmeye çok gayret ettim. Okuldaki derslerime katılmaya ve konuları iyice öğrenmeye, kendimi konuları iyice vermeye çalıştım.
13: Sözel birincisi olmak için sabah gün doğmadan başlıyor rutinimiz. Akşam gün battıktan sonra geri dönüyoruz.
11: Her günümüz YKS ile hemhal olmakla geçiyordu.
10: Öğrencilere özel çalışma programları da sunuluyor.
14: Okulun bir 3 senelik hazırlık 9-10 dahil olmak üzere sosyal alanlarda seni ahlaki bir şekilde ve gerçekten içini kalbini zenginleştiren eğitimlerimiz oluyor. Daha sonrasında 11 ve 12. sınıfta da YKS eğitimine başlıyoruz artık.
13: Birinci sene hafiften çalışmaya başladık. Yani çalışma temposuna alıştık. İkinci sene boyunca da çok yoğun bir şekilde çalışarak en sonunda nasip başarılı olduk.
10: Üniversite hayalleri bu sene için suya düşenlerse sıfır çeken 67.087 aday oldu. Hiçbir soruyu doğru cevaplamayanlar geçen seneye oranla %64 arttı.
2: Evet efendim, geldik saat başına. Yeniden dönelim gündeme. Ankara'da neler yaşanıyor, dünyada ne oluyor, hepsini anlatacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı "Nefret etme, kek yap" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından başlattığı "Cake Not Hate" kampanyasıyla uluslararası kamuoyunda tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'le bir araya geldi. Erdoğan, Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, Harris'e oyuncak hediye etti, ailesiyle tanıştı. Fotoğraf çekildi. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, İstanbul'daki camilerde 10 gün boyunca kek dağıtacağı kampanyayı başlattı.
2: 12 yaşında küçük bir çocuk bütün dünyaya nasıl güzel örnek oldu, işte müthiş bir görüntü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 2 günlük siyasi parti turlarını tamamladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasayla ilgili ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, meclis müzakere ederek bitirir dedi.
15: Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
4: Çerçeve yasa teklifinin en geç bir hafta içinde meclise sunulması yönündeki beklentisini ifade etti. Dar kapsamlı bir düzenleme sinyali verdi. Af mahiyetinde olmayacak vurgusu yaptı.
15: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
4: Meclis başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turlarını tamamladı. Ziyaretlerin ikinci gününde önce İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.
16: Düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim.
4: Ardından AK Parti görüşmesi gerçekleştirildi. Kurtulmuş Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i makamında ağırladı.
17: Yani çalışılıyor, herkes çalışıyor.
4: Kurtulmuş temasları sonrası değerlendirmelerini paylaştı.
15: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
4: Kurtulmuş geçici ve müstakil bir yasa olacak mesajı verdi. Asla genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalı dedi. Örgütün silahlarını bıraktığının tespit ve teyidi için bir mekanizmanın yasada mutlaka olması gerektiğinin altını çizdi.
15: Özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz.
4: Kurtulmuş yaptıkları görüşmelerde siyasi partilerle aşağı yukarı bir anlayış birliği içinde olunduğunu belirtti.
15: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
2: Bakalım muhalefete. Özgür Özel yeni parti için CHP'ye veda etti, ancak görünen o ki ilk günden hiç beklemediği fireler verdi. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı istifa furyası yok dedi. Kimler gidecek, kimler kalacak? CHP'de ilk 24 saatte Özgür Özel'in karnesine bakalım.
18: Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
10: 34 yıldır CHP'liydi ama baba ocağını terk etti.
18: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
10: CHP çatısı altında son konuşmasını yaptı, vedalaştı. Kendi dönemindeki CHP il başkanlarını, parti meclisi üyelerini ve merkez yönetim kurulunu topladı.
18: Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birlikte.
10: Yeni parti ilanının ardından ilk istifa eden İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de birlikte çektikleri videoda yeni bir yolculuğa başladıklarını söyledi. Özgür Özel daha ilk günden hiç beklemediği fireler verdi. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'de kalacağını açıkladı.
19: CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok.
10: Mutlak Mut'tan sonrası CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şaşırtıcı bir hamle yaptı. Bir süre daha bağımsız kalacağım dedi. Belediye başkanlığı görevine odaklanacağını söyledi. Bu ikinci bir şok oldu.
20: İnsanları birbirine düşürmeyi de...
10: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de henüz yeni partiye katılacağını doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı. Mansur Yavaş'sa sessizliğini koruyor.
18: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız... Ne Mansur Yavaş'ı?
10: Ünlü sanatçılar Arif Sağ ve Sabahat Akkiraz da CHP'den istifa etti. Ana muhalefet olma iddiasıyla yola çıkan Özgür Özel'in ilk gün karnesi beklediği gibi gerçekleşmedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da CHP'den adeta bir iç göç bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak tabloyu açıkladı.
21: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa. İstifa furyası söz konusu değildir.
10: Sarı, CHP'de MYK toplantısı sonrası 4 il başkanının daha görevden alındığını da duyurdu.
21: 4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı. Örgütler feshedildi. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı illerimiz. Onun dışında 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık. Bu illerimizde Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz.
10: Kulislere göre Özgür Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Adı yeni parti olacak. Kurucular ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşacak. Özel ve ekibi yeni partinin CHP'den gelecek vekillerle ana muhalefet olmasını hedefliyor. Bunun için CHP'li 135 milletvekilinden en az 68'inin yeni partiye geçmesi gerekiyor.
2: Özgür Özel'in pek de beklediği gibi olmadı işler şimdiye kadar. Türkiye Gazetesi de bunu Özel'in hesabı tutmadı başlığıyla manşetine taşıdı ve Zeydan Karalar CHP'de devam kararı aldı. Cemil Tugay şimdilik bağımsız olarak devam edecek. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Tekirdağ'dan Candan Yüce Erdi ayrılığa sıcak bakmıyor. CHP'nin abileri de Özel'e kapıyı kapattı diye Türkiye Gazetesi yazmış. Tabii burada sorulacak çok soru var. Büyük ihtimalle CHP'li vekiller de Özgür Özel'in çevresi de şunu sormuştur. Evet, yeni bir parti kuruyoruz. Manifestomuz nedir? Amacımız nedir? Ekonomiyle ilgili nasıl çalışmalarımız var? Dış ilişkilerle ilgili ne yapabiliriz? Tarımda, trafik sorununda, ekonomide ne yapabiliriz? Nedir? Amacımız nedir diye sorduklarında karşılarında belki de o gereken cevapları alamadıkları için de bugün Özgür Özel bu noktada yeni parti saflarında beklediği kadar büyük bir kalabalık yakalayamıyor olabilir. Şimdi bir başka haber daha var. Başka bir perspektif daha var. Onu da getireceğiz ekranlarınıza. Hürriyet gazetesinin haberi. Yeni partide ince hesaplar. Nedir o hesaplar? Özgür Özel'in kuracağı yeni partide ince hesaplar devrede. Mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimali değerlendiriliyor. Bu durumda kaleyi boş bırakmamak için milletvekili olmayan parti meclisi üyeleri nöbetçi olarak CHP'de kalacak. Bir de işin bu tarafı ele alınmış. Tabii o üyeler CHP'de ne kadar kalabilir? Şu anda mevcut CHP yönetimi buna ne kadar izin verir? Partiden yeni ihraçlar olur mu? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve belediye çalışanı Benan Esengül gözaltına alındı.
4: Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak vermek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalar bunlardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basılmış, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Güner dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma İstanbul'a sıçradı. CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Belediye Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Belediye Çalışanı Benan Esengül gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.
22: Aydın Güler.
4: Öte yandan Çankaya Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde ilk turda 30 oy alan CHP'li Haldun Güler başkan vekili seçildi.
22: Haldun Güler.
0: Aydın Güler. Aydın Güler.
2: Sıcak bir gelişme var efendim. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. İzmit Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildiler. İşte son durum olarak da şu anda alt bantta görüyorsunuz. İstanbul merkezli dev bir operasyon yapılmış ve İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet ihale yolsuzluğu iddiaları adliyeye taşınmıştı. Aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Ve 29 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 5 ilde de yine eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. İzmit Belediyesi'nde yapılan bu yolsuzluk soruşturmasının ardından şüpheliler sağlık kontrolüyle birlikte adliyeye sevk edildi.
3: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
23: Böyle bir dünya var.
24: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
23: dünya katılım var.
25: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
26: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
27: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Doğada ne varsa Zevran'a da.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Düştüğüm yerden hep kendimi kaldırdığım için de yani biri elini uzatsa da demem be yani.
5: Savcılık dosya kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun.
6: Açıkçası ben bu tür konularda konuşmayı hiç biraz da anlamsız ve beyhude buluyorum.
5: Şarkıcı Gökhan Özoğuz'la sunucu Öykü Serter'i ifadeye çağırdı.
7: Karışmasınlar, dokunmasınlar, ben böyle keyfime bakıyorum.
8: Öykü Hanım, ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz. Evet. Bir şeyler söyleyecek misiniz? Bilginize başvurulacağı konusunda bilgi aldık.
9: Evet, bilgime başvurulacak.
5: Serter, Üner ve Özoğuz savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Ece Üner, ulaşılan savcılık ifadesinde Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum dedi.
10: Haluk Levent'i sanatçı kişiliğinin yanı sıra Ahbap Derneği'nin yöneticisi olarak tanırım. Kendisiyle ilk defa ülkemizde yaşanan büyük deprem sonrası Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen Babala TV adlı YouTube kanalı yayınındaki programda yüz yüze karşılaştık. Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması sebebiyle ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum.
5: Gökhan Özoğuz'un da savcılık ifadesine ulaşıldı. Özoğuz, Ahbap Derneği'ne güven duymuştum, hayal kırıklığına uğradım ifadelerini kullandı.
11: Haluk Levent ve Ahbap Derneği yönetici veya üyeleriyle herhangi bir tanışıklığım yoktur. Haluk Levent'i basından ve aynı sektörden olmamız nedeniyle ismen tanırım. Ancak kendisiyle yüz yüze gelmedim. Sadece Kahramanmaraş deprem felaketinde çok kısa telefonda görüşmüş olabilirim. Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneği'ne ait herhangi bir hesap üzerinden para transferim olmamıştır. Çünkü kendileriyle herhangi bir iş ilişkim olmamıştır. Yardımlar konusunda Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması yönünde iradem olmuştur ve çevremi de bu konuda yönlendirmişimdir. O dönem Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Hayal kırıklığına uğradım.
8: Öykü Hanım, ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
5: Evet. Öykü Serter'in savcılık ifadesi de şu şekilde.
12: Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Bir şekilde insanları ahbaba veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmedim, sevk etmedim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim ya da para alışverişim olmadı. Aynı şekilde Ahbap isimli dernekle de.
13: Türkiye Gazetesi'nin de bu habere hangi perspektiften baktığına bir göz atalım. Can dostları Ahbap'ı sattı. Soygunun yolunu açanlar ifade verdi. Ahbap'a bağış çağrısı yapan 5 isim savcılıkta çark etti denilmiş. Ahbap'a yardım çağrısı yapan 5 isim soruşturma açılınca Haluk Levent'i karalama yarışına girdi. Şaşırttı mı bilemiyorum. Yorum sizin. Adalet için etiketine tweetlerinizi bekliyoruz efendim. Devam edelim. Türk bayraklı kuru yük gemisi Reyhan Sarı Karadeniz'de İHA saldırısına uğradı. Saldırıda bir Türk personel hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Yaralılar Samsun'a nakledildi.
14: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyreden ticari gemilerin güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Saldırıların son hedefi Türk bayraklı Reyhan Sarı adlı kuru yük gemisi oldu. Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a ulaştırmak üzere yola çıkan gemi, Novorossiysk açıklarında kimliği belirsiz bir insansız hava aracının saldırısına uğradı. Uluslararası sulardaki saldırıda bir Türk makine personeli olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan iki personel ise Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle Samsun'a getirildi. Yaralılardan biri 112 hava ambulansıyla 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğeri ise Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı mürettebatın sağlık durumları ile ilgili takip ve tedavi süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.
13: Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüş ihtimali yeniden gündemde. Peki, S-400 meselesinin çözülmesinin ardından Türkiye'nin F-35 programına dönüş süreci nasıl işleyecek? ABD'de bekleyen Türkiye'nin parasını ödediği 6 uçağın durumu ne olacak? Pilotlar nasıl hazırlanacak? İşte tüm bu soru işaretlerinin cevabı haberimizde.
15: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
14: F-35 savaş uçağı programına dönüş için gözler Ankara ve Washington'da. Peki Türkiye'yi nasıl bir süreç bekliyor?
16: Bir uçak aldınız, bir motor aldınız, bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
14: Türkiye 2019 yılında F-35 programından çıkarıldı. Gerekçe ise S-400 hava savunma sistemi nedeniyle başlayan krizdi. ABD Başkanı Trump ise NATO zirvesinde Türkiye'nin programa dönüşü için olumlu mesaj verdi.
16: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
14: Peki engeller kalkarsa süreç nasıl ilerleyecek? İlk adım ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırması.
15: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
14: Bir diğer önemli başlıksa mali hesaplaşma. Türkiye'nin ödediği yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolarlık ödeme ve yıllardır bekleyen uçakların masrafları.
17: Sonuçta maliyeti var. Yani bakımda tutmanın maliyeti var ama bir yandan da biz parayı verdik. O para 6-7 seneden beri bloke. Bunun da maliyeti var. Bunlar bir dengelenecek ve bu anlamda bizim belli bir miktarda mali anlamda kazanç sağlayabilecek durumda olacağımızı ben öngörüyorum.
14: Türkiye'nin parasını ödediği ve ABD'de bekleyen 6 F-35'te merak konusu. Bu uçaklar sıradan bir hangarda değil, derin uyku adı verilen özel bir prosedürle korunuyor.
17: Hayalet uçak deniyor ama görünmezlik diyelim, görünmenin gecikmesi diyelim, bu özel kaplamanın korunması gerekiyor. Bunun içinde gene aynı şekilde çok önemli nem ve sıcaklık hassasiyetinin bulunması ve burada herhangi bir eksikliğin olmadığına emin olunması gerekiyor.
14: Peki bakımlar ne kadar sürer?
17: Haftalar ya da gerekirse aylar mertebesine sürer ama yıl mertebesinde olmayacağını öngörüyorum.
14: Bakımlar tamamlanacak, ardından kontrol uçuşları başlayacak. Bir diğer soruysa pilotların yeniden eğitimi.
17: Aradan geçen 7-8 sene içinde bu pilotlarımız acaba hala görev başında mı? Sağlık durumları bu iş için yeterli olmaya devam ediyor mu? Bir de onun üzerinde 7 sene boyunca bir hava aracını kullanmamışsak o konuda bir tazeleme eğitimi illaki gerekecektir.
14: Türkiye'nin F-35 üretim zincirindeki eski rolüne dönmesi ise kolay görünmüyor. Çünkü programdaki üretim görevleri yıllar içinde başka ülkelere devredildi. Ancak uzmanlara göre F-35 süreci Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan projesinin önünde engel değil.
17: Eğer ki tekrardan bu parça üretiminde entegrasyon, bütünleştirme sağlanırsa oradan gelen beceriyi biz Kaan'a da ekleyebiliriz. Bunun bir engel olacağını düşünmüyorum. Hatta tam tersi, daha fazla uzman gelişebilecek.
13: Havada, karada, denizde, savunma sanayinin her yerinde Türkiye bir adım daha öne gitmek için elinden geleni yapıyor. İşte Mavi Vatan'da oyunu bozan adım. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çiziyor Sabah gazetesinin haberi. Bu adımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan planlar duvara çarparken Türkiye Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun da merkezi olacak. Yeni bir gelişim. Ankara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan doğalgaz hattı için Navitex ilan etti ve işte o haritada yine burada Sabah gazetesinde yer alıyor efendim. Aynı zamanda Siyonist İsrail ve Yunanistan'da da Oruç Reis paniği başlığı da var haberde. Geçelim yine dış gündemle devam edelim. Çünkü bütün dünyanın merakla takip ettiği bir konu var ki ABD-İran savaşı. Amerika Birleşik Devletleri üst üste 11. gecede de İran'ı vurdu. Misilleme yapan İran'sa Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki aralıksız çatışmalar 11. geceyi geride bıraktı. Amerikan savaş uçakları gece boyunca İran'ın kritik noktalarını bombaladı. Başkent Tahran, Buşehir, Tebriz ve Çabahar'dan patlama sesleri yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik tesislerini, uçak ve İHA hangarlarına hedef aldığını duyurdu. Açıklamada İran'ın saldırganlığına rağmen Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine açık kalmaya devam ediyor dendi. İran basını da ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nı vurduğunu duyurdu. Adanın füzelerle hedef alındığı kaydedildi. Ancak adadaki askeri üste meydana gelen tahribatla ilgili bilgi verilmedi. Tahran yönetiminin ABD'ye cevabı ise gecikmedi. İran, Kuveyt'teki Amerikan askeri tesisi Camp Doha'yı kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Kuveyt'te altyapıya vurulan darbeler sonrası elektrik kesintileri başladı. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz'deki gemilere saldırması durumunda Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayacaklarını açıkladı.
18: Bu andan itibaren İran, Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir gemiye, füze, roket, insansız hava aracı ya da başka herhangi bir silah veya araçla ateş açarsa, Amerika Birleşik Devletleri buna karşılık Tahran'ın içinde veya başkentin hemen yakınında bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprüyü ya da elektrik santralini bombalayacak ve tamamen imha edecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yaşanan çatışmalar sırasında Ürdün ve Irak'ta ölen 4 ABD askerinin cenazelerini Dover Hava Üssü'nde karşıladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsfahan eyaletinde yer alan Kazma Dağı'nda gizli bir nükleer tesis olduğu yönündeki iddiaları reddetti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile süren savaşa ilişkin açıklamasında, "Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmayacak," dedi. Kalibaf ayrıca, "Bu savaşın denklemi net, ya hepimiz ya hiçbirimiz," ifadesini kullandı.
13: Bu arada bir sıcak haber de var. İran basınından yeni bir haber geldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yani savaş giderek artık daha da kızışıyor, ölümler de artıyor. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı askerlerin hayatını kaybettiği ve İran tarafından ortaya atılan iddialara göre bunun Washington tarafından saklandığı öne sürülmüştü. Ama şu anda İran basını yine kendi vatandaşlarından 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakalım daha nereye evrilecek bu süreç efendim. Şimdi bir başka gazete haberimiz var. O da gelsin ekranlara. Çünkü bu savaş sürekli farklı yerlere evriliyor. Son gerilim Kazma'da. ABD füzelerinin dağın altına ulaşamayacağı söyleniyor. Hedef tünel girişleri ve havalandırma sistemleri. ABD-İran geriliminde yeni adres Kazma Dağı. ABD İran'ın gizemli nükleer tesislerinden biri olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nı hedefliyor. İran'ın daha önce de savaşın ilk başladığı günlerde bu tip dağların altında kilometrelerce altta nükleer tesislerinin olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş füzelerinin bile o tesislere ulaşamadığı iddia edilmişti. Bu yüzden de bu tesislerin bulunabileceği dağları hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın herhangi bir şekilde bir nükleer mütekabiliyetinin olmasını istemiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın savaşın ilk gününde dini lideri Ali Hamaney'e hedef alan saldırıdan sağ kurtulduğu ortaya çıktı. Arakçı enkazdan nasıl çıktığını anlattı. Tahran'da arabayla sürekli yer değiştirerek hayatta kaldığını söyledi.
5: "Yanımda patlama oldu," dedi. "Sürekli araç değiştirdiğini söyledi." İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın savaşın ilk gününde dini lider Ali Hamaney'e hedef alan saldırıdan sağ kurtulduğu ortaya çıktı. İranlı belgeselci Cevat Mogui'nin programına konuk olan Abbas Arakçı, Hamaney'in özel kalem müdür yardımcısı Ali Asker Hicazi'ye bilgi verdiği sırada 3 patlama olduğunu söyledi.
19: 3. patlama neredeyse binamızın hemen yanındaydı. Hicazi'nin ofisinin bulunduğu bölüm doğrudan isabet aldı ve binanın sol tarafı tamamen yıkıldı.
5: Hicazi'nin sekreteri olay yerinde ölürken Hicazi ve Arakçı binadan çıkmayı başardı.
19: Binanın diğer tarafındaydık. Patlamanın ardından tavan, duvarlar ve her şey üzerimize çöktü. Hicazi'nin elini tuttum. Yardım çığlıklarını duyarak kirişlerin, kalasların ve tahta parçalarının arasından ilerledik. Tavandan sular akıyordu. Her yer yerle bir olmuştu. Sonunda dışarı çıkmayı başardık.
5: Abbas Arakçı kendi aracı hasar gördüğü için yoldan geçen bir başka araçla Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini anlattı. Daha sonra yeni bir saldırının hedefi olmamak için Tahran'da sürekli yer değiştirdiğini, 3 gün boyunca yönetimdeki diğer isimlerle iletişim kuramadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hamaney'in konutunda tüm üst düzey isimlerin toplantı halinde olduğu bilgisinin İsrail'e nasıl ulaştığını da sorguladı.
19: Bu muhtemelen hala var olan bir güvenlik açığına işaret ediyor. Bunun giderilmesi gerekiyor. İran dünyayı şaşırttı.
13: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato'da İran Savaşı ile ilgili soruları cevapladı. Konuşması sık sık protestolarla kesilen Hegseth, Demokrat senatörlerle de ağız dalaşına girdi.
14: ABD Senatosu'nda komite üyelerinin İran Savaşı ile ilgili sorularını cevaplayan Savunma Bakanı Pete Hegseth zor anlar yaşadı. Savaşın 30 Eylül'e kadarki maliyetinin 37,5 milyar dolar olduğunu söyleyen Hegseth, açılış konuşması sırasında sık sık protesto edildi. 1.5 trillion. Stop bombing our children in Iran and Palestine. This is illegal. Kongreden 67 milyar dolar ek kaynak isteyen Hegseth, Demokrat senatörlerle de sık sık karşı karşıya geldi. ABD'li bakanın Demokrat Partili senatör Gary Peters'a tartıştığı anlar gündem oldu.
16: Beyefendi, başarısız olan sizsiniz. Ön cephede yer alanlar değil, onurlarını üstün bir başarıyla koruyanlar değil. Ortada kazanacak bir strateji eksikliği varsa, tehlikede olanlar onlar. Liderleri onları yarı yolda bıraktı ve şu anda yaşanan da bu. Sizin bir stratejiniz yok. Bu savaşı gerçekten kazanmak için uzun vadeli bir planınız yok.
20: Burada durup askerler hakkında konuşmak istiyorsunuz. Bakanlığımızı finanse etmek için hiçbir siyasi cesaret göstermiyorsunuz. Çünkü Trump bozukluğu sendromuna yakalanmışsınız.
14: Hegseth konuşmasının devamında Pentagon'un ek bütçe talebine karşı çıkan demokratları korkaklıkla suçladı.
13: Bir yandan da Donald Trump durmuyor. Yine attığı adım gündem oluyor. Sebebi ne efendim bu kez? Trump'tan Infantino planı. Kim Infantino efendim? FIFA başkanı. Biliyorsunuz bu Dünya Kupası'nda çok konuşuldu. En çok konuşulan nokta da şuydu. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika'nın maçı vardı. Son 16 turuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ve o maçtan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin forveti Balogun kırmızı kart görmüştü. Sonra Trump Infantino'yu aradı. Dedi ki Infantino'cum bir kırmızı kart varmış, ben bunun ne olduğunu bilmiyordum. Kırmızı kart görünce futbolcu bir sonraki maç oynayamıyormuş. Bu çok saçma, hemen bunu kaldır dedi. Infantino da tamam efendim dedi. Balogun'un kırmızısı iptal edildi. Ve bu da Infantino'ya tabii ki yol su elektrik olarak geri döndü. Nasıl döndü? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevi için desteklemek istediğini öne sürdü kaynaklar. Donald Trump'ın Infantino'yu. Yani Donald Trump diyor ki Infantino gelsin. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olsun. Dünya genelinde saygı görüyor. İnsanları bir araya getirme konusunda özel bir yeteneğe sahip diyor Trump Infantino için. Aslında o özel yeteneği Trump'ın isteklerini karşılama doğrultusunda. O da zaten bu yüzden büyük ihtimalle istiyor Infantino'yu oraya. Herkesin onu çok sevdiğini, çok saygı duyduğunu düşünüyor ama futbol dünyası da şu an bir yandan Infantino'dan nefret ediyor. Bence bundan da haberi yok Donald Trump'ın. Ukrayna. Rusya'da bir e-ticaret şirketinin merkezlerini vurdu. Saldırıda yer alanlar oldu. Ukrayna yönetiminin tepesindeki atama krizi de devlet başkanı Zelenski'nin geri adım atmasına yol açtı.
14: Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaş, lojistik hatları ve kent merkezlerini vurmaya devam ediyor. Rusya'nın en büyük online perakende şirketi Wildberries bir kez daha hedefteydi. Krasnodar ve Nevinomysk şehirlerindeki dev lojistik merkezleri Ukrayna'ya ait kamikaze SİHA'ların hedefi oldu. Alevlere teslim olan tesislerde çok sayıda çalışan yaralandı.
0: Taraflar karşılıklı SİHA saldırılarını da sürdürüyor. Moskova gece boyunca 200'den fazla Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıklarken sınır bölgesi Belgorod'da saldırılar nedeniyle can kayıpları yaşandı. Kiev ise Rusya'nın fırlattığı onlarca İHA'yı püskürttüğünü duyurdu. Sahadaki bu sıcak çatışmaların gölgesinde Kiev'de ise ciddi bir yönetim krizi patlak verdi. Ukrayna'nın teknoloji odaklı reformist savunma bakanı Mykolo Fedorov'un görevden alınması ülkede protestoların fitilini ateşledi. Fedorov, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sviski askeri reformları engellemekle suçladı. Sert ve katı komuta tarzı nedeniyle ağır asker kayıplarına yol açmakla eleştirilen Sviski'ye yönelik tepkiler Zelenski yönetimini köşeye sıkıştırdı. Günlerdir süren sokak gösterileri ve ordu içindeki derin çatışma üzerine Zelenski radikal bir adıma gitti. Savaşın başlangıcından bu yana yapılan en büyük askeri görev değişimini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Sviski görevden alındı. Ordunun başına yeni nesil general olarak nitelendirilen 43 yaşındaki tümgeneral Mykolo Drapatri getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden bu kritik makama atanan Drapatri'nin ordudaki huzursuzluğu dindirip dindiremeyeceği ise merak konusu. Zelenski ayrıca krizi yatıştırmak adına eski bakan Fedorov'a da teknoloji kanadını yöneteceği yeni bir görev teklif etti.
13: Bitmiyor. Dünyanın hiçbir yerinde savaş bitmiyor. Orta Doğu'su ayrı, Rusya Ukrayna'sı ayrı. Avrupa'da kazan kaynıyor. Asya Pasifik karışık. Her yerde bir arıza var ne yazık ki. Adalet için etiketimiz. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Yazın gönderin. Tüm Türkiye okusun efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
2: TGRT FM.
21: Reklamlar.
22: Sistem dondu, online satışım durdu.
23: Tam ide çözülsün.
22: Nasıl?
23: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
22: Büyüksün.
23: Abartma. Tam idersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
22: Tami.
23: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
22: Yürü be Tami.
21: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
24: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
25: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
26: Böyle bir dünya var.
27: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istiyorsan

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü. Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür. Aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur. Bana seni gerek seni. Aşkın zincirini üzem, deli olam dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem. Bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar. Toprağın anda çağıra. Bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek. Ahilere ahret gerek. Mecnunlara Leyla gerek. Bana seni gerek seni. Ne tamuda yer eyledim, ne uçmakta köşk bağladım. Senin için çok ağladım. Bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, bir ev ile birkaç huri. İsteyene vergil onu.

0: Cehennemi yıkınca, cehenneme kul seçilip çıkınca, Kadir Mevlam o kullardan eyleme. Kadir Mevlam ateş atma özüme, dünya malı görünmüyor gözüme. Kadir Mevlam sen bak benim yüzüme, cehennemin ateşiyle dağlama. Karaca olan hata çıkmaz dilimden, kocadım da hayır gelmez elimden. Kadir Mevlam asla geçmez kulundan, deli gönül ah çekip de ağlama.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: olabileceğiniz her noktada sizlerle.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper olur. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
7: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
6: TGRT FM Haber.

Efendim günaydın, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Bakalım başlıklarımıza, gazetelerimiz var, daha okuyacağımız canlı bağlantılarımız olacak. Dolu dolu kalan bir saatimizi geçireceğiz efendim. Önce başlıklar gelsin ekranlara. Bir numaralı başlığımızla başlayalım. Hemen gelsin. Erdoğan Harris'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattı. Nefret etme, kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti.

0: İkinci başlıkta gelsin hemen ekranlara, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Kurtulmuş'tan çerçeve yasa için tarih geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 2 günlük siyasi parti turlarını tamamladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasayla ilgili ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, müzakere edilip bitirilir dedi. Üçüncü başlıkta muhalefetle alakalı, o da geldi ekranlara hemen. Özgür Özel yeni partisiyle alakalı. Özgür Özel'in yeni partisi ilk günden fire verdi. CHP'ye veda etti Özel, ancak görünen o ki ilk günden hiç beklemediği fireler verdi. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı istifa furyası yok dedi. Kimler gidecek, kimler CHP'de kalacak, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ve Ahbap Derneği soruşturmasında neler oluyor, dördüncü başlığımızda onunla alakalı. Gazeteci ve sanatçılara ahbap sorgusu yeni bir aşamaya geçildi soruşturmada. Deprem döneminde dernek için yapılan yardım çağrılarına destek veren gazeteci, şarkıcı, sunucular ifadeye çağrıldı. Beşinci başlığımızda gelsin, o da Türkiye'nin konuştuğu bir diğer soruşturma. Gülistan Doku'nun ablası TGRT Haber'e konuştu. Yeni gelişmeler yaşanıyor burada da. Abla Aygül Doku TGRT Haber'e açıklama yaptı. Dikkat çeken iddiaları anlattı. Hastane kayıtları ve gizli tanık beyanları dosyanın kritik başlıkları arasında yer aldı. Efendim, etiketimizi tekrar hatırlatalım, çünkü sizin atacağınız mesajlar bizler için çok önemli. Adalet için etiketine yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 2 günlük siyasi parti turlarını tamamladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasayla ilgili de konuşan Kurtulmuş, ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, meclis müzakere ederek bitirir dedi. Az sonra. Özgür Özel yeni parti için CHP'ye veda etti. Ancak görünen o ki ilk günden hiç beklemediği fireler verdi. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı istifa furyası yok dedi. Peki kimler CHP'de kalacak, kimler gidecek? Az sonra. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Deprem döneminde dernek için yapılan yardım çağrılarına destek veren gazeteci, şarkıcı ve sunucuların ifadelerine başvuruldu. Az sonra.
0: Hemen canlı bağlantıyla başlayalım. Muğla'nın Fethiye ilçesinde biliyorsunuz bir yangın çıktı ve rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İnlice Mahallesi'nde yerleşim yerlerine sıçradı. Şu anda son durum ne? İhlas Haber Ajansı muhabiri Eren Ayhan bize aktaracak. Eren, günaydın. Şu anda yangın devam ediyor mu? Söndürme çalışmaları ne durumda? Son bilgileri bize aktarır mısın? Şu anda yerleşim yerlerinde bir sıkıntı var mı?
2: Yaklaşık 20 saat oldu. Yangın halen devam ediyor Fethiye'nin İnlice Mahallesi'nde. Ve gece boyunca orman işçileri can sipara bir şekilde burada çalışma yaptı, alevlerle mücadele etti diyebiliriz. Kameraman arkadaşım gelebilirse, bizim bulunduğumuz bölge ise bir villaydı. Şu anda villanın içine girmiş durumdayız ve gördüğünüz gibi küle dönmüş durumda. Ve gece boyunca bu bölgede çalışmalar devam etti. Yangınla mücadeleler devam etti ama maalesef yangın kontrol altına alınmış diyemeyiz. Havadan, karadan müdahaleler devam ediyor diyebiliriz. Yaklaşık 20 saat sürdü ve halen devam ediyor. Tabii ki yangın kısmen yoğunluğunu yitirmiş durumda ama maalesef yangını tamamen kontrol altına alındı diyemeyiz. Ve şu anda havadan gördüğünüz gibi helikopterler sortiler yapıyor. Havada uçaklar zaman zaman tüten yerlerde devam ediyor söndürmeye. Ve orman işçileri, özellikle orman işçileri de halen çalışmalara devam ediyor. Dün akşam saat 19'dan sonra hava kararmasıyla birlikte orman işçileri orman içerisinde alevlerle sabaha kadar mücadele etti. Hem orman işçileri hem belediyenin itfaiyesi ve gönüllüler yangını söndürmek için inanılmaz bir mücadele verdi. Biz de gördüğünüz gibi şu anda kül olmuş bir evin içerisindeyiz. Kameraman arkadaşım böyle gelebilirse. Gördüğünüz gibi burası bir evdi ve bu evde tamamen kül olmuş durumda. Bungalov ev dedikleri ev şekliydi ve bunu maalesef söndüremediler. Gördüğünüz gibi tamamen yanmış durumda. Evet, bir yandan da helikopterler halen burada söndürme çalışmalarına devam ediyor ve havadan müdahaleler devam ediyor diyebiliriz. Hatta gönüllüler, bazı gönüllüler ise orman işçilerine ve yangını söndürenlere gıda ve soğuk içecek yardımında bulunmak için birçok kez ormanın içine girdiler. Biz de sabahın ilk ışıkların ağarmasıyla birlikte gördüğünüz gibi yemyeşil orman, yeşil vatan bir anda tamamen küle döndü ve şu anda bulunduğumuz nokta yangının en çok alevlerin olduğu noktaydı. Burayı söndürdüler. Ama üst taraflarda halen tüten yerler, yanan yerler var. Ve yaklaşık 20 helikopter havada, 6 uçak havada, karada ise yüzlerce orman işçisi, arazöz diyebiliriz, ormanın içinde ve halen alevlerle mücadele ediyorlar. Çünkü yangının bir sonraki noktaya taşmaması gerekiyor. Oradaki sık ormana taştığında yangın daha da büyüyerek devam edeceği düşünülüyor. Ve o yüzden de şu anda havadan karadan müdahaleler devam ediyor diyebiliriz. Tekrarlayacak olursak dün öğlen saat 12.15'te çıkmıştı yangın ve şu saat itibariyle 20 saati geride bıraktı. Ve inanılmaz bir çalışmayla yangını kontrol altına almak için mücadele çok fazla bir hummalı bir çalışma vardı. Kameraman arkadaşım ağaçlarda gösterebilirse, gördüğünüz gibi burası yemyeşildi ve simsiyaha büründü. Hemen yanındaki evde maalesef alevlere yenik düştü. Hatta evin içerisine doğru girersek gördüğünüz gibi, bir bakalım burada neler vardı. Bu ev bungalov bir evdi ve bu evde yazın tatil için ikinci konut olan bir vatandaşın eviydi ve kendisinin haberi var mı bilmiyoruz ama gördüğünüz gibi mesela bulaşık makinesi tamamen yanmış durumda ve gördüğünüz gibi içindeki malzemeler halen duruyor. Maalesef bu evde tamamen kül olmuş durumda. Tekrarlayacak olursak 20 saatin üzerinde yangın devam ediyor. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Yangının yoğunluğu azalmış olsa da itfaiye ekipleri, orman işçileri ve havadan ise helikopterlerle, uçaklarla yangın devam ediyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Eren, teşekkürler, kolay gelsin. Muğla'daki yangındaki son durumu bize İhlas Haber Ajansı muhabiri Eren Ayhan aktardı. Üçüncü saat dilimine de böyle başlamış olduk efendim. Şimdi bir piyasalara bakalım. Şu anda nedir son durum? Altında, dolarda, avroda bir ekranlara gelsin. Önce onunla başlayalım, sonra bununla ilgili haberimiz de var. Dolar 47 lira 23 kuruş. Avro 54 lira 11 kuruş. Gram altın 6267 lira 28 kuruş seviyesinde ve Borsa İstanbul'da da 14.138,9'u görüyoruz. Yeniden 14.000 seviyesinin üzerine kendini attı Borsa İstanbul. Geçelim bir çeyrek altın, yarım altın ne durumda hemen bakalım. Gram altın 6267 demiştik. Çeyrek altın 10.308 lira, yarım altın 20.616 lira ve tam altında 41.107 lira. Kripto paralar da gelsin, onları da anlatalım. 65.659 dolar, Bitcoin, Litecoin 47,1 dolar, Ethereum 1922,2 dolar ve Ripple'da 1,13 dolardan işlem görüyor. Şimdi Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve ABD-İran çatışmaları küresel piyasalarda petrol ve altın fiyatlarını hızla yükselişe geçirdi. Öte yandan gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı kritik faiz kararına çevrildi. Acaba faiz ne olacak? Son 4 ayda sabit bırakılmıştı. Bugün nasıl bir karar gelecek? İzleyelim.
3: Orta Doğu'daki gerilim petrol ve altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı saatler içinde yeniden uçtu. ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların küresel petrol arzını aksatabileceğine yönelik endişeler ve petrol sevkiyatına ilişkin risklerin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine çıktı. Böylece salı gününü 91,01 dolardan tamamlayan Brent petrolde yaklaşık %4,86 artış yaşandı. Güvenli liman altında da hareketlilik var. Ons altın 4.144 dolara yaklaşırken gram altın 6.305 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın ise 10.290 liradan satıldı. Altın Temmuz ayının ilk gününden bu yana değerine değer kattı, yatırımcısına kazandırdı. Öte yandan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Yılın 5. faiz kararı açıklanacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmeyen banka bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit tutmuştu.
0: Şimdi efendim ekranlarınıza bankaların en sevdiği müşterileri getireceğiz. Kim onlar? Kantar'ın topusunu kaçıranlar. İhtiyaç olsun olsun olmasın. Cepte para olsun olmasın. Alıyorlar efendim. Nasıl olsa ne var? Kredi kartı var. Ama ödeme günü geldiğinde işler pek de istendiği gibi gitmiyor. İzleyelim.
4: Kredi kartı cebimizde, kredi ise birkaç dokunuş uzağımızda. Ama işin sonunda hesabı yine vatandaş ödüyor. Özellikle gereksiz harcama yapanlar, yani ayağını yorganına göre uzatmayanlar bankaların baş tacı. En son kredi kartıyla ne aldınız?
5: En son kredi kartıyla ayakkabı aldım. Kredi kartıyla ne aldım? Elektronik eşya.
4: Asgari ücret almasına rağmen lüks tüketimden vazgeçmeyenlerin sayısı da az değil. Gösteriş uğruna kredi ve kredi kartı borçları her geçen gün biraz daha büyüyor.
6: Görüyorum gençlerin elinde kullandıkları telefonlar, giydikleri kıyafetler hep genelde kazandığından fazla paradan şeyler.
7: Hesapta para kalmasa da sorun yok. Kredili hesap devreye giriyor. Vatandaş olmayan parasını harcıyor, hesabı eksiye düşüyor. Yani bankaya borçlanıyor. Sonraki ay onu faiziyle ödüyor. Eksi hesap toplamı Temmuz'da toplam 908 milyar 705 milyon liraya çıktı.
8: Yani ihtiyacın olan bir şey paran yoksa da alabiliyorsun. Ya da olmayan bir şey indirimde diye alabiliyorsun. Daha fazla harcama yapıyoruz.
9: Limitler artırıldıkça insanların harcama bütçeleri de artıyor. Çünkü ellerinde olmayan parayı harcama şansları oluyor. Ona güvenerek de daha çok harcama yapılabiliyor. Evet.
7: Borçlanan ve faiziyle ödeyeni en çok bankalar seviyor. Hatta bu yüzden kredi notunu bile yükseltiyor. Ama hesabı şaşanların bir kısmı da borcunu ödeyemeyince icraya ve mahkemelere düşüyor. Nitekim yasal takibe düşen borçların toplamı 799 milyar lira çıktı.
10: Normal şartlarda harcama yapıyorum. Yani ne diyelim, ayağımı yorganıma göre uzatıyorum.
11: Türkiye'de yaşamıyorum ben ama. Almanya'da genelde insanlar hesabındaki parayı harcıyorlar. Ama Türkiye'de kredi kartına bildiğim kadarıyla çok yükleniyorlar.
12: Yani emekli maaşım diyelim 30 lira. Yani geçti mi geçmedi mi ona göre hesaplıyorum. Hayır, geçiyor da borcum da var.
13: Yönetmeyi bilmek lazım. Mesela babamın kartı bende, kullan 200 harcıyorum, 300 yatırıyorum öyle. Ben kendi paramı kullanıyorum, onların parasını değil.
0: Forbes milyarderler listesinin güncel verilerine göre Türkiye'nin en zenginleri listesinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Zirve el değiştirdi.
7: Dünyaca ünlü Forbes dergisi milyarderler listesini güncelledi. Listede Türkiye'nin en zengin isimleri arasında zirvede değişim yaşandı. Forbes dergisine göre Kazancı Holding CEO'su Cemil Kazancı, Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Forbes'a göre Cemil Kazancı'nın varlığı 5,3 milyar dolara ulaşırken ünlü iş insanı dünyada 794. sıraya yükseldi.
14: Hem yatırımcı açısından bize güven veriyor.
7: Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker ise 5,2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada kendine yer buldu. Ülker dünya genelindeki milyarderler listesinde 797. sırada bulunuyor. Türkiye'nin en zenginleri listesinde Kazancı ve Ülker'i takip eden diğer isimler ise şu şekilde. 3. sırada 4 milyar dolarlık servetiyle Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel. 4. sırada 3.7 milyar dolar servetiyle Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Alacak yer aldı. 5. sırada ise 3 milyar dolarla Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk bulunuyor.
0: Geldik saat başına efendim, yeniden dönelim Ankara'nın gündemine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı "Nefret etme, kek yap" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından başlattığı "Cake Not Hate" kampanyasıyla uluslararası kamuoyunda tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'le bir araya geldi. Erdoğan, Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, Harris'e oyuncak hediye etti, ailesiyle tanıştı, fotoğraf çekildi. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, İstanbul'daki camilerde 10 gün boyunca kek dağıtacağı kampanyayı başlattı.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 2 günlük siyasi parti turlarını tamamladı. Terör Söz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasayla ilgili ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, meclis müzakere ederek bitirir dedi.
15: Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
7: Çerçeve yasa teklifinin en geç bir hafta içinde meclise sunulması yönündeki beklentisini ifade etti. Dar kapsamlı bir düzenleme sinyali verdi. Af mahiyetinde olmayacak vurgusu yaptı.
15: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
7: Meclis başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turlarını tamamladı. Ziyaretlerin ikinci gününde önce İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.
16: Düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim.
7: Ardından AK Parti görüşmesi gerçekleştirildi. Kurtulmuş Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler'le Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i makamında ağırladı. Kurtulmuş temasları sonrası değerlendirmelerini paylaştı.
15: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
7: Kurtulmuş geçici ve müstakil bir yasa olacak mesajı verdi. Asla genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalı dedi. Örgütün silahlarını bıraktığının tespit ve teyidi için bir mekanizmanın yasada mutlaka olması gerektiğinin altını çizdi.
15: Özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz.
7: Kurtulmuş yaptıkları görüşmelerde siyasi partilerle aşağı yukarı bir anlayış birliği içinde olunduğunu belirtti.
15: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
0: Özgür Özel yeni parti için CHP'ye veda etti. Ancak görünen o ki ilk günden hiç beklemediği fireler verdi. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı istifa furyası yok dedi. Peki kimler CHP'de kalacak, kimler gidecek? İzleyelim.
17: Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
3: 34 yıldır CHP'liydi ama baba ocağını terk etti.
17: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyor.
3: CHP çatısı altında son konuşmasını yaptı, vedalaştı. Kendi dönemindeki CHP il başkanlarını, parti meclisi üyelerini ve merkez yönetim kurulunu topladı.
17: Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birlikte.
3: Yeni parti ilanının ardından ilk istifa eden İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de birlikte çektikleri videoda yeni bir yolculuğa başladıklarını söyledi. Özgür Özel daha ilk günden hiç beklemediği fireler verdi. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'de kalacağını açıkladı.
18: CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok.
3: Mutlak Mut'tan sonrası CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şaşırtıcı bir hamle yaptı. Bir süre daha bağımsız kalacağım dedi. Belediye başkanlığı görevine odaklanacağını söyledi. Bu ikinci bir şok oldu.
19: İnsanları birbirine düşürmeyi de...
3: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de henüz yeni partiye katılacağını doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı. Mansur Yavaş ise sessizliğini koruyor.
17: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
3: Ünlü sanatçılar Arif Sağ ve Sabahat Akkiraz da CHP'den istifa etti. Ana muhalefet olma iddiasıyla yola çıkan Özgür Özel'in ilk gün karnesi beklediği gibi gerçekleşmedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da CHP'den adeta bir iç göç bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak tabloyu açıkladı.
20: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa. İstifa furyası söz konusu değildir.
3: Sarı CHP'de MYK toplantısı sonrası 4 il başkanının daha görevden alındığını da duyurdu.
20: 4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı. Örgütler feshedildi. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı illerimiz. Onun dışında 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık. Bu illerimizde Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz.
3: Kulislere göre Özgür Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Adı yeni parti olacak. Kurucular ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşacak.
21: TGRT FM Haber.
22: Şimdi reklamlar.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
5: Dünya Katılım var.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Köyün Doktoru 4. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı Osman Ağa'nın kızı Menekşe'dir. Menekşe, doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Ve köye döndükten sonra da hastalık numarasıyla Cemil'i sık sık evine çağırtır. Oğlu Tahir'e Menekşe'yi almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Tahir'e elini çabuk tutmasını, Menekşe ile konuşarak kendisiyle evlenmesini söyler. Ama Menekşe'nin gözü doktor Cemil'dedir ve hastalık bahanesiyle ikide bir evlerine çağırtmaktadır. Durumun farkına varan Hüseyin Ağa, bu sefer kızı Hüsniye'yi doktor Cemil'le evlendirmeyi düşünür ve evde hasta var bahanesiyle Cemil'i evine çağırarak kızı Hüsniye ile baş başa bırakır.
2: Yani şimdi ağa baban seni benimle evlendirmek için mi mahsustan hasta etti seni Hüsniye?
3: Ha, hani beni gelip göreceğin de beğeneceğin de isteyeceğin de diye olmuyor. Oysa biz birbirimizin dengi değiliz Cemil. Bunu düşündüğüm bilem yok. Nalbant'ın oğluyla birbirimize sevdalıyız. Biz ta mektepten beri. Yaşım ilerledi ama kocasam da başkasına varmam gayrı.
2: Nalbant'ın oğlunun adı Ethem değil miydi?
3: He.
2: Köyde mi hala?
3: Artık de. Babamı razı edemeyince gurbete gitti. 5 yıl kadar oluyor. Bir gün beni çağırır diye umar bekler dururum hala.
2: Her neyse. Sağ ol, günden iyi olduğuna sevindim Hüsniye. Hı? Artık ben gideyim.
3: Git Cemil. Geldiğin için sağ ol kardeşim.

0: Ders soysuz Hüseyin Ade. Demek seni Özne'ye peşkeş çekmek için hasta diye çağırmış değil mi?
1: Evet anacığım. Allah'tan kızın gönlü bende değildi.
0: Olsa ne olurmuş. Seni o gatana gibi kıza verir miyim hiç? Daha geleli 2 gün bile olmadı. Hemencecik kızlarını sana yamamak istiyor bunlar.
1: Boş ver be anacığım be. Hadi işin yoksa toparlan da şu karnından zorlu olan Huriye bacım muayeneye gidelim hadi.
0: Sen yalnız gideydin be oğlum. Akşam için yemek hazırlayacağım.
1: Canım dul kadınmış. Tek başına gitmem yakışık almaz.
0: İyi de sen artık doktorsun oğlum. Ne laf edecekler ki? Hem laf edecek olanlar Huriye kadın için değil, kızlarını sana göstertmek için numerodan hasta edenlere etsinler.
1: Merhaba sen. Annen evde mi? Muayene etmeye geldim.
2: Evde. Ana! Doktor bey amca sana bakmaya geldi.
3: Buyur et oğlum. İskende ver. Ben şimdi geliyorum.
2: Buyur otur doktor amca.
1: Sağ ol sen. Bahçenizde bir inek gördüm. Uzası yok mu onun?
2: Var. Biraz önce emzirip ağıra bağladık. Anam bana verdi onu. Ben büyüteceğim.
1: Rengi nasıl bakalım Hasan?
2: Hı? Kahverengi. Ya. Ama alnının ortası beyaz. Gözleri de ak.
1: Çok güzel. Keşke benim de öyle bir buzağım olsaydı.
2: İstersen buzağı sana veririm doktor amca. Sen madem anamı iyi edeceksin feda olsun
1: yo,
2: sana.
1: Yok yok yok olmaz olmaz. Anan onu sana vermiş bir kere. Hı? Eğer gelecek yaza bu doğrursa o zaman bana verirsin. Olmaz mı?
2: Veririm tabii. Yeter ki sen benim anamı iyi et.
3: İşte geldim. Kusura kalma doktor bey.
1: Geçmiş olsun Huriye abla. Şikayetin ne?
3: Sorma Cemil. Sancıdan ölüyorum. Sanırsın ki içime bir şeyler böyle kemiriyor gibi.
1: Merak etme Huriye abla. Derdine bir çare buluruz elbet.
3: Bir sütlü kahve içer misin?
1: Olur içerim.
3: Şimdi getiririm.
2: Bu çantada ne var Cemil amca?
1: Yürek çarpıntısını dinleme aleti var Hasan.
2: Gösterir misin? Ne biçim aletmiş çok merak ettim.
1: Tabii gösteririm. Bak bakalım. İşte bak şunları görüyor musun? Bunları kulağına sokarsın. Şu ucu da hastanın göğsünün üzerine koydun mu... Yürek çarpıntısını dinlersin tamam mı?
2: Şimdi o alet yürek çarpıntısını mı ölçüyor yani?
1: Evet. Dur senin kulağına takayım da benim yüreğimin nasıl çarptığını bir dinle bakalım.
2: Olur dinleyeyim.
1: Hadi bakalım. Şimdi dinle göğsümü. Önce şu lastik boruların uçlarını kulaklarına sokacaksın. Sonra da hastaya bakacaksın. Anladın mı?
2: Önce nasıl yapacağımı bir anlat.
1: Dur sana önce doktorluğu öğreteyim bakalım. Hastanın bileğini tutarsın. Neyiniz var dersin. Sonra elini alnına koyar, ateş var mı diye yoklarsın. Sonra da hastanın ağzını açtırır, diline bakarsın. Anladın mı sen?
2: He ya, önce bileğini tutacağım. Neyin var diye soracağım.
1: Evet.
2: Alnından ateşini yoklayacağım. Diline bakacağım, sonra da bu aletle yüreğinin çarpıntısını dinleyeceğim.
1: Aferin sana Hasan. Tamam, doktorluğu öğrendin işte.
2: Doktorluk kolaymış be.
1: Tabii.
2: Bu kadarcık şeyi öğrenmek için mi gittin o koca şehre? Ben hemencecik öğreniverdim.
1: Demek ki ben senin gibi akıllı değilmişim Hasan. Ancak öğrenebildim işte.
2: Hadi şöyle bir uzan da seni muayene edeyim.
1: Tamam pekala. Hadi uzandım işte hadi bakalım.
2: Nereden zorun var bakayım?
1: Zorum şuramda doktor bey. Yüreğimde yüreğimde.
2: Bakayım. Vay azıcık ateşin var senin. Dilini göster bakayım. Amma kocaman dilim varmış senin.
1: Ben sana bunu öğretmemiştim. Bak sen kendin uydurdun gördün mü?
2: Yüreğinde amma çarpıyor. Hüseyin Ağa'nın traktörü gibi.
1: Vallahi cin gibisin be sen Hasan.
2: Niye gülüyor? Yanlış mı söyledim?
1: Yanlış değil de hastaya gönül alıcı şeyler söylemelisin. Yani mesela maşallah tertemiz bir yüreğiniz var gibisinden bir şeyler söyle. Hadi bakalım hadi. Ya.
3: Doktorculuk mu oynuyorsunuz? Buyur sütlü kahveni doktor.
1: Sağ ol Uğur abla. Sana zahmet verdim.
3: Ya nasıl söz?
1: Hadi. Anlat bakalım Uğur abla. Neyin var? Hasan karnının ağrıdığını söyledi. Ne zamanlar ağrıyor karnın?
3: Karnım acıktığı zaman başlıyor. Bir şeyler yiyeyim diyorum ama bu sefer de canım istemiyor. Yemeği görünce içim bir tuhaf oluyor.
1: Peki yemeklerden sonra bir şişkinlik, bir ekşime duyuyor musun midende?
3: Yo, dediklerin olmuyor.
1: Şimdi karnın aç değil mi?
3: Aç ya.
1: Bir hoh de bakayım. Evet. Önemli değil Huriye abla. Sana Hasan'la bir ilaç göndereceğim. Yarın aç karnına 2 saat arayla içeceksin bunları tamam mı?
3: Neyin varmış?
1: Karnında kurt var Huriye abla. Dedim ya önemli değil. Birkaç haftaya kadar hiçbir şeyin kalmaz. Hadi bakalım Hasan. Sen benimle birlikte gel. Vereceğim ilaçları annene getirirsin tamam mı çocuğum?
2: Olur doktor amca gelin.
1: Geçmiş olsun Hürriye abla.
3: Güle güle Cemil, eksik olma. Anana selam et.
1: Baş üstüne.
3: Hasan.
2: Buyur ana.
3: Al şu parayı da yolda giderken Cemil amcana ver, tamam mı?
2: Ne parası bu ana?
3: Doktor ücreti. Hadi ne diyorsam onu yap.

0: İçim sıkılıyor Güllü, içim sıkılıyor.
1: Bilmem ki. Ne yapsak hanımım?
0: Bir çare bulmamız gerek. Eğer doktoru görmezsem ölürüm.
1: Aa, dellendi mi sen Melevşah abla? Aa, baban tohtorun evimize gelmesini yasaklamıştı.
0: Bana ne, bana ne, bana ne? Ben tohtor istiyorum Güllü.
1: Ama yavaş Melevşah abla. Evdekiler duyacak olursa keserler bizi.
0: Umurumda bile değil. Bak Güllü, kararımı verdim. Tohtora diyeceğim ki senin için ölüyorum, bitiyorum. Aman tohtor, derdime bir çare bul diyeceğim. Ay,
1: ayıp olmasın hanımcığım. Kızlar erkeklere öyle şeyler hiç söylemez ki.
0: Niye söylemeyecekmiş? Sabrım tükendi diyorum sana, anlamıyor mu? Tohtorun kendisini sevdiğimi bilmesini istiyorum.
1: İyi ama tohtor seni seviyorsa kendisi söyler bunu. Sen biraz fıkırda yeter. O saat çenesi çözülür onun.
0: Sanmam. Bunun huyu suyu öteki erkeklere benzemiyor Güllü. Tavşan gibi korkak. Ben söylemezsem o dünyada ağzını açıp da bir şey demez. Kararımı verdim. Bir kez daha getirteceğiz onu buraya.
1: Vallahi bilmem ki hanımcığım, nasıl yapacağız? Olur olmaz şeyle baban tohtur getirmez. Bir alana uydurmamız lazım. Ama ne uyduracağız? Daha dün geldi Bahtı tohtur. Bir şeycikler bulamadı.
0: Orası öyle. Ama gene de bir bahane bulmalıyız Güllü. Yoksa tohtura olan aşkımdan mum gibi eriyip biteceğim.
1: Acaba diyorum, senin bir tarafına arı filan soksa ne dersin hanımı?
0: Arı mı? Ey de canım acımaz mı?
1: Böylelikle bir tarafın şişer de hiç olmazsa tohtur çağırmaya yüzümüz olur.
0: Doğru söylüyorsun Güllü. Bu fikri beğendim. Aferin sana.
1: Eğenme. Arıyı nereden bulacağız?
0: Oo, bahçede dolu. Koş birkaç tane yakala da getir hadi.
1: Ama bak, söyleme dedim Menevşah abla. Arı bir yerini soktuğunda dikeni öyle acıdır ki.
0: Ne yapalım Güllü? Gülü seven dikenine de katlanır. Koş hadi, arı bul bana.

0: müthiş menevşe kızın sancıdan ölüyor.
1: Kız, sana kaç kere söyledim kızımı adınla ünleme diye. Ona küçük hanım diyeceksin, unuttun mu?
0: Kusura kalma ağa hazretleri, telaştan unutuverdim.
1: Allah Allah, bu evi bir türlü soyumuza layık bir mertebeye sokamadım gitti be.
0: Hanım abla, sana diyorum, neredesin?
2: Ne var kız, ne bağırıyorsun öyle canın yanmış gibi?
0: Koş yetiş menevşe kızı. Yani küçük hanım birden sancılandı, neredeyse ölecek.
2: Ağzından yel alsın hele, ne varmış? Niye ölecekmiş sapasağlam kızım?
0: Bilmiyorum, odasında sancıdan kıvranıp duruyor. İstesen git mi bak.
2: Bakayım peki.
1: Nasıl da ısırdın namussuz. Geberin lan.
2: Osman ağa, gene mi masanın üstünde sinek öldürdün?
1: He ya, öldürdüm işte.
2: Sana kaç kere masanın üzerinde sinek öldürme demedim mi? Daha bu sabah değiştirdim örtüyü, gene rezilliğini çıkarttın.
1: İşiniz ne be? Kazık kadar üç tane kadınsınız evde. Sana ağır geliyorsa ya şu soysuza ya da kızına yaptırt. Yiyip içip oturmakla semirdi kör olasıncalar.
0: Hanımcığım, mene... Şey... Küçük hanım çok fena diyor. Bir bakıverin ne olur.
2: Tamam kız, tamam. Ne olmuş menevşeye? İkide bir zırt pırt hasta oluyor. Bu sefer nesi ağrıyormuş?
0: Bilmiyorum.
2: Ay, bıktım vallahi. Hiç derdimiz bitmiyor hiç.
1: Kız Güllü, ne telaşa veriyorsun ortalığı? Geçen günde menevşe karnım sancılanıyor demişti ama tortur geldi, bir şişecekler bulamadı.
0: İkinci başka ağa hazretleri. Ayağı tulum gibi şişti küçük hanımın. Sancıdan yerinde duramıyor diyorum. Mutlaka tohtur çağırmalı.
1: Ne tohturu saysız. Tohtur mohtur anlamam ben.
0: Eğer mi? Küçük hanımı nasıl tedavi edeceğiz?
1: Bu tohtur Cemil denen adam gelmeden önce ne yapıyorsanız yine öyle yapın. Benim bildiğim şişen yere azıcık iç yağı çalıp o ağzınız bir şeyciği kalmaz.
0: Ne mümkün ağa hazretleri. Dokundurmuyor ki küçük hanım. Pek sancıyormuş. Tohturu çağırırsanız iyi olur hanım ablacığım. Allah etme ayağı kangren mangren olursa ne yaparız?
2: Allah saklasın kız. Bir tanecik kızım benim. Hadi koş hikayeye söyle de doktor Cemil haber versin.
1: Ya yeter be. Bir hafta içinde bu kaçıncı tohtur çağırmak. Millet bizi tefe koyacak be, tefe.
0: Aa, neden tefe koyacakmış ki? Ağa kısmısının evinde tohtur eksik olur mu hiç?
1: Ya yıkıl karşımdan kız. Sana ne dedilerse onu yap. Şuna bak, karşıma geçmiş de akıl veriyor bana. Hizmetçi hizmetçiliğini bilmeli.
0: Tamam ağa hazretleri, kızmayın. Şimdi kahyaya git tohtur çağırmasını söyleyeceğim.
1: Zeynep.
3: Buyur bey.
1: Artık bu tohtur çağırma işine bir son verilsin, tamam mı? Bu sondur. Bundan kelle artık bu eve tohtur muhtur çağırmayacaksınız. İşte o kadar.

0: Hamanında ne de açtı beyaz gömlek oğlumu.
1: Sağ olasın anacığım.
0: Bak söylemedi değil mi? Göğün kızlarına görünme Cemil'im. İnan dağa kaldırırlar seni vallahi karışmam.
1: Kuzguna yavrusu şahin görünürmüş anacığım.
0: Hiç bilem değil. Geldiğinden beri göğün kızları yataklara ne diye serildiler ha? Durmadan niye çağırıyorlar seni evlerine? Yoksa köyde salgın hastalık falan mı var?
1: Bu da bir hastalık sayılır. Yakında tavsar görürsün. Bunlar bana değil benim doktorluğuma kıymet veriyorlar anacığım.
0: Ah dur açıyorum. Ah sen misin Huriye? Buyur gir kızım.
2: Cemil evde mi Fatma abla?
0: Evde buyur gir. Hayırdır ne oldu?
2: Oğlunun elini öpmeye geldim Fatma abla. Meğer karnımın içini bir canavar yemiş de haberim yokmuş. Habire küllü su içer dururdum. Allah razı olsun Cemil'den bir ilaç verdi. Söktü attı canavarı karnından.
0: Ay kız gözün aydın işte.
2: Ona nasıl dua edeceğimi bilemiyorum. Allah ne muradı varsa versin. Bak canavar şu elimdeki çanağın içinde. Cemil tembihlemişti karnından düşerse getir demişti onu getirdim.
0: Aslan oğlum her derdin çaresini bilir Allah'ın izniyle. Göğde ilk iyileşen hasta sen oldun. İnşallah uğurlu gelin.
2: İnşallah Fatma abla inşallah.
0: Girsene içeri. Niye dikilip kaldın kapının ağzında?
2: Gireyim biraz. Şu yoğurdu alır mısın elimden oğluna getirmiştim.
0: Niye getirdin ki çocuklarına yedireydin ya.
2: Kusura bakma Fatma abla. Çam sakızı çoban armağanı işte. Bu sabah mayaladım Cemil için. Canım feda ona. Nerede içeride mi?
0: Ha içeride. Sesleneyim de gelsin. Cemil gel oğlum biraz bak Huriye ablan gelmiş.
1: Hoş geldin Huriye abla. Nasıl oldu canavar düştü mü içinden ha?
2: Düştük yoralasıca. İşte bak şu çanağın içinde.
1: Hadi geçmiş olsun. Artık bundan sonra yediğim vücudunda kalacak. Yakında aslan gibi olursun.
2: Gözü kör olasıca. Bu muymuş beni yiyip bitiren dert?
0: Ver şu canavarı da çöpe atın.
2: Dünyada olmaz. Canavarı tüm köylüye göstereceğim. Oğlum beni nasıl bir dertten kurtarmış görsünler. Ben gidiyorum. Allah senden razı olsun Cemil.
1: Keşke köylüye canavarı göstermese be anacığım. Herkes de Huriye ablayı benim kışkırttığımı sanacak. Rezil olacağız köye.
0: Bırak varsın göstersin be oğlum. Bunda utanılacak ne varmış ki? Huriye'nin yerinde ben olsam ben de öyle yapardım. Derdi olan senin gibi doktorlara gitsin. Cincilere mencilere gidip de boşuna deva arayıp parasını neyini savurmazsın diye. Bakalım bu sefer kim geldi.
3: Selamün aleyküm Fatma bacı.
0: Sen misin Ferhat ağa? Aleyküm selam. Buyur.
3: Yok girmeyeyim. Tohtoroğlu'nun evde mi?
0: Evde içeride muayenehanede. Ne Osman ağanın evinde yine hasta mı var?
3: Var ya. Şu bizim menevşe kız. Dere boyundaki kazadan beri bir türlü iyileşemedi.
0: Allah Allah. Nesi varmış ki?
3: Ne bileyim ben Fatma bacı. Doktor bey bir şeyciği yok diyorsa da selamet. Bir zahmet gelsin baksın şu kıza iyice ne dedi.
0: Nedense birden göğün kızlarına bir hal oldu Ferhat efendi. Yalnız sizinki değil hep cihaz.
3: Ne bileyim ben Fatma bacı. Eskiden oyumuzda doktor yoktu. Hiç kimse de hastalanmazdı
0: ya.
3: Şimdi bir doktorumuz var hasta olan olana. Anlaşılan millet hasta olmak için senin oğlunu bekliyormuş.
0: Nedense de hep kızlar hasta oluyor Ferhat efendi. Neyse ağana selam et. Oğlumun biraz işi var bitsin birazdan gönderirim.
3: İnşallah bu sefer iyileşir menevşe.
0: İyileşir. Oğlum iyileştirir.
3: Sağ ol Fatma bacı. Artık ben gideyim. Doktoru bekliyoruz ha.
0: Ben menevşenin neden bu kadar sık hastalandığını biliyorum. Şırfıntının niyeti oğlumu görmek.
1: Kimmiş gelen anne?
0: Osman ağanın gahyası Ferhat efendi.
1: Peki ne istiyormuş?
0: Seni hastaya çağırıyor.
1: Peki hasta olan kimmiş?
0: Menevşe.
1: Menekşe mi? Canım bu kaçıncı oluyor ya? Nedense bir türlü düzelmedi bu kız.
0: Oğlum Allah aşkına şu kızlardan birini seç artık. Sen de kurtul kızlar da kurtulsun. Baksana zavallılar hasta olmak için sıraya giriyorlar.
4: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
7: Aklınızda bulunsun.

Ne akşamdı ama, tam iş çıkışında. Evinize belki ulaştınız, ulaşmak üzeresiniz. Dışarıda böyle bir şeyler alayım, alışveriş yapayım, eve geçeyim derken bir fırtına, bir rüzgar ortalık karıştı. Gerçekten eğer noktasına yakınsanız, yani bu rüzgarın, fırtınanın oluştuğu yere, ağaçlar kırıldı gözümüzün önünde, yapraklar döküldü. O kadar ağaç, o kadar yaprak nereden nasıl yola aktı? Yağmur yoktu ama şiddetli bir rüzgar, bir fırtına vardı. Geçmiş olsun diyelim İstanbullulara. Bazı yerlerde çatılar uçmuş, bazı yerlerde kırılan camlar olmuş, bazı yerlerde reklam panoları devrilmiş ki bir kısmını ben de yaşadığım yerde gördüm. Gerçekten korkunçtu, öyle söyleyelim. Allah korusun, ciddi anlamda hasara yol açabilirdi. Yine de biraz daha uygun atlattık gibi görünüyor. Bu yağışla ilgili, tabii bu fırtına ile ilgili, mesela Büyükçekmece'de çok ciddi bir toz bulutundan bahsediliyor. Böyle çok, nasıl diyeyim, bir bulut resmen üstüne çöktü İstanbul'un ve o çöken bulut ara ara noktalarda yerden rüzgarı kaldırdı götürdü. Bazı yerlerde gök gürültülü sağanaklar dün gece olmuş, bizim bulunduğumuz yerde yoktu. Ama bu fırtına, rüzgar başladı ama bitmeyecek, öyle söylüyor uzmanlar. Özellikle cumartesi gününe Marmara bölgesi için dikkat çekiyorlar. Karadeniz'in batısını da dahil ederek dikkatli olmak gerekiyor. Cumartesi günü dışarıda olmamaya, özellikle işte yaklaştıkça tarih, saat saat neredeyse uyarılar yapılıyor. Çok dışarıda olmamaya, açık alanda, özellikle gök gürültülü havalarda biliyorsunuz ormanlık araziler aynı zamanda yıldırımı da çekerler ağaçlar. Ağaç altına sığınalım, yağmur yağdı dediğinizde gök gürültüsü için bir risk olabilir, şimşek düşebilir. O yüzden bu alanlarda, böyle durumlarda mümkün olunca açık alanda durmak, dik durmamak, çömelmek, hatta yere yatmak önerilenler arasında. Eğer yakın yerlere yıldırım düşüyorsa hemen yere yatmak, mümkün olduğunca dik durmamak, çekmemek gerekiyor. Ayağınızı toprağa basabilirsiniz, plastik bir şey varsa eğer elinizin altında onun üzerine oturabilirsiniz. Bunların hepsi faydalı ama dediğim gibi burada direkt toprağa enerji akışını engellemek gerekiyor.

Şöyle bir hava durumuna, yol durumuna bakalım, daha detaylı bilgi verelim. Özellikle İstanbul'daki trafiğe bakalım. Birkaç gün rahattık ama bu son 2-3 gündür kaza ve araç arızaları çok İstanbul'da. Avrupa yakasında bugün 3 kaza, 1 araç arızası var. Kazalardan bir tanesi Hadımköy İstanbul Caddesi Yassıören yönünde. Bir diğer kaza E5'te Haramidere Ambarlı yönünde yan yolda. Hemen burada bir araç arızası da var. Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte. Bir diğer kaza bize yakın basın ekspreste İkiteli İstoç yönünde meydana geldi. E5'te kaza ve araç arızalarının olduğu Beylikdüzü noktası geliş gidiş çift yönlü yoğunluk gösteriyor. Avcılardan Küçükçekmece inerken bir yavaşlama var. Yenibosna, Merter, Cevizli Bağ noktalarında özellikle Haliç Köprüsü istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Hatta bu da çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Onun dışında trafik rahat. Temde Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Sonrasında Akşemsettin Viyadüğü'nden başlayan ve Serentepe'ye doğru devam eden Maslak yol ayrımına kadar süren bir trafik var. Özellikle Hastal Ok Meydanı bağlantı noktası biraz daha yoğun. Dün Anadolu yakasında trafik yoğunluğu daha azdı. Bugün daha çok görünüyor. Sahil yolları her iki yaka içinde rahat. Dün Avrupa yakasında Kennedy Caddesi'nde bir kaza vardı. Onun oluşturduğu bir yoğunluk vardı. Bugün bu güzergahta oldukça rahat görünüyor. Gelelim TEM'e. TEM'de şu an itibariyle sevgili dinleyiciler, özellikle E5'ten saptığınız andan itibaren Ataşehir noktasından Ümraniye'ye hatta Çekmeköy bağlantısına kadar rahat geleceksiniz ama sonrasında trafik yoğunluğu var. E5'te Çamlıca Altunizade yoğunluğu var. Bu arada yine E5'te Kartal'ı geçtikten sonra başlayan bir yoğunluk var. Maltepe Ataşehir arasında daha kesif bir hal alıyor. Bunun dışında yine özellikle Pendik'te tersane kavşağında bir köprü onarımı var biliyorsunuz. Bu hemen her yönden gelen trafiği şu anda yavaşlatıyor. %45'lik bir trafik yoğunluğu var şu an itibariyle İstanbul'da. Sabah saatlerinde İstanbul'da ara ara yağış geçişleri vardı. Bulutlar oldukça koyu renk bazı semtlerde ama gün içinde dağılacak. Bugün 29 dereceye kadar çıkacak sıcaklık, şu anda 23 derece civarında. Yağış bu sabah var. Yarın cumartesi pazar yağışın etkili olacağı ama bugünler içinde en serin ve yağışlı günün cumartesi olacağını söyleyelim. Cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geliyor ve sıcaklıkta günün en yüksek değeri şu anda dışarıda olduğu değerler olacak. 24 derece civarına gerileyecek, aşağı yukarı 5-6 derecelik bir düşüş var. Tabii iç bölgelere doğru gittikçe bu bugün ve cumartesi pazar arasındaki sıcaklık farkı 10-11 dereceyi bulacak. Pazartesi günü İstanbul'da yağışın etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Başkente geçelim, Ankara. Ankara'da nem %48, sıcaklık şu anda 25 derece civarında ama hissedilen 26 derece gibi. Bugün yağış yok ama yarından itibaren Ankara'da da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak ve cumartesi günü işte bugün 31-32 dereceyi görecek olan sıcaklık 22 dereceye kadar gerileyecek. Yağış kuvvetli gök gürültüsü olarak gerçekleşecek. Tahminler böyle, tıpkı İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da pazartesi günü havanın yeniden açacağını söyleyebiliriz. İzmir'e geçelim. İzmir'de şu anda bile sıcaklık 31 dereceye yaklaşıyor. Hissedilen değer 32 derecenin üzerinde. Bugün 34 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Cumartesi günü İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış haritaya girmiş. Dün mesela İzmir'de hafta sonu için yağış yoktu ama bugün cumartesi günü için yağış var. Sıcaklıkta 32 derece civarında olacak. Pazartesi gününden itibarense sıcak bir haftaya merhaba diyecek İzmir, 36 derece olarak tahmin ediliyor. Şimdi bugün İstanbul'un doğusundan itibaren yine Marmara'nın doğusu, aşağı doğru inelim işte Bursa, Bilecik, Karadeniz'in neredeyse tamamı, kıyı bölgelerde Ordu ve Rize arası hariç yağış var. Gök gürültülü sağanak yağış alacağız. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün sıcaklıklar 41 derece civarında. Yukarıya doğru Erzincan'a 35 dereceyle çıkıyor bu sıcaklıklar. Doğu Anadolu bölgesinde de Gümüşhane, Bayburt ve Kars'ta
Bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege'nin içleri 37-38, Aydın 39 derece. Akdeniz ısındı. Antalya 41 derece bugün. Yarın bu bölge yağış alacak. Yani Antalya, göller bölgesi, Akdeniz'in doğusu yağış alacak. Ege'nin içleri 3-4 derece serinleyecek. Marmara'nın tamamı yağış alacak. Balıkesir hariç Karadeniz'in tamamı yağış alacak. İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, yine göller bölgesi aşağı doğru, Tuz Gölü ve çevresi de dahil yağış var. Karaman'a kadar iniyor bu yağışlar, ama asıl cumartesi gününe bakmalıyız. Çünkü cumartesi günü Marmara bölgesinin özellikle batısında ve güneyinde, Karadeniz'in batısında, hatta iç bölgelerde Karadeniz'de Ordu'ya kadar, İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamında, Ege'nin içlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bunun dışında Ege'nin tamamı yağış alacak. Akdeniz bölgesinin tamamında gök gürültülü sağanak yağış var. Yağış almayacak yerler Doğu, Güneydoğu Anadolu. Burada da sıcaklıklar mesela bugün 40, 41, 42 derecelerde. Cumartesi günü Batman 40 derece ama mesela Urfa 36 dereceye gerileyecek. Pazar günü Batman'da da sıcaklık düşecek. Marmara'da, özellikle Marmara'nın doğusunda yağışlar var. Karadeniz yağış alacak. İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, orta ve güneyi yağış alacak. Batısı biraz daha sakin. Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde pazar günü de yağış yok. Pazartesi gününden itibaren ise yağış artık Karadeniz'in doğusunda kıyılara çekilirken sıcaklıklar yeniden yükselecek.

efendim. Bugün Perşembe. Birazdan Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikte Kıbrıs konusunu konuşacağız. Kıbrıs'la ilgili geçtiğimiz yıllarda da yine bu haftaya denk gelen konuşmalar yapmıştık. Onlardan birini paylaşacağız sizinle. Kıbrıs yavru vatan bizim için çok kıymetli. Biraz tarihine, geçmişine, içinde bulunduğu duruma ve bununla ilgili özellikle geçmişten bugüne taşınan adanın beklentilerine odaklanmaya çalışacağız. Takvim yaprağımızdayız. Takvim yaprağımız bugün bize sütlü çorba, kabak dolması, sütlaç demiş. Yine yaz mevsiminin sevilen yemeklerinden birini önermiş. Kabak dolması varsa yanında yoğurt ve dereotu, kabak dolmasının üzerinde dereotu, yoğurdun içinde dereotu mutlaka olması gerekir diye düşünüyorum. İkisi birbirine çok yakışıyor. Hani şöyle bu kadar dolmayla uğraşmayayım diyorsanız eğer yine özellikle kabağı oyarken problem yaşayanlar var. Kırılıyor kabak diyenler. Çok yavaş yavaş ince küçük hareketlerle içini temizlemek lazım. Ama diyelim ola ki kırıldı. Doğru renk.

fikirlerinizi yayına taşımayı seviyoruz. Elimizden geldiğince de bu alanda hani radarımız açık diyelim. Buradan gelecek olan bilgileri elimizden geldiğince sizin ilginizi çekecek hale çevirerek aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi bir şarkıdan bahsetmek istiyorum. Bizim özellikle Türk sanat müziğini sevenler için benim gibi bildiği bir şarkı, ama şarkının arkasında enteresan bir hikaye var. Aslında biraz da o hikayeden bahsedeceğim size.

Birazdan size bu şarkının hazin hikayesinden bahsedeceğim. Biz o şarkıları dinlerken hani etkileniyoruz ya, oradaki duyguyu almaya çalışıyoruz ya da zaten bir şey yapmanıza gerek yok, kendiliğinden geçiyor size. İşte aslında arkasında gerçekten çok büyük bir duygu olmasından, bir yaşanmışlık olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu hikayelerin belki biraz toplum dilinde devam etmesi, toplum konuşmasında devam etmesi anlamlı. Biraz da geçmiş zaman insanlarının nasıl yaşadığını anlamak açısından faydalı. Şimdi mesela insanlar aşık oluyorlar, birkaç gün sürüyor. Böyle bir karikatür görmüşüm, çok enteresan. İki genç otobüse biniyorlar. Otobüs boyunca, otobüs yolda ilerlerken işte ayakta duran iki genç yavaş yavaş birbirlerine yaklaşıyorlar. Sonra otobüs duruyor durakta, ikisi iniyorlar ve farklı yönlere gidiyorlar. Aşk, sevgi, muhabbet şimdi sanki daha çok böyle bir anlam içeriyor ama eskiden böyle değilmiş.

Efendim, bazı dediğim gibi bazı şarkılar var, sebebini bilmediğimiz şekilde duygusal geliyor bize. Onların arkasında hakikaten büyük hikayeler var. Şimdi onlardan biriyle ilgili bir hikaye aktaracağım size. Aslında geçmişte kadın erkek ilişkisinin nasıl olduğu konusunda da bize biraz bilgi verecek.

şarkının sözleri kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Şöyle biraz alttan da duyalım. Güzel oldu değil mi? Teşekkür ederiz Yücel'e. Aslında 13 yaşında çaresiz bir çocuğun, şimdi baktığınızda çocuk yaşta bir genç kızın kaleminden çıkmış. Evet, 1800'lü yılların sonunda aslına bakarsanız 13 yaşında bir genç kızın başından geçenler ve sonrasında yaşadıkları anlatılıyor. 1890 yılında Osmanlı vezirinin kızı İhsan Raif Nişantaşı'ndaki konağında kardeşiyle birlikte oyun oynarken birden içeri yabancı bir adam girer ve onu kaçırmaya çalışır. Çocukların çığlıkları sonrasında adam kaçar ama babası... yaşadığı bu olay sonrasında kızın en ufak bir payı yokken bile dönemin baskısına dayanamaz ve namusumuz lekelendi diye düşünerek 13 yaşındaki küçücük kızını kendisini kaçırmaya çalışan o adamla zorla evlendirir ve İzmir'e gönderir. Hiç sevmediği, hiç tanımadığı, kendisini kaçırmaya çalışan bu adamla zorla evlenen İhsan Hanım bambaşka bir hayata yelken açar. Bu zorla evlendirildiği kişiyle İzmir'de bir

gelecek kurmaya çalışır. Hiç sevmediği bir adamla baş başa kalır İhsan Raif Hanım ve bu derin acıyla işte bu mısraları yazar. Evet, kalbi, geleceği, her şeyi elinden alınan bu genç kadın aslında sonrasında pes etmeyecek ve Türk edebiyat tarihine damga vuracak bir başarıya imza atar. Bugün ezbere bildiğimiz bu şarkının sözlerinin yazarı, tarihimizin, edebiyatımızın ilk kadın hece şairi olur. Bu beste daha sonra Kemani Serkis Efendi tarafından bestelenir ve bugüne kadar gelir. Hikayesini bilmediğimiz ama duyduğumuzda bize tanıdık gelen bu şarkı işte böyle bir hikaye anlatıyor. Bazen kulağıma takılıyor, bazen sosyal medyada karşıma çıkıyor. Bu da yine sosyal medyada karşıma çıkan hikayelerden bir tanesiydi. Çok gerçekten Ekin Eylem Hanım bununla ilgili bir araştırma yapmış ve paylaşmış. Ben de teşekkür ediyorum paylaşımına. Yayına aktarmak ve sizinle paylaşmak istedim ben de. Kadın erkek ilişkisinin geldiği noktada şu anda o kadar çabuk başlıyor, bitiyor ve insanlar birbirine o kadar güvensiz yaklaşıyor ki. Bizim açımızdan, kadın açısından bakıldığında evlilik farklı anlamlar içeriyor. Evlendiğiniz kişiye güven duygusu belki bazen sevginin bile önüne çıkıyor. Aile içinde bence çocuğunu evlendirirken güvenebileceği birisiyle evlenmesini sağlamak çok kıymetli. Çünkü canınızın parçasını o kişiyle birlikte evinizden çıkartıyorsunuz, başka bir eve giriyor. İşte eskiden kız için böyleydi, başka bir eve gelin oluyor derdik. Şimdi artık damat olmak diye bir kavram da var. Çünkü yeni bir ev kuruluyor. Her ikisi de gençlerin bir başka evin çatısı altında kendi başlarının çaresine bakıyorlar tam anlamıyla. Bunu bilerek kullanıyorum. Kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Çünkü bir, kendilerine çok fazla akıl verilmesini istemiyorlar. Sizin zamanınızdaki gibi değil ilişkiler deyip kendi ilişkilerini tecrübesi olan insanların bilgisinden uzak tutuyorlar. Bir şey danışmıyorlar, sormuyorlar. Evleniyorlar, boşanıyorlar. Bazen ailelerin haberi bile olmuyor. Özellikle şu anda 30-60 yaş arasında olan grup için hakikaten çok ciddi anlamda bir sıkışmışlık, bir arada kalmışlık söz konusu. Yaşınız eğer 30 ile 60 arasındaysa lütfen bana kulak verin.

0: Evet, yaşınız eğer 30 ile 60 arasındaysa bu sıkışmışlık duygusunu siz de yaşıyor olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bu nesil sosyologlar tarafından da şanssız bir nesil olarak değerlendiriliyor. Bizim de içinde bulunduğumuz bir nesil bu. Neden? Anne babamız bizi yetiştirirken iyi bir çocuk yetiştirmek için ezebildiği kadar ezdi sağ olsun. Ama biz çocuklarımızı yetiştirirken anne babamız bizi ezdi, biz onları ezmeyelim duygusuyla büyütmeye çalıştık. Bu da galiba yüz göz olduğumuz ve biraz da çocukların şımardığı bir ilişkiyi ortaya çıkarttı. Anne babalarımızın bazen eğitimi, bazen farkındalığı bizim sorumluluğumuzu alması noktasında yeterli değildi. Biz dedik ki aman sorumlu davranalım, çocuklarımızın farklılıklarını keşfedelim, onları farklı yönlere yönlendirelim. İşte biz adeta kendi kendimizi büyütürken çocuklarımız için anne babalarımızın belki bizim için harcadığından çok daha fazla emek harcadık. Şimdi benim annem de öyleydi. Gerçi biraz ben de öyleydim. Hala galiba. Annem bana bir bakardı. Bir bakardı. Yani bu şimdiki çocuklar için psikolojik şiddet anlamına geliyor. Hani öyle bakacaksın çocuğa. Dönüyor, ne bakıyorsun anne diyor ve siz böyle ortada, yok evladım ne bakması, aşk olsun kıvamına geliyorsunuz. Annem bir bakardı, derdim ki eyvah neyi yanlış yaptım. Güzel bir duygu mu? Asla. Ama bana kendimi sorgulatırdı, neyi yanlış yaptım. Dışarı çıkardım ve yanlış yaptığım şeyi mutlaka bulurdum. Misafir gelmiş, ayakkabıları düzeltilmemiş mesela. Misafir giderken bir bakardı bana. Bir daha misafir geldiğinde ayakkabı düzeltmemek gibi bir şansın olmazdı. Ya da işte genç kızız, işte bir şeyler ikram ediliyor. İkram edilirken yanlış yapılıyor, yanlış kişiden başlanıyor. Öyle mesela, şimdi genç kızlar çay veriyorlar diyelim ki misafire. Kapıya en yakından başlıyor. Pıt pıt pıt pıt pıt dağıtıyor, çıkıyor. Bizde öyle değildi. Biz çayı en büyüğe vererek başlardık. Ona verirsiniz, sonra ondan sonraki hiyerarşi, sonra belki aynı yerden iki kere üç kere çay soğuyor olabilir bu arada. Sonra mesela yaşlı birisine çay verirdiniz. Kızım biraz açar mısın? Açarsınız. Biraz limon açarsınız. Biraz şeker. Sonra soğudu tabii bu çay. Kızım sen bunu bir daha tazele. Şimdi aynı kişiye dört kere çay servisi yapıyorsunuz mesela. Şimdi böyle mi bilmiyorum, genç kızlar çay servisi yaparken. Ama mesela böyle bir şey olduğunda gülmek asla mümkün değil. Ama bu kendi içinde komik bir olay. Ama biz teyzemize gayet ciddi bir şekilde üçüncü, beşinci çayı da ikram ediyoruz. Ben bir tane içiyorum diyor mesela sonunda. Diyemiyorsun ki teyze git gel, sen üç taneyi zaten bitirdin. Bizim neslimizin hakikaten böyle bir sıkışmışlık, bir arada kalmışlık tarafı var. Mesela biz, kendim için söylüyorum, okula gidebilmek için çırpınırdık. Okula gidelim, ortaokul, lise, üniversite. Ben derslerle uğraşmakla beraber bir de toplum baskısıyla uğraşırdım. Çok, bence çok büyük bir teşekkür borçluyum. Annem babam beni bu anlamda çok destekledi. Ama şimdi mesela biz çocuğumuz okula gitsin diye çırpınıyoruz. Gitmiyor okula ya. Gitmiyor. Ben okumayacağım diyor. Ne olacaksın? Okumayacağım. Ne yapacaksın peki evladım? Bilgisayar karşısında ömür boyu yaşayabileceğini düşünüyor mesela. Yok öyle bir hayat. Mesela biz bir şey, ben anne babamdan bir şey istemeyi çok çekinirdim. Babamı dışarıda gördüğümde ondan bir şey asla isteyemezdim. Annem bana demişti ki bir gün, hiç unutmuyorum, babandan sokakta asla bir şey isteme. Belki onu o an alacak parası yoktur ve baban insanların içinde mahcup olur. Bu böyle benim aklımda mıh gibi kalmıştı. Ben asla babamdan dışarıda hiçbir şey istemedim. Sorduğu zaman da dahil hiçbir şey istemiyorum dedim. Ama şimdi biz çocuklarımızı istemeden aldığımız için belki çok da değerli değil aldığımız şeyler. O yüzden ben kendi çocukluğumuzla şimdiki çocukların çocukluğu arasında bir karşılaştırma yaptığımızda, hatta anne babamızın anne babalığıyla kendi anne babalığımız arasında bir karşılaştırma yaptığımda gerçekten aradaki farkı çok iyi görüyorum. Mesela biz sokağa çıkalım diye uğraşırdık, anne ne olur yarım saat. Şimdi bilgisayar başına kaldıramıyoruz çocukları. Kalk evladım, bir dışarıya çık, bir arkadaşınla oyna, bir bakkala git. Tamam anne, yarım saat sonra diyor. Bakkal yarım saat sonra asla bitmiyor. Ne zaman değişiyor? Tamam yavrum ben gidiyorum. Yani ben giyiniyorum, gidiyorum şimdi bakkala dediğimde, tamam ben gidiyorum'a dönüyor o iş. Ama biz eve girmemek için mücadele ederken şimdiki çocuklar evden çıkmamak için çırpınıyorlar. Anne babamızın çocukları, çocuklarımızın da çocukları olduk. Hiç anne baba olamadık. Hiç hani bir hikaye anlatılır böyle. Bizde gelinler, Rumeli göçmenlerinde gelinler çok ağır işçidir. Çok ağır işçidir bayağı bildiğiniz. Kayınvalideler de öyle, çok büyük saygı görürler. Kayınvalidelerden bir tanesi demiş ki, gelinlerin saygı görmediği zaman da gelindim, kayınvalidelerin saygı görmediği zaman da kayınvalide oldum. Nesil, zaman o kadar hızlı akıyor ki kayınvalidenize inanılmaz saygı yapıyorsunuz ve şöyle düşünüyorsunuz, gelinim gelecek bana da aynısını yapacak. Olmadı öyle. Gelinin elinde cep telefonuyla geldi kayınvalide, yapacak bir şeyin yok. Zaman çok hızlı değişti hakikaten. Ama bu çocukluk kısmına hakikaten dönüp baktığınızda kendi çocukluğunuzla çocuklarınızın çocukluğu arasında çok ciddi farklar göreceksiniz. Biraz buna kafa yorun bakalım bugün. Şimdi ben kısa bir ara isteyeyim, sonra tekrar buluşalım.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: operasyondaymış gibi hedeflere ateş açtılar. Düşmanın saklandığı noktalara ve tuzakladığı sokaklara daldılar. Meskun mahallere girerek operasyon yaptılar. Gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti. Görüntüler Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan. Seçkin birlikler buradaki komando ihtisas kursunda operasyon öncesi zorlu ve kapsamlı eğitimlerden geçiyor.
1: Atış serbest!
2: Polisiyerlerden beklenen oda temizleme tekniklerini bilmekle beraber emniyetli, kontrollü, sivil hayatı gözeten ve hukuka uygun şekilde hareket etmeyi öğrenmesidir.
0: O eğitimlerden biri de sivillerin de bulunduğu yerleşim yerleri, dar sokaklar ve binalardaki tehditler. Komando timleri zorlu parkurda ve her şartta hayatta kalma ve askeri becerilerini geliştirdi. Eğitim alanlarındaki düşman hedeflerini tam isabetle vurdular. Askerler sızma harekatında senaryo gereği beklenmeyen güzergahları kullandı. Milli teçhizat kullanan timler ani baskınlarla operasyon kabiliyetini sergiledi. Binalara tek tek girildi. Sivil hukuku gözetilerek düşman unsurlar tek tek etkisiz hale getirildi. Meskun mahal tatbikatı başarıyla tamamlandı. Kadına şiddete kayıtsız kalınmadı. Balkondaki adama taşla tepki verildi.
3: Ama bir şey değil. Gel. Aşağı gel.
0: İstanbul Maltepe'de bir evden çığlık sesleri yükseldi. İddiaya göre bir kadın şiddete uğradı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı.
4: İkinci kat ablacığım. İkinci kat.
0: Şüpheli bir süre sonra balkona çıktı. Bir vatandaş önce konuşarak tepki gösterdi. Sonra eline taş aldı. Adama doğru fırlattı. Yaşanan durumsa polis ekiplerine bildirildi. İskele çöktü, biri ağır, üç kardeş işçi yaralandı. Kaza İzmir'in Balçova ilçesinde yaşandı. 9 katlı binanın dış cephesi boyanıyordu. Halatı kopan iskele büyük bir gürültüyle çöktü. 7. kattaki işçiler yere çakıldı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Önce iskelenin bir parçası alttan geçen işçinin üzerine düştü. İki işçi havada asılı kaldı. Ardından iskelenin kalan kısmı da yerle bir oldu. İskelenin altında kalan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor. Diğer iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Yaya geçidi nerede?
6: Ya yaya geçidi.
7: Taksici kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yumrukla yere serilen yaşlı adamın öncesinde küfürler yağdırdığı ve alkol şişeleriyle şoföre saldırmaya çalıştığı kameraya yansıdı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde taksi şoförüyle yola atlayan yaya arasında tartışma yaşanmış. Taksici yaşlı adama yumruk atmıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde yola çıkan yaşlı adam taksiye dur işareti yaptı.
5: Yaya geçidi nerede?
6: Ya yaya geçidi.
7: Alkollü olduğu iddia edilen yaşlı adamın elindeki siyah poşetlerdeki alkol şişeleriyle şoförün kafasına vurmaya çalıştığı, taksicinin sert yumruğu sonrasında ise savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Takside yolcu olarak bulunan bir kadının ve çocukların yaşadığı korku da ses kayıtlarına yansıdı.
8: İşte elinde biraz şişeleri var adamın.
7: Yolcunun kavgayı ayırmak için şoförü uyardığı duyuldu.
8: Abi yapma ya, abi yapma. Abi yapma ya.
7: Taksi şoförü gözaltına alındı. Taksiciye araçtan indiği için toplam 180 bin lira idari para cezası kesilirken ehliyetine süresiz olarak el konuldu. Şoförün daha önce de benzer bir sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Serbest bırakıldı. Kasırga etkili oldu. Çatılar havada uçuştu. Burası Endonezya. Batam kentinde meydana gelen kasırga afeti bir inşaat sahasındaki çatıları yerinden sökerek havaya savurdu. Parçalanan metal levhalar dairesel bir hareketle kendi etrafında dönmeye başladı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kız arkadaşının dükkanını ve arabasını ateşe verdi. Pompalı tüfekle tehdit edip yanına çağırdı. Gelmeyince rastgele çevreye ateş açtı.
1: Arabayı yakan kendi diyorlar.
7: Ankara Altındağ'da pompalı tüfekli saldırgan kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadının dükkanını ateşe verdi.
6: Gel buraya gel. Tamam mısınız?
8: Elinde tabanca indiriyorum.
6: Gel buraya.
7: Dükkanı kundakladıktan hemen sonra kadının aracını da yaktı. Yetmedi bir de rastgele ateş açtı.
1: Pompalı tüfek de varmış da böyle boğazına dayamış, kendine bir zarar vermemiş, aracı yakmış.
7: Yakalanacağını anlayınca silahı kendisine çevirdi. Devreye jandarma girdi. İkna edilen maganda teslim oldu. Gözaltına alındı.
6: Gel buraya gel. Tamam mısınız?
0: Önce sağına sonra soluna baktı. Etrafta kimsenin olmadığını görünce de hırsızlık yaptı. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. Hırsız bir aracın içerisinde poşet bırakıldığını fark etti. Soğukkanlılıkla hırsızlığa girişti. Park halindeki bir otomobilden 9245 avro parayı çalıp kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntüler Konya'dan. Market çalışanı Medine Demir erkek bir müşterinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırgan müşterinin genç kadını sert raflara savurduğu görüldü. Darp raporu alan Demir saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yolculuk kabusa döndü. Şoför uyudu, otobüs devrildi. 31 kişi yaralandı. İstanbul Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü kaza yaptı. Kütahya-Afyon-Karahisar Karayolu'nun 36. kilometresinde şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bariyerlere çarparak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine adeta ekipler yağdı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Şoförün uyuduğu iddia edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyon-Karahisar Karayolu'nun Afyon-Karahisar istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
8: Aha, aha, aha.
0: tokat iddiası tarafları birbirine düşürdü. Park alanı boks ringine döndü. İddiaya göre İstanbul'da bir kadın parktaki 13 yaşındaki çocuğa tokat attı. Durumu duyan aile kadının yanına giderek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Öfkeli aileler çocukların gözü önünde birbirine saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirini acımasızca darp ettiği görüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yunanistan'da bıçaklı saldırgan şoku yaşandı. Milyonlarca turistin akın ettiği Atina'daki Akropolis'in girişine birkaç adım mesafede dehşet dolu anlar yaşandı. Elindeki bıçakla çevredekilere saldırdığı öne sürülen bir kişi turistlerin arasında terör estirdi. Saldırganın hedefinde Yunan asıllı iki ABD vatandaşı turist vardı. Kadın turist bacağından yaralanırken erkek turist koluna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yetkililer kimliği açıklanmayan saldırganın psikolojik sorunları olabileceğini değerlendiriyor. Kanlı saldırıya rağmen Akropolis ve çevresindeki tarihi alanlar ziyaretçilere kapatılmadı. Ancak dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birinde yaşanan bu saldırı güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı.
9: Sen kendin sağdan geliyorsun.
10: Tamam. Benim her şeyim aydın var. Görüyorum.
9: Benim arabada aylım var.
0: Kas kamerasını gördü, çılgına döndü. Hem yumruk attı hem de tehditler savurdu.
9: Benim arabada aylım var.
0: Yer Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi. Motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü kas kamerasını fark edince adeta çılgına döndü.
10: Gel bana bir vur, gel bana vur. Seninle şikayetçi olacağım. Senin
9: sen bak, beni şikayetçi olmazsan adam değilsin, tamam mı? Benim ailem var, beni kayıt alıyorsun.
10: Alırım. Tamam.
0: Önce araç içinden ardından yola inerek motosikletliye acımasızca saldırdı.
10: Burnunu kırdık mı bana?
9: Çocuk
10: var, dayı. Ne yapıyorsun lan?
0: Görüntüleri ihbar kabul eden polis magandayı kısa sürede yakaladı. Sürücüye tam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Otomobili ise trafikten men edildi.
11: TGRT FM Haber.
12: Şimdi reklamlar.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: Ekrem
1: merhabalar.
0: Bey, merhabalar. Bugün Kıbrıs'ı konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Yavru vatan. Kıbrıs'tan bahsedeceğiz. Dünü, bugünü, yaşadığımız problemlerin nereden kaynaklandığını, çözüm noktasında neler yapıldığını, ama belki biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Kıbrıs'ın bizim için neden bu kadar önemli olduğunu, neden oraya yavru vatan dediğimizi de konuşmamız lazım.
1: Evet, Kıbrıs bir kere zaten coğrafi olarak haritaya bakıldığı zaman Anadolu'dan ayrılmış bir kara parçası.
0: Anavatan gibi aslında, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, anavatanın bir parçası. Evet, tam o İskenderun Körfezi'nden ayrıldığı çok belli. Hatta Avrupa Birliği'nde Asya'da olan devletlerden bir tanesi Kıbrıs'tır. Yani tamamen Asya'dadır. Malta Afrika'dadır. Bunlar yani
0: haritanın sınır.
1: Coğrafi olarak böyle hani Türkiye Asya ülkesidir deniyor ya. Yunanistan'ın da yarısı, adaları düşünürseniz, Asya'dadır. Çünkü coğrafi olarak Ege Adaları Avrupa'ya değil Asya'ya aittir. Yani Anadolu'dan ayrılma kabul edilir. Böyle de bir şey var. Şimdi Kıbrıs'ın coğrafi olarak Anadolu ile olan irtibatı belli. Ama Kıbrıs'ın ayrı bir stratejik ehemmiyeti var. Akdeniz gibi çok ehemmiyetli bir denizin tam ortasında, Afrika, Asya ve Avrupa'nın kilidi mesabesinde. Hele bugün Süveyş Kanalı'nı düşünürseniz, İsrail'i düşünürseniz, petrol kaynaklarını düşünürseniz çok kritik bir yerde bir ehemmiyetli bir pozisyonu var. Bundan dolayı Kıbrıs tarih boyunca hep ehemmiyetli olmuş. Yani Akdeniz'in belki en ehemmiyet verilen adalarından bir tanesi olmuştur.
0: Jeopolitik olarak şimdi mesela biz petrolden bahsediyoruz, enerji kaynaklarından bahsediyoruz belki, ama ondan önce de isterseniz Saçlı Seferlerinden bahsedin, isterseniz daha eskisine gidin. Sonuçta Akdeniz'in bir neredeyse bir göl halinde kullanıldığı, insanlık için, uygarlık için göl olarak değerlendirildiği bir dönemde tüm ticaret yolların kesiştiği
1: nokta Kıbrıs olmuştur. Onun için Kıbrıs zaten Venediklerin elindeydi. Osmanlılar fethettiği zaman, çünkü burası ticaret merkeziydi. Dünya ticaretinde büyük bir kısmı Venediklerin elindeydi. Roma hakimiyetinde kalmıştır Kıbrıs uzun yıllar. Araplar tarafından 8. asırda Halife Muaviye zamanında fethedilmiştir. Çünkü Araplar Akdeniz'e hakim olma misyonunu taşıyorlardı ve bunun içinde Kıbrıs'ın kilit noktada olduğunu biliyorlardı. Daha sonra tekrar Romalıların eline geçmiştir. Sonra Venedik hakimiyeti kurulmuştur, ama bu İslam fethi çok mühimdir. İki sebeple mühimdir. 1571'de Osmanlıların burayı fethetmesi için bir kıvılcım teşkil etmiştir. Yani 8. asırda Müslümanların burada hakimiyeti tekrar orayı fethetmek için bir ideal halini almıştır. İkincisi de Hazreti Peygamber'in süt teyzesi olan ve bugün Hala Sultan diye bilinen Ümmü Milhan kabri buradadır. Yani sahabi kabirlerinden hakikaten tarih olarak bilinenlerden bir tanesidir. Eyüp Sultan kabri gibi Kıbrıs'tadır. Bu bugün Rum tarafında kalmıştır, ama Rumlar belli zamanlarda hududu açarak Müslümanların burayı ziyaret etmesine imkan veriyor. Aynı zamanda Rumların da çok itibar ettiği bir ziyaretgahtır. Ortodokslar hangi dinden olursa olsun din azizlerinin, din büyüklerinin kabirlerine çok iltifat ederler.
0: Bu Müslüman sebeple, olsa da.
1: Müslüman olsa da, evet. Eyüp Sultan'a eskiden en çok adak yapan Rumlardı. Hala Sultan da bu sayede ayakta kalmıştır.
0: Rumların böyle bir genel özelliği,
1: evet,
0: var galiba.
1: Bir de Alevilerde vardır. Mesela Aleviler Alevi olmasa da, Sünni de olsa veya başka dinlerden de olsa, din büyüğü olarak tanınmış olanların kabirlerine karşı çok büyük bir iltifat gösterirler. Yani onların mezhebinde bu var. Aynı şey Ortodoks. Mesela Katoliklerde bu kadar yok. Onlar da benzer olduğu halde, ama Ortodokslarda bu. Ben çok şahit oldum. Zaten Eyüp Sultan kabrinin ayakta kalması Bizans Rumlarının iltifatı ile olmuştur. Yoksa kaybolur giderdi. Kabri ayakta tutmuşlardır. Sonra kayboldu Haçlı istilasında. Sonra malum Akşemsettin tarafından tekrar bulundu. Şimdi Kıbrıs'ın çok emniyetli bir jeopolitisi var. Bunu biliyoruz. Bundan dolayı tarih boyu herkesin iştahını çekmiş ve Osmanlıların Akdeniz'e hakim olma prosesinde de Kıbrıs emniyetli bir yer tutmuş. Kıbrıs her zaman fethedilmek istenmiş. Fakat ada fethi çok zordur. Rodos gibi Anadolu'nun dibindeki bir adayı Fatih Sultan Mehmet fethedemedi. Kanuni Sultan Süleyman fethetti. Girit en son fethedilen Osmanlı toprağıdır ve fethi 50 sene sürmüştür. Kıbrıs'ın da fethinin zor olacağı düşünülüyordu. Ve Divan-ı Humayun'da Osmanlılar'da bütün devlet işleri Divan-ı Humayun'da görüşülürdü. Buraya padişah katılmaz. Sadrazamın riyasetinde toplanır. Alınan kararlar padişaha arz edilirdi. Ama padişah, gidenler kubbe altında bilirler, Topkapı Sarayı'nda bir kafesli bir pencerenin arkasından isterse müzakereleri dinleyebilirdi. Bu sebeple müzakereler çok büyük bir ciddiyet içinde cereyan
0: ederdi. Sanki dinliyormuş gibi.
1: Dinliyormuş gibi. Çünkü bilinmez dinleyip dinlemediği. Fakat dinlediği anlaşıldı bu Kıbrıs meselesi görüşülürken. Sokullu Mehmet Paşa Kıbrıs'ın fethine muhalifti. Çünkü Kıbrıs bir ada, adanın fethi fevkalade zor, zayiat verme ihtimali fazla. Böyle bir karar çıktı divandan. hemen kafesli pencerenin demirlerine bir vurulma sesi duyuldu. Padişahın kendisilerini görmek istediğini anladılar. Derhal arza çıktılar. Padişah Sultan II. Selim idi. Sultan II. Selim bir rüya gördüğünü, rüyasında Kıbrıs'ın fethedileceğini gördüğünü ve bunun karşılığında şükran nişanesi olarak bir cami yaptıracağını söyledi. Yani Kıbrıs'ın fethine inanıyordu. Tabii hadisenin bir rüyayla bağlantılanması şimdi, belki evet, şimdiki insanlar için çok komik olabilir. Yani devlet işleri rüyayla mı yapıyordu? Hayır. Padişahın zaten böyle bir arzusu vardı. Kıbrıs'ın fethedilmesi büyük emniyet taşıyordu. Rüyayla teyit edilmesi de bunun aynı zamanda manevi olarak destekler.
0: Bakmak lazım, tabii, değil
1: kimin
0: mi?
1: Gördüğü yani mühim ve kimin görüldüğü mühim. Böylece Kıbrıs'ın fethine girişildi ve hakikaten çok temiz kalpli bir padişah olan zannedilenin aksine Sultan II. Selim'in arzusu istikametinde Kıbrıs fevkalade kısa bir zamanda fevkalade az bir zayiatla fethedildi. Tarihte bir adanın bu kadar kolay ve zayiatsız
0: fethi zordur, çok savunması zordur.
1: Kolaydır. Evet, bunun için çok zordur. Yani hiçbir ada kolayca fethedilmez. Bu büyük bir tarihe geçmiş bir hadisedir Kıbrıs'ın fethi. Onun için Sokulu Mehmet Paşa Venedik elçisine siz İnebahtı'da bizim donanmamızı yok etmekle sakalımızı kestiniz ama biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Kesilen sakal yerine gelir ama kesilen kol yerine gelmez diyerek bu hadisenin, bu fethin ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. Kıbrıs ondan sonra 1571'den itibaren 1878 yılına kadar Osmanlı'nın hakimiyetinde kaldı. 1878 niye? 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi var. 93 Harbi diye biliniyor. Rumi takvimle 1293'te tesadüf ettiği için. Bu harp Türk İslam tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesidir. Hem harbin cereyanı hem neticeleri itibariyle. Ki neticeleri tabii daha da mühim. Osmanlı topraklarının pek çoğu kaybedilmiştir. Bu devirde padişah Sultan Abdülhamit'tir ama Sultan Abdülhamit'in bu harpte bir rolü olmadığı için bu toprak kayıplarından da doğrudan onun rolü olduğu söylenemez. Bu harp neticesinde Sırbistan, Karadağ, Romanya istiklalini kazanmış. Bulgaristan otonomi kazanmış. Kars, Ardahan, Batum kaybedilmiştir. Daha da büyük kayıplar varken bu kayıpları önlemek adına İngiltere devreye girdi. Rusya'nın güçlenmesini istemediği için devreye girdi ve Osmanlıların lehine olan bir anlaşma, Berlin Anlaşması'nın imzalanmasına yardımcı oldu. Bunun mukabilinde İngilizler tüccar millettir. Hiçbir şeyi bedava yapmazlar. Karşılığında Kıbrıs'ta bir üs istediler. Osmanlı hükümeti çaresiz denize düşen yılana sarılır. Kıbrıs'ta İngilizlere bir üs verdi. Tabii askeri üs demek bir manada Kıbrıs'ın idaresinin de İngilizlere devredilmesi manasını taşıyor ise de Kıbrıs hala Osmanlıların hakimiyetinde bir vilayettir. İngilizler tarafından idare edilmekle beraber Osmanlı mümtaz eyaletlerindendir. Vergisi toplanıyor, harcandıktan sonra kalanı İstanbul'a gönderiliyor. Kıbrıs'taki kadılar, müftüler, imamlar hepsi İstanbul tarafından tayin ediliyor. Kıbrıs'taki vatandaşlara yine Osmanlı kanunları tatbik ediliyor. Binaenaleyh Kıbrıs'ın İngilizlere devri bırakılması bir şey mevzu bahis değil. Burada bir üs verilmesi mevzu bahis. Muhtemelen Sultan Abdülhamit zamanla dengeleri elinde tutarak burayı tekrar almayı umdu. Evet. Ama hiçbir zaman istediği gibi olmadı. Bunu daha önce anlatmıştık. İngiliz-Rus rekabetine karşı Almanya dengesini ön planda tutan Sultan Abdülhamit İngilizlerle Rusların anlaşması üzerine bütün bu dengeler alt üst olmuştur ve Osmanlı devletini elinde tutmaya çalışmıştır.
0: Herhalde o oyunda en beklenmedik hamle o oldu.
1: Evet, o olmuştur. Olmuştur. Böylece Kıbrıs'ın İngilizlerin fiilen hakimiyetine girdiğini görüyoruz. 1878'den itibaren Kıbrıs İngilizlerin hakimiyetindedir. Bu hakimiyet Kıbrıs'ta ondan sonra tamiri imkansız bir problemin, Kıbrıs meselesinin doğmasının da kıvılcımını teşkil eder. Kıbrıs halkı kimdir? Kıbrıs'ta bir kere Kıbrıs Venediklerden alındığı için Kıbrıs'ta Venedikler yaşıyor. Ama bunların sayısı az. Bugün bile Kıbrıs'ta bazı dağ köylerinde İtalyanca konuşan Venedik bakiyesi insanlar yaşamaktadır. Katolik dinindedir. Kıbrıs'ta hatırı sayılır bir Rum nüfus vardır. Bu Rum nüfus zannedilenin aksine Yunanistan'dan değil Anadolu'dan oraya hicret etmiş Rum nüfustur. Ve burada yine hatırı sayılır bir Türk nüfus vardır. Kıbrıs'ta her zaman nüfusun üçte biri Türkler, Müslümanlar, üçte ikisi ise Rumlar olmuştur. Osmanlılar zamanında da böyleydi.
0: O zaman da böyleydi.
1: Evet, böyleydi. Hı hı. Böyleydi. Türkler pek adada yaşamayı, deniz kenarında yaşamayı sevmezler. Yani daha çok hicret etmiş olsalar ada kültürü bize uygun değil.
0: Denizden istifade etmeyi bilmiyorum maalesef.
1: Biraz da belki biraz da ayağım hani selamet der kenares. Eğer hahi selamet der kenares. Beder ya der menafi bir şumares. Eğer denizde çok sayılamayacak nimetler, menfaatler var ama selamet sahilde evet. olmaktır demiş şair. Böyle de bir şey var. Onun için Girit de böyledir. Mesela Girit'in yerli halkından Müslüman olanlar var. Oraya çok az Türk yerleşmiştir. Geri kalan halkın çoğu Rum'dur. Tabii bu daha sonraki milliyetçilik cereyanında buradaki Rumların istiklal, otonomi ve istiklal istemelerine yol açmıştır ki bu da tabidir. Yani bunda yapacak bir şey yok. Kıbrıs meselesi doğdu 1914'e kadar. 1914'te Osmanlı Devleti Türkiye Almanların yanında İngilizlere karşı harbe girince İngiltere fiilen işgali altında bulunduğu iki toprağı Kıbrıs ve Mısır'ı ilhak ettiğini ilan etti. İlhak etmek artık burası benim toprağım demektir. Halbuki o zamana kadar İngiltere ne Kıbrıs'ın ne Mısır'ın kendi toprağı olduğunu iddia ediyordu. Geçici olarak burada bulunduğu iddiasındaydı. Tamamen siyasi menfaatler sebebiyle ve Osmanlı hakimiyeti görünüşte de olsa burada devam ediyordu.
0: Bir süreçti herhalde.
1: Evet, evet. Yani hadiseler İngilizlerin lehine inkişaf etti. Tersi olsaydı belki geri dönme bir ihtimal olabilirdi veya böyle kalabilirdi. 1914 ve 1914'de itibaren Kıbrıs ve Mısır İngiliz toprağı oldu. Kıbrıslılar İngiliz vatandaşı oldular. Kıbrıs'ta bir müstemleke idaresi kuruldu. Bu ilhakı 1923'te biz tanıdık. Lozan Anlaşması'yla Türkiye Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından vazgeçtiğini, Mısır üzerindeki bütün haklarından, Tunus, Libya, Yemen üzerindeki bütün haklarından vazgeçtiğini Lozan'da deklare etmiştir. Yani fiilen kayıp daha önce ama resmen bunun kabul edilmesi Lozan Anlaşması'yla olmuştur. Şimdi bu bugünlerde ihtilaf çıkarıyor. Bazıları olur mu biz bunu Lozan'da kaybetmedik, bir kısmı da Lozan'da kaybettik. İşin aslı bu. Fiilen daha önce kaybedilmişti ama Lozan bunu tanımış oldu.
0: Belgelemiş oldu.
1: Evet, her iki ifade de belki doğrudur. Şimdi 1923'ün hemen arkasından 1925'te burada bir koloni idaresi kuruldu. Buraya genel vali gönderiyor İngiltere ve diğer kolonilerin idare ettiği gibi Kıbrıs idare ediyor. Tabii bu bir müddet sonra hala daha ikinci harpten sonra yani ikinci Cihan Harbi'nden sonra hala dünyada sömürgeciliğin ve koloniciliğin olması kabul edilebilir bir şey değil ama İngiltere kolay kolay da Kıbrıs'tan vazgeçmek istemiyor. Çünkü Kıbrıs, Malta ve Cebeli Tarık İngilizlerin Akdeniz'deki hakimiyetinin ve Orta Doğu'daki hakimiyetinin anahtarı olarak görülüyor. Bunun üzerine Rumlar, adadaki Rumlar İngilizlere karşı bir istiklal mücadelesine giriştiler. EOK adında bir cemiyet kuruldu. Bu EOK cemiyeti İngilizlere karşı terör faaliyetleri gerçekleştirdi. Aynısının İrgun gibi İsrail'de, Filistin'de de var. Yahudiler kurmuştu. Buna mukabil kendilerini korumak adına Türkler de Türk bir mukavemet teşkilatını kurdular. Fakat Rumlar adanın ya Rum idaresine müstakil olmasını veya Yunanistan'a bağlanmasını, bunu Enosis diyoruz, istiyorlardı. Türkler ise ya iki devletli bir federasyon olmasını veya Türkiye'ye bağlanmasını istiyorlardı.
0: Yani aslında Türkiye'nin, ya Türk orada yaşayan Türklerin yine ideal bir paylaşımı var. Ya birlikte paylaşalım adayı ya da Türkiye'ye bağlansın.
1: Evet, öbürlerin öyle yok.
0: Diğerleri Türklere yaşam hakkı vermiyor.
1: Vermiyorlardı. Zaten problem buradan doğdu. Çoğunluk olmaya dayanarak buna bu planı ön planda
0: zaten
1: tutuyorlardı.
0: Zaten bu terör faaliyetleri ya da savaş sadece İngilizlere karşı değil Türklere karşı
1: tabii,
0: da verildi.
1: Tabii çünkü Türkler zaten İngilizlerin yanında potansiyel olarak yer almış oldular. Yani bu plana karşı çıkarak Enosis planına otomatikman kendilerini İngilizlerin yanında buldular. Ve Türkler İngilizlerin hakimiyetin devam etmesini istedi burada.
0: Yani Yunan hükümeti olacağına, kurulacağına
1: veya Rumların hakimiyetinde olacağına ki Türkiye'ye bağlanmak bir hayal. O zaman İngilizler burada devam etsin dedi. Nitekim Filistin'de de Müslümanlar İngilizlerin hakimiyetini istediler. Yani bağımsız İsrail bir İsrail olacağım. Olmaktansa İngilizler olsun dediler. Bu tamamen pratik bir çözümdür. Nitekim vaktiyle bizde de 1919 senesinde de buna benzer bir şey düşünülmüştü. Yani parçalanacağını Fransa'nın, İtalya'nın elinde geçici bir Amerikan veya İngiliz mandası düşünülmüştü. Evet. Yani aynı mantığa dayanıyor. Çünkü bunlar geçici idareler. Kıbrıs'ta böylece bir problem doğdu. Bu hadiseler 1959'a kadar devam etti. 1959 İngiltere pes dedi. Artık zaten hala daha bir sömürge idaresi tutmanın manası yok. Zürih ve Londra'da yapılan anlaşmalarla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu 1960 senesinde. Şimdi bu anlaşmalar mühim. Bu anlaşmalarda bir kere nedense Yunanistan var. Yani Yunanistan olmaması gerekiyor. Çünkü Yunanistan'la adanın bir alakası yok. İki taraf var. Türkiye ve İngiltere. Yani anlaşmanın Türkiye ve İngiltere arasında olması lazım. Çünkü İngilizler adayı Türklerden almıştı. Yani varsa bir sözü Türklerin var ve İngilizlerin var. burada enteresandır, denge olsun diye, oylar eşitlenmesin diye.
0: Üçüncü.
1: Yunanistan'ı dahil ettiler. Yani adanın halkının Rum olmasıyla Yunanlıların evet. ne alakası var?
0: Şimdi tam onu soracaktım. Acaba yaşayanların Rum olması sebebiyle ya da onların enosis iddialarında bir Yunan hükümetinin tabii. kurulması sebebiyle mi acaba
1: şimdi,
0: eklendi?
1: Şimdi Kıbrıs Rumları Kipriyot'tur. Kıbrıslı Rumlar, Pontus Rumları, Kıbrıs Rumları, Anadolu Rumları, bunlar ayrı birer topluluktur. Yani Elen Rumları ile aynı değildir.
0: Yunan...
1: Evet, Ortodoksturlar. Orijin olarak farklıdırlar ama Rumcanın...
0: Nasıl orijin olarak farklıdır?
1: Anadolu'nun yerli halkının zamanla Yunanca konuşması, din olarak Ortodoks olmasından ortaya çıkmış bir halktır bunlar.
0: Anadolu'nun ben aslında yerli... genetik bir bağları yok
1: hayır,
0: mu?
1: Hayır, hayır. Anadolu, şimdi Anadolu'daki Rumlar çok çeşitli. Mesela İzmir, Ayvalık'ta Elen Rumları yaşıyorlar. İyonyalılar eski. Bunlar hı hı. bugünkü Yunanlarla akrabalar. Ama içeriye doğru, Anadolu'ya doğru yayıldığınız zaman Rumca konuşan Ortodokslar var. Bunların hepsi Elen asıllı değil. Bunların bir kısmı Anadolu'nun yerli halkı. Kim derseniz deyin bunlara. İtalyan diyebilirsiniz. Hitit bakiyesi diyebilirsiniz. Bu yerli halkı zamanla Ortodoks oldular. Çünkü zaten burası Roma toprağıydı. Hı hı. Ve Rumca konuşmaya başladı. Çünkü memleketin resmi dili Rumca oldu Latinceden sonra. Ve Rumlaştılar. Bunlar Anadolu, Türkler ve Araplar Rum dediler. Yunanlı değil bunlar. Yani Elen değil. Hı hı. Ama zaman içinde aynı millet kabul edildiler.
0: Yani şu anda mesela Cumhuriyet döneminde de bu kalanlar, burada evet. yaşayan Rumlar gönderildiğinde Yunanistan'a gönderildi.
1: Evet, ama onlar Yunanlı değiller.
0: Ama gitmek
1: onlar Yunanlı değiliz dediler. Evet. Biz Elen değiliz. Bizi, evet. Bizim vatanımız Anadolu. Evet. Biz Yunanistan bizim vatanımız değil.
0: Bizim
1: bizi göndermeyin.
0: Bir bağlantımız yok.
1: Evet, aynı dili konuşuyoruz. Farklı lehçede olsa. Aynı dindeniz ama biz onlara aynı ırktan değiliz dediler. Madem ki siz ırkı ön planda tutuyorsunuz. Hı hı. Biz onlara aynı ırktan değiliz dediler. Hatta Lozan Anlaşması'nda mübadele yapılırken Anadolu'da Türkçe konuşan Rumlar vardı. Bunların orijinin Türk olduğu büyük ihtimaldir. Yani İslamiyet'ten önce Anadolu'ya gelmiş Oğuz Türklerinin soyundan. Çünkü dilleri tamamen Oğuz lehçesidir. Dinleri Ortodokstur. Bunlara Karaman Rumları derler. Anadolu'nun, Orta Anadolu'daki Rumlar bunlardandı. Bunlar hele hiç kabul etmediler. Yani bizim ve Elen Rumları da bunları kabul etmediler. Türk Spor'u dediler bunlar. Türk Dölü.
0: Hmm.
1: Onlar da onları kabul etmedi.
0: Zaten o dönemde de gittiklerinde hatta yapılan belgesellerde bakıyoruz evet. hala tutunamamış
1: yadırgandılar. Şu anda da öyledir. Yunanistan'da Anadolu'dan giden Karamanlı Rumlarla diğer Rumların şehirleri, köyleri birbirinden farklıdır. Herkes bunu gayet iyi bilir. Yalnız şöyle bir fark var. Elen Rumları tembeldirler. Greklerin zaten en mühim hususiyeti tembel olmalarıdır. Lozan Anlaşması'nın Yunanlara en büyük iyiliği, çok iyiliği var da mübadeledir. Anadolu'nun işe yarayan 1 milyon Rum'unu oraya gönderdiler. Yunanistan'ı imar etti onlar. Çünkü Anadolu Rumları çok çalışkan insanlardı. Muazzam çalışkan insanlardı.
0: Burada da esnaf olarak
1: esnaf,
0: baktığımızda...
1: Esnaf, çiftçi, zeytinci, üzümcü, bağcı hep evet. onlardı. Bunlar Yunanistan'ı inşa ettiler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'yla Yunanistan'ı inşa etti. Eğer Yunanistan o yerli halkla kalsaydı... Yani Avrupa'nın en fukara memleketi oldu. Çünkü bunu kendileri söylüyorlar. Bu tek taraflı bir subjektif yorum değil.
0: Şu anda bile ekonomik krizde bile hala nasıl daha az çalışırız, nasıl evet. daha az işe gideriz.
1: Bu fıkralar uydurulmuş bir şeydir yani evet. Yunanların tembelliği. Ama Anadolu'dan gidenler öyle değil. Anadolu'dan ben gördüm çünkü. Yani bir yere bakıyorsun mamur Anadolu Rumları gitmiş oraya konmuşlar. Böyle de bir problem. Şimdi Kıbrıs Rumları Elen değil ama neticede kendilerini koruyabilmek için Yunanistan desteğini alıyorlar.
0: Bir de tabii o dönem ilişkilere baktığınızda en yakın size sahip çıkabilecek hem
1: gayet tabii.
0: Hem coğrafi olarak evet. da yakın kim var? Bir tek Yunanistan.
1: Yunanistan var. Yunanistan var. Bunu işte aslında onlar da çok bundan memnun değiller. Bunu istiyorlardı. Yunanistan bunun için işin içine dahil edildi. Tamam, bunu anladık. Fakat bu anlaşmanın başka bir ciheti var. Gözden kaçırılan bir ciheti var. Türkiye Lozan Anlaşması'yla Kıbrıs'taki bütün haklarından vazgeçmişti. Peki 59'da niye tekrar böyle bir anlaşmaya çağrılıyor? Bu Menderes hükümetinin bir zaferidir. Fatih Rüştü gibi, Zorlu gibi Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kudretli dışişleri bakanlarından bir tanesinin yürütmüş olduğu ikili ve çoklu temaslar neticesinde Türkiye'yi bu hadiseye sokmuş ve oradaki Türklerin haklarını korumak için Türkiye'yi hem anlaşmaya...
0: Peki Türkiye'de katılmasa da kim karar verecek zaten?
1: İngiltere karar verecek.
0: Tek başına o zaman bu bir ama bu bir görüşme olmaz ki. Kiminle
1: hayır,
0: görüşecek?
1: İngiltere, görüşme diye bir şey yok zaten, öyle bir şey yok. İngiltere niye görüşsün ki? En İngiltere
0: fazla,
1: toprağı burası.
0: İngiltere ben buradaki haklarımdan feragat ettim, kim ne yaparsa yapsın
1: öyle
0: diye
1: öyle derdi ama işte demedi bu. Yani Türkiye'nin orada hiçbir hakkı yoktu Kıbrıs'ta. Hiç. Orada Türk olması size bir hak vermiyor. Bulgaristan'da niye hak vermiyorsa? Bulgaristan 7'de 1'i 8'de 1'i Türk. Makedonya'da niye hak vermiyor? Kıbrıs'ta Türkiye'nin hiçbir hakkı yoktu. Sıfır hak vardı. Sıfır. 1959'a gelindiğinde. Yunanistan olmadığı gibi Türkiye'nin de hiçbir hakkı yoktu. Buna rağmen Adnan Menderes hükümetinin çok büyük bir diplomatik başarısıdır. Kıbrıs'ta Türkiye'yi işe dahil etti ve orada olabildiğince Türklerin lehine bir hal tarzı getirdi. Şimdi bundan kimse haberdar değil ama bu ciddi bir şeydir. Fatih Rüştü Zorlu bu muvaffakiyetinin neticesini dar ağacında ödemiştir.
0: Kısa bir aradan sonra devamını konuşacağız. Özellikle bu siyasi görüşmelerin adaya yansıması ve Türkiye aday ilişkileri nasıl değiştirdiğini, Türk-Yunan ilişkileri nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, İngiltere aslında tek başına karar verebilirdi. Türkiye'nin herhangi bir hakkı yoktu. Siyasi olarak kağıt üzerinde de yoktu. Nüfusun orada olması ona bir hak vermezdi.
1: Nüfus da azdı.
0: Üstelik. Ama buna rağmen o dönem Fatih Rüştü Zorlu'nun ikili görüşmeleri ve yürüttüğü ideal dış politika ataklarıyla biz o masaya oturduk.
1: Tabii tek bu değil. Yani İngiltere'nin bu işte başka oyunları da var. Yani İngiltere burada tek söz sahibi olmak istemiyor. Mesuliyeti Yunanistan ve Türkiye ile paylaşmak istiyor. Bir problem çıktığı zaman onların üzerine atacak. Gerekirse işi sürünceme de bırakacak. Yani işin İngiliz siyasetiyle de alakası var.
0: Yani aslında da... ben çözüme yakınım ama taraflar yaklaşmıyor.
1: Bunun da var sebep olarak ama neticede orada Türkiye'nin olmasında Adnan Menderes hükümetinin rolü var. Şimdi adadaki Türklerin hukuki statüsü nasıldı? Adadaki Türkler İngilizlerin bütün müstemlekelerinde yaptığı gibi kendi içinde bir muhtariyete, otonomiye sahipti. Aynı şekilde Rumlar da kendi içinde muhtariyete sahipti. Ne demek bu? Türklerin bir müftüsü var. Rumların da bir Kıbrıs metropoliti var. Bu ikisi buradaki Müslümanların ve Ortodoksların lideri pozisyonundadır ve validen sonra geliyorlar ve dikkatinizi çekerim, Kıbrıs'ta genel validen sonra müftü geliyor, sonra Ortodoks Patriği geliyordu. Bu da enteresandır.
0: Sıralama böyleydi.
1: Fakat İngiltere daha sonra müftülüğü kaldırdı. Çünkü Filistin'de Emin el Hüseyin'i adında bozguncu bir müftü vardı. Güya Filistin'in istiklali için çalışırdı ama orayı neredeyse İsraillere vatan yapan menfi şahsiyetlerden benim kanaatimce birisidir. Onun faaliyetlerinden ürkerek, onu bahane ederek benzer Kıbrıs'ta bir şey, müftülük makamını kaldırdı. Kaldırınca Makarios metropolit onun önüne geçti. Bu bir kere Türklerin aleyhine oldu. Ama bunda Türklerin de rolü var. Kıbrıs Rumlu Türkleri her zaman ana vatana bakan bir topluluk olmuştur. Biraz evvel dedim ya, Kıbrıs ana vatandan ayrılmış bir yer. Bu tabii bir şey. Cumhuriyet ilan edilince Kıbrıs'taki Türkler Cumhuriyet hükümetinin teveccühünü alabilmek için ana vatandaki inkılapları ana vatandan önce sahiplenmiştir. Mesela Türkçe ezan, Latin harflerine geçilmesi. İngilizlerin böyle bir şey olmadığı halde Kıbrıs'taki Türkler kendi istekleriyle Latin harflerine geçmiştir. Fes'i kaldırmışlardır. Ve İngiliz
0: kim karar veriyor buna?
1: Cemaat meclisi. Fazıl Küçük ve daha sonra Rauf Denktaş. Orada cemaat meclisi var. Cemaat seçimle bir cemaat meclisi teşkil ediyor. Aynı durumlarda da var.
0: İleri gelenler gibi mi?
1: Evet. Bu cemaat meclisi mektepler. Cemaatlere ait mesela onlardan da polisler var, bekçiler var, muhtarlar var, belediye başkanı. Kıbrıs bir düzen kurmuş.
0: Dini bir hüviyeti yok. Dini hüviyeti siyasi yok. Hayır. Bir sorumluluğu da yok ama görevi var.
1: İdari vazifeleri ve mesuliyetleri var. Kısmen vakıflar vasıtasıyla dini mevzulara da girebiliyor. Ama esas onlar din dairesinin elinde. Fakat müftü yok. Müftü olmayınca Kıbrıs'taki dini hayatta tamamen bu cemaat meclisin eline geçti. Cemaat meclisinin azaları dine fevkalade uzak insanlardı. Fazıl Küçük'ün dinle hiç alakası yoktu. Anlatacağım sebeplerden bu daha hadiselerden bu daha kolay anlaşılacak. Türkiye'nin yanlarına çekebilmek için devamlı din aleyhtarı beyanlar verirlerdi. Hatta İngiliz hükümetine müracaat ederek Latin harflerinin kabulünü, Arap alfabesinin kaldırılmasını, ki resmi yazıydı o. İngiltere bile buna müdahale etmemişti. Ezanın Türkçeleşmesini ve şer'i kanunlar cariydi orada. Evlenme, boşanmada yani Osmanlı kanunları cariydi. Bunların kaldırılmasını istediler.
0: Yani aslında Cumhuriyet ilan edildikten sonra da Osmanlı dönemindeki kanunlar devam etti.
1: Aynen devam etti. 1940'lı yıllarda Cemaat Meclisi'nin arzusu istikametinde burada şer'i kanunlar kaldırıldı.
0: Peki bu aslında biz Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir parçasıyız mesajı vermek
1: için mi yapıyoruz? Onun için, tabii onun için. Ama zaten kendilerinin de dinle pek alakası yoktu bu Cemaat Meclisi'nin. Kıbrıs'ta dini hayat zayıflamıştı, çok zayıflamıştı. Çok göç olmuştu çünkü Kıbrıs İngilizlerin eline
0: geçti. Öncesinde peki normal...
1: Normal bir Anadolu gibiydi. Evet. Anadolu gibiydi. Tabii gibi. Normal, oradan da çıkmış alimler var, medreseler var ama... Kıbrıs İngilizlerin eline geçtikten sonra çok sayıda Türk Anadolu'ya hicret ettiler, Suriye'ye hicret ettiler. Nüfus azaldı. Nüfus azaldıkça orada entelektüel hayatı
0: devam edecek
1: insanlar pek kalmadılar. 1942'de Fazıl Küçük'ün bir beyanı vardır. İslamiyet'te devam etmemiz bizi Türkiye'yi de bizden uzaklaşacaktır diye bir beyanı var.
0: İslamiyet.

0: o tarihte. Reis-i Cumhur Rumlardan olacak, yardımcısı Türklerden olacak. Mecliste 70'e 30 milletvekili olacak. Orduda, milli kuvvetlerde, polis kuvvetlerinde 70'e 30 nispeti korunacak. Türklerin yaşadığı köy ve kasabalarda belediye başkanı Türklerden, Rumların ekseriyette olduğu Rumlardan olacak. Hı hı. Böyle bir sistem kuruldu. Buna biz korporatif federasyon diyoruz. Bu Belçika'da ve Lübnan'da tatbik edilmiş bir sistemdir. Korporatif federasyon, bir memlekette dağınık olarak yaşayan azınlıklar varsa, aynı yerde değil, dağınık yaşıyorlar. O zaman orayı böyle, oraya otonomi veremezsiniz. Hı hı. Her birine böyle bir şey tanıyorsunuz. Bu kaçınılmaz bir çözümdü, ideal bir çözümdü.
1: Kağıt üzerinde de doğru görünüyor.
0: Doğru görünüyordu, hı hı. Evet, doğru görünüyordu. 1960'ta böylece Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Malum iki barış Defne Dalı'nın ortasında, hı hı. Kıbrıs Adası ile Sarı Kıbrıs Adası'nı ifade eden bayrağı da o zaman ortaya çıktı. Fakat bu anlaşmadan Rumlar memnun olmadılar. Bazı Rumlar memnun olmadılar. Onlar Enosis taraftarlarıydı. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını istiyor. Ama Kıbrıs'taki bütün Rumlar böyle değildi. Bunlar...
1: Oran vermek mümkün mü? Yani
0: azdılar. %10'u belki. Hı-hı. Ama %10 mühim değil. Hangi vasıtalara sahip olduğunuz, gücünüz mühimdir. Yani sayıcı az olmak hiçbir şey ifade etmez. Onlar güçlüydüler. Arkalarında Yunanistan vardı. İkisi de NATO ülkesi ülke. Yunanistan bunlar vasıtasıyla Kıbrıs hakim olmak istiyordu. Açıktan hakim olmaya çalışsa... Nitekim mesela Sırbistan hiç Bosna'ya karıştı mı? Hayır. Bosna'daki Sırplar yaptılar bu işi. Ama arkasında Sırbistan vardı. Sırbistan diyordu, benim hiç alakam yok. Ben ayrı bir devletim, benim Bosna'yla ne alakam var diyordu. Ama Bosna'daki Sırpları desteklediğini bir dünya ile biliyordu. Aynı şekilde Kıbrıs'ta da böyle oldu. EOKA diye bir teşkilat kurulmuştu 55'te. EOKA tekrar faaliyete geçti. Kıbrıs'ta bu planı değiştirecek bir harekata girişildi. Akritas planı diye bir plan ortaya atıldı. Bu Akritas planı bu dengeyi Türklerin aleyhine, Rumların lehine değiştirmek istiyordu. Türkiye buna şiddetle karşı çıktı. Karşı çıkınca Kıbrıs'ta şiddet hareketleri meydana geldi.
1: Bu arada Türkiye ve Yunanistan'ın da birer statüsü doğdu aslında. Tabii, ada üzerinde tabii, garantör devlet
0: tabii. Herkes statüsü. Zaten herkes Kıbrıs deyince bir Türkiye bir Yunanistan'a bakıyordu. Hı-hı. Artık Kıbrıs'a bakan yoktu. Hı-hı. O ne diyor, o ne diyor. Hı-hı. Yani ikisinin arasındaki bir maça, maçın topuna döndü Kıbrıs. Yunanistan'la İngiltere çekildi.
1: İki takım sanki tarafsız bir sahada maç ediyorlarmış gibi.
0: İki tane üs aldı İngiltere orada. Küçük askeri üs çekildi oradan. Askerlerini de çekti. O fitili çekilmiş bombayı Yunanlarla Türklerin önüne attı. Üstlerini aldı, çekildi.
1: Bu aslında bir taraftan da hani bu onu sadece Kıbrıs olarak bakıyoruz ama o dönemde Türkiye Yunanistan arasındaki gerginliğin de odak noktalarından tabii, biri oldu. İki ülke olan, arasında hiç sular durulmadı.
0: Bilhassa Ege'den kaynaklanan bir gerginlik zaten var. Bu Kıbrıs bunu ateşledi. 1963 senesinde iki taraf arasında tetiş hareketleri başladı. Kıbrıs hükümeti hem Türklerden hem Rumlardan tetişleri tutukladı. Rumlardan da ölenler oldu. Türklerden de ölenler oldu. Bunun üzerine 1963 senesinde Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapmaya karar verdi. Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uçmaya başladı. Amerikan Başkanı Johnson bir mektup yazdı. O zaman İnönü Başbakan'dı. Eğer Türkiye böyle bir şeye kalkışırsa bunun neticesi çok ağır olur diye. Çok ağır hakaretlerle dolu bir mektuptu bu, Johnson mektubu. Dünya diplomasi tarihinde ilk defa böyle bir şey var. Bu Türk hükümetini korkuttu. İnönü yelkenleri suya indirdi. Harekattan vazgeçildi. Fakat Johnson mektubu ondan sonra buradaki havayı değiştirdi. Bu Kıbrıs'a Türklerin müdahalesi Amerika'nın aleyhineydi, İsrail'in aleyhineydi, Rusya'nın aleyhineydi. Hep öyle olmuştur. Bu sebeple böyle bir hadise doğdu. 63 Johnson mektubundan sonra Türkiye Amerika'dan yavaş yavaş soğudu, Rusya'ya yaklaştı. Bu tabii başka neticeler doğurdu. Bunu başka zaman belki ele alınabilir.
1: Ama tabii diyebilir ki dinleyicilerimiz İngiltere var tamam işin içinde. Rusya öncesinde vardı evet. Ama şimdi yok. Türkiye var, Yunanistan var. Hani Amerika'dan bir mektubun Türkiye'ye yazılması neden?
0: Neden? Çünkü 45'ten sonra artık dünyanın efendisi Amerika. Amerika İsrail'i kurmuş. Buradaki petrol havzalarına hakim olmak istiyor. Akdeniz'e hakim olmak istiyor. Ve NATO'nun ağababası.
1: Yani kimse seni ne ilgilendirir? Diyemiyor.
0: Diyemez çünkü NATO'nun ağababası dedi ki mesela Johnson orada siz iki NATO ülkesisiniz dedi. Bu şekilde hareket edemezsiniz dedi. Sen dedi Kıbrıs'a müdahale edersen Rusya seni işgal eder ve biz seni korumayız dedi. NATO koruyamaz çünkü sen gayri meşru bir iş yapmış oldun. Bunun üzerine ama Johnson hadisesi ondan sonraki Türk dış politikasını şekillendirmiş. Rusya'ya yaklaşmak, bunun dışında Amerika'nın kontra tedbirler alması, Türkiye'deki anarşi, 71 muhtırası, 80'e kadar giden prosesin şeysi bu Johnson mektubudur. Ve sebebi Kıbrıs'tır.

0: Türkiye'nin dış ve iç politikasındaki pek çok gelişmenin kaynağını siz Kıbrıs meselesinde bulabilirsiniz. %100 olmasa da %70, %50. Ondan sonra adada problem hep devam etti. 1967 Yunanistan'da Albaylar Cuntası kuruldu. Darbe yaptılar Albaylar Cuntası. Ve kamuoyundaki şeylerini güçlendirmek için Kıbrıs'ta darbeye kalkıştılar. Kıbrıs'ta Makaros reisi cumhur. Fazıl Küçük yardımcısı. Albay Grivas adında eski bir darbeci EOK albayı Kıbrıs'a geldi. Kıbrıs'ta bir darbe yaptı. Bu darbeyi Amerika'nın desteklediği söyleniyor. Amerikan yanlısı bir darbe. Çünkü Makaryos, yani o zamanki Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos, herkes ona kızar ama Türkiye onu korumak için harekat yaptı. Makaryos Rusya'ya resmi seyahat yapıp Rusya'nın Kıbrıs'taki yatırımlarını artırmasını istemişti. Böyle bir anlaşma imzalanmıştı. Rusya ile anlaşma yapan herkes Amerika'nın hışmına uğrar. Adnan Menderes, Irak Kralı 2. Faysal, sayısı çok. Bunun üzerine Albay Grivas'ı gönderip Makaryos'u devirdiler Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nı. Nikos Samson Kıbrıs Cumhurbaşkanı oldu, eski EOK'cı. Kıbrıs'ta düzen bozuldu. 1959 anlaşmalarını tanımıyoruz dediler. Türklerin akıbeti ne olacak belli değil. Ortalık karıştı. Sene 73.
1: Yani bu durumda var olan işte meclislerden, yönetimlerden vesaire her şeyden aslında.
0: Tabii. Fiilen devam ediyor ama ne olacağı belli değil. İşte Makaryos kaçtı. Atina'ya kaçtı. Sonra Londra'ya kaçtı. Bunun üzerine Türkiye bizim Barış Harekatı diye bildiğiniz meşhur harekatı gerçekleştirdi 1974 senesinde.
1: Ama ona kadar da çok canı yanan i̇şte taraftı.
0: Kan gövdeyi yani. Götürdü evet. Şeyde Kıbrıs'ta.
1: Kıbrıs'ta.
0: Kan gövdeyi götürdü.
1: Yani masum çocukların öldürülmesine varıncaya tabii, kadar yaşanan felaketler.
0: Bunun arkasında başka şeyler söylendi. Yani bunların bir komplo olduğu, bunun arkasında yani Türkiye'nin oraya müdahale etmesini isteyenlerin, ya biliyorsunuz global güçler insanlara acır mı menfaat için?
1: Yani öyle ama sonuçta fotoğrafa baktığınızda ortada kanlar içinde evet, çocuklar var.
0: Köyler basıldı.
1: Köyler basıldı.
0: Katliamlar kadınlar yapıldı. Bunun üzerine Türkiye Kıbrıs'a asker çıkardı 1974 senesinde. Buna biz barış harekatı diyoruz. Bu barış harekatı zamanında Türkiye'de Bülent Ecevit başbakan, Necmettin Erbakan başbakan yardımcısıydı. Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan Amerikan aleyhtarı kanadın içinde yer alan politikacılardı. O zamanın şartlarında öyle biliniyorlardı. Ve bu harekatın Rusya'nın tahriki ve teşvikiyle olduğu o zaman çok söylendi, yazıldı, çizildi. Çünkü Rusya burada bir güç sahibi olmak istiyordu. Zaten Suriye'yi biliyorsunuz, Mısır'ı, Kuzey Afrika'yı hep ele geçirmişti. Ama İsrail var. Kıbrıs'ta Türkiye vasıtası bir üst kurmak istiyordu. Makaryos'un yapamadığını Türklere yaptırmak istedi diye o zaman gazeteler
1: peki,
0: yazmıştı.
1: Peki sizin bugünkü bakış açınız o günü değerlendirirken?
0: Ben de aynı kanaatteyim ama sonra işler değişti. Amerika bu harekata başta çok bir şey söylemedi. Dedi ki Türkiye'nin garantörlük hakkı var dedi. Türkiye çünkü önce İngiltere'ye dedi. Senin de garantörlük hakkın var, beraber müdahale edelim dedi. Hı hı. İngiltere de rahatsızdı bundan. Çünkü İngiltere'nin orada üstleri var. Yani ne olacak? Amerika ile çekişme var. Fakat İngiltere Amerika ile çekişmekten korktu. Hadiseyi oluruna bıraktı her zamanki gibi. Bekle gör siyasetini devreye soktu. Yunanistan zaten aktörlerden birisi, gizli aktör, açık aktör değil. Ondan müdahale edecek hali yok. Türkiye tek başına müdahale etti ve Makaryos tekrar görevinin başına geldi. Grivas kaçtı, Nikos Samson kaçtı Yunanistan'a. Hadise duruldu. İşte bundan sonra problem doğdu. Kıbrıs meselesi artık bundan sonra doğdu. Amerika dedi ki tamam haklı dedi Türkiye. İş aslına döndü, artık oradan çekil. Türkiye çekilmedi. Türkiye çekilmediği gibi Kıbrıs'ta ciddi bir demografik değişiklik oldu. Güneyde yaşayan Türkler Türk istila mıntıkasına kuzeye hicret ettiler. Kuzeyde Türk istila mıntıkasında yaşayan Rumlar ise güneye hicret ettiler. Kıbrıs %30 %70 nispetinde bölündü şey olarak, toprak olarak.
1: Harita olarak.
0: Tam nüfus gibi yani. Hı hı. Çok nüfus gibi. Buradaki Türklerden bir kısım bunu istiyorlardı. Yani Türkiye'nin adaya Rauf Denktaş'ın başı çektiği bir grup Türkiye adayı istila etsin. Ada bölünsün. Kuzeyde bir Türk devleti, güneyde bir Rum devleti olsun. Bu emri vaki. Ondan sonra bir şekilde milletler arası camia tarafından kabul edilir diye düşünüyorlardı. Yani Kıbrıs Türkler arasında böyle bir düşünen de vardı. Yani beraber bir devlet olsun diyenler var. Türkiye'ye katılsın bölünsün diyenler var. Bölünsün diyenler var. Türkiye'ye katılması imkansız olduğu için, çünkü artık o imkanı yok. 1945'ten sonra bir devletin toprak ilhak etmesi kolay değil. O zaman dediler ki o zaman kuzeyde bir Türk devleti, güneyde bir Rum devleti. Bu Rauf Denktaş'ın ve onun etrafındaki çevrenin arzusuydu. Böyle bir sistem kuruldu. Ama o bunun faturası Türkiye'ye ve dolayısıyla Kıbrıs Türklerine çok ağır çıktı. Amerika dedi ki niçin çekilmiyorsun? Sen artık orada işgalcisin. Hı hı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Türkiye'yi orada işgalci kabul etti. Bakın birinci hareketten dolayı değil. İkinci hareketten dolayı.
1: Yani gidip oradaki işte kan akıyor, bunu durdurmaya gidiyorum değil. Tamam. Ama ondan sonra...
0: Garantörlük sıfatı. Ama ondan sonra çekilmesi çekilmedi. Çekilmemesi Türkiye orada bir işgalci pozisyonuna. Siz burada ne kadar Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır bilmem deseniz de... milletlerarası camianın kendine göre bir bakış açısı var. Türkiye'yi onlar işgalci görmeye başladılar. Bu Türkiye için çok ciddi bir politik, diplomatik problem doğurdu bütün dünyada. İkincisi Türkiye'ye Amerika çok ciddi bir ambargo koydu. Bu ambargoyu biz yaşadık. O zaman Türkiye dizlerinin üzerine çöktü. Yağdan gaza kadar hiçbir şey bulunamadı. %100'ü aşan devalüasyon yapıldı. Türk ekonomisi ki o zaman ciddi manada atak gösteren bir ekonomiydi. Şöyle söyleyeyim size. İspanya'nın ve Portekiz'in önünde, İtalya ve Kore'nin önünde İtalya ile hemen hemen aynı bir ekonomik büyümesi vardı Türkiye'nin. Hacmi vardı o zaman bildiğimiz kadarıyla. Bu sıfırlandı. Türkiye can derdine düştü. Ondan sonra biliyorsunuz 74 hadisesinin arkasından anarşi hadiseleri ve Amerika'nın Türkiye'de iktidarı ele geçirmesi ve 1980'e kadar gitti. İşte o 1980 ihtilallerinin de nüvesi o Kıbrıs harekatının ikinci kısmıdır. İkinci kısmıdır. Gelelim bunu Kıbrıs'taki yansımasına. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi 1983'te ama dünyanın hiçbir ülkesi, çok sevgili Azerbaycan, canım Pakistan bile kabul etmedi. Edemez çünkü millet nasıl camia kabul etmiyor. O zamandan bu zamana Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü devam etti. Bu Kıbrıs Türklerinin ekonomik olarak ve politik olarak ciddi bir tazyikin altında yaşamaları neticesini doğurdu. Ve yerli halkta bir memnuniyetsiz hasıl etti.
1: Ama güneyde
0: böyle olmadı.
1: İşler...
0: Çünkü güney...
1: Normal devam ediyor.
0: Güney kendisini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyor ve tanıtıyor. Herkes diyor biz Kıbrıs Cumhuriyeti'yiz. Kuzey Türklerin işgali altında. Bütün dünyada bunu böyle tanıyor. Biz ise güneyi Güney Rum yönetimi olarak görüyoruz ve tanımıyoruz. Bunlar mesela başka problemler doğdu. Avrupa Birliği'nde problem doğdu. Bizim Avrupa Birliği'ne girişimizde problem doğurdu.
1: Tanıyın diyorlar.
0: Çünkü Kıbrıs işte. Avrupa Birliği'ne girdi. Avrupa Birliği üyesi oldu. Siz diyorlar Avrupa Birliği üyesinin birini tanımıyorsunuz ama oraya girmek istiyorsunuz. Bu mümkün değil. Buna da bu sebebi de verdi. Ve Kıbrıs halkında mesela bazıları derler ya Kıbrıslar bizi sevmiyor. Kıbrıs'ta bizi sevmemesi diye bir şey yok. Yani eski hale bakarak. Bu hadiselerdeki belirsizlik ciddi manada Kıbrıs'ta bir problem doğurdu. İşte bunun çözülmesi için yapılan bütün çabalar çoğu zaman Rumların engellemesiyle, bazen Türk tarafının engellemesiyle ki bunun en mühim sebebi mülk paylaşımıdır. Bu sebeple bir türlü hayata geçirilemedi.
1: Güneyde kalan Türk köyleri var yani oradan evet. Kuzeye geçenler var her şeyini evet. Bırakıp geçmişler.
0: Kuzeyde Rumların toprakları evet. Var ama kuzeyde iktidarı ele geçirenler onları dağıttılar, sattılar, mülk edindiler. Şimdi onları Rumlara geri verme imkanı yok. Onun için bazıları Kıbrıs'ta çözüm istemiyorlar, Kıbrıs'ın yerlileri.
1: Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Operasyondaymış gibi hedeflere ateş açtılar. Düşmanın saklandığı noktalara ve tuzakladığı sokaklara daldılar. Meskun mahallere girerek operasyon yaptılar. Gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti. Görüntüler Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan. Seçkin birlikler buradaki komando ihtisas kursunda operasyon öncesi zorlu ve kapsamlı eğitimlerden geçiyor.
1: Atış serbest!
2: Rusyalardan beklenen oda temizleme tekniklerini bilmekle beraber emniyetli, kontrollü, sivil hayatı gözeten ve hukuka uygun şekilde hareket etmeyi öğrenmesidir.
0: O eğitimlerden biri de sivillerin de bulunduğu yerleşim yerleri, dar sokaklar ve binalardaki tehditler. Komando timleri zorlu parkurda ve her şartta hayatta kalma ve askeri becerilerini geliştirdi. Eğitim alanlarındaki düşman hedeflerini tam isabetle vurdular. Askerler sızma harekatında senaryo gereği beklenmeyen güzergahları kullandı. Milli teçhizat kullanan timler ani baskınlarla operasyon kabiliyetini sergiledi. Binalara tek tek girildi. Sivil hukuku gözetilerek düşman unsurlar tek tek etkisiz hale getirildi. Meskun mahal tatbikatı başarıyla tamamlandı. Kadına şiddete kayıtsız kalınmadı. Balkondaki adama taşla tepki verildi.
3: Ama bir şey diyeceğim. Gel. Dinle beni. Aşağı gel.
4: Dinle beni.
3: Aşağı gel.
4: Dinle beni.
3: Aşağı gel.
0: İstanbul Maltepe'de bir evden çığlık sesleri yükseldi. İddiaya göre bir kadın şiddete uğradı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı.
5: Hangi daire?
6: İkinci kat ablacığım. İkinci kat.
0: Şüpheli bir süre sonra balkona çıktı. Bir vatandaş önce konuşarak tepki gösterdi. Sonra eline taş aldı. Adama doğru fırlattı. Yaşanan durumsa polis ekiplerine bildirildi. İskele çöktü, biri ağır, üç kardeş işçi yaralandı. Kaza İzmir'in Balçova ilçesinde yaşandı. 9 katlı binanın dış cephesi boyanıyordu. Halatı kopan iskele büyük bir gürültüyle çöktü. 7. kattaki işçiler yere çakıldı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Önce iskelenin bir parçası alttan geçen işçinin üzerine düştü. İki işçi havada asılı kaldı. Ardından iskelenin kalan kısmı da yerle bir oldu. İskelenin altında kalan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor. Diğer iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
7: Yaya geçidi nerede?
8: Ya yaya geçidi.
9: Taksici kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yumrukla yere serilen yaşlı adamın öncesinde küfürler yağdırdığı ve alkol şişeleriyle şoföre saldırmaya çalıştığı kameraya yansıdı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde taksi şoförüyle yola atlayan yaya arasında tartışma yaşanmış. Taksici yaşlı adama yumruk atmıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde yola çıkan yaşlı adam taksiye dur işareti yaptı.
7: Yaya geçidi nerede?
8: Ya yaya geçidi.
9: Alkollü olduğu iddia edilen yaşlı adamın elindeki siyah poşetlerdeki alkol şişeleriyle şoförün kafasına vurmaya çalıştığı, taksicinin sert yumruğu sonrasında ise savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Takside yolcu olarak bulunan bir kadının ve çocukların yaşadığı korku da ses kayıtlarına yansıdı.
10: İşte elinde bir şişeleri var adamın.
9: Yolcunun kavgayı ayırmak için şoförü uyardığı duyuldu.
10: Abi yapma ya. Abi yapma. abi, yapma ya.
9: Taksi şoförü gözaltına alındı. Taksiciye araçtan indiği için toplam 180 bin lira idari para cezası kesilirken ehliyetine süresiz olarak el konuldu. Şoförün daha önce de benzer bir sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Serbest bırakıldı. Kasırga etkili oldu. Çatılar havada uçuştu. Burası Endonezya. Batam kentinde meydana gelen kasırga afeti bir inşaat sahasındaki çatıları yerinden sökerek havaya savurdu. Parçalanan metal levhalar dairesel bir hareketle kendi etrafında dönmeye başladı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kız arkadaşının dükkanını ve arabasını ateşe verdi. Pompalı tüfekle tehdit edip yanına çağırdı. Gelmeyince rastgele çevreye ateş açtı.
1: Arabayı yakan kendi diyorlar.
9: Ankara Altındağ'da pompalı tüfekli saldırgan kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadının dükkanını ateşe verdi.
8: Gel buraya gel. Namussuz.
10: Elimde tabanca indiriyorum
8: ya. Gel buraya.
9: Dükkanı kundakladıktan hemen sonra kadının aracını da yaktı. Yetmedi, bir de rastgele ateş açtı.
1: Pompalı tüfek de varmış da böyle boğazına dayamış, kendine bir zarar vermemiş, aracı yakmış.
9: Yakalanacağını anlayınca silahı kendisine çevirdi. Devreye jandarma girdi. İkna edilen maganda teslim oldu. Gözaltına alındı.
8: Gel buraya gel. Namussuz.

0: Önce sağına sonra soluna baktı. Etrafta kimsenin olmadığını görünce de hırsızlık yaptı. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. Hırsız bir aracın içerisinde poşet bırakıldığını fark etti. Soğukkanlılıkla hırsızlığa girişti. Park halindeki bir otomobilden 9245 avro parayı çalıp kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntüler Konya'dan. Market çalışanı Medine Demir erkek bir müşterinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırgan müşterinin genç kadını sert raflara savurduğu görüldü. Darp raporu alan Demir saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yolculuk kabusa döndü. Şoför uyudu, otobüs devrildi. 31 kişi yaralandı. İstanbul Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü kaza yaptı. Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunun 36. kilometresinde şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bariyerlere çarparak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine adeta ekipler yağdı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Şoförün uyuduğu iddia edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunun Afyon-Karahisar istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Tokat iddiası tarafları birbirine düşürdü. Park alanı boks ringine döndü. İddiaya göre İstanbul'da bir kadın parktaki 13 yaşındaki çocuğa tokat attı. Durumu duyan aile kadının yanına giderek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Öfkeli aileler çocukların gözü önünde birbirine saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirini acımasızca darp ettiği görüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yunanistan'da bıçaklı saldırgan şoku yaşandı. Milyonlarca turistin akın ettiği Atina'daki Akropolis'in girişine birkaç adım mesafede dehşet dolu anlar yaşandı. Elindeki bıçakla çevredekilere saldırdığı öne sürülen bir kişi turistlerin arasında terör estirdi. Saldırganın hedefinde Yunan asıllı iki ABD vatandaşı turist vardı. Kadın turist bacağından yaralanırken erkek turist koluna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yetkililer kimliği açıklanmayan saldırganın psikolojik sorunları olabileceğini değerlendiriyor. Kanlı saldırıya rağmen Akropolis ve çevresindeki tarihi alanlar ziyaretçilere kapatılmadı. Ancak dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birinde yaşanan bu saldırı güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı.
1: Evet. Arkadaşım bak, sen kendi sağdan geliyorsun.
2: Tamam, benim her şeye faydım var. Görüşürüz.
1: Benim arabada ailem var.
0: Kask kamerasını gördü, çılgına döndü. Hem yumruk attı hem de tehditler savurdu.
1: Benim arabada ailem var.
0: Yer Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi. Motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü kask kamerasını fark edince adeta çılgına döndü.
2: Gel bana bir vur, gel bana vur. Seninle şikayetçi olacağım. Senin ayağın.
1: Sen bak Demir, şikayetçi olmazsan adam değilsin, tamam mı? Benim ailem var, beni kayıt alıyor.
2: Alırım.
0: Tamam. Önce araç içinden ardından yola inerek motosikletliye acımasızca saldırdı.
2: Bunu kırdık bana.
3: Çocuk korkuyor.
1: Çocuk.
2: Ne yapıyorsun lan? Erkek misin lan?
0: Görüntüleri ihbar kabul eden polis Maganda'yı kısa sürede yakaladı. Sürücüye tam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Otomobili ise trafikten men edildi.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Veren aziz olur. Abdullah-ı Ensari, hak aşığı bir kişi. Her an İslamiyete hizmet idi tek işi. Cömert ve şefkatliydi etrafındakilere. Dünya için kızdığı görülmedi bir kere. Derdi ki, şu lazımdır insana önce esas. Kuvvetli bir imanla riyasız tam bir ihlas. Eğer bir Müslümanda bu şeyler mevcud ise, mühim değil giydiği ayakkabı, elbise. Hazreti Ömer'in de üstündeki hırkası eski olup var idi, hem de birçok yaması. Bir günde buyurdu ki, Allah dostu kimseler her zaman ve her yerde Allah'a şükrederler. Nitekim biri gelmiş bir velinin yanına. Nasılsın dediğinde, iyiyim demiş ona. Adam demiş, her kime sorsam ben bunu şayet, her biri bir derdinden eder hemen şikayet. Herkesi bezdirmişken türlü derdi mihneti, siz şükrediyorsunuz. Nedir bunun hikmeti? Buyurmuş ki, kardeşim, şükür elhamdülillah. Her türlü nimetleri bahşetti bize Allah. Biz dünyada rahatlık aramayız ki zaten. Dünya mihnet yeridir. Rahat olmaz esasen. Mihneti kendimize zevk ettik biz bir defa. Asla beklemiyoruz dünyada zevk-ü safa. Gelse de Müslümana sıkıntı, dert ve mihnet, hiç şikayet etmeyip bilir onu bir nimet. Adam bunu dinleyip duygulanmış bir hayli ve sormuş merak ile o zata şu suali. Peki niçin huzursuz şimdi inanmayanlar? Halbuki dünyalıkta ileride bizden onlar. Buyurmuş, elbet olmaz huzur ve dirlikleri. Çünkü almak üstüne kurulmuştur dinleri. Bizde ise bilakis vermektir esas olan. Almak değil, vermeyi düşünür her Müslüman. Onlar neşelenirler bir şey elde edince. Biz ise seviniriz başkasına verince. Onlar elde etmeyi düşünürler daima. Başkasına vermeyi düşünürüz biz ama. Müslüman almaktansa vermeyi kârlı bilir. Çünkü bizde verenler kazanır sevap ecir. Veren el, alan elden üstündür dinimizde. Alan hakir, verense aziz olur hep bizde. Hatta bizim verecek olmasa bir şeyimiz, hiç olmazsa tebessüm güler yüz gösteririz. Alışık olduğundan Müslüman hep vermeye, ölürken ruhunu da kolay verir meleğe. Halbuki hep almaya alışmışsa bir kişi, elinden bir şey çıksa üzülür yanar içi. Nitekim ömrü bitip eceli geldiği an onun ruhu ve canı zor çıkar vücudundan.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Evet, hoş bulduk. Efendim, İtikadname kitabı, herkese lazım olan iman kitabında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı ve adetleri anlatılırken buyuruluyor ki, Peygamber Efendimizin şefkati çoktu. Hayvanlara su verir, su kabını eliyle tutarak doymalarını beklerdi. Bindiği atın yüzünü ve gözünü silerdi. Her çağrılana lebbeyk, efendim diyerek cevap verirdi. Kimsenin yanında ayaklarını uzatmazdı. Diz çöküp otururdu. Hayvan üzerinde giderken bir yaya görünce arkasına bindirirdi. Kendisini kimseden üstün tutmazdı. Bir yolculukta bir koyun kebabı yapılacağı zaman biri ben keserim dedi. Başka biri ben de derisini üzerim dedi. Diğeri de ben pişiririm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ben de odun toplarım deyince, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz istiğat buyurun, biz toplarız dediler. Peygamber Efendimiz, evet, sizin her şeyi yapacağınızı biliyorum. Fakat iş görenlerden ayrılarak oturmak istemem. Allah-u Teala arkadaşlarından ayrılıp oturanı sevmez buyurdu. Kalkıp odun toplamaya gitti. Eshabının rıdvanullahu teala aleyhi mecmain oturdukları yere gelince baş tarafa geçmezdi. Gördüğü boş bir yere otururdu. Elinde bastonu olarak bir gün sokağa çıktık da görenler ayağa kalktılar. Ve bunları görünce başkalarının birbirlerine saygı duruş yaptıkları gibi benim için ayağa kalkmayınız. Ben de sizin gibi bir insanım. Herkes gibi yerim, yorulunca otururum buyurdu. Buyuruluyor herkese lazım olan iman kitabında.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: Aleyhisselam aleyküm.
1: Aleyküm selam, buyurun.
4: Hocam, dualarınızı bekliyorum öncelikle.
3: Allah-u Teala razı olsun. Rabbim iki can saadet versin. İnşallah Teala ağaçtan fitnelerden de muhafaza buyursun. Son nefese de iman selameti ihsan etsin.
4: Amin cümlemizin hocam. Hocam, namazda şimdi ben çalıştığım için ezan okunduğu zaman hemen namaza başlıyorum. Yalnız Diyanet takvimi olduğu için vakit girmiyor. Ben sünnetini kılıyorum. Yani şimdi vakit girmeden sünneti kılsam, vakit girince de farzı kılsam kabul oluyor mu hocam?
3: Peki efendim.
4: Bir de hocam, camide mikrofonla namaz kıldırıyorlar. Biz şimdi gittiğimiz zaman arka safta da olsak da yani namazımız kabul oluyor mu? İmamı görüyoruz ama imam ön tarafta oluyor. Yani ne kadar imama yaklaşmamız lazım? Hangi safta olmamız lazım? En önde olma imkanımız olmuyor bazen. Bir de bunu soracaktım hocam.
3: Peki efendim.
4: Teşekkürler. Allah razı olsun hocam. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
1: İyi günler.
5: Alo, iyi günler.
1: Buyurun.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Benim 5 tane sorum olacaktı.
3: Buyurun.
5: Ben başlıyorum. Hocam, şimdi müptelası olunan büyük günahlardan kurtulmak için acaba yani yavaşça mı hareket etmek gerekiyor, yavaşça mı kurtulmak gerekiyor, yoksa birden bıçak gibi keserek mi kurtulmak gerekiyor? Yani aniden birden bu şekilde mi kurtulmak gerekiyor? Yani nasıl bir yöntem izlemek gerekiyor?
3: İkinci sorum,
5: şimdi kitaplarda minberin 3 basamaklı olmasının sünnet-i seneyi olduğunu öğrendim. Fakat ecdadımız Osmanlı zamanında bayağı bir uzun minberler de yapılıyor. Yani bayağı basamakları daha çok oldukça uzun. Zamanımızda da bu şekilde yapılıyor. Acaba bu şekilde sünnet değiştirilmiş mi oluyor, yoksa bizim bilmediğimiz başka bir şey mi var?
3: Peki efendim.
5: Üçüncü sorum, zera şüpheli şeylerden kaçınmak diye buyuruluyor. Bu şüpheli şeyler nedir hocam? Bunları bir örneklendirir misiniz daha iyi anlamak için? Yani mesela şüpheli olarak şunlardır, bunlardır gibisinden bir örnek verirseniz daha iyi anlamak için.
3: Peki efendim.
5: Dördüncü sorum, bir bardak suyu 3 yudumda içmek sünnettir. Şimdi ben suyu 3 yudumda içmeye çalıştığım zaman kanamıyorum. Yani 3 yudumdan daha fazla içtiğim zaman ancak kanıp böyle doygunluk oluyor. Acaba bunu 3 yudumda bitirmek için başka bir formül var mı sizin bildiğiniz, ya da nasıl yapmamız gerekiyor?
3: Peki efendim.
5: Ve son sorum hocam, kahvaltıdan beri acıkmamış birim. Akşam yemek yiyse haram olur mu? Çünkü bildiğiniz gibi doyduktan sonra yemek haram. Acıkmadan da yemek haram. Dolayısıyla mesela akşam sabahleyin oldukça güçlü bir kahvaltı yapmış birisi, akşam olduğu halde bile acıkmadı diyelim. Böyle bir durumda yine de akşam yemeği yemesi gerekir mi, yoksa haram olur diye yememesi gerekir, onu öğrenecektim.
3: Peki efendim.
5: Oldu, çok teşekkürler, sağ olun. Peki.
2: Buyurun hocam.
3: Evet dinleyicimiz. Biz de çalışıyoruz, çalıştığımız yerde herhalde mescit var. Oraya gidiyoruz dedi. Veya bazen de çalıştığı yerde, yere çok yakın cami vardır, olabilir böyle yerlerde. Yani belli bir izin süresi veriyorlar. O süre içerisinde de biz de camiye gidiyoruz dedi. Ama dedi hani Diyanet takvimine göre okudukları için dedi, öğle ve ikindiyi 5 dakika önce okuyorlar. Akşamı Ramazan-ı Şerif'te 2 dakika sonra oku, 2 dakika önce okuyorlar. Şimdi vakit girince neredeyse okuyorlar.
2: Evet.
3: Orucu bozulmak için uğraşıyorlar tabii. Tamam? Allah Allah. Yatsı 10-12 dakika falan önce okuyorlar. Vakit girmeden kılınan namaz sahih olmaz. Bu kesin menhedim. Bunu ister Osmanlı, ister Bahattin Apak, ister Diyanet, ister Müftü, ister ilahiyatçı müderris kim yaparsa yapsın. Dinin emri kesin ve net. Yorum yok. Vakit gelince. Ama efendim. Ya arkadaş, dünya işlerinde bile. Mesela biz Tekere Tepem'de yayın yapıyoruz değil mi? İslam ve Toplum programı. 11 ile 12 arası. Benim uykum var ya. 1 ile işte 2 arasında olsa olmaz mı? Olmaz. Bahattin Bey gözümün içine bakıyor. Kötüyen diyor. Stüdyo dolu program var. Olmaz. Sen diyorum ki iş adamısın. Birisi sana randevu verdi. Sonra o dedi ya benim işim çıktı. Onu işte 3 ile 5 arasında verdin de işte 6 ile 7 arasında olmaz mı? Ne olur? Adamın aynı çekti. İşi gücü yok. Senin için değiştirip duracak. Senin kölen mi? Hizmetçin mi? Öyle düşünmez misin? Evet öyle düşünürsün. Artık geldin geldin, gelmedin kusura bakma.
2: Evet.
3: Bitti. Şimdi insanlar kendileri için yapılması gereken zaman dilimleriyle alakalı olarak şu şu şu vakitte, şu günde, şu saatte diyor. Buna riayet edilmediği zaman arkadaş geçti borun pazar süreçte nide ediyor. Ya sen yaratılmış varlık olarak kendi dizayn ettiğin zaman dilimini bu kadar hassas kullanırken, her şeyin sahibi olan zat bu zaman diliminde aynı şekilde öğle namazını kılmayı size farz ettim. Bu zaman diliminde ikindiyi farz ettim. Bu zaman diliminde akşamı farz ettim. Bu zaman diliminde yatsıyı farz ettim diyor. Başka zaman yapsak olmaz mı? Olmaz. Vakti riayet edeceksin. Şimdi dinleyicimiz diyor ki ben diyor işte gittim hani durum kısıtlı. Orada ben dedi sünneti kılsam. Şimdi Bahattin Bey bazı vakitler var. Mesela Hanefi mezhebinde öğleye yarım saat kalan vakit namaz kılması tahrimen mekruh olan vakittir. Tamam?
2: Yani harama yakın.
3: Harama yakın. Hatta bazı kitaplarda haram vakitler diye geçiyor.
2: Evet.
3: Sadi Tebidi'de de var o. İşte namaz kılması haram olan vakitler ifadesi var. Haram yani tahrimen mekruh, harama çok yakın. İkinden sonra akşama İşte mevsimlere göre değişiyor. 45 ile 55 dakika arasında değişiyor. Sabah da öyle. Güneşin doğduktan sonra 45 veya 50 dakika, 55 dakikalık arasındaki o zaman dilim namaz kılmak tahrime mekruhtur. 3 vakit. Şimdi öğle işin gittin vakit. Tam mekruh vakit yani. Tahrime mekruh vakit. Ben sünneti kılsam olmaz mı? Ne sünnet ne parsa hiçbirisi caiz değil.
2: Evet.
3: Caiz değil. Mekruh olur. Mekruh olur. Efendim işte ya netice itibariyle ibadet yapıyoruz işte Allah-u Teala affeder. Ben gelmişim Bahattin Bey'in aynı şekilde elmalığına girmişim. Kamyonu da dayamışım. Kasaları elmaları doldurmuşum. Bahattin Bey çıkmış gelmiş. Ya ben Allah-u Teala'nın kullarını Allah rızası için sadakalar dağıtacağım. Sevap sevap ya falan. İyi de arkadaş benim yaptığım fiil ne? Soygunculuk. Evet. Haram. Tamam mı? Haram işleyerek Allah-u Teala yaklaşılır mı ya? Bir zamanlar Türk filmlerinde öyle yapılırdı falan. Adam mesela filmin başındaki gidiyor işte zenginlerden parayı topluyor, alıyor, güya fakirlere dağıtıyor, millet de alkıştırıyor, bravo. Ona adam haram işliyor, soygunculuk yapıyor. Efendim o zenginden nasıl kazandığını bilmiyoruz. Senin kendi kazandığın belli mi arkadaş? Yakinen gördün mü? Şimdi mesela dökülüyor böyle. Efendim işte devlete saldıranlar, şimdi kendi aralarında kahraman çıkardıklarının ne sahtekar olduğu ne hırsız olduğu, değil mi?
6: Evet.
3: Ahbap çavuş hikayeleri döküldü. Allah Teala şerlerinden korusun.
6: Amin.
3: Şimdi kandırıldık. Yok ya, kandırılmışım falan. Kandırılmışım. O kadar ahmak mısınız? Ahmaklık yani, başka bir şey değil. Allah Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Dolayısıyla o konuda hassas davranmamız gerekir. Bekle o zaman. Vakit girince farza hani.
6: Farzını kıl. İşe yetiş.
3: Orada namaz kılma. Ne olacak canım, işte ibadet. Hayır. Kur'an-ı Kerim okunur bak. Tesbih çekilir. Ama Kur'an-ı Kerim okurken o mekruh vakitte secde ayeti geçtiyse tilave secdesi yapamazsın.
6: Evet.
3: Bu kitapta açıkça yazılı. Bu ne senin elinde ne benim elimde. Yoruma da tabi değildir. Ne yazıldıysa odur. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutub Sözleri buyuruyorlar ki ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır.
6: Evet.
3: Bitti. Nerede emredilirse orada yapılacak. Orada şey yapmasın. Mesela akşam vakti girdiği zaman orada takılmasın. Mekruh vakit var. Öyle dedi öyle. Akşamla yatsı arasında mekruh vakit yok. Akşamla yatsı arasında bak, yok. Yok da 12 dakika nasıl kapatacaksın? İmama hiç uyamazsın ki.
6: Evet.
3: Adam 5 dakikada kıldı. Şey yaptı. Hatta bir tane dinleyicimizin birisi dedi ki ben dedi işte Diyanet takvimine göre değil diye şeye göre Türkiye takvim var elimde diyor, şey telefonla indirmiş. İşte bir dakika varken diyor imam diyor Allahu Ekber dedi diyor, ben bir dakika bekledim sonra imama uydum, benim namaz kurtuldu mu? Ya imamınki olmayınca seninki de olmaz be arkadaş. Seninki de olmaz. Dolayısıyla o konuda hassas davranacağız. Gerekirse sadece farzını kılacağız.
6: Hocam yalnız orada hani ikindi ile akşam arasında mekruh vakit var ya, orada ikindinin farzı geciktirir mi? Geçmişse
3: kılamadıysa. Heh, o sadece tamam. İkindinin farzı kılınır. O tamam, kadar. Onun başka yanı, yok.
6: Çünkü dinleyicilerimiz yanlış anlar, ikindinin farzını da kılmaz bu sefer.
3: Yok, ikindinin farzı orada kılınıyor. Bir tek ona izin var, başka yok.
6: Evet. Heh, onu da hatırlı şey yapalım.
3: Şimdi dinleyicimiz dedi camide hoparlörle kılınıyorsa dedi. İmama ne kadar yakın olacağız? Vallahi birinci safta olursan yakın olursun.
6: Birinci safta ve imamın arka
3: tarafında.
6: 3-4 kişilik sınıfta. Tabii
3: cami büyük, ta sağ köşede, sol köşede falan gene hoparlörden gelen sese imamı şey yapamazsın. Hemen arkasında. En fazla imamın arkasındaki ikinci safta da olabilir. Kurtarır. Ha. İmamın sesini duyabilirsin. Ama onun dışındakileri duyma şansın yok. Efendim işte saadeti ebediyede imamı göreni görmek. İyi de arkadaşım, imamı gören veyahut imamın arkasında adam imamın sesine, imamın hareketine değil hoparlörden gelen sese tabi. Sen de ona tabi oldun. Gene olmadı. Hani şunu bilsen, cemaatin altyapısı olmuş olsa imamın arkasındaki imamın sesine tabi olup ona ittiba etse, arkasındaki bu özelliği bilse, onun arkasındaki bu özelliği bilse, ha dediğin olur. Kitapta yazılan da bu zaten. O manada. Yoksa imamı göreni görmek. Görüyor adam. Ekranda da görüyor. Koydular ya öyle.
6: Evet.
3: Alt kata ince gidip bir ekran koydular. İmamı görüyor işte. Değil mi? Olmuyor. Olmuyor. O görülmesi aynı şekilde şey değil. Dolayısıyla böyle durumlarda ne yapacak? Böyle durumlarda baktı zamanı da yok. Zamanı da yok. Münferiden hareket edecek. Cemaatin içinde olacak. Münferiden. Kendi kamet getirecek. Sağındaki solundaki bilmez ki. Niyet edeyim Allah razı olsun. Öğle namazı farzını kılmaya Allahu Ekber dedi. Sübhaneke Fatiha Zammu Sure. Ha imamdan biraz geri falan filan kalır. Yanındaki sağındaki solundaki hani çok sesini fazla çıkartmasın ama hissedebilir falan. Ya sen okuyorsun herhalde falan. Ya ben Şafii'yim desin, geçsin gitsin. Bitti. Ne uğraşacak evet. Ona? Adam anlatsan anlamaz zaten. Ha, adamları söylüyor. Bu kadar insan yanlış yapıyor da bir sen mi doğru yapıyorsun? Adamın söylediği yok, söz bu. Değil mi?
6: Hocam bazen imam hoparlörü kapatıyor, gidiyor cemaat açıyor.
3: Değil mi?
6: Üç kişi var.
3: Öyle ahmak.
6: Üç kişi var. İmam gidiyor kapatıyor. Bu gelip açıyor. Üç kişi ya.
3: Adam onu şey yapmış sanki.
6: İbadet görüyorlar sanki.
3: Namazın farzlarından birisi zannediyor herhalde.
6: Evet.
3: Allah Teala muhafaza buyursun. Amin. Galiba birinci bölüm bitti.
6: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
7: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ölmeden önce ölünüz. Peygamber Efendimiz, mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz buyuruyor. Peki ölmeden önce ölmek ne demektir? Bunu İslam alimleri açıklamışlar. Ayet-i kerimeleri Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimizin sözlerini de müçtehid olan İslam alimleri açıklar. İşte bu hadis-i şerifi de İslam alimleri açıklamışlar ve buyurmuşlar ki, dünyada inanılan şeyler öldükten sonra görülecek. İnsan ölüp hakikatleri görünce nasıl olacaksa, neleri yapmış olmayı isteyecekse, şimdiden onları yapması ölmeden evvel ölmek demektir. İbadetlerin kıymeti imanın derecesiyle ölçülür. İbadetlerin parlaklığı ihlasın miktarına bağlıdır. İman ne kadar kamil, olgunsa ihlas o kadar çok olur. Ameller de o kadar çok nurlu olur ve kabul edilir. İmanın kamil olması ve ihlasın tamam olması marifete, yani Allahü Teala'yı tanımaya bağlıdır. Marifet ve hakiki iman da ölmeden önce olan ölmeye bağlıdır. Bu hal kimde daha fazla varsa onun imanı daha kamil, olgun olur. Bunun içindir ki Hazreti Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetin imanlarından üstün oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir için yeryüzünde yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın buyurmuştur. Ölmeden önce ölen kimse münakaşa etmez, yalan söylemez, haram yemez, gıybet etmez, kimsenin kalbini kırmaz, kimsenin malında, mülkünde, makamında gözü olmaz. Ahiretteki hesabı ve o gün hangi halde olacağını düşünür ve daha dünyadayken kendi hesabını kendisi görür. Zaten Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz buyurmuştur. Öldükten sonra olacak şeyleri düşünen ve o gün rezil olmamak için kendine çeki düzen veren bir kimseden hiç kimse şikayetçi olmaz. Ve bu kimse de hiç kimseden şikayetçi olmaz. Ne şikayet eder ne de şikayet edilir. Ölüden kimseye zarar gelmez ki. Peygamber Efendimiz ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur buyurmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli, helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Dinin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. İslamiyetin hududunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek, kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar, gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecek. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresi 6. ayetinde mealen, ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyuruldu. İmanı olan ve aklı olan ve bari olan erkek ve kadınlara mükellef denir. Mükellef olanların ölümü çok hatırlaması sünnettir. Çünkü ölümü çok hatırlamak emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Bu dünya bir konaktır. O cihana bakınca zindandır. Bu geçici varlık bir görünüştür. Gölge gibi yavaş yavaş çekilmekte, geçip gitmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Müslümanın ölümü hayattır, hem de sonsuz hayattır. İnsanın meşgalesi asıl maksadını unutturmamalıdır. Asıl maksat zengin olmak, şan şöhret sahibi olmak değil, ahireti kazanmaktır. Her an son nefes endişesiyle yaşamalıyız. Korkusuz, endişesiz yaşamak tehlikelidir. Gerçi suyun aktığı yönden gideceği yer belli olur. Ancak milyonda bir de olsa tersi olabilir. Bunun için korkmak lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir.
6: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleminin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
3: Efendim, ikinci dinleyicimizin ilk suali, bir kimsenin müptela olduğu bir günah var. Ondan kurtulamıyor bir türlü. Bunu kademe kademe mi yoksa hemen mi? Şimdi ikisini de anlattı Şehri Sünnet alimleri. Evla olanı hemen kestirip atmak.
6: Evet.
3: Çünkü öbür taraf ara ara, ya bugün yapayım da ben yarın ara veririm. Bugün yapayım da yarın ara vereyim. O yarın sonu gelmez. Sonu gelmez. Bir çırpıda kestirip atmak ve işi bitirmek gerekir. Ben kademe kademe yapacağım falan filan. Ama men edilmemiş. Men edilmemiş. Mesela diyelim ki adam arıyor, yemin ediyor. Adama diyoruz ki ya doğru mu falan, değil mi? Vallahi diye başlıyor. Ya bunu böyle yaptın mı? Vallahi böyle yaptım. Adam hep vallahi. Ya bu yanlış bir şey, her şey böyle yemin edilmez.
6: Evet.
3: Bunu bırakacak adam. Birden kestirip atması zor bir hadise bu. Zor bir hadise. Yani hatırladıkça pirene basmalı. Hatırladıkça pirene basmalı. Şimdi Allah rahmet eylesin, bir arkadaş vardı, vefat etti. Yani herkese böyle bir tik oluyor. Ona da böyle elini uzattın mı diye ondan huylanıyor. Çocukluğundan itibaren kalan bir şey. Yani öyle şey olmuş ki artık, yani seni elini uzaktan gördüğü zaman sinli kaplı sövüyor da.
6: Evet.
3: Öyle bir durum söz konusu. İşte bu yolu tanımış. Bundan sonra Emel abiler tanıyor falan. Emel abileri anlamışlar. Emel abi elini uzadı. Kendisi anlatıyor böyle. Sövemiyor da. Emel abi diyor ki Allah de. Tabii büyüklerin sözüne Rabbani tesir var. Şimdi uzattım Allah diyor, tamam mı? Ha, değiştirdi. Değişebiliyor muymuş?
6: Değişebiliyor.
3: Hani böyle büyüklerin Allah'tan en sevgili bir kulunun teveccühü neticesine aniden kesilebilir mi? Kesilebilir. Ama böyle durumlarda da yani 100 defa sinli kahlı sövüyorsan hiç olmazsa yani 99'a indir, 98 bir gün gelir, o kalkabilir mi? Kalkabilir. Ama bazı şeyler var. Ya yani içkiyi azalta azalta bırakayım. Çok zor iş. Hemen o anda kestirip atması lazım.
6: Evet.
3: Çünkü onu kontrol edemez. Kestirip atarsa yani vücudu tabi senelerce istediği için nefsi de aynı şekilde tahrik edecektir. Belli bir zaman dediğimiz sıkıntısı olur. En fazla 40 gün o.
6: Evet.
3: Onu atlattıktan sonra da bir şey olmaz inşallah. Cenab-ı Hak yardımcısı olsun hepimizin. Hepimizin yardımcısı olsun. Dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali var. Şimdi dedi mesela kitaplarda okuyoruz dedi. Dinleyicimizin kitap okuduğu anlaşılıyor oradan. Ki seviniyoruz öyle kitap okuyunca. Ama doğru kitap okumak lazım. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam minber üç basamak olarak, ha, bu sünnet olarak da bildiriliyor. Şimdi mesela 20 basamak yapıyorlar. Osmanlı Selçuk döneminde de aynı şekilde yapıldı. Daha doğrusu Peygamber Efendimiz'den sonra yapıldı. Şimdi bu konuda şey de öyle. Ezanı yüksek yerde okumak, ondan sonra minareler yapıldı. Tam İlhan Saadeti Ebediye'de bilhassa Fahideli Bilgiler kitabında da bidat konusu anlatılırken

0: hasene demiş İslam alimleri. Aslı var çünkü. Ama İmam Rabbani Hazretleri sünnet-i hasene demiş. Şimdi minberlerde caminin iç tezyinatı konusunda. Tamam, 10 basamak yapmış. Ya arkadaş, senin 3. basamakta kal, orada oku. Değil mi?
1: Evet.
0: Orada oku. Mesela şimdi İhlas'ın yaptırdığı, Emer abinin yaptırdığı bir cami var mesela, değil mi?
1: Evet.
0: Diğeri yaptırdılar. Şimdi adam oraya 3 basamak bir şey okursan tuhaf tuhaf bakacak falan. Kafası da almayacak, altyapısı da yok falan. Dolayısıyla yüksek yapılıyor. Orada artık bu işi düzeltecek olan imamdır. Onda da bilgi yok. Neredeyse caminin çatısına çıkarsa çatış çıkacak adam.
1: Evet.
0: Hayır, oraya çıkıyor, bir de hoparlör kullanıyor ayrıca. Herhalde o hoparlörden çıkan ses kendini de duyuyor falan, yüksekte de oluyor. Millete tepeden bakıyor herhalde. Allah Teala korusun. Efendim gelelim şüpheli şeyler dedi neler. Onu maddeler halinde İslam alimleri bildirmemişler. Mesela İmam Rabbani Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri'nin bir sözünü naklediliyor. İmam Gazali Hazretleri'den naklediyor Hazreti Ömer'in o sözlerini. Biz buyuruyorlar, hani bazı din büyükleri işte şüphelilere kayma korkusu sebebiyle mubahları terk ettik. Mubahları terk ettik. Hazreti Ömer de radıyallahu anh, biz helallerin çoğunu terk ettik buyuruyorlar. Değil mubahları, helallerin evet. Çoğunu terk ettik. Şey yapabilir. Mesela kitaplarda anlatılmış. Yani herkes duyabilir mi ona? O zor bir hadise. Çünkü onları ancak derecesi yüksek olacak, alt tabisi yüksek olacak. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri Küfe'deyken duymuş, bir sürü çalınmış, koyun sürüsü. Bunu duyduktan sonra İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri 7 sene koyun eti yememiş. Kitaplarda yazıyor.
1: Evet.
0: Çünkü o dönemde bir koyunun 7 sene yaşadığını araştırıyor, öğreniyor 7 sene. Ama efendim gözüyle görmeyince size anlatıyor. Doğru. Ama onun derecesi yüksek. Ola ki kasaba o çalınmış koyunlar satılmıştır, eti gelmiştir. Hani tam net değil. Tam net değil. Efendim işte ya şu işte böyle arada sırada getiriyor bir seyyar satıcı, işte o adam kavun mavum satıyor ya falan, ya adam bir sürü böyle şeyleri olmuş, adam gidiyor gece kamyonu dayıyor, adamın kavun tarlasını doldurup getiriyor, değil mi?
1: Evet.
0: Veyahut da elma bahçesine dayanıyor, onu alıp getiriyor falan. Yani bu hadiseler olmuş.
1: Oluyordur da. Hala oluyordur.
0: Hala oluyordur. Var ya sürüsünü çalmışlar adamı. Tamam.
1: Evet.
0: Çalmışlar. Şimdi adamın yaptığı işi gözünle görmedikçe, salih Müslümanlar haber vermedikçe hüsnü zannedersin. Ama şüpheli mi? Şüpheli. Evliya-i Kiram yemiyor. Zinun'u Eşyed-i Saadet-i Bediye diye yazıyor. Zinun-u Mizri Hazretleri'ne hapse atmışlar. Saliha bir hanım ip eğirerek nafakasını temin ediyor. Yemek göndermiş. Kabul etmemiş yemeği. Sonra o hanım haber gönderiyor. Kazancımın helalden olduğunu, onu helalden aynı şekilde elde ettiğimi biliyorsun. Niçin yemediniz? Niçin reddettiniz? Cevap gönderiyor. Yemek helaldendi. Fakat zalimlerin kabının içinde sundular o yemeği diyor.
1: Evet.
0: Zalimlerin kabı. Sen şimdi sakınabilir misin? Şimdi onların hepsinde sakınmamış mı değil. Biz açıkça haram olduğu bilinmeyen şeylerden sakınmak. %100 helal olduğu bilinenlerden mümkün mertebe. Gözümüzle görmediğimiz şeylere de hüsnü zannederek biz ruhsatla, o azimettir. O kolay iş değil. Kolay iş değil. Efendim dinleyicimiz dedi ki ben dedi çok susuyorum falan dedi. Hani 3 yudum da içmek lazımmış. Bu sağlık açısındandır. Sağlık açısındandır. Madem ki çok su içiyorsun. Şimdi su bardakları kısım kısımdır. Kocaman böyle bardaklar var şimdi.
1: Evet.
0: Tamam. Doldurursun onu 3'e bölersin be arkadaş. Çünkü hele serinse soğuksa bir yudum da içtiğin zaman mide alabora olur. Hasta olursun sağlık açısından. 3 nefeste içtiğin zaman, 3 nefeste kendine göre bak, ona göre böl. Efendim ilk nefeste yarısını bitirdin. Olur. Ondan sonra 1/3'ünü daha bitirirsin. Kalan az bir şey olsa 3'e bölmüş

0: olsun ya. Şart değil ki efendim işte bir litre işte ne diyelim bir litreyi 3'e böleceksin. Efendim 350 ne olacak?
1: Öyle sürat
0: 350 300 şekliyle ben bardağı bölecek miyim? Yok, bölmeyeceksin ya. Onu kendine göre ayarlayacaksın.
1: Ya hocam, bardak küçükse iki yudum da içer, üçüncü yudumu da tekrar doldurur içer bir yarım bardakta.
0: Değil mi?
1: Yani.
0: Bir dinleyicimiz cari bir dikkat bir sual daha sordu. Bu da sağlıkla alakalı. Mesela ayakta su içmeyiniz buyuruluyor. Ya bugün ilmen araştırılıyor. Ayakta su içtiğin zaman zarar oluyormuş onun.
1: Direkt bağırsağa iniyormuş. Midede kalmadan. Doktorlar öyle söylüyor.
0: Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekiyor ona. Efendim gelelim. Sabah dedi kuvvetli yedi. Akşam dedi acıkmadı. Yerse günah mı olur? Arkadaşım şimdi kusura bakma da tabii çocukluktan hep duyduğumuz için düven övücü tabiri, biz onu unutmadık, hep habire hatırımıza geliyor. Hayvanlar bile doyduktan sonra yemiyor. Yemiyor. Şeyde ben tam Emlak Said Tebedi'de mesela defalarca okudum orada. Tevekkül konusunda anlatılıyor. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretleri Kimya-i Saadet kitabından alınmış. Orada İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki insanlar müşebbeşü zihin olarak yaratılmış. Ne demek o? Yarın endişeli. Ama hayvanlarda yarın endişesi yoktur. Sabah aç çıkar, karnı doyar gider. Önüne bir şey koysan bile yemez. Yemez. Hatta ben Fatih'te otururken böyle inanıyorum kitapta yazılana da, akşamüstü mesela mutfağın penceresinin o betonuna buğday taneleri koyuyorum. Güvercin geliyor şöyle bakıyor hiç oralı olmuyor. Doymuş çünkü karnı.
1: Evet.
0: Ama akşamdan bırakıyorum, sabah bir bakıyorum bir şey yok. Silmişler süpürmüşler.
1: Sabah gelip dövüş.
0: Mesela buğday koyduğum halde akşamüstü, ya insan olsa ne olur Bahattin abi, Bahattin Bey? Yarın yerim diye onu toparlar demiş.
1: Evet.
0: Ama onlar öyle bir derdi yok. Öyle bir derdi yok. İnsan yarın endişeli olarak yaratılmış. Dolayısıyla işte ya yarına şu olsun, yarına bu olsun falan. Yok öyle değil. Gerçekten acıkmadıysa oturmamalı. Bu aynı şekilde sadece onu yemesiyle alakalı da değil. Sağlığına zararlı. Şeyde Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam Bizans İmparatoru bir doktor göndermiş. Gelmiş Peygamber Efendimiz'e diyor ki İmparatorum dedi ki sizin hastalarınıza bakacağım. Günler geçiyor. Hasta yok. 6 ay geçmiş geliyor insan utana sıkıla. Diyor ki ben yiyorum içiyorum ama hasta gelmiyor. Peygamber müsaade edersen döneyim ben. Peygamber Efendimiz gidersen uğurlar olsun. Ama kaldığı müddetçe de bakmak, misafir bakmak bizim vazifemizdir. Ama şunu bilesin, eshabım hasta olmaz. İki şey söylüyorlar. Bir, temizliğe çok dikkatliler. İki, acıkmadıkça sofraya oturmazlar, doymadan kalkarlar. Şimdi senin doktorlar ne diyor? Aynı şeyi söylüyor değil mi?
1: Evet.
0: Ya bir tane bir aynı şekilde bir haber kanalında bir program yapan, hatta günlük gazetelerden birisinde de aynı şekilde yazıları falan çıkıyor. Orada karşısında bir kadın sunucu var. Diyor ki bu beden diyor günde iki öğün yemeğe göre yaratılmış. Kadın da şaşırdı. Ne diye? O da izah etti doktor olarak. Dedi ki böbreklerin, midenin, bağırsakların, karaciğerin belli bir kapasitesi var. Mesela senin böbreğin günde 30 kilo suyu süzüyor. Sen 50 kilo gönderdin. Senin karaciğerin 50 kiloluk yiyeceği aynı şekilde enzim gönderiyor. Sen 100 kilo gönderdin. Ve dedi böbrekte gider, karaciğerde gider, midede iflas eder. Dolayısıyla efendim eğer acıkmadıysa yememesi gerekir. Hem sağlık açısından zararlı hem değil, hem de uygun değil.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Hızlıca başlayalım. Öncelikle bu saat diliminde öne çıkan başlıklara göz atalım. Ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, çerçeve yasada ön mutabakat tamam. Terörsüz Türkiye sürecinde sevgili izleyiciler biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un partilere yönelik ziyaretleri vardı. Meclis tatile girmeden önce de yasalaşması bekleniyordu. Buna yönelik açıklamaları da vardı. Detaylarına birazdan bakacağız. Ve Gülistan Doku soruşturmasında iki yeni gözaltı var. Sevgili izleyiciler, bu gözaltılar WhatsApp yazışmaları neticesinde elde edilen delillere istinaden gerçekleşti. Bunu hemen söyleyelim. Delilleri karartma suçundan ve yağmalama suçlarından gözaltılar var. Birazdan detaylarına bakacağız. Gazeteci ve sanatçılara ahbap sorgusu. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Dünün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Gazeteciler ve sanatçılar ifadeye çağrılmıştı. Diğer taraftan bu sabaha yansıyan önemli bir gelişme daha vardı. Şile Belediyesi'ne ilişkin. Burada da belediyenin ciddi bir şekilde sömürüldüğüne ilişkin faturalara baktığımızda sanatçılara ödenen rakamlarla tutmadığını gördük. Önemli isimler de vardı. Birazdan detaylandıracağız. Ve benzine 1 lira 29 kuruş zam geldi. Hızlıca benzin demişken Brent petrol rakamlarını da sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. Özellikle Amerika ve İran arasındaki saldırıların kızışması nedeniyle orada artık riskin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla barış ihtimali her ne kadar konuşuluyor olsa da zayıf bir ihtimal. Piyasalar da ona göre reaksiyon gösteriyor. Brent petrolde geçtiğimiz dakikalar itibariyle seviyenin 98 dolar sınırına geldiğini ifade edelim. Ve tabii ki petroldeki artış İç piyasada da benzin ve motorun fiyatlarına yükseliş olarak yansıyor diyelim ve detaylarına birazdan bakacağız diyelim. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir aşamaya geçilmiş. Deprem döneminde dernek için yapılan yardım çağrılarına destek veren gazeteci, şarkıcı ve sunucuların ifadelerine başvurulmuştu. Bu kapsamda gazeteci Fatih Portakal da ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Ahbap Derneği soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Dosyada gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz da sunucu Öykü Serter de ifadeye çağrılmıştı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in dün savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Ulaşılan ifade tutanaklarına göre Ece Üner, Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum dedi. Gökhan Özoğuz ise Ahbap Derneği'ne güven duymuştum, hayal kırıklığına uğradım ifadelerini kullandı. Öykü Serter de ifadesinde o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim dedi. Gazeteci Fatih Portakal da ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Az önce sizlerle paylaşmıştık sevgili izleyiciler, Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi dedik. Raporda düzenlenen faturalarla sanatçılara yapıldığı belirtilen ödemeler arasındaki farklara dikkat çekilirken festival ihalesi ve para trafiğine ilişkin çarpıcı tespitler de yer aldı. Ayrıntıları alacağız. Arkadaşımız Hanifi Bayar takip ediyor. Sabah saatlerinde de kendisine bağlanmıştık. Hanifi, kolay gelsin. Özellikle tabii ki sen de bu haberi, gelişmeyi paylaşırken tam anlamıyla bir skandal demiştin. Bu arada faturalara ve ödenen rakamlara baktığımızda da arada neredeyse 10 kat fark olduğunu görüyoruz. Söz sende.
1: Öncelikle şunu söyleyelim. Gazeteci Fatih Portakal Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İfadesini verdikten sonra buradan ayrıldı. Ayrılırken de bizlere tanık olarak dinlendim ve buradan gidiyorum dedi. Fatih Portakal ifadesini verdi. Şimdi geriye kaldı avukat Feyza Altun. Onun da ifadesi alınacak burada. Tanık olarak dinlendiklerini bir kez daha söyleyelim. Feyza Altun da Ahbap Derneği ile ilgili bildiği tüm şeyleri burada savcılık makamında anlatacak. Günün en sıcak gelişmesi ise geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan bilirkişi raporu oldu. Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında Ahbap Derneği çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma ile Şile Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması bir noktada kesişti. Bakın, özellikle Şile Belediyesi'nde yapılan konserlerde sanatçılara ödenen ücret ile kesilen fatura arasında nasıl bir arada nasıl bir fark var, onu gözler önüne sereceğiz şimdi. Şarkıcı Sıla Şile Belediyesi'nin etkinliğinde sahneye çıktı. 625 bin TL ödeme aldı. Ancak kesilen fatura 6.2 milyon TL idi. Melek Mosu sahneye çıktı. 312 bin TL ödeme aldı. Kesilen fatura ise 3.5 milyon TL idi. Can Bonomo 250 bin TL aldı. 2.25 milyon TL fatura kesildi. Erdar Erzincan ise vermiş olduğu konserde 37.500 TL kazandı. Ancak kesilen fatura 1.75 milyon TL oldu. Ahbap Derneği ile Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturması nasıl kesişiyor diye soracak olursanız şöyle kesişiyor. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil, kendisi Şile Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyordu. Ahbap Derneği soruşturmasında da hakkında tutuklama kararı verildi ve bu konserleri düzenleyen organizasyon şirketinin sahibi Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Bu faturayı kesen şirketin sahibi Berkant Acil, incelenen harcamalarda 22.8 milyon TL belediyeden çıkıyor. Sanatçı ve sunuculara 1.9 milyon TL ödeme yapılıyor. Geriye ise yaklaşık 20.8 milyon TL kalıyor. İşte şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şunu araştırıyor. Bu 20.8 milyon TL ne oldu? Buharlaşan bir paradan bahsediyoruz. 20.8 milyon TL belediyenin kasasından çıktı ancak nereye gitti hala bilinmezliğini koruyor. Dosyaya giren bazı WhatsApp yazışmaları da var. Berkant Acil'in Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya söylemiş olduğu, yazmış olduğu bir mesaj var. O da şu: Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için kullandınız. Bunları gazeteci arkadaşlarıma verdim. Medyada göreceksiniz. Savcılığa da anlatacağım demiş. Günler öncesinde bir kez daha söyleyeceğim sizlere. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunuyor. Cezaevinde Haluk Levent'in hesabını kullanmış olduğu asistanı Yeliz Kaya'ya Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için kullandınız. Bunların hepsini savcılığa anlatacağım diyor. Yine Berkant Acil'in Haluk Levent'le ilgili, kardeşiyle ilgili bahsettiği bir mesaj daha dikkat çekici. O da şunu söylüyor: Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı, bu önemli, oldukça önemli. Berkant Acil'in kendi ifadesi, Yeliz Kaya'ya yazdığı mesaj bu. Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı, Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı anlatacağım. Sen bu Haluk'u hiç tanımadın mı? O çeklere nasıl imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi? Bir bela gelse başına seni kim kurtaracak? Berkant Acil'in Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya atmış olduğu mesajlar da Ahbap Derneği soruşturmasına dosyada yerini aldı. Bizler tüm gelişmeleri anben aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü bir kez daha İstanbul Adalet Sarayı'ndan size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Hanife. Önemli detaylardı. Sevgili izleyiciler, diğer bir soruşturmayla devam ediyoruz. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.
2: Evine yapılan baskınla yakalanmıştı. CHP Silivri İlçe Başkanı tutuklandı. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik Haziran ayında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı.
0: İstanbul merkezli Beşil'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de olduğu 30 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından yolsuzluk iddiasıyla adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediyesi'ne yönelik 20 Temmuz Pazartesi günü şafak operasyonu düzenlenmişti. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi ve CHP İzmit İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 30'u adliyeye sevk edildi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlerle ilgili af düzenlemesi yer almıyor. Detaylarına bakalım.
3: Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
4: Önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Vekiller tatile çıkmadan yasalaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığı hız kazandı. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlere af yok. Terörsüz Türkiye sürecinde artık son viraja girildi. Önemli eşiklerden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı kesinleşti. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti önümüzdeki pazartesi teklifi meclis başkanlığına sunacak. En geç Ağustos ortasına kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gerçekleştirdiği 2 günlük siyasi parti turunda yasanın hızla çıkarılması için bir ön mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmadı. Ancak genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
3: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
4: Görüşmelerde DEM Parti Öcalan'a statü, suç işleyen işlemeyen ayrımı yapılmaması, örgütün üst kademesinin de kapsama alınması gibi talepleri dile getirdi. Kurtulmuşunsa her şeyin bir anda olmayacağı, ilerleyen süreçte yeni hukuki adımların atılabileceğini söylediği öğrenildi.
3: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
4: DEM Parti'nin ısrarına rağmen AK Parti'nin yasa taslağında Öcalan'a statü yok. Ancak İmralı'daki koşulların esnetilmesi için bazı adımlar atılacak. Bu kapsamda Öcalan cezaevi kampüsü içindeki çalışma ofisine geçebilecek. DEM heyeti dışındaki ziyaretçilere de adaya giriş izni verilebilecek. Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle iletişim kanallarının açılmasına yönelik bazı adımlar atılacak. Edinilen bilgilere göre Öcalan'da kendi açısından eksiklikleri olsa da çerçeve yasanın çıkmasının önemli olduğunu düşünüyor. AK Parti'nin taslağına göre Türkiye'de suç kaydı olan silahlı veya bombalı eylemlere karışanlar terör suçlaması düşse dahi mutlaka ceza sistemine dahil edilecek. Şu anda cezaevlerinde 4000'den fazla PKK'lı bulunuyor. Terör örgütü suçlaması kalkacağı için kanunla birlikte çok sayıda tahliye gerçekleşmesi bekleniyor.
3: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
0: Sevgili izleyiciler, 4C emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin merakla beklediği takvim açıklandı. Temmuz ayı zam farklarından bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Ödemeler 24 Temmuz tarihi itibariyle yapılacak. Yani zam farkları yarın hesaplarda olacak. Kimler yararlanıyor? 4C kapsamında emekli sandığı kapsamındaki emekli dul, emekli mamul, vazife mamülü dul veya yetim aylığı alanlar 2026 Temmuz dönemi zam farklarını alacaklar. Bunu hemen söyleyelim. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplamda da 14,5 milyar liralık bir ödemenin gerçekleşeceği bilgisini sizlerle paylaşalım. Peki ne kadar alacaklar? Bu da merakla bekleniyor. Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları %6,9'luk enflasyon enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler şeklinde hesaplara yatacak. Bir kez daha tekrar edelim. Bu ödemeler, yani maaş zam farkları, yarın itibariyle hesaplarda olacak. Bu sıcak gelişmeyi de yine sizlerle paylaşmış olalım. Ve açılışta da sizlerle paylaştık. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim, Körfez ve Boğazlar'daki engellemeler akaryakıt fiyatlarını yeniden değiştirdi. Benzine 1 lira 29 kuruş zam geldi. Peki illerde benzin fiyatı ne kadar oldu? İzleyelim.
4: ABD ve İran arasında Orta Doğu'daki gerilim yeniden arttı. Benzinde tabela bir kez daha değişti.
5: Şu an çok yüksek. Mazot da aynı şekilde şu an çok yüksek.
4: Basra Körfezi'nden yapılan sevkiyatlara yönelik riskler ve Kızıldeniz'deki Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatına yönelik tehditler akaryakıtta varil fiyatlarını etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı %2'nin üzerinde yükselerek 96 doların üstüne çıktı. Böylelikle ülkemizde de benzin fiyatı yine değişti. Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Son artışla birlikte benzin fiyatları ülke genelinde 70 liraya dayandı.
5: Dünle bugün arasında depoyu doldurmamız 500 lira fark ediyor.
4: Yeni zamla benzinde pompa fiyatları İstanbul'da 67 lira, Ankara'da 68 lira, İzmir'de 68 lira 25 kuruş olarak gerçekleşti.
0: Forbes milyarderler listesinin güncel verilerine göre Türkiye'nin en zenginleri listesinde dikkat çeken bir değişim var. Zirve bu kez değişti.
4: Dünya ünlü Forbes dergisi milyarderler listesini güncelledi. Listede Türkiye'nin en zengin isimleri arasında zirvede değişim yaşandı. Forbes dergisine göre Kazancı Holding CEO'su Cemil Kazancı, Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Forbes'a göre Cemil Kazancı'nın varlığı 5,3 milyar dolara ulaşırken ünlü iş insanı dünyada 794. sıraya yükseldi.
6: Hem yatırımcı açısından bize güven veriyor.
4: Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker ise 5,2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada kendine yer buldu. Ülker dünya genelindeki milyarderler listesinde 797. sırada bulunuyor. Türkiye'nin en zenginleri listesinde Kazancı ve Ülker'i takip eden diğer isimler ise şu şekilde. 3. sırada 4 milyar dolarlık servetiyle Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel. 4. sırada 3.7 milyar dolar servetiyle Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Alacak yer aldı. 5. sırada ise 3 milyar dolarla Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk bulunuyor.
0: Kantar'ın topuzunu kaçırıyorlar. İhtiyaç olsun olmasın, cepte parası bulunsun bulunmasın alıyorlar. Kredi kartına yükleniyorlar. Ödeme günü geldiğinde kara kara düşünüyorlar. Borçlanıp bankalara sürekli faiz ödüyorlar. İşte onlar bankaların en sevdiği müşteriler.
7: Kredi kartı cebimizde, kredi ise birkaç dokunuş uzağımızda. Ama işin sonunda hesabı yine vatandaş ödüyor. Özellikle gereksiz harcama yapanlar, yani ayağını yorganına göre uzatmayanlar bankaların baş tacı. En son kredi kartıyla ne aldınız?
8: En son kredi kartıyla ayakkabı aldım. Kredi kartıyla ne aldım? Elektronik eşya.
7: Asgari ücret almasına rağmen lüks tüketimden vazgeçmeyenlerin sayısı da az değil. Gösteriş uğruna kredi ve kredi kartı borçları her geçen gün biraz daha büyüyor.
9: Görüyorum gençlerin elinde kullandıkları telefonlar, giydikleri kıyafetler hep genelde kazandığından fazla paradan şeyler.
4: Hesapta para kalmasa da sorun yok. Kredili hesap devreye giriyor. Vatandaş olmayan parasını harcıyor, hesabı eksiye düşüyor. Yani bankaya borçlanıyor. Sonraki ay onu faiziyle ödüyor. Eksi hesap toplamı Temmuz'da toplam 908 milyar 705 milyon liraya çıktı.
10: Yani ihtiyacın olan bir şeyi paran yoksa da alabiliyorsun. ya da olmayan bir şeyi indirimde diye alabiliyorsun. Daha fazla harcama yapıyoruz.
11: Limitler artırıldıkça insanların harcama bütçeleri de artıyor. Çünkü ellerinde olmayan parayı harcama şansları oluyor. Ona güvenerek de daha çok harcama yapılabiliyor, evet.
4: Borçlanan ve faiziyle ödeyeni en çok bankalar seviyor. Hatta bu yüzden kredi notunu bile yükseltiyor. Ama hesabı şaşanların bir kısmı da borcunu ödeyemeyince icraya ve mahkemelere düşüyor. Nitekim yasal takibe düşen borçların toplamı 799 milyar liraya çıktı.
12: Normal şartlarda harcama yapıyorum. Yani ne diyelim, ayağımı yorganıma göre uzatıyorum.
13: Türkiye'de yaşamıyorum ben ama. Almanya'da genelde insanlar hesabındaki parayı harcıyorlar. Ama Türkiye'de kredi kartına bildiğim kadarıyla çok yükleniyorlar.
14: Yani emekli maaşım diyelim 30 lira. Yani geçti mi geçmedi mi ona göre hesaplıyorum. Hayır, geçiyor da borcum da var.
15: Yönetmeyi bilmek lazım. Mesela babamın kartı bende, kullan 200 harcıyorum, 300 yatırıyorum öyle. Ben kendi paramı kullanıyorum, onların parasını değil.
0: Amerika ve İran arasındaki misilleme savaşında 12. gecede geride kaldı. Karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalarla bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Kızıldeniz'de vurulan petrol tankeri ve boğazlardaki tıkanıklıksa küresel enerji piyasalarını vurdu.
4: ABD ile İran arasındaki misillemeler 12. gecesinde de hız kesmedi. Bölgede gerilim karşılıklı saldırılarla tam anlamıyla yangın yerine döndü. Amerikan ordusu İran genelinde yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu şehir, Ahvaz ve Sirik şehirlerinde şiddetli patlamalar yaşandı. Irak sınırındaki Salamçe sınır kapısına düzenlenen füze saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları ise Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarını ve Patriot hava savunma sistemlerine hedef aldığını duyurdu. Savaşın dozu kadar karşılıklı açıklamalar da her geçen gün sertleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tek bir gemimiz hedef alınırsa İran'ın bir köprüsünü ya da santralini yerle bir ederiz sözleriyle gözdağı verdi. Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, doktrinimiz net, göze göz ifadesini kullandı. ABD'nin sivil altyapıya hedef alması durumunda tüm bölgedeki Amerikan enerji tesislerini vuracaklarını ilan etti. İran'ın daha önceki saldırılarında ölen Amerikan askerlerinin cenazeleri de ülkelerine gönderildi. Delaware'daki karşılama törenine ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Çatışmanın yeni cephesi ise Kızıldeniz. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan gemilerine abluka başlattığını duyurdu. Ardından da Suudi bayraklı Enkeliyat petrol tankerini vurdu. Yangın çıkan gemideki mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı açıklandı. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarındaki bu tıkanıklık küresel enerji piyasalarını da alarm durumuna geçirdi. Petrolün varil fiyatı hızla yükselerek 96 dolara kadar tırmandı. Katarlı, Pakistanlı ve Mısırlı diplomatların önerdiği 10 günlük geçici ateşkes teklifi ise masada cevap bekliyor.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın savaşın ilk gününde dini lider Ali Hamane'yi hedef alan saldırıdan sağ kurtulduğu ortaya çıktı. Arakçı enkazdan nasıl çıktığını anlattı. Tahran'da arabayla sürekli yer değiştirerek hayatta kaldığını söyledi.
16: Yanımda patlama oldu dedi. Sürekli araç değiştirdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın savaşın ilk gününde dini lider Ali Hamane'yi hedef alan saldırıdan sağ kurtulduğu ortaya çıktı. İranlı belgeselci Cevat Mogui'nin programına konuk olan Abbas Arakçı, Hamane'nin özel kalem müdür yardımcısı Ali Asker Hicazi'ye bilgi verdiği sırada 3 patlama olduğunu söyledi.
17: Üçüncü patlama neredeyse binamızın hemen yanındaydı. Hicazi'nin ofisinin bulunduğu bölüm doğrudan isabet aldı ve binanın sol tarafı tamamen yıkıldı.
2: Hicazi'nin sekreteri olay yerinde ölürken Hicazi ve Arakçı binadan çıkmayı başardı.
17: Binanın diğer tarafındaydık. Patlamanın ardından tavan, duvarlar ve her şey üzerimize çöktü. Hicazi'nin elini tuttum. Yardım çığlıklarını duyarak kirişlerin, kalasların ve tahta parçalarının arasından ilerledik. Tavandan sular akıyordu. Her yer yerle bir olmuştu. Sonunda dışarı çıkmayı başardık.
2: Abbas Arakçı kendi aracı hasar gördüğü için yoldan geçen bir başka araçla Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini anlattı. Daha sonra yeni bir saldırının hedefi olmamak için Tahran'da sürekli yer değiştirdiğini, 3 gün boyunca yönetimdeki diğer isimlerle iletişim kuramadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı, Hamaney'in konutunda tüm üst düzey isimlerin toplantı halinde olduğu bilgisinin İsrail'e nasıl ulaştığını da sorguladı.
17: Bu muhtemelen hala var olan bir güvenlik açığına işaret ediyor. Bunun giderilmesi gerekiyor. İran dünyayı şaşırttı.
0: Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından Hamas yeni liderini seçti. Siyasi büro başkanlığına seçilen Halil el-Hayye, liderliğinin açıklanmasının ardından ilk mesajını da video kaydıyla verdi. Hayye, Gazze'de akan kanın durması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.
2: Lider seçildi, kameralar karşısına geçti, Türkiye'ye teşekkür etti.
17: Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz.
2: Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından Hamas yeni liderini seçti. Siyasi büro başkanlığına seçilen Halil el-Hayye, liderliğinin açıklanmasının ardından ilk mesajını video kaydıyla verdi. Hayye, Gazze'de akan kanın durması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabalarını takdir ettiklerini vurgulayarak uluslararası topluma sesleniyorum. Gazze halkını korumakta başarısız olmanız halinde adalet ölçüsü tamamen ortadan kalkacaktır ifadelerini kullandı. Hayye önceliklerini sıraladı. Uluslararası kamuoyuna seslendi.
17: Bir dizi önceliği bir kez daha vurguluyorum. Bunların başında İsrail saldırılarının kapsamlı biçimde durdurulması geliyor. İstiadetil hayatil insaniyetil kerime
2: li ehline ve şa'bina fi kıta'i Gazze. Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs için çalıştığını söyledi.
17: Batı Şeria'yı savunmak bizim sorumluluğumuz ve omuzlarımızdaki bir emanettir. Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve esirler için her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
0: Türkiye'yi yasa boğan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetinde adaletin tecelli etmesinin ardından kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı. Ortaya çıkan ayrıntılar acımasız planı gözler önüne serdi.
18: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Neylesin bak bana bak.
4: Bir bayramda kayboldu. Türkiye günlerce onu aradı. Oysa gerçek en yakınındaydı. Küçük Leyla'nın katiline ilişkin gerekçeli karar kan donduran ayrıntıları ortaya çıkardı. Leyla Aydemir daha 4 yaşındaydı. Ağrı'da Ramazan bayramı için gittikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018'de kaybolmuştu. 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunmuştu. Türkiye'yi yasa boğan cinayette gerekçeli karar açıklandı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına göre küçük Leyla kaybolmadı. Bizzat amcası Yusuf Aydemir tarafından kaçırıldı.
18: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Neyle bak bana bak.
4: Vahşet bununla da sınırlı kalmadı. Mahkeme amcanın Leyla'yı bilinmeyen bir yöntemle katlettiğini belirledi. Cesedi günlerce serin bir yerde saklayan cani amca, köydeki aramalar azalınca yeğeninin cansız bedenini traktörle dere yatağına bıraktı. Leyla'nın katili amcanın cinayet döneminde akıllı telefonunu gizleyip tuşlu telefona geçtiği ve internetini kapattığı belirtildi. Ceset bulunduktan sonra ise tekrar açtığı mahkemece belgelendi. Kararda suçun aile içinde bilindiği ancak bilinçli olarak sessiz kalındığı vurgulandı. Yeniden görülen davada diğer 6 sanık beraat ederken amca Yusuf Aydemir kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, hürriyeti yoksun kılmadansa 9 yıl hapse çarptırıldı.
0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel ve çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada Sonel'in telefonunun açılmasıyla bütün detaylar ortaya çıktı. İhraç edilen polis Gökhan Ertok'un yazışmaları suç anı deşifre etti. Ankara'daki son operasyonda ise 2 kişi daha gözaltına alındı.
4: Bir telefon, dijital deliller ve peş peşe ortaya çıkan çarpıcı iddialar. Gülistan Doku dosyasında 2 şüpheli daha gözaltında.
19: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
20: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyorum.
4: Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in telefonu açıldı. Her şey ortaya çıktı. Sahte isimli hat üzerinden ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları saptandı. Sonel'in sosyal medyada aleyhine paylaşım yapanları susturması için Ertok'a talimat verdiği belirlendi. Soruşturma dosyasına göre para trafiği valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütüldü. Eroğlu'nun hesabından eski polis Ertuğ'a 5.000 ve 10.000 liralık para transferleri yapıldığı resmi kayıtlara geçti. Skandal bununla bitmedi. Eski polis Ertok'un valiyi eleştiren bir kişiyi yasa dışı şafak operasyonuyla evinden aldığı belirlendi. Ertok, elleri kelepçeli ve yüzü kanlar içindeki kişinin fotoğrafını vali Sonel'e gönderdiği dosyaya yansıdı. Ertuğ'un Samsun'da yabancı uyruklu bir kadını zorla sınır dışı ettiği ve telefonuna el koyup takipli cihaz verdiği de anlaşıldı. Cihazın 20.000 liralık bedeli yine koruma polis tarafından karşılandı. Dijital materyallerden elde edilen deliller doğrultusunda Ankara'da yakalanan iki şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma gibi 6 ayrı suçtan işlem başlatıldı. Soruşturma derinleşerek sürüyor.
0: Amerika Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada izleyicilerden birinin jest ve mimikleri şaka malzemesi oldu. Miting konuşması yapan Trump'ı taklit eden genç sosyal medyada viral oldu.
21: Any time in the history of our country and Americans are working today. More so than ever before. We have more jobs today than...
4: ABD Başkanı Donald Trump ara seçim mitinginde kürsüdeydi ancak tüm dikkatleri tam arkasında duran bir genç üzerine çekti.
21: So hard. And they want to make a deal. But I say then...
4: Georgia eyaletinin Marietta şehrindeki mitingde kaydedilen görüntülerde genç adam Trump'ın konuşması boyunca ikonikleşen jest ve mimiklerini birebir taklit etti. Yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı, el ve kol hareketlerini abartılı şekilde kopyaladı.
21: This is with this skirmish we have with the Islamic Republic.
4: Trump arkasında olup bitenden habersiz konuşmasını sürdürürken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntüler izleyenleri güldürürken kimileri durumu eğlenceli bir şaka, kimileri ise saygısızlık olarak yorumladı.
0: Milyonlarca adayın ter döktüğü yüksek öğretim kurumları sınavında bu yıl adalet mücadelesi damga vurdu. ÖSYM'nin sınav sonrası cevap anahtarını değiştirmesi üzerine mahkemeye koşan Sakaryalı Doruk Kerem Atam hukuk savaşını kazandı. Soru iptal edildi. Atam Türkiye 579.sü olarak hayallerine bir adım daha yaklaştı.
4: Küçük bir işaret büyük bir haksızlığa dönüşebilirdi. Ancak bir öğrencinin cesareti binlerce aday için umut oldu. Kriz ÖSYM'nin 1 Temmuz'da sorunun cevabını C'den A'ya güncellemesiyle başladı. Kısıtlı sürede C şıkkını işaretleyen binlerce aday mağdur oldu. O isimlerden biri olan Sakaryalı okul birincisi Doruk Kerem Atam duruma boyun eğmeyerek konuyu hemen yargıya taşıdı.
22: Tek bir bildiriyle sorusunun yanlış kabul edildiği durumuyla
1: yani durumuna maruz kaldı. Ya ben de bu durumdan muzdarip mağdur olan biri olarak hukuki sürecimi başlattım.
4: ÖSYM geri adım atarak soruyu tamamen iptal etti. Tüm puanlar yeniden hesaplandı. İptal kararıyla eşit ağırlıkta Türkiye 579.sü olan atam büyük mutluluk yaşadı. Dereceli öğrencinin şimdiki hedefi ise Boğaziçi İşletme.
1: 579. değil mesela, sallıyorum 768. de olabilirdim. Sonucumdan da gayet memnunum. Bu karar benim gibi bir sürü öğrenciyi, binlerce öğrenciyi belki etkileyen bir karar.
4: Genç derece öğrencisinin hukuk mücadelesi kendi kaderiyle birlikte binlerce adayın da sıralamasını adil şekilde değiştirdi.
0: Avrupa Birliği hız sınırını aşan araçlara uzaydan müdahale edecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Uydu desteği ve yapay zeka ile takip edilecek araçların motor gücü otomatik olarak düşürülebilecek, ancak teknoloji kadar tartışmalarda hız kazanmış durumda.
4: Direksiyonda son söz artık sürücünün değil, yapay zekanın olabilir. Avrupa Birliği trafikte aşırı hızı önlemek için yapay zeka destekli yeni bir sistemi gündemine aldı. Tasarıya göre araçlar uydu konumlandırma sistemi ve araç içi sensörlerle anlık olarak takip edilecek. Sistem aracın bulunduğu bölgedeki hız sınırını belirleyecek. Sürücü limiti aşarsa yapay zeka devreye girerek motor gücünü otomatik olarak azaltacak ve aracı yasal hız seviyesine indirecek. Avrupa'da yeni otomobillerde hali hazırda kullanılan akıllı hız yardımı sistemi sürücüyü sadece uyarıyor ve bazı durumlarda hız sabitleyici üzerinden hız kontrolü sağlıyor. Ancak yeni düzenleme sürücünün müdahalesinden bağımsız olarak aracın performansına doğrudan müdahale edilmesini öngörüyor. Tasarı güvenliği artırmayı hedeflese de uzmanlar olası risklere dikkat çekiyor. En büyük endişe ise yapay zekanın hız sınırını yanlış algılaması. Örneğin otoyolda ilerleyen bir aracın hatalı tabela okuması ya da harita verisi nedeniyle hızını aniden düşürmesi, arkadan gelen araçlar için zincirleme kazalara neden olabilir. Teknolojinin direksiyona ne kadar hakim olacağı Avrupa'da büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sistemin geleceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
0: Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım daha atıldı. Arnavutköy Belediyesi Yeşil Mavi Arnavutköy vizyonuyla Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanını hayata geçirdi.
4: Karadeniz'in hırçın dalgaları yerli teknolojiyle dize geldi. Türkiye'nin ilk dalga enerjisi üssü Arnavutköy'de ışık saçıyor. Titiz Arge çalışmalarıyla 60 kW kurulu güce ulaşan tesis yıllık 184 bin kWh elektrik üretecek. Türkiye'de bir ilk olan çevreci sistemin devreye girmesiyle İstanbul Karaburun sahilinin aydınlatmaları anında ışıl ışıl oldu.
3: Bizim hedefimiz yalnızca elektrik üretmek değil, yerli ve milli teknolojileri sahada doğrulamak, sürekli geliştirmek ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunacak yepyeni bir ekosistemin temellerini Arnavutköy'den atmak.
4: AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören de projenin Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi sürecindeki önemine dikkat çekti. Üretilen temiz enerji sahil aydınlatmasının yanı sıra bölgedeki sosyal tesisler ve belediye hizmet binalarının tüm elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak.
0: Yapay zeka kontrolden çıkarsa ne olur? Bu soru artık bilim kurgu değil. OpenAI'ın güvenlik tesisinde kullanılan otonom bir yapay zeka ajanı sınırları aşarak internete ulaştı ve bir teknoloji şirketinin sistemlerine sızdı.
4: Yapay zeka bu kez ürküttü. OpenAI'ın güvenlik testinde kullanılan gelişmiş yapay zeka ajanı beklenmedik bir şekilde kontrolün dışına çıktı. Şirketin açıklamasına göre yapay zeka izole edildiği ortamdan çıkarak internete erişim sağladı. Ardından test hedefini yerine getirmek için yapay zeka platformu Hugging Face'in altyapısına sızmayı başardı. OpenAI yaşananları eşi benzeri görülmemiş bir siber olay olarak tanımladı. Şirket, olayın kontrollü bir güvenlik testi sırasında gerçekleştiğini ve gerçek kullanıcı sistemlerinin hedef alınmadığını vurguladı. Buna rağmen koruma mekanizmalarının güçlendirildiği açıklandı. Olay, gelişmiş yapay zeka modellerinin ne kadar bağımsız hareket edebileceği ve gelecekte oluşturabileceği siber güvenlik risklerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, giderek daha güçlü hale gelen yapay zeka sistemlerinin güvenlik sınırlarının teknolojiyle birlikte aynı hızda geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Yaz sıcakları nefes aldırmıyor, bunalan çareyi tatil planı yapmakta buluyor. Kimi bavulunu çoktan hazırladı, kimi ise bütçesini denkleştirmeye çalışıyor. Peki tatile gitme, sana 100 bin lira verelim deseler, vatandaş ne derdi? İzleyelim.
5: İstanbul çok sıcak.
6: Yetmiyor.
22: Yelpazeler yetmedi, soğuk sularsa serinletmedi. Sıcak. Sıcağa çare tatilde bulundu.
6: Tatilden geldik diyelim.
22: Bavul elimizde daha.
6: Aynen öyle, eve dönüyorum.
22: Kota ney? Balıkesir.
6: Aynen. Bandırma Erdek.
22: Güneşlendik.
6: Evet, güneşlendik. Ondan sonra gezdik, dolaştık.
22: Kimi tatilini bitirdi, kimi daha yeni tatile gitmeye hazırlanıyor.
6: Fas'a gitmeyi düşünüyoruz. Harika. Biz Eylül gibi düşünüyoruz. Evet. 100-150 bandında olabiliyor tabii.
23: Bu yaz gitmiyoruz.
22: Neden?
23: LGS.
6: Avşağı.
23: Evet, girer misiniz?
6: Evet evet, giriyoruz. Ağustos'ta.
23: Ağustos'ta.
6: Eşim çalışıyor.
22: Beyefendi evde, siz
6: Avşağı'da.
22: Deniz keyfinde olacak.
6: Aynen.
22: Beyefendiye selamlarımızı yollayalım.
6: Selamlar, ben Avşağı, sen çalış. Birkaç gün tatile çıkmalıyım.
22: Kimi kendini denizin serin sularına bırakacak?
24: Genelde Akdeniz'i tercih ederdim. Deniz iyi geliyordu.
6: Yunan var aklımızda.
22: Nereye gitmek istiyorsun?
25: Antalya.
22: Gelecek mi bir Antalya tatili?
26: Valla Kıbrıs'tan yeni geldi zaten.
22: Deniz, kum, güneş, hepsi çok güzel. Peki maliyeti ne?
26: 4 kişiydik. Ortalama 70-80 bin lira. Zorluyor, ister istemez zorluyor. En çok maliye şu anda yemeğe içmeye gidiyorum.
27: Didim'e gidiyoruz.
22: Ne kadar oluyor size tatilin maliyeti?
27: Çok. 4 kişilik bir aile 100 bin lirayı geçer.
22: Denize bütçem yetmez diyen ya da ben memleketimi özledim diyense memleketinin yolunu tutacak. Didim mi, memleket mi?
27: Memlekete giderim. Ben memleketi seviyorum. Erzincanlıyım.
24: Ben memlekete gideceğim. Sade yol 2 milyar. Sıcak, daha da
22: sıcak olacak. Tatile mi geldiniz?
24: Evet.
22: Peki size desem ki gitmeyin tatile. Size 100 bin TL verelim.
24: Ver. Hemen ver, gitmem. Hemen verirsen gitmem.
22: Ya 100 bin TL ya bir ay tatil.
6: Bir ay tatil.
22: 200 desek, 200 bin.
6: Yani yine de tatil derim. Yani.
26: 100 bin TL bu devirde çünkü mü verin? 100 bin TL.
24: 11 ay çalışıyorum, 12 ay çalışıyorum.
6: Aynı.
22: Gitmem diyorsun.
6: Yok gitmem. 200 binin oldu.
0: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
28: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini sana en güzel melodilerle yaşatan tek radyo
2: TGRT FM.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Arış Wedding Koleksiyonu.

0: süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: TGRT FM Haber.
3: Başlayan alevler 100 hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 600 kişi tahliye edildi. Bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı. Drone görüntülerinde kilometrelerce yükselen duman dikkat çekti. Meteoroloji Kurumu Meteo France, batı ve güneybatıda orman yangını riskinin çok yüksek seviyede olduğunu açıklayarak yeni yangınlara karşı uyarıda bulundu. Bir saat sırtında 27 kilo ve tam 847 şınav. Hindistan'da yaşayan sporcu sırtına 27 kiloluk ağırlık çantasını taktı. Ardından tam bir saat boyunca durmadan şınav çekti. Ortaya çıkan rakamsa tam 847 şınav oldu. Bu olağanüstü performans Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tescillendi. Dayanıklılığı ve azmiyle dikkat çeken sporcu başarısını uzun süren yoğun antrenmanlara borçlu olduğunu söyledi. Start. Meksika'nın Ciudad Juárez kentindeki Zona de Caos stresini atmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Müşteriler koruyucu ekipmanlarını giyip ellerine çekiç ve sopaları alıyor, ardından şişeleri, televizyonları ve çeşitli eşyaları parçalayarak öfkelerini dışa vuruyor. İsteyenler duvarları boyuyor, isteyenler hedeflere paintball ya da nerf tabancasıyla ateş ediyor. Yaklaşık 19 dolar karşılığında sunulan bu deneyim özellikle gençlerden yoğun ilgi görüyor. İşletmenin sloganı ise dikkat çekiyor. Bazen kendine iyi bakmanın en iyi yolu içinde biriktirdiğin her şeyi dışarı çıkarmaktır. Çin'in Anhui eyaletindeki Pingjiang Gölü sıra dışı manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor. Su, gökyüzü ve ufkun kusursuz birleşimi gölün içinden geçen yolu adeta görünmez hale getiriyor. Ortaya çıkan optik illüzyon sayesinde araçlar ve yolcular sanki gökyüzünde ya da suyun üzerinde süzülüyormuş gibi görünüyor. Masalsı görüntüler Pingjiang Gölü'nü bölgenin en dikkat çeken turistik noktalarından biri haline getiriyor. Belçika'nın ulusal günü kutlamaları Brüksel semalarını aydınlatan dev havai fişek gösterisiyle sona erdi. Binlerce kişi Parc du Saint-Quentinair ve çevresinde toplanarak ışık ve renk şölenini birlikte izledi. Gün boyu süren resmi törenler, konserler ve kültürel etkinlikler gece düzenlenen gösteriyle taçlandı. Yaklaşık 2 asırlık bağımsızlığını kutlayan Belçika'da gökyüzünü süsleyen havai fişekler geceye damgasını vurdu. Yaşındaki Avusturyalı Elias Schwarzler sıcak hava balonunun üzerine çıktığı bisikletiyle tam 950 metre yüksekliğe havalandı. Ardından boşluğa atlayan Schwarzler havada çift ön takla atarak paraşütünü açtı ve güvenli şekilde yere indi.

0: Oh my god.
1: Dağ bisikleti, sıcak hava balonu ve base jump'ı aynı gösteride buluşturan dublör dünya tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Gösteri izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Arjantin'in Mendoza bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı yüksek kesimleri adeta yuttu. Bazı noktalarda kar kalınlığı 3 metreye ulaşırken yaklaşık 50 kişi kar araçlarıyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Mahsur kalan kamyon şoförlerine gıda ulaştırılırken ekipler yolları yeniden açabilmek için aralıksız çalışıyor. Yetkililer olumsuz hava koşullarının günlerce etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanları ise bölgede beklenen süper El Nino etkisinin önümüzdeki aylarda daha şiddetli fırtına ve sel riskini beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor. Önce sağına sonra soluna baktı. Etrafta kimsenin olmadığını görünce de hırsızlık yaptı. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. Hırsız bir aracın içerisinde poşet bırakıldığını fark etti. Soğukkanlılıkla hırsızlığa girişti. Park halindeki bir otomobilden 9245 avro parayı çalıp kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tokat iddiası tarafları birbirine düşürdü. Park alanı boks ringine döndü. İddiaya göre İstanbul'da bir kadın parktaki 13 yaşındaki çocuğa tokat attı. Durumu duyan aile kadının yanına giderek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Öfkeli aileler çocukların gözü önünde birbirine saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirini acımasızca darp ettiği görüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
2: Kasırga etkili oldu. Çatılar havada uçuştu. Burası Endonezya. Batam kentinde meydana gelen kasırga afeti bir inşaat sahasındaki çatıları yerinden sökerek havaya savurdu. Parçalanan metal levhalar dairesel bir hareketle kendi etrafında dönmeye başladı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
1: Görüntüler Konya'dan. Market çalışanı Medine Demir erkek bir müşterinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırgan müşterinin genç kadını sert raflara savurduğu görüldü. Darp raporu alan Demir saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kadına şiddete kayıtsız kalınmadı. Balkondaki adama taşla tepki verildi.
3: Ama bir şey değil. Gel. Aşağı gel.
1: İstanbul Maltepe'de bir evden çığlık sesleri yükseldi. İddiaya göre bir kadın şiddete uğradı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı.
4: Hangi daire?
5: İkinci kat ablacığım. İkinci kat.
1: Şüpheli bir süre sonra balkona çıktı. Bir vatandaş önce konuşarak tepki gösterdi. Sonra eline taş aldı. Adama doğru fırlattı. Yaşanan durumsa polis ekiplerine bildirildi.
6: Kaydam arıyor.
7: Evet.
6: Arka
0: kardeşim abi. Sen kendin sağdan geliyorsun.
4: Tamam. Benim her şeyim aydın var. Görüşürüz.
0: Benim arabada aylım var.
1: Kas kamerasını gördü, çılgına döndü. Hem yumruk attı hem de tehditler savurdu.
0: Benim arabada aylım var.
1: Yer Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi. Motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü kas kamerasını fark edince adeta çılgına döndü.
4: Gel bana bir vur, gel bana vur. Seninle şikayetçi olacağım. Senin
0: sen bak, benim şikayetçi olmazsan adam değilsin, tamam mı? Benim ailem var, beni kayda alıyorsun.
4: Alırım. Tamam.
1: Önce araç içinden ardından yola inerek motosikletliye acımasızca saldırdı.
4: Burnunu kırdık mı bana?
0: Çocuk,
4: dayı. Ne yapıyorsun lan? Erkek misin lan?
1: Görüntüleri ihbar kabul eden polis magandayı kısa sürede yakaladı. Sürücüye tam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Otomobili ise trafikten men edildi. İskele çöktü, biri ağır, üç kardeş işçi yaralandı. Kaza İzmir'in Balçova ilçesinde yaşandı. 9 katlı binanın dış cephesi boyanıyordu. Halatı kopan iskele büyük bir gürültüyle çöktü. 7. kattaki işçiler yere çakıldı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Önce iskelenin bir parçası alttan geçen işçinin üzerine düştü. İki işçi havada asılı kaldı. Ardından iskelenin kalan kısmı da yerle bir oldu. İskelenin altında kalan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor. Diğer iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: operasyondaymış gibi hedeflere ateş açtılar. Düşmanın saklandığı noktalara ve tuzakladığı sokaklara daldılar. Meskun mahallere girerek operasyon yaptılar. Gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti. Görüntüler Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan. Seçkin birlikler buradaki komando ihtisas kursunda operasyon öncesi zorlu ve kapsamlı eğitimlerden geçiyor.
1: Atış serbest!
2: Polisiyerlerden beklenen oda temizleme tekniklerini bilmekle beraber emniyetli, kontrollü, sivil hayatı gözeten ve hukuka uygun şekilde hareket etmeyi öğrenmesidir.
0: O eğitimlerden biri de sivillerin de bulunduğu yerleşim yerleri, dar sokaklar ve binalardaki tehditler. Komando timleri zorlu parkurda ve her şartta hayatta kalma ve askeri becerilerini geliştirdi. Eğitim alanlarındaki düşman hedeflerini tam isabetle vurdular. Askerler sızma harekatında senaryo gereği beklenmeyen güzergahları kullandı. Milli teçhizat kullanan timler ani baskınlarla operasyon kabiliyetini sergiledi. Binalara tek tek girildi. Sivil hukuku gözetilerek düşman unsurlar tek tek etkisiz hale getirildi. Meskun mahal tatbikatı başarıyla tamamlandı.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısını yaptı. Detaylar arkadaşımız Sait Kahraman'da. Hızlıca Sait'e dönüyoruz. Sait, kolay gelsin, söz sende.
1: Evet, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Türkiye'nin savunma sanayi devi Roketsan'da gerçekleştirdi. Toplantıda hem Roketsan'ın yerli ve milli savunma sanayisindeki kritik rolüne dikkat çekildi, hem de gündeme ilişkin önemli mesajlar verildi. 38 yıldır faaliyet gösteren Roketsan'ın bugün 7500'ü aşkın personeliyle roket, füze, güdümlü mühimmat ve silah sistemleri geliştirdiği, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik kritik teknolojiler ürettiği bu toplantıda yer verildi. Bu toplantıda onunla ilgili açıklamalar da yapıldı. Şirketin SİHA'larda kullanılan akıllı mühimmat ailesinin üreticisi olduğu, aynı zamanda Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim hedefi kapsamında da önemli projeler yürüttüğü ifade edildi. Toplantının soru cevap bölümünde ise önemli mesajlar verildi. Özellikle Eurofighter ile ilgili yeni takvim paylaşıldı. Buna göre 2026 Ağustos ayında ilk uçucu personelin Birleşik Krallığa gönderilmesi ve kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlanması planlanıyor. İmzalanan sözleşme kapsamında pilotların yanı sıra bakım personelinin de önümüzdeki yıllarda kademeli olarak Birleşik Krallığa gönderilmeye devam edileceği bildirildi. Gündemdeki bir diğer başlık ise Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı olduğu. Hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz günlerde Hava Harp Okulu'nda eğitim gören öğrenci güneş çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve kurtarılamayarak şehit oldu. Onunla ilgili açıklama yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Olayın ardından başlatılan idari ve adli soruşturmanın büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin adli tıp raporuyla netleşeceği belirtilirken, resmi açıklamalar dışında yapılan tüm açıklamaların yorumlara itibar edilmemesi yönünde çağrıda bulundu Milli Savunma Bakanlığı. Tabii bu haftaki basın bilgilendirme toplantısındaki en önemli başlıklardan biri de dediğimiz gibi Eurofighter'dı ve bununla ilgili yeni takvimde paylaşıldı. 2026 yılının Ağustos ayında ilk uçucu personel Birleşik Krallığa gidecek. Orada eğitimler alacak ve onunla beraber bakım personelinin de o dönemde beraber oraya gitmesi, Birleşik Krallığa gitmesi ve orada eğitimler alması bekleniyor diyelim. Tabii şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın bu haftaki basın bilgilendirme toplantısı bu şekilde gerçekleşti diyelim. Sözü Ankara'dan, Roketsan'dan size bırakalım.
0: Yoruz Sait, aktarmış olduğum bilgileri için sevgili izleyiciler, hızlıca çok önemli bir gelişmeyi de yine sizlerle paylaşalım. Spor dünyasından bir gelişme. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 yendi. A milli kadın voleybol takımımız yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finalde. A milli kadın voleybol takımımız Kanada'yı 3-1 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Milletler Ligi finalleri Çin'in Macao kentinde düzenleniyor. Çeyrek finalde Kanada ilk seti 25-22 aldı. Filenin Sultanları sonraki 3 seti 25-21, 25-21 ve 25-17 kazandı. Sahadan 3-1 galip ayrılan millilerimiz yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları yarı finalde Amerika-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Ahbap soruşturmasında bu kez Şile Belediyesi'nin festival ihalesine ilişkin bilirkişi raporu gündeme geldi. Raporda sanatçılara yapılan ödemelerle belediyeye kesilen faturalar arasındaki milyonluk farklar dikkat çekti.
2: Birçok yerde pazarlık yaptık. İhaleler vardı. Çünkü büyük alımlar yapıyoruz. Aşkın mahpusane
3: içinde. Deprem sonrası toplanan yardımlar, milyonlarca liralık para trafiği, ahbap soruşturmasında gözler bu kez festival ihalelerindeydi. Düşük maliyet, yüksek fatura iddiası dosyaya damga vurdu. (Gülüyor) Ahbap Derneği soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez dosyada Şile Belediyesi'nin festival organizasyonuna ilişkin bilirkişi raporu var. Raporda milyonlarca liralık fatura farkı ve para hareketleri öne çıktı.
4: Ahbap'ın büyümesinin en büyük nedeni şu: biz parayla ilgilenmiyoruz.
3: Şile Belediyesi'nin festival ihalesi resmi olarak Sur Müze'ye verildi. Ancak raporda organizasyonun fiilen Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam tarafından yürütüldüğü değerlendirildi.
5: Güneşin alevden saçları aşınca.
3: Rapora göre belediyeden çıkan yaklaşık 38 milyon lira şirket ve şahıs hesapları arasında dolaştırıldı. Sanatçılara yapılan ödemelerle belediyeye kesilen faturalar arasında dikkat çeken farklar tespit edildi.

0: İncelemeye göre Sıla için 6 milyon 200 bin liralık faturaya karşılık 625 bin lira, Melek Mosso için 3,5 milyon liralık faturaya karşılık 312 bin lira, Can Bonomo içinse 2 milyon 250 bin liralık faturaya karşılık 250 bin lira ödeme yapıldı. Bilirkişi raporunda belediyeden yaklaşık 22 milyon 800 bin lira çıktığı, sanatçı ve sunuculara ise toplam 1 milyon 900 bin lira ödendiği, arada yaklaşık 20 milyon 800 bin liralık fark oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi. Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları da dikkat çekti. Haluk Levent'in kardeşi Acil'in asistanı Yeliz Kaya'ya, ahbabın çeklerini şahsi borçlarınız için kullandınız, bunları savcılığa da anlatacağım ifadelerini kullandığı da görüldü.
1: Ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, Bursa'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evlerinde ise özel düzenekle yetiştirilen kenevir ve çok miktarda esrar ele geçirildi.
0: Filmlerinde kurduğu fantastik dünyalarla tanınıyordu. Ancak bu kez evinde kurduğu uyuşturucu düzeniyle gündeme geldi. Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. İmza attığı popüler filmlerle adından sıkça söz ettiren Türk sinemasının önemli isimleriyle çalışan ünlü yönetmen bu kez bir narkotik operasyonuyla gündeme geldi.
2: Hemen emin bir ulak bir elçi falan bulasız.
0: Bursa İl Jandarma Komutanlığı narkotik şube ekipleri ünlü yönetmen Ezel Akay'ın İnegöl'deki evinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
3: Özgün bir şey yapmak istiyorsan insana ihtiyaç var. Çünkü insan arzu duyuyor, merak ediyor.
0: Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese baskın düzenleyen ekipler evde adeta küçük bir uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği belirlenen kenevir bitkileriyle satışa hazır çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konuldu. Operasyon kapsamında ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Saç ve kan numunesi alınması için hastaneye getirilen ünlü yönetmen karşısında basın mensuplarını görünce gerildi. Akay kardeşler gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.
1: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel ve çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada Sonel'in telefonunun açılmasıyla bütün detaylar ortaya çıktı. İhraç edilen polis Gökhan Ertok'un yazışmaları suçağını deşifre etti. Ankara'daki son operasyonda ise 2 kişi daha gözaltına alındı.
0: Bir telefon, dijital deliller ve peş peşe ortaya çıkan çarpıcı iddialar. Gülistan Doku dosyasında iki şüpheli daha gözaltında.
4: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
5: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir. Bütün bunların hesabını sorulmasını istiyorum.
0: Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in telefonu açıldı. Her şey ortaya çıktı. Sahte isimli hat üzerinden ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları saptandı. Sonel'in sosyal medyada aleyhine paylaşım yapanları susturması için Ertok'a talimat verdiği belirlendi. Soruşturma dosyasına göre para trafiği valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütüldü. Eroğlu'nun hesabından eski polis Ertuğ'a 5.000 ve 10.000 liralık para transferleri yapıldığı resmi kayıtlara geçti. Skandal bununla bitmedi. Eski polis Ertok'un valiyi eleştiren bir kişiyi yasa dışı şafak operasyonuyla evinden aldığı belirlendi. Ertok, elleri kelepçeli ve yüzü kanlar içindeki kişinin fotoğrafını vali Sonel'e gönderdiği dosyaya yansıdı. Ertok'un Samsun'da yabancı uyruklu bir kadını zorla sınır dışı ettiği ve telefonuna el koyup takipli cihaz verdiği de anlaşıldı. Cihazın 20 bin liralık bedeli yine koruma polis tarafından karşılandı. Dijital materyallerden elde edilen deliller doğrultusunda Ankara'da yakalanan iki şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma gibi 6 ayrı suçtan işlem başlatıldı. Soruşturma derinleşerek sürüyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlerle ilgili af düzenlemesi yer almıyor. Detaylarına bakalım.
6: Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
0: Önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Vekiller tatile çıkmadan yasalaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığı hız kazandı. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlere af yok. Terörsüz Türkiye sürecinde artık son viraja girildi. Önemli eşiklerden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı kesinleşti. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti önümüzdeki pazartesi teklifi meclis başkanlığına sunacak. En geç Ağustos ortasına kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gerçekleştirdiği 2 günlük siyasi parti turunda yasanın hızla çıkarılması için bir ön mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmadı. Ancak genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
6: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
0: Görüşmelerde DEM Parti Öcalan'a statü, suç işleyen işlemeyen ayrımı yapılmaması, örgütün üst kademesinin de kapsama alınması gibi talepleri dile getirdi. Kurtulmuşunsa her şeyin bir anda olmayacağı, ilerleyen süreçte yeni hukuki adımların atılabileceğini söylediği öğrenildi.
6: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
0: DEM Parti'nin ısrarına rağmen AK Parti'nin yasa taslağında Öcalan'a statü yok. Ancak İmralı'daki koşulların esnetilmesi için bazı adımlar atılacak. Bu kapsamda Öcalan cezaevi kampüsü içindeki çalışma ofisine geçebilecek. DEM heyeti dışındaki ziyaretçilere de adaya giriş izni verilebilecek. Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle iletişim kanallarının açılmasına yönelik bazı adımlar atılacak. Edinilen bilgilere göre Öcalan'da kendi açısından eksiklikleri olsa da çerçeve yasanın çıkmasının önemli olduğunu düşünüyor. AK Parti'nin taslağına göre Türkiye'de suç kaydı olan silahlı veya bombalı eylemlere karışanlar terör suçlaması düşse dahi mutlaka ceza sistemine dahil edilecek. Şu anda cezaevlerinde 4000'den fazla PKK'lı bulunuyor. Terör örgütü suçlaması kalkacağı için kanunla birlikte çok sayıda tahliye gerçekleşmesi bekleniyor.
6: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
1: Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Filipinler'deki Asian zirvesi marşında bir araya geldi. Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimin ele alındığı basına kapalı kritik görüşme öncesinde iki bakan da gazetecilerin sorularını cevaplamadı.
0: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya geldi. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı marjında gerçekleşen kritik zirvede iki ülkenin üst düzey diplomatik heyetleri de hazır bulundu. Görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimdi. Rubio, Washington'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yapıcı bir rol oynamak istediğini ve konuyu Lavrov'la ele alacağını belirtti. Toplantı öncesi salonda tansiyon yüksekti. Basın mensupları Rubio'ya Rusya'nın ABD askerlerine hedef alması için İran'a yardım ettiği iddialarını, Lavrov'a ise Ukrayna savaşını sordu. Her iki bakan da soruları cevapsız bırakırken toplantının ardından yürüyen merdivende inen Sergey Lavrov soru soran gazeteciye iltifat etti. Görüşmenin ardından ABD ve Rusya tarafından açıklama yapılmadı.
1: Amerika ve İran arasındaki misilleme savaşında 12. gece geride kaldı. Karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalarla bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Kızıldeniz'de vurulan petrol tankeri ve boğazlardaki tıkanıklıksa küresel enerji piyasalarını vurdu.
0: ABD ile İran arasındaki misillemeler 12. gecesinde de hız kesmedi. Bölgede gerilim karşılıklı saldırılarla tam anlamıyla yangın yerine döndü. Amerikan ordusu İran genelinde yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu şehir, Ahvaz ve Sirik şehirlerinde şiddetli patlamalar yaşandı. Irak sınırındaki Salamçe sınır kapısına düzenlenen füze saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları ise Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarını ve Patriot hava savunma sistemlerine hedef aldığını duyurdu. Savaşın dozu kadar karşılıklı açıklamalar da her geçen gün sertleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tek bir gemimiz hedef alınırsa İran'ın bir köprüsünü ya da santralini yerle bir ederiz sözleriyle gözdağı verdi. Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, doktrinimiz net, göze göz ifadesini kullandı. ABD'nin sivil altyapıya hedef alması durumunda tüm bölgedeki Amerikan enerji tesislerini vuracaklarını ilan etti. İran'ın daha önceki saldırılarında ölen Amerikan askerlerinin cenazeleri de ülkelerine gönderildi. Delaware'daki karşılama törenine ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Çatışmanın yeni cephesi ise Kızıldeniz. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan gemilerine abluka başlattığını duyurdu. Ardından da Suudi bayraklı Enkeliyat petrol tankerini vurdu. Yangın çıkan gemideki mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı açıklandı. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarındaki bu tıkanıklık küresel enerji piyasalarını da alarm durumuna geçirdi. Petrolün varil fiyatı hızla yükselerek 96 dolara kadar tırmandı. Katarlı, Pakistanlı ve Mısırlı diplomatların önerdiği 10 günlük geçici ateşkes teklifi ise masada cevap bekliyor.
1: Açlık büyüyor, hastaneler çaresiz kalıyor, çocuklarsa yaşam savaşı veriyor. Yemen'de Husilerin kontrolündeki hükümet Sana, uluslararası havalimanına uygulanan kısıtlamaların sağlık sistemini felce uğrattığını açıkladı. Milyonlarca insanın tedaviye ulaşamadığı ülkede yüz binlerce çocuğun hayatı pamuk ipliğine bağlı.
0: Savaşın en ağır bedelini yine siviller ödüyor. Yıllardır savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Yemen'de insani tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Husilerin kontrolündeki hükümetin Sağlık Bakanlığı'na göre ülke büyük bir felaketle karşı karşıya. Sana uluslararası havalimanına uygulanan kısıtlamalar ilaç ve tıbbi yardımın ülkeye ulaşmasını imkansız hale getirdi. Sağlık sistemi nefes alamaz halde. Yetkililer ülkede yaklaşık 17 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiğini açıkladı. En büyük yükü ise çocuklar taşıyor. 5 yaşın altındaki 3 milyon 600 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenme ile karşı karşıya. Bunlardan 630 bini ağır yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle yaşam savaşı veriyor. Sağlık Bakanlığı 20 milyondan fazla Yemenlinin temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığını belirtti. Çatışmalar, sağlık çalışanlarının ülkeyi terk etmesi ve yetersiz imkanların hastaneleri işlevsiz hale getirdiği vurgulandı. Savaşın gölgesinde büyüyen Yemen'de her geçen gün daha fazla çocuk açlıkla, hastalıkla ve umutsuzlukla mücadele ediyor.
1: Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim, Körfez ve Boğazlar'daki engellemeler akaryakıt fiyatlarını yeniden değiştirdi. Benzine 1 lira 29 kuruş zam geldi. Peki illerde benzin fiyatı ne kadar oldu? İzleyelim.
0: A ABD ve İran arasında Orta Doğu'daki gerilim yeniden arttı. Benzinde tabela bir kez daha değişti.
7: Şu an çok yüksek. Mazot da aynı şekilde şu an çok yüksek.
0: Basra Körfezi'nden yapılan sevkiyatlara yönelik riskler ve Kızıldeniz'deki Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatına yönelik tehditler akaryakıtta varil fiyatlarını etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı %2'nin üzerinde yükselerek 96 doların üstüne çıktı. Böylelikle ülkemizde de benzin fiyatı yine değişti. Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Son artışla birlikte benzin fiyatları ülke genelinde 70 liraya dayandı.
7: Dünle bugün arasında depoyu doldurmamız 500 lira fark ediyor.
0: Yeni zamla benzinde pompa fiyatları İstanbul'da 67 lira, Ankara'da 68 lira, İzmir'de 68 lira 25 kuruş olarak gerçekleşti.
1: Memur emeklisi, dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu. Farklar 24 Temmuz'da hesaplara geçecek. Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Memur emeklilere, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. %6.9'luk enflasyon farkıyla birlikte 13.500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek. Buna göre ücretlerini her ay alanlara Temmuz için bir aylık maaş farkı ödenecek. Üçer ayda bir maaş alanlara 3 grup halinde fark yatırılacak. Birinci grupta Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde aylık alanlara bir aylık maaş farkı. İkinci grupta Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı. Üçüncü grupta Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde aylık alanlara da 3 aylık maaş farkı tutarında ödeme tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira oldu. Türkiye ve Suriye ticaret hacmi geçen yıl %40 artarak 4 milyar dolara dayandı. Hedef 10 milyar dolar. Bu amaçla Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı da en kısa sürede hizmete alınacak. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.
8: Türkiye-Suriye sınırının en doğusunda Nusaybin Kamışlı Gümrüğü'nün de bu yıl sonuna kadar ticaret ve yolcu geçişlerine ve transit geçişlerine açılması konusunda da çalışmalar hızlandırılmıştır.
0: Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ve ulaşım işbirliğinde yeni adımlar atılıyor. Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı açılıyor.
8: Ticaretin geçiş noktası olan kara yolu gümrükleri, deniz yolu ulaşım hatları ve gümrüklerin de bu gelişmeye paralel olarak güçlendirilmesi, genişletilmesi, modernleştirilmesi gerekiyor.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı toplantısında konuştu.
8: Sadece geçen yıl karşılıklı ticaretimizde %40'ın üzerinde bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yakın bir toplam ticaret hacmine ulaştık. Bunu inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da ilerletme konusunda kararlıyız.
0: Bakan Bolat, ABD-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının alternatif güzergahların önemini ortaya çıkardığına işaret etti.
8: Yaşanan sıkıntılar göstermiştir ki Türkiye'den Suriye ve Suriye üzerinden de Ürdün, Irak ve diğer körfez ülkelerine gerek karayolu ulaşım koridoru gerekse petrol ve doğalgaz koridorlarının genişletilmesi, büyütülmesi ve yeni yapımları konusunda büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.
1: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak milyonların takdirini kazanan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Joshua, Dolmabahçe ofisindeki kabulde Türk bayraklı tişört giydi.
0: Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı başlattığı Nefret Etme, Kek Yap kampanyasıyla dünyada tanınıyordu. 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. İngiltere'de camilere kek dağıtarak nefret yerine iyilik mesajı veren 12 yaşındaki Joshua Harris ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Joshua ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Joshua ziyarette Türk bayraklı tişört giydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joshua ve kız kardeşine saat hediye etti. Samimi anlar kameralara yansıdı. Ziyaret boyunca sıcak ve içten görüntüler oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joshua'nın ailesiyle de sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
9: Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Amerika'da yargılanan Venezuela'nın eski devlet başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in New York'ta görülen duruşmasında davanın yol haritası belirlendi. Federal mahkeme yargılamanın Haziran 2027'de başlamasına karar verirken Maduro'nun dokunulmazlık iddiasını içeren ilk savunma başvurusunun Eylül ayında mahkemeye sunulması bekleniyor.
10: It's a long walk to face the wrath of American justice.
11: Ülkesinden böyle kaçırıldı, ABD'ye getirildi, yargılandı. Venezuela'nın devrik lideri Maduro hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve narkoterörizm suçlamalarıyla yargılanan Venezuela eski devlet başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores New York'ta yeniden hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada konuşmayan çift haklarındaki tüm suçlamaları reddetti. Federal mahkeme davanın 1 Haziran 2027'de jüri önünde görülmesine karar verdi. Ancak gözler şimdi Eylül ayında yapılacak kritik başvuruya çevrildi. Maduro, devlet başkanı dokunulmazlığı gerekçesiyle ABD mahkemelerinde yargılanamayacağını öne sürecek. Mahkemenin bu başvuru hakkında vereceği karar, davanın kaderini belirleyebilecek en önemli dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki aylarda deliller paylaşılacak, hukuki itirazlar tek tek değerlendirilecek. Mahkeme binası önünde ise Maduro karşıtları pankartlarla protesto gösterisi düzenledi. Uyuşturucu kaçakçılığı ve narkoterörizm suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Maduro'nun davası yalnızca ABD'nin değil, uluslararası kamuoyunun da yakından takip ettiği davalar arasında yer alıyor. It's a long walk to
1: face... Sevgili izleyiciler, ekranlarınızda da son dakika olarak görüyorsunuz. MHP lideri Devlet Bahçeli bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni parti kurma sürecinde olan Özgür Özel ve partisine ilişkin, yeni partisine ilişkin sorular da vardı. Şimdi detayları alacağız. Hem soruları hem de Sayın Bahçeli'nin verdiği cevapları. Arkadaşımız Merve Güven telefon hattında. Merve, kolay gelsin. Hızlıca sözü sana bırakalım. Soru cevap şeklinde neler söyledi Sayın Bahçeli? Söz sende.
12: Yaprak aktardığın gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya ilişkin bir grup gazetecinin sorusunu yanıtladı. Tabii son günlerde aslında Ankara'da siyaset oldukça sıcak bir gündemde. Özellikle Özgür Özel salı günü yaptığı son grup toplantısında artık yeni partinin müjdesini vermişti. Ve Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri de istifanın eşiğindeler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir partinin kurulması çalışmalarına da hız verildiğini söyleyebiliriz. Bunun için geçtiğimiz saat dilimlerinde de yine mecliste kapalı bir grup toplantısı düzenledi. CHP'den ayrılacak milletvekilleri bir yol haritası belirlemek için. Siyasetin gündeminin oldukça sıcak olduğunu söyledik. Tabii aslında diğer partilerin konuya ilişkin görüşleri de oldukça merak ediliyor. Tabii Devlet Bahçeli de bu isimlerden birisiydi. Özellikle tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni parti kuracak isimlerin mal varlıkları ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığı, bu kişiler partiyi nasıl finanse edecek gibi merak edilen sorular vardı. İşte bu mal varlıklarının nasıl paylaşılacağı, kaç milletvekilinin yeni partiye gidip gitmeyeceğine ilişkin Devlet Bahçeli'nin de görüşleri soruldu. Devlet Bahçeli buna ilişkin aslında uzun süredir sinyaller olduğunu söyledi ve kaç milletvekilinin gideceğiyle ilgili kamuoyunda dolaşan listelerden bahsetti. 80 diyen de var, 90 diyen de var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da ifade ettiğiniz gibi mal varlıklarının nasıl taksim edileceği konusudur dedi Devlet Bahçeli. Ve madem Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir parti çıkıyor, CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen miktarın CHP'den ayrılan yeni partiye geçen milletvekilleri oranında paylaşılması gerektiğini ifade etti. 2026 yılında CHP'ye hazineden 1 milyar 815 milyon lira ödenmişti. Yani Devlet Bahçeli aslında kurulacak yeni parti için bu miktardan yaklaşık 2 milyar liralık tutardan yeni partiye de bir hazine yardımı yapılması, bir pay aktarılmasının etik olacağını ifade etti. Tabii dikkat çeken bir ifadeydi, aslında bir açıklamaydı. Bu nedenle önemli olduğunu söyleyelim. Tabii önümüzdeki günler neyi gösterecek bilinmez. Bunun mümkün olup olmadığına elbette siyasi partiler kanuna bakılarak yanıt verilebilir. Ama Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması da kritik önemdeydi.
1: Ediyoruz. Merve aktarmış olduğun detaylar için sevgili izleyiciler, MHP lideri Devlet Bahçeli'den sıcak ve önemli açıklamalar geldi. Detaylarını da arkadaşımız Merve Güven bizlerle paylaştı. Devam ediyoruz. Louvre Müzesi'nde 100 milyon dolar değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı Apollo Galerisi yeniden ziyarete açıldı. Ancak çalınan eserler hala bulunamadığı için galeri bu kez boş vitrinleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
0: Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde tarihi soygunun yaşandığı Apollo Galerisi yeniden açıldı. Ancak ziyaretçileri bu kez boş vitrinler karşıladı. Geçen yıl çalınan Fransız kraliyet mücevherleri henüz bulunamadı. Apollo Galerisi daha önce Fransız kraliyet mücevherlerine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyordu. Yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki 8 eser gündüz saatlerinde gerçekleştirilen soygunda çalınmıştı. Hırsızlar kamyona monte edilen hidrolik platformla galerinin balkonuna ulaştı. Daha sonra güçlü kesici disklerle pencere ve vitrinleri keserek içeri girdi. Soygun son yılların en büyük müze hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüpheliler soyguna katıldıklarını kabul etti. Ancak mücevherlerin izine hala ulaşılamadı. Müzede kalan diğer kraliyet mücevherlerinin ise yüksek güvenlikli yeni bir salonda sergileneceği açıklandı. Soruşturma sırasında müzenin yıllar önce hazırlanan güvenlik raporundaki uyarıların uygulanmadığı da ortaya çıktı. Eski güvenlik kameraları ve güvenlik açıkları uzun süre tartışıldı. Geçen yıl yaklaşık 9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi güvenlik önlemlerini artırırken çalınan tarihi mücevherlerse hala aranıyor.
1: Sosyal medyadaki dev çekirge görüntüleri panik oluşturmuş. Spekülasyonlar artınca da Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul İl Tarım Müdürlüğü düğmeye basmıştı. Cevap net. İstila yok. Gördükleriniz yerli ve doğa dostu çekirgeler.
9: Bekleyin dur. Dur bekle. Ay aşkım uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika.
13: Altını çizerek net ifade ediyorum. İstanbul'umuzda hali hazırda herhangi bir çekirge istilasından bahsetmek mümkün değil.
0: Balkonda, bahçede, hatta evlerin tam ortasında gören çığlığı bastı. İstanbul'u çekirgeler mi bastı sorusu gündemi salladı. Ancak iddialara son nokta konuldu. Meğer o çekirgeler istilacı değil, yerli ve milliymiş.
14: Allah'ım benim üstüme zıplasaydı ben kalp krizi.
9: Aşkım çok büyük. Sıçradı. Dur bir dakika. Masanın altında hadi.
0: Sosyal medyada paylaşılan dev çekirge iddiaları ortalığı karıştırdı. Gözler uzmanlara çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul İl Tarım Müdürü Suat Parıldar'dan rahatlatan açıklama geldi.
13: Sahada 7 gün 24 saat kontrol yapıyoruz, izleme yapıyoruz ve değil İstanbul'da, diğer illerimizde de herhangi bir çekirge istilasından bahsetmemiz söz konusu değil.
0: Peki yer yer evlerde ve balkonlarda görülen bu canlılar neyin nesi? Onlar bölgesel popülasyona ait doğal evlatlar. Özellikle sosyal medyaya düşen beyaz yüzlü çalı çekirgesi zararlı değil, aksine haşereleri yiyerek ekolojik dengeyi koruyor.
13: Zararlı çekirgeler diye onları yaftalamak ve onlarla hemen nasıl mücadele ederiz, nasıl ortadan kaldırırız, nasıl yok ederiz gibi hatalı bir uygulamaya düşersek asıl biz doğal dengenin doğasını bozmuş, dengeyi yerinden oynatmış oluruz.
9: Bekleyin dur. Dur bekle. Ay aşkım uçuyor. Dur.
1: Sosyal medyaya yönelik kısıtlamalar hep konuşuluyordu. İlk adımı Avrupa ülkesi Fransa attı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Ayrıca 15 yaş altı çocukların açık olan sosyal medya hesapları da 4 ay içerisinde kapatılacak. Türkiye'de de uzun zamandır konuşulan modele Ekim ayında geçilmesi planlanıyor.
15: Bence yerinde ve doğru bir karar. Çünkü 15 yaş altı çocuklar artık sosyal medya bilinçli kullanıldığı gibi bilinçsiz de kullanılabiliyor.
16: Ben birazcık destekliyorum yani. Çünkü 15 yaşında kimin nelere bakacağı belli olmuyor son yaşanan bu olaylardan falan dolayı.
17: Abi zaten isteyen yani annesi babası zaten yasaklayabilir yani, çok saçma. Devletin böyle bir şey yapması.
18: Sosyal medyada şu yasaklanacak, bu yasaklanacak iddialarının gölgesinde Fransa ilk somut adımı atan Avrupa Birliği ülkesi oldu. Fransa parlamentosundan geçen tasarıyla beraber Fransa'da artık 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya hesabı açamayacaklar. Var olan 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları ise 4 ay içerisinde kapatılacak. ...15 yaş altındaki çocuklar artık sosyal medya hesabı açamayacaklar. Ne düşünüyorsun?
19: Bence çok güzel bir şey. Çünkü çocukların küçükten beyinlerini zehirliyorlar.
15: 15 yaş altı çocuklarımız günümüz çağında bilinçsizce kullanabiliyor. Artık herkes her şeye, tüm hayatını sosyal medyada yaşadığı için... yani bunun artık bir filtresi ve bir sınırı olması gerektiğini düşünüyorum.
18: Türkiye'de de sosyal medya düzenlemesi hala devam ediyor. Ekim ayında hayata geçirilecek olan sosyal medya düzenlemesiyle beraber tıpkı Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de sosyal medyada yaş sınırı 15 olacak.
15: Çalışan anne babalar çocuklarını hani bir şekilde müdahale edemiyor ya da çok fazla sosyal medyasına ilgilenemeyebiliyor yoğunluktan dolayı. Bu nedenle de ülkemizin böyle bir sınır getirmesi yerinde ve doğru bir karar olur.
18: 15 yaş altındakiler sosyal medya hesabı açamayacaklar. Ne düşünüyorsunuz?
16: Çok iyi. Çocuklar sokağa çıkamıyor. Evde kaldıkları takdirde bu sefer internete sarıyorlar. Aslında bu daha büyük bir tehlike.
20: Gerekli olduğunu düşünmüyorum yani. Zaten gerçek bir yer değil yani. O yüzden.
15: Bu zamanda bir filtre konulması veya yasaklanması bence doğru.
21: Ben 15 yaşına daha girmedim. Ama
18: senin var mı sosyal medya hesabı?
21: Ben 15 yaşındayım. Instagram hesabım da var. Bence 15 yaş altına değil de 13 yaş altına falan yasak gelmeli.
1: Hakkari Yüksekova'da ailenin tek geçim kaynağı olan inek uçurumdan düştü. 7 çocuk annesi kadın ölen ineğine sarılarak saatlerce ağladı. Çaresiz kalan aile yetkililerden yardım bekliyor.
0: Evlerinin tek geçim kaynağı uçurumdan düşerek öldü. 7 çocuk annesi Ayni Özbek evladını kaybetmiş gibi yıkıldı. Gözyaşları görenlerin yüreğini dağladı.
22: Annem sabahtan beridir işte ineğin başından ayrılmıyor. Biz yani ailemizden bir kişi kaybolmuş gibi üzüntüdeyiz.
0: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inek otlarken 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
22: Geldiğimizde inek uçurumdan düşmüş işte. Yuvarlanmış böyle geldiğimizde ölmüştü.
0: Yıllardır gözü gibi baktıkları ineğin öldüğünü gören anne ile oğlu büyük üzüntü yaşadı. Telef olan ineğe sarılıp saatlerce gözyaşı döktüler.
22: Çok mağduruz işte, annem burada bekliyor. Yani annemin nasıl eve götüreceğimi bilmiyor. İneğin başından ayrılmıyor. Çok üzüntülü.
0: İnek sadece geçimlerini sağlamıyordu. Bebekleri de sütsüz kaldı.
22: Çocuğuma nasıl süt alacağımı bilmiyorum. Elimde herhangi bir gelir kaynağı yok. Geçimimizi bu inekten sağlıyorduk.
0: İneğin ölmesiyle çaresiz kalan aile yetkililerden yardım bekliyor.
22: Yani çok üzüntülüyüz. Devletimizden bir yardım istiyoruz.
1: New York'ta göçmenlik karşıtı protesto tehlikeli bir eyleme dönüştü. Bir kişi göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesinin bulunduğu binanın önünde benzin dökerek yangın çıkardı. Olay kısa sürede kontrol altına alınırken şüpheli gözaltına alındı.
0: Görüntüler New York'un Lower Manhattan bölgesinden. Bir kişi göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesiyle FBI ofisinin bulunduğu binayı yakmak istedi. 43 yaşındaki ABD ordusu emeklisi Andrew Arabaka'nın bina girişine benzin dökerek ateşe verdiği ve havai fişek patlattığı belirtildi. Federal koruma servisi ekipleri şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayda biri görevli olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı. Yetkililer şüphelinin üzerinde göçmenlik karşıtı broşürler bulunduğunu açıklarken olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu bildirdi. Savcılıksa saldırı ile ilgili hangi suçlamaların yöneltileceğine ilişkin kararın soruşturmanın ardından verileceğini açıkladı.
1: Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Saat 14'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Birazdan saatler 13.45'i gösterdiğinde iki değerli konuğumla özel programımızı yapacağız. Beklentileri alacağız. Sonrasında açıklanan rakam neyi ifade ediyor ve piyasalara yansımalarını sizler için burada değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Merhaba sevgili izleyiciler, gündem ekonomiyle karşınızdayız. Yaklaşık 15 dakika sonra Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 3 ihtimalden bahsediyoruz. İlki geçtiğimiz aylarda

0: yaşanmadı. Şimdi iki değerli konuğumu ağırlayacağız. Profesör Doktor Sefer Şener bizlerle birlikte, ekonomist Şirin Sarı da yine bizlerle birlikte olan diğer bir isim. Her iki konuğuma da hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk Yaprak Hanım, Sefer Hocam.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen ben Sayın Sarı sizinle başlayayım. Sizin beklentiniz nedir? Bu arada piyasaları az önce ekranlara getirdik. Borsada bugün hafif de olsa bir yükseliş var. Acaba bir indirim sinyali olarak algılayabilir miyiz? Ya da sizin beklentiniz nedir? Diğer aylarda olduğu gibi yine pas mı geçecek? Buyurun.
1: Aslında son 4 toplantıya baktığımızdaki ortam ve şartlarla bir değişiklik yok şu an itibariyle. Orta Doğu'daki gelişmeler devam ediyor. Hürmüz kapalı, buna Kızıldeniz'in de kapalı ve oradaki Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki sorunlar da arz tarafında petrolü etkiledi. Ve petrol fiyatlarında yeniden yükselişlerin olduğunu gördük. Belki bir hafta önce petrol fiyatları 70 dolardayken, yani savaş öncesi fiyatlara geldiğimizde Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisi biraz daha yükselebilirdi. Ama şu an geldiğimiz noktada 22 tane kurum politika faizinde %30'da 37'de kalmasını bekliyor ve bir değişiklik beklenmiyor. Benim fikrim de bu yönde. Şartlar, konjonktür, enflasyon ve birçok değişkene baktığımızda tabii jeopolitik riskler, hemen yanımızdaki savaş, Merkez Bankası'nın bu ayda faizi sabit tutmasını gerektiriyor gibi görünüyor. Tabii sadece bu değil. 2 Mart'ta biliyorsunuz bir haftalık repo ihalelerini durdurmuştu. Haftalık repo ihalelerini Merkez Bankası ve tekrar belki bu noktada piyasayı desteklemek ve fonlamak adına bu tarafta bir adım atılması bekleniyor Merkez Bankası'nın. Ve üst bant %40 seviyesinde, aslında %37 politika faizini hiç kullanamıyoruz. Üst banttan piyasa şu an itibariyle borçlanıyor. Bankalar Merkez Bankası'ndan borçlanıyor. O yüzden belki bu tarafta bir güncelleme gelebilir mi? Bu da aslında dolaylı olarak bir faiz indirimini beraberine getirmiş olacak. Belki piyasaların coşkusu bundan kaynaklanıyor olabilir. Tabii sadece politika faizinde bir değişiklik olmasa bile metindeki detaylar çok çok önemli. Bir sonraki faiz kararı 10 Eylül'de olacak. Ağustos ayına kadar bugünkü kararlar geçerli olmuş olacak. Ve metinde de faiz indirimine dair bir cümle olacak mı, ya da enflasyona dair olan gelişmeler ve beklentiler ne yönde şekillenecek? Açıkçası hem enflasyon, hem Orta Doğu'daki gelişmeler, hem de faiz indirimine dair Merkez Bankası'nın görüşü, bundan sonraki faiz indirimi demeyelim ama faize dair olan görüşü önemli olmuş olacak. O yüzden metinde özellikle bu kelimeleri arayacağız. Bu metindeki ton biraz daha önemli. Tabii Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması şahin tonda mı olacak, güvercin tonda mı olacak? Tabii ki piyasanın dinamiklerine paralel olarak daha sağduyulu bir başkan görüyoruz. Yine sağduyulu bir başkan göreceğiz. Ama önümüzdeki süreçte özellikle Temmuz enflasyonunda biliyorsunuz %1'lere yakın bir enflasyon bekleniyordu. Ama şu an beklenti %1,5-2 aralığına taşındı. Bu da yine Merkez Bankası'nın kararını etkileyecektir. Ve Merkez Bankası Başkanı da buna yönelik söylemleri de önemli olacak açıkçası.
0: Evet, şimdi Sayın Sarı, hemen ikinci sorumu da size sormak istiyorum. Çünkü erken ayrılmanız gerekiyor, biliyorum. İlk faiz indirimi ne zaman gelir o zaman? Şimdi önümüzdeki ayda toplantı olmayacak. Burada Ne tarz bir ifade olursa gelen açıklamada sizin için bir indirim sinyali olur?
1: Bence hep Merkez Bankası'nın elini masada tuttuğu en önemli noktalardan bir tanesi enflasyon oldu. Enflasyonda da ciddi yol kat edildi ama hala %30 seviyesinin üzerindeyiz. Yıl sonu beklentisine doğru ilerlediğimizde %25-%30 bandındaki enflasyon ister istemez tabii Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine itecektir. Ama işleri yolunda götürmeyen taraf aslında yine petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında biz yeniden 120 dolarlara doğru bir yükseliş görürsek, Merkez Bankası öteleyebildiği kadar faiz indirimini öteleyecektir ki global piyasalarla olan denge de çok önemli. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımına gitti. Onun da bugün itibariyle faiz kararı var ama bir değişiklik yapması beklenmiyor. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı var. O tarafta da bir değişiklik beklenmiyor ama Eylül'de Fed'in faiz arttırım beklentisi %55

0: seviyelerin üzerine çıktı. Yani %50'nin üzerinde en azından. Bu tabii ki iç piyasada da global merkez bankalarından ayrıştıran bir karar gelmeyecektir. Ama illaki savaşın sonlanması, o petrol arzının sağlıklı bir şekilde sevkiyatının gerçekleşmesi ve petrol fiyatlarının düşmesi iç piyasada da yine petrole, akaryakıta gelen zamların zaman zaman azalması ve enflasyonun istenilen yola girmiş olması ilk başta istenecek şart faiz indirimleri noktasında. O yüzden Eylül ayı ve tabii ki Eylül sonrasında Amerika Kasım seçimleri önemli. Her ne kadar bizim ülkemizde olmasa bile Amerika'nın politikaları tüm dünyayı şu an itibariyle etkiliyor ve emtia fiyatlarını etkiliyor. O yüzden yılın sonuna doğru indirim olasılığı daha güçlü gibi görünüyor ama Merkez Bankası hem globaldeki gelişmeler dolayısıyla iç piyasayı zaten farklı noktalarda fonlamayı tercih ediyor ama global piyasalarda bir faiz indirimi gelmediği sürece bizim tarafta da bir indirim söz konusu olacağını düşünmüyorum. Yılın sonunu bulacak muhtemelen bu indirim bekler.
1: Aslında bir taraftan da pozitif değerlendirmeler ve açıklamalar da geliyor. İşte Fitch'in herhangi bir değişikliğe gitmemesi, hatta sonrasında açıklamada vurgu yaptığı unsurlar. Onlar da belki ki keza diğer uluslararası kuruluşlarında. Bunlar da herhalde piyasada pozitif olarak algılanıyor, öyle değil mi?
0: Tabii ki şimdi yarın da Moody's'ten bir değerlendirme söz konusu olacak. Notun değişmemesi yine bu şartlarda yanı başımızda Orta Doğu'da bir savaş etkisi olmasına rağmen değişmemiş olması hala gelişmekte olan ülke borsalarına ve piyasalarına olan aslında güveni de göstermiş oluyor. Önümüzdeki süreçte bir de not artırımı gelirse burada daha hızlı piyasada en azından çarkların daha hızlı döndüğü bir süreç yaşayabiliriz. Bizim için önemli olan biraz da yabancı girişinin gerçekleşmesi. Şu an tüm dünyada sadece bir Türk yatırımcı değil, herhangi bir dünyadan bir yatırımcıyı seçseniz aslında bu belirsizlik herkes için geçerli. Dünyada şu an dünya ekonomisi de dahil savaşlar dolayısıyla hiç kimse önünü göremiyor ne yazık ki. O yüzden gelişmekte olan ülkelere bu noktada ihtiyaç var. Çünkü gelişmiş ülkeler artık doymuş durumda piyasalar. İlla ki sermayenin Amerika'dan dışarı çıktığı bir tabloda Türkiye'de en önemli test süreçlerini doğru bir şekilde atlattı ve en önemli yatırım tercihlerinden bir tanesi olacak önümüzdeki aylarda. Peki.
1: Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için, değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştınız Sayın Şirin Sarı.
0: Ben çok teşekkür ederim. Veririz. Saygılar. Uzun süre kalamadım, kusura bakmayın. Saygılar diliyorum.
1: Her zaman bekleriz. Hocam, değerli hocam Profesör Doktor Sefer Şener'e dönmek istiyorum. Sizin görüşleriniz de oldukça önemli. Hocam son derece isabetli yorumlarda da bulunuyorsunuz. Bu toplantıda karar ne olur? Şu anda tabii ki son 4 aylık tabloyu da görüyoruz. Son 4 toplantıdaki tabloyu da görüyoruz. Acaba yine pas mı geçecek? Ne dersiniz?
2: Evet tabii Yaprak Hanım, merakla bekleniyor aslında ama Merkez Bankası bu kararı verirken öncelikle hep söylüyoruz, enflasyona bakması gerekiyor. Yani hem mevcut enflasyona bakması gerekiyor hem de önümüzdeki 12 aylık 24 aylık enflasyon rakamlarının ne olacağına bakması gerekiyor. Şimdi bu ayın 3'ünde yaptık sizlerle enflasyon yani 32.7'lerde aşağı yukarı yıllık enflasyonumuz. Yani mevcut enflasyon 32'lerde. Tabii doğal olarak en önemli unsur, her ne kadar Haziran ayında beklentilerden düşük bir enflasyon gelmiş olsa bile Temmuz ayında muhtemelen biraz beklentilerin üzerine çıkan bir enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun da sebebi hem petrol fiyatları, yani sürekli oynak biliyorsunuz, aşağı indi, 70 dolarları gördü, şimdi yeniden 97 dolarlardayız. Bu önemli bir etken enflasyon üzerine. Bunun yanında Temmuz ayı özellikle hani ücret artışlarının yaşandığı bir ay biliyorsunuz. Diğer taraftan işte bazı alanlarda da ilave artışlar getirildi. O yüzden de diyoruz ki Temmuz ayında biraz daha farklı bir enflasyonla karşılaşabiliriz. Yani yükseklik olarak. Şimdi mevcut enflasyona baktığınızda Yaprak Hanım 32'lerde. Politika faizi 37'de. Arada 5 puanlık bir fark var. Doğal olarak mevcut enflasyona bakarsanız Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde faiz indirme gibi bir seçeneği yok aslında bu ayki toplantısında. Yani önümüzdeki 12 aya bakarsak orada da Merkez Bankası'nın yapmış olduğu piyasa katılımcı anketi var biliyorsunuz. Orada da bu hafta içerisinde açıklandı 29.7. Yani katılımcılar bu yılın sonuna doğru, 2026'nın sonuna doğru yılın tamamını kapsayacak şekilde enflasyonu 29.7 seviyesinde bekliyor. Şimdi ister bu yılınkine bakın, ister hali hazırdaki mevcut enflasyona bakın, o zaman politika faizi istenilen düzeyde değil. Çünkü şöyle de bir öngörü var. Enflasyon olarak istenilen düzeyde henüz değiliz. Yani çok ciddi bir başarı var, çok ciddi bir mücadele var enflasyonla ilgili. Bunu göz ardı edemeyiz. Yani bu kadar krize rağmen, bu kadar hani savaşa rağmen, petrol fiyatlarının bu kadar oynaklığına rağmen kolay değil yani enflasyonu belli seviyelere getirmekte. Hani Merkez Bankası'nın işi de zor açıkçası. İşte o yüzden diyoruz ki hem küresel konjonktür hem de içerideki enflasyona baktığımızda bu konjonktür Merkez Bankası'nın bugün bir değişime gitmesinin önünde engel aslında bakıldığında. Fakat gidebilir mi? Gidebilir. Şöyle bir şey yapabilir.
1: Hocam özür dilerim. Mesela borsa bir kez daha 14 bin puanın üzerine çıktı. Bir miktarda yükselişin olduğunu görüyoruz açıkçası biz de. Bazen değil de çoğu zaman piyasalar erkenden alır ya haberi. Acaba dedik yani az da olsa bir indirim gelir mi? Zaten hani faiz artışına gitmeyeceği biraz daha fazla telaffuz ediliyor. Yani öyle bir beklentinin olmadığını da biliyoruz. Buyurun.
2: Yani gitmemesi lazım Yaprak Hanım. %37 de şu anda politika faizi ve Merkez Bankası zaten Körfez Savaşı başladığında gecelik borçlanmayı %40'a çekti. Ve şu anda bankaları %40 laf oluyor. Yani bankalar kendi aralarında alışverişlerinde de bu %40'lık faizi kullanıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası burada zaten bunun üzerine çıkamaz. Ha, piyasada belki şunu bekliyor. Hani 37 olan haftalık repoyu da 40'a çıkarır mı acaba diye bir beklenti oluştu. Fakat o riske de girilmeyecektir. Yani bu kadar küresel çapta çalkantıların olduğu bir dönemde Merkez Bankası'nın Temmuz ayı enflasyonunu da görmek isteyeceğini beklemek gerekiyor. Yani Temmuz'u mutlaka görecektir Merkez Bankası. Eylül'deki toplantıda farklı bir karar çıkabilir. Zaten şunu söyleyelim, birazdan tartışırız karar açıklandıktan sonra.
1: Hocam farklı bir karar derken yani ne anlamda söylediniz?
2: Yani şu anlamda söylüyoruz Yaprak Hanım. Hani şu an piyasada çok ciddi bir beklenti var Yaprak Hanım. Reel sektörde özellikle. Çünkü hani ister tüketici kredilerini düşünün, ister ticari kredileri düşünün. Neresinden bakarsanız bakın işte aylık %3,5'un altında kredi yok neredeyse. Evet. Yani tüketici kredilerinde %50'nin üzerinden bahsediyoruz. Sadece konut kredilerinde çok dar kapsamlı olarak bir %30'luk 32'lik oranlarda krediler var. Tabii o da yetmiyor yani haliyle şu açıdan yetmiyor. İşte 10 milyon liralık ev alacak olana da 1 milyon liralık bir kredi tahsis edebiliyorsunuz. Bu da tabii ki doğal olarak sistemi çözmüyor. O yüzden böyle bir beklenti var. Yani kamuoyunda bir beklenti var. İşte kamuoyunun bu beklentisinin de göz önüne alınması gerekiyor. Çünkü evet enflasyona mücadele ediliyor. Çok ciddi anlamda bir mücadele var. 75'lerden 30'lara çekilen gelen bir enflasyon var. Burada ciddi anlamda bir gayret var. Bunu görmezden gelmemek gerekiyor. Evet. Ama bir taraftan da hem reel sektör hem tüketiciler hem özel sektör
1: hocam,
2: yani artık faizler...
1: Hocam bir virgül evet. Özür dilerim, pas geçti, sabit bıraktı, onu hemen söyleyelim. Bu arada siz yorumlarınızı sürdürün isterseniz, ben de metni okuyayım, en azından size de bir şekilde ipucu vermiş olurum önümüzdeki sürece ilişkin. Buyurun.
2: Tabii tabii, tam da söylediğimiz gibi Yaprak Hanım, dikkat ederseniz Merkez Bankası hem enflasyondaki gidişatı hem de küresel konjonktürdeki özellikle bu Amerika ile İran arasındaki savaşın enerji fiyatlarını yükseltmesini baz alarak muhtemelen pas geçti. Yani en azından şunu görebiliyoruz. Eylül ayına kadar artık toplantısı yok Merkez Bankası'nın. Ama Eylül ayına kadar da bu gecelik borçlanmada bazı değişiklikler yapabilir Merkez Bankası. Ancak gördüğümüz kadarıyla enflasyonla mücadeleye zarar vermemesi adına bir süreliğine daha bu faiz indirimleri rafa kalkmış gözüküyor.
1: Evet hocam, Eylül ayına kadar. Metni de söyleyeyim mi? Valla sanki siz yazmışsınız gibi. Çünkü az önce sizin söylediğiniz ibareler var metinde, onu da söyleyeyim. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını %35,5'da sabit tutmuştur. Herhangi bir değişiklik yok. Enflasyonun ana eğilimi, ki az önce siz vurguladınız, Haziran ayında sınırlı bir miktarda gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşiğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilecektir deniliyor. Tabii ki yukarı yönlü risklere karşı gereken yapılacaktır böyle bir durum olursa. Bu ibareleri hep görüyoruz. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir diyor. Buyurun.
2: Dikkat ederseniz metni görmeden neredeyse tamamıyla birebir
1: örtüşen nitelikte bir değerlendirme. Hocam siz yazmışsınız gibi dedim o yüzden.
2: Yani tabii aklın yolu bir aslında bakıldığında. Yani gerçekten Merkez Bankası'nın vereceği karar öngörülebilir hale geldi. Neden öngörülebilir hale geldi? İşte enflasyonun durumu ortada. Diğer taraftan her gün değişen petrol fiyatları var. Yani o yüzden de bakın dikkat ederseniz Merkez Bankası net olarak Temmuz enflasyonunu bir göreyim istiyor. Yani hatta şunu da söyledik. İşte bu artan ücretler vesaire dolayısıyla Temmuz ayı enflasyon beklentilerin biraz üzerinde çıkacak. Yani Haziran'daki gibi öyle hani birin altına düşen bir enflasyonu beklememek gerekiyor Temmuz ayında. İşte bu da Merkez Bankası'nı sınırladı. Diğer taraftan şu da var Yaprak Hanım. Merkez Bankası özellikle Eylül ayındaki Fed'in kararı da çok önemli bizim açımızdan. Yani eğer orada beklentilerde olduğu gibi Fed bir faiz artışına gider de hani 3.50-3.75 olan faizi 3.75-4 aralığına çekerse bu bütün küresel merkez bankaları için söz konusu. Onu söyleyelim, sadece bizim için değil. O zaman faiz indirimleri yılın sonuna ertelenecektir demektir. Yani Fed faiz artırırken hiçbir merkez bankası faiz indirimine gidemez. Yani gittiği zaman tamamıyla Amerikan tahvillerine gidiyor o zaman bütün yatırımlar. Yani küresel çaptaki yatırımlar. O yüzden diyoruz ki bütün bunları görüp beklemek faydalı. Merkez Bankası doğrusunu yaptı bugün itibariyle. Ancak doğrusunu yapmak demek hani piyasanın beklentilerini de karşılamak anlamına gelmiyor. Hatta şu mesajı da veriyor Merkez Bankası dikkat ederseniz. İşte kredilerde herhangi bir olağan dışılık tespit edilirse hani yani artış vesaire o zaman gene makro ihtiyati tedbirlerle buna müdahale ederiz deniliyor. Hı. Yani ben diyor Eylül ayına kadar sıkı para politikasına devam edeceğim diyor Merkez Bankası. Yani bu çok önemli bir unsur. Çünkü reel sektörün bir beklentisi var. Yani insanlar artık faizlerin inmesini istiyor ki konut alabilsin, taşıt alabilsin ya da İşletmeler finansmana daha kolay erişebilsin şeklinde bir beklenti var piyasada. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla bu beklenti hatırlarsanız sizlerle yaptığımız yayınlarda Ocak ayındaki yayınlarda dahi faiz indirimlerinin yıl sonunu bulabileceğinden bahsetmiştik. Evet. Yani muhtemelen artık Eylül ayına kaldı faiz indirimiyle ilgili beklenti. Ancak şunu da söyleyelim. Her şey çok olumlu gitse bile Eylül ayında bir indirimden ziyade gecelik borçlanmayı değiştirip politika faizinden borç verme, borç almaya dönebilir Merkez Bankası. Yani bu piyasalar açısından daha da anlaşılır olur aslında. Daha sadeleşme olur yani bu yönüyle. O yüzden diyoruz ki Eylül ayında da çok riskli artık bundan sonra faiz indirmek. Merkez Bankası mutlaka enflasyondaki başarıyı görmek isteyecektir. Mutlaka enflasyonu o katılımcıların beklentisi olan %29'un altına çekmeye çalışan bir Merkez Bankası var. Bu kadar yoğunluğun olduğu dönemde de doğal olarak Merkez Bankası böyle bir adımı Eylül'de de muhtemelen atamayacak. Şunu da söyleyelim. Yani tamam Merkez Bankamız doğrusunu yapıyor. Yani mevcut koşullar, mevcut veriler Merkez Bankası'nın bu şekilde hareket etmesinin gerektiriyor. Zaten biz kararı görmeden önce bile dikkat ederseniz hani metinle ilgili açıklamalarımızı bile neredeyse Merkez Bankası ile birebir örtüşür vaziyette yaptık dikkat ederseniz. İşte bu verilerden kaynaklı. kaynaklı. Yani veriler bize bunu söylüyor aslında bakıldığında. Ama veriler böyle olmasına rağmen piyasanın beklentisi farklı. Yani bugün tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar doğal olarak %50-52'ler civarında şu anda tüketici kredileri yaparken. Bir de kamuoyunda hep şu da tartışılıyor. Deniliyor ki işte hani Merkez Bankası %37'lik politika faizli uyguluyor ama bankalar mevduata %46 bu ay, bu hafta için indirmeyeceğinin bir göstergesiydi. Yani bütün bir puan da olsa mevduata verdikleri oranları bu hafta başında artırdılar dikkat ederseniz. Bu da Merkez Bankası'nın indirim yapmayacağının bir göstergesiydi aslında. Fakat orada da şunu unutmamak gerekiyor. Belki kamuoyunda çok paylaşılıyor. Hani mevduatlar %46'da şu anda bankalarda, bazı bankalarda. Daha aşağı olanlar var, daha yukarı olanlar var vesaire ama şunu unutmamak gerekiyor. Mevduat getirisi sağlayan vatandaşlar da %17,5 stopaj ödüyor. Yani mevcutta biz hep bunu söylüyoruz. Mevduatlar %46 diyoruz ama nete baktığınızda yani vatandaş parasını yatırıp da bir ay sonra nemasını almaya kalktığında bu oran %34'lere kadar iniyor vergiler dolayısıyla. O yüzden de işte ister parası olup da bankada tutmak isteyen açısından düşünün. İsterseniz de bunun tam karşıtı ev almak isteyen, araç almak isteyen ya da ihtiyaç olup da ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar açısından düşünün. Onlar için de daha zorlu bir süreç var. Yani orada da rakamlar 40'ın altında neredeyse hiç rakam yok. Yani evet. Konutlarda biraz daha düşük rakamlar var. 30'da 40 aralığı var. Ama diğer alanların tamamında şu anda mevcut krediler %40'ın üzerinde. Hatta ticari kredilerde 52'ler 53'ler söz konusu. Ama tabii bunu şöyle de karamsarlığa kapılmamak lazım. Hükümet de bir taraftan şunu yapıyor. İhracat yapan, üretim yapan şirketlere bu söylediğim rakamların çok çok altında değerle kredi tahsis ediyor. Yani üretim devam etsin, ihracat devam etsin anlamında. O yüzden bütün bu rakamları bir araya getirdiğinizde Yaprak Hanım, piyasanın beklentisi faizlerin düşmesi. Ama maalesef küresel konjonktür, enflasyonun geldiği nokta buna bir türlü izin vermiyor. Yani bu sürecin o zaman bundan sonraki aşamada işte sizlerle yaptığımız programlarda gayet güzel konuları paylaşıyorsunuz. Yani bütün vatandaşların bilgi sahibi olmasını da sağlıyorsunuz.
1: Tabii sizin de yani katkılarınızla birlikte hocam.
2: Bundan sonraki süreçte özellikle doğal olarak insanların beklentileri, vatandaşın beklentileri faizlerin düşmesi yönünde. Düşsün ki piyasa açılsın, düşsün ki işletmeler finansmana sıkışmasın, üretimlerini devam ettirebilsinler. Ancak şunu da söyleyelim, hani bu beklentiler haklı beklentiler, var olan beklentiler ama bir taraftan da bizim artık oturup bu yapısal kısımda hep bahsettiğimiz önemli düzenlemeleri artık hükümetin de yapması gerekiyor ki yani bu beklentiler yavaş yavaş ortadan kalksın. Yani bütün işletmeler finansmana bağımlı olmasın yani bundan sonraki süreçte biraz daha hani büyüme rakamları düşecektir şüphesiz. Tabii bu faiz kararının şöyle de bir önemi var. Yani özellikle akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak bu şekilde dalgalanıyor olması Yaprak Hanım hem enflasyonu yukarıda tutuyor hem de beklentiyi aşağıya çekiyor. Yani özellikle büyüme beklentileri küresel çapta çok ciddi anlamda bu enerji fiyatlarından dolayı sıkıntı yaşıyor. Tabii enerji fiyatlarının sıkıntı getirmesi enflasyonun yukarı çıkmasına neden oluyor. İşte enflasyonun yukarı çıkma senaryosu masada olduğu sürece yani Merkez Bankası'nın kolay kolay faiz indirimine gitme ihtimali yok gözüküyor. O yüzden diyoruz ki bunu pas geçti. Muhtemelen diyoruz çok önemli değişiklikler olmazsa Eylül ayında da bu işi ertelemek zorunda kalacak Merkez Bankası.
1: Hocam peki şunu sorayım.
2: Bazı farklılıklarla.
1: Evet, son birkaç dakikamız kaldığı için yani diyelim ki her şey yolunda gitti. Keza işte Amerika ve İran arasındaki savaşta Haziran'da mesela biraz böyle sakin bir dönemi geçirmiştik. Benzer bir süreç başladı. Merkez Bankası son toplantıları itibariyle sınırlı bir indirime mi gider? İndirime giderse yoksa agresif bir indirim beklentisi olur mu sene sonu itibariyle?
2: Tabii bu tamamıyla enflasyonun seyrine bağlı ve Körfez Savaşı'na bağlı açıkçası. Eğer diyelim savaşta olumlu bir senaryo oldu. Hani tekrardan yeniden barış gündeme geldi. Yeniden iyiye doğru gitmeye başladı.

0: Bunun yanında da enerji fiyatları düştüğü için hem Türkiye'de hem dünyada enflasyon yeniden gerilemeye başladı. O şartta, yani böyle bir şartta enflasyonun %30'un altına inmesi demektir. O zaman Merkez Bankası'nın elinde bir fırsat var Yaprak Hanım. Yani eğer bu şekilde olursa, ama şunu yapacaktır Merkez Bankası. Hep beraber bunu izleyeceğiz. Çok yüksek ihtimalle önce bu gecelik borçlanmadan vazgeçip haftalık repoya, yani o %37'ye çekecektir. Çünkü şu anda Merkez Bankası'ndan borç almak isteyen, gecelik borçlanmak isteyen bankalar %40'la borçlanıyor. Yani politika faizimiz %37, psikolojik sınır olarak tutuyoruz onu. Ama bir tarafta da bankalar %40'la borçlanıyor. O yüzden ilk etapta Eylül ayında şunu yapacaktır. Eğer faiz indirimi gerekli olursa o gecelik borçlanmadan çıkıp politika faizine %37'ye dönecektir. Buraların %37 ile fonlanması kredilerde 2-3 puanlık bir geri çekilmeyi beraberinde getirecektir. Önce bunu yapacaktır. Arkasından da enflasyonda bir düşüş, bu olumlu senaryo inşallah öyle olur, sizin temenniniz doğrultusunda olur. Bu olumlu senaryo devam ederse o zaman Aralık ayında da %35'leri görebiliriz biz politika faizinde. Yani orada 200 bas puanlık bir geri çekilme, agresif bir geri çekilme yapabilir Merkez Bankası. Bu tamamıyla enflasyona bağlı. Ama şunu da söyleyeyim, piyasanın beklentisi de açıkçası bu yönde. Yani piyasa da hani sabretti. Çok ciddi anlamda 2,5 yıldır piyasada emek veriyor bu işe. Gerçekten sabırlı. Firmalarımız sabırlı davranıyor. Toplum işte birçok alışverişini, şunu bunu öteledi. Bekliyor yani bu finansmanın açılmasını. Şunu da beklememek lazım. Hani topluma öyle de bir yargıyla da ortaya çıkmamak lazım. Bu aşırı dereceden hızlı da geri çekilmez Yaprak Hanım. Yani kademeli olarak bir yıl içerisinde yavaş yavaş geri çekilen faizleri göreceğiz. Bunu böyle net olarak söyleyeyim.
1: Hocam çok teşekkür ederiz değerli katılımlarınız ve yorumlarınız için. Esasında sizin de beklediğiniz gibi anket sonuçlarında da benzer yorumlar yapılıyordu. Pas geçmesi bekleniyordu ki öyle oldu. %37'de bir kez daha hatırlatmış olalım sevgili izleyicilerimize. Diğer unsurlarda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Burada ana hedef tabii ki enflasyonla mücadele, o rakamların aşağı çekilmesi yönünde. Tabii savaşın etkisini de yadsıyamayız. Biz noktalayacağız. Çok kısa bir aranın ardından gelişmelerle değerli arkadaşım Gülden Kalecik Demirtaş sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes, Allianz'tır. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün yine başladı programımız TGRT FM'de benim ailem. Saat başına kadar burada olacağız. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız. Günlerden perşembe hukuk konuşacağız. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim, sizler?
0: Biz deyiz, teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize?
1: Evet, bugün epeydir ceza hukukuna yönelik bir konudan bahsetmediğimizi fark ettim. Bu kravat indirimi veya da iyi hal indirimi, haksız tahrik, mahkemelerde sanıkların yargılama sonunda alacağı cezalarda indirime giden bu iki kurumdan bahsedeceğiz. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen haksız tahrikten ve yine iyi hal indiriminden bahsedeceğiz efendim. Şimdi birisi Türk Ceza Kanunu'nda 29. maddede, bir diğeri de Türk Ceza Kanunu'nda 62. maddede düzenlenmiş. Birisi iyi hal indirimi, birisi haksız tahrik. Farklı kurumlar ama cezada indirime sebep olması ile ilgili benzer nitelikte arz etmiyor değil. Şimdi haksız tahrik Türk Ceza Kanunu 29 hükmünde yer alan ve kusurluluğu azaltan bir hal. Yani failin suçu neden işlediği. Hani suç işlemeye iten bir fiilin mevcut olup olmadığı araştırılırken işte tahrik incelemesi de yapılıyor. Çünkü bu inceleme yapılmazsa o zaman adaletsizliğe yol açar. Hani demiş ya, yaptım ama sor bir niye yaptım. Tabii ki şiddetin veya da suç işlemenin haklı yönü olamaz ama alacağı cezada haklı olduğu yön sebebiyle veya da haklı olduğunu düşündüğü diyelim sebeplerden dolayı cezasında indirim olabilir. İşte biz şimdi haksız tahrik nedir, şartı nedir, özel durumlarda yararlanmak mümkün mü değil mi veya da bu iddiada bulunulacaksa bunun doğru tespiti ne sebeple? Çünkü bakıyorsunuz bir ilkokul öğrencisinin bile inanmayacağı şekliyle bu haksız tahrik indiriminden yararlanmak için sanık saçma sapan bir senaryo yazıyor. Amaç burada bu indirimden yararlanmak. Tabii ki karşılık bulmuyor. Ama gerçekten bir haksız tahrik altında suç işlediği. Çünkü hani biz kader mahkumu diyoruz veya da cezaevlerinde yakınları olanlardan çok vardır. Onlar bilirler ki ya bu suç işlemeyecekti ve fakat yaşadığı bu olay, duyduğu bu söz, gördüğü bu eylem ona bunu yaşattı veya da işletti. O sebeple bunun tespiti önemli. Haksız tahrik faili suç işlemeye iten esasında. Yani psikolojik olarak onu suç işlemesini kuvvetlendiren o mağdurun öyle bir hareketi var ki diyelim o hareket meydana geldi diye ondan etkilenip suç işlemesine sebep olan ve günün sonunda yargılamanın sonunda kusurluluğu azaltan bir durum. Yani fail suçu işlerken mağdur sebebiyle onun yaptığı bir eylem veya da söylediği bir söz ondan meydana gelen bir olaydan dolayı etkilenmesi bu vesileyle suç işlemesi diye açıklanabilir. Şimdi suçun işlenmeden önceki süreçler de göz önüne alınmalı. Niye? Göz ardı edilmemesi lazım. Çünkü suç işlemekten önceki yaşanılan safahat da önemli. Haksız tahrikin tespitinde. Bu da cezaya etki eden durumlardan birisi. Yani haksız bir fiil nedeniyle failde meydana gelen hiddet veya da o şiddetli elemin diyelim, üzüntünün, o kahrolmanın getirdiği tesir altında, etki altında suç işlemesi halinde faile verilecek ceza indirilir. Tam bu noktada ne kadar indirilir? Bunu söyleyelim, daha detaylı anlatacağız. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası mesela. Eğer haksız tahrik varsa o zaman bu ceza yerine 18-24 yıl arası ceza verilir. Yani birisinde ağırlaştırılmış müebbette diyelim ki maksimum 35 yıl yatacaksa bunda 18-24'e düşüyor. İnfaz rejimi çok farklı ama ağırlaştırılmış müebbet deyince hiçbir zaman güneş yüzü görmeyecek, cezaevinden çıkmayacak şekli algılanmamalı. İnfaz rejiminde tabii ki darbeyle veya da devletin birliğine yönelik olan suçlar hariç olmak üzere maksimum bu sınır var neticede. Peki müebbet hapis cezasında eğer haksız tahrik indirimi uygulanırsa o zaman da müebbet yerine 12-18 yıl arası. Diğer hallerde ne oluyor? 4'te 1 oranında ve 3'te 4 oranında, yani 1/4 ile 3/4 oranında indirilir. Ona göre cezaya hükmedilir. Demek ki haksız tahrik varsa o zaman verilecek cezada da indirim olur. Şimdi failin dedik ki cezasına etki edecek önemli haller var. Bunlardan birisi haksız tahrik. Ama doğru tespit edilmediği durumda, yani siz haksız tahrik diyerek bir iddiada bulundunuz, bu vesileyle suç işlendi, o zaman daha fazla da ceza alır. Yani tahrik söz konusu olmayan bir halde tahrik var diyerek iddiada bulunursanız o zaman denge tersine dönebilir efendim. O yüzden bunun doğru tespit edilmesi çok önemli. Ceza avukatlığı da bu noktada devreye giriyor ki her suçlunun savunma hakkı veya da bir avukatla savunulma hakkı vardır günün sonunda. Adaletin tecellisi içinde hakikaten bu suça iten sebeplerin veya da suç işlerken ki önceki yaşananların tesiri de önemli ama neticede Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 29. maddede etraflıca belirtilen bu haksız tahrikin de bazı şartları olmalı değil mi? Her somut olayda bu şartların mutlaka olması lazım ve tespit edilebilir şekliyle dosyada görülebilir olması lazım. Şimdi bir kere haksız tahrik oluşturan bir fiil olacak. Ne demek? Yani fail bu indirimden, haksız tahrik indiriminden faydalanabilmesi için somut olarak işlenmiş bir fiil olacak. Yani bunu işlediğini zannettim, o sebeple de ben bu suçu işledim derse o zaman bu haksız tahrik indiriminden yararlanamaz. Mesela kendisine karşı hiçbir şey yapmamış karşı taraf, haksız bir fiilde bulunmamış. O sebeple bu kişi haksız bir fiilde bulunması lazım ki indirim alınabilsin.
0: Tam tersi durumda yine tabii ceza kendisine ekleniyor.
1: Çok doğru. Haksız tahrik indiriminden yararlanamıyor böyle bir durumda. Yani herhangi bir fiil olmadan, hı-hı, sadece kişinin dış görünüşünden kaynaklı bir haksız tahrik söz konusu olamaz. Demek ki karşı tarafın haksız tahrik oluşturan bir fiili olması lazım.
0: Sözlü ya da fiziksel, aynen, olarak.
1: Tabii bu mesajla olur, telefonda, hı-hı, konuşmakla olur, yüz yüze, hı-hı, dediğiniz gibi olabilir. Hı-hı. Ama bir fiil olacak. O karşı tarafı etkileyecek. En klasik örnek burada mesela kendisini aldatan eşini evde bir şekliyle görmek. Bu çok net bir haksız tahrik oluşturur. Hani böyle bir durumda bir saldırıda bulunduğu durumda veya da çocuğuna karşı bir fiilde bulunduğunu gören bir babanın veya annenin bunu görüp eşi, evet, devamında suç işlemesi haksız bir tahrik. Demek ki ilk şart haksız tahrik oluşturan bir fiil olacak. Bu fiil haksız olacak. Şimdi faile yönelik olarak gerçekleştirilen bu fiil mutlaka haksız olmalı. Ne demek? Yani fiilin suç oluşturması gerekmez ama hukuk düzeninde korunan bir hareket olmamalı. Şimdi bir kişiye eşinin başka biriyle mesela uygunsuz fotoğraflarını görmesi haksız tahrik oluşturur. Niye? Çünkü bu halde suç oluşturan herhangi bir fiil yok ama hukuk düzeni tarafından korunan o sadakate aykırı bir eylem var. O yüzden en başta da söyledim, her somut olayda bu ayrı ayrı ele alınır ama bizim temel olarak dikkat edilecek 4 tane şartımız var haksız tahrik indirimi için. Haksız tahrik oluşturan bir fiil olacak, bunu anlattık. Fiil haksız olmalı dedik. Bakın, suç tahrikte bulunana karşı işlenmeli. Bu en önemli şart belki de. Niye? Çünkü siz konuyla alakalı olmayan haksız tahrik sebep olduğunu söylediğiniz kişinin olayda hiçbir bilgisi, ilgisi, dahli, tesiri yoksa o zaman ona karşı işlediğiniz fiilden dolayı haksız tahrikten yararlanamazsınız. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesinde belirtilen o haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için suç oluşturan ve fail tarafından işlenen fiilin mutlaka o faili tahrik eden kişi var ya, ona karşı yapılması lazım. Yani biraz önceki örnekte fotoğrafı gönderen kişiye. Bir önceki verdiğimiz örnekte çocuğu dövülen babanın o çocuğu döven kişiye, çocuğunu dövdüğünü gördüğü o kişiye karşı yapması lazım. Demek ki suç tahrikte bulunan karşı kişiye bulunana karşı işlenmeli. Evet efendim. Mesela yolda bir hayvana şiddet uygulayan kişiye karşı kasten yaralama fiilini işleyen birisi, normalde bizzat böyle bir durumda haksız tahrik olur mu olmaz mı diye akla gelebilir. Ama burada indirimden yararlanır. Niye? Çünkü yakınına veya da bir hayvana, hiç tanımadığı insana yönelik olarak bile bir fiil gerçekleştirilse, böyle bir durumda suç işleyen fail tahrik indirimi uygulanmasından istifade edebilir. Bunun yine klasik versiyonu, eşine şiddet uygulayan birisini gördünüz, ona karşı müdahalede bulundunuz, adamı vurdunuz, dövdünüz, etkisiz hale getirdiniz. Tabii çok olay var. Böyle bir durumda haksız tahrik indiriminden yararlanılmalı. Ama bu Konya'daki elim hadise, Kadir Şeker vakasında ne oldu? Orada bir cinayet oldu. İndirimden yararlandı ama günün sonunda hapse girmişti. Şimdi efendim, bir diğer ve son şart. Suç haksız fiilin getirdiği hiddet ve şiddetli eylemin altında işlenmeli. Yani adam o anda, hani diyor ya, çocuğunun dayak yediğini gören bir baba dayanamaz belki. Veya da eşin kendini aldattığını gören bir koca, karı, her neyse eş, bu durumda yine dayanamaz. Ama bu şiddetli üzüntü, o anda nevrim döndü, ne yaptığımı bilemedim derler ya, işte o psikoloji altında. Tabii olaydan geçmiş 3 ay sonrasında sonra gidip de geldi, tabii öyle bir durum olmaz. Yani haksız tahrikten etkilenen
0: anında,
1: kişi
0: aynen, o anda.
1: Evet, işlediği suçu mutlaka o içinde bulunduğu hiddet ve şiddetli elem diye geçer, bunun etkisi altında işlemeli.
0: Şuur kaybetmek.
1: Evet, çok doğru söylediniz. Yani ruhsal durum itibariyle fail bu fiili gerçekleştirmeli, o anki psikolojisinin bozukluğu sebebiyle. Söyledik ama tekrar edelim. Peki bütün bu durumlarda haksız tahrik indirimi nedir, ne kadardır? Şimdi her dosyada ayrı ayrı incelenir. Ama genel kural şu: Türk Ceza Kanunu'nda cezaya etki oranında haksız tahrikte ağırlaştırılmış müebbette 18 ve 24 yıl arası verilir. Yani bir kimse işlediği suç sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacaksa, ama dosyaya baktığınızda siz haksız tahrik varsa, o zaman ağırlaştırılmış müebbet değil de 18-24 yıl arası. Müebbet hapis cezasında bu 12-18 yıl arası. Diğer hallerde de 1/4 ila 3/4 oranında
0: değişiyor.
1: Evet, indirilerek cezaya hükmedilir. Şimdi biz hep böyle hukuk davaları veya da hukuki konulardan bahsediyoruz ama ceza hukukuna da arada girmemiz lazım. Bunlar tabii ağır, ürkütücü veya da sıkıntılı konular, doğru, ama insanın olduğu yerde her şey olur. Dinleyicilerimizden yakınları cezaevinde olan veya da yargılaması devam eden birçok kişi olabilir ki gelen telefonlardan da bunları anlıyoruz. Olabiliyor yani. O sebeple arada böyle tatsız da olsa ceza hukukuna yönelik konulardan bahsediyoruz efendim. Şimdi indirim oranı dedik, bu kapsamda oluyor. Alt ve üst limitler tabii ki hakim tarafından belirleniyor. Yani 1/4 ila 3/4 oranında indirim yapılır dedik ya. Orada bunun ne olacağını hakim dosyaya göre,
0: kendi kanaatiyle.
1: Aynen öyle. Dosyadaki durumuna göre verir efendim. Haksız tahrikten biraz örnek verelim. Mesela ilk gerçekleştiren kişi fiili, suç işleyen kişi değil, karşısındaki kişi olmalı. Mesela diyelim ki B A'ya küfür etti. A'nın kendisine yumruk atması sonrası gidip tutup A'yı öldürürse o zaman tahrik hükümlerinden faydalanamaz.
0: Çünkü
1: tabii mağdur
0: kendisi
1: olması lazım. Evet. Aynen öyle. Yani tahrikte bulunan kişinin mağdur olması gerekir. Burada ne var? Hem suçlu hem güçlü. Ama tersi olsaydı, yani B A'ya küfür etti, daha sonra A gidip B'ye yumruk attı, böyle bir durumda A Türk Ceza Kanunu 29. madde kapsamında kasten yaralama suçuna ilişkin cezada tabii indirim alırdı efendim. Şimdi suç şiddetli elemin etkisi altında kendisine tahrikte bulunan kişinin canını yakmak için gidip bir yakınına karşı işlenmez. Dedik ya bizzat ona karşı yapılmalı diye. Yani gitti A'nın B'ye küfür etmesi sonucu. B gitti A'ya değil de A'nın çocuğuna tokat attı.
0: Ya da kardeşine, yanında kim varsa vesaire.
1: Aynen öyle. Böyle bir durumda Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen haksız tahrik indiriminden faydalanamaz. Yani. Niye? Çünkü burada tahrik sonucu işlenen suç kendisine tahrik eden kişiye karşı değil, çocuğuna karşı işlenmiş. Biraz önce bir saydığımız dört şarttan birisi direkt tahrik eden kişiye karşı işlenmesi lazım demiştik. Bazen iştirak halinde de tahrik olur. Yani suçun işlenmesinde birden fazla kişinin birlikte hareket etmesi. Şimdi efendim bazen oluyor, çok tabii uç örneği. Ben diyor onu benzettim, o yüzden onu vurdum, onun ölümüne sebep oldum. Çok alakasız şekliyle konudan bağımsız bir kişinin de tesadüfen bir mağdur olma durumu olabiliyor. Yani haksız tahrikte yanılgıdan bahsedeceğim. Kendisine karşı tahrikte bulunan bir kişi. Öyle bir durum oldu ki hataya düştü, suçu bir başkasına karşı işledi. Hı hı. İşte böyle bir durumda 29. madde indirimi uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Bu tartışılan bir konu.
0: Ama karar verilmesi de zor bunun.
1: Doğru, işte o noktada tam olarak dosya hakimine çok büyük iş düşüyor. Hı hı. Dosyada gerçekten de o yanılmanın, tahrikin oluşturduğu o psikoloji içerisinde olduğu, bu noktada kaçınılmaz bir hataya düştüyse kişi, o zaman uygulanacak haksız tahrik. İşte belki avukatlık da bu noktada devreye giriyor. Yani alakasız bir kişiye karşı suç işleyen bir kişi, konudan bağımsız, hiçbir şekilde suç işlediği kişi haksız tahrike sebep olan bir eylemde bulunmamış. Başka üçüncü şahıs, alakası yok. Ama o tahriğin oluşturduğu psikoloji içerisinde ciddi bir hataya düştüğü ispatlanırsa, tamamen yaşı, boyu, görüntüsü, kıyafeti aynı bir görünüm arz ettiği durumda, böyle bir durumda yine 29. madde hükümleri uygulanır. Mesela babasına küfür edildiğini, hep bundan gidiyoruz ama basit örnek, cinayet biraz daha ağır. Küfür edildiğini zanneden bir kişi, küfür ettiği iddia edilen B'ye karşı gitti, adamı dövdü, kasten yaralama fiilini işledi. Eğer küfür ettiği hususundaki hatası kaçınılmazsa, yani gerçekten de o kişiye karşı küfür etmediğini öğrenebilecek durumda değilse, öğrenmesi imkansızsa, tam olarak o kişi zannediyorsa, işte böyle bir durumda da haksız tahrikten yararlanır. Niye? Çünkü ciddi bir hataya düşmüş ve o anki psikolojide bunu işlemiş. Yani bir yanılgı halinde haklı sebebi varsa diyelim, böyle bir durumda da ne yapar? İndirimden yararlanır efendim. Şimdi biz çok temel iki kavramdan ve bunların farkından bahsedip bu konuyu bitirelim isterseniz. Şimdi haksız tahrikle meşru müdafaa hep karıştırılır. Meşru müdafaa tamamen ayrı bir konu. Yani birbirinden farklı iki düzenleme. Bunu anlatırken o da hatıra gelebilir diye farkından şöyle bahsedeyim. Haksız tahrik de saldırı sona ermiş. Sonrasında siz o haksız fiil sebebiyle, yani kendinize karşı yapılan o saldırı sona ermiş, siz devamında bir eylemde bulunuyorsunuz. Meşru müdafaa da saldırı devam ediyor. Tabii. Veya da gerçekleşmesi an meselesi. Meşru müdafaa da suç oluşmaz. Niye? O bir hukuka uygunluk sebebi. Burada ise bariz bir suç var ama suç işlemede kendine göre haklı sebebi var. Hukuken de korunan bir durum var. O sebeple cezasında indirim var. Yani meşru müdafaada bir saldırı bulunmalı. Hatta meşru müdafaa varsa ve ispatlanırsa kişi ceza almaz, beraat eder. Ama haksız tahrikte kişinin cezasında indirim yapılır. O sebeple birbirinden çok farklı iki konudur. Yani mesela diyelim, yine bir kavgadan örnek vereyim. Kişi kendisine yumruk atan birine yumruk atarsa, o zaman meşru savunma değil mi? Kendini koruyor.
0: O bana vurdu, ben de ona vurdum.
1: Tabii saldırı devam ediyor ve hukuka uygunluk sebebi var, kendini korurken o kişi ceza almaz. Ama haksız tahrikte kişi bir suç işliyor. O saldırı sona eriyor, kusurluluğu azaltıyor ve cezasında indirim yapılıyor. Dolayısıyla birbirinden tamamen farklı iki konu. Evet efendim. Şimdi tasarlama, yani planlama yapmak ve haksız tahrik bir arada olur mu? Bunda somut olaya göre karar verilir. Çünkü baskın kanaate göre diyelim, bir kişi fiilini, eylemini tasarlayarak gerçekleştirmesi için ne yapması lazım? Plan kurması lazım, değil mi? Şu saatte şuradan geçiyor, ben şöyle yaparım, şunu şuradan gönderirim, her neyse. Bu plan kurma işlemi tabii ki henüz böyle tahrik altında iken olabilir veya daha sonra soğukkanlılıkla da yapmış olabilir. Şunu söylemek doğru değil. Haksız tahrik ve tasarlama bir arada olmaz. Hayır, bir kimse o kadar ciddi şekliyle olaydan etkilenir ki tasarlama, yani bir planlama da yapabilir. Bir yerde plan varsa orada haksız tahrik indirimi uygulanmaz dememek lazım demek ki. Çok klasik bir ifade. Kişinin eşini aldatması suç teşkil eden bir fiil değil kanunen. Suç değil yani. Boşanma sebebi hukuk düzeni tarafından korunmuyor. Ama evlilik birliği içinde olunca sadakat borcuna aykırılık günün sonunda. Ve haksız tahrik olması için biz ne dedik? Fiilin suç teşkil etmesi gerekmemekte. Yani ikili bir ayrım yapmak lazım. Aldatılan kişinin eşine veya eşinin kendisini aldattığı kişiye yönelik işlediği bir suç neticesinde somut olay değerlendirilir ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını söylemek mümkün olur. Ama aldatma fiilinin ardından aldatılan kişi tarafından değil de onun yakınları tarafından tutup aldatan kişiye karşı veya da onu birlikte olduğu kişiye karşı bir suç işlenirse o zaman tabii ki indirim hükümleri uygulanmaz. Ama ceza yargılamasında en sık örneklerden birisi de budur efendim. Son olarak töre. Töre sahikinde haksız tahrik olur mu? Hayır. Çünkü net bir şekliyle törelerin haksız tahrik indiriminden, evet, en klasik kan davası başkaca da olabilir ama Türk Ceza Kanunu 29 hükmü, yani haksız tahrik ile töre bir arada bulunamaz. Yani töre kanaatinde, sahikinde diyelim, töre hükmünü yerine getirmek için işlenen bir suç var. O sebeple törenin emrettiği şekliyle hareket edince böyle bir durumda aynen öyle tahrik indirimi söz konusu değil efendim. Niye? Çünkü biz çok temel bir şey söyledik. Tahrik indiriminde şiddet ve o şiddetli elemin etkisi olmalı. Halbuki burada zaten töre, ona, evet efendim, töre emrediyor. Aynen öyle. Burada yönelmişlik var efendim. Bir iki haksız tahrikle ilgili sık sorulan sorular var.
0: Onu da reklam sonrasına bırakalım. Peki. Kısa bir ara, sonrasında burada olacağız.
2: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı İnsan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini alt üst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.

0: Kısa bir ara devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Hukuk konuşuyoruz. İlk bölümde bahsedemediğimiz bazı noktalar vardı.
1: Doğru. Oradan haksız tahrikten bahsediyorduk. Hı-hı. Son olarak konuyu bitiriyoruz artık ama bazı sorular veya da özet halinde ifade edelim. Sonra oraya geçeceğiz. İyi hal indirimi. Halk arasındaki ifadesiyle işte kravat taktı, takım elbise giydi veya da biraz üzgün durdu, indirimi aldı. Tamamen birbirinden farklı. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi. Haksız tahrik Türk Ceza Kanunu 29. madde kapsamında düzenleniyor. Nedir peki? Mağdur tarafından gerçekleştirilen bir fiil nedeniyle failde oluşan hiddet ve şiddetli elem altında suçun işlenmesi halinde haksız tahrik söz konusu oluyor. Yani siz birisine karşı eylemde bulunuyorsunuz ama o birisi öyle bir şey yapmış ki siz bununla alakalı ciddi bir hiddet ve şiddet içerisindesiniz. Bu sebeple alacağınız cezada, işlediğiniz suç kapsamında alacağınız cezada indirim oluyor. Demek ki haksız tahrik bu. Şartları ne? Tahrik oluşturan bir fiil olacak dedik. Yani o ceza indiriminin uygulanması için tahrik oluşturan bir fiil olacak. Fiil haksız olacak ve tahrikte bulunana karşı hiddet ve şiddetli elemin etkisinde gerçekleştirilmesi lazım. Çok ciddi de indirim olabiliyor. Çünkü haksız tahrikte mesela eğer kişi cinayet işledi, bunu da planlı veya tasarlama suretiyle yaptı ama haksız tahrik kapsamında yaptı. Ağırlaştırılmış müebbet alacaktı. Birden fazla kişi de oldu. Bu ceza yerine 18-24 yıl arası ceza alır. Müebbet hapis cezasında 12-18 yıl arası alır. Diğer hallerde en fazla rastlanılan 1/4 ile 3/4 oranında indirilerek cezaya hükmolunur haksız tahrikte. Şartlarını bir daha söylüyorum. Tahrik oluşturan bir fiil olacak, fiil haksız olacak ve o tahrikte bulunana karşı ciddi bir hiddet ve şiddetli üzüntünün etkisinde gerçekleştirilmesi lazım. Karşılıklı hakaret, bu en fazla Asya Ceza Mahkemelerinde de rastlanan bir dava türü. Böyle bir durumda hakaret suçunun yani karşılıklı olarak işlenmesi halinde faile verilecek ceza zaten indirilir ama bu haksız tahrikin uygulanmasına da engel değil, indirime de gidilebilir. Peki haksız tahrike karşı haksız tahrik olur mu? Hayır. Yani tahrik indirimi ilk tahrikte bulunan kişiye karşı tabii suç işlenmesi yani, halinde uygulanır. Aynen öyle. Yani ilk tahrikte bulunan daha sonra kendisine yönelik suç işlenmesi halinde
0: ben o zaman tahrik ettim tabii, ama o da beni tahrik etti öyle bir durum
1: evet,
0: yok.
1: Evet, indirimden yararlanamaz. Ne kadar indirilir dedik? İşte ağırlaştırılmışta 18-24, müebbette 12-18 yıl. Diğer hallerde de verilecek cezadan 1/4 ile 3/4 arasında indirim uygulanır. Bunun kim tespit eder? Tabii ki hakim dosyanın durumuna göre orada bir hakim takdiri söz konusudur. Peki tahrik edenin yakınına karşı suç işlenirse indirim uygulanır mı? Hayır. Niye? İndirim uygulanması için o söz konusu suçun doğrudan tahrikte bulunana karşı işlenmiş olması lazım. Yani sizi söven kişinin oğluna karşı bir fiilde bulunamazsınız. Bulunursanız indirim durumu olmaz cezada. Demek ki tahrik teşkil eden fiile karşı, tahriki gerçekleştirene değil de bir yakınına karşı işlenen suç indirim kapsamında yer almaz. Önemli bir noktayı tekrar edelim. Töre ve kan gütme, siz de söylediniz, kan davaları. Bu kapsamda işlenen suçlarda 29. madde indirimi uygulanmaz. Yani çok net, çünkü bu konuda devlet de net bir tavır sergiliyor. Ya zaten bizde bunun davası, kan davası vardı. Bu da indirim alır, belli bir süre yatar çıkarsın. Sen git işte törenin gereğini yap veya da kan davamızı devam ettir. Hayır,
0: yeşil
1: net bir
0: tabii vesaire yapılıyor bu durumda.
1: Evet. 29. madde indirimi uygulanmaz demek ki töre ve kan gütmede. Doğru. Şimdi son olarak şunu söyleyelim. Bunun tespiti çok kolay değil. Yani ince detayların olduğu bir düzenleme Türk Ceza Kanunu. Yani mağdurun ailesini çok rahatsız eden ama sanığın, suç işleyen, ceza alacak kişinin de ailesini rahatlatan veya da çok ümit bağladığı bir maddedir haksız tahrik. Yani dosyada haksız tahrik var mı olayda, cezada indirim almalı mı sanık? Bunun tespiti çok önemli, ince detaylar var. O yüzden de savunmanın da bu noktada çok doğru yapılması lazım. Niye? Çünkü hapis cezası özgürlüğü bağlayıcı bir ceza. İçeriye girmeyen bilemez. Orada değil bir yıl, 3-5 gün dahi Bunu cezaevlerine, müvekkil görüşmelerine gittiğimizde görüyoruz. Çok zor. O yüzden indirim halinin de özenle tespit edilmesi gerekir. Tabii ki hakime de büyük iş düşüyor bu noktada. Şimdi bir de iyi hal indirimi var dedik. Bunu da bitirelim sanırım. Bugünün sonuna geliriz zaten. Bu tamamen ayrı bir hadise. 62. madde uygulaması Türk Ceza Kanunu'nda. Bunu şöyle söyleyelim. En azından bendenizin 18 yıllık mesleki tecrübesinde asliye ceza mahkemelerindeki

bir cinayet işleyen kişinin cezasında indirim yapılabilir. Ona müebbet verilmez de 20 yıl 25 yıl verilir. Ama Türk Ceza Kanunu net bir şekliyle esasında şartlarını belirlemiş. Şimdi bir suçu Hande Hanım, cezayı, daha doğrusu suçu gece işlediniz. Bu arttırıcı bir sebep değil mi? Bir kimseyi tehdit ederken eş zamanlı silah kullandınız. Bu ayrı. Veya da bir kimsenin yaralanmasında vücudunda sabit iz veya da uzuv kaybı oldu değil mi? Veya da aileye karşı işlendi bu suç. Bunların hepsi nasıl ağırlaştırıcı sebepse adaletin tecellisi için cezada indirimi, yani ceza azaltımı nedenleri de mevcut. Çünkü adalet bunu gerektirir. Cezayı hafifleten hallerden birisidir bu iyi hal indirimi. Ve hakimin takdiri indirimidir. 62. maddede düzenlenmiştir. Bu da mutlaka savunma sırasında ifade edilmesi lazım. Şimdi iyi hal indirimi genel olarak ne? Ne yapılıyor? Saygınlık indirimi, iyi hal indirimi. Bu bir takdiri indirim halidir. 62. maddede düzenlenmiş. Çoğu zaman tepkiyle karşılanır. Ve abartılı tepkilerdir. Dosyaya baktığınız zaman hakikaten hani herkesin savunulma hakkı var. Ben bunu kriminal tipler için söylemiyorum. Ama insanoğlunun başına her an her şey gelebilir. Kendisini bir gün savcının karşısında ifadede, ertesi günde dava açıldığında hakim karşısında bir kimse görebilir. O yüzden en fazla 1/6 oranında bir indirimin sağlanması meselesidir iyi hal indirimi esasında. Bir de şunu söyleyelim, bu tutup da ağırlaştırılmış müebbette, müebbette de geçerli değildir. Ağırlaştırılmış müebbette iyi hal indirimi uygulanırsa o zaman müebbete döner. Yani 6'da 1 müebbetlerde uygulanmaz. Ağırlaştırılmış müebbette iyi hal uygulanır, müebbete döner. Müebbette de 25 yıla döner. Ve bir yargılamada en fazla zaten bir kere uygulanabilir. Şimdi saygınlık indirimi veya işte iyi hal indirimi cezada, bu indirim kalemi somut gerçekliğin ortaya çıkması adına esasında önemli bir işlem. Yani uygulamada bilinenin aksine sadece kravat taktı diye cezada indirim falan yapılmaz. Bu hakimin takdirinde, ama o davranışı, saygın davranışı sanığın göstermesi lazım. Burada da sadece fiili, fiziki duruşu meselesi değil. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, ailesi, suçu işlemiş tabii, çevresi. Sonra ne şekilde hareket etmiş, yargılama süresince nasıl davranmış. Tüm bunları düşünüp ona göre bu indirimi verir. Tabii takdiri indirim nedeni olarak verilir bu. Nasıl hesaplanır? Dediğim gibi 6'da 1 oranında bir indirimi uygular. Şimdi diyelim ki yanlışlıkla, taksirle bir öldürme suçu var. Burada iyi hal indirimi uygulanır. Bu suçun kanuni ceza alt sınırı diyelim ki 2 yıl, üst sınırı da 6 yıl ya. Böyle bir durumda 1/6'da bir indirim uygulanır. Böyle bir durumda 20 ay ve 5 yıl arasında bir ceza verir. Mesela bu bir örnektir iyi hal indiriminde. Veya da kasten yaralama suçu. Normalde nedir? Kasten yaralama cezası 1 yılla 3 ay. 3 yıl arası değişir. Haksız tahrik indirimi uygulandı diyelim. Sonra da iyi hal indirimi. Bu bazen karikatürize edilir. Öyle indirimler peş peşe uygulanır. Sonra üstüne gün kalır falan hani. Ama uygulamada dediğim gibi 1/6 oranında bir indirimle 15 aylık bir ceza hükmü söz konusu olabilir. Bu örnekler tabii yüzeysel kalabilir ama somut olarak biz şunu bileceğiz. Türk Ceza Kanunu'nda iyi hal indirimi olarak 62. maddede bir düzenleme vardır. İyi hal indirimidir bunun adı ve şartlarının olması lazım. Sadece duruşmada takım elbise giy diye bu hal olmaz. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, dediğim gibi yargılama süresince nasıl davrandı veya da suçu işlendi sonra nasıl davrandı olaydan sonra, yani bütün bunlar dikkate alınarak uygulanır. Bazen de uygulanmaz iyi hal indirimi. Tamamen hakimin gözlemindedir bu. Şimdi bazen başkaca ceza indirimi de olabilir. Yani Türk Ceza Kanunu sadece iyi hal bazında bunu düzenlemez. Başka ne olabilir? Biraz önce bir cümleyle değindik. Meşru müdafaa. Yani kişinin kendisine veya bir yakınına karşı bir saldırı var. O da karşı bir saldırıda bulundu. Meşru müdafaa. Böyle bir durumda ceza verilmez. Veya da indirim yapılır. İlgilinin rızası, zorunluluk hali.

0: hata, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, bunları hep anlatıyoruz da. Önceden 46'ydı, şimdi akıl hastalığı durumu değişti, 32 oldu galiba. Sağır dilsizlik, alkol, uyuşturucu, hata, haksız tahrik, bunların hepsi de diğer indirim halleridir. Yani Türk Ceza Kanunu'nda cezanın artılmasına yönelik de indirilmesine yönelik de bir indirim vardır. Ama ihal indirimi için failin geçmişi veya da suç fiili öncesi hayatı, suça eğilimi, eylem öncesi tutum ve davranışları hep dikkate alınır. Ona göre bir indirim yapılır. Bu da 1/6 oranındadır diyelim ve bu şekliyle bugünü tamamen ceza hukuk konularına ayırmış olduk.
1: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Avukat Arabulucu Cüneyt Gülcan bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Bugünü noktaladık. Yarın bu dakikalarda görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tahmide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
5: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: TGRT FM Haber.
1: ABD ve İran arasındaki misilleme savaşında 12. gece geride kaldı. Karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalarla bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Kızıldeniz'de vurulan petrol tankeri ve boğazlardaki tıkanıklıksa küresel enerji piyasalarını vurdu.
2: ABD ile İran arasındaki misillemeler 12. gecesinde de hız kesmedi. Bölgede gerilim karşılıklı saldırılarla tam anlamıyla yangın yerine döndü. Amerikan ordusu İran genelinde yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu şehir, Ahvaz ve Sirik şehirlerinde şiddetli patlamalar yaşandı. Irak sınırındaki Salamçe sınır kapısına düzenlenen füze saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları ise Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarını ve Patriot hava savunma sistemlerine hedef aldığını duyurdu. Savaşın dozu kadar karşılıklı açıklamalar da her geçen gün sertleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tek bir gemimiz hedef alınırsa İran'ın bir köprüsünü ya da santralini yerle bir ederiz sözleriyle gözdağı verdi. Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, doktrinimiz net, göze göz ifadesini kullandı. ABD'nin sivil altyapıya hedef alması durumunda tüm bölgedeki Amerikan enerji tesislerini vuracaklarını ilan etti. İran'ın daha önceki saldırılarında ölen Amerikan askerlerinin cenazeleri de ülkelerine gönderildi. Delaware'daki karşılama törenine ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Çatışmanın yeni cephesi ise Kızıldeniz. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan gemilerine abluka başlattığını duyurdu. Ardından da Suudi bayraklı Enkeliyat petrol tankerini vurdu. Yangın çıkan gemideki mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı açıklandı. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarındaki bu tıkanıklık küresel enerji piyasalarını da alarm durumuna geçirdi. Petrolün varil fiyatı hızla yükselerek 96 dolara kadar tırmandı. Katarlı, Pakistanlı ve Mısırlı diplomatların önerdiği 10 günlük geçici ateşkes teklifi ise masada cevap bekliyor.
1: ABD Gizli Servisi Başkan Donald Trump başta olmak üzere üst düzey devlet yetkililerine yönelik tehditlerde rekor seviyede bir artış yaşandığını duyurdu yetkililer. İnsansız hava araçlarını en acil tehdit olarak tanımlayarak koruma tedbirlerinin artırıldığını açıkladı.
3: I won a lot of races with that song. I thought that was a drone.
2: Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde suikast endişesi yaşanıyor. ABD gizli servisi koruma altındaki üst düzey yetkililere yönelik tehditlerde benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını açıkladı. Kurum mevcut güvenlik ortamını son derece değişken olarak nitelendirerek alarm seviyesini yükseltti. Gizli servis direktörü Sean Curran, 24 yıllık meslek hayatında böyle bir tabloyla karşılaşmadığını belirtti. Tehditlerin rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Yükselen riskin hem federal hem de yerel düzeydeki tüm yetkilileri etkilediği vurgulandı. Basın toplantısında İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açık tehditlerine dikkat çekildi. Yetkililer insansız hava araçlarını en acil ve en yüksek öncelikli tehdit olarak tanımladı. Trump'ın bulunduğu bölgelerde ilk kez gelişmiş tespit ve önleme sistemlerinin kullanılmaya başlandığı belirtildi.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Filipinler'deki Asian Zirvesi marjında bir araya geldi. Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimin ele alındığı basına kapalı kritik görüşme öncesi iki bakan da gazetecilerin sorularını cevaplamadı.
2: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı marjında gerçekleşen kritik zirvede iki ülkenin üst düzey diplomatik heyetleri de hazır bulundu. Görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimdi. Rubio, Washington'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yapıcı bir rol oynamak istediğini ve konuyu Lavrov'la ele alacağını belirtti. Toplantı öncesi salonda tansiyon yüksekti. Basın mensupları Rubio'ya Rusya'nın ABD askerlerine hedef alması için İran'a yardım ettiği iddialarını, Lavrov'a ise Ukrayna Savaşı'nı sordu. Her iki bakan da soruları cevapsız bırakırken toplantının ardından yürüyen merdivenden inen Sergey Lavrov soru soran gazeteciye iltifat etti. Görüşmenin ardından ABD ve Rusya tarafından açıklama yapılmadı.
1: Mescid-i Aksa'da gerilim tırmandı. İsrail yerleşimciler ve İsrail polisi Müslümanların ibadetini engellerken Aksa'ya 1300'den fazla kişinin katıldığı baskın düzenlendi. Filistinliler namazlarını külliyenin dışında kılmak zorunda kaldı.
2: İsrail yine kutsal mekan tanımadı. Mescid-i Aksa'da tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail yerleşimciler İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs valiliğine göre baskına katılan İsraillerin sayısı 1300'ü aştı. İsrail polisi Aksa'nın kapılarında güvenlik önlemlerini artırırken Müslümanların ibadet için camiye girişini engelledi. Sabah namazında çok az sayıda Filistinli Aksa'ya girebildi. Bazı Müslümanlar polis müdahalesi sırasında darp edildi.
4: Namaz kılıyorduk. İkinci rekattaydık. İsrail polisi bize saldırdı ve bizi dövdü.
2: Mescid-i Aksa'nın avlularında yoğun güvenlik konuşlandırılırken baskına katılan grupların dini ritüeller gerçekleştirdiği bildirildi. Aşırılık yanlısı grupların Tisha B'Av günü nedeniyle Aksa'ya daha geniş katılımlı baskın çağrısı yaptığı belirtildi. Baskına İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Amit Alevi'nin de katıldığı aktarıldı. Kudüs'te yaşanan gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir bu kez de İsrail vatandaşı bir Arap'la tartıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İsrailli bakanın "Buranın sahibi benim, bu arazi benim, bir gün seni buradan kovacağım" dediği öğrenildi.
1: Doğu Akdeniz'de enerji denklemini değiştirecek kritik adım atıldı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacak doğalgaz boru hattı için Doğu Akdeniz'de 30 Ağustos'a kadar Navtex ilan etti. Oruç Reis sahaya inerken Türkiye'nin hamlesi Yunanistan, Rum kesim ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.
2: Enerji satrancında yeni hamle geldi. Akdeniz'de 30 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi. Oruç Reis görevde. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacak doğalgaz boru hattı için sahaya indi. Bloomberg'un haberine göre Akdeniz'de yürütülecek sismik çalışmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli Navtex ilan edildi. Proje kapsamında Mersin'in Anamur ilçesi ile Girne'nin doğusundaki Teknecik bölgesi arasında toplam 101 kilometrelik bir hat inşa edilecek.
5: 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz.
2: Hat tamamlandığında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti enerjiyle birbirine bağlanacak. Doğalgaz çift yönlü taşınabilecek.
5: Getireceğimiz doğalgazla artık inşallah inanıyoruz ki KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak.
2: Proje sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak. Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasının da önünü açacak. Böylece Türkiye bölgesel enerji koridorunun merkezindeki konumunu daha da güçlendirecek. Oruç Rey sismik araştırma gemisi boru hattının planlanan güzergahında 30 Ağustos'a kadar sismik etüt çalışmaları gerçekleştirecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda hattın teknik planlamasının tamamlanması öngörülüyor.
6: Doğalgaz konusunda yapılan girişim son derece heyecan verici. Kıbrıs-Türk halkının geleceği açısından enerji konusunda özellikle bir güvence kaynağı teşkil etmesi bizler için son derece önemli.
2: Ankara'nın bu hamlesi uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Atina merkezi Hellas Journal, Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı başlığını kullandı. Rum basınından Nomi İsmail ise Türkiye Yunanistan'ın yapamadığını yaptı başlığıyla verdiği haberde Türkiye'nin Anamur'u Girne'nin doğusuna bağlayacak doğalgaz hattını Avrupa ile arasında bir enerji köprüsüne dönüştürmeyi hedeflediğini yazdı. İsrail basınından Maarif'in haberinde ise Türkiye Akdeniz'i sarsıyor, bölgede dengeleri değiştiren hamle başlığını attı. Uluslararası analizlerde Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü, askeri kapasitesi ve diplomatik etkisiyle NATO'nun güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir aktöre dönüştüğü vurgulandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Teklifte Öcalan'ın statü ve suç işleyenlerle ilgili af düzenlemesi yer almıyor.
7: Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
2: Önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Vekiller tatile çıkmadan yasalaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığı hız kazandı. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlere af yok. Terörsüz Türkiye sürecinde artık son viraja girildi. Önemli eşiklerden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı kesinleşti. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti önümüzdeki pazartesi teklifi meclis başkanlığına sunacak. En geç Ağustos ortasına kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor.
8: Çalışılıyor, herkes çalışıyor.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gerçekleştirdiği 2 günlük siyasi parti turunda yasanın hızla çıkarılması için bir ön mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmadı. Ancak genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
7: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
2: Görüşmelerde DEM Parti Öcalan'a statü, suç işleyen işlemeyen ayrımı yapılmaması, örgütün üst kademesinin de kapsama alınması gibi talepleri dile getirdi. Kurtulmuşunsa her şeyin bir anda olmayacağı, ilerleyen süreçte yeni hukuki adımların atılabileceğini söylediği öğrenildi.
7: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
2: DEM Parti'nin ısrarına rağmen AK Parti'nin yasa taslağında Öcalan'a statü yok. Ancak İmralı'daki koşulların esnetilmesi için bazı adımlar atılacak. Bu kapsamda Öcalan cezaevi kampüsü içindeki çalışma ofisine geçebilecek. DEM heyeti dışındaki ziyaretçilere de adaya giriş izni verilebilecek. Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle iletişim kanallarının açılmasına yönelik bazı adımlar atılacak. Edinilen bilgilere göre Öcalan'da kendi açısından eksiklikleri olsa da çerçeve yasanın çıkmasının önemli olduğunu düşünüyor. AK Parti'nin taslağına göre Türkiye'de suç kaydı olan silahlı veya bombalı eylemlere karışanlar terör suçlaması düşse dahi mutlaka ceza sistemine dahil edilecek. Şu anda cezaevlerinde 4000'den fazla PKK'lı bulunuyor. Terör örgütü suçlaması kalkacağı için kanunla birlikte çok sayıda tahliye gerçekleşmesi bekleniyor.
7: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
1: Türkiye ve Suriye ticaret hacmi geçen yıl %40 artarak 4 milyar dolara dayandı. Hedef 10 milyar dolar ve bu amaçla Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı da en kısa sürede hizmete alınacak. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.
9: Türkiye-Suriye sınırının en doğusunda Nusaybin, Kamışlı gümrüğünün de bu yıl sonuna kadar ticaret ve yolcu geçişlerine ve transit geçişlerine açılması konusunda da çalışmalar hızlandırılmıştır.
2: Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ve ulaşım işbirliğinde yeni adımlar atılıyor. Nusaybin, Kamışlı gümrük kapısı açılıyor.
9: Ticaretin geçiş noktası olan kara yolu gümrükleri, deniz yolu ulaşım hatları ve gümrüklerin de bu gelişmeye paralel olarak güçlendirilmesi, genişletilmesi, modernleştirilmesi gerekiyor.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı toplantısında konuştu.
9: Sadece geçen yıl karşılıklı ticaretimizde %40'ın üzerinde bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yakın bir toplam ticaret hacmine ulaştık. Bunu inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da ilerletme konusunda kararlıyız.
2: Bakan Bolat, ABD-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının alternatif güzergahların önemini ortaya çıkardığına işaret etti.
9: Yaşanan sıkıntılar göstermiştir ki Türkiye'den Suriye ve Suriye üzerinde de Ürdün, Irak ve diğer körfez ülkelerine gerek karayolu ulaşım koridoru gerekse petrol ve doğalgaz koridorlarının genişletilmesi, büyütülmesi ve yeni yapımları konusunda büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.
1: Yerli ve milli savaş uçağımız Kaan'dan hepimizi heyecanlandıran yeni bir gelişme var. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yer testleri devam eden yeni Kaan prototipinin birkaç ay içinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı. İkinci prototipin de yıl sonuna kadar uçulması planlanıyor. Yani kısa bir süre içinde havada birden fazla farklı modellerde Kaan olacak.
10: İnşallah çok yakında ilkini, bu sene içerisinde de ikincisini, test uçaklarının gerçek prototiplerin uçtuğunu göreceğiz.
2: Nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Milli Muharip Uçak Kaan'ın yeni prototipleri gökyüzüyle buluşacak.
10: Planlıyoruz bu konuda, herhangi bir sıkıntımız yok. Daha sonra üçüncü prototip gelecek. Çok yakın zamanda birden fazla Kaan'ımızı inşallah havada göreceğiz.
2: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kaan'ın yoğun bir test aşamasından geçtiğini belirtti. Seri üretime ilişkin takvimi açıkladı.
10: Nihai seri üretim olan prototiplerimiz 2027'nin ikinci yarısında artık görünmeye başlayacaklar. İnşallah bu prototiplerimizin hepsiyle değişik konfigürasyonlarda, değişik görevler için uçuş kampanyamızı hep beraber yapıyor olacağız.
2: Demiroğlu, Kaan'ın seri üretiminde kullanılacak F-110 motorlarının tedarik sürecinde sorun olmadığını vurguladı. Prototipler için Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilen 10 motorun Ankara'da hazır bulunduğunu açıkladı. Seri üretim kapsamında 80 adet F-110 motoru daha alınacağını duyurdu.
11: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
2: Tasarım ve imalatıyla milli olan Kaan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.
11: Kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.
2: Kaan maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek. 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radarda düşük görünürlüğe sahip olması, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti Kaan'ın dikkat çeken özelliklerinden.
0: TGRT FM Haber.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Veren aziz olur. Abdullah-ı Ensari hak aşığı bir kişi. Her an İslamiyete hizmet idi tek işi. Cömert ve şefkatliydi etrafındakilere. Dünya için kızdığı görülmedi bir kere. Derdi ki, şu lazımdır insana önce esas. Kuvvetli bir imanla riyasız tam bir ihlas. Eğer bir Müslümanda bu şeyler mevcud ise, mühim değil giydiği ayakkabı, elbise. Hazreti Ömer'in de üstündeki hırkası eski olup var idi, hem de birçok yaması. Bir günde buyurdu ki, Allah dostu kimseler her zaman ve her yerde Allah'a şükrederler. Nitekim biri gelmiş bir velinin yanına. Nasılsın dediğinde, iyiyim demiş ona. Adam demiş, her kime sorsam ben bunu şayet, her biri bir derdinden eder hemen şikayet. Herkesi bezdirmişken türlü derdi mihneti, siz şükrediyorsunuz. Nedir bunun hikmeti? Buyurmuş ki, kardeşim, şükür elhamdülillah. Her türlü nimetleri bahşetti bize Allah. Biz dünyada rahatlık aramayız ki zaten. Dünya mihnet yeridir. Rahat olmaz esasen. Mihneti kendimize zevk ettik biz bir defa. Asla beklemiyoruz dünyada zevk-ü safa. Gelse de Müslümana sıkıntı, dert ve mihnet, hiç şikayet etmeyip bilir onu bir nimet. Adam bunu dinleyip duygulanmış bir hayli ve sormuş merak ile o zata şu suali. Peki niçin huzursuz şimdi inanmayanlar? Halbuki dünyalıkta ileride bizden onlar. Buyurmuş, elbet olmaz huzur ve dirlikleri. Çünkü almak üstüne kurulmuştur dinleri. Bizde ise bilakis vermektir esas olan. Almak değil, vermeyi düşünür her Müslüman. Onlar neşelenirler bir şey elde edince. Biz ise seviniriz başkasına verince. Onlar elde etmeyi düşünürler daima. Başkasına vermeyi düşünürüz biz ama. Müslüman almaktansa vermeyi kârlı bilir. Çünkü bizde verenler kazanır sevap ecir. Veren el, alan elden üstündür dinimizde. Alan hakir, verense aziz olur hep bizde. Hatta bizim verecek olmasa bir şeyimiz, hiç olmazsa tebessüm güler yüz gösteririz. Alışık olduğundan Müslüman hep vermeye, ölürken ruhunu da kolay verir meleğe. Halbuki hep almaya alışmışsa bir kişi, elinden bir şey çıksa üzülür yanar içi. Nitekim ömrü bitip eceli geldiği an, onun ruhu ve canı zor çıkar vücudundan.
3: Müzik.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Evet, hoş bulduk. Efendim, İtikadname kitabı, herkese lazım olan iman kitabında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı ve adetleri anlatılırken buyuruluyor ki, Peygamber Efendimiz'in şefkati çoktu. Hayvanlara su verir, su kabını eliyle tutarak doymalarını beklerdi. Bindiği atın yüzünü ve gözünü silerdi. Her çağrılana lebbeyk, efendim diyerek cevap verirdi. Kimsenin yanında ayaklarını uzatmazdı. Diz çöküp otururdu. Hayvan üzerinde giderken bir yaya görünce arkasına bindirirdi. Kendisini kimseden üstün tutmazdı. Bir yolculukta bir koyun kebabı yapılacağı zaman biri ben keserim dedi. Başka biri ben de derisini üzerim dedi. Diğeri de ben pişiririm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ben de odun toplarım deyince, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, siz istiğat buyurun, biz toplarız dediler. Peygamber Efendimiz, evet, sizin her şeyi yapacağınızı biliyorum. Fakat iş görenlerden ayrılarak oturmak istemem. Allah-u Teala arkadaşlarından ayrılıp oturanı sevmez buyurdu. Kalkıp odun toplamaya gitti. Eshabının Rıdvanullah-u Teala aleyhi mecmain oturdukları yere gelince baş tarafa geçmezdi. Gördüğü boş bir yere otururdu. Elinde bastonu olarak bir gün sokağa çıktık da görenler ayağa kalktılar. Ve bunları görünce başkalarının birbirlerine saygı duruşu yaptıkları gibi benim için ayağa kalkmayınız. Ben de sizin gibi bir insanım. Herkes gibi yerim, yorulunca otururum buyurdu. Buyuruluyor herkese lazım olan iman kitabında.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: Aleyküm aleyküm.
1: Aleyküm selam, buyurun.
4: Hocam, dualarınızı bekliyorum öncelikle.
3: Allah-u Teala razı olsun. Rabbim iki can saadeti versin inşallah. Teala ağaçta olan fitnelerden de muhafaza buyursun. Son nefese de iman selameti ihsan etsin.
4: Amin cümlemizin hocam. Hocam, namazda şimdi ben çalıştığım için ezan okunduğu zaman hemen namaza başlıyorum. Yalnız Diyanet takvimi olduğu için vakit girmiyor. Ben sünnetini kılıyorum. Yani şimdi vakit girmeden sünneti kılsam, vakit girince de farzı kılsam kabul oluyor mu hocam?
3: Peki efendim.
4: Bir de hocam, camide mikrofonla namaz kıldırıyorlar. Biz şimdi gittiğimiz zaman arka safta da olsak da yani namazımız kabul oluyor mu? İmamı görüyoruz ama imam ön tarafta oluyor. Yani ne kadar imama yaklaşmamız lazım? Hangi saf lazım? En önde olma imkanımız olmuyor bazen. Bir de bunu soracaktım.
3: Peki efendim.
4: Teşekkürler. Allah razı olsun hocam. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
1: İyi günler.
5: Alo, iyi günler.
1: Buyurun.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Benim 5 tane sorum olacaktım.
3: Buyurun.
5: Ben başlıyorum. Hocam, şimdi müptelası olunan büyük günahlardan kurtulmak için acaba yani yavaşça mı hareket etmek gerekiyor, yavaşça mı kurtulmak gerekiyor, yoksa birden bıçak gibi keserek mi kurtulmak gerekiyor? Yani aniden birden bu şekilde mi kurtulmak gerekiyor? Yani nasıl bir yöntem izlemek gerekiyor?
3: Peki efendim.
5: İkinci sorum, şimdi kitaplarda minberin 3 basamaklı olmasının sünneti seneyi olduğunu öğrendim. Fakat ecdadımız Osmanlı zamanında bayağı bir uzun minberler de yapılıyor. Yani bayağı basamakları daha çok oldukça uzun. Zamanımızda da bu şekilde yapılıyor. Acaba bu şekilde sünnet değiştirilmiş mi oluyor, yoksa bizim bilmediğimiz başka bir şey mi var?
3: Peki efendim.
5: Üçüncü sorum, zera şüpheli şeylerden kaçınmak diye buyruluyor. Bu şüpheli şeyler nedir hocam? Bunlar bir örneklendirir misiniz daha iyi anlamak için? Yani mesela şüpheli olarak şunlardır, bunlardır gibisinden bir örnek verirseniz daha iyi anlamak için.
3: Peki efendim.
5: Dördüncü sorum, bir bardak suyu 3 yudumda içmek sünnettir. Şimdi ben suyu 3 yudumda içmeye çalıştığım zaman kanamıyorum. Yani 3 yudumdan daha fazla içtiğim zaman ancak kanıp böyle doygunluk oluyor. Acaba bunu 3 yudumda bitirmek için başka bir formül var mı sizin bildiğiniz, ya da nasıl yapmamız gerekiyor?
3: Peki efendim.
5: Evet, son sorum hocam, kahvaltıdan beri acıkmamış birim. Akşam yemek yesi haram olur mu? Çünkü bildiğiniz gibi doyduktan sonra yemek haram. Acıkmadan da yemek haram. Dolayısıyla mesela akşam sabahleyin oldukça güçlü bir kahvaltı yapmış birisi, akşam olduğu halde bile acıkmadı diyelim. Böyle bir durumda yine de akşam yemeği yemesi gerekir mi, yoksa haram olur diye yememesi gerekir? Onu öğrendim.
3: Peki efendim.
5: Oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Peki.
1: Buyurun hocam.
3: Evet dinleyicimiz. Biz de çalışıyoruz, çalıştığımız yerde herhalde mescit var. Oraya gidiyoruz dedi. Veya bazen de çalıştığı yerde, yere çok yakın cami vardır, olabilir böyle yerlerde. Yani belli bir izin süresi veriyorlar. O süre içerisinde de biz de camiye gidiyoruz dedi. Ama dedi hani Diyanet takvimine göre okudukları için dedi. Öğle ve ikindiyi 5 dakika önce okuyorlar. Akşamı Ramazan-ı Şerif'te 2 dakika sonra iki dakika önce okuyorlar. Şimdi vakit girince neredeyse okuyorlar.
1: Evet.
3: Orucu bozulmak için uğraşıyorlar tabii. Tamam. Allah Allah. Yatsı 10-12 dakika falan önce okuyorlar. Vakit girmeden kılınan ama sahih olmaz. Bu kesin menet. Bunu ister Osmanlı, ister Bahattin Apak, ister Diyanet, ister müftü, ister ilahiyatçı müderris kim yaparsa yapsın. Dinin emri kesin ve net. Yorum yok. Vakit gelince. Ama efendim. Ya arkadaş dünya işlerinde bile. Mesela biz TGRT'de yayın yapıyoruz değil mi? İslam ve toplum programı. 11 ile 12 arası. Benim uykum var ya. 1 ile işte 2 arasında olsa olmaz mı? Olmaz. Bahattin Bey gözümün içine bakıyor. Kötüyen diyor. Stüdyo dolu program var. Olmaz. Sen diyorum ki iş adamısın. Birisi sana randevu verdi. Sonra o dedi ya benim işim çıktı. Onu işte 3 ile 5 arasında verdin de işte 6 ile 7 arasında olmaz mı? E olur. Adamın aynı çekti. İşi gücü yok. Senin için değiştirip duracak. Senin kölen mi? Hizmetçin mi? Öyle düşünmez misin? Evet öyle düşünürsün. Geldin. Gelmedin. Kusura bakma.
1: Evet.
3: Bitti. Şimdi insanlar kendileri için yapılması gereken zaman dilimleriyle alakalı olarak şu vakitte, şu günde, şu saatte diyor. Buna riayet edilmediği zaman arkadaş geçti borun pazar süreçte nide ediyor. Ya sen yaratılmış varlık olarak kendi dizayn ettiğin zaman dilimini bu kadar hassas kullanırken her şeyin sahibi olan zat bu zaman diliminde aynı şekilde öğle namazını kılmayı size farz ettim. Bu zaman diliminde ikindiyi farz ettim. Bu zaman diliminde akşamı farz ettim. Bu zaman diliminde yatsıyı farz ettim diyor. Başka zaman yapsak olmaz mı? Olmaz. Vakti riayet edeceksin. Şimdi dinleyicimiz diyor ki ben diyor işte gittim hani durum kısıtlı. Orada ben dedi sünneti kılsam. Şimdi Bahattin Bey bazı vakitler var. Mesela Hanefi mezhebinde öğleye yarım saat kalan vakit namaz kılması tahrimen mekruh olan vakittir. Tamam?
1: Yani harama yakın.
3: Harama yakın. Hatta bazı kitaplarda haram vakitler diye geçiyor.
1: Evet.
3: Sadi Tebidi'de de var o. İşte namaz kılması haram olan vakitler ifadesi var. Haram yani tahrimen mekruh. Harama çok yakın. İkinden sonra akşama İşte mevsimlere göre değişiyor. 45 ile 55 dakika arasında değişiyor. Sabah da öyle. Güneşin doğduktan sonra 45 veya 50 dakika, 55 dakikalık arasındaki o zaman dilim namaz kılmak tahrime mekruhtur. 3 vakit. Şimdi öğle işin gittin vakit. Tam mekruh vakit yani. Tahrime mekruh vakit. Ben sünneti kılsam olmaz mı? Ne sünnet ne parsa hiçbirisi caiz değil.
1: Evet.
3: Caiz değil. Mekruh olur. Mekruh olur. Efendim işte ya netice itibariyle ibadet yapıyoruz işte Allah-u Teala affeder. Ben gelmişim Bahattin Bey'in aynı şekilde elmalığına girmişim. Kamyonu da dayamışım. Kasaları elmaları doldurmuşum. Bahattin Bey çıkmış gelmiş. Ya ben Allah-u Teala'nın kullarını Allah razı olsun sadaka onları dağıtacağım. Sevap ya falan. İyi de arkadaş benim yaptığım fiil ne? Soygunculuk. Evet. Haram. Tamam mı? Haram işleyerek Allah-u Teala yaklaşılır mı ya? Bir zamanlar Türk filmlerinde öyle yapılırdı falan. Adam mesela filmin başındaki gidiyor işte zenginlerden parayı topluyor, alıyor, güya fakirlere dağıtıyor, millet de alkışlatıyor, bravo. Ona adam haram işliyor, soygunculuk yapıyor. Efendim o zengin de nasıl kazandığını bilmiyoruz. Senin kendi kazandığın belli mi arkadaş? Yakinen gördün mü? Şimdi mesela dökülüyor böyle. Efendim işte devlete saldıranlar şimdi kendi aralarında kahraman çıkardıklarının ne sahtekar olduğu ne hırsız olduğu, değil mi?
6: Evet.
3: Ahbap çavuş hikayeleri döküldü. Allah Teala şerlerinden korusun.
6: Amin.
3: Şimdi kandırıldık. Yok ya, kandırılmışım falan. Kandırılmışım. O kadar ahmak mısınız? Ahmaklık yani, başka bir şey değil. Allah Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Dolayısıyla o konuda hassas davranmamız gerekir. Bekle o zaman. Vakit girince farza hani.
6: Farzını kıl. İşe yetiş.
3: Orada namaz kılma. Orada namaz kılma. Ne olacak canım, işte ibadet de hayır. Kur'an-ı Kerim okunur bak. Tesbih çekilir. Ama Kur'an-ı Kerim okurken o mekruh vakitte secde ayeti geçtiyse tilave secdesi yapamazsın.
6: Evet.
3: Bu kitapta açıkça yazılı. Bu ne senin elinde ne benim elimde. Yoruma da tabi değildir. Ne yazıldıysa odur. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutub Sözleri buyuruyorlar ki ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır.
6: Evet.
3: Bitti. Nerede emredilirse orada yapılacak. Orada şey yapmasın. Mesela akşam vakti girdiği zaman orada da kılmasın. Mekruh vakit var. Öyle dedi öyle. Akşamla yatsı arasında mekruh vakit yok. Akşamla yatsı arasında yok da 12 dakika nasıl kapatacaksın? İmama hiç uyamazsın ki.
6: Evet.
3: Adam 5 dakikada kıldı. Şey yaptı. Hatta bir tane dinleyicimizin birisi dedi ki ben dedi işte Diyanet takvimine göre değil diye şeye göre Türkiye takvim var elimde diyor, şey telefonla indirmiş. İşte bir dakika varken diyor imam diyor Allahu Ekber dedi diyor, ben bir dakika bekledim sonra imama uydum, benim namaz kurtuldu mu? Ya imamınki olmayınca seninki de olmaz be arkadaş. Seninki de olmaz. Dolayısıyla o konuda hassas davranacağız. Gerekirse sadece farzını kılacağız.
6: Hocam yalnız orada hani ikindi ile akşam arasında mekruh vakit var ya, orada ikindinin farzı geciktirir mi? Geçmişse
3: kılamadıysa o sadece ikindinin farzı kılınır. O tamam, kadar.
6: Onun başka yanı, çünkü dinleyicilerimiz yanlış anlar, ikindinin farzını da kılmaz bu sefer.
3: Yok, ikindinin farzı orada kılınıyor. Bir tek ona izin var, başka yok.
6: Evet. Onu da hatırlı şey yapalım.
3: Şimdi dinleyicimiz dedi camide hoparlörle kılınıyorsa dedi. İmama ne kadar yakın olacağız? Vallahi birinci safta olursan yakın olursun.
6: Birinci safta ve imamın arka
3: tarafında.
6: 3-4 kişilik sınıfta.
3: Tabii cami büyük, ta sağ köşede, sol köşede falan gene hoparlörden gelen sese imamı şey yapamazsın. Hemen arkasında. En fazla imamın arkasındaki ikinci safta da olabilir. Kurtarır. Ha. İmamın sesini duyabilirsin. Ama onun dışındakileri duyma şansın yok. Efendim işte saadeti ebediyede imamı göreni görmek. İyi de arkadaşım, imamı gören veyahut imamın arkasında adam imamın sesine, imamın hareketine değil hoparlörden gelen sese tabi. Sen de ona tabi oldun. Gene olmadı. Hani şunu bilsen, cemaatin altyapısı olmuş olsa imamın arkasındaki imamın sesine tabi olup ona ittiba etse, arkasındaki bu özelliği bilse, onun arkasındaki bu özelliği bilse, ha dediğin olur. Kitapta yazılan da bu zaten. O manada. Yoksa imamı göreni görmek. Görüyor adam. Ekranda da görüyor. Koydular ya öyle.
6: Evet.
3: Alt kata ince gidip bir ekran koydular. İmamı görüyor işte. Değil mi? Olmuyor. Olmuyor. O görülmesi aynı şekilde şey değil. Dolayısıyla böyle durumlarda ne yapacak? Böyle durumlarda baktı zamanı da yok. Zamanı da yok. Münferiden hareket edecek. Cemaatin içinde olacak. Münferiden. Kendi kamet getirecek. Sağındaki solundaki bilmez ki. Niye dedim Allah razı olsun. Öğle namazı farzını kılmaya Allahu Ekber dedi. Sübhaneke, Fatiha, Zamm-ı Sure. Ha imamdan biraz geri falan filan kalır. Yanındaki, sağındaki, solundaki hani çok sesini fazla çıkartmasın ama hissedebilir falan. Ya sen okuyorsun herhalde falan. Ya ben Şafii'yim desin, geçsin gitsin. Tamam. Bitti. Ne uğraşacak ona? Evet. Adam anlatsan anlamaz zaten. Adamları söylüyor. Bu kadar insan yanlış yapıyor da bir sen mi doğru yapıyorsun? Adamın söylediği söz bu. Değil mi?
6: Hocam bazen imam hoparlörü kapatıyor, gidiyor cemaat açıyor.
3: Değil mi?
6: 3 kişi var.
3: Öyle ahmak.
6: 3 kişi var. İmam gidiyor kapatıyor. Bu gelip açıyor. 3 kişi ya.
3: Adam onu şey yapmış sanki.
6: İbadet görüyorlar sanki.
3: Namazın farzlarından birisi zannediyor herhalde.
6: Evet.
3: Allah Teala muhafaza buyursun. Amin. Galiba birinci bölüm bitti.
6: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
7: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ölmeden önce ölünüz. Peygamber Efendimiz, mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz buyuruyor. Peki ölmeden önce ölmek ne demektir? Bunu İslam alimleri açıklamışlar. Ayet-i kerimeleri Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimizin sözlerini de müçtehid olan İslam alimleri açıklar. İşte bu hadis-i şerifi de İslam alimleri açıklamışlar ve buyurmuşlar ki, dünyada inanılan şeyler öldükten sonra görülecek. İnsan ölüp hakikatleri görünce nasıl olacaksa, neleri yapmış olmayı isteyecekse, şimdiden onları yapması ölmeden evvel ölmek demektir. İbadetlerin kıymeti imanın derecesiyle ölçülür. İbadetlerin parlaklığı ihlasın miktarına bağlıdır. İman ne kadar kamil, olgunsa ihlas o kadar çok olur. Ameller de o kadar çok nurlu olur ve kabul edilir. İmanın kamil olması ve ihlasın tamam olması marifete, yani Allahü Teala'yı tanımaya bağlıdır. Marifet ve hakiki iman da ölmeden önce olan ölmeye bağlıdır. Bu hal kimde daha fazla varsa onun imanı daha kamil, olgun olur. Bunun içindir ki Hazreti Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetin imanlarından üstün oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir için yeryüzünde yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın buyurmuştur. Ölmeden önce ölen kimse münakaşa etmez, yalan söylemez, haram yemez, gıybet etmez, kimsenin kalbini kırmaz, kimsenin malında, mülkünde, makamında gözü olmaz. Ahiretteki hesabı ve o gün hangi halde olacağını düşünür ve daha dünyadayken kendi hesabını kendisi görür. Zaten Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz buyurmuştur. Öldükten sonra olacak şeyleri düşünen ve o gün rezil olmamak için kendine çeki düzen veren bir kimseden hiç kimse şikayetçi olmaz. Ve bu kimse de hiç kimseden şikayetçi olmaz. Ne şikayet eder ne de şikayet edilir. Ölüden kimseye zarar gelmez ki. Peygamber Efendimiz ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur buyurmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli, helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Dinin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. İslamiyetin hududunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek, kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar, gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecek. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresi 6. ayetinde mealen, ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyuruldu. İmanı olan ve aklı olan ve bari olan erkek ve kadınlara mükellef denir. Mükellef olanların ölümü çok hatırlaması sünnettir. Çünkü ölümü çok hatırlamak emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Bu dünya bir konaktır. O cihana bakınca zindandır. Bu geçici varlık bir görünüştür. Gölge gibi yavaş yavaş çekilmekte, geçip gitmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Müslümanın ölümü hayattır, hem de sonsuz hayattır. İnsanın meşgalesi asıl maksadını unutturmamalıdır. Asıl maksat zengin olmak, şan şöhret sahibi olmak değil, ahireti kazanmaktır. Her an son nefes endişesiyle yaşamalıyız. Korkusuz, endişesiz yaşamak tehlikelidir. Gerçi suyun aktığı yönden gideceği yer belli olur. Ancak milyonda bir de olsa tersi olabilir. Bunun için korkmak lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir.
6: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleminin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
3: Efendim, ikinci dinleyicimizin ilk suali, bir kimsenin müptela olduğu bir günah var. Ondan kurtulamıyor bir türlü. Bunu kademe kademe mi yoksa hemen mi? Şimdi ikisini de anlattı Şehri Sünnet alimleri. Evla olanı hemen kestirip atmak.
6: Evet.
3: Çünkü öbür taraf ara ara, ya bugün yapayım da ben yarın ara veririm. Bugün yapayım da yarın ara vereyim. O yarın sonu gelmez. Sonu gelmez. Bir çırpıda kestirip atmak ve işi bitirmek gerekir. Ben kademe kademe yapacağım falan filan. Ama men edilmemiş. Men edilmemiş. Mesela diyelim ki adam arıyor, yemin ediyor. Adama diyoruz ki ya doğru mu falan, değil mi? Vallahi diye başlıyor. Ya bunu böyle yaptın mı? Vallahi böyle yaptım. Adam hep vallahi. Ya bu yanlış bir şey, her şeye böyle yemin edilmez.
6: Evet.
3: Bunu bırakacak adam. Birden kestirip atması zor bir hadise bu. Zor bir hadise. Yani hatırladıkça frene basmalı. Şimdi Allah rahmet eylesin, bir arkadaş vardı, vefat etti. Yani herkese böyle bir tik oluyor. Ona da böyle elini uzattın mı diye ondan huylanıyor. Çocukluğundan itibaren kalan bir şey. Yani öyle şey olmuş ki artık, yani seni elini uzaktan gördüğü zaman sinli kaplı sövüyor da.
6: Evet.
3: Öyle bir durumu söz konusu. İşte bu yolu tanımış falan. Sonra Emel abiler tanıyor falan. Emel abileri anlamış. Sen Emel abi elini uzadı. Kendisi anlatıyor böyle. Sövemiyor da. Emel abi diyor ki Allah be. Tabii büyüklerin sözüne Rabbani tesir var. Şimdi uzattım Allah diyor, tamam mı? Ha, değiştirdi. Değişebiliyor muymuş? Değişebiliyor. Hani böyle büyüklerin Allah'tan en sevgili bir kulunun teveccühü neticesine aniden kesilebilir mi? Kesilebilir. Ama böyle durumlarda da yani 100 defa sinli kahlı çöküyorsan hiç olmazsa yani 99'a indir, 98 bir gün gelir, o kalkabilir mi? Kalkabilir. Ama bazı şeyler var. Ya içkiyi azalta azalta bırakayım. Çok zor iş. Hemen o anda kestirip atması lazım.
6: Evet.
3: Çünkü onu kontrol edemez. Kestirip atarsa yani vücudu tabi senelerce istediği için nefsi de aynı şekilde tahrik edecektir. Belli bir zaman dilimiz sıkıntısı olur. En fazla 40 gün o.
6: Evet.
3: Onu atlattıktan sonra da bir şey olmaz inşallah. Cenab-ı Hak yardımcısı olsun hepimizin. Hepimizin yardımcısı olsun. Dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali var. Şimdi dedi mesela kitaplarda okuyoruz dedi. Dinleyicimizin kitap okuduğu anlaşılıyor oradan. Ki seviniyoruz öyle kitap okuyunca. Ama doğru kitap okumak lazım. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam minber 3 basamak olarak, bu sünnet olarak da bildiriliyor. Şimdi mesela 20 basamak yapıyorlar. Osmanlı Selçuk döneminde de aynı şekilde yapıldı. Daha doğrusu Peygamber Efendimiz'den sonra yapıldı. Şimdi bu konuda şey de öyle. Ezanı yüksek yerde okumak, ondan sonra minareler yapıldı. Tamil Risaleti Ebediyede bilhassa Faideli Bilgiler kitabında da bidat konusu anlatılırken İmam Rabbani Hazretleri'nde aynı şekilde nakiller var. Orada anlatılırken buyuruyor ki bidat iki kısma ayrılmış. Bidat hasene, bidat-ı seyyye. Hatta İmam Rabbani Hazretleri bu İslam alimlerin bidat-ı hasene dediklerini sünnet-i hasene diye ifade ediyor. Bidat kelimesini kullan.

0: buna sünnet hasene diyor. Bazı kitaplarda bidat hasene. Yani işin aslı var, onu güzelleştirmiş. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında medrese, okul yoktu, mektep yoktu. Sonra mektepler yapıldı. Değil mi?
1: Evet.
0: Aslı vardı orada. Buna İmam Rabbani Hazretleri sünnet hasene buyuruyor. Aslı var çünkü. Sonra kitap. Tamam, Kur'an-ı Kerim yazıldı. Noktuttur ama herkes bilmiyordu. Öyle çok kitapta yazılmadı. Aslı var. Ama sonra kitaplar da yazıldı. Buna da bidat-ı hasene demiş İslam alimleri. Aslı var çünkü. Ama İmam Rabbani Hazretleri sünnet-i hasene demiş. Şimdi minberlerde caminin iç tezyinatı konusunda. Tamam, 10 basamak yapmış. Ya arkadaşın 3. basamakta kal, orada oku. Değil mi?
1: Evet.
0: Orada oku. Mesela şimdi İhlas'ın yaptırdığı, Emel abinin yaptırdığı bir cami var mesela, değil mi?
1: Evet.
0: Diğer yaptırdıkları. Şimdi adam oraya 3 basamak bir şey koysan tuhaf tuhaf bakacak falan. Bir şey, kapasite almayacak, altyapısı da yok falan. Dolayısıyla yüksek yapılıyor. Orada artık bu işi düzeltecek olan imamdır. Onda da bilgi yok. Neredeyse caminin çatısına çıkarsa çatış çıkacak adam.
1: Evet.
0: Oraya çıkıyor, bir de hoparlör kullanıyor ayrıca. Herhalde o hoparlörden çıkan ses kendi de duyuyor falan, yüksekte de oluyor. Millete tepeden bakıyor herhalde. Allah Teala korusun. Efendim gelelim şüpheli şeyler dedi neler. Onu maddeler halinde İslam alimleri bildirmemişler. Mesela İmam Rabbani Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri'nin bir sözünü naklediliyor. İmam-ı Gazali Hazretleri'den naklediyor Hazreti Ömer'in o sözlerini. Biz buyuruyorlar, hani bazı din büyükleri işte şüphelilere kayma korkusu sebebiyle mubahları terk ettik. Mubahları terk ettik. Hazreti Ömer de radıyallahu anh, biz helallerin çoğunu terk ettik buyuruyorlar. Değil mubahları, helallerin çoğunu terk ettik. Şey yapabilir. Mesela kitaplarda anlatılmış. Yani herkes duyabilir mi ona? O zor bir hadise. Çünkü onlar ancak derecesi yüksek olacak, alt tabisi yüksek olacak. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri Küfe'deyken duymuş bir sürü çalınmış, koyun sürüsü. Bunu duyduktan sonra İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri 7 sene koyun eti yememiş. Kitaplarda yazıyor.
1: Evet.
0: Çünkü o dönemde bir koyunun 7 sene yaşadığını araştırıyor, öğreniyor 7 sene. Ama efem gözüyle görmeyince size anlatıyor. Doğru. Ama onun derecesi yüksek. Ola ki kasaba o çalınmış koyunlar satılmıştır, eti gelmiştir. Hani tam net değil. Tam net değil. Efem işte ya şu işte böyle arada sırada getiriyor bir seyyar satıcı. İşte o adam kavun mavun satıyor ya falan. Adam bir sürü böyle şeyleri olmuş. Adam gidiyor gece kamyonu dayıyor, adamı kavun tarlasını doldurup getiriyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Veyahut da elma bahçesine dayanıyor, onu alıp getiriyor falan. Yani bu hadiseler olmuş.
1: Oluyordur da. Hala oluyordur.
0: Hala oluyordu. Var ya sürüsünü çalmışlar adamı. Tamam mı? Çalmışlar. Adamın yaptığı işi gözünle görmedikçe, salih Müslümanlar haber vermedikçe hüsnü zannedersin. Hüsnü zannedersin. Ama şüpheli mi? Şüpheli. Evliya-i Kiram yemiyor. Zinun'u Eşhedü Saadet-i diye yazıyor. Zinun'u Misri Hazretleri'ne hapse atmışlar. Saliha bir hanım ip eğirerek nafakasını temin ediyor. Yemek göndermiş. Kabul etmemiş yemeği. Sonra o hanım haber gönderiyor. Kazancımın helalden olduğunu, onu helalden aynı şekilde elde ettiğimi biliyorsun. Niçin yemediniz? Niçin reddettiniz? Cevap gönderiyor. Yemek helaldendi. Fakat zalimlerin kabının içinde sundular o yemeği diyor.
1: Evet.
0: Zalimlerin kabı. Şimdi sakınabilir misin? Şimdi onların hepsinde sakınmamış mı değil. Biz açıkça haram olduğu bilinmeyen şeylerden sakınmak. %100 helal olduğu bilinenlerden mümkün mertebe. Gözümüzle görmediğimiz şeylere de hüsnü zannederek biz ruhsatla, o azimettir. O kolay iş değil. Kolay iş değil. Efendim dinleyicimiz dedi ki ben dedi çok susuyorum falan dedi. Hani 3 yudumda içmek lazımmış. Bu sağlık açısındandır.

0: karşısındadır. Madem ki çok su içiyorsun, şimdi su bardakları kısım kısımdır. Kocaman böyle bardaklar var şimdi.
1: Evet.
0: Tamam. Doldurursun onu üçe bölersin be arkadaş. Çünkü hele serinse, soğuksa bir yudum da içtiğin zaman mide alabora olur. Hasta olursun sağlık açısından. Üç nefeste içtiğin zaman, üç nefeste kendine göre bak, ona göre böl. Efendim ilk nefeste yarısını bitirdim. Olur. Ondan sonra üçte birini daha bitirirsin. Kalan az bir şey olsa üçe bölmüş olursun ya. Şart değil ki işte bir litre işte ne diyelim, bir litreyi üçe böleceksin. 350 ne olacak?
1: Öyle sürat
0: 350 300 şekliyle ben bardağı bölecek miyim? Yok, bölmeyeceksin ya. Onu kendine göre ayarlayacaksın.
1: Ya hocam, bardak küçükse iki yudumda içer, üçüncü yudumu da tekrar doldurur içer bir yarım bardakta.
0: Değil mi?
1: Yani.
0: Bir dinleyicimiz cari bir dikkat bir sual daha sordu. Bu da sağlıkla alakalı. Mesela ayakta su içmeyiniz buyuruluyor. Ya bugün ilmen araştırılıyor. Ayakta su içtiğin zaman zararı oluyormuş onun.
1: Direkt bağırsağa iniyormuş. Midede kalmadan. Doktorlar öyle söylüyor.
0: Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekiyor ona. Gelelim. Sabah dedi kuvvetli yedi, akşam dedi acıkmadı. Yerse günah mı olur? Arkadaşım şimdi kusura bakma da, tabii çocukluktan hep duyduğumuz için düven övücü tabiri, biz onu unutmadık, hep habire hatırımıza geliyor. Hayvanlar bile doyduktan sonra yemiyor. Yemiyor. Tam Emrah Said Tebedi'de mesela defalarca okudum orada. Tevekkül konusunda anlatılıyor. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh hazretleri Kimya-i Saadet kitabından alınmış. Orada İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki, insanlar müşebbeşü zihin olarak yaratılmış. Ne demek o? Yarın endişeli. Ama hayvanlarda yarın endişesi yoktur. Sabah aç çıkar, karnı doyar gider. Önüne bir şey koysan bile yemez. Yemez. Hatta ben Fatih'te otururken böyle inanıyorum kitapta yazılana da, akşamüstü mesela mutfağın penceresinin o betonuna buğday taneleri koyuyorum. Güvercin geliyor şöyle bakıyor, hiç orası olmuyor. Doymuş çünkü karnı.
1: Evet.
0: Ama akşamdan bırakıyorum, sabah bir bakıyorum bir şey yok. Silmişler, süpürmüşler.
1: Sabah gelip dövüş.
0: Mesela buğday koyduğum halde akşamüstü, ya insan olsa ne olur Bahattin abi, Bahattin Bey? Yarın yerim diye onu toparlar dedi.
1: Evet.
0: Ama onlar öyle bir derdi yok. Öyle bir derdi yok. İnsan yarın endişeli olarak yaratılmış. Dolayısıyla işte ya yarına şu olsun, yarına bu olsun falan. Yok öyle değil. Gerçekten acıkmadıysa oturmamalı. Bu aynı şekilde sadece onu yemesiyle alakalı da değil. Sağlığına zararlı. Şeyde Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam Bizans İmparatoru bir doktor göndermiş. Gelmiş Peygamber Efendimiz'e diyor ki, İmparatorum dedi ki sizin hastalarınıza bakacağım. Günler geçiyor. Hasta yok. 6 ay geçmiş geliyor insan utana sıkıla. Diyor ki ben yiyorum içiyorum ama hasta gelmiyor. Peygamber müsaade ederseniz döneyim ben. Peygamber Efendimiz gidersen uğurlar olsun. Ama kaldığı müddetçe de bakmak, misafir bakmak bizim vazifemizdir. Ama şunu bilesin, eshabım hasta olmasın. İki şey söylüyorlar. Bir, temizliğe çok dikkat ederler. İki, acıkmadıkça sofraya oturmazlar, doymadan kalkarlar. Şimdi senin doktorlar ne diyor? Aynı şeyi söylüyor değil mi?
1: Evet.
0: Bir tane bir aynı şekilde bir haber kanalında bir program yapan, hatta günlük gazetelerden birisinde de aynı şekilde yazıları falan çıkıyor. Orada karşısında bir kadın sunucu var. Diyor ki bu beden diyor günde iki öğün yemeğe göre yaratılmış. Kadın da şaşırdı. Ne diye? O da izah etti doktor olarak. Dedi ki böbreklerin, midenin, bağırsakların, karaciğerin belli bir kapasitesi var. Mesela senin böbreğin günde 30 kilo suyu süzüyor. Sen 50 kilo gönderdin. Senin karaciğerin 50 kiloluk yiyeceği aynı şekilde enzim gönderiyor. Sen 100 kilo gönderdin. Ve dedi böbrekte gider, karaciğerde gider, midede iflas eder. Dolayısıyla eğer acıkmadıysa yememesi gerekir. Hem sağlık açısından zararlı hem dinen de uygun değil.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. TGRT FM Haber.
1: Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor ve soruşturma kapsamında hatırlayacaksınız geçtiğimiz gün bazı ünlü isimler buraya ifadeye çağrılmışlardı ve o isimler buradaki ifadelerini verdikten sonra bu noktadan ayrılmışlardı. Bugün dakikalar önce 6 ünlü isim daha Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Kim o isimler? Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan. Çoğunluğunu sosyal medya yayıncısı oluşturuyor. Bu isimler de önümüzdeki günlerde, belki de önümüzdeki saatlerde, bugün bitmeden buraya gelecekler ve Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade verecekler. Daha öncesinde şarkıcı Gökhan Özoz, sunucu Ece Üner ve Fatih Portakal'la yine sunucu Öykü Serter, Gökhan Özoz da bu noktaya gelerek ifade vermişlerdi. Avukat Feyza Altun da Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Onun da önümüzdeki günlerde buraya gelerek ifade vermesini bekliyoruz bizler. Feyza Altun'la beraber 6 isim daha savcılık makamında ifade verecek. Ahbap Derneği ile ilgili tüm bildiklerini anlatması istenecek bu 6 ismin. Bir kez daha söyleyelim. Sosyal medya yayıncıları Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Koparan'la komedyen Şahan Gökbakar ve oyuncu yine burada Hazal Kaya ifadeye çağrıldı. 6 Şubat 2023'teki o deprem felaketinde Ahbap Derneği'ne yönelik bağış çağrısında bulunmuşlardı sosyal medya hesabı üzerinden. İşte şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği ile ilgili ne biliyorsunuz diye soracak bu 6 isme. Bu 6 isimde ifade verecekler. Bugün ifade veren sunucu Fatih Portakal, ben pişmanım ve kendime kızıyorum. O dönem güvenmiştik. Gerçekten bir hayal kırıklığı. Ortaya çıkan birçok belge ve tablo ne kadar üzüldüğümü size anlatamam. Bir hayal kırıklığı yaşıyoruz dedi. Pişmanlığını dile getirdi. Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoz yine pişmanlıklarını dile getirdiler. Ve hiçbir şekilde Haluk Levent'le bir para alışverişinde olmadığını söyledi. Şu ana kadar gelen isimler burada. Haluk Levent dahil olmak üzere toplam 28 şüpheli bulunuyor Ahbap Derneği soruşturması kapsamında. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da yine Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bizler artık Ahbap Derneği soruşturmasında tanık olarak dinlenen kişilerin ifadelerini paylaşıyoruz. Tanık olarak gelen kişilerin buradaki açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz. Ahbap Derneği soruşturmasında her an, her dakika yaşanan tüm gelişmeleri an bir an aktarmayı da sürdüreceğiz. Diyelim, sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a aktardığı detaylar için. MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bahçeli, yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. CHP içinden yeni bir parti çıktığını belirten Bahçeli, kaç milletvekilinin özelle hareket edeceğine dair listelerin yayınlandığına dikkat çekti. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor dedi Bahçeli. Mal varlığının nasıl taksim edileceğinin de başka bir tartışma konusu olduğunu söyledi. 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır diye konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlerle ilgili af düzenlemesi yer almıyor.
3: Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
4: Önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Vekiller tatile çıkmadan yasalaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığı hız kazandı. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlere af yok. Terörsüz Türkiye sürecinde artık son viraja girildi. Önemli eşiklerden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı kesinleşti. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti önümüzdeki pazartesi teklifi meclis başkanlığına sunacak. En geç Ağustos ortasına kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gerçekleştirdiği 2 günlük siyasi parti turunda yasanın hızla çıkarılması için bir ön mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmadı. Ancak genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
3: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
4: Görüşmelerde DEM Parti Öcalan'a statü, suç işleyen işlemeyen ayrımı yapılmaması, örgütün üst kademesinin de kapsama alınması gibi talepleri dile getirdi. Kurtulmuşunsa her şeyin bir anda olmayacağı, ilerleyen süreçte yeni hukuki adımların atılabileceğini söylediği öğrenildi.
3: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
4: DEM Parti'nin ısrarına rağmen AK Parti'nin yasa taslağında Öcalan'a statü yok. Ancak İmralı'daki koşulların esnetilmesi için bazı adımlar atılacak. Bu kapsamda Öcalan cezaevi kampüsü içindeki çalışma ofisine geçebilecek. DEM heyeti dışındaki ziyaretçilere de adaya giriş izni verilebilecek. Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle iletişim kanallarının açılmasına yönelik bazı adımlar atılacak. Edinilen bilgilere göre Öcalan'da kendi açısından eksiklikleri olsa da çerçeve yasanın çıkmasının önemli olduğunu düşünüyor. AK Parti'nin taslağına göre Türkiye'de suç kaydı olan silahlı veya bombalı eylemlere karışanlar terör suçlaması düşse dahi mutlaka ceza sistemine dahil edilecek. Şu anda cezaevlerinde 4000'den fazla PKK'lı bulunuyor. Terör örgütü suçlaması kalkacağı için kanunla birlikte çok sayıda tahliye gerçekleşmesi bekleniyor.
3: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
2: Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter savaş uçakları için pilotların uçuş eğitimine başlayacağını duyurdu. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatıyla ilgili spekülasyonlara da tepki gösterdi. İdari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyette sürüyor denildi.
4: Eurofighter'ın Türk pilotları Ağustos'ta İngiltere yolcusu. Eğitimler başlıyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık vefat eden Harbiyeli Veli Bilgin'le spekülasyonlara da tepki gösterdi. Haftalık basın briefingi Türk savunma sanayinin göz bebeği Roketsan'da yapıldı. Mavi Vatan'ın yeni çelik pençesi Eurofighter Typhoon tedarik süreci gündemindeydi. Bakanlık müjdeyi verdi.
5: Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallığa gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır.
4: Milli Savunma Bakanlığı Harbiyeli Veli Bilgin'in vefatıyla ilgili son durumu da paylaştı. Kesin ölüm nedenini ortaya koyacak adli tıp raporunun beklendiğine işaret etti. Ailenin acısına saygı gösterilmesi, varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılmasını istedi. Bulguların kamuoyuyla paylaşılacağının altını çizdi.
5: Resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemli rica olunur.
2: Doğu Akdeniz'de enerji denklemini değiştirecek kritik adım atıldı. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacak doğalgaz boru hattı için Doğu Akdeniz'e 30 Ağustos'a kadar Navtex ilan etti. Oruç Reis sahaya inerken Türkiye'nin bu hamlesi Yunanistan, Rum kesim ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.
4: Enerji satrancında yeni hamle geldi. Akdeniz'de 30 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi. Oruç Reis görevde. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacak doğalgaz boru hattı için sahaya indi. Bloomberg'un haberine göre Akdeniz'de yürütülecek sismik çalışmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli Navtex ilan edildi. Proje kapsamında Mersin'in Anamur ilçesi ile Girne'nin doğusundaki Teknecik bölgesi arasında toplam 101 kilometrelik bir hat inşa edilecek.
6: 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz.
4: Müzik Hat tamamlandığında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti enerjiyle birbirine bağlanacak. Doğalgaz çift yönlü taşınabilecek.
6: Getireceğimiz doğalgazla artık inşallah inanıyoruz ki KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak.
4: Proje sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak. Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasının da önünü açacak. Böylece Türkiye bölgesel enerji koridorunun merkezindeki konumunu daha da güçlendirecek. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Bora hattının planlanan güzergahında 30 Ağustos'a kadar sismik etüt çalışmaları gerçekleştirecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda hattın teknik planlamasının tamamlanması öngörülüyor.
7: Doğalgaz konusunda yapılan girişim son derece heyecan verici. Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından enerji konusunda özellikle bir güvence kaynağı teşkil etmesi bizler için son derece önemli.
4: Ankara'nın bu hamlesi uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Atina merkezi Hellas Journal, Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı başlığını kullandı. Rum basınından Nomisma ise Türkiye Yunanistan'ın yapamadığını yaptığı başlığıyla verdiği haberde Türkiye'nin Anamur'u Girne'nin doğusuna bağlayacak doğalgaz hattını Avrupa ile arasında bir enerji köprüsüne dönüştürmeyi hedeflediğini yazdı. İsrail basınından Maarif'in haberinde ise Türkiye Akdeniz'i sarsıyor, bölgede dengeleri değiştiren hamle başlığını attı. Uluslararası analizlerde Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü, askeri kapasitesi ve diplomatik etkisiyle NATO'nun güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir aktöre dönüştüğü vurgulandı.
2: Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı bir öz eleştiri yaptı. Bu olayların olacağı önceden belliydi çünkü okullarda akran zorbalığı adı altında çeteleşme vardı. Bunu görmek, önlemek lazımdı dedi.
4: Okul saldırıları ile ilgili öz eleştiri yaptı. Hepimiz görüyorduk, önemsemedik dedi.
8: Milletçe hepimizin yüreğine kor ateş düşüren öğretmenimizin ve evlatlarımızın acısı sadece ailelerin değil tüm Türkiye'nin ortak acısıdır.
4: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda konuştu. Öğrencilerin çeteleştiğine dikkat çekti. Akran zorbalığının arttığını söyledi.
5: Bunu hepimiz görüyorduk ve bu sonuçların olacağını da tahmin etmemiz gerekirdi. Ama ne yazık ki bu konuları önemsemedik.
4: Pınarbaşı bu olayları yalnızca okul idarecilerinin önlemesinin mümkün olmadığını belirtti. Ailenin çocuğun yetişmesindeki önemine işaret etti.
5: Bu olayların olacağı önceden belliydi. Çünkü okullarda akran zorbalığı adı altında çeteleşme vardı. Bunu görmek, önlemek lazımdı. Bizim olayı kaynağında kapatmamız lazım.
4: Komisyonda söz alan diğer vekiller de bireysel silahlanmaya tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, silaha bir sınırlandırma getirmemiz gerekiyor dedi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli mesajı verdi.
9: Bireysel silahlanmaya herkes karşı. Biz bunu görüyoruz. Ruhsatlı silahta bir kapsam daraltması ve ruhsatsız silahta asla fırsat verilmemesi gerekir.
4: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuğba Köksal da silahların evde ya da herkesin ulaşabileceği yerlerde muhafazasının yasaklanması gerektiğini ifade etti. Ailesinden örnek verdi.
10: Ben ve ailem 30-40 sene içerisinde babamın silahlarını çok nadiren görmüşümdür. Çünkü bir sorumluluk vardır. İlk sorumlu sensin. Ben yanlışlıkla bir yerde gördüğümde şekli bile bozulduğunda babam bana kızar diye şeklini düzeltirdim.
9: Silah hayatı kurtarmaz. Silah hayatı riske atar. İnsan hayatını riske atacak şeyin peşine düşmesin kimse.
0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
11: Dünya Katılım var.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
14: Günlüğünün 24 saati. Ünlü henüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Efendim Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz ve TGRD FM'in İstanbul Merkez Stüdyolarından sizlere merhaba diyoruz. Ben Ataoğlu Arvaz, İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, havalar sıcak, mevsimidir, sıcak olacak tabii. Bu arada orman yangınları haberleri de bizi üzmeye başladı. Mesela Fethiye Göcek'teki orman yangınları, değil mi? Yangını hakikaten üzdü. Aman dikkat, herkesin mutlaka dikkatli olması lazım. Nasıl dikkatli olacağız? Ben her zaman zaman da söyledim bu sene. Yani bundan sonra artık mangal olmasın be, değil mi? Bu yaz mangal olmasın. Soğuk şeyler efendim yiyelim. Sandviçlerimiz var, evden bir şeyler yapıp börekler, çörekler alıp gidelim. Termoslarda çay götürelim, mutlaka piknik yapacağız tabii, durmayacağız, o serinlikte olacağız ama ne olur efendim, ya şeysiz olsun, mangalsız olsun efendim. Evet sevgili dinleyiciler, tabii bu arada gündemin sosu da var tabii. Ahbap can dostları ahbabı sattı diye bir manşet atmış Türkiye Gazetesi. Soygunun yolunu açanlar ifade verdi. Nedir bunlar, kimlerdir bunlar? Bir düzine sanatçı, yazar vesaire. Ahbabı zaten ifadelerinden hemen reddettiler adeta. Sattılar diyor. Gazete doğru söylüyor aslında. Bugün de yine bir düzine sanatçı, gazeteci çağrıldı ve ifadelerine başvuracaklar sevgili dinleyiciler. Onu da sizlerle paylaşalım. Bu çok önemli. Ve Sayın Özel'in tabii hesabı tutmadı. Niye tutmadı? Atalarımız ne demişler? Evdeki hesap çarşıya uymadı. Belediye başkanları genelde efendim partimizde yolumuza devam edeceğiz, politikayı partimizde yani CHP'de yapacağız dediler, bir kenara çekildiler. Bu arada mecliste de çok önemli görüşmeler var. Efendim bir araya geldi komisyonda, Kahramanmaraş'ta yaşanan o üzücü olaydan sonra bu çeteleşmeye, ergen baskısına ne çareler bulunur diye birçok şey konuşuldu ama bu arada bireysel silaha yönelik de çok çarpıcı açıklamalar geldi. Artık yeter falan dediler. Olmasın dediler. Ama bu gençlerin akran zorbalığı ve çeteleşmedeki birinci ayak aileden efendim başlayacak. Daha doğrusu orada önlenecek. Yoksa okul müdürü, okul bunun önüne ne kadar geçecek? Onu güzel bir şekilde ilk mektepte, daha doğrusu ana okulda ya da ana kucağında diyelim, bu çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Efendi olmalarını, oku oku adam ol baban gibi, virgül eşek olma şeklinde yetiştirmemiz lazım efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. İlk dinleyicimiz geliyor. Buyurunuz efendim.
2: Abone Bey, kolay gelsin. İsmail, Bulgaristanlı.
1: İyi günler diliyorum İsmail Bey. Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ederim. Abi,
1: ya İsmail Bey, sen yağ tüccarıymışsın ya.
2: Kim dedi onu ya?
1: Ya biz öğrendik, sen ciddi bir ticaret yapıyormuşsun.
2: Abiciğim ben elektronikçiyim ya. Elektronikçisi yapıyorum.
1: Ama dediler yağ ticareti de yapıyor dediler.
2: Yanlış, yok alakası, yanlış.
1: İstemiyoruz İsmail beyefendi. Yağ istemiyoruz sizden. Teşekkür ederim.
2: Abi, iki dakika versen bana, iki dakika konuşabilir miyim?
1: Öyle mi? Peki. Buyurun ha, efendim, sizi dinliyoruz.
2: Ha, şimdi dün yarım kaldı. Ben dün demiştim, buldum. Neyi buldum? Müjdeyi buldum. Hmm. Çünkü Türkiye'ye geldiğimde birkaç kanalda şey diyorlardı. İncil'de Hazreti Muhammed'in geleceğini müjdeledi diye duymuştum.
1: Tabii tabii, haber veriyorum.
2: Ama bütün şeyleri okudum. İncil, 4 tane İncil var ya. Yine giden. Okudum abi, yok öyle bir şey. Şimdi
1: bu senin okuduğun İncil'lerde olmaz. Onların hepsi tarif edilmiş.
2: Ama bir dakika, bir dakika, ama bak ne diyeceğim. Hı. Ondan sonra şöyle 3 defa okudum İncil'leri. Yani Yuhanna'nın İncil'ini, Markus'un, Luka'nın hepsini okudum.
1: Onların hepsi tarif edilmiş. Sen ama gerçek abi, bir İncil'e ulaşmamışsın.
2: Abi dinlesene 2 dakika be.
1: Seni dinliyorum. Evet.
2: 2 dakika dedim ya. Heh. Ondan sonra İncil'leri attım, şöyle bir yarıdan ayrıldı kitap. Tamam mı? Ondan sonra bir aldım elime, hop buldum. Yuhanna'nın İncil'de değil, Yuhanna'nın Apokalipsis kitabında var bu. Apokalipsis ne?
1: Bak benim dediğimi söyledin. Demek ki ben de araştırmışım.
2: Ya Apokalipsis ne? Türkiye'deki 7 kilise. Bu 7 kiliseyi adam şey diyor. Bunlar neyse işte. Şeyimiz yok. Ne diyor biliyor musun orada? İsa Hristos. Diyor şunu diyor. Benim diyor görevim bitti. Son sayfası bir önceki sayfada. Benim bu dünyadaki görevim bitti. Ama diyor ben sizi yalnız bırakmayacağım. Gideceğim Tanrı babama rica edeceğim. Size başka bir öğretmen gönderecek. O da sonsuza kadar sizin ne olacak? Ondan peygamber İsa peygamberden sonra hangi peygamber? Muhammed değil mi?
1: Hazreti Muhammed. Peki. Efendim çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Allah babaya söyleyeceğim. O cümle de ona ait değil. Öyle bir ifade kurmaz Hazreti İsa. Efendim vallahi çok teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
0: Ben anlayamadım konuştuklarını.
1: Ben anladım da. Evet ya, bana önceden söyleseydi bir İncil'lerde böyle bir ifade bulamazsın diyecektim. Evet.
0: Dedin de. Yok dedim böyle bu İncil'lerde böyle bir
1: şey. Gerçek İncil'ler İncil'i tarif ettiler. Yok öyle bir şey.
0: İnsan tabii daha iyi bir sakin anlatsa daha iyi olur. Biraz heyecanlı herhalde.
1: Heyecanlı. Evet efendim. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz efendim. Gündeme gelirsek.
0: Ben gündemim ahbap.
1: Ahbap çok önemli.
0: Ahbap çok önemli.
1: Abi ahbapların var mı? Dostların var mı? Can dostların önce.
0: Can dostlarım var benim. Can dostlarım benim. Yeğenlerim var. Beni hiç eksik bırakmazlar. Gelirler giderler. Böyle.
1: Onlar tabii, akraba zaten olacak. Bunun dışında böyle.
0: Onun dışında da arkadaşlarım var. Ta benim gittiğim illerde İstanbul'dan beni arayan arkadaşım var.
1: Öf.
0: Bak ondan sonra Aksaray'dan arayan arkadaşlarım var. Kocaeli'den arayan arkadaşlarım var. Ben her cuma benim halimi hatırımı sorarlar onlar.
1: Niye bir dernek kurmuyorsunuz?
0: Ben için yatağa bağlı
1: bir arkadaşım. Bir gazeteci olarak ben de sizi teşvik edelim.
0: Ben senin geçen gün senin şeyine üye olacaktım ben. Neydi o bu şey?
1: Şey efendim konu komşu derneği. Abi müracaat ettik şimdilik kabul görmedi. Ya bu dediler yani isim olarak falan. Siz ciddi misiniz falan? Dedim benim...
0: Üyeyim ben.
1: Şimdi biraz daha ciddi bir isim bulmak lazım. Konu komşu değildi abi inşallah evet.
0: Bugün portakalın şeysi ifadesi çıktı savcılıktaki ifadesi.
1: Tabii.
0: Niye sen anladığına buna bu kadar yardım ettin şey olaraktan?
1: Bu kadar pazarladın derler abi toplumda. Bu kadar niye pazarladınız bu adamı? Evet.
0: Efendim diyor ben diyor devletin diyor şeylerine diyor güvenemediğim diyor. Bu ahbaba diyor anladığına destek çıktık biz diyor.
1: Şimdi devlet kendini bunlara hatırlatıyor ne olduğunu. Hatırlattı. Devletin polisi, jandarması, sorgulamaları, soruları onlara şunu hatırlatacak. Evet bir devlet var. Sizi 2 sene hatta 2,5 seneye yakın takip etmiş. Para nasıl havale edilmiş, kimden alınmış, nereye akmış, ne olmuş. Şimdi önünüze koyuyoruz. Gelin bakalım buraya kuzucuklar. Devletin olduğunu, bizim olduğumuzu size hatırlatalım diyorlar abi.
0: Portakal öyle söylüyor. Devlete güvenemediğim için diyor. Tabii. İfadesi öyle tabii. Devlete güvenemediğim için diyor. Bunu biz diyor manevi olarak destek. Para pul yatırmadık. Peki destek verdiğin adamlar bütün paralarını yatırdılar. Onların vebali ne olacak portakal? Onların vebali ne olacak? Bak bir sürü anladın 450 bin tane anladın mı şey yapıldı. Oraya ev yapıldı. Senin baban mı yaptırdı onları portakal? Senin baban mı yaptırdı 450 bin tane anladın mı evi?
1: Şimdi devlet diyor ki ben buradayım çocuklar. Gelin bakalım yavrularım evlatlarım. Ne tür ahbap ilişkileri içerisine girdiniz? Bir anlatın bakalım. Biz zaten biliyoruz da bir de sizi dinleyelim diyorlar.
0: Hepsi anladın mı? Devlet suçluyor orada.
1: Tabii.
0: Hepsi devlete güvenmediğimizden biz bu adama diyor destek verdik. Manevi destek. Para marayı bilmedik. Ne bileyim belki de para da bilmedik.
1: Tabii şimdi devlete güvenin nasıl olacağını, devletin ne olduğunu orada öğrenecekler sorguda.
0: Bugün de bu Altaylı'yı falan şey yaptılar. Heh. Ondan sonra Guva Bakan varmış. Onu ara şey ettiler.
1: Tabii.
0: O bir de Ruşen Çakır var. Onu anladım bu ifadeye çağırdılar. Tekete evet. Geliyorlar şimdi. Onlar orada ifadelerini verecekler. Onlar da aynısını söyleyecek.
1: Tabii.
0: Böyle söylemeyen olmaz. Bunlar anan vebal altındalar. Bunları anladın cezai müeyyede uygulanması lazım bence. Sen devleti nasıl anladığını zor durmadın. Devleti nasıl sahtekar duruman düşürürsünüz. Ya insan 450 bin tane evi sizin babanız mı yaptırdı orada ya o deprem bölgesinde? Altyapısını sizin babanız mı yaptırdı? O ev erzakları sizin babanız mı gönderdi vatandaşa dağıttı? Ceyranını anladığınız doğalgazını sizin babanızın kesesinden mi dağıtıldı o konteyner evlere?
1: Evet.
0: Ahlaksızlık yapıyorsunuz ya. Evet. Devlet yanı. Devletten ne zarar gördünüz arkadaş? Para üstüne para kazandınız ya. Para üstüne para kazandınız. Olmadık anladınız. Servetleri dindiniz. Haram servetler onlar. Yani
1: şimdi devlet kendini hatırlatıyor abi. Ya, peki efendim. Hatırladı. Ne yaptığınızı ne yaptığınızın hepsini biliyoruz. Nasıl adımlar attığınızdan haberimiz abi, var. Hepsini şüphesiz, belgeledik. Buyurun falan. Bu konuda ne diyeceksiniz diye devlet. Soracaklar. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızda kim var bakalım? Alo buyurunuz efendim. Alo. Efendim buyursunlar. İyi günler diliyorum.
3: Atalo Bey güzel yayınlar olsun. Gurbetçi Mehmet efendim.
1: Merhaba efendim. Hoş geldiniz. İyi günleriniz olsun. Teşekkür ederiz. Avrupa yanıyor diyorlar. Doğru mu? Berlin nasıl?
3: Maalesef Atalo Bey başkent Berlin hiç yanmıyor. Şu anda yağmura dolu yağıyor.
1: Ne diyorsun
3: yani
1: ya?
3: Burada sanki Atalo Bey zaten biz 7. ayın 23'ündeyiz ama yaz sanki değil de biz yaz ayında geçtik. Sonbahar bitiyor, kış ayına girer gibi bir hava var bizde. Yani öyle bir şey var ki sanki hiç yaz gelip gitmedi gibi. Yani
1: ya.
3: Pazartesi günü söylemiştim Atalo Bey biliyorsunuz hani oranın gecesi bizim buranın gündüzü.
1: Tabii.
3: Hele bizim burada akşam o zaman şimdi Atalo Bey inanmayacaksınız çamaşırları yıkadığımız vakit seriyoruz çamaşırlar kurumaya Atalo.
1: Tabii ki.
3: 2-3 gün içinde ancak kuruyor yani.
1: Tabii tabii doğru. Efendim burada havalar sıcak tabii maalesef küme küme bazı orman yangınları da yaşadık. Kontrol altına alınıyor hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.
3: Atalo Bey dediğiniz gibi mangalı onlar...
1: Abi bu sene ateş olmasın böyle, evet.
3: Tabii börek olabilir.
1: Soğuk börek sandviçler yapalım. Börekler, kekler tabii. Yapalım gidelim o şekilde efendim.
3: Tabii ya zeytinyağı dolma alınır, yoğurt yanına bile ne güzel.
1: Öf ne diyorsun? Sonra
3: özledik Atalo Bey. Bak bizim burada mesela kimse gidemiyor mesela. Heh. Bundan iki hafta önce havalar iyiydi.
1: Tabii.
3: Millet pikniğe de gidebiliyordu. Herhangi bir yerlere oturup banklara oturuyorlardı. Şimdi o da kalmadı şimdi yani. Sanki kış ayı havası delen eder gibi bir hava var bize Atalo Bey. Yani hani hemşire soğuğu, koca karı soğukları var. Biz zaten burada yıllardan beri hep bunu gördük Atalo Bey. Oranın gibi değil ki. Rahmetli babam dediği gibi buranın yazı zaten bir ayrıdı. Fazla olmaz diyor zaten. Öyleydi iş.
1: Evet.
3: Değişmez Atalo Bey. Atalo Hanım Muharebet Partisi'ne bir şey söyleyeceğim. Heh. Bunlar zaten ne ayrılmasını biliyor. Hançerinden kişi de geldi zaten. Öbürü zaten bağırıyor. Parti falan yeni parti diyor. Edecek falan diyor.
1: Evet.
3: Yani bir araya zaten gelemiyorlar. Bunlar millete ne verecekler? Geçmişte ne verdiler? Bu saatten sonra ne yapacaklar?
1: Anladım efendim. Enteresan sorular. Geçmişte ne verdiler? Bu saatten sonra ne verecekler? Böyle tabii bölük pörçükte mesela... kavga da efendim var göz önünde. Peki efendim?
3: Atalo Bey bir de şimdi mesela seçime gidildiği vakit şimdi mesela o gün ablamız söylemişti. En azından az partili olmak iyi. Şimdi oylar da bölüyorlar şimdi. Gelen kişi diyecek ben nereye atayım? Boşa mı atayım vesaire diyecek. O da iyi değil.
1: İyi değil yani tabii 3-5 canım.
3: 3-5 parti olmasını...
1: Vatandaşlık görevimizi yapacağız. Gideceğiz. Oyumuzu vereceğiz tabii.
3: Atalo Bey ben burada da giderdim ama bunların suratları biraz tabii şimdi bizim mesela eskiden böyle bir şey vardı. Siz bizim işimizi aldınız, buraya geldiniz. Öyle bir şey yok zaten.
1: Hmm.
3: Yani burada biz seve seve giderdik. Yani bu bizim halk milletimiz olaraktan oy hakkımızı kullanmak için seve seve biz giderdik. Sandığın başına oyumuzu verirdik. Ama şimdi de böyle bakıyorlar ki bu kimliği bizden aldınız. Siz burada oy vermeye geliyorsunuz. Zaten dedelerimiz 60-70'e gelmişler. Onlar kalınca rahmet ediyoruz. Biz de burada kalmışız diyorum ben ama onlar öyle değil. Böyle bakarlar. O anda da biz şimdi hangisine atacağız? SPD maçacağız, SDV maçacağız.
1: Baksınlar efendim. Trene de öküz bakar. Size baksınlar efendim. Hiç önemli değil. Siz yurttaşlık vazifenizi yapın. gidin memlekette seçim olacağı zaman o sandığa bir tane oyunuzu koyun tabii.
3: Atalla Bey, o kardeşimizin aramıştı, ona büyük geçmiş olsun. Acil şifalar diyorum.
1: Ali Bey. Evet, çok Ali teşekkür Bey'e ederim.
3: Siz herkese güzel yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür Bey. Ederim efendim. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, başladık, bekliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon hattımızda. Bu arada Fethiye'de Ali Bey'i aramadı. Nasıl gidiyor orman yangınları? Orman yangını var orada, bize bir anlatsalar efendim. Ali Bey. Efendim buyurun.
4: İyi günler Aras Bey.
1: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Şimdi Aras Bey, kısa kısa birkaç anekdot size ileteceğim. Zannediyorum da genel olarak Türkiye kamuoyunda da çok istifade edilecektir. Birincisi, Suud ve ABD'nin nükleer anlaşma yapması kuvvetle muhtemel bir nükleer silah kullanımına emare teşkil ediyor. İkincisi, Hulusi Akar Paşa Milli Savunma Bakanı iken S-400'lerden niye rahatsız oluyorsunuz ABD'ye hitaben? Madem saldırmayacaksınız, bu bir savunma silahı demişlerdi. Bu S-400'lerin Türkiye'den ayrılma ihtimaline bile, ayrılmasına demiyorum, ayrılma ihtimaline bile kuvvetle muhtemel İsrail ile Yunanistan zil takıp oynuyordur. Üçüncüsü ve sonuncusu ise Almanya Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanlığı geçtiğiniz sene ziyaret ettiğinde yapılan ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanımız Almanya ile birlikte paralel yapı ve PKK ile mücadele edeceğiz demişlerdi. Onun hemen peşinden de bu Türkiye, terörsüz Türkiye söylemi gündeme geldi. Şimdi bu ara paket yasa, bu konudaki çalışmalarda isim zikredilmeyeceği için firari paralelciler ya da mahkum olmuş hapisteki cezaevindeki paralelcilerin de genel bir tanım kullanılacağı için bu yasadan istifade etme riski var. Buna nasıl tedbir alırlar? Artık bunu
1: açıklama işte var o konuda. Bu paralel yapıyla yönelik bir şey değil. Tamamen bölücü terör örgütü PKK ile ilgili.
4: Yok, şimdi yasa düzenlenirken PKK kelimesi kullanılmazsa, genel bir tanım kullanılırsa sadece, o zaman bu firari olanların da mahkum olanların da hukuken aynı kapsamda şeyleri de var. Yol açılmış olur. Yani bunu artık meclistekiler dikkate alsınlar.
1: Peki,
4: çünkü aldandık, aldatıldık kelimeleri çok kullanıldı biliyorsunuz. Aynı tuzağa düşmemesi lazım. Ya bir de bu Armas Bey, sizin güzel ilahileriniz oluyor bu TKRT FM'de. Diyanet Radyo niye bunları yayın repertuarına almıyor? Bunu bir sorgulayın ya.
1: Biz kimseyi sorgulamayalım. Kendi işimize bakalım yani, efendim.
4: Şimdi netice itibariyle güzel ilahiler var. O kadar şey yapılıyor da size bir, yani burada ambargo mı yapılıyor? Yani bunu bir artık
1: niye ambargo olsun efendim?
4: Biz, ama hiç,
1: bizim de bizim repertuarımız çok zengin ve onları yok, yayınlamaya size, devam ediyoruz.
4: Yok, siz yayınlıyorsunuz da Diyanet Radyo niye yayınlamıyor diyorum sizin güzel ilahilerinizi. Yani
1: ha, onu bilemeyiz tabii.
4: Onu bir şey edin ya, sahip çıkın hakkınıza. Sizin güzel ilahilerinizi orada şey etsin.
1: Yok efendim, biz kendi yayınlarımızı sahiplenelim, çizgimizi sürdürelim. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim size. Sağ olun, var olun efendim. Evet, bakalım kim var telefon hattımızda, buyurunuz efendim. Alo alo.
5: Selamünaleyküm.
1: Vaaleykümselam.
5: Ben Osman Ataullah Bey, İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun Osman Bey, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
5: Hoş buldum, teşekkür ederim. Şimdi konuya değinmek istiyorum. İşte eski Türkiye özlemiyle hezeyanlar, savuranlar var. Bu üniversitede rektör olmuş daha önce işte. Bunlara şöyle sormak isterim. Yani bunlar eski Türkiye'deki durumlara öyle alışmışlar ki Eski Türkiye'de vergi rekortmenleri kimdi acaba? Bir sormak isterim bunlara. Şu an yeni Türkiye'deki vergi rekortmeni kim? Bir de bunlar öyle bir zihniyet ki işte sarık takarsan Arap sever oluyorsun. Ama fötör takarsan İngiliz sever olmuyorsun. Ona bir şey yok. Sarık takanlara Arap sever diyorlar. Arap sevici. Müslümana. Kardeşim bizde ırkçılık yok ki. Yani acemin araba, Arap'ın bir başka ırka üstünlüğü yoktur. Niye kıyafet özgürlüğü vardı? Hani ne oldu? Ya bu soruları sormak isterim. Eski Türkiye'de vergi rekortmeni kimdi? Bu özellikle Tijan Mergen hanımefendiye soruyorum. Özellikle onun zihniyetine. Onunla birlikte onun zihniyetine soruyorum. Eski Türkiye'de vergi rekortmeni kimdi? Şimdi yeni Türkiye'deki vergi rekortmeni kim? Durum bu.
1: Peki efendim. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Şu anda telefonlarımız çok müsait. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Fethiye'den Ali Bey'i bekliyoruz efendim. Ali Bey efendim meydana gelen efendim Göçek'teki meydana gelen yangının hangi konumda olduğu efendim şey altına kontrol altına alıp almadığı hususunda bizi bilgilendirmesini bekliyoruz. Yani Ali Bey Fethiye'de böyle bir günde efendim aramayacaksa ne zaman arayacak bakalım. Fethiye muhabirimiz ne diyecek efendim? Sevgili dinleyicilerimizi bekliyoruz. Gündemi biliyorsunuz zaten. Efendim sizi dinliyoruz efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo.
1: Buyurun efendim.
6: Selamünaleyküm abi.
1: Aleyküm selam efendim.
6: Nasılsın abi?
1: Teşekkür ederiz Nurullah Bey. Siz nasılsınız?
6: Allah'a şükür abi.
1: Allah iyilikler versin efendim.
6: Abi iki konudan bahsedeceğim de öncesinde bir şeye üzüldüm.
1: Ne oldu?
6: Bu Avukat Ece Hanım bir açıklama yaptırmış içeriden.
1: Ece demiş, Hanım ne diyor?
6: Abi şey demiş yani benim bazı hastalıklarım var demiş.
1: Ne diyorsun ya?
6: Burada kalamam demiş. Şimdi ona zor olmuştur yani biliyorsun.
1: Cezaevinde değil mi?
6: Abi ona çok zor olmuştur biliyorsun. Bu Adnan Kaşıkçı'nın sevgilisiydi bu.
1: Öyle mi? Çok eski tabii doğru.
6: Abi çok eski Adnan Kaşıkçı'nın sevgilisiydi ki Adnan Kaşıkçı olduğu zaman.
1: Dönemlerde evet.
6: Abi tabii yani o zamanlar bir yere gidiyor Adnan Kaşıkçı. 3 uçak yanında Ece Hanım. Yani o zenginliği görmüş adama yani içerisi çok zor olur adam olsun kadın olsun yani.
1: Belki bir psikoloji şey yaparlar değil mi? Bir müdahale olur ya ne yapalım hayat bu inişli çıkışlı Nurullah Bey.
6: Öyle abi öyle şeyden
1: sürekli
6: gelmesi çok zor.
1: Tek düze olmaz yani siz de evet, biliyorsunuz evet. Değil mi? Yani Ece yani, Hanım'ın da evet. Bunu kabullenmesi lazım.
6: İşte bu tarz şeyleri de başında düşünmesi lazımdı yani o zenginlikten gelip de.
1: Tabii canım. Memleketin padişahıydı değil mi Vahdettin? Yurt dışına gitti, şey yaptı, marangozluk yaptı. Marangoz evet. Kapı, cam, çerçeve, özellikle şey, ne diyorsunuz, tabut yaparak.
6: Tabut.
1: Yani öyle maişetini temin etti. Adam Topkapı Sarayı'ndan gitti abi yani.
6: Ya işte abi şimdi sen normal marangoz olunca şey olmaz da öyle zor oluyor işte onu demek istiyorum yani.
1: O tabii bak şimdi bu şunu da çıkarıyor. Atalarımız çocuklarına bir zanaat öğretmişler abi bu çok önemli evet. Ya. Adam padişah ama yani bir mesleği de var anladığı bir iş de var yani. Ne tabii olur abi. Ne olmaz onun için altın bilezik demişler abi.
6: Bir yere gittiğin zaman şey olacak ya. Bir de abi müsaade edersen.
1: Diğer konuya geçebiliriz efendim.
6: Evet şey dün bir ablamız dedi ki ya ben dedi yani bunlar dedi yeni parti kuruyor.
1: He.
6: Böyle ayrılıyorlar falan filan dedi ya ben anlamıyorum dedi bir anlayan varsa anlatsın dedi.
1: Evet bir parti programları olacak mı bizi etkileyen ya, projeleri var mı?
6: Yani bunu niye yapıyorlar yani bu mevzu nedir yani gibisinden. Evet. Şimdi onların cenahından baktığın zaman buradaki mevzu ortaya çıkıyor yani. Adam diyor ki ya kumpas yapılıyor.
1: Evet.
6: Ben zaten diyor bir delege şeyi yok. O şekilde olaya o şekilde baktığın zaman Kılıçdaroğlu da diyor buraya diyor devlet atadı.
1: Tabii.
6: Öyle olduğu zaman diyor ki benim burada diyor kalmama yani orada kalsın gibisine düşünülüyor ama burada kalırsam diyor beni belki milletvekili adayı bile yapmayacak diyor.
1: Tabii.
6: Öyle olduğu zaman da yeni parti kurmak kaçınılmaz oluyor yani o cenahtan baktığın
1: tabii,
6: zaman.
1: O öyle diyor ama öbür tarafta konuşan delegeler de pavyondan bahsediyor.
6: Evet.
1: Her akşam rakı balık ziyafetinden bahsediyor. Cebine konulan 1-2 bin dolardan bahsediyorlar. Bu da tabii şey oluyor yani bunları söyleyen CHP'li delege olunca ya da akrabasını işe alıyorlar. Böyle evet. Bir sürü şey var abi, tezvirat var. İşte onun üzerine de tabii şey geliyor, butlan geliyor abi.
6: Abi butlan geliyor yani bu konuda devletin işleyişi açısından söylemedim ben. Ablamızın
1: anladım
6: bu
1: canım.
6: Olayı,
1: evet.
6: Yani bu olayı bu adam niye yeni partiye gidiyor falan filan beni kırmaçtıramazlar diye tek çare oraya gitmek. Yani başka,
1: tabii yani burada siyaset yapma imkanımız kalmadı onun için kalmadı. Ayrılıyoruz diyorlar. Evet.
6: Evet o yüzden. Tabii. Abi sonunda bir müsaade edersen bir abimiz dün dedi ki eleştireceğim dedi de gerçi benim söylediklerime göre söyledi de o dönemde bir yönetiyordu yani kim yönetiyordu sonucu çıktı. Hmm. O dönemde IMF'nin şeyine göre yönetiliyordu abi anlaşma öyle yapıldığı için.
1: Tabii. Ya yani, Kemal Bey ona göre geldi ya Bülent Ecevit evet, dedi ki ya Kemal Bey'i niye gönderdiler anlayamadım. Adam para vermiş abi.
6: Para vermiş çünkü tabii. Bütün kanunları, yönetimi, o ekonomik şeyleri IMF'nin şeyine yapıyorsun. O dönemde yönetilmiyordu. Biz bağımsızlığımı 2013'ün Mayıs ayında kazandık dediğimiz olay o. Yani.
1: Evet.
6: Evet abi teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Efendim telefon hattımızda kim var sevgili İbrahim? Buyuruz efendim.
7: Telefon hattımızda abi selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
7: Abi hayırlı çalışmalar.
1: Size de efendim kiminle görüşüyoruz?
7: Abi Ankara'dan Sabri.
1: Buyursunlar Sabri Bey.
7: Abi ben konuyla alakalı olaraktan şöyle söylemek istiyorum. Yine CHP'lilere ve CHP cenahına ben teşekkür etmek istiyorum.
1: Evet.
7: Bu konuda yani sağ olsunlar halkımızı gayet güzel bilinçlendiriyorlar.
1: Tabii.
7: Bu sayede bir de bu son dönemdeki gözaltılarla alakalı da bir atasözü aklıma geldi de
1: evet.
7: Tatlı tatlı yenilen hurmanın devamı kötü olur gibi bir şey de tam devamını ben anlayamadım ama şey hatırlayamadığım bir şey de yani bu hurmaları yerken güzel ama işte hurmaların bir de dönüşü oluyor. Dönüşü
1: acı olur be abi ya.
7: Yani aynen bazıları bak bazen de acı
1: özetle,
7: oluyor.
1: Evet efendim. Yani CHP bölünerek çoğalmak gibi abi, şey yapıyor. Hücre misali abi. Bölünerek çoğalacağız diyorlar. Böyle temelin, bir kanaat var efendim o giden ekipten efendim.
7: Temel'in şöyle bir fıkrası benim aklıma geldi. Şimdi Temel demiş ki biz demiş öyle bir teknoloji yaptık ki demiş. Rus işte Fransız Alman anlatıyormuş. Karpuzu demiş ortadan yarıyoruz. Çekirdekler kaçışıyor demiş. Tamam mı? Yani karpuz çürümüş ortadan hamam böcekleri kaçıyormuş. Şimdi bu aynı onun hesaba döndü yani. Karpuz çatladı. Şimdi hamam böcekleri ortadalar. Nereye kaçacaklarını bilmiyorlar yani. Neresi güçlüyse oraya kaçacaklar. Ama tabii şey artık kadın ayağı öyle değil. Her şey eskisi gibi değil abi. Her şey
1: evet.
7: Vatandaş her şeyi görüyor. Teknik takiple olsun, ne bileyim sosyal medyayla olsun. Zaten bir Barış arkadaş var. TGRT'de de bir ara programcılık yani
1: tabii. De, konuk yorumcu olarak oluyordu. Evet.
7: Hani yorumcu aynen yorumcu oluyordu.
1: Eski CHP milletvekili
7: aynen bravo abi lafı ağzından aldın. Şu benden çok yaşayacak.
1: Tabii.
7: Adam CHP'li olaraktan bunları söylüyor. Şimdi yani CHP'nin içerisinden CHP kimliğiyle gelmiş bir adam söylüyor bunu. Yani.
1: Tabii tabii. O eskide şeydir yani. Eskide gazetecidir.
7: Tabii yani, yok. Kalemi
1: de fena
7: mesela,
1: değil, güzel de aynen, konuşur
7: ben
1: tabii.
7: Ben takip
1: evet.
7: ediyorum yani TGRT, yani şöyle söyleyeyim ben hiçbir CHP'liyi takip etmem de TGRT köken, yani TGRT'nin programlarına katıldığı için takip ediyorum kendisi.
1: Orada bilgi sunuyorlar hakikaten TGRT'nin o programlarında direkt insanları hedef alan ya da rencide eden bir şey yok. Sadece bir konu hakkında bilgi verdikleri için insanlar da merak ediyor. En fazla da CHP'liler takip ediyor.
7: Aynen. Bir de şey o mesela bir konuşmasında demişti ki kardeşim dedi siz dedi beni nereye gittik sözcüden kovdurdunuz halktan kovdurdunuz dedi. Burada dedi bana bu adamlar ekmek verdiler ne yapacağım dedi. Tabii ki dedi burada dedi savaşacağım tabii. falan dedi.
1: Doğru.
7: Bu işte bu büyük baş diyeyim artık birkaç tane kendisini gazeteci kimliğine bürünmüş birkaç tane var ya böyle terörist başından daha tehlikeliler böyle kalemleri daha tehlikeli olanlar var. Yani.
1: Hmm.
7: Onların şeyleriyle yönlendirmeleriyle işlen ekmek yani bizde şöyle bir şey vardır. Derler ki rızıkla şeytan oynar. Yani kimse ne olursa olsun kimsenin rızkıyla oynamaz. Oynamak istemez yani. Ama bu adamlar o kadar şeytanlaşmışlar ki abi. Yani şeytanla sınava girseler şeytan sınıfta kalır bunların yanında.
1: Maalesef adamlar, insanların ekmeğiyle şeyiyle yani, oynamak çok yani kötü aynen, bir şey.
7: Şimdi yani. Mesela ben şunu söyleyeyim. Şimdi CHP'lidir. Başka bir partilidir. Tamam. İdeolojik farklılık başka bir şey. Ekmekle oynamak çok başka bir şey.
1: Abi ya.
7: Yani çok başka bir şey. Tamam. Yani birbirimize karşı A parti, ben partimi savunurum, o partisini savunur ama işin içine ekmek girdiği zaman yeri geliyor mesela onlarla yine bir ekmeğe bölüşüyoruz yani. Soğan ekmeğe ya da yediğimiz ya ekmeğe bölüşüyoruz yani.
1: Biz bu ülkenin vatandaşı olarak hepimiz biriz, beraberiz.
7: Tabii, hani,
1: farklı partilere gönül vermiş olabiliriz ama Kemal Bey bir şey söyledi, arkamdan hançerlendim dedi. Ve bunu dillendirdi. Ondan sonra delege konuştu, insanlar konuştu. Birbirlerinden şikayetçi olunca bunların hepsinin efendim doğrularını da söylediklerini de Barış arkadaş dillendirdi.
7: Yani
1: Barış, bir şey yapmadı.
7: Barış tabii. Arkadaş o zamanki sistemin içerisindeki olan abilerimiz yani şeylerimizden evet. Bir tanesi siyasetçilerimizden.
1: Tabii.
7: Şimdi kurultay zamanında ikinci tura kaldığı zaman Kılıçdaroğlu'na kim bilir ne şekilde bir kelimeler kullandılar ki adam adaylığa çıkmadı. Yani çıkmadı derken
1: tabii.
7: Partiyi belki karıştıracağını tam o zamandan anlamıştı. Evet. Partiyi karıştırmamak için bazı şeylere
1: kenara
7: sünger çekti. Abi aynen sünger çekti. Sonra da adamı hain ilan ettiler. Yani bundan birkaç dönem öncesine kadar umudumuz Kemal, Bay Kemal, Cumhurbaşkanı Kemal derken şimdi hain Kemal, partiyi bölen Kemal.
1: Ama demişler yani. Kemal Bey'e, demişler ki Kemal Bey o kongreden, kurultaydan sonra demişler evet. Ki ya biz yeni bir parti kuralım. Kemal evet. Bey aslında çok birkaç defa gitmişler, kapısını aşındırmışlar. Ya demişler ben partiyi bölmek istemiyorum ki, niye yeni bir parti kuralım? Yani. Partinin aynen. içinde mücadele edeceksek orada edelim, kurultaylar gene olacak. Efendim yine efendim o mücadeleyi verelim, orada ekipler, gruplar. Yani reddetmiş, yoksa Kemal Bey'e bir partiyi böldürmek ya da parçalatmak.
7: Doğru.
1: Belki onlar da tabii sinirlendikleri için etrafındaki insanlar efendim bize bir parti kuralım. Hatta bazı dostlar da o zaman çok ciddi bir şekilde ikazlarda bulundular. Ya dediler bir parti var zaten, akşama kadar bir kesimi istismar ediyor. Şimdi bu parti de Alevi yurttaşlarımızı, Oğuz boyundan gelen efendim soydaşlarımızı politize etmesin.
7: Ya
1: dikkat edin
7: evet.
1: Ya. Evet yani Alevi partisi, Sünni evet. partisi, Kürt partisi, şey partisi neden olsun işte yani olmasın yani. Dedi. Evet evet dediler ve mantıklı. Kemal Bey de orada sıkı durmuş. Bunlar şimdi sızıyor tabii.
7: Abi aslında ben şimdi şunu da söylemek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun demek ki parti içerisinde gözükmeyen kısımda yani madalyonun diğer yüzünde çok ciddi mücadele içerisindeymiş. Yani.
1: Mücadele canım. Çünkü şimdi 500 küsür delegenin oyunu aldı ya, kolay değil.
7: Şunu da söyleyeyim. Evet. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bu ayrılan kesim hemen genel kurultaya gidelim diyor ya.
1: Evet.
7: Kemal Bey de diyor ki kardeşim gideceğiz diyor ama diyor bu mevcut delegelerle gittiğimiz zaman diyor kurultaya gitmenin bir manası yok ki diyor. Tabii. Bunların hepsi dolarlarla pavyonlarda satın alınmış delegeler diyor yani.
1: Tabii yani kafalar karıştırılmış dediğin aynen, gibi etkilenmiş.
7: Evet.
1: Şey de var tabii, Anadolu'da ben birkaç yerle görüştüm. Onlar dedi harıl harıl çalışıyoruz yani Eylül'de işte şey yapacağız. İlçe ve il delegelerini şey yapacağız. Daha doğrusu üye çalışmalarımız var.
7: Doğru.
1: Şey tabii il kurultaylarını ya da il kongrelerini, ilçe kongrelerini yapacağız diyorlar.
7: Abi,
1: o öyle genel kongreye, kurultaya gelir Ankara'ya.
7: Abi değerli vakitlerinizi çok daha fazla da almadan şöyle bir sonlu şeyle bitireyim.
1: Buyurun efendim.
7: Ben arkadaşlar bütün dinleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum.
1: Sağ olun.
7: Barış arkadaşım bugünkü bir konuşmasında da şöyle bir şey söyledim. Dedi ki ya ben sokak insanıyım arkadaşım dedi. Sokağa çıkıyorum dedi. Hiç dedi bana bu zamana kadar kulağıma dedi. Ya arkadaş bu İYİ Parti iyi ki kuruldu, yeni parti kuruldu demediler dedi.
1: Doğru.
7: Bu dedi birkaç tane dedi trollün dedi, besleme trollün dedi ortaya çıkartmış olduğu, besleme trollerle bir algı kampanyası oluşturmak için yapılmış bir şey dedi.
1: Evet.
7: Bir yorumun altına bir kişi dedi kötü yorum yapar, 20 kişi kötü yorum yapar dedi algı aşamasından bahsetti falan.
1: Doğru.
7: Yani Barış arkadaşın

0: mahallesi. Göce eskiden Göcek beldeydi.
1: Fethiye'nin köy mahallesi mi deniliyor?
0: Evet.
1: Göcek.
0: Mahalle oluyor.
1: Ha, Göcek.
0: Göcek'in karşı dağın eteğinde bir Gökçuvacık mahallesi. Köy yani.
1: Evet.
0: Kontrol altına alındı. Bu soğutma çalışmaları da şöyledir. Yangın olduktan sonra kökler var ya.
1: Evet.
0: O kökler toprağın içinde yanar durur. Bir hafta 10 gün sürer. Eğer meşe kökleri ise 10 gün kadar sürer. Onu kontrol etmezsen patlar. Rüzgar falan olduğu zaman tekrar yangın fışkırır.
1: Ha. Onun kontrolünü nasıl yapacaklar? Takip edecekler.
0: Takip edilecek. Tabii bu da personel ekipman işi gerekiyor. Tabii. Ve Allah'a şükür şu anda da son teknolojiyle bu ekipmanları hep mevcut yani.
1: Helikopterler var, uçaklar var, itfaiyeler var. Tabii evet.
0: Tankerler falan şu anda mükemmel.
1: Evet.
0: Dünyada belki de orman yangınlarıyla mücadelede en iyi ülkelerden birisi biz
1: evet, hızlı müdahale ediyorlar ama evet. Yurttaşlarımızın da çok dikkatli olması lazım.
0: Mutlaka tabii. Zaten yangınların %99'u insan kaynaklı.
1: Sebep neymiş? Nedenini bir öğrenebildiniz mi?
0: Orman dışından intikal ettiği söyleniyor. Acaba bir tarladan, şuradan, buradan ve yol kenarından mı?
1: Ha.
0: İşte böyle olduğu söyleniyor.
1: Anladım.
0: Daha kesin bir bilgi yok.
1: Tabii araştırılacak bunlar hepsi.
0: Evet, evet tabii.
1: Peki efendim.
0: İnşallah başka yangınlar çıkmasın. Ha şu var, yangınlar günde çıkar. 3 tane, 5 tane, 10 tane yangın çıktığı zaman olur ama
1: tabii.
0: Anında müdahaleyle söndürülünce büyüyüp alanı genişleyen yangınlar ancak kamuoyuna yansıyor. Yoksa yangın çok çıkar. Ekipler anında müdahale ediyor, söndürüyor.
1: Evet, hemen müdahale ediyor.
0: Evet, tabii.
1: Anladım. Peki efendim. Böyle.
0: Teşekkür ederim.
1: Ali Bey, ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Geçmiş olsun Fethiye efendim. Dinleyicimiz mi var İbrahim Bey? Ha, kısa bir reklam efendim. Gidip geliyoruz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyoruz. Ama kısa bir reklam.
2: Şimdi reklamlar.
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası,
3: dünya katılım var.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer. Medipol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Ben Ataullah Arvas efendim. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Burası TGRT FM ve sizleri bekliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm Atıl abi. Hayırlı yayınlar diliyorum abi.
3: Ve aleyküm selam. Erol Bey, bugün sesiniz net gelmeye başladı.

0: Abi vallahi abi. Gelin abi, sinirlenin ne olacağını.
1: Ha, seni dinliyoruz efendim.
0: Şimdi biraz önceki değerli abimiz dedi ki YP'nin içinde dedi bir adam, yani kötü adamlar da yok dedi. Ya tamam abi, yok da herifin bir tanesi çırpıp da delikanlı da. Ya arkadaşlar, biz ne yapıyoruz ya? Belediye başkanlarımız ne yapıyor? Biz ülke menfaat için ne yapıyoruz? Bir tane duydun mu abi?
1: Bunları sorgulayanlar da çıksın. Bu iyilerin efendim sayısı artsın.
0: Görelim abi, niye çıkmıyor?
1: Diyenler
0: abi,
1: var ama daha fazla demeleri lazım. Evet.
0: Ya Atullah abi, ben ne diyorum ya, bunlar sadece cebini düşünüyor abi. Ülkenin yani hayrına bir şey düşündükleri yok abi. Aslında güçleri yani sıkmaz başka bir şey diyor abi. Bak şimdi CHP'nin ellerindeki iller var ya abi. Bak gittim, inanıyorum. Köy abi. İnanın köyde gelişmişlik yok abi. Adamla gelinlerden bir abi. Oturalım sahile. Gelsin restoranda balıklar yesin. Şunlar yesin. Bunlar yani çalışan yok abi. Urban oldum abi. Ülke için çalışan yok. Ama CHP'de bir zihniyet var abi. Tamam mı abi? Sağ parkta gitmesin. Afiyet. Sağ partiye gitmesin. Lağımın içine yaşaydın. Lağımın içine yaşıyorlar. Atullah abi. Mesela ben şunu diyorum Atullah abi. Ya bu Fatih Portakal mesela demiş ya abi, devlete beni görmedi. Ya bu nasıl bir cüret? Nasıl bir anlayış abi? Kurban oldum abi.
1: İşte ilk defa devletle karşı karşıya geliyor. Devlet devletin ne olduğunu öğrenecekler.
0: Ya Atullah abi, bir de ahmaka da senin emekli maaşını veren devlet, hastanelerine giren devletin hastanelerine gidiyor. Her şey devlette bir şey gibi Atullah abi. Kurban oldum abi.
1: Olur. Devlet kendini hatırlatır geri ve zamanı geldiği zaman. İnşallah. Merak etmeyin.
0: Rabbim emanet olan bir şey anlatıyorsun.
1: Peki. Erol Bey, çok teşekkür ederim. Aman şeker ve tansiyon şey olmasın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Ne demek ulan, ben devlete güvenmiyorum demek. Öyle şey mi olur diyor Erol Bey. Devlet kendini hatırlatacak efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm. Atalı Bey, Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
1: Bekir Bey merhaba, iyi günler diliyorum. Merhaba, siz nasılsınız efendim?
2: Teşekkürler. Ya ben biraz Sayın Devlet Bahçeli'ye canım sıkıldı bugün, onun için aradım.
1: Ne dedi efendim Devlet Bey? Hayırdır inşallah.
2: Şimdi CHP biliyorsunuz ikiye bölündü, hani yeni bir parti kuruluyor ya.
1: Evet.
2: Sayın Devlet Bey diyor ki, ya işte diyor, hani CHP biliyorsunuz 1 milyar 815 milyon lira seçim yardımı almıştı. Bu seçim yardımı diyor işte etik olarak diyor, yani etik olarak diyor şeye, yeni partiye diyor milletvekili sayısı, yani geçen milletvekili sayısı oranında diyor yeni partiye verilmesi lazım CHP'nin diyor. Bir de diyor CHP'nin mal varlığını diyor, hani genel merkezin şusunu busunu o yeni partiye diyor paylaştırması lazım. Ya böyle bir şey var mı, hani seçim şey pardon kanunda var mı, hani bir parti içinden parti doğarsa o partinin kaynakları seçim yardımı öbür partide paylaşılıyor.
1: Devlet Bey ağabeylik yapıyor. Yani diyor bunlar da sonuçta sizinle politika yaptılar. Bir kasanıza bakın, bir şeyler verin diye. Ama bir şey daha iyi biliyor Devlet Bey. Kasa tam takır. Hiçbir şey yok abi. Ya, 775 milyonu sadece şeylere, trollere vermişler.
2: Ya tam biliyorum da, evet. Ama yani bunu bile demesini ben doğru bulmuyorum. Zaten bu adamlar vatan haini, yani vatanı
1: demeyin. Yok, vatan haini demeyin. Şimdi onların hepsi sana Bekir Bey. Şimdi evet. Onların hepsi sana vatan haini dedi. Onu hemen geri alalım. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Devlet Bey ağabeylik yapıyor. İyi günler diliyorum. Cümlelerinize dikkat edin, yoksa yayını almayacağım bundan sonra. Evet. Efendim bakalım telefon hattımızda kim var efendim? Buyurun efendim.
3: Merhabalar.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kimiyle görüşüyoruz?
3: Onur Kaplan.
1: Buyursunlar Onur Bey, İstanbul'dan mı efendim?
3: İstanbul'dan, evet. İstanbul'dan.
1: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumla alakalı birkaç kelam etmek isterim.
1: Evet.
3: Şimdi bununla ilgili tabii kamuoyu daha farklı yönlendiriliyor. Ama şöyle bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu yönetim değişimi ve içeriden herhangi bir şekilde bu şekilde bir kopuş aslında bir sistemin bir zorunluluğu, bir gereğin sonucu bu. Bu da şöyle ki...
1: Parti sisteminin, CHP sisteminin bir zorunluluğu, hayır, mu diyorsunuz?
3: Yok, Türkiye'nin kendi zorunluluğu. Sebebi şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bölge ülkeler de aynı şekilde. Bu Asya ülkeleri, Doğu ülkeleri, kuzeydeki Rusya gibi ülkeler parlamenter sistemle yönetilemeyeceğini 100 yıl boyunca anladı.
1: Evet.
3: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir başkanlık sistemiyle yönetileceği hem Türkiye'nin hem de ki uluslararası bir takım güçlerin karar kıldığı ortak bir durum. Şimdi biz bu 2014 ya da 2000...
1: Şimdi Avrupa'da 2014, biliyorsunuz birçok ülke öyle yarı başkanlık, evet, başkanlık. Ama mesela Bulgaristan'da doğru, kral var doğru, yani.
3: Doğru, tabii oradaki sembolik krallıklar ama bölge itibariyle bu kötü bir şey değil tabii ki.
1: Evet.
3: Ama bu kötü algılanıyor. Bölge itibariyle insanların yaşayış tarzlarına göre yönetim biçimleri vardır. Bu Amerika'daki başkadır, Kuzey İrlanda'da başkadır, Türkiye'de başkadır, Çin'de bambaşkadır. Hı. Şimdi bundan yola çıkarak Türkiye'deki bizim bölgemizde, bizim ülkemizin yönetilebilme biçimi bir başkanlık sisteminden geçiyor. Bu 2014'ten beri tabii ki devam ediyor süreç. Başkanlık sistemiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi.
1: Daha Cumhurbaşkanlığı sistemi, evet. Doğru, parlamenter, parlamento var. Evet, yasama şeyi var, yargı var.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine adapte olması beklendi. Bu yaklaşık 10 yıl kadar sürdü. Bu adaptasyon süreci tamamlanmadığı için bu bir zorunluluktur ki bir başka bir akım, bir başka bir partisel, bir başka bir durumun ortaya çıkması gerekiyor. Bu Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu veya diğer aktörlerle gerçekleşebilecek bir durum. Lakin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle de böyle olamayacağı anlaşıldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle tamamen parlamento sistemine uygun bir kimliktir. Çünkü Cumhuriyet'i kuran bir parti, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde yer alan bir parti.
1: Ama yıllarca tek başına ülkeyi yönetti.
3: Doğru.
1: Ve milli şefimiz vardı.
3: Tabii, 1960'lara kadarki durum, 1940'lara kadarki durum tabii ki de doğru. Bu parlamento sistemini Cumhuriyet Halk Partisi tamamen bu şekilde adapte olduğu için, fokuslandığı için bunun bu şekilde olmayacağı, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir, yani başka bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi başka bir parti üzerinde bir iki dili denklem, yani AK Parti veya X Parti şeklindeki dileceği anlaşıldı. Bundan dolayı Özgür Özel ve yönetiminin, evet, bu sistemden ayrılıp yeni bir parti kurup yeni bir akımla ortaya çıkmasına gerekiyor.
1: Hmm.
3: Gelecek düzende belki bunlar kayıt altında olur, belki olmaz, ama gelecek düzende, yani bu belki de 5 yıl veya orta vadede Cumhuriyet Halk Partisi bu zamanki tıpkı ANAP Partisi gibi, bu üzücüdür ama buna evrilecektir. Çünkü mevcut durum bunu gerektiriyor. Yeni kurulacak olan partinin ilk
1: şimdi,
3: parti...
1: Şimdi ama ben size burada bir müdahalede bulunmak istiyorum. Şimdi ANAP'ta, DYP'de ya da diğer partilerin hepsi dediğiniz gibi kayboldu gitti. Ama evet, CHP yoluna devam etti. Bugün de CHP var. Daha önce CHP'den ayrılan parti kuranlar da tekrar yuvaya döndüler. CHP'nin, evet, bugünkü bir ortamında biliyorsunuz delegenin efendim iradesine fesat karıştırıldı. Kimisi, doğru, bize para verdi dediler, kimisi işte pavyona götürdü dediler, kimisi yakınlarımızı, doğru, işe aldılar. Doğru. Doğru. Bu şekilde bir tartışma partiyi bu noktaya kadar getirdi. Hatta CHP'liler, yani bugünkü CHP yönetimi FETÖ parmağını bile işaret ediyor. Arkamdan hançerlendim dedi. Yani bunu siz sistemlere bağlamanız çok enteresan. Ben şimdi kesin ve net söyleyeyim size, şikayet eden CHP'liler, evet, suçlanan CHP'liler, itirafçı olan CHP'liler, böyle bir yumak var. Efendim çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bakalım telefon hattımızda kim var efendim? Biraz anlaşılır konuşmak lazım. Ben sevgili dinleyicimizi anlamakta güçlük çektim bir şeye kadar. Ama anlaşıldı. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyursunlar efendim, iyi günler diliyorum.
4: İyi günler Ataullah Bey.
1: Buyurun efendim, kiminle görüşüyoruz?
4: İsmim Çetin Şahin, bilgisayar mühendisiyim, Isparta'dan arıyorum.
1: Evet, buyurun efendim.
4: Ataullah Bey, benim aklıma şöyle bir deney geldi. Acaba şimdi yazda geldi, yangınlar başlıyor.
1: Evet, maalesef.
4: Yangın uçağı alacağız desek, birkaç tane de şarkı türkü söylesek 4 milyar TL gire toplayabilir miyiz, yoksa toplayamaz mıyız?
1: Yani geçmişte ona benzer şeyler oldu biliyorsunuz. Adımlar atıldı. Fakat sanki devletimiz bu konuda yavaş yavaş eksikliklerini yıllar içerisinde tamamladı.
4: Yo, ama ona da soramadım. İroni yapıyorum Atalla Bey.
1: Tabii. Ben de böyle biraz ciddi cevap vereyim. Onun için olur ya bu işe
4: acaba
1: de kim...
4: Hala insanlar onun için...
1: Tam konjektördür diyorsunuz. Şey para toplasınlar, uçak helikopter alacağız. Bak efendim devletlere de falan gibi değil mi?
4: Evet efendim. Şu anda tam zamanı insanlar acaba hala yine 4.000 TL'sini buralara devlete güvenmek yerine hiç neydi belli olmayan insanlara bu paraları verirler mi vermezler mi? Ben onun düşüncesi içerisindeyim. Size bir sorayım dedim acaba.
1: Sağ ol. Tabii ama bir şey var. Anadolu'da da bir söz var. Nineyi bir gün minderi altına koymuşlar ama minderde işte bir iki tiken mi varmış neymiş? Nineyi rahatsız etmiş. Bundan sonra evet. Nine her oturduğunda bir güzel o minderi ya da döşeyi böyle eliyle yoklarmış. Demişler ki ya büyük anne hayırdır? Ya demiş diken miken olur diye falan. Sanki bu bize biraz gerçi hafızayı beşer nisaniyle malumdur. Sanki bu bize büyük bir ders olacak. Ne dersin? Yoksa yani, yanılabilir miyiz? Gerçi Haluk Levent daha önce çekten senetten birkaç defa da bir içeri girmiş çıkmış tabii. Ama yani unutmuşuz ya da unutmak işimize gelmiş. Evet.
4: Maalesef bazı körlükler yani göz önünde olan şeyleri bile görmeye engel oluyor. Bu ideolojik körlük olabilir.
1: Evet.
4: Kendi şeyini tutmak için, partisini vesaire tutmak için. Yani bu körlükler maalesef ülkemizi bu hale getirdi. Artık gerçekten bu işin şeyine düşen insanlar da sorgulanmaya başlayacak. Malum sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyecek.
1: Tabii.
4: Yani biz orada çok üzülürüz. Çünkü çok böyle STK'lar var ki canla başla çalışıyorlar. Ve bir kuruşu dahi boşa harcamamak için ihtiyaç sahiplerine iletmek veya işte yangın durumunda oralarda harcamak için. Ama maalesef bu tarz şeyler bizi ne yaptı? Bizim yardımseverliğimizi sorgular hale getirdi.
1: Maalesef.
4: Ama şu anda mevsim açıldı. Allah tekrardan...
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İroni müthiş efendim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Aman dikkatli olalım. Şimdi efendim dinleyicilerimiz de portakal devlete güvenmedik diyor. Şimdi devlet artık kendini hatırlatıyor. Tespitleri de var. Efendim şahitler de var. Herkes konuşuyor. Efendim çağırıp konuşturuyorlar. İfadelerinde baş vuruyorlar insanların. O dönemde kampanyalar başlatan, insanları sevk eden, yanıltan, kafaları abondene eden insanlar tek tek ifade veriyor. Yakın bir zamanda bir sonucu işte neyse falan böyle gazeteci bir yerde yanında bir spiker arkadaş da var böyle ayaküstü falan sohbet ediyoruz. O spiker arkadaş bir şey söyledi. O sonucu dostumuz da bilinen birisi. Ya nerede o devlet? Hani o devlet falan? Daha var dedim. Artık var o devlet dedim falan. Biraz bozuldu falan. Tabii ezberler olabilir. İnsanların ezberleri olabilir, yanılabilir. Ama devlet var. Her yerde eli kulağı gözü var. Aman dikkat edelim. Devleti bilmeyenler bunu bilmez. Bakın ben size söyleyeyim. Genç çocuklar bunu portakal falan dünkü çocuklar, genç çocuklar ama çok fena yanılırlar. İşte böyle ifade vermeye devam ederler bundan sonra. Efendim buyurun iyi günler diliyorum.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Atallah Bey kusura bakmayın ben rahatsız ettim de hani bir kere aramak zorunda kaldım. Ben şimdi bu vatanahi diye devlet bahçeli diye demedim.
1: Devlet Bahçeli'ye de diyemezsin.
2: Yok
1: Cumhuriyet
2: diyemem.
1: Halk Partisi'nden herhangi birisine de söyleyemezsin. Bu bak, hain devlet haini ve hain kelimesini birbirimize kolay söylüyoruz. Bu çok büyük absürtlüktür. Sizi böyle dedim? Konuşmaktan men ediyorum ve bir daha yani programlarıma da katılmasan iyi olur. Hatta dinlemesen de sevinirim. Çok teşekkür ederim efendim. Burası farklı bir platform. ağzımıza, dilimize sahip olacağız burada. Bu kelimeleri niye şey yapıyoruz ki? Şen, şakrat, biraz farklı bir üslupla bir program ortaya koyuyoruz. Öyle şey olur mu ya? Burası o televizyonlarda birbirlerine su atan, birbirlerine hain söyleyen, birbirlerine bilmem ne diyen program değil ki bu. Bir halk programı efendim. Halkın meselelerine, problemlerine, duygularına ne yapıyoruz efendim? Tercüman oluyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Sevgili dinleyiciler, bu telefonlarla bizi arayacaksınız. Demin de dediğim gibi yaz ayları. Tabii yaz aylarında ne yapacağız? Bunu mutlaka konuşmamız lazım artık. Mutlaka ve mutlaka soğuk şeylerle efendim pikniklerimizi yapalım. Ben size efendim işte İstanbul boğazındasınız, Üsküdar'da, Çengelköy'de, bir yerlerde falan o güzelim selvilerin altında tabii ki dinlenin. Tabii ki hoş vakit geçin ama orada bir mangal olmasın. Yani ne olur yani? Sabah kahvaltısını orada yapalım. Mesela bir pazar ya da cumartesi günü inelim. Orada masamızı kuralım. Ne güzel değil mi efendim? Bir kahvaltı yapalım. Efendim hatta evde şeyleri de dolduralım efendim. Çayımızı, suyumuzu gidelim orada. Güzel bir şekilde bir keyif yapalım efendim. Pazar keyfi, piknik keyfi. Ne olur dikkat edelim efendim. Bunları unutmayalım. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo.
1: Buyurun efendim.
5: Merhabalar, merhabalar.
1: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: İbrahim ben efendim. İbrahim Yıldız.
1: Buyursunlar evet, İbrahim Bey. Nereden İstanbul, arıyorsunuz?
5: İstanbul Sancaktepe efendim.
1: Hem de Sancaktepe'de.
5: Evet.
1: Hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
5: Dedim ama öyle bir şansımı deneyeyim dedim.
1: Çıktı.
5: Valla direkt ben yani.
1: Vay be. Evet buyursunlar efendim.
5: Teşekkür ederim efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
5: Genel şey için aradım. Yani bu işte Ahbap Derneği ve bunlarla ilgili.
1: Ahbapsız geçmiyor günümüz değil mi? Ya halbuki bu ahbap kelimesi ne kadar hoş ama değil mi? Dost, i̇şte ahbap, akraba diyoruz ya. Dost, ahbap, ya. Akraba. Şimdi akrep diyorlar akrabalara. Biraz da öyle tabii. Menfaatine dokundu mu ya da şöyle hafif bir mesafe koydu mu bazı şartlardan dolayı adam delleniyor derler Anadolu'dan. Evet ben de uzak duruyorum. Bundan sonra daha biraz uzak durmamız lazım. Efendim ahbap kelimesi çok değerli bir kelime ama içini bocalttılar. Ne dersiniz?
5: Evet aynen katılıyorum yani sadece ahbap değil yani bu kesim bilemiyorum işte yani hem insanlarımızın manevi değerlerini kullanıyorlar hem de yani küfrediyorlar gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum.
1: Hakaret yani bugün, de var diyorsun.
5: Hakaret de var yani bugün mesela şey diyenler işte ahbap var, devlet yok falan diyenler var diye 2020.
1: Bu ifadesinde de yani orada gazetecilere de söylemiş. Evet. Yani adam düşünebiliyor musun? Ama devlet 2 sene sonra kendini hepsine hatırlatacak şimdi.
5: Evet aynen öyle. Yani bu kesim yine bu kesimdi galiba. Yani bu 2015'ler, 2016'lar yani o zamanlarda yani devlet Güneydoğu'da bir mücadele veriyordu. Heh. O zaman da devlete katil diyorlardı. Yani
1: ben, tabii.
5: Yani aynı kişilerdi yani. Tabii, aynı tabii. Takımdı yani.
1: Evet.
5: Bilmiyorum. Allah.
1: Değil mi? Ne tenakus, ne çelişki. Bir tarafta evet. Katil diyorsun, bir müddet sonra dönüyorsun. Devlet nerede falan. Hatta evet, bir meşhur sonucu vardı ya. Yani, devlet nerede falan diye bağırıp dururdu. Evet.
5: Aynen efendim. Bunları dile getirin dedim efendim.
1: Vallahi daha ne dile getireceksiniz? Ne güzel şeyler söylediniz. Sizin de güveniniz kalmamış gibi sanki.
5: Şimdi yani şöyle söyleyeyim.
1: Ahbaplara, dostlara.
5: Yani muhalefet bu tip yani bunlara bu sanat sepet sayfası. Yani bir de şunu anladım yani bu dedim ya sanat sepet sayfası derlerdi ya hani.
1: Öyle derlerdi bir yuvarlarlardı bizim, toplumda. Ha,
5: bizim oyumuz işte dağdaki çobanın oyu da bir o mu? Bir mi diye söylüyorlardı.
1: Bir ben manken yani, kızımız vardı değil mi Ayson?
5: Evet. Yani ben de diyorum ki dağdaki çobanın oyu sizinkinden çok daha değerli ve onurlu.
1: Köylü milletin efendisidir efendim.
5: Ve bilinçli yani.
1: Tabii.
5: Yani o da şimdi ortaya çıktı. mudur yani?
1: Şimdi bu Aysun tabii ifade verince bu konuda demiş ki ya ben bunları düşünecek, söyleyecek bir insan değilim. Bizim okulda bir profesör hocamız vardı. O hocamız bu lafı söyledi. Ben de böyle yani söyledim diyor yani. Bak evet. Nereden öğrenmiş? Ya. Nereden kafalar bulandırılmış ya. Değil mi efendim?
5: Aynen.
1: Çoban. Ki aynen. Peki bunlar yani gerçekten Atatürkçü iseler bu rençper vatandaşa, köylü vatandaşa, çoban vatandaşa Atatürk ne evet. diyor? Köylü milletin efendisidir diyor. Bunlar da nasıl uyumuz bir olacak? Aynen. Lan oğlum siz aynen. nesiniz yani? O musunuz, bu musunuz?
5: Aynen.
1: Ya
5: yani,
1: efendim.
5: Bir de mesela diyecektim yani muhalefet tarafına yani bakıyorum ben yani bu milletin ülküsünü, bu milletin dünya geleceğinde olan yerini yani geleceğini karşılayacak bir şey yaptıklarına inanmıyorum. Yapacaklarına da inanmıyorum. Yani
1: evet.
5: İşte o sebepten dolayı tabii.
1: Abi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yani siz de ona göre konuşuyorsunuz, yorumluyorsunuz. Yani varsa heybede bir şey, ortada bir şey varsa bunlar yapar falan dersiniz. Ama yoksa değil mi efendim? Bunlar bir şey yapamaz derler. Çünkü denedik, sınadık. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederim.
5: Çok ben teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum.
1: İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Bakalım kim var? Buyurun efendim.
6: Alo.
1: Buyurun efendim.
6: Neşer adamlar, hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Size de kiminle görüşüyorum?
6: İzmir'den Faruk.
1: Buyursunlar.
6: Atabey, ben 10 senedir merak ediyorum. Bu Hakan Şükürler, doğumlu Darabak'tan maaş alıyorlar. Benim kızım mı? Onu bile sordum. 10 senedir merak ediyorum. Bunlar maaş alıyor mu diye acaba?
1: Kim maaş alıyor efendim?
6: Efendim?
1: Kim maaş alıyor? Nereden maaş alıyorlar?
6: Ya Hakan Şükürler abi. Bu millete şeyden ya.
1: Hakan mı?
6: Maaş alıyorlar mı bunlar?
1: Kimse de, kimden maaş alıyorlar anlamadım. Futbolcu, eski futbolcu Amerika'da o.
6: Petrolcular maaş alıyorlar. Milletvekili de Amerika'ya gitti. Hakan Şükürler.
1: Evet onlar maaş almıyorlar efendim. Alıyorlar mı? Emekli maaşı mı alıyorlar diyorsun?
6: 10 senedir merak ediyorum. Benim de kızım var. Adayı onu soruyorum ki 10 senedir merak ediyorum dedim.
1: Yani. Sizin kızınız da mı orada Amerika'da efendim?
6: Vallahi merak ediyorum. 10 senedir tabii.
1: Kızınız FETÖ'cü mü oldu efendim?
6: 25 senedir ben insan olduğumu anladım ya. Şu Tayyip Erdoğan 100 sene başımızdı Kasım. Ben 3 ay maaş almadım. Bir de başımda geçen bir şey anlatayım siz kestiniz.
1: Efendim kızınız FETÖ'cü mü çıktı?
6: 60 senesinde itirazda bize süredizde köy hizmetlerindeydim. Ben kadrom ilaçı vereyim. Dedir herkes devlet batıyormuş. Herkes yürüsünü verecek dediler. Ya herkes ben dedim yüzünü ver, yüzünü vermem dedim. Parası olan bir kilo alsın alsın bilmem diyorsun.
1: Tarih ne zaman abi?
6: Ertesi günü baktım benim kapımın yanında 5-6 tane asker bir asubay başını nöbet bekliyor, takip ediyorlar. Ya bunları yaşadım ben.
1: Yıl kaç abi, yıl kaç?
6: 25 senedir ya 47 senedir 2015 senesinde de çalıştım. 34 sene devletli çalışan tüyümesinde.
1: Anladım. Peki yani efendim. Tamam. Herkes çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Amca bir şey anlatıyor. Zor anlaşılıyor. Toparlayamıyor. Dediklerimize de cevap veremiyor. Efendim buyurun. Alo. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar.
7: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam. İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: İzmir'den Dilaver.
1: Evet. Buyursunlar Dilaver Bey.
7: Ataullah abi. Az önce bir arkadaş bağlandı. Dedi ki bir dernekle biz kuralım yangın uçağın.
1: Konjektüre olarak yangınlar olur ya yazın.
7: Para toplayalım, bir kalalım. Aman diyeyim abi sakın öyle bir şey yapmayın.
1: Evet.
7: Neden derseniz bir Nuri Demirağ vakası daha çıkıverir. Birincisinin öfkesi üzerimizde zaten. İkinciyi kaldıramayız. Aman diyeyim abi.
1: O tabii ben ironi yapıyorum dedi evet. Sevgili dinleyicimiz.
7: Evet, evet.
1: Bunlar konjektürel olarak durumu değerlendirirler. Ona göre duygularla oynarlar ve sömürürler. Ve bunları destekleyen medyada da şurada burada da bir sürü troll olur. Vatandaşı yanlış yönlendirirler. Evet.
7: Bir ironi de ben yapayım dedim.
1: Buyursunlar efendim lütfen.
7: Sizden işte bunu söyleyeyim dedim. Nuri Demirağ'ı hatırlatayım Emre Ahmetli'yi.
1: Hah Allah razı
7: olsun. Sizden bir ricam olabilir mi?
1: Buyurun efendim.
7: Keşke inşallah buna uygun vakit olur ya da siz bir boşluk bulursunuz. Bu Şakir Zümre'dir. Rahmetli Nuri Killigil'dir. Evet. Nuri Demirağ'dır. Bunlara ayrı ayrı böyle bir program yapsanız, şöyle bir genç neslin bunları öğrenmesi ve bu ülkeye ne zararlar verilmiş Gladio'ya hizmet adına, Amerika'ya hizmet adına, ben böyle diyorum.
1: Efendim, emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu'yla biz bunları epey işledik ama hatırlatırız efendim.
7: Evet evet dinliyorum o programlarınızı da dinliyorum.
1: Evet evet.
7: Ama sırf bunlara yönelik böyle.
1: Olabilir efendim. Hay hay.
7: Yapıldı. Keşke yapsanız yeni nesil öğrense bunları.
1: Yeter ki öğrenmek istesinler efendim. Birçok yerde artık bu bilgilere ulaşılır. Çok açık
7: tam
1: efendim.
7: Tam olarak onu söyleyecektim.
1: Tabii abi, tabii her yerde var bu bilgiler.
7: Çok üşengeç yeni nesil.
1: Artık perdelemek yok efendim, yasaklamak yok, yalanı dayatmak yok efendim. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıktı, zaten çıkıyor. Yeter ki insaflı olalım ve sorgulamayı sürdürelim, hemen ulaşırız efendim. Sevgili dinleyicim çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Bir başka dinleyicimiz daha var. Efendim buyurun. Alo alo. Buyurun efendim.
8: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
8: İyi günler Atallah Bey. Konya'dan Kenan Bey, nasılsınız?
1: Kenan Bey teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sizler de iyi misiniz? Buyurun efendim.
8: İyiyim, ben de teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce bir amca bağlandı da hani biraz belki işitme problemi olabilir. Tam sizi de anlayamadı. Hı hı. Söyleyeceklerine tam şey yapamadı. Hakan Şükür hala maaş alıyor dedi. Öyle bir şey yok.
1: Yok tabii.
8: Öyle bir şey zaten Hakan Şükür'ün maaş alması değil. FETÖ terör örgütüyle iltisakından dolayı bütün mal varlığına el konuldu.
1: Evet.
8: Kendisi de şu an ağlayıp duruyor zaten, canlı yayınlar falan yapıyor. Benim mal varlığımı aldılar elimden falan diye.
1: Evet.
8: Ona bir açıklık getirmek istedim nacizane.
1: Evet.
8: Bir de değinmek istediğim kısaca bir konu var. Malum evet. Yakın zamanda 15 Temmuz darbe girişiminin şeyini, seneyi devriyesini tabii şey yaptık. Şehitlerimizi yad ettik.
1: Evet. Allah'ın gönlü rahmet etsin.
8: Amin. Amin abi. Herhangi bir parti ya da şahıs üzerinde konuşmak istemiyorum ama bir güruh var maalesef. Kendini işte aydın olarak pazarlayan gazeteci, siyasi iş adamı vesaire fark etmez. Seçmeninde tabii bir kısmı bunların şeyi altında. Maalesef Türkiye'de iyi olan, güzel olan, insani olan ya da milletin ruhuna uygun olan her şeye karşılar. Yani bakıyorsunuz mesela 15 Temmuz'daki biz şehitlerimizi, gazilerimizi anıyoruz. Bunlar işte yok kafası kesilen askerleri anıyoruz diyorlar. Bunu da Atatürkçülük ve Cumhuriyeti savunma adına falan yapıyorlar. Öyle yaptıklarını söylüyorlar.
1: Ama orada 253 tane şehit var. Şehit verildi. Onlar için bir şey denilmiyor mu?
8: Hiçbir şey
1: bunlar
8: demiyorlar.
1: Niye şehit edildi, niye katledildi, niye yaralandı, niye sakat bırakıldı değil mi?
8: Tiyatro diyorlar vesaire falan. Bunlar tamamını bilerek veya bilmeyerek FETÖ ağzıyla, FETÖ'nün yönlendirmesiyle.
1: Tabii.
8: Yok işte FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın denmiş. AK Parti, MHP oylarıyla reddedilmiş. Bir kere orada bu FETÖ'nün siyasi ayağı olayı zaten belli bir tarihi sınırlamadan çok geçmişe yönelik bir araştırma yapıldı.
1: Çok basit zaman, kendilerinden başlasınlar. Ya, Zaman Gazetesi'nin önünde yattılar. Asya Bank'ın önünde yattılar. Beyanları var. Ziyaret ettiler. Gazetede manşet fikirleri çıktı. Nereden arayalım efendim? Onlar yani, arasınlar, önce kendilerini dizikalifiye etsinler. Ben bir hatanın içerisinde oldum, bak istifa ediyorum. Ondan sonra da Tayyip Bey gibi bir iki seçim içerisinde bunların hepsini partiden attı, deföref etti. Milletvekilleri de vardı, bakanlık yapanlar oldu. Hala sağda solda konuşanlar var. Hepsini tabii. Tayyip Bey partiden de attı, milletvekili de yapmadı, şeyden de, meclisten de attı. Ama o Asya Bank'ın önünde yatan herif mesela mecliste konuşuyor. Hala değil mi? Hatırladın mı onu? Ama o orada konuşuyor. Ya sen Asya Bank'ın önünde yattın ya, kendini yere attın, sürüklettin, herifi savundun. Tamam. Değil mi?
8: Bunu da verebiliriz yani. Sonuçta görüntüleri var.
1: Tabii.
8: Yanlış şey söylemiyoruz.
1: Tabii.
8: Yani işte sokak hayvanları meselesi oluyor. Hemen milletin karşısındalar. Ya köpekler bizim çocuklarımızı yiyor yani. Çocuklardan yana mı oluyor? Bilakis geliyorlar, bir de şehirlerde şimdi domuz beslemeye başladılar. Yani insani olan, milli olan, toplumun değerlerinden yana olan her şeye karşılar. Yani
1: ya, sokak köpeklerini parklara kavuşturmak, bir veterinere kavuşturmak, karınlarını doyurmak kötü bir şey mi ya? Sokak köpeği diye bir tabir mi var? Nerede var Avrupa'da? Nerelerde? Ne kadar sokakta kedi köpek var?
8: Köpeği var tabii. Ya biz onları topluca öldürelim, islaf edelim demiyoruz. Bizim inancımızda zaten bunu yasaklar. Ama toplumun, insanların yaşadığı yerde de bunlar çocuklarımıza, insanlarımıza saldırıyorlarsa bunları düzenli bir şekilde toplayıp barınaklara götürmek, kısırlaştırmak. Bunlar yani bütün gelişmiş Avrupa ülkelerinde de yapılan işler.
1: Tabii.
8: Yani bakıyorsunuz eşcinsel meselesi oluyor. Hemen LGBT'yi savunuyorlar. Yani toplumun düzenini bozacak, toplum ahlakını ifsad edecek, neslimizi bozacak ne varsa gerçekten yanlarındalar. Anlamak güç. Ve bu şekilde de seçim kazanmayı düşünüyor. Bu milletin önüne de o istemeye çıkıyorlar. Yani Türk milletini hiç tanıyamamışlar. Bu milletin ferasetini hiç bilememişler.
1: Evet.
8: Bu şekilde de iktidar olmayı umut ediyorlar. Milletin değerleriyle çatışarak, milletin yana olduğu her şeyde milletin karşısında durarak iktidar falan da olunmaz. O yüzden de 20 küsur senedir millet kendine uyan tercihleri yapıyor. Bundan sonra da böyle devam edecek. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Ömerciğim, reklam mı, dinleyicimiz mi var? Dinleyicimiz var. Hemen alıyoruz. Bekletmeyelim efendim dinleyicimizi. Efendim buyurun.
9: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
9: Önce şu vatan haini çok kullanılıyor. İnsanlar bazen maksatını aşırt da kullanıyor.
1: Her yerde kullanıyorlar ya, böyle televizyonlarda, şurada burada.
9: Ama yani daha böyle tanınan bilinen insanların bile dilinden bu
1: çok
9: geçmediği ayıp. İçin insanların bir şekilde bundan etkilenmesi de mümkün olabiliyor demek.
1: Abi çok basit kullanıyoruz birbirlerimize karşı, yani öyle şey mi oluyor?
9: Ben o konuda şöyle bir çuval yapayım. Çuvalın içine kim girerse o girsin o zaman.
1: Hı hı.
9: Mesela desem ki bile isteye, memleketin insanına, devletine, toprağına zararlı iş yapan herkese ben vatan haini diyorum desem herhalde buna kimse itiraz etmez.
1: Ne itiraz edilsin tabii.
9: Yani kısaca vatan haini bu şekilde tarif etmiş olduk.
1: Evet.
9: Herhalde buna itiraz olmaz herhalde, tahmin ediyorum.
1: Evet.
9: Şöyle diyelim peşine hemen. Bahçeli'nin bu CHP'deki paranın bir kısmını, yardımın bir kısmını ayrılan partiye verilsin, bu etik olur filan şeyinden sonra bu Murat Emir'e hemen soruldu.
1: Evet.
9: Dedi ki Bahçeli bize zamanında sahip çıkacak dedi. Şimdi bu saatten sonra sahip çıksa ne olur? Mealen söylüyorum, anladım söylüyorum. Bir sefer dinlemeyle tabii hepsini insan bant kaydı
1: gibi. Abi onu unutmuş mi? Daha önce de Devlet Bey bu partinin bölünmemesi lazım. Bu parti eski Türkiye Partisi.
9: Onları,
1: abi canım, hepsini, onları Devlet Bey birkaç cümle daha önce de sarf etti, söyledi yani.
9: Ama o söyledikleri mahkes bulmadı zannedersem. Bulmadı.
1: Yani, hedefleri belli. Hedefleri bölmekti zaten.
9: Yani mahkes bulmadı.
1: Tabii
9: ya. Yani. Bölmek.
1: Her şey biliyor, o istihbaratı var ya, parti bölünmesin, parti böyle olmasın, Atatürk'ün partisidir işte CHP böyle dedi ama kimse dinlemedi ya.
9: Ya bölünmüş çünkü bakın nefis.
1: Abi canım yani niyetler belli, Devlet Bey'e bunu bilir zaten abi ya.
9: Nefis insanı bile bile yanlış yaptırır.
1: Tabii. Tabii maalesef.
9: Bir nikah düşmeyen bir kadınla bir otele, odasına gelen fotoğraflar filmle ortalıklarda yayılınca vesaire böyle konular. Yani insanlar her türlü
1: Evlendik abi, o işi kurtardık. O fotoğraf bir şey ifade etmiyor artık.
9: İşte her türlü yanlışı yapalım edelim. Ama kimse buna ses... Ya kimse ses çıkarmasa eşyanın tabiatı ses çıkarır. Bunun yanlış olduğu senin ayağına dolanır. Mesela CHP neden başarısız? CHP taş devrinden başarısız yani. Hem de sebebini bildikleri halde. Biliyorlar. Başarısız olma sebeplerini biliyorlar. Şimdi düz mantık kullanacak olursak demek ki bunların hepsi saraya çalışıyor. Desem yanlış oldu mu?
1: Ya birbirlerini bir de öyle itham ediyorlar.
9: Yani şimdi yaptığın ettiğin hepsi ya %25. %25 de bu işin zorlama limiti. %25 ötesine geçemiyorsun. Ya ben bunun ne ötesine geçemiyorum diye Atnalı gibi bir salonda toplantı yapılıyor. Nalın son kısmına da bir başörtülü kadın oturtmuşlar. Orada milleti kandıracaklar ya, bu millet bu kadar.
1: Abi daha önce çarşaflı hanıma rozet taktılar ya, çok yıllar ya, 40 sene önce ya, 35 sene önce.
9: Ben şey, o ahmak salak gerizekalı falan filan mı zannettiniz demeyeceğim de milleti bu kadar toy zannetmeyin diyeyim.
1: Öyle diyelim efendim.
9: Biraz daha kibar olsun. Peki. Tamam. Yani bu benzeri şeyler. Bir şey daha diyecektim ya. Öyle günde üyelere 2 milyon üyeden bahsediliyor. İstifa edin, istifa edin. Ya arkadaş, önce sen kendin istifa etsene. Özgür Özel istifa etti.
1: Örnek olalım efendim. Evet, istifa
9: etti. Özgür Özel istifa etti mi?
1: Galiba resmi bir istifası söz konusu değil daha. Yani bir dilekçe vermedi. Gördüğüm düzüm üzerine...
9: O zaman insanlara istifa edin demenin ne kadar neye faydası olur? Biraz samimiyet istesem herhalde fazla bir şey istemem.
1: Sizi buraya taşıdım ama ben dönüyorum çocuklar. Alasma aldık. Abi iyi günler diliyorum efendim. Demek gibi bir şey. Sevgili dinleyiciler, reklama gidiyoruz. Telefonlarımız 0212-454-5646, 0212-454-5646. Bunlar efendim canlı yayın telefonlarımız. Gidip döneceğiz. Reklam aramız var.

0: şimdi reklamlar.
1: Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
2: İstanbul Medipol Üniversitesi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağıraşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Sayın toplu taşıma kullanıcıları, toplu taşımada erişilebilirlik önemlidir. Metro, istasyon, iskele gibi toplu taşıma tesislerindeki asansörlere binerken engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve hareketinde kısıtlılık olan diğer kişilere öncelik verelim. Erişilebilirliği hep birlikte sağlayalım. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Burası TGRT FM.
1: Evet sevgili dinleyiciler, birlikteyiz, beraberiz ve sevgili Ahmet Hilmi Kaya var efendim. Bu Ahmet Kaya deyince bazı dinleyicilerimiz ya ne diyorsunuz, o rahmetli olmadı mı? Evet, bu genç filinta gibi, manken gibi bir çocuk maşallah, Allah nazardan saklasın. Abi dedi, yani öyle dedim bir defa dedi, benim de sapığım oldu, telefonun birisi çalıyor dedi, cevap vermiyor. Olsun evladım dedim, herkesin sapığı var, senin de sapığın olsun. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
2: Kolay gelsin Atalat Bey.
1: İyi günler diliyorum, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Demek ki herkesin bir sapı oluyor. Allah ya.
1: Çocuk diyor abi, telefon geliyor, dinliyor sesimi, cevap vermiyor diyor. Evet.
2: Ya çok kötü bir duygu ya.
1: Maalesef.
2: Öyle şeyler konuşuyor. Ya ne oluyor? İnsanlara ne oluyor da bu duruma düşüyor, ben anlamıyorum ya.
1: Ya.
2: Zeka aykuları mı gidiyor? Ne oluyor? Ya gündem belli de. Dinledim de.
1: Abi sesten, sohbetten efendim tatmin olan insanlar da var. Öyle demeyin. Yani ben de onlara suç bulmuyorum. Belki yeni bir ses, yeni bir nefes falan gibi. Bir dinleyelim Ahmet Bey'in sesi nasıl falan diye. Yani olabilir. Neyse Erhan Bey, bu farklı bir konu. Buraya girmeyelim. Efendim ya, evet buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Atala Bey, ben başlamayı sizi dinliyorum da gündeme bari de, ya ne değişti ki? Hiçbir şey, değişen bir şey yok ki bu partilerle alakalı.
1: Evet.
2: Ya mesela şunu biliyorum ben, MHP'den de biri ayrıldı, o da bir parti kurdu, İyi Parti kurdu, ne oldu? Şimdi CHP'de ayrılacak, yeni parti kurulacak, ne olacak? Ya Atomat Bey, bunlar tamamen var ya.
1: Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Bana belki hak verirsin, benim gözlemim bu. Bu bilhassa FETÖ kalkışmasından sonra birçok parti kendini yineledi ya da işte ayırdı, gönderdi, geldi tartışmalar falan. CHP'de bugün yaşanan o aslında. Yani işte fesat karıştırdılar, delegeyi ayırttılar, para verdiler, döktüler gibi var ya. Şimdi MHP'de biliyorsunuz farklı bir şekilde oldu bu. İşte en kısa bir süre önce de, hatta görevden uzaklaştıran ilçe ve il başkanları oldu vesaire. Partiler yeni yeni kendini şey yapıyorlar, kuramlaştırıyorlar. İyi Parti de belki ondan dolayı koptu gitti. Yani İyi Parti'ye gidenler, İyi Parti'den kopanlar da oldu. Mesela şu anda sessiz olanlar var. Ama birisi gitti bir parti kurdu. Mesela onun da bir partisi var. Önemli değil. Anahtar vesaire falan. Anladın sen bunu.
2: Anladım.
1: Yani bu FETÖ ya. Kalkışması var ya, iyice ne titretti yani. Bütün kurumlar, kuruluşlar kendilerine yeniden bir yapılandırma, yeniden ya, bir çeki düzen verdiler. Buyurunuz efendim.
2: Şeye döndü. Bu var ya Tolu. Aynı böyle, yani Türkiye'de futbol takımı kurulur gibi kurulmaya başladı.
1: Evet.
2: Ay ya, değişen hiçbir şey yok.
1: Evet.
2: Bir başarı yok. Yani tıpkı futbol takımı, ama bunun bir varı yok.
1: Evet.
2: Var yok, var sistemi yok. Böyle bir parti, ya parti çöplüğüne dönüyor Atolat Bey ya.
1: Çok parti var.
2: Ya çok parti var. Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Kim ne yapıyor, kim nasıl bir insanlar, bunların ne kapasitesi var?
1: Çok basit ya, abi. Vatandaş bunları sandıkta birleştiriyor zaten.
2: Yani
1: bir merkez partiye oy veriyor. Onlar çıkıyorlar.
2: Bir de şu var.
1: Bir de bu parti programları örtüşen, birbirlerine benzeyen partilerin de birleşmesi lazım artık ya.
2: Yani ya, aynen ya, bak mesela bir de Atala Bey şimdi ya bu şu futbol başlasın da biraz rahatlasak gerçekten.
1: Değil mi?
2: Ya.
1: Artık ya, yetti galiba ya.
2: Yani Ağustos açılacaksa bakın.
1: Fakat bu Fenerbahçe'nin bu Kadıköy çıkışı da güzel oldu yalnız.
2: Fenerbahçe zorlanmadan aldı yani. Bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Ya ben Fenerbahçe'nin alacağını biliyordum zaten. Biz aramızda konuşuyoruz. Çünkü belliydi yani.
1: Hı.
2: Ama Beşiktaş'tan bu akşam da Beşiktaş'ın maçı var. Saat 9'da. Ama hiç umutlu değilim.
1: Yapmayalım.
2: Ya çünkü hazır. Ya Atolat Bey. Şimdi bir öngörü var. Bir de şey var. Ya hazırlık maçı, ikisinde de yenilen bir takım. Sen şimdi hani ya Fenerbahçe hazırlık maçından ikisinde de aldı ya, yendi. Hani bunda bu takım dedik, tamam götür, ama ya Beşiktaş ya.
1: Fenerbahçe'de bu konuda bir istikrar var diyorsun.
2: Ya var, çünkü yaptığı hazırlık maçlarında nasıl bir oyun, nasıl şey yaptı, belli oldu ve rakibini yendi. Ya işte iki hazırlık maçı, ikisi de yenildi. Ya bu akşam şimdi maçı var. Nasıl şimdi kanatlardan mı ya gole gidecek, orta sahadan mı hücuma çıkacak? Neyi ne yapacak bilmiyor. Bir olay o Koreli futbol olayı, ona bağlandılar. Ya çok acayip oldu. Bir de şimdi Galatasaray şimdi bizim takıma gelince biz de bir Atola Bey. Ya öyle bir yaprak dökümü oluyor ki gerçekten Ricardo rüzgarı gitti ya. Ya bir Ricardo var 4 yıl ama giderken yani bir paylaşım yapmadı. Ya 4 sene Galatasaray'da kaldın ya, bakın Galatasaray gibi takımda. Ya o kadar şey bizi güldürdün, sevindirdin, yeri geldi üzdürdün. Ya ama ayrılıyorsun ya. Bir veda paylaşımı niye yapmıyorsun ya?
1: Veda ya, ederken ama, sana.
2: Yani bir de Galatasaray'da şöyle bir şey var Atolat Bey. Yani giden futbolcularda gerçekten ben üzülüyorum. Bir yaprak döküm oluyor ya böyle. Ya Ricardo gibi futbolcu gitti. Bak ondan sonra bir Mustera denen bir futbolcu gitti. Gerçekten yani bu takımlar, yani Galatasaray öyle bir takım ki nasıl hani şey yapıyor böyle, kendini gençleştiriyor, şey yapıyor ama bazı futbolcu da anılıyor ya Tolat Bey.
1: Anladım şimdi efendim.
2: Bir Osman var, bir şey.
1: Bunları şimdi uzun uzun konuşalım, dinleyicilerimiz var bir Erhan Bey. Sen ip uçlarını verdin. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, dinleyicimiz var mı efendim? Hemen alıyoruz. Telefonumuz müsait değil mi Ahmetciğim? Evet, buyurunuz efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: İyi günler, iyi çalışmalar Ata Bey.
1: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurunuz efendim.
3: Ben Bursa'dan arıyorum. İsim vermek istemiyorum.
1: Tabii buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz.
3: Nasılsınız? Nasıl gidiyor
1: çok
3: çalışmalar?
1: Çok teşekkür ederim. Hayat devam ediyor efendim. Bugünümüze şükürler olsun.
3: Tabii. Artısıyla, eksisiyle devam ediyor tabii.
1: Tabii. Kabullenmek lazım hayatın yokuşunu da, inişini de, çıkışını da. Tabii.
3: Tabii. Şimdi bu Ahbap Derneği hakkında ben konuşmak istemiştim. Bir iki kelime söylemek istemiştim.
1: Buyurun.
3: Mesela bu Ahbap Derneği'ne para yatıran insanlar nasıl güvendiler acaba?
1: Evet.
3: Yani bizim mesela ben şahsi olarak fikrimi söylemem gerekirse, şimdi önce Allah sonra devlet.
1: Tabii.
3: Yani asla bu düstur değişmemesi lazım.
1: Doğru.
3: Yani ne oldu sonuçta? İşte o zaman Kızılay çadırları satıyor mu dediler, ne dediler bilmiyorum artık.
1: O bir alt şirketi var, iştirak. O herkese satıyor. Yani bana da 1000 çadır varsa verin derse size de verir. Ama bunlar farklı bir şekilde yansıttılar. Efendim Kızılay çadır satıyor. Bu işin önünü almadı. Ama ahbap çadır alıyor, vatandaşa dağıtacak gibi bir propaganda efendim.
3: Evet öyle oldu. Evet. Ama millet hürya onun peşine gitti. Paralarını bile yatırdılar. Sonuçta ne oldu? Yerine ulaşmadı.
1: Tabii.
3: Yani demek istiyorum ki çok yanlış uygulamalar, çok. Bunları kılavuzlayan kişiler de aynı şekilde.
1: Şimdi onlar Fatih adliyelerde ifade veriyor ya, tek tek çağırıyorlar ünlüleri, ya, gazetecileri, sanatçıları, mankenleri. Tabii.
3: Ata Bey ifade verse ne olur, ne değişecek?
1: En azından bunlara belki, bilemiyorum tabii, ama organize suç örgütüne dahil edilen bir şey var bu suçlamanın. Yani oraya doğru gidiyor. Bu konuda dahli olanlara bir şey yapacaklar efendim. Dokunacak devlet, kendini hatırlatacak.
3: Sonuçta bu para yerine gelip ulaşacak mı yerine? Hayır.
1: Evet.
3: Ulaşmayacak.
1: Giden bu para gitti diyorsunuz. Evet.
3: Tabii. Yani ben yaptım oldu.
1: Evet. Efendim, zararın neresinden dönülürse kârdır.
3: Ya o da tabii, o da doğru, o da doğru. Yani ben
1: mevcuda el koymak, mevcudu almak bile kârdır efendim. Evet.
3: Evet tabii zararın neresinden dönülürse kârdır. Doğrudur. Klasik sözümüzdür bizim.
1: Ya.
3: Evet. Oldu, size iyi çalışmalar.
1: Çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz efendim. Sağ olun.
3: Yani önce Allah sonra devlet.
1: Sağ ol. Evet, bravo. Devlet hepimize lazım. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın efendim. Buyurunuz efendim.
4: Selamun aleyküm. İyi günler Atatürk Bey.
1: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
4: Efendim Kahramanmaraş'tan arıyorum. İsmim Mücahit.
1: Buyursunlar Mücahit Bey.
4: Atatürk Bey ben Kahramanmaraş'ta depremi bizzat yaşadığım için hani insanların faktörü insan faktörü olduğu için
1: evet.
4: iyisi de var, kötüsü de var. Hani bu Ahbap'la ilgili aslında söylemeyecektim ama ben yani memleketimin her karışına kurban olayım. Gerçekten Konya Ilgın'da bir hafta misafir ettiler bizi depremde. Hatta yani biraz utandık, sıkıldık ama o insanlar gerçekten yani ülkemin insanları
1: tabii
4: öyle
1: ya.
4: Değil. Herkes öyle değil yani.
1: Misafirperver milletiz.
4: Kesinlikle efendim. Yani ben sadece bunu dile getirmek istedim yani. Bu ahbapmış. Onlar kendilerine yazık etmişler. Yani
1: evet.
4: Bilmiyorum nasıl bir kafayla yaptılar yani. Ama memleketimin insanı %99,5 olaraktan gerçekten misafirperver.
1: Tabii.
4: Ondan sonra açı yoku gözetir.
1: Tabii.
4: Ondan sonra yani Maraş'a gelip yani adam Azerbaycan'dan gelmiş ya. Arabasını atmış. Kötü bir arabası var. Adam dememiş ki ya ben bu arabayla yolda kalırım şöyle olur böyle olur. Adam basmış gelmiş elinde 2-3 tane yorga yastık bir şeyler.
1: Azerbaycan'dan değil mi?
4: Evet.
1: Kahramanmaraş'ta evet, Azerbaycan caddesi mi var mahallesi mi kurdular? Azerbaycan evet, elini taşın evet, altına zaten, koydu orada.
4: Evet Atavla Bey zaten Azerbaycan bulvarı vardı.
1: Vardı değil mi bulvarı? Onu vardı, biz yapalım dediler.
4: Vardı. Onlar da o bulvardan adı hürmetine bayağı güzel bir yer yaptılar.
1: Tabii.
4: İyi bir cadde yaptılar buraya.
1: Çok güzel.
4: Yani onlara da Rabbim yani hayırlarının karşılığını verir.
1: Amin inşallah.
4: Peki. Efendim ben güzel program yapıyorsunuz. Yani
1: kıymetli hemşerim çok teşekkür ederim. O sizin güzel bakmanızdan kaynaklanıyor. Çok teşekkür ederim. Evet.
4: Allah'a emanet.
1: Sağ olun sizler de sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Dinleyicimiz var mı efendim? Buyurunuz efendim.
5: Alo merhaba.
1: Merhaba iyi günler diliyoruz Müberra Hanım buyursunlar efendim.
5: İyi günler. Şimdi bu ahbap derneklerinin mevzuları 2027 yılına kadar sürecek mi?
1: Vallahi değil mi yani? Bu işi bir bakalım. Bunun mahkemesi şuyu buyu sonuçlanacak herhalde.
5: Yani,
1: ama bize de ders olsun değil mi? Millet şimdi dinliyor, ders çıkarıyor tabii.
5: Ders çıkarıyor yani. Ha bir kötü insanlar tarafından dolandırılmışsın. Ha, ahbap derneğine bağışta bulunmuşsun. Yani ikisinin arasında bir fark yok.
1: Bugün işte kendini polis, hakim, savcı diye tanıtanlara aman bir şey yüz vermeyin diye İçişleri Bakanlığı'ndan bir şey var efendim. Gene bir mail var.
5: Evet.
1: Evet.
5: Şimdi bu Ece Hüner'le Fatih Portakal, Öykü Serter bunların
1: evet,
5: verdikleri ifade ne kadara kadar doğru? Yani bu bir tanesi Ece Hüner ben Haluk Levent'i lanetliyorum dedi.
1: Tabii.
5: Şahsen tanımıyorum dedi.
1: Evet.
5: Fatih

0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Bak şimdi ben misal göstereceğim. Hı. Bizim devletin yaptığını Kadıköy Türkiye Görme Engelliler Derneği yapabilir mi?
0: Mümkün değil.
1: Ha işte bak bu misal.
0: Tabii. Yani şimdi, şeyler engellilerimize devletin yaptığı hizmet değil mi? Bugün herkes biliyor. Onlar ne kadar yapabilirler? Evet.
1: Yani şimdi onlar ne yapıyorlar? Devlete sunuyorlar, meclise götürüyorlar. Heh. Bu engelli dernekleri.
0: Tabii.
1: Onlar da meclisten çıkıyor. Hı. Kanun işte torba yasası.
0: Evet.
1: Bunlar bizim derneklerde bunları uyguluyor.
0: Evet.
1: Ataullah.
0: Tabii bu da bir yani, hizmettir yani.
1: Tabii o da bir tabii hizmet. Şimdi Atatürk bu milletin efendisi demiş köylü, ya köylülere. Evet.
0: Köylü milletin ha efendisidir.
1: Ha, köylü milletin efendisi. Fakat bu milletin efendisi köylü zaman gelecek ki olamayacak Ataullah Bey. Yani bu milletin hayvanı haşatı olmazsa, çiftçiye destek verilmezse, gençler de tembellik yapıp şehire giderlerse köylülüğün efendiliği kalmayacak yani köylülerin.
0: Hepimiz şehirli olduk ya, diyorsunuz. Şehirli olacağız.
1: Yani Ataullah Bey bak ben...
0: Tabii tabii büyük şehirlere, belediyelere bağlandı zaten. Köylerimiz birer mahalle gibi.
1: Yani ben kimseyi eleştirmiyorum.
0: Yok yok anladım canım. Tabii.
1: Köylüleri de kötülemiyorum.
0: Tabii.
1: Ama köylü ekip biçmezse, traktörünü evet sürmezse, şöyle bir şey olur, hükümet destek verirse...
0: Veriyor.
1: Veriyordur.
0: Ciddi destekler var ama yani köyde ne varsa şehirde de var ya da şehirde ne varsa köyde ya da işte İstanbul'da ne varsa Hakkari'de de olunca efendim iş biraz tersine dönüyor. Kimse tandırda ekmek pişirmiyor artık. Fırından alıyoruz ya da marketten alıyoruz. Biraz iş ona doğru gitti.
1: Tandırda ekmek pişirmenin lezzetine bir varabilseler.
0: Peki efendim. Çok teşekkür şimdi ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim telefonu attığımızda kim var? Buyurun efendim. Alo alo.
2: Alo.
0: Buyursunlar efendim.
2: Merhaba Atalı'da Bey. Kadir ben Kayseri'den.
0: Buyursunlar efendim sizi dinliyoruz.
2: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız?
2: Bizler de iyiyiz. Buyurun. İlk defa yayına katılıyorum. Biraz heyecanlıyım.
0: Yok kusura efendim bakmayın. Telefonla görüşüyoruz. Kimse bizi görmüyor, tanımıyor, bilmiyor.
2: Öyle mi?
0: Evet evet.
2: Peki. Ben biraz şöyle... Bu FETÖ ile ilgili görüşmek istiyorum ama şimdi evet, geçmişten bugüne baktığımız zaman bu balyoz davaları ve Ergenekon davalarından bu tarafa baktığımız zaman burada FETÖ'nün bir çalışmasını görmek istiyorum. Oradan bugüne gelmek istiyorum evet, işin açığı. Evet. Bu çaba hiçbir zaman bitmedi, bitmiyor. Yani bu adı değişti FETÖ oldu, FETÖ değişti şimdi belki de adı İmamoğlu oldu. Tam olarak onu bilemiyorum ama... Bu çalışma hiçbir zaman bitmiyor. Bizim millet olarak uyanık olmamız gerekiyor. Yani Ergenekon davasından bugüne rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden ya baktığımız zaman mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinde sebebe bakmak lazım. O zamanlar FETÖ benim görüşüme göre bir yeri ele geçirmek istiyordu. Yani bir topluluğu, bir halka yaklaşacağı bir yeri ele geçirmek istiyordu. Kendi parti kurmuyordu ama var olan bir yerden ilerlemek istiyordu. Bunun için de Milliyetçi Cephe'yi kendisine bir alan olarak seçti ve oradan bir partiyi ele geçirmek istedi. Burada da en iyi fırsat olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisini gördü o dönem. Sonra onu güçlendirip kendince destek olup o partiyi büyütüp ülke yönetimine ele geçirecekti muhtemelen.
0: Evet.
2: Ama orada başarısız oldu. Yani
0: Muhsin Bey çok açık ve net FETÖ hakkında konuştu.
2: Konuştu.
0: O bunu hissetti, zannedip yok çok yani ondan daha çok net konuşan bir lider de yoktu o dönemde. Adam açık açık FETÖ'nün ne olduğunu söyledi. Öncesinde de Erbakan Hoca vardı. Erbakan da onu partisine girmesin diye elinden geleni yaptı. Biz bunları biliyoruz tabii. Ama sonra maalesef işte şeyler oldu oraya buraya. Yerel seçimlerde DSP ile ortaklık yaptılar. Bunu koca milletvekili hanımefendi söyledi yani.
2: Kesinlikle yani bunların bu çalışması hiç bitmeyecek. Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalıştılar evet, bir dönem. Yani bir şekilde toplum hareketlerini yönlendirebilecekleri
0: evet,
2: yönde çalışmalarına devam ediyorlar. Hmm. Şimdi de CHP'nin içinden bugün...
0: Onu da CHP gel-

0: Genel Başkanı söyledi zaten.
1: Aynen.
0: Yani FETÖ'cüler ismini koydu ama... yani. İsim vermedi, şu şu demedi ama bu birilerini kastetti. Onları da hepimiz gördük.
1: Aynen.
0: Sen yani de bir isim verdin zaten. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, sürçülisan ettiysek affolla, ben Ataoğlu Harvas. İyi akşamlar diliyorum. Yarın Cuma Halk Günü efendim 16 bülteninden sonra tekrar birlikte oluruz inşallah.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Medipol. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 23 Temmuz Perşembe günü makalelerinden Ataullah Arvas'ın sizler için oluşturduğu seçkiyi seslendireceğiz. Ana kumanda masamızda Yücel Turan bizimle birlikte. Makaleleri sizler için ben Hülya Düzgün okumaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Salih Uyan'a ait. Nerede bu devlet? Türkiye günlerdir ahbap-çavuş ilişkisini tartışıyor. Başından beri pek hayra alamet olmadığı belli olan bu hayır derneği ile ilgili her şey ortalığa saçıldı. Bu yüzden konuya girmeye pek düşünmüyordum ama tutuklamalar 15 Temmuz tarihine denk gelince gerçek kahramanların hatırasıyla plazadan kahramanlık hikayesi devşirmeye çalışanların hikayesi çarpıştı. Bu çarpışmadan zihnime yayılan parça tesirli cümleleri toparlarken de samimiyet, niyet ekseninde bazı kıyaslamalar yaptım. Zihnimin bir tarafına Ömer Halis Demir'i koydum, diğer tarafa da gündemdeki o malum isimleri. Pek mukayese kabul etmeyecek bir mevzu ama yaptım işte. Sonra da oturup bu yazıyı yazdım. Bir yanda ülkesi için can veren bir yiğit var, diğer yanda sadece hesap numarası veren gösterişçi bir topluluk. Bir tanesi bağırıp çağırmadan, slogan atmadan, sessiz bir şekilde ölüme yürüyor, birileri de çay kahve eşliğinde sağa sola telefon ederek gürültü yapıyor. Birisi tarihteki bütün yürüyüşlere diz çöktüren o son yürüyüşü yaparken niçin ben diye sormuyor. Ama birileri karım hamileyken vinç ayarlıyordu. Bu niye afetten afete koşan biziz abi? Ülkede bu işle ilgili birimler yok mu diye devlete atar yapıyor. Birisi vatanına sahip çıkmak için her şeyin asıl sahibi olan Allah yolunda şahadeti yudumluyor. Birileri ise fitne fesat için kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmemiştim diye sızlanıyor. Birisi hiç hesap yapmadan vatan borcunu canıyla ödüyor. Birileri de gerçekleşmemiş hizmete naylon fatura kesip şahsi menfaatini milletin giderhanesine yazıyor. Ben şimdi kimin yolundan gideyim çocuklarıma? Kimin hikayesini anlatayım? Vatanın istikbali tehlikeye düştüğünde gözünü kırpmadan dağ gibi şehadete yürüyen yiğitlerin hikayesini mi, yoksa afetin ve acının ortasında iki gecedir uyumuyoruz diye gürültü yapan ve fedakarlı bir lütufmuş gibi pazarlayanların hikayesini mi? Ders kitaplarının Vatanımız ünitesinde okuma parçası olarak hangisini yazayım? Vatanı için canını ortaya koyan Ömer'i mi, yoksa gösteriş için devletin altını oyan Ali'yi mi? Takdiri hak edenler yıkıntılar arasında ölesiye çalışan dernekler mi, yoksa kameralar karşısında veresiye konuşan gevşekler mi? Kusura bakmayın ama bu millet feraset sahibidir. Bunları yemez ve bu coğrafyanın kadim bir hakikati vardır. Devlete kafa tutan sahte kahramanları Türk milleti sevmez. Bu arada o grubun içinde de iyi niyetli olanlar da vardı elbette. Sözümüz onlara değil. Ayarımızı kim bozdu iyi biliyorsunuz. Eğer biz devletimize destek için toplandık diyebilseydiniz şimdi hedefte olmayacaktınız. Bilakis mağdur olduğunuz için destek görecektiniz ama öyle yapmadınız. Milletin en acı gününde birleştirici bir güç olmak yerine bölücülük yapmayı tercih ettiniz. En çok da afet bölgesinde canını dişine takıp çalışan on binlerce insana çok ayıp ettiniz. Askere, polise, AFAD çalışanlarına, Kızılay ekiplerine ve bir sürü gönüllüye düşüncesizce cümlelerle borçlandınız. Ve şimdi o borcu ödüyorsunuz. Yüz binlerce insan enkazda çalışırken ve devletin bütün birimleri teyakkuzdayken ülkeyi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim derseniz devlet de o insanlara nasıl sahip çıkıldığını gösterir. Eğer en acı günümüzde devlet nerede diye yoklama almaya kalkarsanız devlet de elbet biraz bekleyip buradayım cevabını verir. Allah hepimizi iyi niyet, samimiyet, doğru bir istikamet ve içimize sinecek ömürler nasip etsin. Türk
Türkiye Gazetesi'nden Salih Uyan'ın makalesini sunduk. Nerede bu devlet? Sırada Hürriyet Gazetesi var. Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunuyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var. Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme girdik. Süreç bir süredir olgunlaşma aşamasındaydı. İRA sürecini yönetenlerden Jonathan Powell, müzakere başladığı zaman hiçbir şekilde durmasına izin vermemeli. Bisikletin pedalı sürekli olarak çevrilmezse devrilir demişti. Bisikletin pedalı çevrilmeye devam ediyordu ama birden hızlandı. İmralı heyeti siyasi partilerle görüştü. Pazartesi günü adaya gittiler. Öcalan'la görüşmeden sonra olumlu bir açıklama yaptılar. İmralı dönüşünde pürüzlerin önemli ölçüde giderildiği izlenimini edindim. Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemenin gerçekleştirileceği sonucuna ulaştım. Bunun üzerine ne oldu da süreç yeniden ivme kazandı diye araştırırken mutfakta birilerinin çalıştığını öğrendim. Kaygılıydım çünkü daha önce çözüm sürecini Suriye iç savaşı bitirmişti. Kandil'den Öcalan'a yazdıkları mektupta Suriye'de önlerine tarihi bir fırsat penceresi açıldığını, o nedenle çözüm sürecini bitirip savaş dönemine geçtiklerini anlatıyordu. Çözüm sürecinde yaşananları bildiğim için Amerika-İsrail-İran savaşının başlamasıyla birlikte sürecin yavaşlaması endişelerim artmıştı. Çözüm sürecini Suriye'deki gelişmelere kurban verdik, terörsüz Türkiye sürecini de İran savaşı nedeniyle mi kaybedeceğiz diye kaygılandım. İsrail'in Kürt örgütlerini silahlandırması, Trump'ın İran'a saldırması için Mesut Barzani, Vahful Talabani, Mustafa Hicri'ye bizzat telefonla araması endişe vericiydi. Ancak Türkiye ağırlığını koydu, Kürt gruplar İran'a saldırmadı. Türkiye, İran savaşından güçlenerek çıktı. Ankara'daki NATO zirvesi ve Trump yaptırımlarının kaldırılacağı açıklaması ise Kandil dahil herkese bir mesaj oldu. Bir anda iklim değişti. Şimdi gelelim sürecin yeniden hızlanmasının arkasındaki gelişmelere. 15 Temmuz günü FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste düzenlenen bir programa katıldı. Ardından Ankara'da halka hitap etti. Ancak o sırada resmi programına yansımayan bir görüşme gerçekleşti. Sürecin yeniden hızlanmasının sırrı o görüşmede yatıyor. Çok önemli bir görüşme. O görüşmeyi yeni öğrendim. 15 Temmuz günü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süreçle ilgili kapsamlı bir sunum yapmış. İbrahim Kalın, perde arkasında sorunları çözen ancak ön plana çıkmayan birisi, ayrıca güven veren bir devlet adamı. MİT Başkanı Kalın 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce neredeydi? Irak'taydı. İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'la görüştü. Burada Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmenin altını çizmek istiyorum. Kerkük'te geçti. Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı ziyaret etti. Erbil'de Mesut Barzani ve Necirvan Barzani ile bir araya geldi. Süleymaniye'ye geçip Bahul Talabani ile bir araya geldi. Bu temasların ortak noktasında terörsüz Türkiye konusu ve PKK'nın tasfiyesi vardı. Ben tekrar İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dönmek istiyorum. MİT Başkanı Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak yasal düzenlemelerde ihtiyaç duyulan hususlar ve terörsüz Türkiye sürecindeki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle örgütün son durumu hakkında bir sunum yapıyor. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden çıktıktan sonra İmralı heyetiyle görüşüyor. 16 Temmuz günü ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ediyor. Meclis Başkanı siyasi partileri ziyaret ederek yapılacak yasal düzenlemeye destek istiyor. Terörsüz Türkiye sürecinde bütün sorumluluk siyasetin omuzlarına yüklendi. Bu noktada Meclis Başkanı Kurtulmuş önemli bir rol oynuyor. Ankara'da da adeta bir beyin fırtınası esti. Bir yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın, diğer yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, öbür tarafta ise İmralı heyeti tam bir mekik diplomasisi yürütüyor. Peki sonuç ne? Sonuç şu, meclis tatile girmeden önce bu yaz PKK'nın tasfiyesiyle ilgili yasal düzenleme meclisten çıkacak. Bunu
rahatlıkla söyleyebilirim. Onun ardından PKK'nın silah bırakması ile ilgili mekanizmalar ve teyit müessesesi devreye girecek. Yüzyılın projesi olan terörsüz Türkiye sürecinin hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini görmekten dolayı heyecanlıyım. Hiç olmadığı kadar mutluyum. 50 yıl boyunca ayağımıza vurulan kanlı bir pranganın sökülüp atılacak olmasından dolayı mutluyum. Pürüzlerin giderilmesi sürecinde Öcalan'ın yapıcı bir rol oynadığı söyleniyor. Öcalan'ın burası Orta Doğu, savaşların içinde yaşıyoruz, her türlü gelişmeye gebe olan bir bölgedeyiz. O nedenle süreç enfekte olmadan çözmek gerekiyor dediği ifade ediliyor.

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var. Sırada Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun makalesi var. Haluk Levent'in Veda Öncesi. Vergi kaçırmak suç, vergiden kaçınmak yasalsa Haluk Levent'in yaptığıma usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz diye kendisini savunması normal. Haluk Levent'in Veda Öncesi, isteyen inanır, isteyen inanmaz. Şener Şen'in masum görünüşlü kurnaz mahosu, İlyas Salman'ın Saf Yurdum insanı Bilo'yu oynadığı Banker Bilo filminin efsane repliği neydi? Evet yaptım ama sor bakalım niye yaptım? Haluk Levent'in 4 sayfalık Veda Öncesi mektubunda yazdıklarını Bilo saflığında okursanız ikna olmanız doğal. X'te Haluk Levent'in mektubunu gözyaşları içinde okudum ve ona inandım diye yazanlar var. Yakında iktidar karşıtları olarak ah baba biz bağış yaptık size ne diyenler de çıkabilir. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West 30 Mayıs 2026'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin kişiye verdiği konserden ne kadar para aldı? 10 milyon dolar. Yıllarca Türkiye'nin en güvenilir ismi ve Anadolu rock müziğinin temsilcisi olan Haluk Levent, iş insanı Hüseyin Başaran'a verdiği mini konserden ne kadar götürdü? 60 milyon dolar. Levent'in akorsuz bir gitarla tavladığı tek insan Başaran değil. İfadesinden ve cezaevinden yazdığı mektuplardan anlıyoruz ki Ece Güner'in ofisine kahve içmeye elinde bir buket çiçekle giden Haluk Levent, ünlü avukatı gitarıyla gittiği evinde annesi ve kardeşine şarkı söyleyip ondan 1,5 milyon dolar borç almayı beceren bir yetenek. Nasrettin Hoca fıkrası gibi, beni çok sevdikleri ve fırsat buldukça ısırıp şişirdikleri için araştırdığımdan biliyorum, sivrisineklerin sokacakları yeri uyuşturduktan sonra salyasını bırakıp gittiklerini. Sivrisineğin ısırıp kaçtıktan sonra sizi kaşıntınızla baş başa bırakmasına benzer Haluk Levent'in borç para operasyonları. Şarkıcının 3 milyon dolar aldığı Sevda Kurt'a 4,5 milyon dolar ödemek, 90 milyon dolar borca karşılık 210 milyon liralık ödeme protokolü yapmak gibi bir yönü de var. Şarkıcının kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap'tan ödünç para almasının da hayırlı bir sebebi varmış. Aldığı ödünç parayı Ahbap'a misliyle ödemek amacıyla kumar oynamış, iddia kuponu yapmış ama şansı yaver gitmemiş. Nasrettin Hoca fıkraları ödünç meselesinde ne öğretmişti bize? Ödünç kazanı iade ederken doğurdu diyerek yanında verdiği tencereyi kabul eden komşusu Nasrettin Hoca kazan öldü deyince kazan ölür mü diye itiraz edince dediği neydi? Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun? O yüzden Levent'in pazar günü gözaltına alınmasaydım pazartesi ahbabın açığını fazlasıyla kapatacaktım demesi bana Nasrettin Hoca'nın kazan açıklaması gibi geldi. Levent'in ya Ece Güner ya Ece Güner başlığı altında yazdıkları özetiyle şöyle. Tek suçu bana borç vermekti. Hiçbir suçu günahı yok. Sırf Ekrem İmamoğlu'nun hukuk danışmanlığını da yaptığı için onu tutukladılar. Şarkıcının mektubunda asistanı Yeliz Kaya'dan hiç bahsetmemesi ilginç. Levent asistanı masum. O tek başına bir şey yapmadı. Ortada bir usulsüzlük varsa hepsi bana ait diye yazmadı. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği soruşturmasından tutuklanıp Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda hapis yatmalarının yanı sıra ortak bir yönleri daha ortaya çıktı. Ahbap Başkanı ve yılların şarkıcısı Haluk Levent gibi Babala TV'nin kurucusu ve yüzü Oğuzhan Uğur'un adına hiçbir malın olmaması ilginç değil mi? Şan, şöhret ve para çok ama ortada mal, mülk yok. Ne konakladıkları evler onların ne de bindikleri otomobiller. Sözün özü Şems-i Tebrizi diyor ki kalbiyle dili bir insandan korkma.

0: Star gazetesiyle devam ediyoruz. Sırada Faik Tanrıkulu'nun makalesi var. Dershanelerden 15 Temmuz'a eğitimde vesayetin kırılması. "15 Temmuz'u yalnızca o gece yaşanan askeri kalkışma üzerinden okumak, FETÖ'nün 40 yılı aşan örgütlenme stratejisini anlamaya yetmez. Çünkü bu yapı tanklardan ve silahlardan önce insan kaynağına yatırım yaptı. Devletin kılcal damarlarına yerleşebilmek için eğitimi, sınavları, dershaneleri, öğrenci yurtlarını ve yayıncılık faaliyetlerini kullandı. Bu nedenle FETÖ ile siyasi irade arasındaki ilk büyük kırılmanın dershaneler meselesinde ortaya çıkması tesadüf değildi. Dershaneler örgüt açısından sıradan ticari kuruluşlar veya öğrencilere sınav desteği sağlayan eğitim merkezleri değildi. Bunlar yetenekli çocukların erken yaşta tespit edildiği, ailelerle ilişki kurulduğu, burs ve barınma imkanları üzerinden bağımlılık üretildiği ve devletin kritik kurumlarına yönlendirilecek insan kaynağının devşirildiği stratejik merkezlerdi. Siyasi irade dershanelerin dönüştürülmesi yönünde adım attığında aslında örgütün ekonomik faaliyetlerinden yalnızca birine değil insan kaynağı üreten ana damarına dokunmuş oldu. İlk büyük sınama dershanelerdi. Türkiye'de dershaneler uzun yıllar eğitim sistemindeki fırsat eşitsizliğinin ve sınav odaklı yapının sonucu olarak büyüdü. Ancak FETÖ bu ihtiyacı yalnızca ekonomik bir fırsata çevirmedi. Dershane ağını örgütsel kadrolaşmanın merkezine yerleştirdi. 2013'te dershanelerin dönüştürülmesine ilişkin düzenleme hazırlanırken örgütün özel okul sektöründeki payının yaklaşık %10, dershanecilikteki etkisinin ise %50, yayıncılıkla birlikte toplam etki alanının %70 düzeyine ulaştığı görülmektedir. Bu rakamlar neden dershane düzenlemesine karşı böylesine büyük bir direnç gösterildiğini de açıklamaktadır. Örgüt iki ayrı kanaldan ilerliyordu. Kendi okulları aracılığıyla belirli ailelerle doğrudan iletişime geçiyor. Dershaneler üzerindense çocukların örgüte ait okullara göndermeyen çok daha geniş ve toplumsal bir kesimi etki altına alıyordu. Yayıncılık sektörü, deneme sınavları ve sınava hazırlık materyalleri de bu ağın tamamlayıcı unsurlarıydı. Böylece öğrencinin akademik başarısı örgütün kadro planlamasının ham maddesine dönüşüyordu. Zeki ve başarılı çocuklar tespit ediliyor, burs ve barınma imkanlarıyla çevreleniyor, zamanla ailelerinden daha güçlü bir örgütsel bağlılık içine çekiliyordu. Sonraki aşamada bu öğrenciler askeri okullara, emniyete, yargıya, mülki dairelere, devletin diğer stratejik kurumlarına yönlendiriliyordu. Dolayısıyla dershanelerin dönüştürülmesi kararı yalnızca eğitim sistemine ilişkin teknik bir reform değildi. Devletin kendi insan kaynağını kapalı bir örgütün kontrolünden kurtarma iradesiydi. Siyasi iradenin politikaları içeriden sabote ediliyordu. 15 Temmuz öncesinde devletin ve siyasi iradenin eğitim alanında ortaya koyduğu politikalar her zaman sahada aynı karşılığı bulamıyordu. Çünkü devlet adına karar alan veya bu kararları uygulayan bürokrasinin bir bölümünde bağlılığını kamu yararına değil örgüt hiyerarşisine yöneltmiş kadrolar bulunuyordu. Bu nedenle siyasi iradenin aldığı bazı kararlar bürokraside yavaşlatılıyor, içerikleri değiştiriliyor, uygulama aşamasında etkisizleştiriliyor veya toplumsal tepki üretecek şekilde sabote ediliyordu. Devletin resmi politikasıyla uygulamadaki sonuç arasında ortaya çıkan mesafenin sebeplerinden biri buydu. Dışarıdan bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir politika gibi görünen bazı süreçlerin içinde devlete paralel bir sadakat düzeni etkili olabiliyordu. Örgüt devletin imkanlarını kullanıyor ancak devletin hedeflerine değil kendi uzun vadeli stratejisine hizmet ediyordu. Bu noktada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Sorun siyasi iradenin eğitim politikasını geliştirmemesi değildi. Sorun geliştirilen politikaların devlet mekanizması içinde örgütlü bir yapı tarafından dirençle karşılanması, yönünün değiştirilmesi veya işlevsizleştirilmesiydi. Dershaneler meselesi bu gerçeği görünür hale getiren ilk büyük sınama oldu. Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin'in üstlendiği rol ayrıca değerlendirilmelidir. Bu süreç yalnızca mevzuat hazırlamak veya dershanelerin tabelalarını değiştirmekten ibaret değildi. Eğitim, finans, bürokrasi, medya ve yargı alanlarında güçlü bağlantıları bulunan bir yapının direncini aşmayı gerektiriyordu. Dershane düzenlemesine karşı yürütülen kampanyalar, meselenin eğitim özgürlüğü veya öğrencinin sınavlara hazırlanması tartışmasının çok ötesine geçtiğini gösterdi. Kamuoyu oluşturma faaliyetlerinden bürokratik engellemelere, hukuki girişimlerden siyasi tahriklere kadar çok katmanlı bir direnç ortaya konuldu. Buna rağmen siyasi irade geri adım atmadı. Bakanlık yönetimi dershanelerin örgütün insan kaynağı üretimindeki rolünü görerek dönüşüm sürecini sürdürdü. Bugünden bakıldığında bu mücadele 15 Temmuz'a giden süreçte devletin FETÖ yapılanmasının eğitim ayağına karşı verdiği ilk önemli kurumsal mücadelelerden biri olarak görülmelidir. Çünkü devlet ilk kez örgütün görünen kurumlarından birine değil, yeniden üretim mekanizmasına yönelmişti. Örgütün verdiği sert tepki de bu nedenleydi. Dershaneler kaybedildiğinde yalnızca büyük bir ekonomik kaynak değil, başarılı öğrencilere ulaşma, onları yönlendirme ve uzun vadeli kadro planlaması yapma kapasitesini de kaybedeceklerdi. 15 Temmuz sonrasında ne değişti? 15 Temmuz sonrası Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının en önemli özelliği siyasi iradenin eğitim vizyonunun kurumsal uygulamaya daha doğrudan yansımasıyla başarıldı. Önceki dönemde politika ile uygulama arasına giren örgütsel direnç büyük ölçüde tasfiye edildi. Bakanlık müfredattan öğretmen politikasına, mesleki eğitimden ölçme ve değerlendirmeye kadar temel alanlarda kendi kurumsal kapasitesini yeniden oluşturmaya başladı. Ancak ortaya çıkan kademeli yükseliş, devletin eğitim alanlarındaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinin, ölçme ve değerlendirmeyi merkeze almasının ve politikalarını daha istikrarlı biçimde uygulamasının sonuç vermeye başladığını göstermektedir. Star gazetesinden Faik Tanrıkulu'nun Dershanelerden 15 Temmuz'a Eğitimde Vesayetin Kırılması başlıklı makalesini sunduk. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Sen de katıl derim, katılın
1: evim. Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir, Türkiye Gazetesi.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Müzik.
1: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış pırlanta.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
3: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Makaleler arasından program Akşam Gazetesi'nden Oğuzhan Bilgin'in makalesiyle sürüyor. Yeni parti, eski proje. Özgür Özel'in CHP'ye veda konuşması yaparak yeni parti kuracağını ifade etmesi sonrası kurulacak partinin nasıl bir parti olacağına dair tartışmalar başladı. Aslında partinin nasıl olacağına karar verecek kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu da bilmeyen yok. İmamoğlu'nun ve etrafındaki kadronun daha önce CHP'yi altı oku, CHP'nin Kemalist geçmişini ve kimliğini iktidar yürüyüşünde bir yük ve engel olarak gördüğüne dair tartışmalar yapılmıştı. Nitekim yeni parti sürecinde de İmamoğlu'nun 1983'te ANAP'ın kuruluşu sırasında dört eğilimi birleştirme söylemine benzer bir süreci tasarladığı ve bunu Özgür Özel ve arkadaşlarına dikte ettiği söyleniyor. İmamoğlu'nun eski bir ANAP'lı olduğu düşünülürse bu şaşırtıcı da değil. Zaten yeni parti konusunda bu kadar acele ettiren esas faktörün de İmamoğlu olduğu söyleniyor. 1980'lerde ANAP'ın dört eğilim söylemi ideolojik farklılıkları tek çatı altında toplamayı hedefliyordu. Bugün de benzer şekilde ideolojik sınıfları flu bir merkez parti arayışına dikkat çekiyor. Ancak ANAP'ın o dönem tüm siyasi partilerin kapatıldığı bir darbe döneminin ardından kurulduğu için bu eğilimleri birleştirme söyleminin bir zemini bulunuyordu. Aslında bu proje dünyada neoliberalizmin hakim olduğu dönemde fazlasıyla uygulanmış bir proje. İdeolojik kimlikleri ve sınırları belirsiz, güçlü liderliğe dayanmayan, kimliksiz, rozetsiz ve bir öteki üzerinden kendisini inşa eden bir popülist merkez siyaset anlayışı bu. Fransa'da Macron, Amerika'da Biden ve Harris bunun örnekleriydi. Fransa'da aşırı sağ Le Pen'e, Amerika'da popülist sağ Trump'a karşı tüm kesimlerin toplandığı bir odak, ideolojisiz merkez aday örneği olarak uygulanmış projelerdi. Türkiye'de de Altılı Masa projesi böyle bir projeydi. Altılı Masa farklı siyasal hareketleri Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya getirmeye çalıştı. Ancak ideolojik çeşitliliğin tek başına ortak bir siyasal kimlik üretmeye yetmediğini de gösterdi. Bugünse dünyada devri geçmiş bir neoliberal projenin CHP'den kopan grup tarafından yeni partide hayata geçirilmesi bekleniyor. Altılı Masa projesinin tek bir çatı altında gerçekleştirilmeye çalışması imkansızı denemek anlamına geliyor. Çünkü seçim ittifakı olarak bile başarılı olamamış, dünyada devri geçmiş bir projeyi CHP kimliğiyle özdeşleşmiş birisi tarafından merkez projesi olarak piyasaya sürmek çok zor bir eklektik popülizm örneği olarak duruyor. Bu eklektik popülizmi taşıyabilecek bir karizmatik lider eksikliği de görülüyor. Özgür Özel'in muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, sosyal demokratlar, Kürt demokratlar hepiniz gelin derken tüm saydığı bu grupların her birinin zaten siyasal olarak sahiplenilen bir partisi olduğu gözden kaçmamalı. Belli ki Macron tipi neoliberal söylemler, batıcı ezberler, sembolik düzeyden öteye gidemeyen ve içeriye dahil edilmeyen pop kemalizm atıflarıyla oluşacak bir parti bizleri bekliyor. Bu nedenle partinin ideolojik omurgasını güçlendirecek yeni bir anlatıya ihtiyaç duyuluyor. Son dönemde yeniden dolaşıma sokulan post-pop kemalizm tartışmalarını da bu arayışın bir parçası olarak okumak mümkün. Tam da bugünlerde yeniden tedavüle sokulan ve aslında içeriği boşaltılmış ama bir şekilde yeniden popülerleştirilmiş sosyal medya kemalizmden ibaret bir muhtevaya sahip olan post kemalizm kavramlarına dair tartışmaların zamanlaması da bir bakımdan manidar. Bu konuyu ayrı bir yazıya bırakıyorum.

Akşam gazetesinden Oğuzhan Bilgin'in makalesini sunduk. Yeni Parti, Eski Proje. Sırada Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım'ın Yeni Nesil Sanayi Stratejisi başlıklı makalesi var. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan aylık meclis toplantısında belki de son yılların en önemli ekonomik uyarılarından birini yaptı. Toplantının başlığını tek cümlede koydu: Türkiye'yi bekleyen tehlike, erken sanayisizleşme. Bu kavram ilk bakışta akademik gibi duruyor. Oysa Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 10 yılını, hatta daha uzun vadesini belirleyecek kadar önemli. Çünkü mesele birkaç fabrikanın kapanması değil, üretim kültürünün aşınması, rekabet gücünün kaybolması ve kalkınma modelinin yaşlanmasıdır. Her modelin bir ömrü var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kamu ağırlıklı bir sanayi kurduk. 1950 sonrası özel sektör üretimi devralmaya başladı. İthal ikameci sanayi koruma altında 1980'lere kadar geldi. İlk reformda bu model terk edildi ve ihracata yönelindi. Organize sanayi bölgeleri kuruldu. Anadolu sanayisi doğdu. Bugün dünyanın dört bir yanına ihraç yapan şirketlerin büyük bir bölümü o dönemin ürünüdür. Bu model Türkiye'yi 36 milyar dolarlık milli gelirden 1.6 trilyon doların üzerine taşıdı. Ancak her modelin bir ömrü var. Çin ne yaptı? Son 20 yılda üretiminin kurallarını yeniden yazdı. Çin sadece ucuz işçilik ülkesi olmaktan çıktı. Yapay zekaya yatırım yaptı, robotik üretime geçti, elektrikli araçlarla lider oldu, batarya teknolojisini geliştirdi, devlet sanayi koordinasyonunu güçlendirdi. Sonuç ortada. Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin İSO Meclisi'nde verdiği rakam çarpıcı. 20 yıl önce Çin'in küresel üretimdeki payı %5'ti, bugün %35'in üzerine çıktı. Bu tesadüf değil, uzun vadeli sanayi politikasının sonucu. Biz neden geride kaldık? Asıl soru bu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın tespiti çok net. Türkiye klasik sanayileşmesini tamamlayamadan hizmet ekonomisine yöneliyor. Yani gelişmiş ülkelerin ulaştığı noktaya, onların geçtiği yolu tamamlamadan gitmeye çalışıyor. Bu nedenle erken sanayisizleşme kavramını kullanıyor. Çünkü gelişmiş ülkelerde sanayinin milli gelir içindeki payının azalması doğal. Onlar yüksek teknolojiyi kurduktan sonra hizmet ekonomisine geçti. Türkiye ise henüz yüksek teknolojili üretim tabanını oluşturamadan sanayinin ağırlığını kaybetmeye başlıyor. Bu ikisi aynı şey değil. Asıl alarm sosyolojik. Bahçıvan'ın konuşmasında bence en çarpıcı bölüm ekonomi değil, toplum psikolojisiydi. Sanayicilere artık şu soru soruluyor: neden hala sanayicilik yapıyorsun? Bu cümle tek başına bile büyük bir değişimi anlatıyor. Eskiden fabrika kurmak başarı hikayesiydi. Bugün sanayi yüksek riskli, yorucu ve geleceği belirsiz bir faaliyet olarak algılanıyor. Özellikle de pandemi sonrası dönemde. Birçok genç üretim yerine yazılım, finans, ticaret ya da sosyal medya girişimciliğini tercih ediyor. Aileler çocuklarını tornanın başına değil, ekranın başına veya masa başına yönlendiriyor. Oysa üretim kültürü kaybedildiğinde onu yeniden oluşturmak nesiller alıyor. Bu açıdan Bahçıvan'ın şu uyarısı çok önemli: teknoloji satın alınabilir, finansman bulunabilir ama üretim kültürü kaybedildiğinde kısa sürede yeniden inşa edilemez. Tek sorun faiz değil. İSO Meclisi'nde TİM ve MÜSİAD başkanlarının da katıldığı bir panel vardı. Üç kurumda farklı cümlelerle aynı noktaya geliyor. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Çin'in başarısına dikkat çekerek bir şeyleri demek ki iyi planlamışlar dedi ve ekledi: bizlerin yaşadığı zorluk rekabetçiliği koruyamamamızdan. Bunu koruyabilseydik dünya ihracat ve üretiminden aldığımız pay artardı, ancak geriliyor. Dünya üretiminden aldığımız pay %0.6'dan 1.2'ye çıktı, şimdi 0.9'a indi. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ise daha farklı bir pencere açıyor. Sorunun yalnızca finansman olmadığını söylüyor. Ucuz para döneminde kaynakların önemli bölümünün verimlilik artışı sağlayacak yatırımlara yönelmediğini sorguluyor.
Özdemir, biz MÜSİAD olarak 6 aydır atıl kapasite üzerine çalışıyoruz. Ülkemizde zamanında kurulan ancak vasfını yitirmiş ciddi tesisler var. Bu fabrikalar ya anlamsız büyüklükte inşa edilmiş ya da söz konusu talep ortadan kalkmış. Plansız sanayileşme var. Bu da atıl kapasite oluşturdu, dedi. Üç farklı kurum, üç farklı kişi ama ortak nokta aynı. Türkiye'nin artık sadece para politikasına değil, yeni bir sanayi politikasına ihtiyacı var. Denilebilir ki yatırım taahhütlü avans kredisi programı, HİT 30 yüksek teknolojili yatırım programı, 2021-2025 ulusal yapay zeka stratejileri, 2030 siyasal sanayi ve teknoloji stratejisi, Anadolu sanayi koridorları gibi çok önemli adımlar atıldı, teşvikler ve finansman kaynakları oluşturuldu. Peki daha ne isteniyor? Bunun yanıtını yine İSO Başkanı Bahçıvan verdi. Bu anlamda hakkımızı teslim etmemiz gerektiğini kabul etsek de daha fazlasına ihtiyacımız olduğu açık. Daha net ifade etmem gerekirse Türkiye'nin bugünkü en temel ihtiyacı sanayi sektörünün ana yapısal sorun ve ihtiyaçlarına bütünlüklü şekilde uzun vadeli bir bakış açısıyla yanıt verecek kapsamlı bir sanayi politikası çerçevesidir. Bugünün rekabet kaybı yarının refah kaybıdır. 1980'lerin hikayesi ihracattı. 2000'lerin hikayesi mali disiplindi. 2020'lerin ikinci yarısının hikayesi ise verimlilik olmak zorunda. Çünkü bundan sonra ülkeler ucuz işçilik, ucuz kredi ve düşük kurla değil, bilgi, yapay zeka ve verimlilikle yarışacak. Türkiye'nin yeni sanayi devrimi de işte burada başlayacak. Erken sanayisizleşme, birkaç fabrikanın ya da 300-500 tesisin kapanması değildir. Bir ülkenin gelecekte fabrikalarının hiç kurulmamasıdır. Bugün tartışmamız gereken tam olarak budur. Enflasyonu elbette düşüreceğiz. Mali disiplini elbette koruyacağız. Ancak bunların üzerine uzun soluklu bir yeni nesil sanayi stratejisi inşa etmezsek, bugünün rekabet kaybı yarının refah kaybına dönüşecektir. Çünkü sanayi yalnızca bugünün üretimi değil, yarının teknolojisi, istihdamı ve bağımsızlığıdır. Son söz, bir ülkenin rekabet gücü şirketlerin üretkenliğine bağlıdır. Michael Porter.

Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım'ın Yeni Nesil Sanayi Stratejisi başlıklı makalesini sunduk. Yeni Şafak gazetesinden Süleyman Seyfe Öğün'ün makalesiyle devam ediyoruz. Bir maçın düşündürdükleri. Yaş ilerledikçe hayat gayeleri, mesleki öncelikler sebebiyle futbolla olan bağlarım da zayıfladı. Sadece milli maçları ve taraftar olduğum Beşiktaş'ın maçlarını takip etmekle yetinir oldum. Alaka azalmasının bir mühim sebebi de bu spor dalının fazla kirlenmesi oldu. Her neyse ama son Dünya Kupası maçlarını elimden geldiği kadar en azından özet görüntüler üzerinden takip ettim. Türk milli takımı nam ve hesabına fazla ümit var değildim. Ben de beklentilerin hayli şişirilmiş olduğu kanaati vardı. Nitekim daha elemelerde kupaya üstelik hayli tatsız bir şekilde erken veda ettik. Futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını herkes biliyor. Hayat her boyutla yeşil sahada yeniden üretiliyor ve temsil ediliyor. Siyasi veya dini hassasiyetler bunun başında geliyor. Mesela Hristiyan bir milli takımına karşı Müslüman bir milli takım oynuyorsa banko ikincisini destekliyoruz. Zengin bir milletin takımıyla fakir bir milletin takımı oynuyorsa büyük bir ekseriyetin ikincisinden yana destek verdiğini biliyorum. Dikkat çekicidir, siyah Afrika takımları her zaman Türk seyircisinin tercihi oluyor. Siyaseten de öyle, siyasi meşreplerimiz de tercihlerimizi belirliyor. Bilmeyenlere komik gelecektir, gençliğimde Enver Hoca'cı solcuların Türkiye Arnavutluk maçında Arnavutluk lehine tezahürat yaptığını da hatırlarım. Soğuk Savaş sonrasında artan küresel münasebetler her şeyi bulandırdı ve karıştırdı. Pek çok Avrupa takımında başta eski sömürgelerden gelenler olmak üzere siyahi oyuncuların sayısı arttı. Dahası yoğun transferler dini ve milli farklılıkların ortadan kalkmasına yol açtı. Aynı takımda mesela bir Avrupa takımında Müslüman Hristiyan, siyahi beyaz futbolcular beraber oynamaya başladı. Ama ne gam, herkes formaya bakmaya, takımın hangi milleti temsil ettiğine bakmaya devam ettim. Küreselleşme vaat ettiğinin aksine somut hayatta yandakinin ve alttakinin ne şekilde kaybetmeye devam ettiği, üstelik her nevi eşitsizliğin derinleştiği bir pratikler zinciri doğurdu. Spor müsabakalarına alakanın artması biraz da bunun işlevi olarak ortaya çıktı. Gariban bir milletin kemikleşmiş kayıpları 30 dakika bir oyunda telafi edilemez elbette ama 30 dakika neticesinde mesela bir Afrika takımının bir Avrupa takımını yenmesi hem bir teselli hem de bir ümit tazelemesi olmaz mı? Ben sektör bir şekilde sportif başarıları bir afyon gibi görmem. Evet, o boyutu da vardır ama aynı galibiyet kaybetmişliğin psikozlarını aşacak, özgüven yenilemesini temin edecek bir moral ateşlemesi de olabilir. İsrail'in siyaseten azgınlaşması ve kanlı bir cihaza evrilmesi dünya kamuoyunu evvela şaşkına çevirdi ama zaman içinde bu şaşkınlık yerini giderek büyüyen bir nefrete bıraktı. Netanyahu, Ben-Gvir, Smith Roach gibi azgınlar en büyük kötülüğü kendi milletlerine yapıyor. Eski nesiller hala mütereddit olsa da dünya ölçeğinde yeni nesiller neredeyse tamamen kaybettiler. O kadar dar görüşlüler ki İsrail'i büyüteceğiz derken kendi geleceklerini kararttılar. Bu devir son derece kritik. Eğer bu evrede siyasetçiler ve entelektüeller daha umumi manada millet iradeleri attıkları adımlara çok dikkat etmeliler. Şu veya bu şekilde İsrail azgınlığına destek verenler ve ortak olanlar istikbalde lanetlenecekler. Susmaz, susmak, görmezden gelmek vaziyeti kurtarmayacak. İsrail elbette yalnız değil. Başta Amerika olmak üzere Ukrayna, Orban devrindeki Macaristan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin gibi az sayıda da olsa ateşli ortakları mevcut. Fransa, Almanya gibi devletlerse İsrail mezalimine uzaktan destek veriyor. Bir de söylemde İsrail'i kınayan ama küçük hesaplarla ve dolambaçlı yollardan onunla her nevi münasebeti devam ettirenler mevcut. Yarın bunların hepsinin hesabının görüleceği bir zeminde neler olur bilinmez. Ama bu imtihandan yüzünün akıyla çıkan bir İspanya, bir
bir Güney Afrika dünya kamuoyunda muazzam bir prestij kazanacaktır. Son Dünya Kupası maçlarında bu gerilimler doğrudan sahalara yansıtıldı. Donald Trump, Javier Milei ve Netanyahu ağız birliği ederek Arjantin'i desteklediler. Tarihi karanlık olan Latin Amerika'da yüz binlerce siyasi insanı yok etmesi, beyazlaştırmasıyla övünen Arjantin'in iddiası büyüktü. Başta Messi olmak üzere çok sayıda futbol sihirbazına sahiptiler. Tahminler final maçının ya Fransa-Arjantin veya İngiltere-Arjantin arasında oynanabileceğine dikkat çekiyordu. Eleme maçlarında hakemler Arjantin'i kolladı. Mısır maçı tam bir rezaletti. Mısır muhteşem bir maç oynadı. Hakemler sıkışan Arjantin'in imdadına yetiştiler. Filistin davasını savunan Mısır antrenörüne yapmadıklarını bırakmadılar. Arjantin adeta ipten kurtarıldı. Hasılı Arjantin finale kadar geldi. Allah'ın hikmeti karşısında İspanya'yı buldu. Top yuvarlandı ve maç bir anda birçok maç haline geliverdi. Bir tarafıyla Trump-Sanchez maçıydı bu. Ankara'da Trump İspanya'ya ve Sanchez'e demediğini bırakmamış, Sanchez ise başkentimize kılıç gibi gelip kılıç gibi dönmüştü. Eğer İspanya kaybetseydi Trump'ın neler söyleyeceğini tahmin edebiliyor musunuz? Maç bir tarafıyla İsrail'in ve Trump'ın palyaçoluğuna soyunmuş Milei ve bunların karşısında dimdik duran Sanchez'in maçıydı. Başka şekilde düşünüldüğünde bu maç bir Netanyahu-Sanchez maçıydı. Daha ileri gidecek olursak maç sanki İsrail-Filistin maçıydı. Bir tarafta ağlama duvarı önünde başında kipayla fotoğraflanan Messi,

O kadar mutlu oldu. Bizim de içimizin yağları eridi. Şunu çok iyi gördük ki bugün Netanyahu, Trump, Milley çizgisinin hareket eden kim varsa yarın sokağa çıkamayacak. Arjantin-İspanya maçı bunun erken uyarısıydı sanki. Yeni Şafak gazetesinden Süleyman Seyfi Öğün'ün makalesini sunduk. Bir maçın düşündürdükleri. Bu makale bugünkü son makalemizdi sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Bes, bes, bes Allianz'tır, bes, bes, bes Allianz.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM Haber.
11: Baskı yaparsanız, menfaat vaadinde başka türlü tekliflerde bulunursanız, anlatabiliyor muyum? Ve bir yola sürüklerseniz, buradan sağlıklı şeyler çıkmaz. Eğer siz kendi siyasal gücünüze, meşruiyetinize, liderlik olgunuza güveniyorsanız, dün grupta rozetinizi çıkarır, öper başınıza koyar, masaya bırakır, yürüyün benimle der, istifanızı verir ve size gelmelerini beklerdiniz değil mi? Siyaset sempatiyle yapılan bir faaliyet. Ama siz ne yapıyorsunuz? Duyuyoruz. Kulisler geliyor. Milletvekillerini ikna ediyorsunuz. Sizinle birlikte hareket etmeye zorluyorsunuz.
12: Bir dakika. Ve zorlamak başka bir şey, ikna etmek başka bir şey. Hani şimdi zorlamak çok farklı bir şeye giriyor.
11: Ya zorluyorsunuz derken siyasetten zorluyorsunuz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Biz iktidara geldiğimizde unutkan olmayacağız. Hesap soracağız. Bu zorlamak değil midir?
12: Yani
11: bu zorlamak değil midir?
12: Bana sormayın. Şükrü Bey cevap versin.
11: Yani avukat Bey'e sormak istiyorum. Izleyicilerimiz, bu zorlamak değil midir? Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı sıfatıyla ve çok iddialı bir yeni parti, kurulacak bir partinin genel başkanı ve geleceğin tırnak içinde bunların hepsi. Cumhurbaşkanı edasıyla çıkıyorsunuz toplumun gözünün içine baka baka, geldiğimiz gün var ya öyle şeyler yapacağız ki.
12: Ya orada 83 vekil zaten orada ama Sermet Bey yani. Hani evde bakın, şey başka bir yerde dinleyip de gitmiyorlar. Oradalar.
11: 83 vekilin oraya Pınar Hanım. Nasıl geldiğini biliyor musunuz?
12: Nasıl geldi?

0: geldiler?
1: Ben bilmiyorum işte. Acaba böyle davet edildiler mi? Bu şekilde mi davet edildi o vekiller oraya? Dün 83'tü, bugün 68.
0: Bir dakika,
1: Ekip
0: 60
1: sorsanız
0: ha
1: derler ki
0: bu
1: 15 vekilimiz mazeret bildirdi derler. Mesela.
0: Peki göreceğiz
1: Ya bakın
0: zaten
1: bir
0: bu
1: şey
0: akşam
1: soracağım size.
0: 23'te ya da
1: Dün
0: pazartesi göreceğiz yani
1: Cemil Tugay Bey
0: bilmiyorum.
1: ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, şu an bağımsız Cemil Tugay Bey ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Bey
0: Doğru.
1: yeni partiye mesafeli
0: Gitmiyorlar.
1: olduklarını,
0: Doğru.
1: Zeydan Bey de gitmeyeceğini söylüyor. Türkiye'de ulusal tirajı çok yüksek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yakın yayın yapan bir gazete manşetten hedef gösterdi bu belediye başkanlarını.
0: Yok, Zeydan Karalar gitmiyor. Cemil Tugay Cemil Tugay
1: Özgür Bey'e verdiği
0: düşüneceğim
1: bilmem.
0: diyor. Ama mesela Eskişehir eski belediye başkanı
1: Bakın
0: direkt olarak
1: buradaki
0: istifa etti.
1: yönteme
0: Var öyle tabii.
1: odaklanmak gerektiğini
0: Anlıyorum,
1: düşünüyorum
0: anlıyorum.
1: ben. Kaç vekil gidecek? Ya sayının bir önemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi
0: Var
1: grubu
0: Sermet
1: olacak.
0: Bey. Sayının önemi var çünkü ana muhalefet mi olacak yoksa
1: Bakın
0: olmayacak mı meselesi var. Sayının elbette ki önemli.
1: yeni sistemde ana muhalefet diye bir olgu yok.
0: Algılarda var, tamam, doğru. Birinci parti, ikinci parti var ama algıda ana
1: Siz
0: muhalefet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç milletvekilini ismen sayabilirsiniz?
0: Ben çoğunu sayarım Sermet Bey.
1: Kaç olur? 30'u geçer mi sayı?
0: Yani ben rahat 60-70'e çıkarım, çok rahat.
1: Ama 80'e 90'a
0: Ama
1: çıkar.
0: 6-7
1: Peki.
0: dönemler de var yani, onu da hatırlatalım.
1: Ben bunu söylemek istiyorum. Şimdi siz
0: Maşallah.
1: şöyle bir retorikle, yani iktidar olacağız diye bir retorikle çıkıyorsunuz. Geçmiş parti yanlış yaptı diyorsunuz. Biz düzelteceğiz. Ama o yanlışlar yapılırken bir kere tümüyle orada olan bir ekiple gidiyorsunuz.
0: Bu arada bana bilgi geldi. Bugünkü toplantıya 80 vekil katılmış. 68 değil.
1: 68 dediler. Ben yani bir gazeteden okudum. Yanlış olmuş olabilir. Yayına girmeden okuduğum için söylüyorum. 68 denildi ama ya işte bunlar bile tartışmalı şeyler.
0: Ya işin tabii asıl
1: Buradaki
0: tartışmamız
1: problem şu.
0: gereken bu
1: Bakın
0: değil tabii.
1: size karşı tez. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaç belediye başkanı istifa etti biliyor musunuz şu ana kadar? AK Parti'ye veya bağımsız devam eden geçen
0: Baya
1: veya
0: baya fazla yani 20 üzerinde vardır rahat.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybetti kurumsal kimliğinden bu istifalar nedeniyle. Ve bu belediye başkanları milletvekillerinden farklı olarak kendi seçim çevrelerinde böyle yek başına değer olan isimler. Mesela Özlem Çerçioğlu. Mesela Burcu Köksal, Afyon Belediye Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi çok etkilendi mi bu kayıplardan?
0: Sermet Bey, daha seçim yok. Bilmiyoruz bunu. Bir de böyle bakın. Bir de Şükrü Bey'in de yorumlarını alacağım. Daha seçime gidilmedi ki.
1: Seçime bugünkü vasatla mı gidilecek onu da bilmiyoruz. Bakın buradaki problem şu. Şimdi bir türkü tutturulmuş gidiyor. Biz iktidar olacaktık, puttan geldi. Biz iktidar olacaktık, puttan geldi. Öte taraftan da deniliyor ki biz yeni parti kuracağız ama CHP gibi olmayacak. Sizin CHP'niz yani CHP'yi sizin yönettiğiniz haliyle iktidar olacak idiyseniz yeni kuracağınız parti niye CHP'den farklı olacak?
0: Anladım.
1: Buradaki çelişkiyi ortaya... Yani şuna geleceğim. Bakın grubu zapturapt altına almış siyasi partiyi bastırarak, zorlayarak milletvekillerini çeşitli şekillerde tıpkı 38. kurultayda olduğu gibi kendileriyle birlikte hareket etmeye kanalize ederek, ikna ederek siyasi yolculuk yapmaya çalışan bir anlayış var. Bu doğru değil. Buradan bir kazanım elde edemezler. Benim gördüğüm şey şu. Siz kendinize, demokratik meşruiyetinize güveniyorsanız kardeşim çıkın. Tek başınıza açıklayın partinizi, gösterin logonuzu, ilan edin adınızı, gelen gelsin. Niye birlikte atlıyorsunuz uçaktan? Niye hep beraber, ya hep beraber ya hiçbir... Bakın bu sloganın seçimi bile tesadüf değil. Ya hep beraber diyor, kurtuluş yok. Ya hepimiz yanacağız, ya hepimiz kurtulacağız. Bu bile araştırılması gereken bir slogan. Bakın burada ben samimi söylüyorum. Masum bir siyasi yolculuk ideal olduğundan şüphe ettiren birçok nüve var. Birçok gelişme var.
0: O birkaçını söyleyin Şükrü Bey'e geçeyim katılır mı diye.
1: Ya söylüyorum işte.
0: Az öncekileri söylediniz. Aynı anda neden hareket ediyorlar? Birbirlerine güvenmiyorlar mı diye
1: niye
0: sordunuz.
1: Niye bazı yayın organları üzerinden gitmeyenlere hedef gösteriyorsunuz?
0: Hedef mi gösteriyorlar gitmeyenleri?
1: Ya şimdi siz Özgür Özel'e verdiği sözü tutmadı veya ihanet etti veya bilmem ne yaptı diye koskoca bir büyükşehir belediye başkanlığı, iki büyükşehir belediye başkanlığı manşete taşır. Sosyal medya trolleriniz üzerinden bunları linçletmeye kalkmak hedef göstermek değil mi? Bu yayın ahlakına sığar mı? Dersiniz ki Zeydan Karalar gelmiyor. Ama Özgür Özel'i yarı yolda bıraktı. Zaten kurultayda da şöyle yapmıştı. İşte salonu doldurmuştu. Bilmem ne yapmıştı. E zaten şöyleydi. Cemil Tugay için. Aynı şekilde. Ya bu hedef gösterme değil mi? Siyasi kariyer sahibi insanları bindirilmiş kıtalara yuhalatmak, bindirilmiş kıtaların gazabına, şiddetine maruz bırakmak hedef göstermek değil mi?
0: Peki. Şimdi Şükrü Bey katılıyor musunuz? Böyle mi yapıyor yeni parti? Özgür Özel ve ekibi işte belediye başkanları üzerinden onları hedef mi gösteriyor? Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu o konuda hiç konuşmayın demişti. Bunun da altını çizelim. Hani geçenlerle ilgili. Ama Müslüm Sarı gidenlere dedi ki bölücü olursunuz bu yoldan dönün demişti. Şimdi ne diyorsunuz Şükrü Bey, katılıyor musunuz Sermet Bey'e de?
2: Pınar Hanım, bir kere şöyle söyleyelim. Bu Türk siyasi hayatında neredeyse ilk defa yaşanılan bir süreç.
0: Evet.
2: Ve bu süreci değerlendirdiğinizde sonuçta Özgür Özel de her ne kadar yıllardır siyaset yapıyor olsa bile bu süreci yönetme ve idare etme noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını, hem duygusal hem de ruhsal ve fiziksel olarak ciddi problemler yaşadığını görüyoruz ve farklı kafalardan farklı seslerin çıktığını, hukukçular arasında dahi bu hukuki süreci yönetme noktasında doğru tespitlerin zamanında ve yerinde yapılmadığı bir süreci görüyoruz. Çünkü hukuken de aslında çok büyük karmaşıklığın söz konusu olduğu ve tanımlamaların doğru yapılmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönem içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde siz genel başkanlık yetkileriniz elinden alındığında iki türlü tercihiniz var. Bir, ben yargı kararını sonuna kadar bekleyeceğim ve bu savaşı partinin içerisinde halka, sokak sokak, mahalle mahalle gezerek anlatacağım ve tekrar yeniden bu kararın hukuksuzluğuna geliyorum, geri döneceğim diyebilirsiniz. Ya da tamamıyla bu kararın verildiği günden itibaren bu, eğer siyasi bir karar olduğunu kabul ediyorsanız ve bunun Cumhur İttifakı ya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelerek kendilerine yapılan bir oyun olduğu kanaatindeyseniz o gün itibariyle ayrılır ve yeni partiyi kurardınız. Şimdi bugün zaman geçtikçe ve burada bir takım beraberinizde bulunan kişilere sözünüzü geçirme noktasında dahi ciddi problemler yaşadığınız dönem içerisinde yeni parti seslerini ortaya atıyor olmanız size istenilen sonucu vermez. Şunu söylemek lazım. Tabii ki Sayın Özgür Özel mevcut milletvekillerine bakın ben yeni parti kuruyorum, kurmuş olduğum yeni parti içerisinde siz benimle gelmezseniz ben iktidara geldiğimde bu partinin içerisinde yer alamayacaksınız şeklinde söylemlerde bulunuyor olması doğaldır. Bir kere buna her söylemini tehdit olarak değerlendirmek doğru değil. Ancak burada Sayın Özgür Özel'in genel tutumunda ciddi bir problem var. Bunu nasıl söyleyebilirim size? Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu ve İBB iddianamelerin düzenlenmiş olduğu dönemde sadece kendi partilerine değil, bu iddianamenin içerisinde buna destek veren ya da burada acaba bir sıkıntı, bir problem var mı? Bu araştırılsın diyen herkese ve halkın neredeyse tamamına yönelik olarak da ciddi söylemleri vardı. Geldiğimizde herkesten hesap soracağız. Gazetecisinden hesap soracağız, yayıncısından hesap soracağız, halkından, vatandaşından hesap soracağız diye söylemleri vardı. Bu doğru bir söylem değil. Çünkü siyasetçinin amacı nedir? Toplumun tamamını kucaklamak, ayrışanları bir araya getirmektir. Bu noktada söylemlerinin doğru, hepsini söylemiyorum ama büyük bir kısmının bu noktada doğru olmadığını, halkı kuşatıcı, bir araya getiren, onları birleştiren, barıştıran, Türkiye yeni bir soluk, yeni bir vizyon katma iradesini bertaraf ettiğini söyleyebilmek lazım. Tabii burada Sayın Ekrem İmamoğlu gerçeğini de ayrıca söylemek lazım. Burada Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından da acaba yeni partinin kurulması gerekliliğinin dile getirilip getirilmediği, parti içerisindeki kişilerin de bu noktada bir teşvikte bulunup bulunmadığını söylemek lazım. Ben bu yeni parti salgılarının açıkçası bir noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve mevcut parti meclisine biz baba ocağından ayrılıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir kan kaybına uğrayacak. İstediklerimizi yerine getirin, taleplerimizi uygulayın noktasında da bir mesaj verme özelliğinin de olduğunu düşünüyorum. Bunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü bugüne kadar hep şunu söylüyordu. Ben sonuna kadar bu partide baba ocağında mücadele edeceğim diyordu. Bu söylemin açıkçası biraz da aba altından sopa göstermek niteliğinde olduğunu söylemek lazım.
0: Peki bu arada Oğuz Kağan Salıcı mesela hem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren bir isim değil, hem de Özgür Özel ve ekibine destek veren bir isim değil Oğuz Kağan Salıcı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam eden isimlerden birisi, tıpkı Gürsel Erol gibi ve birçok mesela Ali Özgündüz gibi birçok isim var bu şekilde. Şimdi Oğuz Kağan Salıcı bugün enteresan bir cümle sarf etmiş. Hem Şükrü Bey hem Sermet Bey sizlere soracağım. Şöyle diyor, Sermet Bey hattan düşmüş, birazdan gelecek. Diyor ki ben partindeyim diyor. Ama şurada şöyle bir cümlesi var Şükrü Bey. Diyor ki Oğuz Kağan Salıcı bölünmenin ötesine geçtiğini, dağılmanın emareleri gösterdiğini söylüyor. Şimdi bir daha söylüyorum. Olan biten bölünmenin ötesine geçmiştir. Dağılma emareleri görülmektedir. Bunun adı dağılmadır. Dağılma emareleri Özgür Özel genel başkanken başlamıştır. Bu dağılmayı sadece mutlak mutlak kararına bağlamamak lazım. Ama şuradaki şey, cümle beni çok merak ediyorum. Bölünmenin ötesine geçip dağılmak. Yani bölündüğün zaman zaten bir nevi dağılmış olmuyor musun? Yoksa Oğuz Kağan Salıcı sizce ne söylemek istiyor? Sermet Bey de geri geldi. Buyurun Şükrü Bey.
2: Şimdi tabii bakın, kurumsal yapılar her zaman en ön planda olan yapılardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugüne kadar 12 tane ayrı partinin çıktığını, bunların içerisinde sadece Demokratik Sol Parti'nin iktidar olabildiğini, onlar da bir gerçeklik olarak biliyorlar ve bu parti Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve kendi altı okul dedikleri bu değerleri sahip olmuş ve yurtta sulh, cihanda sulh ülküsüne sahip olan ve bunu bütün dünyaya yayma gayretini gösteren bir siyasi parti ve liyakatı, başarıyı, çalışkanlığı, özveriyi partinin başarı anlayışının partinin başarı anlayışıdır zihniyetini kendi tüzüğünde kabul etmiş olan bir siyasi partiyken, siz bugün parti içerisinden kendi sorunlarınızı dahi kendi içerinize çözemeyip yeni bir parti kurma içerisine girdiğinizde ve buradan milletvekili alarak işte araçlar alayım, başka mal mülk alayım düşüncesiyle hareket ettiğinizde, sanki yangından mal kaçırır gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal zihniyetine, kurumsal bakış açısına bir sekte vuruyorsunuz. Çünkü şöyle düşünün. Mazlum halkı, mazlum vatandaşı düşünün. Oy vermek istiyorsunuz. Ana muhalefet, sizin dediğiniz gibi en önemli muhalefetteki kişi olarak, kurum olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyorsunuz. Ancak oradaki milletvekillerinin kendi içerisinde sorunlarını çözemediğini görüyorsunuz. Peki kadim bir partiyseniz, kadim bir devletseniz, kadim bir kuruluşsanız en önemli yeteneğiniz nedir biliyor musunuz? Sahip olduğunuz mal varlığı, sahip olduğunuz güç değil. Kendi krizlerinizi kendi içerinizde çözebiliyor olmanızdır. İşte evet. Bu bugün itibariyle Sayın Özgür Özel'in baba ocağından ayrılıp sıkı sıkıya sarıldığı, hani biliyorsunuz ihtiyat tedbir kararını mahkeme verdikten sonra uygulama aşamasında mücadele verdi deyip parti binasından çıkmadığı sürecin içerisinde yeni partiye geçiyor olması bir bölünme değil, bence de bir dağılma sürecini yaratır. Tabii burada mesaj aslında biraz da şuraya.
0: Bölünme dağılma. Biraz bir toparlayarak bir Sermet Bey'de de döneyim.
2: Hemen toparlayayım. Buradaki mesaj biraz da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Eğer sen buna izin verirsen Cumhuriyet Halk Partisi'nin %10'ların, %7'lerin altına düşeceği bir süreci göreceksin. Cumhuriyet Halk Partisi yeniden bir dağılma sürecini yaşayacak. Peki Özgür Özel tarafı nasıl bakıyor? Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılında yapmış olduğu Refah Partisi'nin içerisinden ayrılarak yeni bir doğuş olarak değerlendirdiklerini söylüyorlar. Ama tabii tarih bize nelerin olduğunu zaman gösterecek.
0: Sermet Bey, Oğuz Kağan Salıcı'nın bu cümlesi, yani üçüncü yolcu olarak bildiğimiz isimlerden birisi. Şimdi diyor ki bölünme değil dağılma. Burada söylemek istediği nedir Oğuz Kağan Salıcı'nın? Ayrıca şu da söylendi. Ya şimdi yeni parti açıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi. Elbette biz CHP'nin yol haritasında çokça konuşacağız ama mesela şu da dendi. Üçüncü yolcular içeride ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir tartışma başlayabilir. Ne diyorsunuz?
1: Ya ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni kamuoyu da tanıyor, hepimiz tanıyoruz. Yakından tanıyanlar şunu bilir. Cumhuriyet Halk Partisi fikir zenginliğiyle, grup zenginliğiyle, kendi iç rekabetleriyle son derece olgun bir demokrasi kültürüne, parti içi demokrasiye sahip bir sui generis siyasi parti. Sayın Uluskan Salıcı, işte üçüncü yolcu diyorsunuz, beraber hareket ettiği bazı isimler var. Her iki tarafa da mesafeli durmak istiyor. Haklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu girdaptan bir ve bütün çıkmasının her
0: istiyor.
1: şeyden önemli olduğunu düşünüyor. Hatta bazen arabuluculuk girişimlerinde doğrudan veya dolaylı arkadaşlar aracılığıyla bulunuyor. Ve fakat son derece akil, sağduyulu biçimde de tarafları uyarıyor. Bir partili hassasiyeti gösteriyor ve diyor ki bu girdaptan, bu dehlizden bir ve bütün olarak daha güçlü bir şekilde çıkalım. Fakat benim gördüğüm bir Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten bir fire vermeden ya da yeni bir hareketin doğmadan, Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir ayrılan grubun varlığı olmadan çıkamayacağı kesin. Yani bu hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği arınma söylemine tezat teşkil ediyor, hem de mevcut muhalefetin, yeni parti adıyla partileşmeye çalışan parti içi muhalefetin dile getirdiği retorikle ilgili bir şey. Yani varoluşsal bir karşıtlık var artık iki grup arasında. Ve bu iki grup birlikte var olamaz. Bunu gördük.
0: O zaman
1: Gruptan
0: en
1: kararı...
0: güzeli yani şöyle
1: Evet.
0: oh be diyenler de olduğu için bir
1: Heh,
0: taraftan
1: ama
0: da
1: bu
0: ama
1: nasıl?
0: Müslüm Sarı diyor ki bir yanlıştan dönün. Şimdi bir taraftan da böyle bir cümle var.
1: Bakın Müslüm Bey son derece, o da Oğuz Bey gibi hassas bir şekilde diyor ki yanlıştan dönün. Eğer bir yerde bir yanlış varsa, bir hesap hatası varsa Bağdat'tan döner. Delege düzeltir, örgüt düzeltir, bir yerde düzelir. Yani sonsuza kadar kurultaydan mahrum kalmayacak Cumhuriyet Halk Partisi. 3 ay sonra, 6 ay sonra işte bir kurultay takvimi de açıkladılar. Ekim gibi başlatılacak dediler. Hatta bu konuda anladığım kadarıyla bir altyapı zemin çalışması da yapılıyor. Dolayısıyla Ekim gibi başlar, Mart gibi de büyük kurultayı toplarız dediler,
0: Bir
1: kongrelerini.
0: yılı bulur diyenler de olmuştu. 6 ayda olur diyenler de
1: Yani
0: olmuştu.
1: buradaki şöyle takvime indirgememek lazım. 13 yıl, 13,5 yıl genel başkanlık yapmış bir isim. Bir yıl daha genel başkanlık yapsa ne kaybeder mevcut parti için? Onlar çalışmalarına devam etsin. Kemal Bey son derece toleranslı da yaklaştı. Yani kendisine yapılan saygısızlıklara, kabul edilemez hakaretlere, ithamlara, eleştiri sınırını aşan tutumlara hiçbir disiplin mekanizmasını çalıştırmadı. Kemal Bey neyle ilgili disiplin mekanizması çalıştırdı? Partiyi mahkeme koridorlarına düşürenlerle ilgili. Parti kültürüne, kamuya yönelik davranışları nedeniyle zarar verenlerle ilgili. Bakın dikkat edin, işi hasmileştirmedi, kişiselleştirmedi. Dolayısıyla Müslüm Sarı'nın mesajını da böyle okumak lazım. Biz bize yapılanları affederiz ama kamuya yönelenleri ve parti kurumsal kimliğini zedeleyenleri ayrı değerlendiririz diye bir tutum var. Dolayısıyla benim kanaatim bunu ayrılanların tamamına yönelik söylenmiş bir cümle ya da çağrı olarak yorumlamamak gerekir. Bunu içinde hakikaten böyle sürüklenen, isteksiz giden, şüpheleri olan, acaba diyerek hareket edenlere yönelik bir çağrı olarak görmek gerekir. Ve
0: Peki.
1: yine arınma söylemi içerisinde değerlendirilemeyecek olanlara yönelik olarak söylemek gerekir. Oğuz Bey'in söylemini de şöyle yorumlamak gerekir. Ben dün bir kavram kullandım. Bu bir parti içi muhalefet veya yeni parti kurma girişimi değil. Bu bir parti içi kalkışma girişimi. Bunu da biraz önce Şükrü Bey de söyledi. Ya siz bir taraftan diyorsunuz ki ben parti kuracağım. Öbür taraftan halihazırdaki partinin genel başkanıyım diyorsunuz. Araçlarını kullanıyorsunuz, binalarını kullanıyorsunuz. Üstelik bunları genel merkez iradesine aykırı yapıyorsunuz. Görevden alınan il ilçe başkanlarına o binaları boşalttırıyorsunuz, tahrip ettiriyorsunuz. Bu hani bir tabir vardır. Basra'yı harap etmek istiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıkarak gitmek istiyorsunuz. Oğuz Bey'in gördüğü risk bu. Partiden ayrılan grup, partiden ayrılanlar Cumhuriyet Halk Partisi de kalsın siyaset yapsın demiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tarihe gömmek istiyorlar. Budur Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtabilecek risk.
0: Anladım.
1: Ama
0: bölünme
1: sağduyulu
0: değil,
1: kesim,
0: dağılma dediğiniz durum bu.
1: tabii, toplumun sağduyulu kesimleri izliyor. Bakın ya, gördük bütün medyalarda, sosyal medyalarda paylaşıldı. Görevden alınan il ilçe başkanları ilçe binalarını boşaltıyor. İçerideki demirbaşları, kayıtları, evrakları yok ediyor. Parti yönetimine hakaret içeren ifadeleri duvarlara yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Daha bir sürü böyle bu partinin tabanında onmaz yaralar açarak ve Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini yıpratarak ayrılmak istiyorlar. Eğer Oğuz Bey'in söylediğiyle bu tabloyu bir araya koyarsak, dağılma, dağıtma kavramından ne murad edildiğini de net bir şekilde tespit etmiş oluruz. Ben şöyle söylüyorum. Herkesin demokratik olarak bir siyasi parti kurma, istediği gibi siyaset yapma hakkı vardır. Ama bunu hukukun çizdiği sınırlar içerisinde, demokrasinin kendini koruyacağı asgari koşulları gözeterek ve devlet otoritesini sarsıcı davranışlardan imtina ederek yapması lazım. Yani demokrasinin korunması için de hukuka ihtiyaç var. Demokrasi kendini yok edecek hareketlere meydan vermez.
0: Anladım,
1: Siz
0: evet.
1: demokratik teamülleri, demokratik gereklilikleri yok ederek yol alamazsınız. Bundan geri durmaları lazım. Hızla partilerini örgütlesinler, kurumsallaştırsınlar ve siyasetlerini inşa etsinler. Artık benim gördüğüm birleşmez bir yol ayrılığı var.
0: Artık evet. Yani Şükrü Bey iyi
1: Ya
0: niyetli
1: iyi
0: yaptı
1: niyetli.
0: ama yani artık hani bu saatten sonra birleşme de olsa oradan bir hayır gelir mi gerçekten
1: Bu
0: bilemeyiz.
1: olmaz. Yani o olmayacak duaya amin demenin kimseye bir katkısı yok.
0: Peki.
1: Benim kanaatim, herkes yoluna gitsin ama giderken de kimse kimseye zarar vermesin. Kimse kimseyi tahrip etmesin, kırmasın, yıkmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir ve bir referans nirengidir. Benim
0: Evet.
1: kanaatim, bunu gözeterek hareket etmek
0: Peki.
1: lazım.
0: Ya şimdi siz hazır iki hukukçuyu buldum. Fazla vaktim yok. Ama Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma ile ilgili nasıl olsa bol bol konuşacağız. Sermet Bey, Şükrü Bey yeni partiyi de siyaseti. Şimdi en son biliyorsunuz hani soruşturma devam ediyor. Bir Şile Belediyesi'ndeki MASAK incelemeleri böyle bir Ahbap Derneği ile bir buluşma gibi yani bir ortak noktaya doğru ilerledi. Şimdi orada sanatçı ücretlerindeki astronomik farklar var. İşin içerisinde Haluk Levent'in kardeşinin ve Haluk Levent'in asistanının yazışmaları durumları var. Şimdi tüm bunlar var. Bir takım değişik para hareketleri var. Fakat Ahbap Derneği ile ilgili ve yine Haluk Levent ile ilgili Fatih Portakal, Ece Üner gibi meslektaşlarımız çağrılmışlardı. Biz yayına girmeden önce işte 5 isim çağrıldı bir kez daha ve önemli de isimler. Arkadaşlar hatırlatma yapın. Notlarımda bulamadım. Hazal Kaya vardı. Ruşen Çakır var. Yine Özlem Gürses'in ismi var. Fatih Altaylı'nın ismi var. Dolayısıyla Şahan Gökbakar'ın ismi var. Yine ifadeye çağrıldılar. Şükrü Bey kısaca almak istiyorum. Bu sırada Sermet Bey düştü. İfadeye neden çağrılıyorlar? Mesela Fatih Portakal çok üzgünüm diyor. Gerçekten hani özür de dilerim. Bilmiyordum diyor. Ece Üner de aynı şekilde sevgili arkadaşım kendisi de ifadeye çağrıldı. Çok üzgünüm yani bu yaptığı hareketleri ya da bu para trafikleri kabul edilemez diyor. Bu ifadeler neden alınıyor Şükrü Bey?
2: Şimdi savcılık makamı tarafından şu merak ediliyor. Acaba söz konusu nitelikli dolandırıcılık suçu, dernekler kanuna muhalefet suçu, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçları, acaba bir örgüt faaliyeti içerisinde suç işlemek amacıyla kurulmuş olan bir örgüt faaliyeti içerisinde gerçekleştirildi mi, gerçekleştirilmedi mi, bunu değerlendirmeye çalışıyor. Çünkü bu durum söz konusu olduğunda cezada ortaya çıkacak olan durum çok daha farklı bir noktalara varacak. Özellikle bakın, Ahbap Derneği tarafından Ahbap Derneği'nin hesaplarının incelendiğini, hukuka uygun olduğunu, kamuoyunda da vatandaşlarımıza böyle bir algı oluşturulması için gazetecilere para teklif edildiği, önemli isimlere para teklif edildiği noktasında ciddi iddialar söz konusu. Bu iddialar sonrasında savcılık makamı biliyorsunuz basit şüphe olduğunda dahi soruşturma başlatmak zorunda CMK 160 kapsamında bu kişilerin tanık sıfatıyla bilgilerine başvuruyor. Eğer burada herhangi
0: ya mesela Fatih Portakal diyor ki, Fatih Portakal diyor ki o dönemde Ahbap'a güven duyduğunu ancak bağışların nasıl harcandığını araştırmadığını söylüyor. Gelinen noktada pişman olduğunu, gerekirse özür dileyebileceğini altını çiziyor. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'dan da herhangi bir menfaat sağlamadığını dile getiriyor.
2: Bakın buradaki beyanları nereden hatırlıyorsunuz? Devletin, devletin zafiyet içerisinde bulunduğunu, AFAD gibi devletin kurumlarına yardım etmektense Ahbap'a yardım edilmesi gerektiğini, devletin yardım işlemlerini yerine getirmediğini, teslim etmediğine dair de beyanları vardı burada ifadesi alınan kişilerin. Dolayısıyla burada aslında savcılık makamı bu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur gibi kişilerle, şu anda hakkında tutuklama kararı verilmiş olan şüphelilerle, az önce bahsetmiş olduğunuz isimlerin ortak bir iradeyle hareket edip etmediğini tespit etmek istiyor. Bunu tespit etmesi halinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın da burada söz konusu olabileceğini, örgüt üyeliğinden bahsedilebileceğimiz bir süreci göreceğiz. Tabii bunu söylemek için şu anda çok erken. Siz hep yayınlarınızı dile getiriyorsunuz. Biliyorsunuz burada hem anayasanın 38. maddesi hem Avrupa İnsan Hakları Sözcüklüğü'nün 6. maddesi gelince masumiyet karinesi yakalanmam hakkını bertaraf etmeden konuşuyor.
0: Çok önemsiyoruz, evet. Bu arada
2: çok,
0: iki dakikaymış.
2: Dolayısıyla...
0: Şükrü Bey, Sermet Bey'i de bir duyayım. İki dakika. Sermet Bey, yeni ifadeye çağrılan isimler var. Bir yorumunuzu almak istiyorum.
1: Ben biraz evvel bahsettiğiniz gibi bu isimlerin her birinin münferit hareket etmiş olabilirler ama özür dileyerek sorumluluktan kurtulabileceklerini düşünmüyorum. Bakın burada büyük bir kamuoyu manipülasyonu yapıldı. İlk şey... Haluk Levent, Ferdinand adlı yüzen boğayı aldı diye bir iletişim kurgusuyla başlayan ahbap parlatması Maraş depremiyle, işte öncesinde Elazığ, İzmir depremleriyle bir oyun olarak, bir kurgu olarak sergilendi ve Maraş depremleriyle birlikte ciddi bir para akışı, kamusal kaynak oluşturma fırsatı doğdu. Maraş depremleri olmasa bile benim kanaatim bu dernek o kadar olmasa da ciddi bir şekilde kamuoyunda etki gücü yüksek aktörler üzerinden kaynağa erişimi kolaylaştırılacak bir yapıydı. Ben hatırlayacaksınızdır, bundan önceki yayınımızda dedim ki La Casa del Papel gibi bir
0: son
1: 30 hikaye çıkacak.
0: Saniyem Sermet Bey.
1: Evet, La Casa del Papel gibi bu işin sonunda bir hikaye çıkacak dedim. Siz
0: evet
1: de
0: evet böyle benim yayınımda söylediniz.
1: Bakın bu süreci temkinli ve dikkatli izlemek lazım. Süreç çok büyük bir işbirliği ağını ortaya çıkaracak. Münferit bir şey değil bu. İçinde siyasetçilerin olduğu, sanatçıların olduğu, gazetecilerin olduğu, sivil toplum kanaat önderlerinin olduğu bir gayrimeşru işbirliği ağının ortaya çıktığını göreceğiz. Ve müthiş bir finansal yozlaşma örneği görülecek.
0: Daha önce de dikkatli. Söylemiştiniz. Evet.
1: Evet, dikkatli takip etmek lazım.
0: Tabii. Takipteyiz. Fazla zaman ayıramadım ama yine konuşuruz. Şükrü Aksu, Sermet Erdem, çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok önemli de yayındı. Sağ olunuz, var olunuz. Biz yarın saat 17.30'da tekrar sizlerle beraber olacağız. Sözü şimdi ana haberde Gülden Kaleci'ye devrediyorum efendim. Görüşmek üzere.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Doğada ne varsa zevranı da.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Büyünlünün

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredebilir inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövülmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir, bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

Sevgili dinleyiciler, neyine güvenir, neyine itimat eder bu insan anlaşılmaz. Hepimizde aynı gaflet, aynı zavallılık zaman zaman görülüyor. Bir gurur içine düşüyor insan. Boş bir gurur aslında. فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ buyurmuşuna bak. Yani şeytan sizi aldatmasın. Size boşuna sizde bir takım varlıkların bulunduğunu vehmettirmesin. Böyle düşünmeyin. Bir insan oğlunun hayatı düşünülecek olursa insanın vücut yapısı, insan organizması, insanın fizyolojik özellikleri bir düşünecek olursa insan beynine giden damarlar, incecik incecik damarlar. İnsan beyninin de beyninden vücuda emir getiren sinirler. Binlerce, milyonlarca sinirler var. Bütün bunların herhangi birinde küçücük bir arıza meydana gelse, bir anda haşa küçük dağları ben yarattım azametiyle gezen o zavallı, o mağrur insan bir ağaç kütüğü gibi bir anda yıkılıverir yere. Yani insanın dayanacağı, güveneceği bir şey yok. Ya insanoğlu o kadar aslında dünya hayatına bir bakıma pamuk ipliğiyle bağlı ki insan ne zaman ve ne vakte kadar, ne noktaya kadar bu dünyada kalacağını hiçbir şekilde bilemiyor. Tıp ilmi ne kadar ilerlerse ilerlesin, İnsanoğlunun sağlığını teminat altına alacak, ona güç verecek, onun sağlığını koruyacak imkanlar ne kadar inkişaf ederse etsin, insanoğlunun vücut yapısı itibariyle kendine bakması, kendinin acizliğini anlaması açısından kafi ve vafi. Bunun hiç başka izah yolu yok. Ama bu demek değil ki insanlar tıp ilmini geliştirmesinler, sağlıklarını korumasınlar, sağlıklarına dikkat etmesinler. Hayır. Bu bilakis emir olarak verilmiş. Emaneti korumak durumundayız. Son haddine kadar Allah'ın verdiği sağlığı, canı, hayatı muhafaza etmek bizim en zaruri, en başta gelen vazifelerimizden. Sağlıklı olacağız ki kulluk ibadet vazifelerimizi, ibadetlerimizi en iyi şekilde yerine getirelim. Ama insanoğlu işte çoğu zaman bu içinde bulunduğu sağlıklı, güçlü, kuvvetli hayatın kendisi için bir önemli dayanak olduğunu, bir övünç ve kendine güvenme kaynağı olduğunu zannediyor ve onunla etrafına çaka satmak istiyor insan. Gurur ile, istikbar ile kendinde bir varlık görüyor. İşte bu tehlikeli. Onun için Cenab-ı Hak bakın, Allah-u Teala yine onların bu ifadeleriyle يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ o işte kendine güvenen insanlar, o böbürlenen, gururlananlar. Diyorlar ki, bu nedir bu din günü, ne zaman bu? Bu olsa da bir görsek gibi böyle alaylı bir ifade kullanabiliyorlar. Neyine güveniyorsa insanoğlu. يَوْمَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Cenab-ı Hak buna cevap veriyor. يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ زُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ Ya soruyorlar ne zaman diye, Cenab-ı Hak cevabında buyuruyor ki يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ Onlar o gün cehennemde azap göreceklerdir. Ya yuftenun burada yuazzebun manasında. Yani yücevne cezalandırılacaklar manasında. Fitne azap manasına geliyor burada. Fitnenin çok çeşitli anlamları var. Fitne imtihan anlamına geliyor. Fitne denemek, sınamak anlamına geliyor. Çok çeşitli manalar var Kur'an-ı Kerim'de fitnenin. Burada azap. Zûku fitnetekum bakın. Burada da çok açık bir şekilde görülüyor. Zûku azabekum. Azabınızı tadınız. Tadınız bakalım azabınızı. Siz bütün bunlara inanmıyordunuz. Ya sevgili seyirciler, aslında insanoğlunun azaba uğramasının en önemli sebebi kendisinde gördüğü varlıktan, kendisinde gördüğü üstünlük ve yalancı gururdan dolayı Allah'ın peygamberlerine karşı cephe almaları, onların bildirdikleri hakikatlere burun kıvırmalarından, dudak bükmelerinden dolayıdır. O hakaretleridir bütün. İnkarın sonucu olan sorumsuz davranışlardır.
küstahça hareketlerdir onların gerçek anlamda azabına sebep olan şey. Yoksa insan imanını kaybetmez de Allahü Teala'nın verdiği, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği ikan ve teslimiyetle, inançla hareket eder. Ama bu meyanda insanlık icabı bir takım kusur ve hataları da olursa onlar için affedilme imkanı çok fazla. Ama önemli olan imanını kaybetmemek. İmanını kaybederse işte o gün, o kıyamet günü, o hesap günü onların azaba uğrayacakları, cezalandırılacakları gündür buyuruyor Cenab-ı Hak. Zûku fitnetekum. Şimdi tadın azabınızı diyeceğiz onlara buyuruyor Cenab-ı Hak. Zûku, tadınız. Emir sigası fitnetekum, azabınızı. Hâzellezî kuntum bihi testa'cilun. İşte bu azap sizin dünyadayken bir an evvel gelse de görsek dediğiniz, istical ettiğiniz, acele ettiğiniz, bir an evvel olmasını arzu ettiğiniz şeydi bu işte. Bu istenilecek şey miydi? Hiç bu arzu edilecek bir şey miydi? Bunu arzu ediyordunuz, istiyordunuz. Nasıl bir şey diye tecessüs ve merakla bekliyordunuz. İşte alın bakalım şimdi. Ya Allah korusun. İnnel müttakine fî cennâtin ve oyun. Bu inkarcılar böylece korkunç ve dehşetli bir akıbetle karşı karşıya kalacaklar. Ama Allah'ın emirlerine saygılı olan, Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yolda büyük bir azim ve sebatla yürüyen, her türlü kendini beğenmişlikten uzaklaşarak hem kendine hem ailesine hem yakın hem uzak çevresine, gelmiş geçmiş bütün insanlara saygılı olmanın şuuru içinde, ölçü ve disiplin içinde yaşayan müttakiler. Müttakinin çok geniş anlamı var. Müttaki olmak öyle kolay bir iş değil. Bunu defalarca söylemiştik ya. Hem dünya işlerine hem ahiret işlerine, hem kendine hem insanlara yapabileceği ölçüde daima yararlı ve faydalı işler götürebilen, huzur-u hakka kalbi selim götüren, Allahü Teala'nın rızası

rızasına uygun güzel ve mükemmel işleri yapan, her türlü güzelliklere ulaşabilmek için Allah'ın verdiği bütün imkanları en mükemmel şekilde değerlendiren, güzele ulaşmanın, iyiliklere varabilmenin mücadelesini veren insanlardı onlar, buyuruyor Cenab-ı Hak. Dünyadayken onlar böyle bir imtihandan geçtikleri, böyle bir mücadeleyi muvaffakiyetle kazandıkları için bu sonuca bu mutlu akıbete ulaştılar, buyuruyor Cenab-ı Hak. Kânû kalîlen minelleyli mâ yehcaûn. Onlar geceleri çok az uyuyorlardı, buyuruyor Cenab-ı Hak. Yehcaûn, yenâmûn manasında. Heca'a, yehcaû, name, yenâmû, nevmen, uyumak, istirahat etmek manasına. Yani onlar aslında Allah'a kul olmak, kulluk vecibelerini kendi uhdelerine tereddüt eden, üstlerine düşen vazifeleri layıkıyla yerine getirebilmek için azami derecede vücudun muhtaç olduğu uykuyu aldıktan sonra hayatlarını gafletle geçirmez, geceleyin az uyurlardı, buyuruyor Cenab-ı Hak. Geceleyin az uyurlardı. Yeteri kadar uykularını aldıktan sonra hem ibadetlerini yapabilmek, hem de kul olarak kendilerine tereddüt eden her türlü vecibeleri yerine getirebilmek için az bir uykuyla iktifa ederlerdi. Ya ve bil eshari hum yestagfirun. Onlar seher vakitlerinde, gecenin sonunda, sabaha karşı kul olarak, insan olarak yaptıkları hatalardan dolayı istiğfar ederlerdi. Ya istiğfar ederler. Yani mağfiret dilerler. Ya Rabbi, biz kusurluyuz. Bizim eksiğimiz var, hatalarımız var, isyanımız var. Bizi bağışla diye Allah'tan bağışlanma istiyorlar. İstiğfar seher vaktinde. Tam bir murakabe şuuru içinde hayatlarının böyle lüzumsuz harcanmış kısımları, boşa geçmiş dönemleri için Ya Rabbi bizim kusurlarımızı bağışla, bizi hayra yönelt, bize faydalı işler nasip eyle diyerek Cenab-ı Hakk'a hulusu kalb ile dua ederler, yalvarırlar, istiğfar ederler. İstiğfar çok güzel bir şey. İnsanı kendisini yeterli görmesi korkunç bir şey. İnsan perfeksiyona, mükemmele talip olacak. En güzele ulaşmanın cehdü gayreti içinde olacak insan. Tabii bu yolda insanın pek çok kusurları, insanın pek çok tökezlenmeleri olur. Zaman zaman insan hata eder. Beşerdir, şaştığı zamanlar çoktur insanın. Onun için istiğfara çok ihtiyacı var insanın. Canım, ben yeteri kadar kulluk vazifelerimi yapıyorum. Ben kul olarak hem kendime hem insanlara karşı yapmam gerekeni zaten miktarı kafi yerine getiriyorum. Benim istiğfar edecek neyim olabilir diye insan düşünürse o anda ayağa kaymış demektir. Onun için insan hatalı taraflarının her zaman olacağını bilmeli. Bunların şuuru içinde yaşarsa hataları tasfiye etme imkanı da olur. Ama kendini hatasız gören bir kimseye ikaz da yapılsa o kimse hatadan rücu etmez, Allah korusun. İstiğfarın bu bakımdan hem Allah katında hem insanın kendini yenilemesi ve ileriye götürmesinin bakımından fevkalade müspet ve olumlu bir tesiri var. İstiğfar sadece dilin estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah mekanik olarak bunu tekrarlamasından ibaret değil. Aslında insan gönlünün büyük ve deruni bir murakabeyle kendini hesaba çekmesi demek istiğfar. Böyle bir istiğfar seher vakti, her türlü gafletin tard olduğu, herkesin gaflette uykuda bulunduğu bir sırada, o lahuti, o feyizli ortamda bunun yapılması insana ne kadar muazzam bir motivasyon kazandırır. Ne büyük manevi güç kazandırır insana, değil mi? Böyle başlayan, güne böyle giren bir kimsenin o günde neler başarabileceğini tahayyül etmek, tasavvur etmek lazım. Ya istiğfar çok güzel. Ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum. Onların mallarında ihtiyaç dolayısıyla durumunu arz eden, muhtaç olduğunu belirten veyahut da teaffüften dolayı utandığından, sıkıldığından halini arz edememenin sıkıntısını ve ezikliğini yaşayan insanlardan isteyemeyen kimseler mahrum. Onlar için de onların mallarında hak vardır. Onlar için bir nasip ayırmışlardır. Onlar sadece kendi menfaatlerini düşünmezler. Egoizmden, bencillikten kurtulmuşlardır.

0: dır onlar. İşte bakın, cemiyetin özlediği insanları Kur'an-ı Kerim methediyor. Müttakiler böyle insanlar. Ya onların özellikleri bunlar. Bakın, müttaki dediğimiz zaman ne kadar şumullü, ne kadar kapsamlı bir özelliği var müttakinin. Öyle gelişi güzel, sadece bir iki dini vazifeyi yerine getirmekten ibaret değil. Onlar sosyal dayanışma açısından da etrafındaki insanları görüp gözetirler. Sadece malı mülkü kendileri için saklamazlar. İhtiyaç sahiplerine o maldan bir pay pay ayırmışlardır onlar. Ya ve fil ardı ayatun lil mukinin. Artık burada bir ikinci ikaz var insanlar için. İkan, tam bir teslimiyet ve kesin bir inanç içinde bulunan insanlar için yeryüzünde nice ibretler vardır. İlahi kudreti gösteren nice alametler vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya demek ki müttakiler bir taraftan cennetlere kavuşan, o mutlu ortama ulaşan kimseler, Allah'ın verdiği nimetlere afiyetle nail olanlar, onlar işte güzellikler peşinde olan kimselerdir. Geceliğin az uyurlar, seher vakti kul olarak yaptıkları kusurlardan, işledikleri hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret dilerler. Ve mallarında onların isteyen veya isteyemeyen, göz yüzünü kızartıp isteyebilen veya isteme cesaretini gösteremeyen her türlü yoksul ve fakirlere onlar mallarından bir pay ayırmışlardır. Ya ne kadar güzel. Yani bir taraftan fert olarak Allah'a karşı vazifelerinde ciddiyeti, diğer taraftan sosyal bünyenin bir parçası olarak kendi içinde yaşadıkları cemiyete verecekleri bakımından müttakilerin çok müstesna özellikleri var. İşte böylelikle Allahü Teala bize bir taraftan münkirlerin, kafirlerin, inkarcıların korkunç akıbetini bildirirken, diğer taraftan da inanç ve imanla, ikan ile yaşayan kimselerin dünyada da ahirette de ne kadar müstesna özelliklerle cemiyete, içinde yaşadıkları topluma her bakımdan feyiz ve bereket kaynağı olduklarını da bize bildirmiş oluyor Cenab-ı Hak.
1: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bilmediğimiz bir mevzuyu daha sorup detaylı cevabını almaya çalışacağız. Ama isterseniz soruya geçmeyelim. Öncelikle mikrofonu hocamıza bırakalım, bir duasını alalım. Sonra devam edeceğiz zaten. Buyurunuz efendim.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın ve cuma gecesinin ve cuma gününün feyzinden de istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Rabbimizden Ankara'ya bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa borçlarını ödemesini, dertler varsa deva ihsan etmesini yine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Amin. Sıkıntıda olanların da sıkıntısını Rabbim hayra tebdil eylesin. Ahir zaman fitnelerinden bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin. Hocam, insan bazen birine kızıyor veya birisi ona haksızlık etmiş. Ondan sonra göstereceğim sana diyor diye bir şekilde işte kızgınlığımızı belli ediyoruz. Ya da işte ya şu iş şöyle oldu, şununla ilişkimde şöyle şöyle hatalar oldu, ne bileyim işte bir türlü böyle frene basmaktan kendimizi alamıyoruz. Ya da insanların kalbini kırmaktan kendimizi alamıyoruz. Aslında zaman zaman da şöyle düşünce geliyor insan, o biraz rahatlatıyor. Ya arkadaş, tamam, bu dünyanın bir de öbür dünyası var. Bu toprağın üstü varsa altı da var. Dolayısıyla hesapların görüleceği bir gün var. Dolayısıyla burada hesap nasıl olsa görülecek. Ben şimdi kendi kendimi niye üzüyorum diye de bazen düşünce geliyor insanın hatırına. Bu rahatlatıyor tabii. Yani öyle değil midir? Yani bir insan ne yaparsa yapsın bunun karşılığını bir gün görecek. Yani iyilik yapsa da görecek, kötülük yapsa da görecek. Bizim burada hani kendimizi bu kadar yormamızın hakkı, bir şekilde kendi bileğimin hakkını alacağım demenin çok bir manası kalmıyor bu durumda.
2: Şimdi Mustafa Bey dedikleriniz aynen kitaplarda mevcut. Bunların hepsi olacak. Yalnız yani konuya girmeden önce Ehl-i Sünnet alimleri bir yere daha dikkat çekmişler. Şimdi siz de rastlıyorsunuz, biz de rastlıyoruz. Çünkü biz de bu toplumda yaşıyoruz. Allah-u Teala hepimizi farklı yaratmış. İstidadımızı, kabiliyetimizi, sürat-i intikalimizi, zekamızı, aklımızı farklı yaratmış. Ve hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara akılların nispetinde hitap edin buyuruyorlar. Yani farklı olduğumuzu bildiriyor. Peygamberleri bile farklı yaratmış. Ulul azm olan peygamberler var. Ve onların da zirvesini Muhammed Aleyhisselam bütün mahlukatın zirvesinde yaratılmış. Mesela kitaplarda buyuruyor ki ulul azm olan peygamberler, yani Adem Aleyhisselam, ondan sonra İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, bunlar Muhammed Aleyhisselam'ı anlayamaz buyuruyorlar. Niye? Ya o da değil. Cenab-ı Hak ona farklı bir şey vermiş. Onda yok o. Onda yok. Ve Resul olan peygamberler var. Resul olan peygamberler de mesela ulul azm peygamberlerini anlayamaz buyuruyorlar. Resullerin altında da nebi olan peygamberler var. Bu nebiler de resuller anlayamaz. Ve nebilerin altında o peygamberlerin varisi olan, işte Peygamber Efendimiz varisi Eshab-ı Kiram var. Eshab-ı Kiram'ın zirvesinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri yaratılmış peygamberlerden sonra insanların zirvesinde buyuruyor. Değil mi?
1: Hazreti Ömer Efendimiz mesela. Hı. Çok yüksek.
2: Hazreti Ebubekir de bir nebiyi anlayamaz buyuruyor. O kadar üstün olmasına rağmen. Ve Eshab-ı Kiram'dan sonra gelen evliya Eshab-ı Kiram'ın en alt seviyesindekini anlayamaz. Ve diğer evliya-i kiram içerisinde mürşid-i kamil olanlar var. O mürşid-i kamil olanları da diğer evliya anlayamaz buyuruyorlar. Dolayısıyla Allah-u Teala hepimizi eşit yaratmamış. O da insan, ben de insan değiliz. Değiliz. Hepimize Cenab-ı Hak belli bir özellik, belli bir kabiliyet, belli bir anlayış, belli bir istat vermiş. İrade-i cüziye de vermiş. Şimdi konuya girmeden önce üzerine temas ettiğim Ehl-i Sünnet alimlerin de dikkat çektiği bir nokta var. Diyor ki arkadaş diyor, beni böyle kabul et, ben düzelmem ki diyor. Ben yapamam ki, elimden gelmez ki. Bu yanlış. Bu yanlış. Bu tembelliktir. Nefsine tapınmaktan başka bir şey değildir buyuruluyor. Çünkü kitaplarda buyuruluyor ki Allah-u Teala emirleri ve yasakları yapabilecek kadar insanlara ihtiyar, yani seçme hakkı ve kuvveti vermiştir. Arkadaşım, kavga etmeye gidiyorsun. Kendi ihtiyarınla, kendi tercihinle gidiyorsun. Ya ne yapayım ben, kavga etmek, etmemek yapamam, ben duramam. Olmaz öyle şey arkadaşım. Frenleyeceksin kendini. Cenab-ı Hak sana bu iradeyi vermiş, bu gücü vermiş. İşte her gün televizyonlarda, haberlerde izliyoruz. Efendim işte öfke patlaması. Dinden uzak. Adam kendini, kendi nefsine tapıyor. İşte bir sürü mankan da var diyor. Kadının da olsun, erkeğin de olsun. Herkes ben merkezli. Benim dediğim. Ve suç, iki tarafta da olabilir. Bazen hiç suç yokken birisi de gelip ona musallat da olabilir. O da ayrı bir mesele.
1: Adaleti kendi sağlamaya çalışıyor.
2: Kendi. Yani ben varım diyor. Sizler yoksunuz. Aynen öyle. Kalbin atması ile insanın yürümesi elbette başka başka hareketlerdir. Kalbimin atmasına ben müdahale edemem. Onu benim irademin altına vermemiş. Ama yürümeyi benim irademe vermiş.
1: İstemezsem yürümem.
2: İstemezse yürümem. Uçarım değil mi?
1: Yani uçarım, zıplarım, koşarım.
2: Tabii. Kalbin atması insanın elinde değildir. Fakat insan isterse yürür, istemezse yürümez. Allah-u Teala kerim olduğu, merhameti çok olduğu için güçleri yetmeyen şeyleri insanlara emretmemiştir. Yapabilecekleri şeyleri istemiştir. Bakara suresinin son ayetinde de mealen Allah-u Teala kullarına yapabilecekleri şeyleri emretmiştir buyuruldu. Dolayısıyla efendim işte benim, işte ben ne yapayım, benim elimde değil de falan, bunların hepsi hikaye ve mazeret de değil. Hadi bana anlattın, ben yutmadım da melekler yarın mahşer günü yutacak mı seni? Sen konuya girerken anlattın ya, orada ne diyeceksin onlara? Ben böyleyim ya, ey Allah-u Teala melekleri beni böyle kabul edin. Onlar da hay hay, seni böylece koruruz cehenneme, sen de bunu kabul et diyecekler değil mi?
1: Sen ağasın paşasın ya.
2: Tabii.
1: Orada hiçbir kıymetin yok.
2: Cehennemin baş köşesine koyalım istersen sen orada. Ağasın ya. Ağasın. Benim dediğin olur.
1: Tahterevanla götürelim
2: cehennemi. Tabii tahterevanla götürsünler sen oraya. Allah-u Teala hepimizi muhafaza Amin. Eylesin ya. Ve kitaplarda deniyor ki insanın bir işi yapmak istemesi için önce bu işi görerek, işiterek, düşünerek, hatırlaması, kalbine gelmesi lazımdır. İnsan kalbine gelen bir şeyi yapmak ister veya istemez. Bir kimse herhangi bir şeyi kendisi için faydalı bulur ve yapmak ister. Bir başkası da o şeyi kendisi için lüzumsuz görür ve yapmak istemez. Onun için insanlar eşit değil ya. Ya ben yapmadım, sen niye yapıyorsun? Deme hakkım yok. Yok. Şimdi kadınlarda da çok bu, erkeklerde de çok. Ya nereden buldun bu nazilli basması gibi şey kendine yap? Ya, sana ne ya, Allah Allah. Nazilli basması olur. Süperbank işi olur, sana ne?
1: Bursa kumaşı olur.
2: Bursa kumaşı olur. Sana ne ya, Allah Allah. O beğenmiş mi? Ben beğenmedim. Olabilir canım, Allah Allah. Senin beğendiğinde o beğenmez. Allah-u Teala farklı yaratmış. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin Enver abiler. Bir kimse bir şey seçip beğenmişse, bu helal ve mubah bir şeyse, onu tenkit etmeye gerek yok buyuruyorlar. Ben beğenmedim, nasıl olur da sen onu alır giyinirsin, işte sokağa çıkarsın bununla, deme hakkım yok ya. Yok, böyle bir şeyim yok.
1: Veya ben beğenmedim de sen bilirsin deme hakkım da yok.
2: Yok.
1: Adamın aklına şey sokuyorsun.
2: Yok. Ancak adam mesela derse ki, gelir bir şey yapacaktır. Ben mesela diyelim ki bir takım elbise alacağım, geldim sizinle. Ya ben tercihte bulunamıyorum, bana yardımcı olur musunuz? Sen de işi müsait oldu, geldin.
1: Oldu.
2: Ha, istişare ediyoruz. Ha, sen ne diyebilirsin? Bak diyorsun, bak işte senin, sen gençsin.
1: Sana şunlar yakışır. Sana canlı renkleri alalım.
2: Seninle istişare ediyorum. Sen de fikrini söyleyeceksin.
1: Evet.
2: Ha, ben senin dediğini istişare yaptım. Bu sünneti yerine getirdim. Ondan sonra benim zihnimde bir şey oluştu. Ha, sen dediğin yaşı müsait değildir. Bu ciyak renkler işte şey kaçar falan. Ha, doğru söylüyor dedim ya. Doğru söylüyor. O zaman bana yakışan olgun renklerden ancak da seçtim. Bunun bir mahsuru yok ki. Ve istişare ederken de sen gönlüne gelen açıkça söylemen lazım. Ben yaşıma göre gitmişim bir ciyak rengi, şu olmaz mı bana? Sen orada çok güzel yakışır demen uygun değil. Uygun değil o da. Mutara olur o. Ha, diyeceksin ki ya senin yaşın müsait değil bu. Bu olmaz. Veyahut da genç birisi 18 yaşında bir delikanlı geldi. Geldi Mustafa abi dedi ya ben beceremiyorum dedi. Sen bana bir yardımcı olursan falan. Gitti şimdi götürüp de yaşlı ve olgun kimselerin tercih ettiği renkleri veya elbiseleri götürüp de çocuğa bunlar sana yakışır demen o zaman o çocuğa ihanet olur. Olmaz o. He. Yanlış olur. Ona diyeceksin sen gençsin. Bu genç, bu renkler gençlere gider. Ama genç olup da sana uyan renkler içerisinde çok ciyak böyle herkesin dikkatini çeken şeylerden de sakınmak lazım. Ve bunu istiyaredir bunu söylersin. Ama ben sana danışmamışım. Ben sana etmemişim. Gitmişim bir şey tercih etmişim ve kullanmışım. Ben beğenmedim canım niye bana danışmadın deme hakkın yok. Benim de yok. Benim de yok senin de yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Ha nerede müdahale edebiliriz? Allah-u Teala'nın emirlerinde. Onun da usulleri bildirilmiş. Ben yanlış bir şey yapıyorum. Dinim yasak ettiği bir şey yapıyorum. Şimdi yaşıma bakıyorsun nasıl yapılır? Ha bir usulü şey vardır. Ha getirirsin kitaptan yerini bulursun. Abi dersin ya ben böyle bir şey okudum bu nasıldır falan. Ha, benim yaptığım hata anlatılıyor orada. Ne oldu? Emir maruf yaptınız. Beni düşündüğünüz için. Bana merhamet ettiğiniz için bunu yaptınız. Sen benim hatamı söyleyemezsin demek benimki ayıncaki de ukalalık olur, cahillik olur. Çünkü benim yanmamam için yaptınız bunu. Burada emel maruftur bu. Bu söylenir. Ama onun dışında işte Allah-u Teala rahmet eylesin Hemen abi onu çok güzel anlatıyordu. Helal ve mubah olan bir şeyi birisi tercih etmiş, kullanmış. Mesela evine bir tablo getirmiş, koymuş oraya. Bir tablo getirmiş, koymuş. Hani bir fıkra anlatırlar da tam hatırımda değil de şimdi böyle boş bir tablo bu demiş ne işte demiş kedinin fareyi yediği demiş kedinin fareyi de demiş fare nerede kedi yedi demiş kedi nerede kaçtı gitti demiş bomboştur. Ona benzer bir fıkra anlatırlar da ben tam şey yapamadım biraz uydurdum ben. Dolayısıyla adam onu beğenmiş mi? Beğenmiş. Ona mana da vermiş mi? Vermiş. Seni tenkit etmene lüzum yok arkadaşım. Hani bütün bunu uzatmamızın sebebi şu. Allah-u Teala bizi farklı yaratmış. Anlayışlarımız farklı. Helal ve mubah işler var. Allah-u Teala'nın emir ve yasakları var. Emir ve yasaklarda hepimize düşen emir maruf yapmak. Efendim ben bilmiyorum. Kitap alır veririz emir maruf yapmak için. Ya bu konuda, bu kitapta bunlar işte anlatılıyor falan. Ben okudum çok hoşuma gitti. Onun için seni de sevdiğim için sana da hediye ediyorum. Efendim okur mu okumaz mı? Yarın Allah-u Teala bana soracak. O kardeşin haram işlerken gördün. Efendim anlatma kabiliyetim ama bunu anlatan kitaplar vardı. Onu verebilirdin. Efendim okumazsa Allah-u Teala buyur ki sana ne? Sen vazifeni yapacaksın. Biz de vazifemizi yapıyoruz. Biz şimdi radyoda vazife program yapıyoruz değil mi?
1: Evet.
2: İslam ve toplum. Ondan sonra Gönül Pınarı televizyonda huzura doğru. Türkiye Gazetesi'nde bizim sayfa var. Efendim gazeteyi okuyorum bilmiyorum. Radyoyu dinleyeyim onu da bilmiyorum. Efendim okuyor ve dinliyor. Veyahut da televizyonu izliyor. Adam sövüyor. Olabilir. Adam dinledi okudu kabul etti inandı. Olabilir. Seven de olur söven de olur. O beni ilgilendirmez. Ama Allah-u Teala bana soracak bu imkanları size verdiydim. Benim dinimi doğru olarak burada yazdınız mı anlattınız mı diye soracak. Bizim vazifemiz bu. Herkes vazifesini yapması yerine getirmesi gerekir. Dolayısıyla tercihini kullanması gerekir. Yoksa hani şuradan açıldı konu da efendim ben böyleyim ben değişemem. Allah-u Teala buyuruyor ki ben size Bakara suresinde Allah-u Teala kullarını yapabilecekleri şeyleri emrettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Haşa Cenab-ı Hak sen yalancı mı tutuyorsun? Sen bunu yapabilirsin arkadaşım. Allah-u Teala seni böyle yaratmış.
1: O zaman bana zor geliyor benim yapamayacağım şeyler bunlar demenin bir manası yok.
2: Yok.
1: Bu durumda.
2: Çünkü yaratan
1: ayet-i
2: diyor ki.
1: Ayet-i kerime var.
2: Yaratan diyor
1: Kur'an'da
2: ki.
1: Kur'an'da var yani.
2: Ya tabii Kur'an'da var. Ben sizin yapabileceğin şeyleri emrettim buyuruyor. Kimimiz öfkeli olur. Kimimiz de halim selim olur. Fakat mesela şeyde de onun seti ismine bahsedip İslam ahlak kitabı dikkatli okunursa bunun ikisi de hamdır buyuruyor. Öfkeli olan, halim selim olan. Ne demek ham? İşte halim selim iyi değil mi? Çünkü Halim Selim eğer İslamiyet'i öğrenip ortaya doğru çekmezse bu kimse zillete düşer buyuruluyor. Bu öfkeli de kibre düşer. Zillet de haram, kibir de haram buyuruyor. İkisi de haram bunun. Öyleyse bunun ortaya gelmesi lazım. Ortaya gelmesi lazım. Tevazu sahibi olmaları lazım bunların. Ucuptan, kibirden, zilletten, tezellülden uzak olmaları gerekir. Orta yolu tutmaları gerekir. Peki bu mümkün mü? Mümkün. Bu da çalışacak, bu da çalışacak. İkisi de çalışacak. Beni böyle kabul et. Bu da beni böyle... Yok. Değişeceğiz. Neyi değiştireceğiz? İslamiyet'in emrettiği şekilde değiştireceğiz. İrademizi oraya kullanacak mıyız? Kullanacağız. Ve uzun uzun mesele anlatmışlar. İşte elin titremesi insanın dilemesiyle lüzumsuz görür ve değildir. El yukarı kaldırmak ise insanın istemesi ve dilemesiyledir. Ve ondan sonra da Allah-u Teala yani bu ayet-i kerimede bunlar bildiriliyor. Ehl-i sünnet alimleri bunları açıkladıktan sonra, izah ettikten sonra Ahkaf suresinin 14. ayeti kerimesinin mealini, ayet-i kerimeyi naklediyor. Ne buyuruyor da? Yapmış oldukları iyiliklerin karşılığını görürler. Zilzal suresinde de 7 ve 8. ayet-i kerimesinde zerre kadar iyilik, zerre kadar kötülük karşılık görecektir. Onun için insan her yaptığının karşılığını görür. İyilikse iyilik, kötülükse kötülük. Mutlak, mutlak bu. Efendim işte birazcık böyle hani şey yapsa, şeyif mi yok. Şey mi falan yok. Mutlaka. Mutlaka.
1: Biz hemen görmek istiyoruz ama.
2: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanı yaratan o. Aculuğa tabiri geçiyor. İnsan aceleci yaratılmış. Yaratan öyle yaratılmış. Onun için diyoruz ki iyilik yaptım hemen karşılığını göreyim. İslam ve toplum programından sonra arayanlar oluyor. Sizin dediğiniz duaları okumadım ama diyor bir şey olmadı. Değil mi? Ya. Ya, sihirli değnek zannediyor onu.
1: Tabii.
2: Hemen yapınca ben altın istiyordum altın onu verirsin falan. Öyle değil o. Bir kere Allah-u Teala dua edince eğer o kul gerçekten samimi olarak yalvarıyorsa Allah-u Teala onun isteğini kabul eder ama vermekte acele etmez Cenab-ı Hak. Niye? O da yazılmış. Allah-u Teala'nın hoşuna gider kendisine dönülmesi, kendine yalvarması. Hoşuna gittiği için kendisiyle meşgul eder o kulunu. Hatta melekler bile böyle acırlarmış. Ya Rabbi çok ağlıyor, sızlıyor. Allah-u Teala buyurmuş ki onun istekleri ben kabul ettim ki. Ama vermediniz. Onu yalvarması hoşuma gidiyor. Bu Rabbani bir cilve. Biz onu bilemeyiz. Rabbani bir cilve. Dolayısıyla Rabbimizin emrettiği farz, vacip, sünnet, müstahap işte farz ve vacibin dışındakilere nafile deniyor Hanefi mezhebinde. Diğer üç mezhepte farzların dışındakilere nafile deniyor. Nafile deyince halk arasında da yani boşuna. Yani çalışıyorsun da nafile boşuna manasına kullanıyor onu. Fıkıh kitaplarındaki nafile farz ve vacibin dışındaki emir ve yasaklardır. Boşa gitmiyor. Yaptığın zerre kadar iyilik boşa gitmiyor. Mutlaka bunun karşılığı var. Mutlaka bunun karşılığı var mı? Evet, mutlaka bunun karşılığı var. Ama ne zaman çıkar karşımıza bilmiyoruz. Hani bazen Huzura Doğru programında da yeri gelince şeyde de anlatıyorduk İslam ve toplumda. Bazen bu gönül programında da nakletmiş olabiliriz. Vaktiyle bir genç yani elinde parası pulusu yok, aç kalmış. Aç kalınca bakmış işte bir sokaktan geçerken bir evden böyle ekmek kokusu geliyor. Meğer orada tandır yapmışsa ekmek yapıyor. Tabii çalıyor. Diyor ki işte iki gündür üç gündür açım. Ekmek kokusu da gelince kadıncağız merhamet etmiş. Tutmuş aynı şekilde ekmeği vermişler. Almışken sevinerek şey yaparken kadının kocası bakmış. Biraz da kıtlık varmış ortada. Demiş bu ekmeği nereden aldın? Demiş gösterin bu kapıdan. Adam cimriymiş. Ha demiş ben sana sorarım falan filan. Doğru eve giriyor falan. Kadına bağırıyor diyor ki kim verdi onu falan. Bir de kızı varmış falan. Kadın korkusundan kızını gösteriyor bu verdi diye. Elinde sopayla öyle vurmuş ki kızın eli kırılmış çorak kalmış. Tabii seneler geçmiş. Adam varlıklıyken cimri kimseye bir şey vermezken işler tersine dönmüş. Adam aynı şekilde iflas etmiş.
1: Ekmeğe muhtaç duruma gelmiş.
2: Bir gün demiş artık ben sokağa çıkacak halim yok. Bugüne kadar ben size kazandım. Siz bunun gelin bir ekmek. Kızcağız ömründe dışarı çıkmamış. Annesi demiş ben de çıkamam sen çık.
1: İstememiş.
2: İstememiş. Dışarı çıkmış kızcağız. Gitmiş hani esnafların dükkanların bulunduğu işte cadde sokak neyse onun karşısında böyle duruyor. Kimseden bir şey isteyemiyor. Oradaki esnaflardan genç birisi dikkatini çekmiş. Gelmiş bunun yanına. Elinin biri de böyle arkasında duruyor. Demiş bacım hayırdır kimi bekliyorsun birisini bekliyorsun utana sıkıla demiş ki durumumuz böyle böyle aç kaldık falan. He demiş aç kaldınız. Demiş elini niye saklıyorsun falan. demiş, görebilir miyim falan. Ondan sonra kızcağız utana sıkıla göstermiş, demiş doğuştan mı oldu, sonradan oldu, nasıl oldu? Demiş bir gün böyle böyleydi, kapımıza birisi geldiydi, bir ekmek verdiydi, annem de kokusundan ben dedi, babam dedi vurdu, böyle şey yaptı. Hangi sokak diyor, falan sokak, hangi ev şu? Genç hemen bütün esnafı çağırmış. Bütün esnafı çağırmış. Ben demiş fakirdim, gariptim. Allah-u Teala sonra bir iş tuttum. O iş sebebiyle rast getirdi. Bugün demiş dükkan sahibiyim, mağaza sahibiyim. Bu ekmeği alan benim. Benim yüzümden bu kızcağızın aynı şekilde eli böyle çolak kalmış. Ve bugün de aç kalmış. Eğer ben bugün nankörlük edersem, Rabbimin verdiği nimetin hakkını ödemezsem, ben de bunun babasını ve bunların durumuna düşerim. O abattı, zengindi ama tersine döndü, iflas etti, evinden çıkamıyor. Siz şahit olun diyor, siz şahit olun. Ben bunu diyor, ya da benim adıma gidin babasından bu kızı isteyin. Çünkü diyor bu sıkıntıyı ben vermişim ona. Benim sebebimle gelmiş. Ve ondan sonra da o ailenin bütün yükünü de üzerine almış. Böylece diyor Rabbimin vermiş olduğu nimete şükretmiş olurum. Nimete şükretmiş olurum. Şimdi bakınız, orada da iki türlü tercih var. Bir o cimri adamın tercihi var. Bir de bu gencin tercihi var. Bunun ikisi de kul. Birisi hayırlı iş için tercihini kullandı. Öbürsü de şer için kullandı. Cenab-ı Hak ikisini de yarattı. Bu gencin de mükafatını verdi mi? Verdi. Peki öbürsünün yaptığı tercihin de aynı şekilde dünyada daha karşılığını verdi mi? Verdi. Bir de ahirette var, esas karşılık orada çıkacak. Esas karşılık orada çıkacak. Çünkü yapmış oldukları iyiliklerin karşılığını görürler buyuruyor Cenab-ı Hak. Açık net. Kehf suresinin 29. ayetinde de mealen isteyen inanır, isteyen inanmaz. Biz zalimler yani inanmayanlar için ateş hazırladık buyuruyor Cenab-ı Hak. İman etmek, etmemek tercih sana ait. İster inan, ister inanma. Paşa gönlün bilir. Keyfin bilir. Ve Allah Teala açıkça buyuruyor ki isteyen inanır, isteyen inanmaz. Çünkü ben size bu tercih hakkını verdim. Sizi zorla inanın demedim. Peygamberimi gönderdim. Hatta onları mucizelerle de kuvvetlendirdim. Oturup akıl edip, idrak edip tercihinizi iman tarafına kullanın diye. Ama sen tercihini inkar tarafına kullandın. Ve açıkça da peygamberlerin vasıtasıyla da bildirdim. İnkar edenlere cehennemi hazırladım. İman edenlere de cenneti hazırladım. Bu ikisinden birisini tercih etme, size bıraktım. Neyi tercih ettiyseniz buna kavuşursunuz. Neyi tercih ettiyseniz elinizde. Nahl suresinin 30. ayet-i kerimesinde mealen Allah-u Teala onlara zulmetmedi. Onlar inkar ederek ve günah işleyerek kendilerine zulmettiler. Hani bazıları da kabahati üzerinden atıyor. Ne yapayım canım? Cenab-ı Hak beni böyle yaratmış. Elimde değil ki falan. Elinde. Sahtekarlık etme. Elinde. Çünkü Allah-u Teala aşağı yalan mı söylüyor? Allah-u Teala onlara zulmetmedi. Onlar inkar ederek ve günah işleyerek kendilerine zulmettiler. Tercih sana ait. Kendin yaptın bunu. Kendin yaptın. Kendi tercihindir. Ve kendi tercihinde netice itibariyle buna katlanacak mısın? Elbette buna katlanacaksın. Elbette buna katlanacaksın. Tarihte bu ve benzeri şekilde çok enteresan hadiseler zuhur etmiş. Bazıları daha dünyada tahakkuk ediyor. İnsanlara reva gördükleri şeyler tersine dönmüş. O insanlar hani tavandayken tabana inmişler. Tabandakiler tavana çıkmışlar. Ondan sonra da demişler ki siz bunlara böyle davranıyordunuz. Hadi bakalım şimdi. Siz yapın şimdi. Ama biz işte efendiydik falan diye feşmekandı, efendiydin ya. Allah-u Teala bir imkan verdi. O imkanı ben dedin, zulmettin. Nemrutlar gelmiş, firavunlar gelmiş, nice zalimler gelmiş, neronlar gelmiş. Eline imkan geçince sanki dünyayı ben yarattım diyor. Peki ne olmuş? Hepsi geberdi gitti. Hepsi geberdi gitti. Sanki Şevahil'in nübüvvette mi geçiyordu, nerede geçiyordu? Yani Allah rahmet eylesin, Efendi abiler de anlatırdı da. Bir hükümdar vefat edince bir lat, yani kabir yaptırmış. Şeyin üzerine de, mezarın üzerine lat diyorlar, değil mi? Böyle bir uzun, evet, bir mermere. Kitabe yazdırmış adam. Adam diyor orada işte ben büyük bir hükümdardım. İşte şu kadar şehrim vardı, şu kadar ordum vardı, şu kadar hazinelerim vardı,
0: şu kadar evlatlarım vardı,
2: şu kadar cariyem vardı. İşte öyle bir durum oldu ki bir kıtlık oldu diyor. Her taraf diyor altın dolu, Ama buğday yok, arpa yok, çavdar yok, yiyecek bir şey yok. Altında karın doyurmuyor. Şimdi fırladı ya altın. Basar çıkıyor bazen. İşte altın karın doyurmuyor. Ve diyor hepimiz açlıktan öldük. Düşündüm taşındım diyor. Ben de vasiyet ettim. Bu hayattayken bu lahtı yazdırdım. Ben ölünce diyor kabrimin üzerine koyun. Benden sonrakiler gelsin bunu okusun ibret alsınlar diye. Bunlar şimdi vuku bulmuş hadiseler. Bunlar şimdi kitaplarda var. Yeri geliyor mesela bizden naklediyoruz. Duyan da var. Buna rağmen efendim ben işte şöyle ben işte tercihini kullanmış adam. Allah-u Teala altını gani vermiş ama açlıktan ölmüş. Altın çok. Senin de dövizin çok. Altının çok. Ama bir gelir Allah-u Teala su vermez. Bitkiler bitmez. Açlıktan ölür gidersin. Ne döviz senin karnını doyurur.
1: Ne altını doyurur. Yiyebilirsin.
2: Yiyebilirsin. Bir avuç arpa olmuş olsaydı karnını doyururdun. Karnını doyururdun. İnsanlarda ihtiyar seçme hakkı, seçme kuvveti bulunmasaydı Allah-u Teala bu ayet-i kerimede onlar kendilerine zulmeyledi buyurmazdı buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Kendileri. Kendi tercih etti, kendine zulmetti. Cehenneme kendi götürdü. İnsanlar irade yani tercih sahibidir. Düşüncelerinde ve hareketlerinde hürdürler. Fakat düşünceleri ve işleri bir sebebe bağlıdır. Bu sebepler ise insanı hür olmaktan çıkarmaz. Çünkü insanlar bu sebepler olmadan da irade sahibidirler. Sebepsiz olarak da irade eder ve yaparlar. Sebepler varken insan istemezse iş çok zaman olmaz. İnsan bir işi yapıp yapmamayı irade etmeden önce bu işi zihninde düşünür, tartışır. Hangi taraf ağır gelirse onu irade eder, tercih eder. Mesela bir satıcı malını en çok para veren müşteriye satar. Bu müşteri malı satıcıdan zorla alamaz. Fakat satıcı elindeki malı çok veren adama satmaya mecbur gibidir. Biri çıkıp da az para verene satamazsın diyerek satıcıyı kızdırırsa başka düşünceler ve yeni tartışmalarla buna satmaya da mecbur olabilir. Şimdi insanın yapısı anlatılıyor burada. Ortaya bir şey çıkardın. Bir kalem çıkardın. 5 tane de talip var. Birisi 1 lira verdi, birisi 110 kuruş verdi, birisi 120, birisi 150, birisi dedi ki 2 lira. Sana cazip geliyor. Sanki zahiren diyorsun ki bu sebep beni buraya mecbur kılıyor. Niye? İrademi o tarafa kullanıyorum. Hani burada da bu misalde de verildiği gibi birisi kızdırırsa sen çok cimri adamsın, paraya tapıyorsun falan. 90 kuruş verene satamazsın sen. Ne ben mi satamam mı? Satarım
1: Sattım gitti.
2: Anadolu'da çok olur böyle değil mi? Ben rastlardım öyle. Ama kızdırsa da tahrik de etse netice itibariyle orada nefis devreye giriyor. Ben ki istediğimi yaparım demek istiyorsun değil mi?
1: Tabii.
2: 2 lirayı bıraktım 90 kuruşa aynı şekilde sattım. Ben yaparım diyorsun. Ben diyorsun. O zaman tercih hakkın var. Öyleyse yaptığının bedelini karşılığını görürsün. 2 lirayı 90 kuruşu tercih ettin 90 kuruşu görürsün. 2 lirayı tercih etsin 2 lirayı 110 kuruşu satsın 110 kuruşu görecektin. Yani herkes yaptığının karşılığını mutlaka görür mü? Mutlaka görür. Onda herhangi bir şey şüphe söz konusu değil. İnsanlar kendi iradeleri ile kaderdeki işleri yapmaya başlarlar. Allah-u Teala da bunları irade ettikten sonra iş meydana gelir. İşte kaderdeki işler kaza haline yani meydana gelince insanların iradesi artık bunu değiştiremez. Saadet veya felaket geri dönmez. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri mektubatta bir misal veriyor. Adam hacca gidecek. Kılavuzu karga olanın burnu çöplükten kurtulmaz derler ya. Yanlış bir kılavuz, yanlış bir rehbere sormuş. Kabe ne tarafta? Mekke ne tarafta diye. O da bir yol göstermiş. Tam hac zamanı nereye gitmiş? İşte Semerkant, Buhara neyse Maveraün Nehre gitmiş. Hindistan'dan çıkmış.
1: Tam ters istikamet.
2: Tam ters istikamet. Kuzeye gitmiş. Kuzeye gitmiş. Hac zamanı. Orada Kabe arıyor. Orada Kabe arıyor. Şimdi sen neticesine katlanacaksın. Kusura bakma da yanlış yere sordun. Seni yanlış yönlendirdi. Efendim işte o sebep oldu. İyi de arkadaş Allah-u Teala sana akıl ve irade vermiş. Sordun bir daha sorsaydın.
1: Başka birine de sorsaydın.
2: Başka birine sorsaydın. Yabancı bir yerdesin. Mekke ne tarafta diye. ciddi ciddi sormuş olsaydın, acaba hani dört kişiye sordun, aynı istikameti bildirirsen, diyorsun tamam, o zaman bunda bir şey söz konusu değil, beş kişiye sordun, neyse. Dolayısıyla hani burada da dendiği gibi, yani bir tercihte bulundun, artık bu saadet veya felaket olur. Tercihin ya saadet yolundadır veya felaket yolundadır. Sen başlattın bu işi. Sen başlattın bu işi. Ve bu başlattığın iradeni o tarafa sevk edip de başlattığın iş hayırsa, hayırlı neticeye kavuşacaksın. Şerse, şer neticesine, felaket dedikleri o. Saadet dedikleri de öbürsü.
1: Sen sebebe yapışırken tercih kullanıyorsun.
2: Tabii.
1: O sebebin sonucuna katlanacaksın o zaman.
2: Katlanacaksın. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben sana o tercih hakkını verdim. Kullandın. Ama bu tercihin şer tarafını kullandın. Bunun neticesi felaketti. Saadet tarafını kullandın. İyi tarafını kullandın. Bunun neticesi saadetti. Yani ben öyle diledim. Öyle yarattım. Sen diyemezsin artık. Efendim ben buraya da buradan geldim de niye öbürüsü gibi ben de saadete kavuşamadım? Sen felaket yolunu tercih ettin arkadaş. Bitti senin işin.
1: Üniversite imtihanında mesela tercih zamanında öğrencilere 20-25 tane tercih hakkı veriyorlar. Şimdi sen tercih etmişsin, kazanabilecek durumdasın diyelim. Tıp fakültesini tercih edeceğin yerde hukuk tercih etmişsin. O anda kafanın öyle gelmiş. Hukuku bitiriyorsun. Bana tıp diploması verin, ben vazgeçtim diyorsun. Yani tercihin senin o yönde kullansaydın o zaman yani.
2: Benim başıma geldi bu Mustafa Bey. Daha önce bazı vesileyle anlattım ama gene anlatacağım. Şimdi biz o zamanlar siz duymuşsunuzdur belki, var mıydı sizin zamanınızda? Leyli derlerdi. Yani yatılı okuyanlar
1: yatılı
2: vardı.
1: Yatılı okulanlar.
2: Biz gündüzlüydük.
1: Leyli meccani diyorlar. Parasız yatılı.
2: Dolayısıyla gündüzde okuduğumuz için okul bitince tercih hakkımız vardı. O Leyli dediklerimiz yani devletin okutturdukları.
1: Yatılı olarak.
2: Yatılı olarak okuyanların tercih hakkı yok. Mezun olunca devlet diyor ki buraya... Öyle bir şey yok. Ama bizim üç ilahiyatı bitirince üç vilayeti tercih etme hakkımız vardı. Tabii Konyalı olmamız sebebiyle birinci sıraya Konya'yı yazdım. İkinci sıraya Manisa'lı bir arkadaş vardı Manisa. Üçüncü sıraya da Balıkesirli bir arkadaş vardı. Bolulu bir arkadaş vardı. Ya dedi bizim memleket hakikaten Bolu Bey'i falan dedim. Bolu Ormanları diyorlar dedim.
1: Güzel yer falan.
2: Bolu yazdım. Manisa Şehzade Şehri diye tercih ettiydim. Bolu'yu da Bolu Ormanları, Bolu Bey diye tercih ettiydi falan. Gitmem ya dedim. Yazdım. Mustafa Bey ondan sonra üç nusha halindeydi. Götürdüm. Ya üç nushayı Konya, Manisa, Bolu, Konya, Manisa, Bolu. Üçüncü nushayı Konya, Manisa, Balıkesir yazmışım. Ona. Hatta Balıkesirli bir arkadaş dedi ki ya dedi bizim memleketin nesi var ya dedim bir şey yok Balıkesir kesir çok demek Arapça balı çok manasında yok ama dedim ben istemedim öyle bir şey falan gittim müdür muavinine baş muavin vardı dedi kağıt yok dedi onun üzerinde oyna dedi Allah Allah geldim şimdi arkadaşlarla ya dedim Bolu'lar Balıkesir yaparsan daha çok tahrifat olacak ama Bolu'lar Balıkesir yapmak kolay. Ya gitmeyeceğim nasıl dedim. Bolları Balıkesir yaptım. Diğer iki kağıtta gelir. Verdim. Aradan zaman geçti. Bir gün bir telgraf geldi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. İşte Balıkesir Ömer Seyfettin Lisesi'ne tayin oldun diye. Gönen Ömer Seyfettin Lisesi'ne. Bir kızdım ama. Ben de Balıkesir nereden istedim? Unutmuşum ben onu. Sonra gittim. Din İşleri Genel Müdürlüğü vardı. 8 kat. O zaman da asansörde falan da bilmiyordum. Asansör varmış ama nasıl kullanılır onu da bilmiyorum. 9 katta merdiven çıktım. Sol sola kalmışım. Bize İmam Hatip Okulu'ndayken İmam Hatip Okulu müdürüydü. O da o Din İşleri Din Eğitim Müdürlüğü'nde görevliymiş. Beni bir gördü. Aa dedi hoca dedi ya dedi çok kızgınsın sinirlisin dedi hayırdır. Dedim bir kere merdivenle yok dedi merdivenle çıkmadım dedim. Tam soluk soluğa kalmış ama dedim. Dedi yüzün dedi sirke satıyor. Ne oldu dedi. Beni dedim istemediğim yere tayin ediyorlar dedim. Hallolur dedi ya niye telaş ediyorsun bu kadar falan filan. Beni bir yere götürdü orada. Girdim Halim Selim bir adammış. Otur dedi ya sakin ol hallederiz dedi adam. Hallederiz deyince mesele bitiyor. Mustafa Bey dosyayı indirdi. Önüme koydu. Dedi ki bak kendi tercihin Balıkesir.
1: Sen unuttun ama kağıtta yazıyor yani.
2: Ya dedi sen tercih etmişsin bunu dedi. Ondan sonra bir bozuldum. Baktım kendi yazım. Hatırladım. Bolları Balıkesir yaptığımı hatırladım. Ana dedim. Dedi ki ya dedi sen dedi git dedi ya. Şimdi bir daha dedi kabul etmezsen dedi bir 6 ayarı daha verirsin dedi. Boş ver dedi ya. Sonra Konya'ya gene tayin çıkarırsın falan filan. Beni tavladı. İyi dedim. İyi dedim ve gittim. Onun sonra Balıkesir ve gittiğim dedi. Yani orada güzel arkadaşlar yani rastladım. Güzel insanlar rastladım falan. Sonra da mahcup oldum. Yani dedim sen benim aklımda ne güzel şeyler murat etmişsin. Ama ben anlayamamışım diye uzun süre böyle başımı kaldıramadım. Şimdi bu benim zaman zaman gençlere de anlatıyorum. Dedim bak dünyada önüme koydular dosyayı sen tercih etmişsin diye. Ya dedim bir insan olarak buradaki yaptığımız tercih başka bir insan tarafından benim önüme konuyor. Allah-u Teala kadiri mutlak. Diyor ki her şeyi ben amel defterine kaydediyorum. Melekler var kiramen katip melekleri. Yarın mahşer günü önüme koyacaklar. Osman'ın sen böyle dedin. Böyle yaptın. Bak bunların neticesi buraya götürür. Bunların neticesi buraya götürüyor. Sen bunu bildiydin, biliyordun da kitaplarda yazdıydı hatta anlattıydın da. Bak bunlar buraya götürüyor. Sen bunları yapmışsın. Bak hakikaten yaptım. Bunun diyor götürdüğü yer burası. Bu yaptığın tercihin diye götürdüğü yer burası.
0: Bunu da biliyordun.
2: Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Şey özür dilerim ben acaba avukatıma danışsam falan. Avukatını çok danışırsın gösterle.
1: Hocam müsaade ederseniz bir ara verelim şimdi. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gönül Pınarı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gönül Pınarı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. İkinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Gönül Pınarı programında önemli bir konuyu Osman Ünlü hocamız bize anlatıyordu. Herkes yaptığının karşılığını bir şekilde görecek. Hatta kendi üzerinden de örnek vererek yaptığımız tercihlerin bir gün önümüze konulacağını ve bu sonuçlarına da bunu katlanmamız gerektiğini bize anlatıyordu. Hocam buyurunuz.
4: Şimdi sonra tabii kendi başımdan geçeni de anlatayım da bir şey buyuruluyor. Kaderdeki işler kaza haline, yani meydana gelince insanların iradesi artık bunu değiştiremez. Saadet veya felaket geri dönemez. Saadet veya felaket geri dönemez. Saadet tercih etsin. Saadet felakete gidiyor. Bu konuda buyuruyor ki Yasin suresinde mealen onların önlerine ve arkalarına set çektik, gözlerini perdeledik, artık görmezler. Mealindeki ayet-i kerimeyle Bakara suresinin baş tarafındaki Allah-u Teala onların kalplerini mühürledi, kulaklarını ve gözlerini perdeledi mealindeki ayet-i kerime bu hali haber vermektedir. Nefsine tabi oluyor. Ah diyor, benim dediğin doğru. İblisinki gibi. Ve onun yolunda olanlar gibi. Ve bu ayet-i kerimeleri de açıklarken ehl-i sünnet alimler buyuruyorlar ki bu ayet-i kerimeler gösteriyor ki kendilerini herhangi bir surette Allah-u Teala'ya sevdirenler himaye edilir. Ve daha çok hidayete kavuşturulur. Gadab-ı ilahiye sebep olanlar da kötü işlerinde terk edilirler. Ya açık net bir şekilde ayet-i kerimede bildiriliyor. Samimiyseniz size imana giden yollar açar mı buyuruyor. Yoksa kendi halinize çarpar, önünüzü arkanızda set çeker, öylece kararsınız orada diyor. Pek nazik ve ince işler bu sevgiye ve gadaba sebep olabilir. Bunun için insanın Allah-u Teala'ya karşı çok uyanık olması lazımdır. Kaderde bulunan işler kaza haline gelmeden önce insan dış etkilerin baskıları altında kalsa bile iradevi ihtiyarı, yani tercihi elindedir. Tercihi elindedir. Evet. Şimdi mesela bunun çarpıcı misallerini veriyorlar. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talip. Ha, öbür amcası Tebbe suresinde bildirilen Ebu Leheb, o açıkça karşı çıkıyordu.
5: Açıkça.
4: Ama Ebu Talip öyle demiyordu. Diyordu ki ey kardeşimin oğlu, Allah rahmet eylesin, hemen abiler anlatırken ya dedi, mübarek dedi, hep ey kardeşimin oğlu diyor, ey Allah'ın Resulü diyemedi. Diyemedi. Dediklerin doğru, gittiğin yol da doğru. Mesela ama oğlu Hazret Ali iman etmişti. Diğer oğlu Cafer-i Tayyar Hazretleri de kendisi teşvik etti, sen de iman et diye. Hanımı da iman etti. Fatıma binti Esed radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz annemden sonra annem dediği hanımdır bu. Bu kadıncağız. Seni sevindirirdim diyor. Ey kardeşim ne olur diyor ama. Ey kardeşim ne olur.
5: Mekke'nin kadınları ne der?
4: Mekke'nin kadınları ne der? Ayıplama, yani yeğenine tabi oldu diyecekler. Yani. Onu yediremiyor kendisine. Onu. Ha, tercihi öyle oldu. Ha, ölürken kafir olarak öldü. Mekke'de onun hakkında söylenen hadis-i şerifler de var. Sonra Medine-i Münevvere'ye gelince başka bir hadis-i şerif İbn-i Hacer-i Mekki Hazretleri Nimetül Kübra kitabından naklediyor. Allah-u Teala diritti, iman nasip etti ona buyuruyor. Annesinin babasını da diritti Peygamber Efendimiz'in. Onlar bu ümmetten değildi. İmanlıydılar ama bu ümmetten değillerdi. Onlar da diritti. Onlar da bu ümmetten oldular buyuruyor. Nimetül Kübra kitabında. Allah-u Teala kaderi mutlak. Efendim olur mu? Sana mı soracak Cenab-ı Hak? Bana mı soracak ya? Mülkün sahibi Cenab-ı Hak. Sana ne, bana ne? Dolayısıyla burada bildirildiği gibi ayet-i kerimede böyle bildiriliyor. Ama bütün bunlara rağmen buyuruyor ehl-i sünnet alimleri. Sende tercih hakkı var diyor. Sende tercih hakkı var. Çünkü Cenab-ı Hak yaratırken sana bu gücü, bu kuvveti vermiş. Hani mecbur olsaydın o zaman insan hatırına gelir ya. İnsan hatırına gelir. Hani ben öğretmenlikten geldim. Sen de öğretmenliğe bulaştığın için iyi biliyorsun. Sene sonu çocuklar çalışmışlar, didinmişler, yazılara girmişler, sözlere şey yapmışlar. Ondan sonra yüksek notlar almışlar falan. O sene sonu çocuklar hepiniz sınıfta bıraktım dedin.
5: Ya çocuklar demez mi? Dalga mı geçiyorsun hocam?
4: Dalga mı geçiyorsun?
5: Biz çalıştık, didindik.
4: Veya tersine sene başı geldi, çocuklar ben size ikinci sınıftınıza, üçüncü sınıfa geçirdim, hadi güle güle. Lan bir öğretmen salak mıdır, aptal mıdır? Ne diyor? Yani bunun ikisi daha normal bir şey. Yani otomatik olarak şey yapar. Mesela şeyde anlatılıyor. Allah Teala dileseydi, yani ezelde cennetlik cehennemlik, hani Cebriye fırkası var ya, insanın elinde bir şey yok diyor. Onlara ehl-i sünnet alimleri cevap veriyor. Ha, Cenab-ı Hak dileseydi yarattı bütün insanları. İşte 100 milyar yarattı, 50 milyarını cennete, 50 milyarını cehenneme. Veyahut da 80 milyarını cehenneme, 20 milyarını cennete. Cennete girenin hatırına gelir. Ben ne yaptım da geldim buraya? Ne oldu da geldim? Cehennemde der ki, cehenneme giden de der ki, ya niye geldik biz buraya?
5: Suçum neydi?
4: Suçum neydi? Ne yaptım ben? Hatırına gelir. Bunun için Allah-u Teala nefsi de yarattı. Bu insanları dünyada imtihan ediyor. Şimdi insanların artık mazeret beyan edecek bir şeysi kalmıyor. Yaptıkların hepsi de kiramen katip melekleri tarafından kayda geçtiği için önüne koyacaklar. Buyur arkadaş. Allah Teala sana irade verdi, tercih hakkı verdi. İyiyi kötüyü de ayırdı, peygamber gönderdi. O peygamberlerin varislerini de yarattı. Onlar kitaplar da yazdılar. Bunlar anlatıldı, kitaplara yazıldı. Ama sen kulak tıkadın. Tercihini hidayete giden yola değil, yani cennete giden yola değil, öbür tarafa, cehenneme giden yola yola kullandın tercihini. Neticesi de budur diyor. Neticesi de budur. Yani yaptıkların bu. Bu da bu. Şeyde şimdi konu tabii ki işte insan yaptığının karşılığını görür. Bazen mesela İslam ve Toplum programında da soruyorlar. Cennettekilerin derecesinin hepsi aynı mı? Cehennemdekilerindeki hepsi aynı mı? Azap şekilleri. Aynı değil buyuruyor. Cennette de derece farkı var. Cehennemde de var. Mesela iki tane kafir iman etmemiş. İkisi cehenneme gidiyor. Ama bir tanesi zulmetmiş. İnsanların ırzına geçmiş, mallarını almış, onları dövmüş, sövmüş, hakaret etmiş, ezmiş. Öbürsü kimseye karışmamış. Kendi işinde ama iman etmemiş, o da cehenneme gidiyor. Bunun azabı hafif, öbürsününki ağır. İkisi birbirine aynı değil. Efendim iman etmiş iki kul. Birisi iman ettim tamam diyor, beş vakit namazı kılıyorum, ondan sonra işte haramlardan sakınıyorum falan. Tamam, imanını kurtarıyor gidiyor. Ama öbürsü iman etmiş. Beş vakit namazını kılıyor, buna ilaveten başka namazlar ilave ediyor, farz olan oruca ilaveler yapıyor, Allah-u Teala'nın dinine hizmet ediyor, emr-i maruf yapıyor, Allah-u Teala'nın kullarına yardım ediyor, elinden geldiği kadar şey yapıyor falan. Şimdi bunun artıları çoğaldı. İkisi de cennete gitti bunun. Birisinin bir tane köşkü varsa öbürsünün 10 tane oluyor. Bu nereden oldu? Yaptığının karşılığı, neticesi. Cehenneme giden de aynı şekilde. Ya bu da iman etmemişti. Bak bu yani benim çektiğim azaplar bunda yok. Niye öyle? Ha, sen farklıydın. Niye farklıydın? Çünkü sen Allah Teala'nın kullarına, Allah Teala yarattığı mahlukata eziyet ettin. Hayvanlara da eziyet ettin. İnsanlara da zulmettin. Eline imkan geçince insanları ezdin, dövdün, sövdün, öldürdün. Ve onların cezalar artıyor tabii. Dolayısıyla Allah-u Teala gönderdiği dinler ile insanlara iyi kötü işleri ve bunlara karşılık olan nimetlerini ve azaplarını bildirmiştir. Ayrıca kulların iradelerine sebepler hazırlamakla beraber insanların zihinlerinde onları iyi ve kötü yollara sevk edebilen ve birbiriyle tartışmakta, çekişmekte bulunan sebepler, düşünceler de yaratmıştır. Dolayısıyla insan Allah-u Teala'nın bildirdiği ve zihinde yarattığı sebeplerin çatışmasından iyilik tarafı ağır basarsa iyi tarafı, kötülük tarafı ağır basarsa kötü tarafı irade eder ve yapar. Bu tercihinin de neticesine katlanır. Bu neticesine katlanır. Şimdi Ebu Mansur Maturidi Hazretleri İmam Azam Ebanif Hazretleri'nin anladığını açıklayarak buyurdu ki, irade cüziye bir varlık değildir. Var olmayan şey yaratılmış olmaz. İrade-i cüziye kullarda bir haldir. Kuvveti bir şeyi yapmak ve yapmamakta kullanmaktır. Kullar irade-i cüzilerini kullanmakta serbesttir, mecbur değildir. Mecbur değildir. Ve buna göre de şeytana irade bende bir haldir, iyiliğe kullanırsam Allah-u Teala iyiliği yaratır, kötülüğe sarf edersem onu yaratır, eğer sarf etmezsem ikisini de yaratmaz diye cevap verilir. Allah-u Teala kul irade etmeden de yaratması caiz ise de ihtiyari olan, yani tercih hakkı olan işleri yaratmaya kulların kalplerinin tercih ve irade etmesini sebep kılmıştır. İradeyi cüz'iyemizin sebep olması da Allah-u Teala'nın iradesi iledir. Dolayısıyla insanın kıvıracak bir tarafı yok. Ben böyleyim, beni böyle kabul edin. Yok. Değişeceksin arkadaşım. Öfkelisin, halimselimsin, ne bileyim cimrisin, ne bileyim böyle bulunduğun, yetiştiğin yerde de işte herkes laf taşıyordu, sen de nemmam olmuşsun, kötü bir huydur. Kibirli olmuşsun, kötü bir huydur. Yalancı olmuşsun, kötü bir huydur. Bunlar değiştirebilir insan. Bunlar değiştirebilir. Şimdi bunları anlatırken bazılarının hatırına gelebilir. Ya zor şeyler bunlar. Şimdi iradeye sahip olunca mesela bakıyorsun ki 200 kiloluk adam. Adam tercihini bir kullanıyor, ben zayıflayacağım diyor. 6 ay sonra bakıyorsun adam 100 kiloya inmiş. 1 sene sonra bakıyorsun adam 70 kiloya inmiş. 200 kiloda 70 kiloya inebiliyor. Nasıl oldu bu? Soruyoruz bazen. Nasıl oldu bu? İrade ettim işte şekerli, hamurlu neyse doktora gittim. Onun bu kiloları almaya sebep olan şeyler bunlar, yemeyeceksin dedi. Ben de karar verdim, yemedim. Şu kadar hareket yapacaksın dedi. Yaptım. Bu neticeye ulaştım. Ulaşıyor mu?
5: Evet.
4: Ulaşıyor tabii ya. Sen dünyalık olan bir şeyi, hatta orada yeme içme konusu söz konusu olduğu halde çok sevdiğin şeyleri feda edebiliyorsun. O çok şeyleri feda edemezsen o kilodan inemeyecektin. Baktın ki kendin için felaket, şey yaptın. Bunları uyguladın, iradeni o tarafa kullandın, tercih hakkını kullandın. Peki Allah-u Teala yasak ettiği fiilleri ben değişemem efendim diye tercihini hep o tarafa kullanıyorsun işte. Değişemem diyerek kullanıyorsun. Peki o tercihin seni cehenneme götürüyor. Yarın cehenneme gittiğin zaman ben şey falan yani bilemem falan filan demenin bir alemi yok. Onun öyle bir alemi yok, kusura bakma.
5: Biliyordun.
4: Biliyordun, tercihini o tarafa kullandın. Bu sebepten dolayı da hani mektubatta sık sık geçiyor, biraz önce o birinci bölümde de vermiştik. Sen işte başka bir beldeye yönelmişsin, oraya gidiyorsun, ondan sonra Kabe arıyorsun. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Herkes ne yaptıysa onun bedelini görür, karşılığını görür. Bir de siz de bir ara söylediniz ya onu, çünkü İslam ve toplumda çok oluyor o sualler içerisinde, bana şöyle zulmetti, böyle zulmetti, işte ben dua ettim bilmem ne oldu ama hala da adam yaşıyor falan. Şimdi ben bir zamanlar merak ederdim Mustafa Bey. Allah-u Teala'nın dinini bozmak, Allah-u Teala'nın dinini değiştirmek için uğraşan zındıklar. Ya dedim bunlar Allah-u Teala'nın dinini bozmak için uğraşıyorlar. Yani bunlar Allah-u Teala bela da. Bela deyince yani toplum olarak hatırımıza gelen adamın ayağı kırılacak, kafası kopacak, gözü kör olacak falan filan tamam. Böyle bir şey bekliyorum falan filan. Sonra kitapları okurken baktım, sonra tövbe dedim ya. Halbuki Cenab-ı Hak vermiş belasını. Türkiye'de vardı öyle, geberdi gitti birisi. Ben deistim dedi. İlahiyat profesörüydü bu. Bir ilahiyatta da dekandı bu adam. Adam Müslümanlıktan çıktı, açıkça bir televizyon programında ben deistim dedi. Kitapsız kafirim dedi. Öyle geberdi gitti. Öyle geberdi gitti. Meğer en büyük bela Cenab-ı Hak imanını alırmış. Ne işe yaradı ondan sonra? Adamın evi, villası, arabası falan hepsi geride kaldı gitti.
5: Gideceğin yer cehennem.
4: Tabii cehennem kütüğü olarak gidiyorsun. En büyük belaymış o. Mesela insan diyor falan işte ya bunun başına şöyle bir felaket gelse böyle. Halbuki sonra mesela kitaplarda okurken dikkatimi çekti. Adam zerre kadar imanı da varsa, hayırlı bir iş yapmışsa Allah-u Teala ona bir hastalık veriyor. Allah-u Teala ona bir dert veriyor. Evladından bir sıkıntı geliyor ya da düşüyor, ayağı kırılıyor neyse falan. Bu kul yani durup dururken bu bela benim başıma gelmedi. Yaptığım kötü tercihlerin neticesinde Rabbim beni ikaz ediyor. Eğer ben ısrar edersem artık ayağın başın kırılması kopması değil, cehenneme gideceğim. Tövbe ettim ya Rabbi diyor.

0: da çok fedakar birisi. Kendisi böyle dağıtıcılık yapıyor falan. Sonra kansere yakalanıyor. Emre Bey'le o zaman müsaitti. Bursa'ya gittiğinde helikopterle onu ziyarete gitmişler. Kendi anlattıydı, kendinden dinlediydi. Ziyarete gitmişler. Gittim buyurdular. Yatakta böyle. Demiş efendim bana dua edin. Enver abi de demiş ki sen bana dua et. Çünkü şu anda Allah-u Teala seni dünyalık olarak bedenler tarafını kanser sarmış. Yani dünyayla bağlantını kesmiş. Dünyadan soğutmuş, buz gibi yapmış. Senin de şimdi ağzından çıkan Allah-u Teala geri çevirmiyor. Sen bana dua et. Dedim buyuruyor. Buyurmuştu. Dedim. Çünkü dünyayla irtibatını kesiyor Cenab-ı Hak. Niye? Ona çünkü ahirete çok büyük nimetleri ihsan edecek. Okulda sabrediyor. Okulda sabrediyor. Şimdi sadece bu konularda mı? Yok. İşte komşuluk konusunda. Mesela mecusi bir komşusu bu büyüklerden birisine eziyet ediyor. Hela lağımı o tarafa akıtıyor. Ama gık demiyor. Şikayet etmiyor. Şimdi bunlar kitaplara yazılmış. Biz de bunları okuyoruz. Efendim biz öyle olamayız. Elbette. Hani bazen İslam ve toplumda da diyoruz ya çıta çok yüksek. Doğru. Yüksekte bunları okumanın bir faydası var. Bu büyüklerin hayatlarını, hayatlarındaki bu anekdotları, menkıbeleri okumanın faydası var. Ne faydası var? Hani yeri gelince diyoruz ki ben de insanım, o da insan. Tamam işte o da insan bak. Ama yapmış o. Ben yapamam. Hepsini yap demiyorlar ki. Hiç olmazsa hani karıncaya sormuşlar yolculuk nereye? Kabe'ye demiş. Bu ayaklarla mı? Demiş ulaşamasam bile demiş yolunda dönemez miyim? Öyle ya. Sen bir iman ol bakalım. Belki de Cenab-ı Hak sana da ihsan ediverir. Hoşuna gider Cenab-ı Hakk'ın. Çünkü bir anda senin kabiliyetini, kapasiteni, hepsini değiştirme gücüne sahip mi? Sahip. Olur mu öyle şey? Olmaz mı ya? Eyüp Aleyhisselam'a gençliğini verdi. Hanımına da verdi. Hastalıktan şifa verdi. Gençliğini verdi. Hazreti Züleyha'ya gençliğini iade etti. Yaşlanmış haldeyken, gözleri görmezken gençliğini iade etti. Dünyada oldu bu. Dünyada oldu bu. Yani ahirete gitmeden oldu bunlar. Cenab-ı Hak bir anda senin hücrelerin kimin, bizim hücrelerimiz kimin emrinde? Cenab-ı Hakk'ın emrinde. Şeyde işte ben doktorlara sormuştum. Dedim ki bir şey söylüyorsunuz. Tıbben yapabilecek bir şeyimiz kalmadı. Dedim bir şey görüyorsunuz ki söylüyorsunuz. Ne görüyorsunuz da söylüyorsunuz o zaman bu sözü? Diyorlar ki hani şeyde o Cevat Baba'na da anlatıyordu ağızdaki o bademcik. O dedi karakol vazifesi görüyor. Dedi ağızdan giren milyonlarca mikroplar olur. Ağızdan girdiği an dedi onlar dedi beyne haber verirler. Böyle böyle bir eşkıya geliyor. Vücut dedi direnci sağlamsa tak tak tak hazırlanır hepsini imha eder dedi. Ve dedi mesela vücuda şey yapıyorsun ilaç sevk ediyorsun. Vücut onu alıyor dağıtıyor. Dedi bizim tıbben yapabilecek bir şey kalmadı dedi. Ağzına bakıyoruz. Mikroplar lapır lapır lapır vücuda gidiyor. Bütün karakollar susmuş diyor. Hiç çalışmıyor. Hücreler diyor verdiğin ilacı da hiç şey yapmıyor. İçimden dedim tamam. Yaratan o hücrelere stop dedi. Bitti iş.
1: Dağılın.
0: Sen talimat veremiyorsun. Çalışın. Çalışmıyorlar. Yok. Ama sahibi çalışın derse kendilerini yenilerler. Vücudunda yepyeni olur mu? Olur. Yani Cenab-ı Hak dünyada da aynı şekilde bunu yapmış mı? Yapmış. Dolayısıyla insanlar tercihlerini iyiye kullanırlarsa iyi neticeye, kötüye kullanırsa kötü neticeye gider ve herkes yaptığının karşılığını mutlaka görür.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Haftanın ikinci Taksim Meydanı'yla huzurlarınızdayız. Gene dop dolu bir gündemle. Kimlerle bugün birlikteyiz? Hemen hızlıca başlayalım programımıza. Mehmet Faraç, gazeteci. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Gene boş koltuğumuz tabii. Sevgili Ersan Şen hocamız. Profesör Ersan Şen. Birazdan stüdyomuzda olacak sevgili izleyiciler. Tabii alıştığınız için artık boş koltuğu gösteriyoruz sizlere. Gene bir başka hukukçu değerli dostumuz Ertuğrul Akar, avukat. Hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar.
0: Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ve Ankara'dan ayağın tozuyla geldi sevgili gazeteci Mustafa Yavuz. Hoş geldiniz sevgili
3: Mustafa. Hoş bulduk Gürkan abi. Ankara evet. Hareketli, Ankara evet. Dolu. Haber çok Ankara'da.
0: Evet. Şimdi hepsine tek tek değineceğiz. Sevgili izleyiciler, programın ilerleyen saatinde yani yaklaşık 10-10.30 gibi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı görevinde bulunan eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de konuğumuz olacak. Ankara stüdyomuzdan programımıza katılacak. Onu da belirtelim. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, Ersan Hoca gelmiyor. Biz programa başlayalım. Mehmet Bey. Evet. Sayfalara gömüldünüz. Ne var orada?
1: Evet. Sayfalarda rezalet,
0: skandallar,
1: ahlaksızlık, hırsızlık ne istiyorsam
0: var. Var değil mi? Evet. Doğru. Şimdi Ahbaplar Suç Örgütü. Bu savcılığın tanımı sevgili izleyiciler. Adını Ahbaplar Suç Örgütü olarak tanımladı savcılık. Tabii bunun daha iddianamesi yazılacak. Mahkeme tarafından kabul edilmesi var. Böyle bir süreci var. Ama şu an itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın adı bu. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması. Şimdi bu soruşturmanın son programımızda hem salı günü hem cumartesi günü akşam yaptığımız programda demiştik ki derinleşecek ve genişleyecek. Yani hem derin bir araştırmaya girişilecek hem de genişleyecek. Şimdi bu genişlemeden kastımız tabii konunun doğrudan odağında olmasalar da dolaylı olarak bu konunun içerisine giren bazı isimler var, ünlüler var. Ama bu ünlüler medya dünyasından ağırlıklı olarak tanıdığımız gazeteciler, televizyon programcıları, televizyon yapımcıları. Bunların bir kısmı da benim bizzat da tanıdığım arkadaşım olan insanlar da var içlerinde. Şimdi onlarla başlayalım diye manşetimizi öyle yaptık. Evet Eftal, getirelim manşeti. Son pişmanlık sevgili izleyiciler. Niye son pişmanlık olduğunu da şimdi anlatacağız. Az önce de söylediğim gibi... Bu isimlerden önemli sayıda isim mesela Fatih Portakal tanırım, arkadaşlığım hukukumda vardır. Aynı şekilde Ece Üner, Feyza Altun'da tanımışlığım vardır. Diğer isimleri Gökhan Özoğuz ve diğer Öykü Serter'i mesela tanımıyorum. Ama diğer isimleri bilirim. Fatih Portakal'ın gazeteciliğine de tanıklık etmişliğimiz var. Fakat bu ahbap tırnak içinde soygununa bile isteye olmasa bile... bir aracı oldukları için savcılık tarafından ifadeye çağrılır. Aracı ne demek? Aracı şu. Yani insanların oraya para yatırmaları için teşvik ettikleri, para yatırmaları için veya yardımlarını oraya kanalize etmeleri için bir takım yayınlarda ifadeler kullandıkları gerekçesiyle savcılığa çağrıldılar ve ifadelerini verdiler. Ne dediler ifadelerini? Tek kelime kelime size bir anlatayım. Bir onu getirelim sevgili Eftal'den rica edeyim. Evet sevgili izleyiciler, bu isimlere yeni isimler de ilave oldu, onu söyleyelim. Evet bakın, Ece Üner kandırıldım diyor. Yani bu konuda ben kandırıldım diyor. Fatih Portakal gazeteci arkadaşımız, televizyon programcısı, başarılı bir anchorman'dır. Diyor ki pişmanım ben böyle bir şey yaptığım için kendime de yakıştıramadım bunu diyor. Pişmanım diyor. Gökhan Özoğuz amacım yardımcı olmaktı diyor. Öykü Serter de diyor ki ah baba yönlendirmedim ben hiçbir şeyi diyor. Kimseyi yönlendirmedim diyor. Şimdi bu isimlere yeni isimler ilave oldu. Eftal kimlerdi onlar? Yeni isimleri de sizlerle paylaşayım sevgili izleyiciler. Fatih Altaylı var. Değil mi? Eftal'den gene ses yok. Eftal duymuyor musun? Şimdi bir saniye okuyacağım size. Ruşen Çakır var. Fatih Altaylı var. Şahan Gökbakar sinema oyuncusu ve komedyen. Şahan Gökbakar var. Hazal Kaya var sevgili izleyiciler. Başka bu kadar galiba değil mi? Şimdilik isimler bunlar. Ha bir de Fatih Koparan isimli bir sosyal medya fenomeni varmış. Ha, Özlem Gürses'i unutmayalım. Tamam. Bir de Özlem Gürses var. Şimdi bu isimler de öğleden sonraki saatlerde sevgili izleyiciler ifadeye çağrıldılar. Çünkü yaptıkları yayınlarda Ah Baba yardım için çağrıda bulunmaları suçlaması yöneltiliyor. Tahmin ettiğimiz o. Tabii bu ilerleyen günlerde kovuşturmaya döner mi? Mahkemeye yer alır mı? Yer almaz mı? Bilmiyoruz ama şu anda herkes bu konudan bir nedamet getiriyor. Onu söyleyelim. Pişmanlık, üzgünler. Böyle bir şeye aracı oldukları için. Ama benim asıl üzerine durmak istediğim konu şu. Burada 42 yıllık deneyimli bir gazeteci abimiz var. Mehmet Faraç. Şimdi özellikle sosyal medya yayını gibi bir gazeteci için tuzaklarla dolu olan bir mecrada hemen peşinen hüküm verip karar verip çok hayati bir konuda insanları yönlendirirken bir soru işareti sormanız gerekirdi. Yani en azından bunu yapma. Bir dakika. Ya bu işin altında bir Çapanoğlu çıkabilir. Kaldı ki Türkiye'de bırakın gazeteci olmayı, bırakın araştırmacı gazeteci olmayı, sıradan bir duyarlı yurttaş, bir medya okur yazarlığı olan yurttaşın bile bildiği, tanıdığı bir figürdü Haluk Levent. Haluk Levent herkesin bildiği, tanıdığı ve herkesin gözünün önünde onlarca mali suça karıştığına ilişkin haberlerin yayıldığı bir isimdi. Ve bu isim bir dernek kurmuştu. Bu derneğe de iyilikler yapıyor vesaire diye gidiyordu. Fakat deprem olduktan sonra, 6 Şubat'taki büyük asrın depremi olduktan sonra olayın yörüngesi değişti. Olay şuna döndü sevgili izleyiciler. Artık devletin aygıtları tamamen çökmüş gibi yayınlar yapıldı. Buna mukabil ahbaba paraları yönlendirelim. Varsa ahbap var dendi. Ve bugün ortaya çıkan tablo dehşet verici. Birazdan ayrıntılarına gireceğiz. Yani buna ben sadece şunu demek istiyorum. Medya mensubu arkadaşlarım, gazeteci dostlarım, o Gökhan'ı falan tanımam, bilmiyorum. Yani nedir, motivasyon nedir, ondan da çok haberdar değilim ama en azından gazeteci arkadaşlarım, yani bir soru işareti koymalılardı. Bu kadar heyecana kapılmamalılardı ama pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Artık bize söyleyecek herhangi bir söz kalmıyor. Bundan sonra her zamanki gibi yüce Türk yargısı kararını verir. Ama dediğim gibi olayın doğrudan içinde değiller. Ancak vesile oluyorlar. Eskiler vesile derdi sevgili izleyiciler. Vesile. Vesile olmuşlar. Bu arada hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ersan Hoca geldi. Şimdi ben Mehmet abi sizden özellikle
3: Şahan Gökbakar ve gazeteci Ruşen Şakır'da.
0: Söyledik. Mehmet Faraç, yorumuma katılıyor musunuz?
1: Evet.
0: Yani doğrudan bu işin dahilinde olacaklarını kimse ihtimal vermez zaten. Ama bir de bir sorgulama var değil mi? Bir dakika biz ne yapıyoruz diye insan, bir gazeteci önce şüpheyle yaklaşmak durumunda. Böyle bir olay. Bu şüphe içinde yeteri kadar elimizde done var mı? Vardı. Evet. Yani çünkü çok ben kendimden
1: açık.
0: Biliyorum.
1: Çok açık.
0: Bana dediler ki mesela ahbap için ne diyor? Ben uzak durun dedim. Ve ben hiç katılmadım. Ne evet. Bir lira yardım, ne bir
1: evet.
0: Konuşma. Hatta yakın çevremdeki dostlarım da bilirler. Esprili yaklaşıyordum. Haluk Levent deyince ben diyordum ki ya yapmayın falan diyordum. Neyse bu benim kişisel şeyim olsun. Ama bir gazetecinin sorması, sorgulaması gerekiyor galiba evet. Değil mi? Medya mensubunu.
1: Baştan itibaren yorumunun altına imza atıyorum. Kırmızı çizgilerle. Ya gazetecilik bakın açık açık söyleyeyim. Kim kırılırsa kırılsın. Umurumda da değil. Hı hı. Ben bu mesleğe 42 yıl bitti. 43. yıldayım. Ben bu işi öğrenirken fikri takibi de öğrendim. Sorgulamayı, soruşturmayı da öğrendim. Biz bir haberin içerisinde geçen bir ismi ulaşmak için internet yok, bilgisayar yok, Google yok, arşiv yok. Hiçbir şey yokken gazetenin arşivine iniyoruz. Tozlu rafların içerisinde dosyalarda bu kişi kim diye Ertuğrul bir saat onu arıyordu. Şimdi bu iş internet gazeteciliği çıkar çıkmaz... Bu kendini en kırman bilmem ne diye böyle piyasaya salanlar hiçbir sorgulama yapmadan biraz da televizyonun getirdiği şöhretin şımarıklığı yüzünden arkadan bir gaz geliyor. O gazı alıyorlar körüyü basıyorlar. Ya arkadaş sen sokaktaki el arabacısı değilsin ya, inşaat işçisi değil, mezarlık bekçisi değilsin ya. Sen gazeteci diye geçiniyorsun. Enkırman diye geçiniyorsun. Sunucu diye geçiniyorsun. Yazar diye geçiniyorsun. Bu ortadaki şahıs 1995'ten bu yana sabıkalarıyla gündemde. Ya 30 yıl önceden bu yana ben bu adamın hatırlıyorum kelepçeli fotoğrafları. polis arabasında, jandarma arabasında içeri girdi, şunu dolandırdı, çek şunu yaptı. Ben biliyorum. O yüzden ben zihnime bu arşivi atmışım. Şimdi televizyonlarda böyle ahkam kesenler, her konuda konuşanlar, her konuda program yapanlar, her konuda ahkam kesenler, ya arkadaş, hiçbir zihninizde bu adamın jandarma arabasındaki görüntüsünün izleri yok. Bunu hiç mi sorgulamadınız? Peki siz halkın önünde, gazeteci halkı aydınlatan, bilgi veren insandır. Sen bu bilgiyi verirken perde gerisini sorgulamadan nasıl bilgi verirsin? Bir dur ya. Bir kişi çıkıp, ya Cem Yılmaz kadar cesur değil misiniz? Olamadınız. Arkadaş, ahbap var ya, ama bu Haluk Levent de böyleydi.
0: Şey dedi, büyük soygun yakında sinemalarda dedi.
1: Evet, bakın. O bir komedyen.
0: Sonra linç yedi.
1: Evet, bir komedyen bunu yapabildi.
2: Deniz Akkaya da video çekti.
0: Deniz Akkaya çok uzun zamandır yapıyordu zaten.
1: Deniz Akkaya tabii sonra sert yaptı. Konuştu, şunu söyleyeyim. Ya bak, bir komedyen o cesareti gösterebildi. Ki aslında en son yapması gereken. Çünkü sahnelerde linç ederler. Kimse gösterisine gitmez. Ama televizyonda sen haber sunuyorsun. O haberi verirken görüyorum sabah programında. Ahkam kesiyorsun. Üzerine yorum yapıyorsun. Ama sen 85 milyon insanın, diyelim ki 1 milyon insan izliyor, sen ona yanlış bilgi veriyorsun. Ben bunun arkasında iyi niyet aramam, kusura bakmasın. Herkes Haluk Levent'le otur, kebap, gezi, toz, kahveleri, gecelere kadar muhabbet et. Ondan sonra o arkadaşlık, ahbap, çavuş ilişkisinin arkasına sığınıp sen halkı kandıramazsın. Bunun arkasında ben pişmanım şeyine bin inanmıyorum.
0: Hayır, şu olabilirdi Mehmet Bey, değil mi? Mesela dönem ahbap yardımlar yapıyor, görüyoruz, evet, mesela, evet, farz-ı mahal. Dersin ki haberi düz vermek diye bir şey vardır. Evet. Haberi düz verirsin.
1: Verdim, bitti.
0: Dersin ki ahbap gitti işte 80 tamam, tane konteyner götürmüş. Bu da şey, bu fotoğrafı, görüntüsü. Bunu veririm dersin. Ama kalkıp AFAD'a vermeyin. Kızılay'a bağış yapmayın. İşte devlet kurumları değil, devlet çöktü. Oradan işte burada ahbaba gidin demek, yani saf dillik diyeceğim. Başka yorumlar yapacağım ama bu olmayacak bir şey.
1: Evet, olmayacak. Bakın, bir şey. Haber kutsal, yorum hürdür diye gazetecilikte bir deyim var. Yorum yaparken o yorumun özgürlüğün içerisinde sen izleyiciye, okuruna tuzak kuramazsın. Bilgilendirmek zorundasın. Ahbap çavuş ilişkilerini bir tarafa atacaksın. Diyeceksin ki ahbap para topluyor, çadır alıyor, bilmem ne, ama ahbabın başındaki Haluk Levent'e geçmişte bu tür sabıkaları nedeniyle cezaevlerine düştü. Bunu da bilin sevgili Türk halkı diyeceksin. O zaman o vatandaş diyecek, aa burada dur. Ahbap kurulmuş, para topluyor ama bu adam sabıkalı, ben buna nasıl güvenirim? Evet. Frenleyecek. Sen gaza basmışsın, körüklemişsin sen ayrıca. İyi niyet, ben pişmanım laflarına inanmıyorum. Bu iş ahbap çavuş ilişkisidir. Ben Türk basını çok iyi tanıyorum. Türk basınının bu sahne sanatçılarıyla, şovmenlerle, oyuncularla ilişkileri çok iyi bilir. Vıcık vıcıktır hep. Vıcık vıcık. O yüzden gece içerler, gündüz plaja giderler ama onların bir yanlışında da konuşamazlar. Hiç kusura bakmasınlar. Magazinciler de bunu yapar. Ama kardeşim, hadi magazinci geç. Sen burada milyonlarca takipçisi olan, değil mi? Evet, İnternette insanlarsın. Tabii. Televizyonda haber sunuyorsun. Sabah kuşağını, akşam kuşağını sunuyorsun. Diğeri şarkıcı, türkücü, yapamazsınız. Bunun içerisinde Haluk Levent milleti dolandırırken bunlar da arkada tribüne çıkmışlar, alkış çalmışlar. Haydi bastır Haluk demişler. Başka bunun özeti yok. Yazıktır. Bakın bu bir ders olsun ama çok karanlık bir derstir bu. Yani pişmanım denilerek kapatılacak bir ders değil. Yazık yani.
0: Evet. Şimdi Türkiye'nin en önemli mizah yazarlarından sevgili Necef abla, Necef Uğurlu yazıyor. Diyor, evet, ki bilmeden kefil olunur mu bir insana?
1: Olunmaz.
0: Tanımadığın, bilmediğin, olunmaz, mali ya, yapısını bilmediğin bir insana bir şey kefil olunur mu diyor.
1: Bak, bir şey söyledim. Arkadaş, ben konuşmam başında dedim ki bak, internet yoktu. Ben gazete İstanbul'a geldiğinde Güneydoğu'da halen o takır takır elektronik daktilolar kullanıyordu. İnan, bir bilgiye ulaşmak için yarım saat Bodrum'da dosyaları arıyorduk. Ya Google'da, yani kardeşim, Kütahya'daki dolma pişiren Neriman teyze bunu sizden daha iyi biliyor. Kim lan bu diyor, bir girip bakıyor, değil mi? Evet. Kadın dolma tarifini oradan alıyor ama sen bir dolandırıcının tarifini yapamamışsın ekranda. Peki. O yüzden bunu böyle, peki, pişmanım laflarıyla kimse geçiştirmesin. Bu dolandırıcının içerisinde bir meydanda dolandırıcı var, bir işbirlikçileri var, bir de bu sanatçı, oyuncu, gazeteci geçinen tribünlerdeki gaz verenler var. Bunlar da unutulmasın.
0: O gaz verenlerin başında şey var, Türkiye'nin en güvenilirler anketi var.
1: Evet, bir de o.
0: Anket var.
1: Bir gösterir misin?
0: Anket şimdi getireceğiz. Evet Mustafa, bir şey.
3: Kızılay'ın çadır satma hikayesinde bu ismi geçen isimler, işte özellikle Fatih Portakal, o günkü yayınlarına dönüp bir bakın. Kızılay nasıl çadır satar, üzerinden ahbabı nasıl parlattıklarını, o haberler ortada. Mehmet abi de dediği gibi sabah haberleri, öğle haberleri, akşam haberleri öyle bir parlatıldı ki millet de o kamu oluşan kamuoyuyla ahbaba deli gibi saldırdı. Evet. Dolayısıyla orada çok ciddi bir kamuoyu yönlendirilmesi.
0: Şimdi bak, bu üzerinden vardı. Örnek, bir örneği daha vereceğim, ondan sonra Ertuğrul'la ve hocamla devam edelim. Türkiye'nin en güvenilir anketi, en güvenilir kişisi anketi. Sevgili izleyiciler.
1: Ölçü ne?
0: Böyle de bir tuhaf anket var. Yıllardır ben gülerim yani. Bunu geldiği zaman gülerim. Şimdi bugün bir sevgili Eftal'le yayını hazırlanırken kurcaladık biraz. Bu anketleri kim yapıyor ya? Bu anketleri kim çıkardı? Kim icat etti? Ve güvenilirlik neye göre güvenilirlik? Şimdi herhalde bundan sonra bir daha kimse yapmaya cesaret edemez bu işi. Şimdi bir araştırma şirketi, bir medya üzerine dergi. İkisi bir araya geliyorlar ve bakın şöyle bir şey çıkıyor. Getir bakalım Eftal onu. Şimdi bakın tabloya bakın. Mehmet abi bak bak. Buraya
1: bakıyorum
0: bak
1: canım benim.
0: Bak. Medyaket, evet. Ipsos 2025 Türkiye'nin en güvenilir ünlüler anketi. Sevgili izleyiciler, bunu ben uydurmuyorum. Bak bunu ben uydurmuyorum. Bu halen internet sitelerinde var, duruyor. Medyaket şirketi ve Ipsos araştırma. Haluk Levent %60.9, zirvedeki 3 isim değişmiyor diyor. Başlık bu. Sonra Kenan İmirzalıoğlu kendi alanında başarılı olabilir. Gerçekten sevilen.
1: Ama bunun güvenilirlikle ne ilgisi var?
0: Güvenilirlikle ne ilgisi var? Müge Anlı 49.5. Ya popülerlikle, tanınırlıkla acaba güvenilirliği karıştırıyor muyuz?
1: Aynen.
0: Bu soru dursun. Aynen. Cepte. Peki Ipsos'un müdürü mü, direktörü mü? Kim o Eftal? Ondan sonra. Evet, Serkan Özfilizler, Ipsos araştırmanın direktörü bu beyefendi. Diyor ki araştırmamızda bu yılda Haluk Levent ilk sırada yer alarak 6 yıl üst üste liderliğini korumayı başardı diyor. Bakın ben uydurmuyorum, girin internet sitesinde var halen daha. Her ne kadar Haluk Levent 2024'ün ikinci yarısından itibaren sosyal medyada daha az aktif olsa da tüketicilerin en çok güvendiği ünlü isim olmaya devam ediyor diyor. Yani ibretlik bir araştırma. Neye göre güven
1: mı acaba?
0: Evet, neye göre güven? Kardeşim, araştırma şirketinin ilk dikkat etmesi gereken şey sorduğunuz sorunun altında ne yatıyor, ona bakacaksınız. Yani insanları nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi siz derseniz en güvendiğiniz adam şu mu bu mu bu mu, tanınırlıklar içerisinde en çok tanıdığını işaretleyebilir, en çok tanıdığını söyleyebilir. Ama bu onun güvenilir olduğuna mı getirir? Bu gerçekten ibretlik bir olay. Araştırmamızda bu yılda Haluk Levent 6 yıl üst üste Türkiye'nin en güvenilir insanı seçilmiş. Bir Netflix filminin içinde gibi sevgili seyirciler.
1: Bir şey katabilir miyim sana?
0: Tabii, buyurun.
1: Bak şimdi çok güzel, önemli bir noktaya dikkat çektin. Zekanı selamlıyorum. Arkadaş, bu bir araştırma şirketi mi?
0: Evet.
1: Ciddi ciddi araştırma şirketi.
0: Hayır, bunun bir siyasi şeyleri de var.
1: Peki bir dakika. Şimdi bir tane ürün ortaya çıkar. Diyelim bir deterjan çıkar. O şirket götürür bir araştırma şirketine, hı hı, bir para öder, değil mi? Der ki bu ürünün piyasada tanınırlığını, satışını araştır bize. Görüyor mu? Yapıyorlar bunu. Bunun bir bedeli var. Peki bunun bedelini kim ödedi bu araştırma? Niye yapıldı bu?
2: Birinci olan kimse o.
1: Şimdi bak, bu asıl soru bu. Evet. Bunu kim karşıladı?
0: Tabii.
1: Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Bunu çok sayıda siyasi yapıyor. Bakıyorum, diyor ki en başarılı siyasetçi. Bir bakıyorsun araştırma şirketi. Herkesi, bütün 10 tane büyükşehir belediye başkanı koymuş. Arkadaş, niye yaptın bunu? Ya bunun
2: abi
1: yararı
2: şimdi
1: ne?
2: Şimdi organizasyonlar.
1: Bunun finansörü kim?
2: Organizasyonlar var şimdi mesela. Parasını veriyorsun. Senin için gece düzenliyorlar.
0: Ödül
2: veriyorlar. Bir de ödül veriyorlar. Ha. Tabii böyle saçma bir durum
1: var. Ertuğrul, buradaki asıl soruya geleyim. Şimdi bu araştırma yapılırken bir araştırmanın verileri var. Bir dosya var. Haluk Levent kim? Oraya sen dedin mi bu adam 1995'ten itibaren çek sahtekarlığı, dolandırıcılıktan cezaevine girdi, sabıkalı, bunu vurguladın mı? Yok. Peki sokakta mı yaptın bu anketi? Bilinmiyor. Bilmiyorum. Telefonla mı yaptın? Ben neye göre yaptıklarını biliyorum. Twitter'a bakıyorlar. Tabii. 3 milyon abonesi var. Ha, bu tamam. Tabii. Önemli soruyu, saptamayı yine sen
0: hemen
1: yaptın.
0: Ama, evet.
1: Tanınırlıkla güvenilirliği karıştırıyorsan burada şaibe vardır. Tabii. Türkiye'de bir dolandırıcıyı sen en güvenilir yapıyorsan kusura bakma, ben sana da güvenmem.
0: Peki. Senle devam edelim Ertuğrul Akar. Evet. Bu tabloya ne diyorsun?
2: Yani şimdi? Şöyle.
0: Yani böyle bir şey. Çok dehşet değil mi ya?
2: Türkiye'nin sosyolojisi anlamında maalesef üzüntü verici bir durum. Hakikaten dediğin gibi tam kavram dehşet verici bir durum. Onu net bir şekilde bir kere yerine,
0: ekranda
2: yerine
0: dursun,
2: koyalım.
0: Evet, bu dursun.
2: Şimdi şöyle bir durumu anlatayım. Müge Anlı'nın yaptığı programlarda biliyorsun devletin bulamadığı kaçak suçlular olduğunda Müge,
0: tamam,
2: Anlı,
0: olabilir.
2: Müge hani, Anlı buluyordu evet. Mesela. Ben bunu eleştirmiştim bir dönem. İnanılmaz derecede linç yedim. Devlete yardımcı oluyor diye. Şimdi böyle bir insan yapısı var, kafa yapımız var maalesef. Yani öyle bir kesim var ki toplum içerisinde devlete güvenmemek için bahane arıyor. Birileri bana bir bahane versin diyor. Şimdi Haluk Levent için de aynı şey geçerli. Bakın burada şimdi bu tabii bu anket firmalarının da tıpkı bu haberciler ve sanatçılar gibi bir kere ifadeye çağrılması lazım.
0: Öyle mi?
2: Tabii şimdi bu da bir teşvik edici evet. Unsurdur. Sen para mı aldın kardeşim? Bunun faturasını getir.
1: Dolandırıcıyı parlatmışsın sen. Tabii gel sen, bakalım neyin karşılığında
2: şimdi
1: yaptın?
2: Burada mesela tabii bildiğimiz daha iddianame yok ortada. Biz suçlamalar iddiaları biliyoruz.
0: Bir de bu arada açalım. Daha henüz kovuşturmaya dönüp dönmeyeceği de belli değil. Şey evet. Konusu bu ünlülerin.
2: Evet tabii o belli değil zaten. Belli değil. O orada bir zaten dönmez orası. Ama şunu yapacaklardır. Bunların para geçişleri MASAK tarafından belirlenecektir. Varsa normal akışın dışında herhangi bir X firmasından kendilerine yaptıkları bir sözleşmeyle aldıkları para. Örneğin ben bir sanatçıyım. X firmasının reklamında oynayacağım. 10 milyon 15 milyon dolar para alacağım veya dolar değil de TL alacağım. Ne yapıyor? Ahbap firması oradan para aklıyor. Güzelce ne? O sanatçı da ona alet olmuş oluyor. O haberci de ona alet olmuş oluyor. Bunları tespit edecekler. Bu işi o kadar basit değil. Onu söyleyeyim.
0: Bir dakika. Bunlara yönelik böyle bir MASAK soruşturması
2: olabilir. Tabii. Para geçişi olacak. İki, şimdi bunlarla ilgili tabii örgüt durumu söz konusu. Bir kara para aklama söz konusu. Tabii bir de dayanıklar kanuna muhalefet. Ama bence bu suçlamaların üzerine bir de suça teşvik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu var burada. Siz insanları alenen teşvik ettiniz. Şimdi tabii bu işin hukuki kısmı göreceğiz. Ne çıkacak, ne edecek göreceğiz. Ama benim üzüldüğüm, benim bir vatandaş olarak, devletini seven bir insan olarak zoruma giden diyeyim. Yani zoruma gitti, hakikaten kanım çekildi. Mesela bu Oğuzhan gibi tiplerin...
0: Oğuz mu?
2: Ne şey, onun adı?
0: Gökhan Özoğuz.
3: Hayır. Gökhan Özoğuz.
0: Gökhan Özoğuz, Athena Gökhan işte ya.
2: Ya bu gibi tiplerin insanlara çıkıp canlı yayınlarda biz sahipsizmişiz demeleri benim kanıma dokundu. Bak, Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç şerefli olan hiçbir vatandaşı devleti yönelik devlet aleyhine biz sahipsizmişiz diyemez. Bak Gökhan Efendi sana söyleyeyim. Bu devlet sokak köpeklerini bile sahipsiz bırakmamıştır. Sen korkma. Sana da sahip çıkar. Bak ne oldu? Sana sahip çıkanlar bugün veya senin sahip çıktıkların dolandırıcı çıktı. Sen de milleti buna teşvik ettin. Şimdi bu kadar insanın ahı sizin üzerinizdedir. Çünkü siz görünürlüğünüzü kullanarak insanların dolandırılmasına yardım ettiniz. Yardım ettiniz, bu nettir. Onun için hukuki süreç çerçevesinde bu isimlerin de masa kayıtlarından tutun tüm sözleşmeleri teker teker incelenmek durumundadır. Bu Haluk Levent'in ahbap coin miydi? Bir şey vardı ya.
0: Bir de coin var.
2: Ha, buna kimler yatırım yapmış? Hangi sanatçılar, hangi haberciler yatırım yapmış? Bunlar çok önemli. Hangi iş adamları bu coin'den almış? Bunlar çok önemli. Tabii günün sonunda Haluk Levent'in işi zor. Eğer örgüt kapsamına sokarlarsa tabii diğerleri de...
0: Bir dakika, savcılığın ifadesi ahbaplar suç örgütü diyor ama... mahkemenin kabul etmesini
2: göreceğiz bunu. Mahkeme önce iddianameyi kabul edecek. Onu görmek lazım. Günün sonunda tabii diğerleri büyük ihtimalle eğer örgüt olursa sadece örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilebilir ama Haluk Levent biraz işi zor.
0: Ersan Hocam, şimdi sizdeyiz. Bu konuya ilişkin bir konunun bütünü yani ahbaplar meselesine ilişkin neler söyleyeceksiniz? Bir de dosya genişliyor ve derinleşiyor. Bir de bilene isteye olmadan belki de vesile olanlar, aracı olanlar hakkında ne söyleyeceksiniz?
4: Şimdi birincisi konu yargıda olduğu için bizim artık burada işte soruşturmaya dair
1: hocam
4: olanlar.
1: Hocam bir şey soracağım. Bu şirket kimin? Necati Özkan'ın.
0: Medeket mi? Evet.
1: Onun.
0: Evet.
1: O İmamoğlu soruşturmasında verileri sızdırma gerek tutuklandı değil mi? Evet. Bakın şu bağlantıya bakar mısınız Allah'ını seversen? Şu ilişkilere bakar mısınız?
0: Medyaket onu.
1: Kimin eli kimin cebinde? televizyonları, o YouTuber'ları destekleyen, onları finanse eden, verilerin sızdırılmasında operasyona uğrayan bizzat gelmiş burada.
2: Anket.
1: Suç örgütü liderliğinden cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun yoldaşı, dolandırıcılıktan zirveye çıkmış bir adamı Türkiye'nin en güvenilir tiplerinden biri olarak gösteriyor. Al sana bağlantı işte. Bir de bugün bu görüntüler var ya, bu adliyedeki görüntüler. Yani bir tane hanımefendi girdi bugün ifade vermeye. Ben şaşırdım yani.
0: Ne görüntüsünden
1: ya bahsediyorsun? Ya bugün ifade vermeye
0: gelen gazetecilere. İfade vermeye geldiklerinde kılık kıyafet.
1: Evet, nedir o yani? Şimdi bak biraz bilmiyorum, yargıya biraz, adliye savcıya.
3: Mahkeme öyle gidilir mi?
1: Sayın hocam, profesör, sayın hocam.
0: Hocam, biraz hocam o zaman söz hakkını
1: bu konuya bir girer misiniz?
0: Oraya da bir öyle ya. İfade vermeye gereken yani, gelirken daha
1: plaj kıyafeti gibi yani üstüne bir şey atıp gidilir mi ya, bir bilmiyorum, bir yargıya herkes peki. Yarın adliye hukukun karşısına çıkacak. Adalet mülkün temelidir diyor. Biraz bir kılığına insan dikkat eder ya. Ben gördüm. İnan burada kahveden çıkmış cuma pazarından, ya şuradan 3 kilo domates aldım. Bir de gideyim ifade vereyim. Böyle olmaz ya. Toplumun önündeki insanların, ya bakın kıyafet insanın aynasıdır. Karakterini dışa vurur. Kalitesini dışa vurur. Peki. O yüzden Mehmet adliyede, Bey, tamam. Kamu binalarında biraz hoş olmuyor.
0: Onu da soracağım hocaya. Buyur. Kıyafet istediğini giyer diyeceksiniz.
4: Çıplak gitmemişse kimliğini de örtecek şekilde.
0: Ama bak demedim mi? Bu konu açıldı sevgili izleyiciler. Dedim ki Ersan Şen aynen böyle bir yorum yapacak. Sorun çıplak gitmediğinde sorun yok.
1: Hocam meslektaşlarınla ilgili de söyle. Şimdi bir dakika. Meslektaşlarınla ilgili de söyle. Ne süper mini etekler, olan su makyaj. Onlar neydi
4: ben,
1: ya?
4: Ben ya biraz, erkek peki. Olarak da kadın olarak da avukatların yok. Belli bir kılık kıyafette gitmesi gerektiğini söylüyorum. Şıpıdık terlikleriyle adliye gidemezsin.
1: Ne bileyim, ağırbaşlı değilsin hanımefendiler ya. Avukatsın sen ya.
4: Don gömlek gidemezsin yani.
1: Bak bu konuda Allah
0: aşkına. Ama söz bende mi? Gider mi?
4: Söz bende mi? Çünkü sizde. Mehmet abi yine biçmeye başladı.
0: Yok yok, dur Mehmet Bey.
1: Ya ben şimdi, bir şey yapmadım
4: şimdi şöyle
1: ya.
4: Söyleyeyim. Bir defa konu yargıda. Yargısız infaz yapmamamız lazım. Yani Türkiye'de zor bir mesele bu suçsuzluk, masumiyet karinesi. Biraz önce Mehmet abinin söylediği, İşte bu firmanın sahibi de, başka bahsettiği de, hani köftecilikten nasıl zenginleştirdiği kişi de henüz yargılanıyor. Bu insanların yargılamaları devam ederken biz onların masumiyet kararlarına saygı gösteriyoruz.
1: Hocam gene Ekrem İmamoğlu'na getirdin ama
4: devam edeyim mi?
1: Müsaade. Hayır bir dakika. Burada yani, yargıyla ne
4: Mehmet
1: ilgisi var?
4: Programı sen
1: hocam bir saniye ya. Bana lafı çakıyorsun. Köfte ama olayını ben dinleme getiriyorum. Köfteyi sen yorumlamak bizim.
0: Bitirsin
1: ama bir söyleyeyim.
0: Ama Mehmet Bey.
1: Abi
0: ama bitirsin.
1: Ya
0: ama
1: köfteyle ne ilgisi var bunun?
0: Hocam tamam.
1: Diyor bitirsin. Ki köfte yargıda. Ama bir saniye. Ya İmamoğlu
0: Mehmet Bey,
1: yargıda.
0: Mehmet Bey tamam bir saniye. Bir bitirsin, sizin söz hakkınız var zaten.
1: Ben ya hocam İmamoğlu.
4: Kendisinin İmamoğlu düşmanlığını anlamıyorum.
1: Hayır İmamoğlu düşmanlığı değilim.
0: Ama bak bir dakika başlangıcına yapma ama. Neyse. Mehmet abi lütfen. Ya, rica ediyorum.
1: Bir şey
0: ben. Lütfen ben rica ediyorum ama ne olursun. Rica ediyorum ya. Buyurun hocam.
4: Şimdi bir defa ikinci söyleyeceğim husus. 2017 yılında kurulmuş bu dernek. İyi denetlenememiş yani. Kamu.
0: Dernek denetlememiş.
4: Evet, bu derneği iyi denetlememişler. Yani bu derneğin sizin 2024-2025 yıllarında yakalamanız lazım. Bu kadar para akışının olduğu, gidiş gelişlerin olduğu, bunlar birdenbire birkaç ayda olmaz. Burada ciddi bir sorun var. Denetim sorunu var. Denetimde eksiklik varsa, denetimde ihmal varsa bir defa bunların da bu soruşturma kapsamına dahil edilmeleri lazım. Yani siz şimdi bilgi sahibi sıfatıyla, tanık sıfatıyla çağırabilirsiniz insanları. Onlar dışarıda şöyle algılanıyor. Efendim bakın işte bir daha aman ha sakın böyle işlere kalkışmayın. Devlet size böyle ders verir. Öyle değil. Savcılık soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduklarını düşünüyor. Doğrudan görgüleri, bilgileri varsa herkesi tanık olarak çağırır gidersiniz. Ona icabet edersiniz.
0: Bunlar, bu isimler tanık olarak mı?
4: Öyle tabii. Şöyle, bu şu anda öyle gözüküyor. Şüpheli sıfatıyla çağrılsalardı o ilan edilirdi, söylenirdi.
0: Ha öyle mi?
4: Yani bilgi sahibi dediğiniz zaman öyle basına yansıdı. Tanık olarak çağrılıyor. Yani neticede öyle anlamak lazım. Bir diğer konu tabii kandırılan ile kandırılanları birbirinden ayırmak lazım. Bu manevi açıdan da kandırılmış kişiler olabilir.
0: Hocam özür dilerim, diyorlar ki denetimcileri de bağlamış, onlar da tutuklu diyorlar.
2: Onlar
0: mesela TÜRMOP'un genel başkanı tutuklu
2: hayır,
0: şu an.
2: Bakanlıkta.
4: Hayır, dış denetim demiyorum. Dış denetimden bahsediyorum. Biz dış denetime çok güveniriz. Kamu denetimi esas olandır. İşte bazen Sayıştay yapar, bazen Mülkiye Müfettişleri yapar.
2: Ama hocam orada muhtelif haklı alanlar, yani evet.
4: Muhtelif alanlar da var bunlar. Biz devletin gücüne güveniriz. Yani neticede siz iç denetim yapabilirsiniz, edebilirsiniz ama bunlar dernek. Dernek demek ne demek? Vakıf, dernek, bunlar kişi toplulukları, kooperatifler. Bunların hakikaten çok iyi denetlenmesi lazım. Garip kurabanın hakları orada. Yani siz neticede orada yetimi temsil ediyorsunuz. Ha böyle dolandırıcılık iddiaları olur mu? Dünyanın her yerinde olur. Bunları böyle denetimsiz başıboş bırakmazsınız. Yani televizyonlara, internete, sosyal medya platformlarına bakın. Böyle neler var? Yani bir kişi alıp insanları ölüme bile götürebiliyor. Yani sahte peygamber gibi tabii, çıkıyor. Tabii. Olmadık işlere kalkışıyor. Önünü alamadığınız zaman işin ucu kaçıyor. Burada da böyle bir sorun olabilir. Üçüncüsü başlık olarak.
1: Masak uyarmıştı ama hocama onu söyleyeyim. Bak, 2024 yakalanmalı diyor ya. Yani Masak'ın 2023'ü son, 24'ün sonunda tespiti var.
4: Bak bir hukukçu olarak gördüğüm sorun var.
1: Evet.
4: Hani ben kimsenin işine karışmam ama bizim önümüze gelenlerden, haberlerden, bilgilerden anladığımız orada bir aksaklık var. Bu bize bir ders olsun ve o dersten de şöyle bir sonuç çıkarmak gerekir. Denetimde ihmali olanlar varsa bunların da tespit edilip gereğinin yapılması lazım. Üçüncüsü, kandıranlar ve kananlar olabilir. Orada bir avukat hanımefendi var. Onun durumunu da ben takip ettim. Kendisi şey, de
0: Feyza Altun.
4: Yok hayır.
2: Ece.
4: Tutuklu olanı söylüyorum.
2: Ece miydi?
4: Tutuklu olanı söylüyorum. O avukat hanımın durumunu hakikaten bir dikkate almak lazım. Onunla ilgili Masak raporu geldi gelmedi. Kendisinin beyanı, şüpheli olan derneğin başkanının açıklaması, kendisinin hakikaten bu işlerin içinde olmadığı, kendisini ikna ettiği, o parayı aldığı ettiğine dair hususlar da bir, o durumu dikkatle ele almak lazım. Çünkü ceza sorunun şahsiliği ilkesi vardır. Herkes kendi kusurlu fiilinden sorumludur. Yani böyle bir toptancı anlayışla değil de ayırarak gitmek gerekiyor. Bir de tutuklama çok ağır tedbir. Bir taraftan siz adli kontrol tedbirini örneğin dernekten birisi için tatbik ederken yetki sahibine, diğer taraftan dernek dışında olan ve kandırıldığını ciddi şekilde ortaya koyan bir kişinin tabii sıhhati de orada anladığımız kadarıyla kendisinin açıklamalarından, yazılı açıklamalarından anladığımız kadarıyla bir sorun yaşamış. Ciddi bir sağlık sorunu var. Adli kontrol tedbiri tahtında bu hususun bir dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Dördüncü olarak Türkiye'de habercilikten bahsetti Sayın Faraj. Tabii kendisinin anlattığı dönem ile bu dönem internet, sosyal medya tabii bu mesele artık farklı işliyor ve yargısız infazlar had safhada. Yani biz sadece bunu burada görmüyoruz. Her alanda görüyoruz. Yani bu derneğin zamanında 2023 yılında devlete karşı desteklendiği ve kutuplaştırıcı hareketlerden abartıldığı ve o dönemde Kızılay'ın bunlar çok büyük sorun. Çünkü o dönemde biz de kamuya, Kızılay'a devlete destek de yapar. Devlete kartışmaz. Destek verdik. Devlete destek verirken iki kriterim oldu o dönemde. Bir, şahsın kişiliği elbette önümüzde cereyan eden hadiseleri. İkincisi de biz devleti her zaman ayrı bir yere koyarız. Devlet bizim için ayrı bir yerdedir.
0: Siz devlet
4: hükümeti eleştirebilirsiniz. Bizdeki devlet, millet, vatan meselesi bu üç çok önemlidir. Bunun için siz canınızı verirsiniz, malınızı verirsiniz. Ayakta kalması gereken varlıklardır, çok büyük değerlerdir. Ama devlet de işini gereğini yapmalı. Çünkü devletin tek başına bir anlamı olmaz. Onu hayata yönlendiren, hayata çıkaran kişiler vardır. Yönetenleri vardır. Onların da tabii devletin milletten aldığı kamu kudretini kullanma yetkisini doğru dürüst icra etmesi gerekiyor. Bu anlamda çok dikkatli olmak lazım. Böyle hemen bir takım böyle gerekçelerin arkasına sığınarak, işgüzarlık yaparak, öne çıkarak, böyle kahraman edasıyla ortaya çıkıp devletin aygıtlarını kötülemek kimseye bir şey kazandırmaz. Bu doğru değildir. Bu yaklaşımları doğru bulmak mümkün değildir. Devletle de hükümeti birbirinden iyi ayırmak gerekir. Yöneteni eleştirebilirsiniz. Hükümet edeni eleştirebilirsiniz. Ama bu eleştirinizin dozu devletin varlığına dönük bir tehdit oluşturmamalı. Bunu bir tespit olarak ortaya koymak istedim. Bir başka husus, yani habercilikle ilgili söylüyorum. Habercilikte hakikaten sosyal medya artık kantarın topuzunun kaçtığı yer. Bu hepimizin şikayeti. Yani bakıyorsunuz bugün en büyük haber kaynaklarından birisi eski adı Twitter şu anda X. Haberlerin onda biri veya onda ikisi doğruysa geri kalanları abartma, sahte, önden ya. Yükleme, yargısız infazlar içeriyor. Yani insanların bir takım motivasyonları var. Ama bunları engellemek mümkün mü? Değil. Bir taraftan kimliklendirme yapalım denildi. Aman efendim işte siz burada insanların ifade hürriyetine müdahale ediyorsunuz. Diğer taraftan tamam yapmayalım ama bu da iyi takip edilsin. Böyle millete palas pandıras iftira atmak, küfretmek, onu tehdit etmek, bu da doğru değil, hakaret etmek. Böyle bir açmazın içindeyiz. Bunu biz görüyoruz. Ama hukuk bazen arkadan geliyor, çaresiz kalabiliyor. Sosyal medya paylaşımlarının sadece habercilik yönünden değil, internet haberciliği yönünden değil, hakikaten diğer paylaşımlar yönünden de dikkatle ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir başka husus, bu işin tabii hazin tarafı, bahsedilen derneğin başkanı 2021-2023 yıllarında tanınırlıktan değil, ciddi güven kazanmış bir insan. Bunu bizim sorgulamamız lazım sosyolojik bakımdan. Biraz önce onu Ertuğrul kardeşim de söyledi.
0: Nasıl?
4: Bakın orman yangınlarıyla başlayan süreçte hepimiz takip ettik ve depremlerle devam eden süreçte bu şahıs öne çıktı. Ama ben size bir şey söyledim. Çılgın, hani iyi anlamda diyeyim. Çünkü kimseye öyle hakaret etmek gibi bir kastım yok. Deli bir tarafının olduğu aşikar. Bu tür meselelerde eğer etrafı iyi kontrol edemezse, siz kontrolü kamu olarak veya içeriden iyi yapıp yönlendiremezseniz tehlikeli bir hal alır.
0: Almış.
4: Şimdi kendisi ayrım yapıyor, dikkatleri bir yere çekiyor, farklı motivasyonlara giriyor ama ne olursa olsun bu derneğin topladığı yardımlarda bir bakkal defteri edasıyla hareket edildiği aşikar. Zaten benim denetimde, kamu denetimde kızdığım da bu. Hocam, bu birdenbire gelişmemişti.
0: Bir esterirseniz bir şey okuyacağım. Onun üzerine bir değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü
4: şurada birkaç cümlem daha var.
0: Bitiriyorum. Onları alacağım. Şu şeyi bir alalım. Vallahi.
4: Bakkal defteri demek şu demek.
1: Bakkal defteri demek.
4: Siz kendinize göre tutarsınız onu.
0: Hocam,
4: kimse orada, de hesap vermezsiniz. Bakın
0: şimdi siz
4: İstediğiniz zaman silersiniz.
0: Hocam.
4: Veresiye defteridir olmadı.
0: Türkiye'nin önemli bir ceza hukuku profesörüsünüz. Onlarca ceza davasına girdiniz. Aynı şekilde sevgili Ertuğrul da ceza davalarına bakıyor. Şimdi sizden ben bir şey aksettireceğim, söyleyeceğim. Siz onu yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi iki tane paylaşım yaptı. Bu arada sosyal medya hepsapları alınan karar, Suç Ceza Mahkemesi'nde alınan karar uyarınca erişime engellendi Haluk Levent'in. 9 milyon, 10 milyonluk takipçileri olan hesap.
4: Suç ceza hakimliği o şey kamu güvenliğinden açısından ve şeydendir.
0: Evet. Fakat bir son attığı tweet var, veda. Bir de bugün avukatlar aracılığıyla yazdığı bir yazı var. Şimdi ben oradan iki bölümü sizlerle paylaşacağım. Ve ortaya çıkan tabloyu ne olursunuz önce hukukçularımız, sonra siz değerli izleyicilerimize birlikte yorumlayalım istiyorum. Bakın diyor ki bu birinci değil mi? Hayır. Hayır bir dakika dur bakayım. Hayır. Ha şimdi şöyle. Bugün attığı sosyal medya paylaşımı. Diyor ki bana kızabilir, küfredebilirsiniz ama bir şeye dikkat edin. Ben mahkemede aklanacağım diyor. Aklanacağım diyor. Haluk Levent diyor. Sizin paralarınızla başta deprem bölgesi olmak üzere nerelere yardım yapıldığı tek tek ortaya çıkacak. Nasıl olsa sizin paranız tam da istediğiniz yerlere gitti. Göreceksiniz. Tek tek kanıtlanacak diyor. Devam edelim. Evet, Ahbap'tan son yılda dernek karar defteriyle aldıklarım hazır zaten. Ne aldın sen? Dernek karar defterine yazıp karar altına aldıp para mı aldın? Devam edelim. Gereğini yapıp evleri almama izin vermediler. Kumpası anlamıştım zaten. Bana kızın ama gerçeği de görün. Şimdi bir günlüğüne beni ve muhasebecimizi adli kontrolle ya da ev hapsiyle bir günlüğüne serbest bıraksınlar. Ben karar defterini yerine getireyim. Ama bırakmayacaklar diyor. Ya sevgili izleyiciler, korkunç bir durum. Şimdi önceki tweetine dönelim. Paylaşımı hoca diyor ya. Ya enteresan bir durum.
2: Ne
0: yaşıyor? Psikiyatri konusu ne olabilecek bir durum. Önceki bir sonraki tweete. Hayır, bir sonraki. Yani tarih olarak önce arkadaşlar. Şimdi bakın diyor ki önceki tweetinden de aldığım o veda şey. Beni alacaklarımla, borçlarımla insanları üzmekle yargılayın ama sakın Ahbap Derneği'ni bağışları için yargılamayın. Ahbap Derneği'ne kişisel borcumun tamamı dernek karar defterinde vardır diyor. Ya arkadaş senin Ahbap Derneği'ne nasıl kişisel borcun olur ya? Sen ne yapıyorsun milletin verdiği paraları ya? Dalga mı geçiyorsun bizde?
2: Bir de şirket değil ki bu.
0: Ve çalmadım. Bu yıl borçlandım. Doğrudur. Devam ediyor adam. Hoca diyor ya. Yani hakaret etmek değil diyor ama deli gibi bir şey var.
4: Şimdi sıkıntı şu.
0: Son hocam şunu da okuyayım. Tamam. Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Buyur.
1: Kendi derneğin itiraf ediyor ya. Derneğin parasını yedim diyor.
0: Derneğin parasını yedim. Bunun diyor. Suçu da cezası da bellidir. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı. İçişleri Bakanlığı denetime gelmeden hepsini yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı. Çünkü son bir yılda oradan al buraya ver, buradan al buraya ver mantığıyla borç 5'e katlandı. Usulsüz işlem yaptım ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatamam dedi.
2: Kapatırım.
0: Şimdi buna geleceğim. İzmit Belediye Başkanı kapatırım Fatma diye. Kaplan Hürriye tutuklanmış. Ayrıntılarına birazdan gireceğiz sevgili izleyiciler. Son dakikayı verelim. Şimdi bak. Zimmet suçu işleyen herkes bu ifadeyi verir. Veriyordur ya da. Şimdi soracağım.
4: Bu zimmet değil.
0: Şimdi hayır zimmet işleyenler de. Mesela bir bankacı, banka veznedarı hesapta 5 milyon lira olması lazım. Aniden gidiyorlar sayıyorlar 1 milyon var. 4 nerede? Ya ben evde getirecektim, evimdeydi getirecektim vesaire. Ya arkadaş sen bu derneğin parasını alamazsın, borçlanamazsın, kullanamazsın. Aklımızla zekamızla dalga geçme ve bu işi de sulandırmaya normalmiş bir şeymiş gibi de böyle açıklama yapmaya da çalışma. Kendine gel. Neyse ne. Hocam ne diyorsunuz? Bu ifade ne diyor?
4: Ay şu ifadeni
0: anlattım. Tamam, önce şunu anlat. Bakın, böyle bir ifade
4: tekrar söyleyeyim. Ya? Savunma hakkı. Ben kalkıp da niye öyle savunma hakkını kullanıyorsun diyemem. Çünkü şu anda
0: hocam mahkemede
4: şüpheli değil. Şüpheli ve tutuklu. Ya. Kendisi öyle ifade ediyor. Bir defa manipülatif kimi açıklamalar yapıyor. Arkadaş tamam mı? Yani beni konuşturmayın tamam
2: mı?
4: Yani,
2: tahrik ediyor millet.
4: Neticede öyle söyleyebilir. Yapabilir. 2026 yılında daha ziyade bir takım hesap hareketleri içine girdiğini söylüyor. Yani 2025 denetimi yapılmış anladığım kadarıyla orada temizim diyor. 2026 yılında ne yaptıysam yaptım diyor, onu bilemem tabii. Manipülatif açıklamalar size farklı yerleri gösteriyor. Bir takım efendim o paylaşımlarında başka kişileri de suçluyor, kamuyu da suçluyor. Onları yapabilir, söyleyebilir. Günün sonunda olması gereken şu kardeşim, sana bir emanet var tamam mı? Bunun eski adı emniyet suistimal, yeni adı güveni kötüye kullanma hizmet sebebiyle tamam mı? Bunu ben söylemiyorum. Baktığın zaman Türk Ceza Kanunu zannediyorum 155. maddesinde bu suç. Dolandırıcılığı bir kenara koyuyorum. Kara para aklama iddialarını bir kenara koyuyorum. Dernekler kanununa muhalefeti bir kenara koyuyorum. Tamam mı? Bunları söyleyebilir, edebilir. İşte erişim engeli getirilmiş, avukatıyla konuşuyor. Kendisi hakkında çünkü çok açıklama var. O da savunma hakkını kullanıyor. Bu illa savcılıkta mahkeme huzurunda olacak diye bir kaydı yok. Çünkü o kadar çok üzerine gelen var ve iddialarda bulunan var ki o da kendine göre bir açıklama. Şimdi bu açıklama nedir? Onu batırıyor. Tamam mı? Bana söyle. Tamam. Evet. Çünkü burada çünkü ikrar burada, ediyor. Bak, evet. Burada derneğin yani emanetin ihanete uğradığını, almak zorunda kaldığını, borçlandığını gibi böyle yumuşak, böyle manipülatif bir takım kelimeler ve önermeler ortaya koyarak meseleyi mecrandan saptırıyor. Tamam, bu söylediği şu, ben derneğin parasını kendime göre duyduğum, hissettiğim zorunluluktan dolayı aldım, kullandım, harcadım. Ama bunların karşılığı vardı. Şeyi karıştırmayın
0: getirecektim diyor.
4: Bak söylüyor onda. Evet yapmıştır. Ya diyor 2023 yılında, 2024 yılında bütün o deprem bölgelerine gerekli yardımları yaptık diyor. Ama diyor bir dönemi diyor böyle geçirdim. Bunu da ben fazlasıyla ödemeye hazırım diyor. Şimdi böyle bir ifade eğer doğru ise, kendisine aitse hizmet nedeniyle emniyet suistimali veya güveni kötüye kullanmanın ikrarı. Neticede bunun karşılığındaki cezası da Türk Ceza Kanunu'nda 1 yıldan 7 yıla kadar belirtilmiş. Eğer böyleyse biz sadece kendi açıklamasından ortaya çıkarız. Bu dolandırıcılık boyutu, başka iddialar, mesela o Ece Güner,
0: meselesi, bağış yapanlar, bağış yapanlardan 10 kişi, bağış yapanlardan 100 kişi, bağış
4: onlar,
0: yapanlardan
4: onlar suç duyurusunda bulunurlar.
0: Bulunurlarsa ne olur?
4: Eğer şöyleyse.
0: Ha ne olur?
4: Şöyle. Şimdi yardımlar toplandı. Yardım toplama hakkı var diyelim derneğin. Tamam o özel bir hak. Size tanınıyor. Topladın ama yardımı topladın, suistimal ettin. O emniyet suistimal, güveni kötüye kullanma. Ama esasında derneğe diye toplamak için derneğe götürmedin, yatırmadın. Doğrudan cebellezi ettin, aldın dolaylı olarak birilerinin üstüne doğrudan o dolandırıcı. Tekrar edeyim mi? Eğer şimdi almışsan onu derneğin hesaplarına, oradan suistimal etmişsen İki durum gündeme gelir. Emniyet suistimali, bir de derneğe karşı dolandırıcılık varsa, olursa. Ama kişilere karşı dolandırıcılığın olabilmesi için kişilerin, bu şahsın kendisini esaslı hataya düşürmesi lazım. Lan yapmayacağım bir işi bana yaptırdı. Lan nasıl oldu bu? Gibi. Yani size böyle hileli hareketlerle alttan girip üstten çık, gitar çalıp onu yapıp bunu yapıp, iddialar öyle ya. Ya beni öyle bir hani yoldan çıkardı ki, hani teslim oldum, inandım. Yani siz mesela belli yaşı almış kadınların durumlarını, vaziyetlerini ayrıca değerlendirmeniz lazım. Onları kandırabilme yeteneğine sahip gibi iddialar var ya. Bu iddialar üzerinden giderseniz kişi bazında o şahısların işte nitelikli, basit dolandırıldıklarını, o da suçta ve cezada kanuni prensibine göre değerlendirilecek. Çünkü biz kıyas yapamayız ceza hukukunda, yasak o. Bir fiil suç olarak tanımlanmışsa kanunda, o fiilin icra edildiği tarihte ancak suçtur, karşılığında gösterilen ceza uygulanır. Ya bazen biz orada kantarın topuzunu kaçırıyoruz. Bizde kıyas ve kıyasa varan genişletici yorum yasaktır. Bunu ben söylemiyorum. Türk Ceza Kanunu ikinci maddesi söyler. Çok önemlidir. Ölümcül ilkedir o. Suçta ve cezada kanunik bir prensibi. Bunu niye ısrarla söylüyorum? Son zamanlarda bu konuda biraz kantarın topuzunu kaçırdık. Doğru değil. Çünkü biz hukuk devletiyiz. Hukukun evrensel ilke ve esaslarıyla yürüyoruz. Şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Güven sorunundan bahsetmiştik. Yani bu şahsın sadece tanınmadığı, bir güven kazandığı meselesi üzerinden. Tabii. Gerçekten Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili bir takım sıkıntılar var. Siyasette var. Güven çok önemli bir kavram. Zor kazanılır, kolay kaybedilir. Bu anlamda bu tür meselelerde maalesef kutuplaştırıcı bir takım söz ve davranışlardan dolayı birilerinin öne çıktığı, onların iyi kontrol edilmediği durumda bir takım suistimallerin ortaya çıktığı görülüyor. Bir de Ertuğrul kardeşime katkı yapmak isterim. Kendisi hukukçu olduğu için umarım aynı düşüncedeyizdir. Yani insanları hakikaten korkutmamak lazım. İfade hürriyetini baskı altına almamak lazım. Yani şunu biz söyleyemeyiz. Şimdi insanlar kanmış olabilir veya o dönemde arayış içinde olabilir.
0: Kim için diyorsunuz
4: onu? Dernek için söylüyorum. 2023 gününe döndürüyorum size. 2023 yılında onun üzerine konuşmayayım. Kardeşim siz değil miydiniz Kızılay'a bunları, AFAD'a bunları söyleyen? Bu adamı öne çıkardınız. Derneği öne çıkardınız da devletin kurum ve kuruluşlarına saldırdınız. Şimdi o insanlarda elbette biz suç işleme kastının olduğunu söyleyemeyiz. Bu şahısta da o tarihte olmayabilir. Ona bakmak lazım. Ama eğer baştan bir itibar bu derneği 2017 yılından bu tarafa insanları dolandırmak için kurmuşsa, baştan dolandırıcılık kastı varsa, o zaman işler değişir. Tamam? Ben şimdi önden yükleme yapmak istemiyorum. Dolandırıcılık sonradan oluşmaz. Siz borçlanırsınız. Sonra borcunuzdan kurtulmak için bir takım hal ve hareketlerin içine girerseniz, onun dolandırıcılık olup olmadığı veya hukuki mesele bulunmadığı değerlendirir. Ama sizden ben alacağı temin ederken sizi dolandırıyorsam, kardeş sana öyle bir ev satacağım ki veya öyle bir iş edeceğim ki aklın şaşacak, seni inandırıyorum, böyle maketler, senden parayı alıyorum, vın. Tamam. Bu daha fiil başlamadan benim seni dolandırma kastımı ortaya koyar. Bu dolandırıcılık. Ama şahıs 2017 yılında hakikaten iyi niyetli kurar buna. Gerçekten bir dernek vardır. Gerçekten işleri iyi gidiyordur, topluyordur, ediyordur. Ama sonra yoldan çıkar. Yani kasnağı kırar. Anlatabildim mi? Ya eski hayatı kovalar onu, ya da birileri kanına girer. Ya der bir takım işler yapalım. Burası da bak böyle bir şey hareketlendi. İşte dış ve iç denetim o zaman vardır. Onun için biz deriz ki hukuk devletinde denetimsizlik asla olmaz. Kimse layüsel değildir. Ben yaptım oldu yok. Kardeşim bir dakika, sen burada ne yapıyorsun? Diyen birileri olmalı. İç denetimde, dış denetimde burada zayıf kalmış olabilir. Benim söyleyeceğim şu, yani ben insanları korkutmak, ifade hürriyetini baskı altına almak yerine gerçekten sorunları şu üç ilkeyi dikkat alarak, suçla ve cezada kanunilik, suçsuzluk masumiyet karnesi ve ceza sorumluluğun şahsiliği ilkeleri gereğince takip etmemiz lazım. Eğer biz linçlersek, mesela şunu dedik değil mi? Ha dur kardeş, zaman geçti. Siz şimdi atıyordunuz 2024 yıllarında çıkıp yaldır yaldır bununla. Ahbap öyle şu böyle, Kızılay'da çadır sattın, orada bunu yaptın. Şimdi zamanı, ben seni öpeceğim. Ne yapacağım kardeş? Sen de bunun ortağısın diyemezsin. Diyebilmen için o dediğim kastları, o dediğim maddi unsura icra hareketlerine katılma hareketlerini tespit etmen, linçlememen lazım. Ama şunu diyebilirsin. Ya terbiyesiz diyebilirsin. Ya ulan gördün mü? Bak o zaman bunları yaptın. Şimdi biz seni uyardık. Sen bu hallere düştün. Onlar olur. Etik davranış açısından değerlendirilir. Ahlaki açıdan değerlendirilebilir. Ders çıkarın denebilir. İnsanlar özür dileyebilir ama insanları otomatik olarak bu suçun ortağı kılmaz. Aynen o avukat hanım da söylediğim gibi tanımıyorum ama o yakarışını okudum. Bir 5-6 sayfalık bir metin seveyim. Ortaya koymuş.
1: Şunu yapma, savunma ya.
4: Onu dikkat ayırmak bir lazım yani. Elma ile armudu.
1: Susuyorum ama.
4: Sayın ya, Faraç çok linçliyor insanları. Biz de biraz koyalım.
1: Hayır.
4: Yargısız infaz
1: yapıyor. Hem Ekrem İmamoğlu aşkım bir acayip hem Ece Güner
4: başkanım. Değil ben şey İmamoğlu aşkım yok.
1: Var.
4: Senin düşmanlığın
1: var. Hayır ben düşmanlığım yok. Ben burada bütün bu Türkiye'nin %99'u Müslüman yurttaşlara soruyorum. O soruyu sormak, bu insanı linç etmek mi? Ben diyorum ki, ya cevap versin avukatlar, 130 tane avukat neredesiniz? Ben diyorum ki...
4: Tamam da mahkemeye git, onu orada sor kendilerine.
1: Ne sorayım ben, duyuyor, izliyor şu anda. Bakın,
4: ama sana cevap veremiyor ki, sen burada istediğin
1: niye
4: gibi
1: asıl tutuyorsun. Niye her gün tweet atıyor?
4: Ya nasıl bağlanacak?
1: Her gün tweet atıyor.
4: Sen gelip de burada sana atıyor. Cevap verebiliyor
1: hocam
4: mu?
1: Her gün tweet
4: olmaz,
1: atıyor.
4: Olmaz.
1: Nasıl tweet atıyor?
4: Nasıl atıyor? Atıyor senin işte. Gibi mi? Sen bak serbestçe konuşabiliyorsun.
1: Ya avukatı ya tweet atıyor çıkıyorsun. Yapma. Ya Gürkan'cığım Ekrem İmamoğlu tweet attırmıyor mu dışarıya? Her gün paylaşım yapmıyor mu?
0: Evet.
1: Ya Özgür Özel'in yeni partisiyle ilgili konuşuyor. Onunla bir şey söyleyeyim. Benim sorum şu. Şu aranızdaki müthiş aşkı sebebini bilmiyorum. Bir acayip sevdam var ona. İnanılmaz ilgim var.
4: Benim sevdam yok. Bak, ayrıca diyorum, aramızda bir ortak bir bağ da yok.
1: Ben soruyorum. Bir adam gün gören midir? Bağcı'dan 20
4: metre. Sen kendine göre algı oluşturuyorsun ama
1: 20 metre kareli köfteci dükkanından milyarderliğe nasıl geldi ya?
0: Şimdi dur ama konumuz İmamoğlu değil ki ya. Efendim? Konumuz İmamoğlu değil ki ama.
1: Konu İmamoğlu dedi ki.
4: Onun
1: bak
4: konusu.
1: Dedi köfte möfte dedi. Yapıyorsun bu dedi yargısız
4: bak, ifade. Bak kardeş işte ya onu boş
0: verin. Konumuz ahbaptayız.
4: Şimdi Sayın Faraç'a yakınlığından dolayı kardeş diyorum. Eğer senin yapayım. Dediğin gibi bir aşk olsa avukat olurdum. Beni konuşturma.
1: Ya
4: tamam
1: hocam
4: mı?
1: Bilmiyorum.
4: Beni konuşturma.
1: Avukatım değil. Bilmiyorum avukatım.
4: Benim
1: değil.
4: Öyle dediğin gibi, senin dediğin gibi, öyle senin yaptığın gibi algı oluşturmaya
1: dönük. Hocam ben dönük, algı oluşturmuyorum. Ben,
4: kardeşim.
1: Cümleyi şimdi, başlarken dedin ki bu köfte müfte işleri yargısız infaz dedin
4: ya. Senin yargısız infazlarına itiraz ediyorum.
1: Hangisi yargısız
4: infaz? Ya yargısız infaz
1: ne
4: yapıyorsun.
1: Yargısız, hangisi?
4: Herkes için yapıyorsun.
1: Hangisi? Ben yapmıyorum. Ben var ya aslan gibi soru soruyorum.
2: Adam haklı şimdi. Bu adam köfteci değil mi?
0: Ya dur abi.
1: Olabilir.
0: İmamoğlu
1: ya, değil ki konu ya.
2: Tamam ben şimdi.
0: Konu İmamoğlu
1: konuyu
0: değil ama.
1: Konuyu oradan girdi.
0: Anladım.
1: Köfte
0: ama,
1: dedi diyor. Ama, yargısız infaz diyor.
0: Mehmet Bey bakın.
1: Ben
0: şimdi
1: mi söyledim onu?
0: Burada konuşurken bir cümlede geçti diye şimdi.
1: Ama
0: konu,
1: niye söyleniyor?
0: Bak ben. Öznesi,
1: şimdi Ece Güner olayına geçiyor.
4: Kendisine her şey ifade, serbest biz konuşacağız. Ya,
0: Mehmet abi bir saniye.
2: Gürkan abi.
0: Biz bir dakika.
1: O zaman konuşayım. Hoca 25 dakika
0: ya,
1: konuşsun.
0: Ya estağfurullah. Ya konuşun.
1: Dinleyeyim onu. Ama herkese pohpohlasın.
4: Mehmet Bey. Sayın Faraç sen faydalı bilgiler anlatıyorsun.
0: Mehmet Bey bir şey söyleyeceğim.
4: Sen hukuk diyorsun. Ben ne yapayım ya?
0: Bir dakika.
1: Ekrem
0: Mehmet Bey bir saniye.
1: Savunmak, Ece Güner'i ya, savunmak. Bir dakika.
4: Kardeşim Mehmet Bey, Ece Güner'i ben niye savunuyorum?
1: Niye savunuyorum?
4: Çünkü bir paylaşımda bulunmuş. Ne adalet paylaşım? İstiyor. Bakın durumuna diyoruz. Bir paylaşımda
1: ya,
4: bulunmuş.
1: Ya ben de diyorum ki uluslararası hukuk büron var diyor. Gidiyor bir dolandırıcı ya. Bu kadar 70-80 milyon dolar nasıl
4: öyleyse
1: veriyor?
4: Cezasını çekmesin mi diyor?
1: Ya ben anlamam onu. Bak bir şey ama yani.
4: Niye anlamam diyorsun
1: şöyle
4: ya?
1: Şöyle mağdur şeyi yapmayalım. Ya,
4: tutuklanmak kolay
1: hocam,
4: bir şey.
1: Hocam bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben tutuklanması ya, benim sorun değil. Mahkeme
4: nasıl senin sorun
1: benim değil.
4: Sen insan olarak sorun olması lazım
1: ya. Ya ben insan olarak
4: ya.
1: Suçsuz herkesin arkasında dururum.
4: Durmuyorsun.
1: Ama şu anda suçsuz mu?
4: Suçlu olduğu belli mi?
1: Suçsuz olduğu
4: sen
1: belli
4: mi? Sen yargısız infaz
1: hayır,
4: yapıyorsun.
1: Hayır yapmıyorum. Sen
4: yapıyorsun.
1: Hocam avukatlığını yapma.
4: Yapıyorsun.
1: Ben diyorum ki.
4: Ya avukatlığını yapmak istersem senin söylemene ihtiyacın yok.
1: Uluslararası hukuk bürosu olan bir insan bir tane dolandırıcıya 70-80 milyon lirayı kaptırıyor.
4: Olabilir. Ya insanlar telefonda milyonlar kaybediyor.
1: Ya,
4: yapma konuşma ya.
1: O zaman ahkam kesmeyecek ben böyle avukatım şöyle avukatım.
4: Ya yapma.
1: Cuma pazarındaki İsmail mi bu ya? Avukatım hukuk problemi var diyor.
4: Mehmet
1: yapmayın
4: abi.
1: Ya.
4: Mehmet abi büyük hocam, konuşuyorsun. Yapma.
1: Bak, hocam bak farkında değilsin ya da bir işini yapıyorsun.
4: Ne infaz
1: Ece Güner'le ilgili 4 defa aynı cümleyi kurdun.
4: Ne var bunda?
1: Hocam.
4: Niye rahatsız oldun?
1: Ben şuna rahatsız oldum.
4: Haksız yatıyorsa ne yapacaksın?
1: Nereden bileceğiz haksız yattığını?
4: Nereden biliyorsun haklı yattığını?
1: Peki, nereden biliyorsun haksız olduğunu?
4: Ya
1: haklı
4: bir
1: olduğunu.
4: Ya karıştı mı diyor. Kandırıldım diyor.
1: Hocam,
4: Allah
1: içeride,
4: Allah diyorum ya.
1: İçeride
4: ne var burada ya?
1: Olabilir ya. Bir insan yatıyor. Daha yargılamasın.
4: Ya abi seni Allah uslandırsın.
1: Allah şey ben zaten.
4: Vicdan
1: Allah...

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
7: TGRT FM Haber.
8: Taksim Meydanı sürüyor. Ahbaplar suç örgütü tanımlamasını koydu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Biz de bu dosyayı konuşuyoruz. Dosyaya

0: Yani istemeden de olsa belki dolaylı olarak destek toplayan, daha doğrusu Ahbap Derneği'ne destek toplama için çağrıda bulunan ünlülerin durumunu konuşuyoruz. Ertuğrul Akar, şimdi sendeyiz.
1: Abi şimdi
0: kısa
1: bu,
0: tut Ankara
1: tamam,
0: konuğumuz geldi.
1: İfadeleri bir daha verir misin?
0: Evet,
1: ifadeleri ekrana verin.
0: Hangi ifadeleri?
1: Haluk Levent'in o kesin evet, kesit aldığın
0: yerine. Onu bir getirelim var, ekrana.
1: Verin. Şimdi hocamın hukuki değerlendirmeleri bence de yerinde. Hocam şöyle bir laf etti, doğru. Yani tabii bunları mahkeme değerlendirecek ama ben mesela avukatım, işim yorumlamaktır. Şimdi burada bir kısa özetlerde gördüğüm şu. Bir, adam bir kere hoca şunu dedi ya, baştan mı eylem hazırlığı var çünkü dolandırıcılık
0: 2017'den
1: için.
0: Önce mi diyor hoca?
2: Evet, öyle kurulabiliyor, öyle çok kurulan yer var.
1: Şimdi bak ifadede bir öncekindeydi sanırım, adam şunu söylüyor. Ya diyor, bu işleri yapmış olsam bile cezası belli.
2: Bir çünkü kere Ertuğrul güven kazanırsın öyle birkaç yıl, sonra yaparsın zaten yapacağını.
1: Tabii.
2: Baştan güven kazanırsın.
1: Şimdi
2: suçlar öyledir.
1: Benim kanaatime göre bu işin baştan planlandığını anlatacağım. Ben niye öyle düşünürüm? Bir, adam diyor ki bu işin zaten cezası belli. Bir, bu dernekler kanununda yaptığı usulsüzlüklerin bir kere cezasının 1-3 yıl olduğunu, hiçbir şey çıkmayacağını biliyor. Bu bir bilgi var. İki, ben diyor derneğe borçlandım. Ama derneğe borçlanırken de 50 milyonluk altın borçlanması yapıyor. Hı. Tamam mı? Bir sonrakinde 50 milyonluk borçlanma var diyor. Bak, sen derneğe gelen parayla 50 milyonluk bir borçlanma yapıyorsun. Bir kere orada o yaptığın borçlanmanın dernekler kanununa göre hiçbir cezasının neredeyse olmadığı bir kere biliniyor, bir. İki, sen bir yardım derneğisin, 50 milyon lira karşılığında bir altın borçlanması yapamazsın. Çünkü karar defterine karar alıp yazdığın zaman borçlanmanın sebebini yazmak zorundasın. O borcun tarihini, geri ödeme şeklini, nerede kullanacağını hepsini onaylatmak zorundasın. Sen 50 milyonluk altını niye aldın?
2: Bir de derneğin parasını hayatta borç yapa, öyle şey olmaz.
1: Ya,
2: şahsına borç alamaz. Yani.
1: Ya şöyle.
0: Bir de bunu diyor karar defterine yazdım diyor.
1: Ha? Ya zaten saçmalı.
2: Saçmalık ya.
1: Hani
2: öyle bir şey yaptıysa
1: çok nadir yani. Durumlarda derneğe karşı kararla bir borçlanma olur. Tamam. Ama bu 50 milyon karşılığında bir altın niye aldın sen kardeşim? Şimdi o da şunu söylüyor. Ya diyor ki bu bir usulsüzlüktür, suç değil. Bak burada bir bilinç var. Burada bir planlama var. Burada kanuna uydurma iş var. Benim nezdimde bu ifadeler suçu kabul ikrarla birlikte baştan kanuna uygun çerçevede yapılmış bir dolandırıcılık söz konusu.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Siz şu anda Ahbap Derneği'nin sitesine girdiniz mi hiç?
1: Ben hiç girmedim açıkçası.
0: Ben girdim. Söyleyeyim. O dernekteki hesapların bir özeti var. O özete bakın. Bırakın 7 milyar TL gibi astronomik bir parayı toplayan bir dernek, 7 bin lirayı toplayan bir köy derneğinin bile hesabı kitabı öyle olmaz. Bak, öyle olmaz. Bir kere zaten 23'ten itibaren şey yok. 23, 24, 25
1: defter yok.
0: İşletme hesap özetini yayınlamamışlar. İşte şöyle şuradan denetimden geçtik. Harikulade denetim. Şimdi o denetimciler de tutuklandı. TÜRMOP'un eski gene başkanı da tutuklandı sevgili izleyiciler. Onu da söyleyelim. O da tutuklandı.
1: Evet.
0: İki, para aldım, borç aldım diyor. Bakın Türkiye'de 10 lira, 50 lira, 100 lira zimmetine para geçirdiği için cezaevinde çürüyen adamlar var.
1: Evet.
0: Aynen. Siz en iyisiz aynen biliyorsunuz. Öyle. En iyisiz aynen biliyorsunuz. Öyle. 1000 lira, 10 bin lira derneğin parası, işte kamunun parası zimmetine geçirdiği için şu anda cezaevinde çürüyen, ki bazısı yanlışlıkla da olabilir, bazısı hata yoluyla da olabilir ama cezaevinde çürüyor adam. Şimdi bunların olduğu yerde milyarlarca lirayı oradan oraya, oradan oraya nereye, daha bilirkişi raporu çıkacak, göreceğiz. Ama şu ana kadar edindiğimiz bilgiler hiç öyle şeye gerek yok. Yani biz gazeteci olarak girdik, baktık mı rezalet, koku yanaşmadan sizin burnunuzun planlı, direğini kırıyor. Daha derneğe bilinçli gelmeden burnunuzun direğini kırıyor.
1: Aynen, planlı ve bilinçli olduğu belli.
0: Bir de bir şey daha ekleyeyim. Bir bilgi. Bu vatandaşın, yani Haluk Levent'in tefecilere borcu yeni bir konu değil.
1: Evet.
0: Biz bunu çok önceden, yaklaşık 7-8 sene önceden bildiğimiz, duyduğumuz, hatta tanık da olduğumuz şeyler var. Türkiye'nin en büyük müzik şirketlerinden birinin sahibi olan bir dostumuz vardı. İsmini şimdi vermiyorum, tekrar tartışmanın içerisinde olmasın diye. O Prestige artık müzik. Değil. Yok, yok. O değil. Onlar bu ortaklarıydı. Hmm. Onun dışında bir şirket.
2: O arada ama ismi vardı.
0: Vardı. Ortaktı zaten oraya. Daha sonra orayı kapattılar bildiğim kadarıyla. Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz falan vardı. Bu şirketin sahibi dedi ki ya ben artık onun borçlarını kapatmak meselesini bıraktım artık dedi. Yani çünkü o kadar çok bitmiyor ve tefeciler var dedi. Tefecilere borç yetiştiremiyor, alacak yetiştiremiyor. Şimdi hocanın dediği 2017 yılı itibariyle bu işlere kalkışması, o üzerindeki basıncı azaltmak bir iyilik hareketine dönüşerek arkasına bir kamuoyu alma, arkasına bir toplumun desteğini alma çabası olarak da
2: kapasitesi yüksek, kabiliyeti var, şeyitan tüyü var yani. Var. O anlamda var. Şey başarılı.
1: Ya burada bir de Fatih Eke ismi var. Bak Fatih Eke ismi. Hı-hı. O Fatih Eke'nin bir şirketi var. O şirket üzerinden reklamlarda oynayan sanatçıların Haluk Levent'in coin ilişkisinin hepsinin çözülmesi lazım. Bak Fatih Eke'nin şirketinde reklamlarda oynayanların coin hesapları, bütün sanatçıların.
2: Esasen bunların hiçbirisine ihtiyacı yok ama demek ki arkadaşlar, yanlış yola
3: şöyle, 2017 yılından Haluk Levent kumar oynayan, çek sahtekarlığı, dolandırıcılıktan bir sürü yargıyla başı belaya girmiş. Daha bu dernek ortada yokken adam resmen milleti dolandırmak için dernek kurmuş. Lafı çevirmeye gerek yok. Ve etrafında medyasını oluşturmuş, algıyı oluşturmuş, PR'ını yapanları oluşturmuş. Ya adam kumarbaz. Kendi zaten diyor ki ben vazgeçemiyorum kumardan diyor. Bu evet kadar abi, bataktaki bir insanın bir dakika tek çıkış olarak ne görmüş? Ben bir dernek kurayım. Köpekler üzerinden, yoksullar üzerinden. En son bir deprem felaketi geliyor. Onun üzerinden almış milletin parasını cuka etmiş. Ya kardeşine 150 milyonlara gönderiyor. Ben diyor ki dernekten aldığımı geri verecektim. Sen kardeşine, kardeşin yargılanıyor cezaevinde.
0: Onu bir açalım kısaca bir, evet. Şile dosyasına da bir girelim. Evet.
1: Şimdi kardeşin aslında Şile. Kardeşinin avukat Ece ile de ilişkileri çok başka.
0: Berkant Acil'in mi?
1: Evet. Avukat Ece ile ilişkileri ve Şile Belediyesi üzerinden biraz ilişkileri başka.
0: Yani ne demek ilişkileri başka?
1: Yani ilişkileri var. Yani bir alışveriş aklanma durumları, sanatçılar üzerinden para aklanma durumları var.
0: Buyurun Şile dosyasını bir anlatalım. Şile'de bir yolsuzluk opar. Bu arada sevgili izleyiciler bir son dakika bilgisi vereyim. Aslında son dakika bilgisi değil, kulis. Ama yarın bu konunun gerçekleşmesi bekleniyor. Şile'nin Şile Belediye Başkan Vekilliğine atanan, seçilen Sacit Terzi.
3: Evet.
0: Yarın, muhtemelen yarın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi bekleniyor.
3: Evet.
0: Yani Şile Belediyesi de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek gibi duruyor.
3: Evet.
0: Tuzla'da da Ali Eren Bingöl'ün de çok kısa bir süre içerisinde bir kez daha söyleyelim. Daha önce söylemiştik Tuzla'yı ama bir kez daha ifade edelim. Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl'de AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. AK Parti'ye geçişler tam hız sürüyor. Bunun altını çizelim. Evet hocam.
3: Zaten Şile'de Özgür Kabadayı rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda cezaevinde bir yıla yaklaştı geçti. Sacit Terzi de meclis üyesiydi. Daha önce Ümraniye'den CHP'li meclis üyesiydi. O da geçiyor. Kaç gündür telefonu kapalı. Şile'deki CHP örgütünü bırakın, hiç kimse ulaşamıyor kendisine.
0: Öyle mi?
3: Evet, kapalı. Bu arada
0: aradınız mı siz?
3: Evet, kapalı telefonu. Mesaj da attım kapalı, doğrulatayım diye. Sonra Şile'yi aradım. Parti örgütlerini aradım. Eski belediye başkanı, hiç kimse ulaşamıyor kendisine. Hayalet olmuş. Bir de şurada bir şey var. Orada zaten belediye meclis sayısı zaten çizgide. Büyük ihtimalle orası da örgütlenmiş biçimde ki tamamen mecliste
0: geçecek
3: AK Parti'ye mi? Geçecek. Evet, öyle görünüyor yani. Şimdi şöyle bir şey var, sıkıntı. Orayı CHP 25 yıl sonra aldı. Yani AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir bölge orası. Orada büyük bir desteği var. 2000-2500-3000 civarında bir farkla alabildi. Bütün böyle partiler asıldı aldı. Bu da büyük bir hayal kırıklığına dönüştü orada. Niye geçti? Bu ileride
0: kaç yıl sonra aldı dediniz? Efendim? Kaç yıl sonra CHP aldı?
3: 25 yıl. 25. Evet. Yani çok tuhaf bir geçiş bu. Şile'de çok tartışılır bu. Şile İstanbul'da halen bakir kalmış coğrafi olarak bir alan. 50 kilometrenin üzerinde Gürkancım sahil şeridi var. %75'i orman. İstanbul'da artık korunmuş çok nadir bölgelerden biri. Bir turizm bölgesi olmaya aday. Ve orada CHP geldi. baştan itibaren, Özgür Kabadayı'dan itibaren her taraf skandal ve en büyük şu anda parti tabanı orada çıldırmış vaziyette. Ben bugün konuştum bir sürü. Geçiyor, telefonu kapatıyor, bir açıklama da yok. Bu geçiş çok ciddi biçimde sorgulanacak. Şimdi şeyi söyledim ya biraz önce, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Biliyorsun o bir tane kadın var, bunun asistanı.
0: Yeliz.
3: Yeliz Hanım üzerinden ya 150 milyon lirayı bir yardım derneği olduğu ileri sürülen bir yapının içerisinde Haluk Levent batık haziyetteyken sen kardeşine 150 milyonu niye gönderdin? Bak hiçbir açıklama yok. Hiçbir şey söylemiyor. Almışım da geri koyacağım diyor. Ya bakkal dükkanım orası ya. Bir önce hoca diyor ya bakkal işte defteri. Bakkal daha ciddi tutar defterini. Ya gerçekten bakkalın bir defteri vardı, borçlu bellidir. Alacağını alır, almayacağını çizer. Ya da başka biri hayırsever gelir kapatır. Bu daha vahim biçimde. Şimdi orada ne oluyor? Bu olaylar niye başladı? Özgür Kabadayı tutuklamaya götüren olay. Vol var mı orada? Ekrana gelecek mi?
0: Evet evet, volü alalım. Bir de yazışmalar da var.
3: Evet.
0: Dijital materyaline el konduğu için.
3: O geliyor yazışma... mu?
0: Gelin, buyurun buyurun.
3: Şile skandalı.
0: Şu yazışmalar var. Şu yazışmalar
3: şu
0: var
3: sadece elimizde.
0: Evet.
3: Önce olayı bir anlatalım mı?
0: Buyurun
3: anlatalım. Şimdi burada 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali. Artık o festival de yapılamıyor. Rezil oldu yani. Eskiden mesela Şecaattin Güney, Çayıroğlu döneminde bu festivaller yapılıyor. Türkiye'nin en ünlü sanatçıları geliyor. Hatta bir gün Şecaattin Güney, eski belediye başkanı, buraya o sanatçıları nasıl ucuza, nasıl ücretsiz getirmek, araya bir sürü insan sokmuş da öyle. Neydi o? Ünlü bir tane şey vardı, organizatör Erkan değildi.
0: Özer mi?
3: Yok, bir tane daha vardı, öldü, o şovları yapan neyse. Onun evine gidiyor ya, ricaya gidiyor yani. Egemen Bostancı.
0: Ha, Egemen Bostancı.
3: Bostancı'nın evine gidiyor, rica ediyor araya. Ve Zeki Müren dahil bir sürü insan oraya geliyor ve hiçbir skandal olmuyor. Ama ne zaman Özgür Kabadayı geliyor burada, şimdi bir tane bu festival için sanatçı getirmeye. Onlar var mı Gürkan'cığım, sanatçılarla ilgili bölüm bollerde?
0: Yok yok, o sanatçılar söyleyeceğiz. Evet.
3: Şimdi burada bir festival düzenleniyor. Festivali de bu Berkant Acil, yani şu anda bu operasyon nedeniyle tutuklu olan Haluk Levent'in kardeşi. Hı hı. Kendisi işte Koşan Adam adlı bir tane firma kurmuş. Geliyor bu festivali organize etmek için Şile Belediyesi ile temas kuruyor. Hı hı. Fakat ortada Koşan Adam yok ortada. Hı. Festivali Sur Yapım diye bir tane müzik, Sur Yapım Müzik diye bir tane firma, paravan bir firma ve bunun yine bununla işbirliği halinde başka firmalar. Biliyorsun bu böyle ihale kapmaya giden insanlar, asıl ihaleye alan kişi 3-5 tane de böyle komşusunun şirketini getir oraya sokar, 3-5 lira da verir, çeker ihaleyi kendi alır. Aynı yöntem orada da yapılmış. Bu şekilde firma, ortada Haluk Levent'in kardeşi yok ama bütün sanatçılarla bu konuşuyor. Belediye başkanıyla, belediye başkan yardımcısıyla bu konuşuyor. Telefonları bu veriyor, paraları bu veriyor. Ve nereden bakarsan 20-30 milyon liraya yakın para. Şimdi asıl skandal bu. İkinci önemli konu burada ya sanatçıların nasıl dolandırıldığını görüyoruz. İnanılmaz bir şey. Yani sanatçılara verilen ücretlerle belediyeden tahsil edildiği ileri sürülen para arasında uçurum var. Şimdi burada birkaç örnek vereyim mi buradan? Sanatçılar, evet. Şok olsun izleyenlerimiz, bakın. Şimdi gelmiş mesela, diyelim ki Sena Şener konseri. Kim Sena? Tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Kimse de tanımıyor. 1 milyon liraya anlaşmış gibi imza atıyor ama şahsa 50 bin lira para ödemiş. Ortada 950 bin lira yok. Efendim Baba Zula 1 milyon gösterilmiş, 25 bin lira verilmiş sanatçıya. Can Bonomo konseri 2 milyon 250 bin liraya anlaşılmış gibi gösterilmiş. 250 bin lira ödendiği gösterilmiş. Yine Erdal...
0: Ama işte ben sanatçıların o paraya çıkacaklarını düşünmüyorum ya.
3: Ama işte burada öyle.
0: 250 bin liraya çıkmazlar ya. Değil mi hocam? Çıkarlar mı?
2: Eğer paralı olursa çıkmaz.
0: Şimdi... Hayır, paralı bir işse... Bak, paralı bir işse... Can Bonomo kaşesinde bir adam...
3: Gitmez diyor.
0: Ya, sünnet düğününde gitmez sanatçıların. Yani o 250 bin lira çok cüzi bir para onlar için.
3: Evet.
0: Onun orkestrasına 20... yetmez. Burada yani bence elden, ya maliyeyi kaçır, elden ya elden vermiş. Verdiler şöyle, ya bir şey yaptılar.
3: Şöyle bir şey olmuş. Burada bu kişiler büyük ihtimalle bundan daha yüksek ücretler almışlar. Ama maliyeye bildirdikleri para bu. O zaman Masak yakalanmış. Arkadaş sana burada bu belediye 1 milyon.
2: Onu sanatçılara sorarlar.
3: Evet, belediye 1 milyon fatura kesmiş. Sen burada 30 milyon göstermişsin gelirini. Burada nedir bu 970 bin nereye gitti diye soruyor. Mesela Erdal Erzincan'a 1.750 verilmiş gösteriliyor. Kendisi 37.500 lira. Yine bakın burada Sıla konseri. Bu Sıla konseri belediye başkanı Özgür Kabadayı hayran olduğu için o kim gelecek, hangi sanatçı gelsin toplantısında bu ben hayranım ona o gelsin diyor.
2: Evet.
3: Kardeşi başka bir hayranı sokuyor araya. Mesela Sıla'ya 6.200.000 lira. Ama Sıla'nın burada gösterilen aldığı ücret 625 bin lira gösterilmiş ve arada 4 milyondan
4: genelde
3: fazla
4: bu ihaleler şöyle
3: para
4: yapılıyor.
3: Gitmiş.
4: Bir ajansa, bir firmaya önceden ihale ediliyor.
0: Hı hı.
4: O ihale işte yüksek rakamlar 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon, 60 milyon gibi büyük paralara gidiyor. Orada
2: sanatçılara az veriyorlar.
4: Evet. Sanatçılara az veriyorlar. Evet.
3: Şöyle bir şey var. Olabilir. Burada bu festival için.
2: Yani o da olabilir.
3: 35. Evet.
2: Yani az alan verir, ihaleyi alır ama verirken
3: 35.
2: Az gösteriyor.
3: Şilebezi Festivali'nde
4: çok yakın tarihte bununla ilgili
3: belediyeden,
4: çok tartışmalar
3: arkadaşlar,
4: da olmuştu.
3: Belediyeden bütçe 22 milyon 790 bin lira görünüyor. Fatura düzenlenmiş. Sanatçılara, sunuculara toplam tutarın yaklaşık 1 milyon 930 bin lirasının ödendiği belirtilmiş. Yani ortada 20 milyon 860 bin lira para yok edilmiş. Bu para açık açık görünüyor. Mesela burada diyor ki belediye yetkilileri bu rüşvetten haberdardı diyor. Burada şöyle bir şey olmuş. Bu parayı almış. Sanatçılar kendi aldıklarını düşük göstermişler. Belli ki vergi kaçırmakla suçlanıyorlar. 20 milyon liraya aşkın para organizatör Haluk Levent'in kardeşi ve belediye yetkilileri arasında hiç edilmiş.
2: Ya da böyle ya şey. Da gerçekten evet. O paralar verilmiş, aradaki paylaşılmış.
0: Paylaşılmış.
2: Olabilir.
4: Bir konser maliyetini.
2: Buyurun. Bence bu tür kültür etkinlikleri, sanatçılar, sosyal etkinlikler iyi ama kötü olan ne? Bunların pahalı ve bunların bu tür alengirli işlerde alet edilip kullanılması. Yoksa gençlere de, insanlara da yaklaşmak, sanatçıları oraya çıkarmak, onları
0: tabii,
2: bir araya
0: tabii,
2: getirmek.
0: O da bir kültürel faaliyet.
2: Onda bir
0: tabii.
2: Sıkıntı yok fakat maalesef
0: Ersan Hocam, Türkiye'de Ankara'da, bu şeyin önüne Ankara almıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu Mansur Yavaş. Bunda bir sıkıntı çekiyor.
3: Evet, evet. 140
0: ve davasında da tutuklu sanıklar var.
3: Evet.
0: 69 milyon liraya Ebru Gündeş konseri diye
2: yani
0: çıktı.
2: Bu tamamen daha sonra dedi, yapılmasın değil. Hayır, yapılsın tamam. Ama hocam, doğru diyor.
0: Zaten orada savcılığın ben iddianamesini okudum. Ankara iddianamesinin tamamını okudum. Orada diyor ki konser iddianamesinde kardeşim sen diyor Ebru Gündeş'e ne kadar vermişsin? En pahalı kaşesi olan 4 milyon. En pahalısı. Hadi 5 milyon. 5 milyon vermişsin. Geri kalanı bir torba ihale yapamazsın.
3: 65
0: diyor.
3: Milyon.
0: Ne yapacaksın? Geri kalan ses, ışık. Türkiye'de binlerce ışık firması var. Binlerce evet. Ses firması evet. Var. Onlar karşısında açık ihale yapman lazım. Ve onlar da kamu yararı gözetmen lazım. Evet. Sen şimdi bir torba şey yapıyorsun. Ben diyorsun Ebru Gündeş'i istedim. Niye? Benim bölgemde insanlar Ebru Gündeş'i dinlemek istediler Cumhuriyet Bayramı'nda. Tamam, güzel. Bunun koşullarını hazırlıyorsun. Ebru Gündeş de diyor sadece şu ajansta. A ajansında o da tamam. Peki A ajansı sadece Ebru Gündeş'in parasını senden alabilir. Ne kadarsa kaşesi sanatçının 3 milyonsa 3 milyon. Ya piyasaya nasıl gidiyorsa size de öyle gelmek zorunda. Ama sen onun üstüne 60 küsür milyon lirayı işte şu kadar ışıklandırma, şu kadar seslendirme, şu kadar sahne gösterisi, şu kadar sahne kurulumu diyerek rakamları şişirip koyamazsın. 100 bin liraya çalışan personel var dediler. 100 bin liraya. Günlüğü 100 bin yemiyesi olan adam olur mu ya?
3: Dünyada
0: Türkiye'de.
3: Mı?
0: Yani ne yapıyor
3: dünyada
0: yani?
3: Olmaz herhalde.
0: Uzay üssü mü kuruyor oraya? Bunlar ortaya çıkınca iddianame konusu oldu ve tutuklu sanıkları var bu konunun. Yani evet. Dolayısıyla sanatçının kaşesini ayrı tutacaksın ne kadarsa. Tarkan'ı da getirebilirsin. Türkiye'nin en pahalı kaşesi Tarkan'da. Getir 10 milyon de ama kalanını açık aynen. İhale veya en ucuza bir şekilde şeye, belediyeye mal etmek zorundasın.
2: Çok önemli bir konuya buyurun. Temas ettim. Bu buyurun. Benim biliyorsun kanayan yaram. Hep söylüyorum
0: adrese
2: bu kamu ihale yani,
0: evet.
2: Maalesef açık ihale yapmıyorlar. Bu tür hizmetleri hep el altından, oradan, buradan, bel altından.
3: Paravan şirket ya.
2: Trafikle inanılmaz. Ben anlamıyorum bu. Bunun öyle bir cezası olmalı ki bu tür suistimallerin. Çünkü garip kurabanın yetimi hakkı.
1: Bırak cezayı yani. Türkiye'de ihaleler evet. Kişiye özel yapılıyor ya.
2: Yaşta ya Reza kamu ihale kaldı bir defa.
3: Burada Berkant
2: baştan sona
3: Berkant'a özel ihale yapılmış evet. Ve Berkant burada Kendi bile bak, girmiyor. Kardeşim, paravan şirketleri Mehmet, sokuyor.
2: Şunu söyleyeyim sana. Şimdi bizde ihale fesat karıştırma suçu Türk Ceza Kanunu'na bak çok ağır cezası var. Sonra o kadar çok ihaleye fesat ortaya çıktı ki ulan dedi bundan nasıl kurtulalım? Cezalarını azaltalım. Ya biz hakikaten bitmişiz. Türk Ceza Kanunu'nda hatırlıyorum 235. madde olsa gerek. 235A'da da onun kamu ihalesine edimin ifasına fesat karıştırma. Ya ondan herkes yargılanıp cezalandırılınca ulan ne yapalım biz? Cezasını 5'ten 1'e indirelim. Öyle canımızı kurtardık. Onun için olması gereken ne? Olması gereken bizim ne yapıp edip şu kamu ihale kanunu var ya 4734 sayılı buradaki bütün ihale sistemini açık ihaleye çevirmemiz lazım. Bak bütün mücbir sebep
1: o zaman kimse sadece, belediye başkanı olmaz sadece, ki.
2: Ya olmasın ya canım cehennem.
1: Gerek
2: ya.
1: Yok o zaman niye masum etsinler ki?
2: Yemiş mi yerim burası ya?
1: Belediye başkanı
2: ya,
1: olmak için.
2: Garip kurabanın, vatanın, milletin parasını alıyorlar oraya. Kardeşim kendi paranı öyle harcıyor musun? Yok. Alıyor arka cebelinize diyor. Ya kardeşim bir kendinize gelin ya. O hakikaten bu yaygın. Bu bizim genel sorunumuz. Bu yolsuzluk, komisyonculuk, aradan götürme. Şey vergisiz emeksiz kazanç. Mesela diyor ki bu 5 onu diyor arsa ya kardeşim devlet arsa alacak değil mi belediye? Diyor ki senin arsanı alırım ama diyor bu diyor 5'te diyor onu göstereceğiz aradakini biz alacağız diyor. Ya bu yapılıyor ya. Yapılıyor. Ulan sen kim parasını sen ne yapıyorsun ya? Hatta bir böyle bir duyarlı vatandaş diyor ki ben satmam sana diyor ya. Bu ahlaksızlık diyor ya. Siz nasıl bir şeysiniz
1: hocam,
2: diyor
1: kültür
2: ya.
1: AŞ'lerde dönen film fırıldan hesabı
2: bak bak ne diyorum ya. Sana. Kültür belediye veya devlet hocam. Araziye ihtiyacı olacak. Alacak. 5 lira yer ya. Diyelim ki 5 lira. Diyor ki 8 lira. 3 lira bizde. Sen de paranın hemen peşini alacaksın. Ha bu ya durmuyorlar. Hani bak şey var ya Cem Yılmaz'ın bir skeci var. Yani yemeden duramıyorum diyor ya.
0: Şey diyor.
2: Ya bu
0: 10 dakikadır rüşvet almıyorum elim ayağım titriyor.
2: Abi saçma bir dünya ya. Bunların sebebi ne?
0: Buna ben bayılıyorum.
4: Bakın Antalya'da bu işlere nasıl yolu açılıyor söyleyeyim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının kaç paraya nasıl satıldığını çok yakın tarihte gördük. O paraları veren adam bu tip yöntemlerle
1: mecbur kullanacak.
4: Tabii. Peki. Eğer siyaset kurumu kendini temizlemezse, siyaset kurumu kendini bu işlerden arındırmazsa daha çok konuşulur bu meseleler.
3: Bak ya şimdi bu
4: 15 milyon euroya tekrar söylüyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın satıldığı bilmem, bir yerde katım,
2: siyasi etik yasası çıkaracaksın.
1: Hem de çok
2: kimsenin
1: sert.
2: Gözünün yaşına bakmayacaksın. Sert, evet. Kamu ihale kanunundaki bütün o saçma sapan ihale dışı kapalı ihaleleri kaldırıp açık ihaleye döneceksin. Ve vergi de ver. Bak vergi de doğru düz düzenleyeceksin. İhaleleri de yeğeni ömür boyuna ikir atacaksın.
4: Evet. Aynen.
2: Öyle
4: peki. Aynen. Bakın, peki. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon eurosu peşin verilmiş. Onu da verilmemiş. Bunu alan zihniyet ki adam eskaza Cumhurbaşkanı olsaydı neleri konuşacaktık belki de biz.
0: Peki.
4: Dolayısıyla bu işin önüne geçilmesi gerekiyor.
0: Evet. Şimdi bizim devamlı izleyicimiz Murat Bey var. Murat Çetin diyor ki Sena Şener çok iyi sanatçıdır. Mehmet Bey tanımıyor olabilir ama fanları da ben çoktur ona göre arkadaş, diyor.
1: Ben ilk defa duydum.
3: Burada bak 5 kişi vardı kim tanıyor? Ben Sena Şener adını burada duydum. Defterde duydum. Bir şey söyleyeyim.
0: Bitiriyoruz burayı.
3: Evet bitiriyoruz. Bir şey söyleyeyim. Bu olaylar var ya çıkıp 5 tane şarkı söyleyen bir insana 6 milyon 8 milyon ödenmesine ben baştan karşıyım kardeşim. Bir defa onu söyleyeyim. Bu kadar internetin yaygın olduğu, herkesin çok kolay sanatçılara ve konserlerine ulaştığı bir dünyada çıkarıp orada sanatçıları paravan kullanıp belediyeleri soyamazsınız. Ya,
2: sanatçılar bu tür etkinliklere bedava bile gelir. Eğer bağlantıları
3: hocam
2: bak,
3: biraz
2: söyleyeyim
3: önce.
2: Size. Çok insan
3: sevgili hocam.
2: Yani,
3: sevgili hocam.
2: Bu böyle sosyal etkinliklere katılıyorlar.
0: Ya şimdi biz
3: sevgili
0: burada
3: hocam,
0: konuşunca
3: söyledim ya. Konuşunca, bedava geliyorlarmış ya.
0: O zaman şöyle yapalım. Size, evet. Buyurun Mehmet Bey. Alalım sizi yerinize. Bunu okuyacağım zaten tamam. Ben. Şimdi yani bu gerçekten sevgili izleyiciler.
3: Rezalet
0: tabii,
3: ya.
0: Büyük rezalet. Şöyle.
3: Yok, ya ama.
0: O dosya patlayınca bir oturdular hesap yapmaya başladılar. Ebru Gündeş meselesi.
3: Evet.
0: İşte bütün sas hayetini VIP getirsen. Ekonomik sınıfta değil, tabii business uçursan,
3: Yanına da Michael Jackson'la Marilyn Monroe koysan.
0: 5 yıldızlı otellerin en lüksünde hepsine suite açsan.
3: Aynen. Bu kadar gitmez.
0: Olmuyor, tutmuyor. Hesap tutmuyor bir türlü. Tutmadı, ondan sonra da ya yargılandı. Evet, bu konudan çıkıyoruz.
1: Bunların var ya, bir şey söyleyeyim, son bir şey. Bununla ilgili bak. Bunların son pişman, bu tarz tipler, bu haberciler, sanatçılar var ya. Bak, bu tarz tipler pişman olduğumda, olduk dediklerinde benim aklıma hemen Firavun geliyor. Son dakika tövbe etmenin karı yok. Baba, sen bu adamların günahına girdikten sonra Firavun gibi Nil Nehri'nin dibinde öyle tarihe gömülür kalırsın. Biz unutmayacağız bak. Bir de şu sonuç çıktı. Buradan şu sonuç çıktı. Milletimize sesleniyorum buradan. Bu insanlara itibar etmeyin. Televizyonda gördüğünüz herkese itibar etmeyin. Bu adamlar bunu kullanarak sizi işte böyle soydular.
0: Bak mesela bu ne demiş, biliyor musun? Yani. Bak, bu mesaj kimden de şey Eftal bu. Yeliz'in telefonunda çıkan mesaj, Yeliz Kaya. Haluk Levent'in kardeşinden Yeliz'le mesajlaşması. Yeliz Kaya değil mi? Tabii. Mesajlaşması. Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için ahbabın içini nasıl boşalttığınızı, ahbabın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı medyada görürsünüz. Medyaya demiş o. Görürsünüz, savcılığa da vereceğim demiş. Ya ben inanamıyorum. Kardeşinden tehdit dolu mesaj.
2: Bir cümle okuyayım. Bir şey, buyurun, bir buyurun. Paylaşım geldi, onu söyleyeyim. Mesela bir izleyici göndermiş, dikkatimi çekti. Konser yapılıyor. Sahne, ışık, ses, sanatçı, organizasyon. Faturada bunların hiçbirisini göremiyorsun.
0: Diyor. Tabii. Işte, toplu. Torba derken onu kastediyor.
2: Sanatçı parasını alıyormuş. Konser örneğin il başına, örnek veriyor vatandaş, 15 ila 20 milyon fatura kesiliyor. Sanatçı 3 ila 5 milyon lira alıyor. Geri kalan 10 ila 15 milyon lira sahne, ışık, organizasyon. Bunun diyor olabilirliği yok diyor. İşte paranın gittiği yer burası.
0: Hocam onu anlatmaya çalıştım ben işte.
2: Net.
0: İşte şeyden, ondan yargıla, yatıyor adamlar içeride. Şeyden, Ankara'daki konser soruşturmasından. 69 milyonun Ebru Gündeş diyor ki ben 4 milyon aldım.
2: Bunların
0: kardeşim
2: hepsi
0: diyor.
2: Var ya kalanı Ertuğrul nerede? Yapılacak iyi işleri de engelliyor.
1: Evet işte.
0: Yani bu şuna da vesile olmasını istemem hocam. İstemeyelim daha doğrusu. Yani bu bir kültür hizmetidir. Yapılmasın. Belediyelerin yaptığı kültür
3: namuslu,
0: sanat hizmetidir.
3: Namuslu, ahlaklı yapılsın.
0: Ama bunun ilkesi var, prensibi var, hukuku var, düzeni var. Yani kafanıza göre öyle ben verdim oldu diyerek bu işlerin içerisinden çıkılamaz. Çıkılamıyor da zaten. Onu da görüyoruz.
2: Alışkanlık tabii. Haline gelmiş. Bak gelmiş. O skeçte, o şeyde sizin dediğiniz Cem Yılmaz'da Allah aşkına imkan varsa bir dakikasını koyun şuraya ya. Allah kahretsin, o durumdayız.
0: Ben
2: ya.
0: Onu açıp açıp gülüyorum.
2: Ya dediğin gibi trajikomik bir durum.
0: Şey yapıyor. 10 dakikadır rüşvet alamıyorum diyor. Gülüyorsun. Elim ayağım titriyor diyor değil mi?
2: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim size. Ya sen belediye başkanısın. Evet. Sen bir yerdesin, kamudasın. Abi bakıyoruz sosyal medya paylaşımlarına, ailesinin, osunun, busunun ultra lüks jet sosyete. Ya nasıl yapıyor kardeşim ya? Bu nasıl olabilir ya?
0: Evet.
2: Şimdi bunu sen sorgulayamıyorsan. Bak nereden buldun? Kanunda var kamu için ha.
1: Bir de çalışmıyorlar.
2: 3628 sayılı kanun var. Onun 13. 14. maddeleri var. Biz bunları hakikaten yapamadan, edemeden, oncu buncu, senci, bence, senin adamın, benim adamım diye bakmadan bunlara hakikaten neşter vurmazsak başımız hakikaten belada. Biz para arayan bir ülkeyiz ya. Bizim paramız var ama nereye gittiği belli değil. Ya 2025 yılında 1 trilyon 640 milyar dolar bu ülkenin milli geliri var ya. Yazıklar olsun ya. Ya şunlara bakıyorsun, utanıyorsun ya. Öbür tarafta çocuğa para bulamıyorsun. Vatandaşa para bulamıyorsun. Garip kurabaya para bulamıyorsun. Nereden para bulamıyorsun? Çünkü bunlar yiyor. Buralarda yeniyor bunlar.
0: Peki.
4: Haluk Levent'le ilgili bir şey söyleyeyim. Haluk Levent işte 2017'de bu İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşı o kadar çok tuttu ki belediyelerde belediyeler konser verirken Haluk Levent'i sahneye çıkartmak için bin bir rica, torpil, yüksek paralarla o konserler yapıldı. Yani belki de 2017'den bugüne kadar Haluk Levent'in bir konser ücreti, geçen bir baktım, 10 milyon civarında, 8-10 milyon gibi bir paraları bugünkü şu günkü şartlarda. Binlerce konser vermiş.
1: Nereye gitti o paralar?
4: Nereye gitti o paralar? Yani
1: kumara
4: binlerce
1: gitti.
4: Işte, yani o bu, 1000 konser üst üste koyarsın ki bu tip sanatçılar yılda çok rahat 100'ün üzerinde konser veriyor. Rakamları üst üste koyduğunda çok çılgın, korkunç paralar ortaya çıkıyor. O paralar gitmiş, üstüne böyle vurgunlar yapılmış. Aslın dolandırıcılığı,
3: Atatürk'ün adını, Cumhuriyeti,
4: Atatürk'ün adı kullanılmış.
3: 10. yıl marşını,
4: milli mücadelenin,
3: milli mücadele şehitlerini kullanarak,
4: hepsini
3: bu
4: kullanarak.
3: Bu da zaten artık dolandırıcılık da değil, bak, iyice adiliye dönüşmüş.
0: Aslında hoca, hocanın işaret ettiği şey var ya, niyeti var mıydı 2017? Ya tam 2017, 2017'de derneği kuruyor. Kurduğu Temmuz sıra şey yapıyor, Atatürkçüleri arkasına almak Mart'ta. için, tabii. 18 Mart'ta milli bir günde tabii. bir orkestrasyonla, o güne kadar hiç böylesi çekilmemişti. O günün şeyini düşünün, tabii. hatırlayın, ışık, ses düzeni, her tarafa milli mücadelenin kahramanlarının Pablo isimlerini koymuş, giymiş. Arkada senfonik orkestra, tezgah İzmir'in dağlarında ya inanılmaz yani. İlerleyen günlerde filmi yapılacaktır bu işin. Bak ben
2: ya
0: size söyleyeyim.
2: Tabii devam hocam, eden bir süreç yargıda.
0: Ya biz şey gördüğümüzü istemem. Söylüyoruz hocam.
2: Ben size bir şey demiyorum. Yargıda bir şey demem ama bu işlerden tabii ders çıkarmak lazım. Bundan yapacak bir şey yok. Bizim zaten en önemli sorunumuz bu değil mi? Bir şey olduğunda Atatürk'e sığınıyorsun. Bir şey olduğunda bayrak diyorsun. Bir şey olduğunda
1: hocam,
2: o diyorsun.
1: Hocam 10 güne unutulur.
2: Millet perdeliyor her şeyi.
1: 10 güne unutulur bu işler. Türkiye maalesef böyle bir ülke.
2: Öyle.
1: Yine mahallecilik yapar. Yine her şeyi biz örteriz hocam. Yani hiçbir şey olmaz.
2: Bence şimdi birlikte yaparız diyerek bizim yol almamız lazım. Yani senci benci, oncu buncu dediğimizde iş farklı yere gidiyor.
0: Ankara'da bir konuğumuz var sevgili izleyiciler. Bu konudan çıkıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Özel ve arkadaşları, ama ne kadar ayrıldılar? Ayrıldılar mı? İstifa bu arada son dakika. Yarın milletvekillerinin istifa edeceği bilgisi var.
4: 14'te.
0: Topluca efendim?
4: Yarın 14'te.
0: Saat 14'te istifa edecekleri bilgisi var. İşte bütün bu konulara konuşacağımız bir değerli konuğumuz var Ankara stüdyomuzda. TGRT Haber'in Ankara stüdyosunda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreter yardımcısı ama önceki dönemde Adana'nın en popüler ilçelerinden biri olan Çukurova'nın belediye başkanı Soner Çetin var. Soner Bey, iyi akşamlar. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş bulduk.
0: Evet, Soner Bey, şimdi ben özellikle bu ayrılma kararını verdikten sonra Özgür Özel grup konuşmasında, grup salonunda bunu ifade ettikten sonra yayına aldığım genel merkez yanlısı diyelim, genel merkezci CHP'liler mi diyeyim, ne diyeyim tam da bilemiyorum ama şu anki CHP kadrolarına hep şu soruyu sorarak başlıyorum. Özgür Özel ve arkadaşları ayrılıyoruz deyince ne hissettiniz efendim? Ne hissediyorsunuz şu anda? Partide derin bir yarılma ve kırılma yaşanıyor gibi. Ne hissediyorsunuz? Buradan başlayalım.
5: Güzel şeyler hissetmiyorum tabii ki. Yani ben 1923 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurmuş bir dedenin, Adana'da kurmuş bir dedenin torunu olarak bütün ömrünü, hayatını ailesiyle birlikte maddi manevi her şeyini Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş bir ailenin çocuğu olarak ve kendi adıma çocukluğumdan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde, gençlik kollarından başlayarak parti meclisine, bugün de tabii genel sekreter yardımcılığına varıncaya kadar her kademesinde görev yapmış bir arkadaşınız olarak samimi duygularımı ifade ediyorum. Kesinlikle çok üzüntülüyüz, mutsuzuz. Çünkü partiden hiç kimsenin ayrılmasını istemeyiz, tercih etmeyiz. Keşke bu arkadaşlarımız parti içinde kalıp mücadeleye burada devam etselerdi. Şimdi ben halen toplumda, kamuoyunda mutlak butlanın ne anlama geldiğini anlayamayan, bilemeyen vatandaşlarımız olduğunu görüyorum, üzülerek görüyorum. Şimdi ortada kesin hükümsüzlük kararıyla, yani mutlak butlan kararıyla yok hükmünde sayılan bir 38. kurultay var. Burada ben size soruyorum, bu davanın mağduru kim? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Seçilmiş genel başkan kim Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. 37. kurultayda son seçilen genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu. 38. kurultay işte yarın bir gün Yargıtay kararı kesinleşince kesinleşmiş olacak ve yok hükmünde Sayın Özgür Özel hiç genel başkan olmamış olacak. Şimdi bir hukuk devletinde Cumhuriyet Halk Partisi gibi, yani tüzüğünde de hukukun üstünlüğünü savunmak ana amaçlarından biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ben mahkemenin kararını tanımıyorum diyebilir mi? Ben bu kararı uygulamayacağım, ben burayı boşaltmayacağım, ben şurayı boşaltmayacağım diyen bir genel başkan olabilir mi? O zaman görevden alınan genel belediye başkanı arkadaşlarımız da desinler ki ben bu kararı tanımıyorum, gidip belediyenin koltuğuna oturacağım. Ne farkı var? Ben bu arkadaşların yerinde olmuş olsaydım, ki sayın genel başkanımız da defalarca çağrıda bulundu, bizler de çağrıda bulunduk. Dedik ki arkadaşlar, baba ocağı dediniz, biz ata ocağı diyoruz. Ata ocağını terk etmeyin. Gelin, kongre süreci başlıyor. Yenilenmiş delegelerle yapılması zaten zorunlu olan bir şey. Tedbir varken bu kurultay yapılamaz, ama öncesinde ilçe kongrelerinden başlayarak il kongreleri, arkasından kurultay yapılabilir. Gelin, geçmişte yaptığınız gibi yarışa girin. İlçe kongrelerini yetişebildiğiniz kadar takip edin. Sonra il kongrelerine gidin. En son kurultayda gelin, kendinizi anlatın. Hani diyordunuz ya, bu partinin 1 milyon 910 bin üyesinin %90'ının altında kişi bana oy verirse ben kesinlikle siyaseti bırakacağım diyordunuz ya. Şimdi yeni bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri uzaydan gelmeyecek. Bu üyeler içerisinde belirlenecek kurultay delegeleri. 1200 artı diğer milletvekilleri, efendim parti meclis üyeleri falan. Bu üyelerin içerisinde zaten. Hani %90'ı sizinle beraberdi ya.
0: Peki.
5: Bekleseydiniz. Soner Bey. Kurultay Soner Bey. Yakın zamanda toplanacak. Evet.
0: Şöyle bir soruyla devam edeyim. Şimdi bakın. Özgür Özel tam grup konuşmasındaki o konuşmanın metnini istedim arkadaşımdan. Ben dinlerken sizi kastettiğini hemen anladım. Ve diyor ki Özgür Özel son grup, bugünkü
5: kapalı
0: grup
5: değil. Tarihi bir konuşmada kapalı benden de bahsetti. Değil. Yani ben çok mutlu oldum.
0: Tabii. Diyor ki partiye genel sekreter yardımcısı atayacaksın. Son yerel seçimde Adana'da aday olamayınca karşımızda başka partiden aday olmuş, Zeydan Karalar'a ağzına geleni söylemiş birisi şimdi gelecek, partide yönetime geçecek diyor. Sizin için söylüyor. Siz Zeydan Karalar'a ağzınıza geleni söylediniz mi efendim?
5: Ağzıma geleni söylemedim ama şimdi sebepleri Zeydan Beyce de malum. O kızgınlıkla ilk anda, şimdi Gürkan Bey, siz daha önce, ben sizin Taksim Meydanı programlarınıza çok katıldım.
0: İyi Parti üyesi olarak da anlattım. Geldiniz.
5: Evet, İYİ Parti'nin adayı olarak üyesi olarak değil. Evet. Çukurova Belediyesi adayı olarak geldim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettim. Hiçbir yere üye falan da olmadım. Onu söyleyeyim. Şimdi onu da anlatacağım zaten de. Yani o tarihi konuşmada Sayın Özel benden bahsedince kendisine teşekkür ediyorum. Bir anda Türkiye'nin gündemine beni de getirmiş oldu. Bir seçilmiş genel başkan olduğunu iddia eden Manisa milletvekilini çıkıp da meclis kürsüsünden benden bahsetmesi beni onur etti. Üstelik de bir tarihi bir toplantı o. Tarihi bir konuşma, onların deyimiyle söylüyorum. Şimdi 2009 seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen ve bir hafta sonra hiçbir gerekçe sunulmadan geri çekilen bir adayım ben. Bir hafta aday kaldım. Hiçbir gerekçe gösterilmeden bir hafta sonra kafamı kopardılar, kenara attılar. Ben sesimi çıkarmadım. İnsanlar bana dedi ki ya sende peygamber sabrı mı var? Gerçekten çok sabırlı bir insanım yani. Şimdi orada sesimi çıkarmadım. Sonra Sayın Rahmetli Baykal, üstelik de kirvelik bağımız da vardır. Allah rahmet eylesin. Geçen günde Olcay Hanım rahmetli oldu, kirvemiz. Allah ona da rahmet eylesin. Beni çağırdı Amin. Seçimden sonra ve 45 dakika öz eleştiri yaptı. Dedi ki sen ileride bu yaptıkların, partine bağlılığın, sadakatin, kötülememen, organize eylemlerin gelişmemesine yani gelişmesine izin vermemen, bunlar ileride siyaset tarihi derslerinde okutulacaktır dedi. Ders olarak okutulacaktır dedi. Şimdi ben böyle sadakatle partisine bağlı olan bir arkadaşınızım, bir kardeşinizim. Sonra 2012 yılında Adana Büyükşehir Belediye Başkan aday olarak tekrar yola çıktım. Genel merkezden aldığım ışıkla 2 sene boyunca 500 kişilik saha ekibimle hallaç pamuğu gibi attım. Adana'nın bütün köylerini, beldelerini, ilçelerini dolaştım. Hatta şaşırmışız, Tufan Beyli'nin köylerine kadar, Kayseri'nin köylerine kadar girmişiz Tufan Bey'den sonra. Yani bu kadar yoğun bir tempoda maddi manevi her şeyimizi ortaya koyarak çalışma yürüttüm. Son anda dediler ki bana büyükşehir olmuyor, seni Çukurova'ya vereceğiz. Uzatmayayım. Sonrasında da yani benim başıma gelenler gerçekten siyasette çok az insanın başına gelmiştir ve kimsenin başına da gelmesin. Hele bu en son yapılan Sayın Özgür Özel yönetimini bana yaptığını hiç kimse bana yapmadı. Aday gösterip geri çektiler ama bunlarınki daha ağır geldi bana. Çünkü 10 yıldır rüştünü ispat etmiş. Gerçekten sabahın 5'inde kalkıp Adanalıların hepsi şahittir buna. Yollara düşen, sabah 6'da gün ağarmadan mahalle toplantısıyla güne başlayan, devamlı halkın arasında olan, her hafta halk günü yapıp halkı dinleyen ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı seçilen Soner Çetin'den ne istediniz?
0: Peki şimdi, Soner Bey, bir saniye.
5: Ben gittim.
0: Şimdi bir saniye. Yani şimdi mesela bu bir tasarruf ama. Değil mi? Yani ben sizden, siz de çalışmak istemeyebilir. Olabilir, sizi orada olabilir. Sizden yani daha başarılısını görmüştür. Onu değerlendirmek istiyor olabilir. Şimdi onu yapınca, aday yapınca yani haksızlık olabilir. Sandıkta evet, bu teveccüh görmemiş olabilir. Ama neticede bir yönetim var ve bu yönetim bir karar alıyor. Bu karar doğrultusunda siz bunu, kararın haksız olduğunu ve Adanalılar vicdanında da karşılık bulmadığını söylüyorsunuz. Haklısı olabilirsiniz. Bence de haklısınızdır. Ama partililik hemen kızıp başka partiye gitmeyi gerektirir mi? Çünkü bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Sayın Özgür Özel şunu yapıyor. Mesela size örnek gösteriyor ama bir de Ümit Özdağ'la var. Mesela Ümit Özdağ'la şeyi Özgür Özel taktı, rozeti. İyi Parti'deydi ve ben İyi Parti'deyken yayına aldım Ümit Özdağ'la'yı. O zamanki çalıştığım kanalda ve o zaman CHP hakkında neler söyledi Ümit Özdağ'la? Ben kulaklarımda duydum. Benim programımda söyledi yani. Çukur dedi, çöp siyaseti yaparlar dedi vesaire dedi. Yani o da bir örnek. O da bir başka partiden geldi. Yani dolayısıyla Özgür Özel'in o eleştirisini ben haklı buluyor değilim. Ama hani partililiği anlatıyorsunuz ya. Partililik hemen ilk krizde, ilk kızma anında gidip başka partiden aday olma mı acaba? Bu sorgulanan soru bu. Buyurun.
5: Şimdi tamamını anlatmadım ama bu anlattıklarım da yetmez mi yani? İlk yapılan haksızlık değil bu. Ben size anlattım aşama
0: defalarca
5: aşama.
0: Maruz
5: 2019 var, ondan da bahsetmedim. Defalarca. Bu daha fazla zoruma gitti. Neden? Ben çünkü dedim ki bakın, ben görüşmemde dediler ki bana Kemal Kılıçdaroğlu'na işte kurultayda destek verdin, şöyle yaptın, Adana'dan 30 otobüs dolusu adam getirdin falan. Evet dedim, ben bunları yaptım. Siz isteyin, bundan sonra size de 30 otobüs dolusu partili getireyim. Ben her kurultayın canlı geçmesi için çalışırım. Ama bu eğer bir engelse, benim adaylığım önünde bir engel, bir durum varsa, benim bu saatten sonra yarım kalan işlerim var filan, ama bana söyleyin, bana bir onurluca bir çekilme alanı bırakın. Ben bunu hak ettim dedim, yani refüze etmeyin beni dedim. Ben Adana'ya gideyim, diyeyim ki ben başvuruda bulunmuyorum. Benden gelecek bir, sonra gelecek bir arkadaşa bayrağı teslim edeceğim. Her türlü de onun arkasında yer alacağım. Bundan sonra başka bir görev nasip olursa olur. Olmazsa işimize gücümüze bakarız dedim. Ama hayır dediler. Dedim herhalde ön seçim yapacaksınız değil mi? Yok, ön seçim yapmayacağız. Ama kurultayda şeref namus sözü vermiştik biz ön seçim için. Öyle değil mi? Yapın ön seçim, benim karşımda kimse aday olarak bile çıkamaz. Ben buna inanıyorum, kendime güveniyorum. Yok dediler, anket yapacağız. İyi hadi ona da, yani 17 araştırmada Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı seçilmişim. En düşük çıktığım başarı oranı %65. %50 çıkanı hemen açıklayacağız dediler. Peki sonra araştırmalar yaptırdılar. Ve bir tanesini de bana o günkü MYK yapısı içinde bir arkadaşımız, ismini veremem, PDF olarak gönderdi. Peki. %68 nokta bilmem kaç çıkmışım.
0: Peki.
5: En yakın rakibim %1,5 çıkmış. E şimdi tuttunuz siz insanlarla dalga geçer gibi Çukurova'ya aday adayı bile olmayan bir arkadaşı getirdiniz. Çukurova ilçesine aday yaptınız. Çukurova ilçesine aday adayı olan bir arkadaşı da götürdünüz, Seyhan'a aday yaptınız. Şu anda cezaevinde. Şimdi ben size soruyorum buradan. Ön seçim yapılmış olsaydı bu kadar belediye başkanı cezaevinde olur muydu, olmaz mıydı? Ben bütün Türkiye'deki ben Cumhuriyet bilemiyorum. Halk Partililere bu soruyu özellikle soruyorum.
0: Yani ön seçim
5: soruyorum.
0: O işin
5: yani bana göre olmazdı. Yani, neden?
0: Onu engelleyecek bir şey midir
5: yani
0: bilmiyorum.
5: Yani aday gösterilirken olanları biliyoruz. Yani bazı işte itiraflar var ortada. Bazı evet, belediye
0: peki.
5: başkanlarımızın
0: peki, Soner söyledikleri Bey.
5: Var.
0: Tamam.
5: Ön o seçim zaman, olsaydı bunlar olmaz. Tamam.
0: Neyse sizlik, yani sizlik polemiği geleceğim. Bitirelim.
5: Yani ben hiç kimse, çok özür dilerim. Hiç kimse benim kadar Cumhuriyet Halk Partili değil. Özgür Özel de benim kadar Cumhuriyet Halk Partili değil. O 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmiş olabilir. Ama biz bir ömür verdik. 103 yıldır bu partiye hizmet eden bir ailenin çocuğu.
0: Peki.
5: Zeydan Bey meselesine gelince. Zeydan Bey benim arkadaşım, benim kardeşim, yol arkadaşım. Biz onunla birlikte belediye başkanlığı yaptık, mücadele ettik. Tamam, o kızgınlıkla ben sabah mikrofonu uzatınca Zeydan Bey'le ilgili de olumsuz bir iki kelime etmiş olabilirim ama sonradan düzelttim. Zeydan Bey benim yol arkadaşımdır. El ele kol kola biz yürüyüşümüze devam edelim.
0: Peki yani şimdi devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Olmasın. Bir şey mi söyleyecektiniz?
3: Bir şey söyleyeceğim.
0: Kısa mı?
3: Evet. Kısa bir şey söyleyeceğim.
0: Kısa mı?
3: Ya şimdi burada ben anlamıyorum. Bir milletvekili Özgür Özel geliyor parti kuracağını söylüyor. Bütün konuşması hiç ilgisi yok. Burada Çukurova'da iki dönem çok başarılı görev yapmış bir belediye başkanına. Sırf CHP'nin genel sekreteri yardımcısı oldu niye saldırıyor? Mesela ben kendisine CHP şarlatanı Özgür Özel, komünist Özgür Özel.
5: Kim diyor onu?
3: Engin, Cemal Enginyurt. Ya ha. Sen Cemal Enginyurt'a...
0: Siz tekrar etmeyin.
3: Hayır. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu CHP'nin tabanı PKK'lı, YPG'li diyen adama rozet takıyorsun Atatürk'ün partisinde. Geliyorsun hiç alakası yokken orada başarılı bir belediye başkanı durup dururken hedef ediyorsun. Ben Soner Bey'e soracağım. Bu böyle bir parti açıklaması sırasında sizce bu tepkisinin arkasında aslında ne var? Asıl gerekçe ne? Siz neden kuş kullanıyorsunuz? Nedir sorun, asıl sorun? Bu basit bir saldırı değil bence.
5: Evet. Sanırım ev arkadaşını gördükçe beni hatırlıyor. Beni aklından çıkaramıyor Sayın Özel.
0: Ev arkadaşı mi?
4: Burhanettin Bulut mu? Aziz İhsan Aktaş'tan.
0: Burada bir Adana mücadelesi var galiba. Yani o da Adana milletvekili değil mi?
3: O da Adana milletvekili.
5: Yok, Adana mücadelesi değil. Yani biz onunla rakip falan değiliz. O arkadaşımızı gördükçe beni unutamıyorlar. Neyse ben bu konuya daha fazla devam
0: etmek istemiyorum. Peki siz girmeyin daha fazla. Şimdi sevgili izleyiciler peki.
5: Daha ciddi olaylar var.
0: Peki. Şimdi Tuzla'yı söyledim, Şile'yi söyledim. İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, daha doğrusu Kocaeli Büyükşehir'in içerisinde bulunan İzmit bir merkez ilçe belediyesi. Onun belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet. Biliyorsunuz belediye başkanı da eşi Murat Hürriyet'le beraber toplam 21 kişi tutuklandı sevgili izleyiciler. Sayı 21 değil mi sevgili Eftal? 21 kişi tutuklandı.
3: 20 galiba.
0: Bir dakika. 20 tutuklu, evet. Bir kişi ev hapsine çıkarılmış. 20 tutuklu var ama belediye başkanı ve belediye başkanının eşi... Mustafa geleceğim bir saniye. Belediye başkanı ve belediye başkanının eşi tutuklandı. Bunu da son dakika olarak vermiştik. Bir kez daha hatırlatalım. Sen ne ekleyecektin?
4: Ben başkana bir soru sormak istiyorum.
0: Dur soruya girme. Dur bir dakika.
4: Adana'ya gireyim.
0: Yok Adana'ya gireriz şimdi. Bir dakika önce bir şu havadisleri bir verelim. Şöyle sevgili izleyiciler. Son durum. Şimdi yarın saat 14'te Mustafa'ya bu söyledi. Saat 14'te ayrılan milletvekilleri gidiyor. Şimdi buraları Ersan Şen iyi dinlesin. Neden? Çünkü yorumunu da merak ediyorum. Sayı merak ediliyor. Kaç milletvekili gidecek? Kaç belediye başkanı gidecek? Şimdi mevzu bu. Şimdi şöyle bir denge gördüm ama yarın milletvekili sayısını görmemiz lazım. Çünkü kapalı grup toplantısına 60 küsur. Mustafa kaç kişi katılmıştı?
4: 62 kişi katılmıştı.
0: 62 milletvekili katılmış. Dolayısıyla... Sayı 110'lardan başladı, 62 katılan var. Bu bir şey işaret mi bilmiyoruz. Ama imzalar var deniyor. 95 milletvekilinin imzası var deniyor. Bakın şimdi kurucular kurulu. Burada da şöyle bir hile olabilir. Hileden neyi kastediyorum? Algı için haber yapanlar var çünkü. Hile o. Yoksa milletvekilinin imzasında hile olacak hali yok. Ama diyorlar ki 65. Bu sefer bir bakıyorsun... İçinde başka işte eski milletvekilleri de var. Yok o da var, bu da var falan filan. Dolayısıyla tam olarak güncel, yani şu anda görev yapan kaç milletvekili var onu bir yarın itibariyle saat 14'te göreceğiz. Kurucular kurulunun milletvekilleri ağırlıklı olarak oluşacağını ve yarın İçişleri Bakanlığı'na müracaat edileceği bilgisi var sevgili izleyiciler. Yani yarın fiili olarak istifalar gerçekleşecek. Hemen ardından da İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe verilecekmiş saat 14 itibariyle. Bunu söyleyelim. Şimdi milletvekillerinde Özgür Özel'le birlikte hareket eden milletvekili sayısında bir ağırlık var gibi gözüküyor. Bunu peşinen söyleyelim. Peki belediye başkanlarında durum ne? Biz son programda onun vermiştik listesini. Şimdi bir kez daha yenileyelim, güncelleyelim. Güncelleyerek verelim. O listeyi bir getirelim ekrana sevgili izleyicilerimiz için. Evet sevgili izleyiciler bakın. Hocam bakıyor musunuz şimdi? Tablo bu. Mansur Yavaş artık çok netleşti gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay.
4: Mansur Bey'le ilgili bir bilgi vereyim isterseniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini ziyarete gitti. Hı hı. O ziyarete Polatlı Belediye Başkanı da katıldı. Kemal Bey ile birlikte alandaydı. Sayın Kılıçdaroğlu daha sonra da Polatlı Belediyesi'ni ziyaret etti. Polatlı Belediyesi'nin önemi nedir? Mansur Yavaş'a çok yakın bir isim. Mansur Bey'e çok çok yakın olan bir belediye başkanı. Dolayısıyla burada da artık Mansur Bey'in kalacağı yönündeki şeyi çok net görebiliriz. Çünkü Mansur Bey'e yakın tüm belediye başkanları bu yönde bir karar aldı. CHP'den gitmeyecekler. Bugünkü Polatlı ziyareti, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Polatlı Belediyesi'ni ziyaret etmesi. Çok da yoğun bir ilgi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'na Polatlı'da. O tarım işçileriyle, tarım işçilerinin sorunlarını dinledi. Oradaki çocukların, oradaki o tarım işçilerinin çocuklarının yoğun bir ilgisi vardı. Dolayısıyla Polatlı Belediyesi ziyaretiyle de artık Mansur Yavaş'ın tavrı da çok net bir şekilde CHP'de kalacağını, belki önümüzdeki hafta içinde herhangi bir günde Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek orada Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir görüntü vererek bu sürece de daha da taşlandıracaktır.
0: Yalnız şöyle bir bilgi var. Bizim Barış bir arkadaş bir tweet atmış. Galiba Mansur Yavaş'la bir aralarında polemik mi oldu ne oldu bilmiyorum da. Diyor ki işte ziyaret etti diyor Kılıçdaroğlu Polatlı'daki tarım işçilerini. Polatlı Belediye Başkanı da ziyaret etti diyor. Refakat etti başkanı da. Fakat sonra tweetteki Mansur Yavaş kısmını revize ettim. Yavaş il dışında olduğunu doğruladı diyor. Ancak etkinliğe katılma konusunda bir görüşme gerçekleştirmediğini ifade etmiş. Yani benim haberim yok. Halen Mansur Yavaş kenarda duruyor. Ama
4: biz geçtiğimiz programda da
0: ama şunun altını çizelim. Mansur Yavaş bizdeki bilgilere göre bir yere gitmeyecek gibi duruyor. Şimdi devam edelim Cemil Tugay. Cemil Tugay ben yeni partiye gitmiyorum. Bağımsız bir kere onu söyleyelim. İstifa etmişti Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Tepkisi ne? Tepkisi il başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü'nün o ataması. Yani Utku Gümrükçü'yü niye getirdiniz diyor ve itiraz ediyor ve istifa etti. Bağımsız kaldı ama ben yeni partiye gitmeyeceğim diye çok açık ve net bir beyanı var. Nuri Aslan'ın durumu
4: Cemil
0: belli değil.
4: Cemil Bey'le ilgili bir bilgi vereyim. Bugün Cemil Tugay Ankara'daydı.
0: Kendisi Murat Kurum'u
4: ziyaret etti. Bu bir anda kulisleri de hareketlendirdi. İlerleyen dakikalarda onunla ilgili bilgi verebiliriz.
0: Vereceğiz. Nuri Aslan vekaleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürütüyor. Bu bilgiyi ben nasıl yazdım? Belli değil lafını Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin o söyledi sevgili izleyiciler. Dedi ki Nuri Bey partilidir. Ben hareket edeceğini zannetmiyorum. Belli değil durumu dedi. Ama halen önemli bir soru işareti koyalım. O gidebilir. Belli olmaz. Zeydan Karalar net açıkladı. Adana'nın görevden uzaklaştırılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı ama halen Adana siyasetinde çok etkin bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacağım. Bir yere gitmiyorum dedi. Ahmet Akın zaten başından beri tavrını korumuş bir isim. Ahmet Akın da kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam edelim. Büyükşehirleri aldık sevgili izleyiciler. Birkaç da il ve ilçe belediyesi var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağı beyanı var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir'in durumunda bir netlik yok. Var mı Mustafa netlik?
4: Geçtiğimiz bir önceki programda belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptığını söylemiştim. Bunda da halen yani orada bir kararlılık var partiye kalacağı. Alanya Belediye Başkanı ayrılabilir. Bülent Arınç'ın yeğeni olan Alanya Belediye Başkanı yeni partiye katılabilir, CHP'den ayrılabilir. O bilgiyi verebilirim. Peki. Ama Antalya'daki diğer belediyeler ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili kalacağı yönünde
3: Bir de şunu bekliyorlar sevgili Gürkan. Peki. Mesela başkanlar medyadan kaçıyor. Hı-hı. Ne diyeceklerini bilemiyorlar.
0: Doğru doğru. Açmıyorlar bizim telefonları.
3: Açmıyor. Bakın bir de şöyle bir şey var. Ya niye
0: şu anda bir partinin üst düzey yöneticisi bana yazdı. Antalya kalıyor diyor.
3: Evet. Mesela niye duruşlarını netleştirmiyorlar? Nedeni şu. Parti kurulacak mı, kurulmayacak mı? Onların kafasında da kuşku var. Kurulurken kimler gidecek? Bizim bölgeden kaç milletvekili gidecek? O milletvekillerin tavrı ne olacak? Bence siyaset biraz da bu değil ya. Çıkıp net durmak lazım arkadaş. Ben CHP'de kalacağım. Peki. Ya da kalmayacağım. Medyadan kaçarak falan yarın.
0: Peki.
3: Ak mı kara mı herkes ortaya tamam. Çıkacak zaten.
0: Şimdi burada iki isim ilginç. Bir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ayşe Ünlüce, biri de Tekirdağ Büyükşehir Candan Yücel. Şimdi Gürsel Tekin dedi ki Candan Yücel başkanım kalıyor. Bizle beraber yola devam edecek dedi. Salı günü söyledi bunu. Eskişehir'de ise durum biraz

0: Tandoraya eski il başkanı Talat Yalaz gönderildi. Böyle bir denge var. Benim en ilgimi çeken iki yer burası.
1: Gürkan'cığım.
2: Ben yayına bu girmeden hanımefendi... önce Eskişehir'le ilgili bir büyük... orada birkaç kişiye sordum. Hani nedir Ayşe Ünlüce'nin tavrı ne olur diye. Genel eğilimin kalma yönünde olduğu, yani CHP'den ayrılmama yönünde çok baskı var üzerinde ayrılması noktasında. Ama kendisi önümüzdeki günlerde bu anlamda da bir adım atacağı bilgisi geldi bana.
0: Allah, bak şimdi... bir dakika ya, Yılmaz Büyükerşen sen istifa etmedi diyorlar. Böyle çok haber gördük ama etmediyse düzeltiriz hemen. Şimdi... Bir dakika, birisi beni şey yaptı diyor. Birisi yazmış bana, ben onu doğrulatacağım.
1: Ya bir dakika, bu akşama kadar bir sürü şey paylaşıldı. Yılmaz Hoca da çıksın arkadaş, ettim ya da etmedim de. Bir defa bakın, Yılmaz Büyükerşen'in tavrı...
0: Cumhuriyet gazetesinde haber duruyor, senin eski gazeten.
1: Eski Cumhuriyet yok olmadığı için pek inanmıyorum o gazetenin şu anda ne yazdığına. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ayşe Ünlüce genel sekreteriydi değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi Yılmaz Büyükerşen...
0: Eski genel sekreteri.
1: Evet, Yılmaz Büyükerşen kendisini aday yaptı oraya. CHP genel merkezine kendisi onu önerdi. Ve belediye başkanı oldu. Şimdi... Ayşe Ünlüce Büyükerşen'den habersiz ya da ondan görüşmeden bir hareket edeceğini çok zannetmiyorum ben. Ya peki. Yılmaz Büyükerşen giderse bir işarettir. Gitmese de bir işarettir.
0: Evet. Enteresan. Denizli. Bülent Nuri Çavuşoğlu yeni partiye gidiyor. Yani evet. Yeni partiye gidecek başkan bir belediye söyleniyor. Başkanı. Devam edelim. Burdur. Ben konuştum kendisiyle. Ali Orkun Ercengiz. Salı günü söylemiştik zaten. Ben kendisiyle konuştum. Hukukum da vardır. Tanırım. Ali Orkun Bey dedi ki, Gürkan Bey, ben çok eski arkadaşım. Biz Eczacılık Fakültesinden beraberiz. Ben Özgür Özel'i bırakamam dedi. Gidiyorum dedi. O gidiyor. Yeni partiye. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek açıkladı. Net bir şekilde söyledi. Ben dedi yeni partiye gideceğim dedi.
1: Çanakkale Belediye Başkanı. Dünyanın en vefasız siyasetçisi sırada Kemal Kılıçdaroğlu. Bir dakika ya, söyleyelim, halk tanısın bu tipleri. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde meclis üyesi oldu.
0: Ya belediye, olabilir.
1: Bir dakika.
0: Ya olabilir Mehmet oldu. Bey niye yani?
1: Milletvekili oluyor.
0: Ya hayatının sonuna kadar orada mı kalmak
1: ya
0: zorunda
1: arkadaş, ya? Arkadaş, vefa diyen bir şey var. Ya, vefa tamam. İstanbul'da bir semt adı değil sadece.
0: Ya anladım
1: seni,
0: ama.
1: Sen sıradan bir Çanakkale'de yaşayan birisin. Geliyorsun meclis üyesi, milletvekili oluyorsun, gruba gidiyorsun, belediye başkanı oluyorsun... Ve hemen adamı arkanı dönüp gidiyorsun. Kusura bakmasın. Ben peki. Böyle siyaseti kabul etmiyorum
0: artık. Peki siz etmeyin.
1: Biraz dik dursun insanlar ya.
0: Peki.
1: Çanakkale'ye ne faydası oldu Muharrem Erkeğin? Allah'ını seversen. Ben gittim var ya Çanakkale, her taraf pislik içinde. Çöpleri bile toplamaktan aciz bir belediye var orada. Bak söyleyelim bunlara. Halk peki. Dinliyor bizi ya gerçekten.
0: Peki.
1: Yani önce bir görevini yapsın. Görevini peki. Yaparken bile zikzak yaparak görev yapılmaz. Bunu söyleyeceğiz ki sevgili Çanakkale'ler görüyor, beni anlıyor ne demek istediğimi.
0: Peki, saat başını kaçırmayalım. O zaman bir reklama gidelim hızlıca. Devam edeceğiz bu listeye.
3: TGRT FM Haber. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzı.

0: yolunu tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı sürüyor. Herkesin çok ilgiyle merak ettiği, yani siyaset takip eden herkesin ilgisini çeken bir sahne. Hangi belediye başkanı gidiyor, hangisi kalıyor, değil mi Mustafa? Evet. Yoğun bir mesaj trafiği de var. Herkesten atıyorlar. Evet, şimdi bir izleyicimiz benim telefonumu bulmuş, yazdı bana, meslektaşımızmış. Dedi ki Faraç'a sorun beni, bilir dedi. Ben Can dedi, gazeteci. Urfa'nın Kötüler Mahallesi'nden. Sizin mahallenin adı o mu?
2: Evet. Kötüler, evet, Mahallesi. Evet, mahallenin adı.
1: Can, ben de tanırım çok iyi. Can, Cumhuriyet'in Eskişehir muhabiridir dedi.
2: Değerli bir gazeteci.
1: Can yapmış. Bey diyor ki Yılmaz Büyükerşen istifa etmedi diyor. Şimdi Yılmaz Büyükerşen muamması çözümsüz
2: Can
1: şu anda duruyor.
2: Can söylemişse doğrudur.
1: Doğru mudur?
2: Eskişehir'de yılların 40 yıllık 30 yıllık gazeteci nasıl yani?
1: Gazeteci. Peki. O öyle. Devam edelim. Başka değişik şeyler de var. Bu arada tamam, nerede kaldık? Ha, İzmit Belediyesi bugün tutuklandı. Biraz önce tutuklandı sevgili izleyiciler. Fatma Kaplan Hürriyet diye geçiyor. Fatma Hanım mesaj yayınladı gözaltındayken. Çok, henüz tutuklanmadan, evet, önce benim partim Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi.
2: Ben niye oraya operasyon yapıldığını
3: ben
2: anlamadım.
3: Ben belediyeciliği gerçekten de başarılıydı. Epey, evet, hizmet öyle vardı.
2: Evet. Yani kamuoyuna öyle bir algı vardı. Yani iyi yönetiyor diye. Niye iyi, yapılmış
3: yok,
2: şaşırdım.
3: Şeyle, halkla bayağı iyiydi ve iyi hizmetleri vardı.
2: Evet.
3: Bakmak lazım yani, ne olduğunu bilmediğim için tabii, yorum, evet, yapamıyorum.
1: Tabii. Şu anda Eskişehir'den çok yazan var. Yılmaz Büyükerşen ondan sonra yalanlamamış. Şey, doğrulamıyor, yalanlamıyor. Bir herhangi bir açıklaması yokmuş.
2: Ama, canım,
1: ama Cumhuriyet gazetesindeki haber duruyormuş. İstifa ettiğine ilişkin, ancak yalanlama da doğrulama da yok. Devam edelim. Muğla Belediyesi soru işareti koyduk. Muğla'da son durum belli değil. Ahmet Aras'ın durumu belli değil sevgili izleyiciler. Ama genel kanaat yeni partiye geçeceği şeklindeydi. Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın. Muğla'nın en popüler turizm beldesi, ilçesi Bodrum Belediyesi'nde Tamer Mandalinci genç bir belediye başkanı.
4: Ahmet Aras'la ilgili bir bilgi vereyim. Bir süredir Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir temas kurma çabası vardı. Hani iletişim kurma ile ilgili bir...
1: Çabaya ne gerek var? Telefon açacak.
4: Üçüncü şahıslar üzerinden bir çabası vardı.
2: Niye üçüncü şahıslar üzerinden kuruyor? CHP Genel Merkezi Ankara'da binsin otobüse, uçağa gitsin, bir randevu alsın, konuşsun ya. Evet. Böyle siyaset
4: yani
2: mi?
4: Kalırsa bir siyasettir sürpriz
2: ya?
4: Olmaz.
2: Üçüncü şahıslar falan. Ya Muğla Belediye Başkanı arasa Sayın Kılıçdaroğlu açar telefonu. Değil mi?
1: Açtı. Peki. Evet. Bodrum Belediye aslında Başkanı Tamer Mandalinci CHP'de kalıyor sevgili izleyiciler. Bu da çok çarpıcı. Bodrum gider denilen yerlerden birisiydi. Bu da kalan, Cumhuriyet Halk Partisi'de kalacak genç bir belediye başkanı. Devam edelim. Arkadaşlar. Şimdi burada en şaşırtıcı, evet, tablo geldi.
2: Evet ya.
1: Bakın, Gürsel Tekin salı günü bunu söyledi. Salı günü dedi ki size şaşıracağınız bir bilgi vereceğim dedi. Ben çok şaşırdım doğrusu. Yani ben iki çok isme şaşırdım. Çok şaşırdım ama asıl Beylikdüzü. Geçmiş Allah olsun Allah. Dileklerimizi de iletiyoruz. Bir an önce sağlığına da kavuşur. Çünkü bir sağlık problemleri
2: geçmiş
1: de vardı.
2: Olsun.
1: Uzunca bir süre burada da dile getirdik zaten biz.
2: Evet.
1: Sayın Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumunun bir an önce düzelmesini, eğer düzelemiyorsa da tahliye edilmesi konusunda. Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanı, görevlerden uzaklaştırıldı. Ancak tabii ki oradaki siyasi etki alanı devam eden bir isim. Beylikdüzü Belediye Başkanı diyor ki ben CHP'de kalıyorum kardeşim diyor. O gitmiyor. Beşiktaş Belediyesi'nde Ömer Rasim Şişman, o da Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacağını beyan ediyor. Sarıyer'de aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bu isimler ilginç isimler sevgili izleyiciler. Bu isimler İmamoğlu'nun çok yakın aslında çalışma arkadaşları. Evet. Pek çoğunun adaylığı konusunda İmamoğlu'nun onayı var. Bu isimler şu anda
2: direkt
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıyor.
2: Direkt dayattığı isimler.
1: Evet. Pardon. Beyoğlu Belediye Başkanı. Bu çok enteresan. İnan Güney'in çok kısa bir süre içerisinde de görevine iade edilmesi bekleniyor. Altını çizelim. İnan Güney'in görevine iade edilmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu Belediye Başkanı'ydı. Yaklaşık bir yıla yakın bir tutukluluk süresi vardı. Fakat tahliye edildi. Sonra da çok ilginç bir tweet, sosyal medya paylaşımı yaptı. Duruşunu, ilkelerini anlatan bir paylaşım yaptı İnan Güney. Ve beni şaşırtan bir başka isim.
2: Ben Üsküdar, de şaşırttı.
1: Üsküdar Belediye.
2: Bence en şaşırtıcı.
1: Bu değil mi? Çünkü Türkiye'nin Üsküdar Belediyesi Başkanı.
5: İmamoğlu'ndan sonra İBB adını konuşulan bir kişiydi.
1: Evet, kişiydi. Yani. Sinem Dedetaş. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyor. Başka var mı arkadaşlar? Evet. Şu anda mevcut durum budur. Hocamdan başlayayım isterseniz.
2: Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ya Sinem Hanım'ı bak ben hiç tanımıyorum kendisini. Hiç karşılaşmadım. Ama var ya öyle bir algı yaratılmıştı ki Ekrem İmamoğlu yapma dediğinde yapacak. İşte şuraya git dediğinde o yokken büyükşehir demek ki perde gerisinde başka şeyler oluyor. Bir de orası çok ilginç. Bakın o dört tane önde saydığımız yer CHP'nin artık kaleleri olarak nitelendirilen yerler. Üsküdar'ı ilk kez CHP aldı ve oradaki belediye başkanı hayır ben CHP'de duruyorum. Gerçekten takdire şayan bir hareket bence. İmamoğlu'na evet. Rağmen duruyorsa.
5: Bunlar resmi gerçekten. Açıklamalar mı?
1: Şimdi şöyle tabii şimdi bir dakika bunları anlattık biz. Böyle resmi açıklama diye Zeydan Karalar var. Şimdi tek tek anlattırma. Ertuğrul anlattık az önce ya. Sen de şimdi bir öyle bir soru soruyorsun ya? Ki ne diyeceğimi de bilemiyorum. Kardeşim açıklayan var, duyum var. Evet. Gürsel Tekin'in söylediğine rağmen yalanlamayan var. Hepsi karışık yani. Ya,
2: işte. Acaba
4: bugün ben CHP Genel Merkezi...
2: Pardon. Acaba Sayın Soner Çetin bu konuda ne kadar bilgi
1: neler geçeceğim. Gelmiş? O... Bitti mi liste? Partinin bir dakika merkezi. Geleceğim. At. Tamam. Peki şimdi Soner Çetin'e bir dönelim arkasına. Mustafa'cığım ne oldu?
4: Ben CHP Genel Merkezi'nde yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı'yla konuştum.
3: Değerlendirme yapalım mı yoksa?
1: Geleceğiz. Bir Soner Bey'e gideyim geleceğim buyurun.
4: Ondaki kanaat yani ona gelen bilgiler onunla temas kuran belediye başkanları mevcut belediye başkanlarının %90'ı CHP'de kalacağı yönünde
1: bilgi. Onu bir yetkili ağızdan soralım. Soner Bey. Siz hem bir belediye başkanı, eski bir belediye başkanı olarak hem de genel sekreter yardımcısı olarak şimdi bu milletvekilleriyle belediye başkanlarında bir tuhaf denge var gibi geliyor. Yani milletvekillerinde gidenler çoğunlukta gibi duruyor ama belediye başkanlarında da kahir ekseriyesi kalanlar çoğunlukta gibi duruyor. Bir,
3: dokunulmazlık buna, meselesi var.
1: Ondan değil mi? Bunu neye bağlıyorsunuz? Hoca diyor ki dokunulmazlığa bağlıyorum ben diyor.
3: Başkanım.
1: Bir, iki... bu nasıl bir yansıma olur? Bir de sizdeki bilgiler neler? Kimler kalacak? Bize birkaç tane de isim verin yahu.
2: Sayın evet.
1: Bir saniye abi dur. Bir dinleyelim. Müsaade. Verelim sonra geleceğim size. Buyurun.
6: Evet teşekkür ederim. Belediye başkanı arkadaşlarımızın ben de katılıyorum Sayın Müslüm Sarı'ya. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımıza. %90'ının ben de partide kalacağını görüyorum. Çünkü birebir temasta olduğumuz, görüştüğümüz çok sayıda belediye başkanı arkadaşımız var. Geçmiş dönemlerde iki dönem belediye başkanlığı yaptığım süre içerisinde yakından tanıma fırsatı bulduğum belediye başkanı arkadaşlarım var. Devamlı mütalaa ediyoruz. Zaten genel merkezde hummalı bir çalışma var. Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde, Sayın Genel Sekreterimiz Rifat Nalbantoğlu ile birlikte hem örgütlenme çalışmaları hem de bir yandan bu tür görüşmeler yapılıyor. Milletvekilleriyle de bizzat benim de yaptığım çok sayıda görüşme var. Her MYK üyesinin yaptığı görüşmeler var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi şu anda daha yüksek rakamlar telaffuz ediliyor ama benim görüştüğüm milletvekili arkadaşlar içerisinde sordum. Dedim ki sizce kaç kişi, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp gitmek gerçekten çok zor bir iştir. Herkesin yapabileceği bir iş değildir. Yani bir anda bir meçhule doğru yol alacaksınız. Bir algıyla bir estirilen bir hava var. Bu havanın sonucunda ne olacağını kimse bilemiyor. Ama belediye milletvekili arkadaşlarımız 40 civarında milletvekilinin yeni kurulacak partiye geçeceğini ifade ediyorlardı. Evet. İlk zamanlar. Hayır. Şimdi ona geleceğim. Ondan sonra 45 diyen oldu. 45 ile 50 arasında diyenler oldu ama 51 diyene ben rastlamadım. Bizzat bunu bize ifade eden milletvekillerimiz. Ama sonradan zannediyorum Sayın Özgür Özel bütün milletvekillerine yeniden seçilme sözü vermiş. Yani diyelim kaç kişi geçecekse onların hepsine yeniden seçilme sözü vermiş. Dolayısıyla sayının biraz artmış olabileceğini ben buna bağlıyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Şimdi diyelim 70 kişi geçti. 70 kişi yeniden seçilme garantisi veriliyor. 74 il başkanının kendileriyle birlikte olduğu söyleniyor. Onlara da seçilme garantisi vermiş.
2: Parti değil mi?
6: Yani öyle bir şey söyleniyor. Parti meclisi tabii. Onun sonrasında bugün cezaevinde olan onlarca kişiye, bazı belediye başkanları başta olmak üzere bürokratlara aman susun, yerinizde oturun, dokunulmazlık zırhı alacaksınız, hepinizi milletvekili yapacağız, sizleri milletvekili yapacağız, birebir böyle temasa geçmeleri. Yani bir bakıyorsunuz belki AK Parti'nin bile bu kadar milletvekili yok. Şimdi bunda bir tuhaflık var. Yani şimdi bir de ön seçim yapma konusunda, hani ben demin söyledim ya, hani 2 milyon üyeyle ön seçime gidelim. Hiç tarihte böyle bir şey görülmemiş. Mevzuata aykırı, yani yasal olmayan bir ön seçim teklif ediyor Sayın Genel Başkan. Ama siz önce söz verdiğiniz ön seçimi bir hayata geçirin de ondan sonra Genel Başkan'ın 2 milyon üyeyle ön seçimle belirlenmesi gerektiğini bize iddia edin. Öyle değil mi? Demek ki yeni kuracakları partiyle gidecekleri ilk seçimde de kesinlikle ön seçim falan yapmayacaklar. Çünkü herkese milletvekilliği sözü verilmiş.
3: Ha, bir de öyle
6: durum. Öyle bir sonuç ortaya çıkıyor.
3: Doğru.
6: Yani ben peki, milletvekili arkadaşların bu verilen sözlere kesinlikle inanmayacağını düşünüyorum. Halen daha aklı selim davranmaları için gerçekten süre de var önlerinde. İyice düşünmeleri lazım. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp gitmek çok zor bir iştir.
3: Peki bunun Soner Bey.
6: Daha sonradan. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmiş zamanında bir insan olarak konuşuyorum. Anladım. Bu acıyı içimde, yüreğimde anladım, yaşamış, hissetmiş bir insan olarak konuşuyorum.
3: Anladım. Soner Bey, peki bize birkaç isim verin ya. Kimler var, kimler kalır? Belediye başkanlarından il olur, ilçe olur. Bunlar gitmez, bunlar kalır diyebileceğiz birkaç isim yok mu?
6: Ben isim vermem doğru değil ama %90'ı kalacak dediğime göre herhalde aklınıza gelen tüm isimler kalacaktır yani. Öyle. %10'luk bir sorunuz kısmı var zaten, bir kısmı cezaevinde.
3: Peki sorunuz vardı.
6: Bir kısmının belki üyeliği askıya alınacak mı?
3: Evet Mehmet Bey,
2: sorunuz. Soner Bey, şimdi siz yerelde siyaset yaptınız. Daha önce parti meclisindeydiniz Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte. İlk kez parti meclisinden sonra ilk kez genel merkezde yönetici düzeyine geldiniz. O Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönüşünden itibaren partinin gidişatı nasıl, halkla temas nasıl, partiye gelenler, genel merkeze gelenler neler yansıtıyorlar size, gidişatı nasıl görüyorsunuz, bu gidişat nereye varacak?
6: Evet. Şunu ifade edeyim öncelikle, yani genel merkezde olağanüstü bir yoğunluk var. Türkiye'nin her tarafından. Zaten bizim Adanalı hemşerilerimiz her zaman genel merkezde büyük bir kitle görürsünüz. Öteden beri bu böyledir. Adanalılar sağ olsunlar, akın akın yanımıza, özellikle benim yanıma geliyorlar, sağ olsunlar. Ve Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor, partililerimiz geliyor. Olağanüstü bir yoğunluk var. Tek şikayetleri var, genel başkanımız o kadar yoğun bir görüşme trafiği içerisinde ve yoğun işleri var ki bazılarıyla görüşemiyor, geliyorlar bize işte sitem ediyorlar. Sayın Genel Başkan'la görüşmek istiyoruz, görüşemiyoruz, yoğunluğunu anlatıyorum. Bir ismini vermek istemediğim belediye başkanı arkadaşımın gelip 3 gün bekleyip, halen görevde olan bir belediye başkanımın 3 gün bekleyip zorla görüşebildiğini, randevusuz görüşmenin mümkün olamayacağını ifade etmeye çalışıyorum. Allah yardımcısı olsun, gerçekten Sayın Genel Başkanımız belki 78 yaşında ama hepimizden daha genç, hepimizden daha dinamik. Ve bu kısır tartışmaların da kesinlikle içinde yer almak istemiyor. İstiyor ki partiyi birlik beraberlik içerisinde yarınlara, iktidara taşıyalım.
3: Peki.
6: Güvenli limana götürsün.
3: Peki.
6: Ve evet yani.
3: Peki. Çok sayıda. Soner Bey, döneceğim tekrar size. Hocam değerlendirme alalım.
6: Evet.
7: Vallahi şimdi ilk değerlendirmemi yine ekonomi üzerinden yapıp devam edeyim. Şimdi 23 Temmuz benzin 67 lira. Mazot 75 lira. Nevşehir'den bir çiftçi yazmış. Ben Nevşehirliyim bu arada. Diyor ki hocam, diyor, ofiste buğdayın
5: önemli
7: kilosunu...
5: Önemli bir ayrıntıyı paylaştı hocam.
7: 14,75 lira. Bak, ofis kilosunu 14,75 liradan alıyor buğdayı. Ama diyor tüccar koymuş diyor kantarı, diyor kiralamış. 12 ile 13 liradan buğday alıyor. Hakikaten durumumuz vahim diyor. Yani buna diyor devlet, yetkililer bir el atsın. Yani 14,75 ilan ettin, sana vereyim, sen de paramı ver. Öbür türlü tüccar koymuş oraya, benim kellemi koparıyor diyor. Zaten diyor ben kıt kanaat geçiniyorum. Bu bir sıkıntı. Diğer taraftan konuşamıyoruz. Çünkü siyasete o kadar gömüldük ki emeklinin hali ne olacak? Asgari ücrete giremiyoruz.
1: Hocam, emeklinin hali ne olacak? Bağlayacak mısınız konuyu yoksa?
7: Bağlayacağım, bağlayacağım.
5: Şimdi, Özgür Özel bunları halledebilecek mi? Öyle bir bağlama şimdi, yapalım hocam.
7: Şimdi ben ona girmeden önce bir defa şu veya bu sebep gösterebilirsiniz. Elbette gerçekler üzerinden hareket etmek lazım. Ne kadar görmek istemezsek de belediye başkanlarının çoğunluğunun niye ayrılmadı? Milletvekilleri yarın belli olacak. Niye ayrıldı? Dokunulmazlık zırhından hareketle çözüme kavuşturulabilir. Yani neticede siz milletvekiline Türkiye'de dokunamazsınız. Yani ağır cezalık suçüstü hali olmadıkça milletvekilinin dokunulmazlığı var. Her ne kadar dokunulmazlık dosyaları gitse de karma komisyonundan çıkmaz. Çoğunlukla dönem sonuna bırakılır. Şimdi ne olur ben bilmem. Ama bu önemli bir ayrıntı. Benim gördüğüm. Bir defa birlikte hareket edebilme imkan ihtimallerine bir bakmak lazım. Yani Soner Bey çok iyi söylüyor.
1: Kimle kimin?
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in ayrılık yaşamadan aynı parti, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesi içinde kalabilme imkan ihtimaline bir bakmak lazım.
1: Hocam o artık biraz geç değil mi ya?
7: Bir saniye efendim, şimdi keşkelerden gidiyoruz. Birlikte kalsalardı %15'te oyladı. Bak %16 değil, %15.
5: Kavgadan dolayı şey yapıyor hocam.
1: Nereye
7: niye?
1: Gidecek? Oylar nereye
7: niye?
1: Gidecek? Şöyle söyleyeyim birlikte, bir dakika. Bak, onu da açıklayın ama.
7: Yani neticede, vermez halk güvenmez.
1: Anladım da siyaset bileşik kaplar gibidir hocam. Bir yerden gittin bir yere gitmesi
7: oradan
1: lazım.
7: Oradan başka bir yere gider.
1: Mesela yani nereye?
7: Kime gider? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir parti varsa oraya gider. Mesela. İYİ Parti'ye gider. Zafer Partisi'ne gider. AK
1: ama
7: Parti'ye
1: işte
7: gider.
1: Bu havada kalıyor.
7: Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidersiniz yani. Çünkü
1: yani orada sizin bahsettiğiniz %20'lik bir dilim.
7: Evet evet gider.
1: %20'lik gider, dilim gider. İYİ Parti'ye gidecek. Evet,
7: mesela diyor. Veyahut da yeni bir hareket çıkar, bilemiyorum. Çünkü peki, biliyorsunuz seçim %50+1 Cumhurbaşkanlığı peki, üzerinden bir de meclis üzerinden olacak. Şimdi niye? Ha bu böyle mi iktidara yarıyor mu? Yarıyor. İlk görüş öyle. Neticede karşısında güçlü bir parti var. O partinin bölünmesi, kan kaybetmesi ama bazen 3 kaybedersin 5, 5 kaybedersin 8 kazanırsın. Ona bakmak lazım. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. Biz bir takım mazeretler uydurabiliriz. Efendim öyle değil, anlattığınız gibi değil. Sahaya sokağa bakmak lazım. Bazısı o sokağa farklı duyuyor. Biz farklı duyuyoruz. Biz ne söylersek söyleyelim. Sonuçta matematiğin sahibi millet, halk. Onların dediği olacak. Biz istediğimiz kadar öyle diyelim, böyle diyelim. Sonuçta bir sandık kurulacak. Bizde çünkü temsil demokrasi değil, sandık demokrasi hakimiyeti vardır. Ya yani sandıktan sana milletin bir oy hakkı var. Sandığa küsmezse, bu bazen yaşanıyor belediye seçimlerinde oldu. Sandığa gidip kendisini orada ifade ettiğini düşünüyor. Bir defa Özel'e ve ekibine ne söylemiş bakalım. Pavyoncu, rüşvetçi, FETÖ'cü. O da Kılıçdaroğlu'na demiş ki sen butlancısın. Şimdi bunların birlikte yol yürümeleri, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Özel'i desteklemesi aynı parti kalır. Sayın Özel'in Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi artık namümkün. Yani
4: bunu kim başlattı peki?
7: İmkansız.
4: Hocam bunu kim başlattı?
7: Efendim, bunu
4: yani
7: başlatan,
4: Kemal Bey 2 yıl 7 ay önce.
7: Hani
4: bakın bunu söylerken siz, sanki hani, Kemal Bey de şey yapıyorsun.
7: Sizin,
4: Kemal Bey 2 yıl 7 ay önce
7: bakın,
4: bu görevi bıraktıktan sonra
7: Sayın,
4: defalarca linç edildi.
7: Musa Bey bunu geçiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben Mayıs 2023'te bıraktım. O bitti. Tamam. Ama görüşler farklı burada.
5: Hocam,
7: bazı arkadaşlar
5: şey, yeni parti
7: bazı arkadaşlar bazı arkadaşlar
5: hocam yeni parti üye olacak.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulurma
7: şey
4: kim getirdi?
7: Öyle bir şey.
4: Kim
7: devam edeyim mi?
4: Kim böldürdü hocam? Onu da söyleyin.
7: Buyurun.
4: Kemal Bey bıraktığında
7: bunlar,
4: her gelenin partiye sahip
7: çıkıyor. Siyasi analizlerini yaparız ama olanla ölene çağrı yok. Artık biz önümüze bakacağız.
4: Ama onu da şimdi, söylemeniz gerekiyor.
7: Şimdi hiç onu söylemek zorunda
5: hocam,
7: değil.
5: Özgür Özel'le mi önüne bakacaksın?
7: Bakın.
5: Bak.
7: Parti içinde kalıp mücadele etme imkanları yok. Bunu unutalım.
4: Ama tamam, bunu kim başlattı? O bunu
7: efendim,
4: Özgür Özel ve
7: bana göre Kılıçdaroğlu başlattı. Sana göre Özel başlattı. Allah Allah, ikimizin arasında fark var. Bunu anlaşamıyorum.
4: Ama geçtiniz. Kamuoyu oluşturdu. Söylediğiniz sözün.
7: Müsaade eder misin? Müsaade eder misin Musa Bey? Lütfen. Boş konuşmaya gerek yok. Bu
4: boş
7: iş bitti.
4: Siz
7: bitti,
4: bu kavgayı
7: bitti, bu
4: iki tane ana muhalefeti konuşuyoruz
7: sonuçta. Ya bir önlemi yok bunun. Bitti o. Cumhuriyet Halk Partisi parçalandı. Tamam, bitti. Bitti. Bölündü.
4: Parçalayana da söyleyin.
7: Bölün, ya bak. Onlar mahkeme kararıyla gelip konanlar diyor. O başka bir şey diyor. Biz bu tartışmayı
2: hocam,
7: artık geçtik.
2: Hukuktan söz ediyorsunuz hep.
7: Yani ya şimdi bak,
2: hukuk savunuyorsun ama. Ama şu an hukuku savunmuyorsunuz.
8: Efendim talihçi devam ediyorsunuz.
2: Ama buyurun, hukukla geldiler.
9: Ortaya bir lafı atıyorsunuz. Ortaya bir lafı atıyorsunuz.
1: Hocam buyurun.
2: Hukukla geldiler. Ben atmıyorum
7: Mustafa Bey. Siz beni bölüyorsunuz. Ben hocam, sizin buyurun konuşmanıza müdahale etmem.
1: Hocam
7: siz
1: buyurun tamam. Yapın. Hocam buyurun
9: ben saygısızlık
1: evet, hocam buyurun buyurun. Hayır, buyurun buyurun. Konuşmuyorum. Tamam ya, Mustafa Bey bir saniye hocam buyurun. Hayır, ya, buyurun buyurun. Ya, buyurun.
7: Ya buyurun. Şurada bile yani farklı bir görüşe tahammül edemiyorsunuz. Niye ya?
2: Hayır, hocam.
7: Biz buyurun, nasıl yol alacağız?
2: Hocam bir buyurun, buyurun. Size bir şey hocam, katayım.
1: Allah
2: ya, hayır bir şey söyleyeyim. Hocam bir şey söyleyeceğim size. Bakın siz hukuk profesörüsünüz.
7: Arkadaş öyle diyorlar diyorum ben.
2: Hayır hayır bir dakika. Nazik her konuda ölüme
7: beni
2: hukuk
7: ilgilendirmiyor. Ben bunu yapıyorum.
2: Suçsuzluk karinesi ya hukukla yani.
8: Ya hocam Özgür Özelci bunu kabul ediyor.
2: Türkiye Cumhuriyeti hocam devletinin yasası mahkemesi Sayın Kılıçdaroğlu'na hakkını geri verdi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinden parti hileyle alındı.
1: Peki.
2: Çaldılar partiyi.
1: Devam edin. Ersan Şen bir devam et. Ersan Şen devam et.
2: Hukuki bir şey söyleyin sizi alkışlayacağım.
7: Ya lütfen ben katılmıyorum karara. Karar doğru bir karar değil.
2: Nasıl değil?
7: Ya değil. Mutlan karar. Doğru bir karar değil. Nasıl doğru değil ya? Hukuk açısından sakıncalı bir karar.
2: Ya delegeyi pavyonda satın alıp partiyi çaldıran.
7: Ya oturup seninle siyasi partiler kanununu konuşayım.
2: Hayır sizi konuşalım hocam.
1: Peki hoca bir devam etsin. Hoca bir devam etsin.
7: Farklı.
1: Hocam buyurun.
7: Kararı ben yanlış buluyorum.
1: Hocam buyurun.
2: Ben bana göre de.
1: Hocam buyurun.
2: 12 numara bir karar.
1: Peki hocam buyurun.
7: Sen
1: hocam buyurun.
7: Bilmediğin için
2: neyi bilmiyorum? Ben pavyonlardaki görüntüleri gördüm.
7: Arkadaş,
2: dağıtılan evleri biliyorum.
7: Arkadaş biz kanunla kitaba göre konuşuruz.
2: Ya hocam.
7: Sen magazine göre konuşuyorsun.
2: Magazin ben değil. Kanunla kitaba göre konuşuruz. 77 tane insan gitti şikayet
1: arkadaş,
2: etti.
1: Hocam
2: bana
1: buyurun.
2: Para verdiler. Kurultayda oy kullandırdılar dedi. Devletin hukuku da.
1: Hocam buyurun. Hocam sizdeyiz. Hocam sizdeyiz. İkili konuşmayalım buyurun.
7: Şimdi bence bu işler siyasette oluyor. Bakıyorsunuz maziye. MHP'de olmuş, AK Parti'de olmuş, rahmetli Ecevit'te olmuş, DSP ile ayrılmış. Farklı bir parti olmuş. Olur bunlar bak siyasette. Yol ayrımıdır bu. İlla birlikte olmak ve sürekli devam etmek zorunda. Bu bir ihanet de değil. Yapamazsın, edemezsin. Bu evliliklerde de öyledir, ortaklıklarda öyledir. Çalışamazsın birlikte, yol yürüyemezsin. Tıkanmıştır, tükenmiştir. Yeni bir yol araman, yeni bir yol icat etmen, yapman gerekiyor. Dolayısıyla bence artık herkesin sepeti koluna takıp yolunu yürüme vakti geldi.
1: Baştan beri de onu söylüyorum.
7: Tamam. Şimdi eğer bu analiz bak. Eğer 80 milletvekilini bulurlarsa onu biz yarın göreceğiz. Ya bir gün.
1: Ne olur?
7: 80 baraj bence. 80 baraj.
1: 68.
7: Bak ben bir tespitte bulunuyorum.
1: Peki.
7: 80 barajını bulurlarsa bu o partiyi ana muhalefet. Ana muhalefet yok artık biliyorsunuz eski parlamenter sistemi. Ama meclisin ikinci en güçlü partisi yapacak. Bu onları güçlü kılar. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden de üye kopuşları çok olup intikaller diğer yere geçişler olursa bu yeni kurulacak parti için çok ciddi bir aşamadır siyaseten. Bunu siz şöyle değerlendirebilirsiniz. Ya milletvekillerinin önemi yok. Şuradaki şu milletvekilleri anlam ifade etmiyor. Aynısını belediye başkanları için de söyleyebilirsiniz. Yani biz siyasi yelpazeden bakarsak o partinin milletvekillerinin her şeye rağmen hayır seçilebiliriz seçilemeyiz ama biz yeni bir heyecan yeni bir hikaye istiyoruz diyerek yol yürümeleridir saygı göstereceksiniz. Ha başarılı olurlar olmazlar barajda kalırlar kalmazlar aday çıkarabilirler çıkaramazlar o ayrı bir meseledir. Ama birlikte yol yürüme ihtimallerini, imkanlarını kaybetmiş insanlardan bahsediyoruz. Evet, Soner Bey'in önermesi güzel. Evet, başka arkadaşlar söylüyor. Niye gerek var? Niye parçalıyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Ama biraz önce söylediğim sözleri karşılıklı hakaret düzeyinde söylemiş insanların evliliklerde, ortaklıklarda olduğu gibi birlikte yol yürüyebilme imkan ve ihtimalleri olamaz. Olamaz, bitmiştir o iş. Artık zorlamayacaksın. Artık herkes kendi yoluna bakacak. Macerasını kendi arayacak. Yolunu kendi. O birlikte yürürüz hikayesinde hangisi inandırıcıysa Cumhuriyet Halk Partisi veya yeni kurulacak partisi onun matematiğine halk karar verecek. Mesela ne dedi Soner Bey? Benim dedi Adana'da bir gücüm var. Bir etkim var. Bir avram var. Bir Çukurova'da hakim. Onun bu seçimlerde yani önümüzde yapılacak 2028 yılına kadar seçimlerde hangi partiye, hangi cumhurbaşkanı adayı çıktığında, hangi siyasi parti destekliyorsa teveccühün halk tarafından. Çünkü halkın iradesi ve oyu kimsenin ipoteği altında değil. Onun kararını halk verir.
10: Seçmen iradesi çok önemlidir. Dolayısıyla ben şöyle söyleyip bitiriyorum. Burada önemli figür. Lokal değil bak. Bu bahsettiğiniz belediye başkanları lokal. Ama çok önemli bir figür var. Milliyetçi ve muhafazakar kanattan gelecek. Mansur Yavaş çok önemli. Ha Mansur Yavaş geçmezse o zaman ciddi sıkıntı var. Olabilir. Ben bunu anlayışla karşılarım. Derim ki ha bu çünkü Mansur Yavaş bu işte bir figür.
1: Ben temize çekeyim. Mansur Yavaş'ın yeni partiye gitmemesi
10: evet, o parti
1: yeni parti için bir handikap olur.
10: Çok büyük handikap çünkü siz %50+1'den bahsediyorsunuz. Başka bir takım kıstaslar ortaya koyuyorsunuz. Burada Mansur Yavaş gibi güçlü bir figürün pozisyonunu kalarak belirlemesi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alması. Kendisi için maliyetin ne olduğunu ben bilmem. Halkta teveccüh olur mu? Yine aday çıkar mı? Halkın orada inandırıcılığı. Çünkü halkın duyduğu güveni kaybetmek de çok kolay bir şeydir. Onun takdir değerlendirmesini kendi yapar. Biz onun iradesine bir şey diyemeyiz. Kalabilir, gidebilir ama kalmanın kendisine maliyeti, gitmemenin de yani kurulacak yeni partiye maliyeti ciddi şekilde dikkat alınıp değerlendirilmelidir. Bunu o işin söz sahipleri kimse yapacaklardır. Ben şöyle görüyorum. Bunu yeni kurulacak parti için de söylemiyorum hakikaten. Bu tespitim kendi adımadır. Bunu daha önce de yaptım. Bir sınıf mücadelesi meselesi var bu ülkede. Bunu hep söylüyorum. %20 ile %80 arasında. Ve bu daha ziyade ekonomi üzerinden gerçekleşiyor. Yani paranın paylaşımı. Yani milli gelirin adaletli paylaşımı. Türkiye'nin kanaatimce önümüzdeki zaman. Çünkü ben baktığımda Sayın Erdoğan'ın gelişine 1994'ten sonra başlattığı hikayede ben milli gömleği çıkardım artık. Kendi yolumu yürüyeceğim dediği anda Sayın Abdullah Gül'le birlikte yol aldığı kahvehane kahvehane gezdikleri sokaklarda her yerde tek bir şey üzerinde gitti. Bak tek bir şey. Her konuda eşittik kardeşim. Siz dedi para alamıyorsunuz. Siz bu devletin milli gelirinden faydalanamıyorsunuz. Sizin paranızı yiyorlar. Sizi muhtaç ediyorlar dediğinde karşılığı vardı. Bunun adına tam manasıyla sınıf mücadelesi denir. Ha, siz eğer Cumhuriyet Halk Partisi olarak, siz eğer yeni parti olarak halkta heyecan uyandırarak, otobüsün üzerinden değil, salondan siyaset yaparak değil, salı günü grup toplantılarından değil, televizyon ekranlarından değil, sahaya, meydana, Allah vergisi göz hizasında iletişim kurarak vatandaşla el ele kol kola yürüyebilme imkan ve kabiliyetine sahip olursanız, onları dinleyebiliyorsanız o zaman başarılı olabilme imkan ihtimaliniz olur. Benim gördüğüm budur yani. Şu andaki manzara bu. Ama şunu yaparsa çok büyük hata yapar. Bu slogan çok yanlış bir slogan. AK Parti'nin kara düzenini yıkmaya geliyoruz gibi bir sloganın veyahut da hesap sormaya geliyoruz gibi bir sloganın kurulacak yeni partinin halk nezdinde heyecan oluşturacağını düşünmüyorum. O bir kavga politikasıdır. Türkiye'de kimlik üzerinden siyaset yaparak, Türkiye'de Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu'yla kavga ederek. Bu kolay siyasettir. Bu tembel siyasettir. Siz şunu yapacaksınız. Bakın son cümlemi söylüyorum. Sayın Erdoğan başarılı olmuştur. Nerede? 50 milyar dolar ihracatı 275 milyar dolara getirdi. Sen onu 500 milyar dolara getirmenin hikayesini anlatacaksın. Paradan bahsedeceksin. 2025'te 1 trilyon 640 milyar dolar olan milli geliri nasıl paylaştıracağını, emeklinin maaşını, işçinin maaşını, memurun maaşını senin gerçekten alım gücüne aynen AK Parti'nin geldiği dönemde yaptığı gibi tekrar nasıl kavuşturabileceğin hikayesini anlatacaksın. Bu hikayeyi anlatabilirsen, vitrinini, vizyonunu tanıtabilirsen, yol haritanı ortaya koyabilirsen, insanları dinleyebilme tahammüle sahip olursan, onlardan kopmazsan başarılı olabilirsin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu vaziyeti Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özal Aslan tam manasıyla gönül bağı kopmuş durumda. Bunlar zaten birlikte siyaset yapabilmelerin imkanı.
1: Yok artık orada geçildi. Yarın artık istifalar geliyor yani. Evet. Mustafa'ya sonra Ertuğrul'a gelip ondan sonra da Mehmet Bey'e geleceğim. Buyur.
4: Şöyle ben...
1: Bilgilerini de aktar bu arada.
4: Evet aynen bilgileri de aktaracağım. Ben Ersan Hocam'ın son bıraktığı yerden aslında bir şey söyleyip konuşmaya devam edeceğim. Şimdi CHP'nin işte toplum kesimlerinin işte esnafın, çiftçinin, vatandaşın, emeklinin sorunlarını hem iktidar çözer ama muhalefette bunu işte parlamento zemininde işte denetler, söyler, söylem gücünü kullanarak bir alan açar. İşte muhalefetten sonra kim yapar bunu? sivil toplum yapar, odalar ve borsalar vesaireler yapar. Mesela Ersan Hocam burada her programda çarşının pazarı nabzından bahsediyor. Mesela önümüzdeki ay esnaf odaları seçimi olacak. 30 yıldır aynı kişi bu görevi yapıyor. Mesela Ersan Hocam'dan mesela bununla da ilgili düşüncesini merak ediyorum. Bendevi Palandöken 30 yıldır orada kalıp hiçbir esnafın derdini...
10: Değişim şart onu soruyorsan ama Türkiye'de bu hani gelip koltuğa oturup kalkmama siyasetçilerimizde de var. Evet. Sağ olsunlar zamkla yapışıyorlar. Gitmek bilmiyorlar. Keşke dediğin her yerde olabilse. Bizde bir gerçekten demokrasi kültürü seçilip belli bir zaman görev yaptıktan sonra gitme pek yok. Hep gelen bir kalıyor orada. Evet. Kendini vazgeçilmez zannediyor.
4: Şimdi CHP'nin şu anki içindeki bulunduğu durumu bu noktaya kim getirdi? İşte bu programda aylarca dosyalar konuşuldu. İşte İBB dosyasını günlerce, onlarca programda konuştuk. Kimi konuştuk? Ertan Yıldız'ı, Murat Gül İbrahimoğlu'nu, Aziz Hanaktaş dosyası açıldı burada. İnanılmaz, bütün toplum izledi. Ya bu isimlerin CHP ile ne alakası vardı? Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Arınma dedi. Ya bu isimler Murat Gül İbrahimoğlu, Ertan Yıldız.
2: Ya onların getirene bak, getirene.
4: Getirenlere bakmak lazım. Yani CHP'yi bu duruma getirenlere bakmak lazım.
2: CHP'yi kuşattılar. Etrafında bir organize suç örgütü kuşattı. Mustafa'cığım net biçimde söyle böyle. Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları bunlar hepsi ya. Saydığın isimler.
10: Ya Mustafa Bey gazeteci niye öyle söylesin ya?
2: Söyleyecek
10: durum de. Tespiti yapıyor.
2: Ya ne durum tespiti?
10: Seni söyledim.
2: Diyor ki Fatih Keleş.
10: Sen partilisin.
2: Hayır bir dakika. Ben diyor de. Ki Fatih Keleş falan filan. Ya desene Ekrem'in arkadaşları, kankileri çoğu cezaevinde, yapma. Gözünü seveyim böyle söyle ya. Bu halk, burası Taksim Meydanı. Burada doğrular söylenir. Doğruyuz. Şakır şakır söyleyeceğiz. Sen de güzel konuşuyorsun. İyi gazetecisin. Ama bunlar Ekrem'in ekibi. Ekrem İmamoğlu kendisiyle birlikte bunların hepsini yaktı. Bak 30 tane belediye başkanı içeride. Bu halk Allah korumuş böyle bir figürün Türk siyasetinde fazla kalmaması için gerçekten bak geldi Cumhurbaşkanı'na hedef alıyor. Cumhurbaşkanı'na saldırıyor. Valiye saldırıyor. Efendim hakime meydan okuyor. Savcıya ben seni yargılayacağım diyor. Bilir kişiye meydan okuyor, deşifre ediyor. Bunları söylemek lazım. Fatih Keleş vesaire hepsini saydıkların Hüseyin Gün hepsi başını İmamoğlu'nun çektiği suç örgütünün elemanları. Bu kadar net arkadaş.
4: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in etrafında 75 tane itirafçı var yani.
2: Evet. Bu
4: 75 tane
2: itirafçı. 100 yıllık partiyi getirdikleri noktaya bak.
10: Yine yalnızsız ya, infaz.
2: Hayır. Ya ne yalnız, ben mi söylüyorum? İtirafçılar söylüyor. Yapma hocam Allah'ını seversen. Ben bir şey mi söylüyorum? Hukuk. Ben de senin kadar hukuka saygı duyuyorum. İtirafçı diyor ki ya Hüseyin ne diyor arkadaş, diyor ki Ekrem İmamoğlu'na 10 milyon gönderdim, babasına gönderdim, amcası çocuğuna gönderdim. Söylüyor ya, yapmayın gözünüzü seveyim ya.
10: Evet. Türkiye ve, pardon bir söyleyeyim. Türkiye,
2: herkes yalan söylüyor.
10: Türkiye ve Türkiye'nin herkes yönetme iradesine sahip olacak kişi İmamoğlu'ndan ibaret değil. Konu İmamoğlu meselesi de değil.
2: Tamam. Bugün CHP'yi...
10: Türkiye'den bahsediyor.
2: Bugün
10: 86
2: CHP'yi,
10: milyondan bahsediyor.
2: Tamam hocam, bugün CHP'yi...
10: Onların sorunlarını konuşuyor.
2: Bir şey söyleyeyim mi?
10: Bırakın İmamoğlu'nu ya.
2: Hocam İmamoğulları... Kişi olarak benim ya hiçbir derdim
10: siz
2: yok.
10: Siz nasıl iktidara geleceksiniz onu anlatayım.
2: Söyleyeyim. Ya ben tamam, ben de diyorum ki
10: ya CHP Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl
2: iktidara geliyordu? İktidara geliyordu. Bırak cevap şimdi. Cevap veriyorum.
10: Tam İmamoğlu berbat, İmamoğlu.
2: Ya İmamoğlu beni ilgilendirmiyor. Ben CHP'ye verdiği zararı düşünüyorum.
10: Siz gelme hikayenizi anlatın.
2: Söyleyeceğim.
10: Nasıl geleceksiniz?
2: Söyleyeyim.
10: Buyurun.
2: Tam bakın, bir yerel yönetimlerde CHP geldi iktidara. 89 seçiminden sonra gerçekten büyük devrim yaptılar. Başarılı oldu. Bunda şunu ifade edeyim. Bu Özgür Özel'in, yok efendim Ekrem İmamoğlu'nun başarısı değil. Arkasında 30 yıllık bir mücadele var. Necdet Çalpın, Murat Karayalçın'ın, efendim merhum Deniz Baykal'ın, hepsinin, müthiş Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük mücadelesi var. Öyle geldi, kuştaşa rastladı. Ben getirdim, sen başarılı değilsin. Arkada bir enerji var 30 yıllık. Bunu göz ardı etmesin. O gün Ekrem değil de Ahmet de olsa seçilecekti. Bunu bir defa söyleyeyim.
10: Ama şunu söyleyeceğim. Siz bir tartışma yaşayın, ben bir yardımcı olayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlaşma dönemi var. Doğru mu? Doğru mu?
1: Sağlaşma.
10: Oldu. Evet. Rahmetli Deniz Baykal döneminde var. Ya konuşturmayın beni.
2: Sayın
10: ya.
2: Deniz Baykal.
10: Allah aşkına ya.
2: Çok başarılı.
10: Sayın Kılıçdaroğlu nasıl geldi? Sayın, kimin yerine geldi?
2: Sayın Baykal da başarılıydı. Sayın Kılıçdaroğlu enerjisi yüksek söylüyor.
10: Şimdi madem konuşacağız, madem Pandora'nın kutusunu açacağız.
2: Açalım ya. Açalım.
10: Cumhuriyet'in
2: açmamı engelliyorsun.
5: Hocam ama bu kısır zamanda açmıyordu. Ya.
10: Sayın yani
5: hocam,
10: yok, yurttan
2: deniyorum. Sayın Soner Çetin'e bir sorun vardı.
1: Murat Bey gene yazıyor. Diyor ki Hoca ikide bir yargısı infaz yapmayın, yargısı infaz Elsi yapmayın diyor ama yargılı infazı da beğenmiyor.
2: Evet,
1: diyor.
2: Beğeniyor. Ya diyorsun önce... ki mahkemenin kararı yanlış diyorsun.
3: Efendim mahkemenin kararı yanlış demedim.
2: Ben Soner Bey'e bir soru soracağım.
3: Yok yanlış dedin hocam. Hayır, hayır, yanlış dedin.
1: Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Beğenmiyorum.
3: Hayır, hayır. Bir dakika ya. İmamoğlu ile ilgili karar yok.
1: Tamam.
3: Bahsetti davada. Butlan yerinde var. Butlan olduğu için onu ben yazdım zaten. Yani sözü kar
2: yazısı. Götüren
3: bu konuda İmamoğlu. Yazılarım var. Ben inkar etmiyorum.
5: Tamam, yargılı infaz. Yargılı infaz.
3: Bunu değerlendirme bizim ya, karar incelemelerimiz vardır öyle değil mi? Ya, peki kullandığı öyle gördüm.
2: Bir şey söyleyeyim ya. Bir cümle söyleyeyim.
1: Ya Mehmet Bey gören de sanki hiç konuşmayacak.
2: Bir cümle söyleyeyim.
1: Rica ederim ya.
2: Bir cümle söyleyeyim.
1: Bir cümle söyleyeyim. Ya arkadaş. Ya bak Ertuğrul. 10 kelime konuşamadı
2: burası
1: biliyor musun?
2: Burası Taksim Meydanı.
1: Anladım
2: benim
1: ama Taksim Meydanı'nda
2: ya meydanda ya.
1: Sadece siz yoksunuz ki. Hayır. Aşk olsun yani.
2: Hak ve hukuk adalet
3: İkimiz
2: var burada.
3: De. Ya tamam
2: ben
3: aşk konuştuk ya bu programda.
2: Tamam, tamam. Bir şey
3: Mehmet
2: söyleyeyim.
3: Abi,
2: bir cümle söyleyeceğim.
1: Ne olursun.
2: Ben bitiriyorum.
1: Ama ne olur bak bunlar hiç konuşmadı. Bak bu bölüm hiç konuşmadı.
2: Bu hoca benim laflarımı kesiyor. Kurban ben oluyorum.
1: Peki tamam bir saniye. Mustafa. Seni seviyorum. Toparla.
4: Ben şöyle. Bugün az önce söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu sahaya indi. CHP nasıl iktidar olacak? CHP sahaya indi. İşte geçtiğimiz gün esnaf ziyareti yaptı. Bugün Ankara Polatlı'da tarım işlerine gitti. Cumartesi günü İstanbul'da olacak. Çok yoğun bir katılımla bir üye katılımı yapacak. Önümüzdeki hafta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'e gidiyor. Orada çok büyük bir toplantı yapılacak.
2: İstanbul'a geliyor.
4: İstanbul'a cumartesi günü geliyor. Önümüzdeki hafta İzmir'e gidiyor. Daha sonra belki Soner Başkan da açıklar.
2: Anlatsa Adana, güzel olur. Yani.
4: Adana'ya gidecek, Gaziantep'e gidecek.
1: O programları sonarız Soner evet. Bey'e.
4: Evet. Dolayısıyla CHP sahaya indi. Yani bir taraftan iç tartışmalar var. Bir taraftan da parti şu anda sahada siyaset yapıyor. Bunu söylemek gerekiyor. Bir taraftan da bu CHP'de şu anda bir istifa şeyi var böyle çokça yazıyorlar bana evet. Da nedir diye. Bununla ilgili gerçek sayıları önümüzdeki hafta başında CHP'nin parti sözcüsü Müslüm Sarı gerçek ve reel rakamları açıklayacak. Şu anda birçok kişi bana yazdı.
2: Cüneyt Zorlu istifa etti mi? Trabzon'daki belediye başkanı.
1: Kim o?
4: İki tane bir...
2: Ortaysar belediye başkanı. Bakın
1: Ortaysar
2: CHP'li.
1: Belediye başkanı değildir o ya.
2: Ortaysar Belediye
1: Başkanı. Ortaysar Ahmet Kaya.
2: Trabzon Ortaysar Belediye Kaya Başkan Yardımcısı bu şahıs. Bakın. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Ya arkadaş. Şu an CHP'li Başkan Yardımcısı ve CHP'nin genel başkanı ağzına geleni söylüyor. Ve halen orada oturabiliyor.
4: Peki. Şöyle bu konuda birçok il başkanlığında atamalar yapıldı. İlçelere geçiliyor. Mesela Iğdır'da çok güzel bir karşılama oldu ama bir o kadar da birçok yerde yakılıp yıkılan ilçe ve il başkanlıkları oldu. Parti bunların hepsini çözüyor. Bir taraftan da şu anda bana Marmaris'ten çok yazan var. Belediye başkanı ayrılıyor mu gidiyor mu?
1: Salı günü söylemiştik. Acar Ünlü kalıyor
4: evet,
1: galiba.
4: Kalıyor. Çokça da yazıyorlar bu anlamda.
1: Acar Ünlü de aslında yeni yönetime yakın bir isim olarak biliniyordu ama Marmaris'te CHP'de evet. Kalma kararı vermiş herhalde.
4: Evet. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de CHP'de kalıyor. Bir yere gitmiyor. İzleyiciler var. Onlara da buradan bir kez daha söylemiş olayım. Evet. Çok üzülüyorum. Notlarıma evet. Hemen bakıyordum.
3: Alt yazıda bir hata yapıyorlar sürekli. Söylese biraz yakınları olacak.
1: Ne yazmışlar?
3: Yakın şarı yazıyor da söyleyeyim. Söyleyeyim. Gözüme takılıyor sürekli.
1: Şimdi ne geçti. Yazmışlar hocam?
3: Yakınlarına
2: yakınları. Bir rakam mı verdin bu istifa edenlerle ilgili? Yani bir şey söyleyeyim. Bak CHP Sayın Kılıçdaroğlu.
4: Ben bir sayı vermedim. Sayıları önümüzdeki hafta Müslüm Sarı açıklayacak parti sözcüsü.
2: Bak şöyle bir şey söylemem lazım burada. Sayın Kılıçdaroğlu görev bıraktığında 1 milyon 400 bin civarındaydı. Sonra 1.900'ün üzerine çıktı. Bir 500 bin üzerinde bir üye yapıldı. Bu üyeler ne zaman yapıldı? Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı ofisi açıldığında sokaklarda alel acele...
3: Bir arkadaş şey yazmış. Bu akşam Ersan Hoca misafir gibi duruyor. Ne yapayım yani?
2: Ya hocam 1,5 saat konuştu. Kim yazmış onu ya?
1: Peki bir tamamlasın şey.
2: Cümlem bitmedi bir şey söyledim. Üyelerle ilgili. 500 binin üzerinde bir üye var. Bunlar sokakta yazılan üyeler. Onların bir bölümü istifa ediyor gidiyor. Zaten CHP'li değiller. CHP'li insan istifa etmez partisinde.
1: Peki. Mustafa tamamla.
4: Evet. Yarınki milletvekili istifalarıyla alakalı çok spiküler.
1: Sayı var mı?
4: sayı bana gelen benim yaptırmış olduğum hesaplarda 70 sınırında duruyor. Ama çokça 90 sayısı 100 sayısı diyor. Ben yine bir kaynağımla teyit ettirdim şimdi. Bu 70 sayısında ve ortada geçen birçok isim Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir temas aramanın, hala bir iletişim kurmanın.
1: Şimdi mesela o listede bir isim varmış, Aysu Bankoğlu.
4: Evet.
1: Aysu Bankoğlu bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Ben buradayım, gitmiyorum demiş. Var mı o listelerde bilmiyorum ama var dendi.
4: İsmi vardı bu Aysu Bankoğlu'nun, Bartın Milletvekili.
1: Milletvekili, Bartın Milletvekili.
4: Yarın Anadolu Kulübü'nde yapılacak toplantıda birçok milletvekilinin eksiksiz bir şekilde tüm milletvekillerin katılması çağrısında bulundu ama o listede en az 7-8 tane ismin gitmeyeceği yönünde isim konuşuluyor. Mesela Ahmet Baran Yazgan var, Edirne milletvekili. Gideceği konuşuluyor. Tüm listelerde vardı. Bir paylaşım yaptı o da. Gitmiyorum, ben buradayım diye. Bunun gibi çokça şey var. Milletvekili açıklama yapıyor. Şu anda çokça baskı da yapılıyor ama CHP Genel Merkezi'nde, Sayın Kılıçdaroğlu tarafında da hiç bu anlamda bir pazarlık girişimi, hiç bunlarla ilgili bir temas da yok. Ben Kemal Bey'le de bir vesileyle dün bir konuşma imkanım oldu.
2: Aysun Bankoğlu'nun adı listede yokmuş bu arada. Yani gidecek.
4: Bugün yazı...
1: Öyle mi, yokmuş?
4: Vardı bugünkü gezen listesi.
2: 68 kişi içinde yok.
1: Ha, 68 kişi mi?
2: Evet, içinde yok.
1: Peki.
2: Sonra
1: var mı başka, kaldı mı bir şey?
4: Ekleyeceğim az sonra.
1: Tamam. Ertuğrul Akar.
11: Evet, şimdi Trakya'dan bir izleyicimiz yazmış. Bu buğdaylarla ilgili hocanın bilgisinin yanlış olduğunu.
10: Yok, ben Nevşehir'den yazıyorum.
11: Evet, Trakya'dakiler çünkü bazı buğday çeşitleri biçilirken topraklı kalıyormuş. Onlardan dolayı fiyat düşüyormuş diye bir bilgi, teknik bilgi var. Tabii şimdi şu değerlendirmeyi yapmakta fayda var. Ben her zaman söylüyorum, hukuk ve siyasette temel bana göre ahlaktır. Ahlak dışında yapılan her yorum pozitif hukuka göre de olsa, neye göre olursa olsun bence yanlıştır, yanlış iştir. İşin temeline ahlakı koymak zorundayız. Ben çok ahlak dışı olan hukukla da ilgilenmiyorum. Anayasayla da ilgilenmiyorum. Hakla da ilgilenmiyorum. Çünkü burada hakların dahil ahlaklı ve helal olanına bakmakta fayda var. Tamam mı? Şimdi
2: Ertuğrul'cum, Aysun Bankoğlu'nu açalım konuyu. Bakın, saat 3 saat önce tweet atmış. Diyor ki, Ulu Önder Atatürk'ün partisi bizlere emanet etti diyor. Bizim kavgamız diyor sarayla diyor, Atatürk'ün partisinin Bartın halkının hakkına sonuna kadar sahip çıkacağım diyor.
1: Tamam işte, onu söyledik de zaten.
2: Yani bunun duruyor. Listede yok yani.
1: Bu arada Tuncay Özkan biosundaki CHP milletvekili yazısını kaldırmış. İzmir milletvekili yapmış, istifa ediyor Tuncay Özkan.
2: Gitsin güzel.
4: Bu arada CHP'nin meclis grubunda bir hesap var. Yani o milletvekillerin maaşını her ay bir miktar oraya bağış yapılıyor.
2: Evet.
4: Bugün parti o milletvekili grubunda şöyle bir mesaj paylaşıldı. Merhaba vekillerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Türkiye İş Bankası AKA şubesinde bulunan X nolu hesapta aidatların 1 Nisan 2026 tarihinde 38 milletvekilinin kesintilerinden eşit şekilde bölünerek belirtili hesaplara yatırılması hususunda IBAN numarası. Bu şu nedir? Artık gitmeye kafaya koymuşlar. Kasada ne kadar para varsa hepsini götürme noktasında bir çaba var. Yani
1: kasada para var dediğim milletvekillerinden kesilen ödenekler.
4: Para. Yani oradaki
1: grubun kendi bütçesi.
4: Parti tüzüğünde, yani partinin grup yönetiminde her milletvekilin maaşından bir miktar o grubun harcamalarıyla alakalı işte
1: para kesiliyor. Şimdi paraları da geri dağıtıyorlar.
2: Sevda Erdan Kılıç bunu reddetti. Bana sakın böyle bir para göndermeyin dedi. Hesabımı da istemiyorum diye resimle çekti bu arada.
1: Peki Ertuğrul, sen de kesmeden dinliyoruz.
11: Evet. Tabii ben siyasetçinin isminden ziyade yaptıklarına ve söylediklerine bakarım. Çünkü siyaset sürekli kişidir. İzlerim, notumu günün sonunda veririm. Özgür Özel'le ilgili net kanaatim, bir kere yalancı bir adam. Bak şimdi. Halkı aldatandan siyasetçi olmaz. Niye? Bak, her çiftçiye bir traktör vaadini seçimde paylaştı. Sonra televizyon programında, canlı yayında milyonlar izlerken kendisine ne oldu sizin bu traktör vaadiniz diye sorulduğunda, biz onu seçim döneminde öylesine söylemiştik diye insanları aldattığını ilan etti. Bak, 15 Temmuz'u atlattık. Geçen günde andık. Nasıl ki milletin askerinin milletin vergileriyle alınan kurşun ve silahları millete doğrultması ahlaksızlık ise, bir siyasetçinin de milletin ihtiyaçlarından yola çıkarak, bunları kullanarak, bunları vaat ederek milleti aldatması aynı derecede ahlaksızlıktır bana göre. İkisi de milleti vurmaktır. İkisi de milletin umutlarıyla oynamaktır. Siyasetçi bunu yapamaz. Siyasetçi doğruyla iş görmek zorundadır. Ve siyasetçinin ideolojisi olmak zorundadır. Ve siyasetçi millete yön çizecek fikriyatta, iradede ve ekibi kurmuş olmak durumundadır. Ya Allah aşkına, Türkiye demokrasisinde ilk defa biz bir ideoloji, bir fikir, bir hizmet vaadi yerine suç işlediği iddia olunan ve yargılanan bir adamın hezeyanlarının savunulması adına bir parti kurulduğunu görüyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Özgür Özel İmamoğlu'nu korumak, kollamak için bu partiyi kuruyor. Bunu herkes biliyor. Niye kıvırıyoruz ki? Özgür Özel deyince bir Allah'ın kulunun aklına bir ideoloji, bir fikir geliyor mu? Bir siyasi geçmiş, bir hizmet alanı geliyor mu? Hayır. Geçen gün de bahsettim. Özgür Özel deyince akıllara tek gelen, ilk gelen isim Sıvacı Adem. Murat Gül İbrahimoğlu, film, fırıldak ve pavyon. Özgür Özel parti kurdu deyince benim aklıma pavyon geliyor ya. Pavyondan mı partileyecekler? Ya böyle hezeyanlı bir durum olabilir mi ya? Sen ne? Bir de troller tutmuşlar, bir de milleti gaza getiriyorlar. Bir de partiden milletvekilleri, ya siz Türk milletini aldatmak için bir başarısız müteahhitin, başarısız eski bir köftecinin yediği hezeyanları bu milleti kandırmak ve aldatmak için parti kuramazsınız. Ben bunun karşısında dururum. Bu Özgür Özel olmasının bir önemi yok. X kişisi olsun. Türk milletinin önüne siz ne getirmeyi vaat ediyorsunuz? Ya geçen program hocaya da sordum bunları. Gene herkese soruyorum. Ya Özgür Özel'in bir tane, bir, iki değil ya Allah rızası için. İki değil, bir. İyi bir şeyini söyleyin bana ya. Ya iyi bir şeyini deyin ki Özgür Özel şu tarihte şu fikri ortaya koydu ya. Türkiye için şunu söyledi deyin ya. Ya bir Allah'ın kulu desin. Anca küfür ediyorsunuz. Anca hakaret ediyorsunuz. Anca linç etmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'de 200 tane parti var. Ya sen denenmiş adamsın. Yanına aldığın milletvekilleri, istifa etmesini istediğin milletvekilleri tanınmış, denenmiş, sicilleri kötü. Kötü kardeşim. Ben parti kursam, peki, bak yeni bir isim olarak, genç bir isim olarak bir parti kursam bir anlamı var. Çünkü bir yeniyim yani, yeni. Ya senin neyin yeni? Fikrin yeni değil. Hiçbir şeyin, bir kere korkaksın. CHP'nin amblemi altında korsan bir bildiri yayınladın. Korkaksın sen Özgür Özel. Cesaretin yok. İmamoğlu'ndan ipini koparamıyorsun. Cesaretin yok, iraden yok. Sen neyin partisini kuruyorsun ya? Sen Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na neyin meydanını okuyorsun ya? Neyin? Seçim kaybetmek siyasette %100 başarısızlıktır. Bak eyvallah. Ama bu kitle partileri için Türkiye'de maalesef geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi için kurumsal süreci düşünüldüğünde zaten böyle bakılmıyor ki.
1: Peki.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği seçim başarılarından ziyade sürekliliği ve temel ideolojik yapının korunması üzerine kurulmuştur.
1: Peki.
11: Şimdi kalkıyorsun sen, diyorsun ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne varsa götürmeye çalış. Götüreceğim diyorsun ya, götüreceğim. Şimdi biri gelse benim evime, evindeki eşyaları götürmek istese hukukta adı bellidir. Ya sen evinden eşyaları alıp, evin sahibi geldi, kiracısın, ben eşyalı vermişim evi sana, eşyalı oturuyorsun, evin sahibi geliyor, kardeş ben oturacağım, çık diyorsun, sana verdiğim eşyaları alıp yanında götürmeye çalışıyorsun. Ya bu olmaz, yanlıştır.
1: Peki.
11: O yüzden Özgür Özel'in ben hani çok başarılı olabileceğini falan düşünmüyorum.
1: Peki, şimdi son tabloyu biraz öğrenmek için Ankara'ya uzanalım ve Soner Çetin'e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Soner Bey'e uzanalım. Şimdi Soner Bey, Ersan Hoca dedi ki 80 milletvekili olursa tablo biraz değişir. Mansur Yavaş'ı alamazlarsa daha farklı olur, biraz handikap olur onlar için dedi.
12: Biraz değil, epey olur.
1: Epey olur. Evet. Siz nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Yarın kaç milletvekili gider, kaç milletvekilinin istifası durumunda nasıl bir yol haritanız var? Bize biraz bunlardan bahsedin. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi sahaya iniyor dedi sevgili Mustafa Yavuz. Neler yapacaksınız önümüzdeki dönemde?
6: Evet, çok teşekkür ederim. Ersan hocama bu arada selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda meslektaşız. Ben de meslekte ben de 35 yılını tamamlamış bir avukatım.
1: Doğru,
6: aynı
1: avukatsınız
6: zamanda.
1: Abi.
6: Yalnız evet sayın hocam, tabii biz herhalde sizden biraz daha fazla halkın içerisindeyiz. Gelip giden halkla çok fazla haşır neşir oluyoruz. Şimdi bazı anketlerden bahsettiniz, bazı oranlardan bahsettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranının %12-13'lerde olduğundan bahsettiniz. Ama bizim önümüze gelen anketlerde biz böyle bir şey görmüyoruz. Yani mesela son
1: ne görüyorsunuz
6: iki
1: efendim?
6: Araştırma var. Bu iki araştırmada birinde yeni kurulacak parti daha kurulmamış, gerçi ortada parti de yok. 5.3 gözüküyor Özgür Özel'in yeni kuracağı parti. Yeni parti diyelim artık, herhalde o da kesinleşti. Birinde de 5.9 gözüküyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de %22'lerde gözüküyor. Yani bölünmeden sonra bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu şu anda %22. Ve biz bunu halkın içinde de görüyoruz. Yani her şey sosyal medyada söylendiği gibi, sosyal medyada trollerin estirmeye çalıştığı gibi bir hava yok. Şimdi Sayın Özgür Özel ve ekibi doğru bir strateji belirlemişler aslında kendilerince. Yani bu Fransa'da uygulandı. Dar sokakta yürüyerek 500 kişiyle yürüseniz belki 100 bin kişiyle yapacağınız mitingden daha fazla ses getiriyor. Bu tamamen bir algı yönetimi. Efendim %35-37-40 oy alacaklarmış daha kurulmadan, CHP %1 alacakmış falan. Yani böyle komik komik şeyler. Anket, bizler de anket yaptırıyoruz. Anket sonuçlarına da ulaşmak gibi bir şansımız var. Görüyoruz. Ve bu %5.9'un doğru olduğunu kabul etsek bile bu kesinlikle ilerleyen zamanlarda gitgide eriyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Biz de diyoruz ki, vatandaşlarımızın birçoğu da onu söylüyor. CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkacağız, Cumhuriyete sahip çıkacağız. Ne Cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçeceğiz diyor. Yani evet. Biz bunu halkta gördüğümüz bu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız, MHK üyelerimiz ve parti yöneticilerimizin tamamı bundan sonra daha fazla halkın içinde olacağız. Halkla temas edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız zaten buna başladı, devam edecek. Mustafa Yavuz kardeşimiz, genel merkezde çok karşılaşıyoruz. O tabii CHP ile çok yakından ilgilendiği için o gerekli bilgileri verdi zaten. Sayın Genel Başkanımız yakın zamanda İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep gibi yerlere gidecek, esnaf ziyaretlerini yoğunlaştıracak ve kesinlikle kısır tartışmalara, kısır polemiklere hiçbir şekilde Sayın Genel Başkanımız girmek istemiyor. Aslında bizler de girmek istemiyoruz. Bizler de, siz sorduğunuz için bazı şeylerden bahsettim, biz o işlerle meşgul değiliz. Biz partiyi nasıl daha fazla büyütürüz, sağlıklı bir biçimde kurultay sürecini nasıl yaparız alnımızın akıyla, arınmayı nasıl gerçekleştiririz, gemiyi limana sağ salim nasıl yanaştırırız, onunla uğraşıyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemine dönmeye çalışıyoruz ve Sayın Genel Başkanımız bu konuda da kararlı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin her sorunu hakkında, AK Parti'nin bugün Türkiye'yi getirdiği noktanın çözümleri hepsi Cumhuriyet

0: Tüm halkımıza da izleyen, dinleyen, aslında 9 diye de 2 milyonun üzerinde hemşerimize mesaj atmıştık. Onlardan da özür diliyorum. Bir yanlış anlama olmuş herhalde. 10.30 gibi şey yaptık. Sabırla beklediler. Bana yüzlerce mesaj geliyor. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için. Tüm konuklara da, dinleyen, izleyen herkese de, tüm hemşerilerime, tüm yol arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için Soner Bey. İyi akşamlar diliyoruz, sizi uğurluyoruz. Ersan Hocam sizdeyiz, sonra Mehmet Faraş'tayız.
2: Buyurun. Şimdi bir defa Soner Bey ayrıldı yayında ama ben şunu söyledim. Birlikte yol yürüme imkanları olmadığı için bu güvensizlik birlikte girilecek bir seçimde oy oranını %15'le tutar dedim. Bu bir ankete dayanmıyor, tamamen benim tahminim. Dolayısıyla bu ayrışma kaçınılmaz. Keşke bölünmeselerdi. Kimse istemez. Ben de dedim ki biraz önce Mustafa Bey, geldim o tartışmaya girmeye gerek yok. O onu suçluyor, bu bunu suçluyor. Bunun bir faydası yok. Kısır döngü bir tartışma. Bir bu. İkincisi, bence Ertuğrul kardeşimin iki söylediği hususa katılmıyorum. Ki eleştireceğim onu. Siyasetçilerin verdiği sözlerin tutulup tutulmaması üzerinden sert konuştu. Bence öyle yapmazdı ama sinirini de anlamıyorum. Çünkü kendisi Sayın Özel'i sevmiyor anladığım kadarıyla. Ona oy da vermez. Niye öyle dert edindi bilmiyorum, o kadar kızmasına gerek
3: ben,
2: yok. Bir sorun yok. Oy vermeyecek, seçilemeyecek. Niye bu kadar ilgi çekti onu anlamadım.
3: Milletimin kandırılmasına müsaade etmem.
2: Siyasetçiler de bak şöyle söyleyeyim. Siyasetçi şu sözü verir. Gelir der ki kardeşim senin maaşını şunu yapacağım. Enflasyonu şunda tutacağım. Dövizi bunda tutacağım.
3: Ama traktör faiz vereceğim demez. Olacak. Bak. Hocam traktör vereceğim demez.
2: Bak, traktör vermenin daha ötesinde sıkıntılar olabilir. Siz gelirken dersiniz
3: olmaz,
2: ki kardeşim.
3: Olma. Kardeşim Özgür Özel'i savunmayı bırak ya. Hocam bari burada ilkesel bir noktada
2: misin?
3: Buluşalım
2: müsaade
3: ya.
2: Müsaade eder misin? Müsaade.
3: Hocam edemiyorum. Kim ya bak? Müsaade. Aynı şeyler değil ya. Tabii ki ya, siyasetçi ekonomik noktada vaat verebilir, bak, gerçekleştirir
2: anda,
3: ama.
2: Bak,
3: ya arkadaş. Bak
2: tutmaya bu, çalışıyoruz.
3: Bak bu bir zamanda dolar, Tansu Çiller'in şey vardı 47 ya, herkese geçti. Beş anahtar veriyorum. Bak Türkiye'nin oraları geçmesi lazım, onu söylüyorum hocam ya.
2: Ya müsaade eder misin? Ya zaten Özgür Özel, Sayın Faraç'ın söylediğine göre, sizin söylediğinize göre, Soner Bey ayrıldı söylediğine göre, onun kuracağı partinin bir anlamı yok. Onların oy alabilme kapasitesi de yok. Sorun değil. Ha, ama ilgini mi çekiyor? Merak mı ediyorsun o zaman, izlemeye devam edeceksin. Anlatabildim mi? Ya bak,
3: şimdi. Hocam milletin aldatılmasına bir de karşı
2: tamam zorundayım. Sen bilgilendir kardeşim, bir şey demiyorum ama o kadar çok ağır konuşmana gerek yok.
3: Sen bak, milletin aldatılmasına karşı çıkmıyor musun?
2: Ya elbette Özgür karşı çıkıyorum ama siyasetçilerin.
3: Özgür Özel'in herkese arkadaş, bir traktör bak, yalanını sen nereye koyuyorsun?
2: Ya doğru değil, söylemişse yanlış söylemiş.
3: Tamam, ben niye eleştiriyorsun?
2: Tamam ama öyle bir sinirle söylüyorsun ki ya çünkü, yani artık o ya çünkü hani bir eleştiri boyutunu geçiyor.
3: Hocam
2: anlatabildim
3: eleştiri
2: mi?
3: Boyutunu bilerek
2: ya
3: geçiriyorum.
2: Sen onu söyle kardeşim, de ki bu doğru değil de katılmıyorum bak, de böyle millet kandırılmaz bak, de ama Cumhuriyet, diyorsun ki yabancı ya bunların, şudur budur.
3: Hocam,
2: eğer bunları bir siyasetçilere söylemeye kalkarsan
3: bunların
2: dinlenmeye
3: şey
2: yol olur ya.
3: Bak bunlar Ekrem İmamoğlu'na seçim ofisi kurduğunda Atatürk'ün fotoğrafını kaldırıp buraya, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını koydular. Ya bak, sen bu adamı savunma.
2: Kardeşim,
3: tarihte yanlış
2: kardeşim,
3: noktada durursun.
2: Kardeşim, bak
3: ne söylüyorum.
2: Bu,
3: bunların bu, Atatürkçülüğü de yalan.
2: Özgür Özel'i savunma değil. Ben savunmuyorum. Ayrıca.
3: Net savunuyorsun.
2: Sen,
3: bak,
2: hayır.
3: Net Özgür Özel'i savunuyorsun.
2: Sen öyle bir kendinde ön yargı oluşturuyorsun. Yanlış yapıyorsun.
3: Hayır, ön
2: değil.
3: Yargı değil.
2: Biz burada, bak, biz burada bir partinin ayrışmasını, bölünmesini ve bundan sonra alınacak yollar üzerinden fikir
3: tamam,
2: yürütüyoruz.
3: Ben de diyorum ki Sıvacı Adem'in sıvadığı
2: yolda. Ben başarılı olur veya
3: yürünmez.
2: Olmaz da demiyorum.
3: Ben bunu söylüyorum hocam
2: bak, ben
3: ya.
2: Ben başarılı olur da olmaz da demiyorum.
3: Ben diyorum ki adam bulmuyorum. Ben diyorum ki adam millete aldatmış. Yanlıştır.
2: Mi?
3: Sen diyorsun ki
2: bak, devam
3: bunun neyi yanlış
4: bir
3: olabilir?
4: Bir izleyicimiz şey yazmış. Gürkan Bey merhaba. Ertuğrul Akar kimsenin sözünü kesmiyor ama söz hakkı az veriliyor. Lütfen kendisini daha fazla dinlemek istiyoruz. Hakikaten bu programda çok az verdik kendisine hocam.
2: Yok şimdi söz bende değildi
4: tamam,
2: ya.
4: Tamam siz söylediniz. Sizde de yani ben tamam, onu izleyicimiz şu, takdir etmiş.
2: Şu
4: yani,
2: hediye dağıtma işi Türkiye'de genel seçimlerde de.
4: Hediye derken?
2: Hediye. Biraz önce Sayın Faraş söyledi ya. Şuralarda şunlar dağıtıldı, bunlar dağıtıldı. Neyi savunuyorsunuz? Ben dedim ki hukuki tarafını bir kenara bırak. Siyasi tarafına bak. Muhtarlık seçimlerinden tut. Aza seçimlerinden tut. Bu Türkiye'de gelen seçimlerden tut, bu hediye dağıtma işi vardır. Önleyemiyorsun. Bak genel seçimlerde bu suçtur da. Seçim kanunda yazar. Siyasi partiler kanunda yazmaz.

0: yazar. Buna rağmen dolayısıyla yani ülkedeki muhtarlık seçimlerine, aza seçimlerine baktığında %25'inde sıkıntı vardır. Vardır bu. Bunun üzerinden hemen böyle karanlık bir tablo çizmeye gerek yok. Bir başka husus benim gördüğüm, tespit ettiğim, onu Ertuğrul kardeşim söyledi. Onun üzerinden gitmek istiyorum. Bence karın doyurmayan siyasi tartışmalara girmek yanlış. Buna muhatap olmak da doğru değil. Prim kazandırmanın da gereği yok. Çünkü bizde taban siyaseti esası var ama taban siyaseti, o hani matematiği halk belirler dediğim siyaset, biz ne söylersek söyleyelim. Ertuğrul ne söylerse söyleyeyim. Ben ne söylerse söyleyeyim. Son sözü onlar söyleyecek.
1: Tabii,
0: memnuniyeti varsa vardır. Yoksa yoktur. Tercih öyle olur, tercih böyle olur. Ama siyasette ne yapacaksın? Ön açacaksın. Doğru değil mi? Siyasette ön açacaksın. Çünkü 86 milyondan bahsediyorsun. Kimse vazgeçilmez değil. İktidarda olan iktidarı kaybetmek istemiyor. Diğeri alternatif olmak istiyor. Ha, bunu yukarıda tavanda kişisel tartışmalarla tüketmenin bir faydası yok. Onun için ben diyorum ki, bilmiyorum, aynı şeyi konuşacağız zannediyorum Hazun'la birlikte. Sizin muhatabınız millet diyorum. Kendi gündeminizi belirleyeceksiniz. Rakibin senin peşinden koşacak. Somut gündemlerimiz ne bizim? Ekonomi, iş, aş, hukuk, adalet, milletin çoluğu, çocuğu, okul, hastane, maaşlar, ihracatı arttırmak, üretim arttırmak, gençler olmalı. Mesela biz şimdi burada oturup hakikaten ya süt fiyatını, mesela biraz önce bir kıymetli arkadaş yazmış. Ya hoca da ne konuştuğunu bilmiyor. Bir taraftan buğday ucuz diyor, diğer taraftan soğan pahalı diyor. Kardeşim, ikisi arasında fark var. Fark şu, çiftçinin buğdayını hak ettiği fiyattan satmasıyla onun ekmeğe dönüşmesi, 25 lira olması, o mesele farklı. Soğanın burada üretilip satılmasıyla yurt dışından ithal edilmek zorunda kalması farklı. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Benim en büyük sıkıntım şu. Bizler de yapıyoruz. Oturduğumuzda karşımızdakini diyoruz ki, ya kodluyoruz. Ya bu şudur veya budur. Bu değil. Benim için Özgür Özel'in ne olduğu önemli değil. Umurumda da değil. Ama eğer benim önüme 86 milyon bakımından faydalı olabilecek siyaset getirebiliyorsa, teklif getirebiliyorsa, biraz önce dedik ya iki değil dedi, bir var mı dedi aklımda kalan. Yoksa onun kusuru, onun hatası. Aynen Ardahan Göle'de Hayrettin Hanoğlu'nu dinlemediği gibi. Sen dinlemezsen milleti, bak bunlar önemli meseleler. Bu bir kişi meselesi değil. Ben Ertuğrul'u anlıyorum. Diyor ki ya başarılı olamaz. Olabilir. Olamayabilir. Onun ben kararını veremem ki. Ben ne dersem diyeyim, son sözü millet söyleyecek zaten. Benim söylediğim şu. Bu ülkenin ihtiyaçları ne kardeşim? Ona bakacağız biz. 86 milyonun ihtiyacı ne?
1: Diyorum ki ben, bunu konuşuyor.
0: Ben diyorum
2: size bir soru soracağım. Bir soru soracağım.
0: Ben diyorum ki bu ülkede yapılması gereken, Sayın Erdoğan bakımından da budur, yapmıştır diyorum. Hakkını veriyorum. Bak, inkar etmiyorum, reddetmiyorum. 30 bin kilometre eğer sen bölünmüş yaptım diyorsan, onun karşısında farklı bir şeyle çıkacaksın.
1: Bravo.
0: Eğer sen karşındaki ben şu kadar yol yaptım, köprü yaptım diyorsa, sen gelip diyeceksin ki ben daha az bütçeyle, şu kadar maliyetle şunları yapacağım ve bu ülkeye bir takım insanlara somut icraatlarda bulunacağım diyeceksin. Boş konuşmayacaksın. Tembel siyaset yapmayacaksın. Sayın Erdoğan'la veya Sayın Kılıçdaroğlu kör dövüşü siyasetten millet bıktı. Bu değil. Bu tembel siyaset. Ucuz siyaset. Bu doğru siyaset değil. Onun için ben Sayın Erdoğan örneğini veriyorum. Başarılı bir örnektir diyorum. Ama temsil demokrasi, olmadı sandık demokrasi, alternatifler var. Hiç kimse kalıcı değil. Sonuna kadar gitmez. Mesela biraz önce Musa Bey dedi ki, ya hocam dedi, sen dedi şu esnaf meselesine mi gel dedi. Esnafın başındaki 25 yıldır gitmeyen. Ya aynısı sendikalarda da var. Aynısı siyasi partilerde de var. Aynısı milletvekillerinde de var. Biz bunu söylüyoruz. Mesela genç arkadaşım Ertuğrul olsun, çıksın. İki dönem yapsın, bıraksın gitsin. Üç olmasın, dört olmasın, beş olmasın. Mesela şimdi yeni parti diyorsun. Geçecek bazı milletvekilleri var orada. Onlar sonsuz siyasette kalmışlar.
1: 20 yıldır adam milletvekili.
0: Ne ortaya koyabilirler? Ben de merak ediyorum. Bugüne kadar ne ortaya koymuşlar? Hangi kanun teklifleriyle, hangi neleri ortaya koymak suretiyle çıkmış? Ben bunları yaparken objektif yapmaya çalışıyorum. Ama şu sıkıntıyı çekiyorum. Cımbızlanıp alınıyor. Ya bu oradan konuşuyorsa bunu desin. Ya yok öyle bir derdim benim. Benim derdim şu. 86 milyon karşında kardeşim. 86 milyonun derdi. Bence bu ülkenin şu anda en önemli derdi ekonomisi. Bu kadar. Bak bütün Mesele peki, şu anda ekonomidedir. Peki. Senin bunu yerli yerine oturtmak için vitrinin kim, ekibin kim, vizyonun kim, hikayen ne?
1: Yok hocam, bunları yok, atlatacaksın. Yok. Hocam yok.
0: Bunlar emeklinin derdine çare bulacaksın. Süt üretenin derdine çare bulacaksın.
1: Yok hocam, yok.
0: Bulamıyorsan da o zaman alternatif olamazsın, seçilemezsin.
1: Yok hocam,
0: yani
1: yok.
0: Mesele bundan ibaret. Mesela cari açık, cari açık, bütçe açık. Derdimiz değil mi? Ya bunların ikisini ya da en az birisini düşüreceksin ki enflasyonu düşürebilirsin. Bunu nasıl yapacaksın? Bunları anlatacaksın. Yoksa peki, boş teneke sözlerin, ben milletin karnının tok olduğunu söyleyeyim ben.
3: Mehmet Faraş'la devam ediyoruz. Buyurun.
0: Yeni parti. Yine aşırı sıcak oldu.
3: Yeni parti.
1: Evet, klimaları açabilirsin.
2: Şimdi, yeni partinin finansmanıyla ilgili sorular geliyor.
3: Finansmanı bir de şeyi de konuşacağız, binasını.
4: Evet, binayı göstereceğiz değil mi?
3: Göstereceğiz, göstereceğiz.
4: Şimdi ben,
3: fotoğraf var değil mi, hazır?
4: Bakın, baştan hep dikkat çektiğim bir konu var. CHP'yi bir grup, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ittifakının yarattığı bir ekip, Kılıçdaroğlu devirmek için şaibeli işler yaptılar. Kurultaya CHP'nin 103 yıllık tarihinde görülmemiş biçimde, etik dışı, ahlak dışı biçimde müdahale ettiler. 70'ten fazla vatandaş gitti bunu, CHP'li delege, kurultay delegesi gitti şikayet etti. Aralarında eski belediye başkanı var, Hatay belediye başkanı gibi. Ve sonuçta burada delegelerin bir şekilde bir bölümünün satın alındı, hediyeler, paralar verildiği ortaya çıktı. Şimdi bu bir olayın perde gerisindeki kirli sayfalar bunlar. İkinci konu, belediyelerin İmamoğlu Özgür Özel ekibinin getirdiği belediye başkanlarının şu anda 30'dan fazlası rüşvet yolsuzluk iddiasıyla cezaevinde. Bu da olayın bir başka boyutu. Arkadan direkt Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ekrem İmamoğlu'na bazı belediye başkanlarının açıktan para verdiğini açık açık itiraf ettiler. Muhittin Böceğin bu konudaki ifşası son örnektir. 5 milyon euroyu götürdüm, teslim ettim. Bunlara niye dikkat çektim? Bir de 2000'den fazla sırf CHP'deki bu yolsuzluk rüşvet olaylarını eleştiren insanlar hiçbir sorgulamadan, geçirilmeden partiden ihraç edildiler. Partiye getirilen insanlar geçmişte Cemal Enginyurt gibi tipler, CHP'nin tarihine, eski genel başkanına, şu anki Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ekibine ağır hakaretler ettiler. CHP ile ilgisi olmayan insanlar dolduruldu. CHP'nin örgütleri Cizşar'dan geçmişte CHP ile çatışmış partilerden gelenlerle dolduruldu. Velhasıl partinin genetiğiyle oynandı. Bu tabloya niye dikkat çektin? Şimdi bütün bu olaylara yol açan Özgür Özel ve ekibi parti kurmaya çalışıyor. İki tarafta bir paradoks var. Paradoksun bir tarafı şu. Bir bumerangtır. Bu bumerang geldi. Yarattıkları kirli tablo, kirli siyaset geldi kendilerine vurdu. Şimdi arkasında bu kadar, hiçbir beyaz sayfa bile görünmeyen, ideolojik olarak hiçbir çıkış görünmeyen, Türkiye'nin sorunlarına karşı hiçbir üretken bir sayfa açmayan birileri geliyor parti kuruyor. Uzun süredir CHP'nin üzerinde tepiniyorlar. Ne yapıyorlar? Partiyi yıpratalım, trollerle bir de besleme iki tane televizyon kanalı, birkaç tane gazete üzerinden CHP'ye karşı bir nefret yaratmaya çalıştılar. 32 bin civarında troll ortaya çıktı. O ahlaksızlar da burada bu konuları eleştiren bizlere, gazetecilere, siyasilere saldırdılar. Bütün böyle bir kirli iklim yarattılar ve bu kirli iklim zirveye çıktığında geldiler, dediler tamam CHP bitti, CHP çöktü. Hele bir tane gazeteci kılıklı bir kadın var, CHP gömüldü, tarihe gömüldü diyor. Ya CHP'yi kuran zihniyet, irade, emperyalizmi gömerek kurdu CHP'yi. Sen CHP'den ne anlarsın? Sen git parayla YouTube'da röportajlar yap. Sen CHP'nin bugün, bakın söylüyorum, o kişiler de dahil, CHP tarihe gömüldü diyenin CHP'nin asli unsurları üyelere gider alnını karıştırır. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü bu çok yanlış bir propaganda yürütülüyor. Şöyle bir şey yapayım. Bu saatten sonra bu kadar CHP üzerinde travma yaratmış, CHP'nin tarihine darbeler vurmuş bir ekip gidip parti kuruyor. Ben bunu artık, bu partinin kurulmasını ciddi biçimde yürekten destekliyorum.
3: Öyle mi?
4: Tabii, alkışlıyorum. Sayın Özgür Özel'i eğer yarın ya da pazartesi, yarın dilekçeyi verecekler mi bilmiyorum, belli de değil. Verdikleri an itibaren sevgili Gürkan, Taksim Meydanı'nda alkışlayacağım. Niye alkışlayacağım biliyor musunuz? CHP'nin yakasından düşecekler. CHP'ye kendi yarattıkları o kirli siyaset ikliminin artık o çamurları, kirliliği artık bulaşamayacak. CHP artık yolsuzluk, rüşvette anılmayacak. CHP kendi yolunda gidecek. Onlar ise yarattıkları o iklimin, yarattıkları o kirli ortamın, o şaibeli ortamın zemininde bakalım siyasi parti olarak nasıl örgütlenip gidecekler. Fason haberler, uydurma haberler. Bu kadar kişi istifa etti. CHP bitti. 12'ye düştü. 8'e düştü. Bakın iddia ediyorum. Ersan Bey çok seviyor iddiaya girmeyi. Cumhuriyet Halk Partisi ölüsü bile %22'dir. Ölüsü. İçinden 8 partiyi de çıkarsalar fasafis olur bu. Hele arkasında kirli bir geçmiş olanların kuracağı partinin peki, CHP'den koparacağı bir buğday tanesi kadar olamaz. CHP bu haftalar içerisinde örgütlenmeleri tamamlayacak. İl başkanlarının değişimi bitecek. İlçeler bitecek. Sayın Genel Başkan, Belediye Başkanı, il başkanını toplayacak. Ak mı kara belli olacak. Herkesin gücü ortaya çıkacak. Peki. Ve CHP o güvenli limana doğru yürümeye devam edecek.
3: Sevgili izleyiciler, şimdi yeni kurulacak partinin logosu, adı, işte katılacak milletvekilleri, belediye başkanları, üyeler, kaç kişi üye olacak, bütün bunlar tabii önümüzdeki günlerin tartışma konuları olacak. Ancak evet, şu anda halihazırda bildiğimiz Mustafa Kemal Mahallesi, Ankara'yı bilen izleyicilerimiz için evet, söyleyelim. Mustafa Kemal Mahallesi'nde Gelecek Partisi'nin eski genel merkez binası bu iş için tutulmuş anladığımız kadarıyla. Ve o binayı bugün arkadaşlarımız baktılar. İşte o bina bayağı büyük. 7 katlı galiba. Alta doğru da katları varmış. Aşağıya doğru da yani garaj vesaire veya ben de depo. Baktım. 7 katlı bir binadan söz ediliyor. Oldukça yatay bir mimariyle yapılmış. Ve yaklaşık kira bedeli 3,5 milyon civarında imiş aylık. Aylık bir bedel. Şimdi bir siyasi parti için bu büyük bir rakam olmayabilir tabii ki. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar hep şöyle ilerliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin kirası gibi evet, böyle bir tartışma vardı. Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl genel başkanlıktan uzaklaştıktan sonra bir ofiste kaldı. Fakat o ofisin de 1,5 yılı kadar bir bölümünde, bir yılda kendi avukatının Celal Çelik'in, Sayın Celal Çelik'in bürosunun, ofisinin üst katında, daha doğrusu dubleks, yani dubleks apartman yukarı, içindeki evet, bir dubleksten söz ediyoruz. Ben kendisiyle görüşmek için gittiğimde de orada görmüştüm kendisini. Oldukça da dar, küçücük bir yerde. Evet, orada yani bir kira bedeli ödemediği belliydi. Önceki yerde de kira bedeli zaten çok fahiş bir rakam olmadığı binayı gördüğünüz zaman anlıyordunuz. Kim ödedi, kimse ödemedi veya kimler ödedi, o ayrı bir tartışma konusudur ama neticede çok büyük rakamlardan söz etmiyorduk orada. Ama buna rağmen her lider, her siyasi parti lideri neticede şeffaf siyaset anlayışıyla kendisine yönelik bu tarz iddiaları cevaplar. Sayın Kılıçdaroğlu'na da bunlar soruldu. Kendisi de bu şekilde cevaplarını verdi. Fakat şimdi böyle bir bina var. Bu binaya henüz hazine yardımı almadılar. Partinin bir hazine yardımı söz konusu değil. Oldukça da büyük bir bina. Bu nasıl tutuldu sorusu da şimdi haliyle akıllara geliyor. Kim verdi bunun parasını sorusu da akıllara geliyor. Ama bir soru işareti olarak söyleyip geçiyoruz. Başka bir detay var mı Mustafa?
2: Şöyle o binanın işte 3,5 milyon aylık kira bedeli var. Bunun stopajı, o binada çalışacak kişiler, o binanın
3: tefrişi,
2: tefrişatı ve o binanın işletme giderleri var. Isıtması, soğutması. Hemen hemen orada hiç çalışmazsa bir 50-60 kadar personel çalışacak. Bu personelin maaşı, oradaki araçlar, şoförler. Kabataslak biz bir hesap yaptık. 15'te 20 milyon lira aylık o binanın gideri var. Bunun üstüne miting, il gezileri, işte çeşitli işte reklam, sosyal medya koyduğunuz zaman bu rakam aylık nereden baksanız
4: 2 milyon dolar gibi bir, değil mi?
2: 50-60 milyon lira gibi bir rakamı geçiyor.
4: Çok büyük bir para.
2: Tabii. Bu rakamın nereden gelecek? Şimdi 50 tane milletvekili, 80 tane milletvekili değil. Az önce söyledik. O milletvekilleri maaşlarından bir miktarını o gruba bağışlıyorlardı. O milletvekilleri maaşının yarısını verseler bile bu rakamı karşılayacak bir şeyi bulamıyorlar.
4: Şimdi 80... Gül İbrahimoğlu'nun kaçırdığı öne sürülen paralar var. Yeni evet, bir Aziz Aktaş bulurlar. Yeni müteahhitler bulurlar.
5: Ama siz yani Ertuğrul, bir izleyici şey yazmış. Özgür Özel ne zaman seçildi ki traktör dağıtsın demiş.
6: Hayır, seçime girdiğinde vaat
5: yok yok aslında. Tamam da seçilmedi ki dağıtsın. Seçilirse dağıtır demiş.
3: O da diyor ki soruldu, Allah bu diyor. Nasıl yapacaktınız?
5: Ben de bilmiyorum. Bunu hatta söyledim sana.
6: O kafadaki adamlar gidip Özgür Özel'e umut bağlıyorlar. Yazık günah ya.
5: Birisi yazmış demiş ki ya bu zaten seçilemeyecek bir parti. Siz gelin de şu bizim meselelerimizi konuşun.
6: Doğru, keşke onlara konuşabilsek de konuşamayız.
3: Bu arada izleyicilerimiz çok sayıda mesajlar atıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Trend Topik'inde de 3. sıradayız.
6: Ama hocam da Özgür Özel'e
3: arkadaşlarım bana iletiyorlar. Var yani. Arkadaşlarım bana iletiyorlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun gösterdiğiniz ilgiye ve desteğe. Çok sağ olun.
5: Konu o.
6: Keşke bu ileride. Yüzün gülüyor hocam. Özgür Özel deyince gülüyorsun
4: biraz
6: hocam.
4: Biraz önce ben. Sayın Celal Çelik'in değil mi avukatın ofisinde o dar koşullarda, zor koşullarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun.
3: Haftalarca onu sordular.
4: Evet yani. Evet. Ya yok efendim buranın kirası nereden geliyor, masrafı nereden geliyor? Ya bunu sorgulamayanlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumasının şoförünün yemeğini kestiler. Şimdi burada mesele şu, 2 milyon dolarla başlayan bir siyaset merkezi olacak bu. Kiralar falan harcamalar ve toplum bunu sorgulasın. Niye bunu sorgulasın?
3: Çünkü aidat geliri yok henüz.
4: Tabii, yok hiçbir şey yok.
6: Parti yok ki.
4: Bakın şunu, şey yok ortada. Bir dakika niye sorgulaması gerekir?
2: Araçta da bir bilgi vereceğim. Bugün Özgür Özel'in kullandığı aracı teslim edip etmeyeceğini araştırdım. Yani Özgür Özel'e yakın isimlere sordum o. Biliyorsunuz Uşak... halkının içinin dizayn ettirdiği lüks bir minibüs var. Onu geri iade etmeme gibi bir düşünceleri varmış.
4: Tamam bir dakika ben
3: nasıl
4: şunu...
3: yapacaklar?
2: CHP Genel Merkezi
5: Mustafa
2: direkt...
5: Baba geri iade değil, iade de. Geri iade. Zaten geri.
4: Şunu söyleyeyim Mustafa'cığım. Mustafa'cığım yani. Onlar çok tartışılacak. Bak, o araç alınır. Şunu söyleyeyim.
3: Nasıl
4: bak,
3: alınır?
4: Arkası teslim etmek zorunda kalacak ya. Gider bak icra mahkeme kararı gene alınır yani. Babasının çiftliği mi orası?
2: Normalde öyle yani hukuken yani gider CHP Genel Merkezi alır. Ama Özgür Özel o aracı ya kendisine satılmasını ya o aracı teslim etmeyeceklermiş.
4: Ya
2: yani
4: öyle bir edecek hava kardeşim. Bu böyle parti işgal etmeye, parti gasp etmeye benzemiyor. Devlet gider aracı alır gider. Şunu söyleyeceğim. Bakın zaten.
2: Ben onların düşüncesini söylüyorum.
4: Bugün onların düşüncesini falan takmıyor toplum ya. Bırak arkaları hep kirli hep şaibe. Hiçbir şekilde takmıyor.
5: Ertuğrul'la bu akşam vallahi yaptırıyorsunuz.
4: Şunu söyleyeyim. Sevgili Gürkan.
5: Ben de diyorum ki ya partiden zaten bir şey çıkmayacak.
4: Çıkmaz.
5: Abi. Gel başka şey.
6: Hocam Özgür Özel sana milletvekili teklif etse kabul eder.
5: Kabul etme.
4: Bitirin, ben bir bitireyim arkadaşlar. Niye
6: buyurun, peki göreceğiz buyurun. Hocam.
5: Yok.
6: Ama Mehmet abi.
5: Arkadaş.
6: Bak önemli bir şey soruyorum. Bak bu kadar savunuyor ya hoca.
5: Ya neyi savunuyor?
6: Milletvekili teklif edilecek. Hoca da kabul edecek. Evet, bunu yazın mı? Ya tarih yazsın.
5: Ya kardeşim
6: yazsın.
5: Ben milletvekili kabul etseydim.
4: Kendini sakın yapma.
5: Şimdiye kadar çoktan.
4: Ben bir şey söyleyeceğim.
3: Peki buyurun.
5: Ben bağımsız bir adam.
6: Özgür Özel. Özgür Özel.
5: Ben var ya doğru gördüğüme doğru derim. Yanlış gördüğüme yanlış derim.
3: Peki.
5: Bak.
3: Mehmet
4: Bey buyurun. Baştan gidip.
5: Öyle bir ikbal peşinde olsaydım siyasette Ertuğrul tahmin ediyorsun. Şimdiye kadar çok yol alırdım.
4: Başlangıcında bile.
5: Benim öyle bir isteğim yok.
2: Son dakika bilgisi vereyim.
4: Bir dakika. Ya bir dakika dur.
6: Nasıl oluyor Mehmet abi?
4: Abi gir araya. Bitireyim
6: yok
4: ya.
6: Abi gir araya.
4: Bitireyim. 3 defa araya giriyorsun. Peki,
5: araya.
4: Ya bu Mustafa'nın taktiği değil. Ya. Bir bilgi vereceğim diyor basıyor.
2: Peki. Ya bak, abi Allah vicdan.
5: En az o konuşuyor.
4: Ya bana
5: en
4: söz
2: verdi. Hocam beni savurun ya.
4: Ya bana söz verdi.
5: En az vallahi en az.
4: Ben moderatöre bakarım bana peki, söz verdi.
3: Sonra Mehmet Bey tamam buyurun.
5: En çok sen konuşuyorsun. Sonra usulü
4: üzerine bu kadar bitirdim ben buyurun devam edin.
3: Mehmet Bey buyurun.
4: Buyurun devam edin.
6: Tamam, Mehmet abi sen bizim sözümüze girdin. Bizim
4: küsmeyiz. Ya bir başladınız üçünüz tarzda geçtiniz ya.
3: Bir dakika tamam ama arkadaşlar lütfen. Mehmet Bey buyurun. Tamam, tamamlayın ben. Sözünüzü buyurun.
4: Bitirdim tamam.
5: Tamam Mustafa Bey buyurun.
4: Ne diyeyim yani konuşamıyorum işte.
3: Ya buyurun efendim rica ederim. Ya,
4: ya arkadaşlar Mustafa çok yapıyor bunu bir bilgi vereceğim.
5: Ben
4: bilgi benden sonra ver lütfen. Bir şey söyleyeyim bir dakika arkadaşlar. Benim dikkatimi dağılıyor. Bak bana bir sürü insan yazıyor.
2: Ben de konuşurken aynısını söyleyeyim. Sen de yapıyorsun.
4: Ben
2: abi.
4: Yapmadım ya. Ben
3: dur,
4: nasıl
3: yapmadım? Ya, şahitler bırakın var. Bırakın ama bunu var. Tamam. Mehmet Bey lütfen.
5: Ben şahit.
3: Mehmet Bey buyurun. Buyurun Mehmet Bey dinliyoruz sizi buyurun.
4: Arkadaşlar ben zaten kısa öz konuşuyorum. Partinin bakın 2 milyon dolarla anahtarı çevrilen bir bina var ortada. Ben bunu soruyorum. Şimdi açıktan soralım. Bizi izleyen milyonlarca insan aklındaki soru. Bu para nereden geldi? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun şoförünün korumasının ekmeğini suyunu kesen zihniyete soruyorum. 2 milyon dolar gibi bir parayı nereden getirdiniz? Bu binayı nasıl kiraladınız? Anahtarı nasıl vurdunuz? İçini nasıl döşeyeceksiniz? Onlarca yüzlerce personeli nasıl alacaksınız? Belki yüzden fazla aracı nasıl alacaksınız? Bir sürü kentte binaları nasıl kuracaksınız? Arkanızda kim var? Ben bunu soracağım sonuna kadar soracağım. Yok öyle böyle. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu oranın kirasını kim ödedi, buranın masrafını kim ödedi şeklinde utanç verici ucuz sorular soranların bu konuda peşini bırakmayacağım. Çünkü ahlak ve edep siyasetin temeli olmadıkça bir bumerang gibi gelir sizin suratınıza çarpar. 2 milyon doları nereden buldunuz? Veli Ağbaba mı verdi? Gül İbrahimoğlu İngiltere'den mi gönderdi? FETÖ'cüler mi topladı parayı gönderdi? Bak açık açık soruyorum. Bak açık açık soruyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ vurgusu benim zihnimden gitmeyecek. 3 defa üstüne basa basa söyledi. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine şu an saldıranların merkezinde orada direksiyonda oturanların tamamı FETÖ'cüler. Sayın Kılıçdaroğlu bunu boşuna söylemedi. Ben söylüyorum FETÖ bu partinin neresinde? İngiltere, Almanya, Avrupa bağlantılı bu örgüt neresinde? Son dönemde 1000'den fazla FETÖ'cü bir ay içerisinde yakalandı. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde bu hareketlilik ve bu partiyi kuran insanlar bu 2 milyon doları bir anda getirip bir binaya dökebiliyorlarsa arkalarında çok önemli bir güç olmalı. Burada Ekrem İmamoğlu adına geçen hafta açıklanan havuza para aktarıldı. İşte neydi adı? Remzi Baka değil mi söyledi?
3: Remzi Baka.
4: Baka. Havuza 850 milyon lira aktardım %10'unu diyor. Bu havuzdan mı besleniyor? Halen deşifre olmamış döviz büroları mı var? Halen deşifre olmamış havuzlar mı var? Bunlar açıklanmadığı sürece bu yeni kurulacağı iddia edilen parti temiz bir güzergah üzerinde halkın karşısına çıkamaz.
5: Mustafa Baba senden önce bir söz alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Tabii tabii. Sağ ol.
5: Şimdi Türkiye'de yeni parti çok kuruldu. Dedi. Anahtar Partisi kuruldu. AK Parti o zaman ben dedi ayrıldım kendim ekibimle hareket edeceğim dedi. Belki 50-100 parti kuruldu. Her parti bir kaynak bulur. Bu kaynağın hesabını soracak yer belli. Şimdi yine önden yükleme yapıyor. FETÖ'cü ilan etti. Sen açıkla abi kaynağını.
4: Söyleyeyim.
5: Neresi abi?
4: Söylüyorum.
5: Kim vermiş abi?
4: Söylüyorum.
5: Nerede belgesi?
4: Tamam dur söyleyeceğim. Belgesi şu. Adam gidiyor savcıya diyor ki ben buradan diyor abi, 8,5 milyar
5: ihaleler.
4: Ya ne gizli tanı? Adamın açığa, adı
5: der.
4: Açık Remzi Baka dedi ki 800 ben 8,5 milyar ihale aldım. Bana geldi İbrahim diye biri dedi ki %10 Sayın İmamoğlu'nun havuzuna aktarılacak. Ben de parayı götürdüm. Beylikdüzü'ndeki tamam, ofisten verdim. Ben de diyorum ki ben de diyorum ki ya Ekrem İmamoğlu'nun kankası değil mi? Onu genel başkan
5: abi
4: yapan.
5: Abi niye böyle sen yargıyı da buluyorsun?
4: Ya Ekrem
5: nasıl
4: İmamoğlu
5: şey ya?
4: Özgür Özel'i genel başkan yapan.
5: Ben
4: kim?
5: Şimdi diyebilir miyim Ertuğrul'a şöyle yaptım böyle diye. Olur mu?
4: Özgür Özel'i
5: ya?
4: Genel başkan kim yaptı? Ekrem İmamoğlu. Ve belediye başkanları
5: tamam,
4: bazıları götürdü. Ben de soru soruyorum sadece. Tamam. Bu havuzdan halen beslenen bir sistem
3: bugün
4: var mı?
3: Bugün yalnız bir noktayı daha altını çizelim. Evet. Bugün MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli dedi ki milletvekili olarak ayrılıyorlarsa hazine yardımının ayrıldıkları oran kadar.
4: Ama kaç oradan da bir sürü insan ayrıldı.
3: Ondan sonra hazine yardımının onlara verilmesi gerekir etik dedi. Etik olur dedi.
5: Hukuken mümkün
6: o
5: değil.
6: O mümkün değil.
5: Şöyle ya. Söyleyeyim.
2: Yeni Yol grubu da aynı şey. Bugün
5: Mustafa hemen bitiriyor vallahi. Şimdi biraz önce söyledim. Ertuğrul da bana hak verdi. Her ne kadar beni Özgür Özel desteklemekle suçluyorsa.
6: Yok Özgür Özel tamam. Sempatizanı tamam, dedim bak. Hocam.
5: Sempati duymakla var. Sana da var. Sempati duyuyorum.
4: Mustafa'ya da duyuyorum. Gürkan'a
5: da duyuyorum.
6: Tamam.
5: Yani bak, buna Özgür Özel'i ben hayatımda görmedim.
4: Var hocam nasıl söylemişim. Sempati Allah var. Allah.
5: O bana sempati duysun. Ben niye ona sempati
6: ben de bıcır bıcır tavırlarını seviyorum Özgür Özel'i.
5: Neyse. Şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar. Bak konuşuyoruz. Yine sözümü söyleyeyim ben buraya buyurun, noktayı bırak. Ya bu partinin adam olmaz, bu parti sonuç alamaz, bu parti FETÖ'cü, bu parti ocu bucu neyse. Millet onun takdir değerlendirmesi yapar.
4: Ben diyorum ki diyorum neden ki ya, FETÖ artık, destekliyor, bak. Neden Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ saldırıyor? Neden Özgür Özel yeni partiyi
5: öyle
4: destekliyor?
5: Bir, öyle bir,
4: ben çıkarsama yapıyorum.
5: Bir yerden alıp kendinize göre yapıyorsunuz.
4: Ha, yapıyorum.
5: Doğru gözükmüyor bana diyorum.
4: Ya ben yaptım. Ortadaki yatışmaları söylüyorum.
5: Tamam,
4: hocam
5: tamam,
4: yapma.
5: Tamam. Sana göre her şey bir şey.
4: Nasıl bir şey? Bana
5: her
4: göre
5: şey
4: her
5: öyle
4: şey.
5: Öyle olmazsa bir şey.
4: Ya hocam karambole getirme. Tamam, tamam, biz Urfalı'yız. Çok güzel,
5: çok güzel,
4: yapma,
5: güzel.
4: Yapma gözünü seveyim.
5: Tamam ben de Nevşehirliyim ya, kardeşim Nevşehir, Allah Allah ya.
4: Ya Nevşehirliyim. Urfalı'nın bir Allah mahallesi Allah kadar bir
5: ben bak Nevşehir. Yapma. Bak Nevşehir.
4: Hocam ben 14.500 yıllık
5: kasabasından gelmişim Allah Allah.
4: Bak lütfen.
3: Tamam tarih yarışmaya
5: gelin. Tamam neyse bak benim de geldiğim yer gibiliyetim belli.
4: Nevşehirleri seviyoruz hocam merak etme.
5: Şunu söyleyeyim. Kardeşim. Biz 1 trilyon 400 milyar lira ödenen faizi konuşalım. Mazotu tamam. Konuşalım. Bunları konuşalım. Zaten bunlardan bir şey olmaz. Bir cacık olmaz. Anlam ifade etmiyor. Bunları konuşalım. Yap işletleri konuşalım. Yükleri konuşalım. Vatandaşın, emeklinin maaşını konuşalım. Bunları konuşalım. Niye bu boş işlerle biz böyle bir sonuç ifade etme %5 bile alamayacak partiyi konuşuyoruz ki ya? Ne anlamı var? Biz milletin gerçek dertlerini konuşalım arkadaş.
0: Ha eğer ilgi çekiyorsa izlemeye devam etmek lazım. Bugün faiz bilemiyoruz ki
4: 37'de kaldı. Mesela hocam kalsın, ne anlama geliyor onu söyleyeyim.
0: Kalsın ama gerçek faiz farklı. Faiz bankaya gittin mi kredi istedin mi sana çaktığı faiz çok farklı. Bankalar yine götürüyor. Faiz başımızın belası. Kötülüklerin anası. 3 yıldır düşmeyen enflasyonu konuşalım. Bunları konuşalım. Bunları masaya yatıralım.
3: Bitti mi hocam?
0: Tabii tabii.
3: Mustafa. Ekleyeceklerini toparla bitiriyoruz çünkü programı.
2: Evet, yeni partiyle alakalı bu daha da şey olacak. Partinin tüzüğü, o zaman hızlı bir şekilde toparlayacağım. CHP'deki Özgür Özel'in son yapmış olduğu tüzük kurultayındaki parti tüzüğünü aynı uygulayacaklar. Programda benzer bir program olacak. Yani çok farklı bir yeniden bir yepyeni bir parti kurmuyor. Adı yeni olsa da CHP'nin kopyası bir parti olacak. Öncelikle onu söyleyeyim.
3: Başka partilerden katılım bekliyorlar mı Mustafa? Yani mesela Deva'dır, Gelecek'tir veya ne bileyim eski ANAP, eski başka partiler olabilir. AK Parti olabilir, AK Milliyetçi Çevre'den olabilir.
2: Gelecek, AK Parti'de geçmişte siyaset yapmış isimler var. Muhafazakar kesimde siyaset yapmış isimler
6: Bülent
2: var.
6: Bülent Arınç var mı abi?
2: Bülent Arınç kendisi göre... olmasa da Alanya Belediye Başkanı yeğeni olacak. Milliyetçi kesimden isimler olacak.
6: Aileden kurtulamıyoruz.
2: Ben yani. Bir isim duydum, bunu söyleyeyim. MHP'de geçmişte siyaset yapmış.
0: Bir haber düştü, bir teyit etsin abi sana.
3: Gönderin hocam.
6: Dur. Kim abi MHP'de?
4: Söyle ismini.
0: Önemli.
2: Mustafa Ertekin ismini duydum.
3: Yok canım, Zafer Partisi'ne geçti.
6: Öyle mi? Evet,
4: ben bugün fotoğrafı başkan. Çıktı o şey hocayla.
2: Bugün bana akşam saatlerinde onun geçeceği bilgisi
4: yok,
2: geldi.
4: Yok, Zafer Partisi'ne geçti o.
2: Dolayısıyla hem milliyetçi kanattan hem muhafazakar kanattan ama özellikle AK Parti'de geçmişte siyaset yapmış isimler bu yeni partinin ikinci aşamada vitrininde olacak. Yarın parti Gürkan Bey'in ifade ettiği gibi sadece milletvekilleriyle kuracaklar. Milletvekilleri başvuru yapacaklar.
0: Yeni biletler kesiyorlar.
2: Dolayısıyla peki. Çok böyle sürpriz bir şey olmayacak.
3: Katılım beklemiyorsunuz. Peki. Evet. Bitirmeden önce sevgili hocam da göndermiş, gazetelere düşmüş ama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongre'ye bir mektup gelmiş. Dışişleri Bakanlığı Beyaz Saray adına Temsilciler Meclisi üyesi Wesley Bell gönderdiği yanıtta demiş ki Türkiye'nin F-35 projesine tekrar katılım için gereken hukuki şartların henüz sağlanmadığını bildirmiş. Herhalde başka hukuki şartları arıyorlar.
0: Yeni bizden
3: arıyorlar.
0: Bir takım yükler istiyorlar.
3: İstiyorlar olabilir. Böyle Trump bir klasikeye dikkatimizi
0: Trump
3: çekmiş.
0: Ya onun bir dediği bir dediğini tutmuyor.
4: Trump o zaman ne?
3: Evet.
0: Bir Netanyahu
3: sevgili izleyiciler gene dop dolu bir Türkiye gündeminde eğrisiyle doğrusuyla bir programın sonuna geldik. Ankara'dan Mustafa Yavuz çok teşekkür ederim. Ertuğrul Akar hukukçu çok teşekkür ederim. Mehmet Faraç çok teşekkür ederim.
4: Ben
3: gazeteci
4: teşekkür ederim.
3: Mehmet Faraç ve Profesör Ersan Şen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katkılarınız için. Sevgili izleyiciler, gösterdiğiniz ilgiye de ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her program Taksim Meydanı'nı diri, canlı ve izlenme oranlarında zirvede tutmayı başarıyorsunuz. Bu ilginize, bu desteğinize de biz her zaman layık olmaya çalışıyoruz. Dop dolu programlarla, dop dolu içerikle ve herkesin özgürce konuşabildiği bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Bu da karşılığını buluyor tahmin ediyorum. İlginiz için, desteğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizden sonra Yakup Sağlam değil mi arkadaşlar var? Göremedim Yakup'u. En az gelmedi. Geliyordur şimdi içeride. İçeri girecek ve Yakup Sağlam haber nöbetini bizden devralacak. Mutlu, huzurlu bir cuma sabahına uyanmanız dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
7: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz. TGRT FM Haber.
8: yardım çağrılarına destek veren gazeteci, şarkıcı ve sunucuların ifadesine başvurulmuştu. Soruşturmada ifade verecek isimlerin listesi de genişledi. Bu kez oyuncu Hazal Kaya, komedyen Şahan Gökbakar ve gazeteciler Fatih Altaylı ve Özlem Gürses de ifadeye çağrılan isimlerin arasına katıldı.
9: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var?
10: Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
11: Bilginize başvurulacağı yönünde bir bilgi aldık.
12: Gazeteciden şarkıcıya, sunucudan avukata birçok isim peş peşe adliyenin yolunu tutmuştu.
13: Öykü Hanım, ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
14: Evet. Bilgime başvurulacak.
15: Yani hatta pişman olduğumu da söyledim neticede.
12: Ahbap dosyasına yeni ünlü isimler de eklendi.
16: Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
17: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
18: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
12: Ahbap Derneği soruşturmasında gözler deprem dönemindeki yardım çağrılarına destek veren isimlere çevrilmişti. İlk olarak Ece Öner şarkıcı, Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Sertel ifadeye gitmişti. Üç isim de Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.
13: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
14: Evet. Bilgime başvurulacak.
13: Gökhan Bey, bir şeyler söyleyecek misiniz?
12: En son gazeteci Fatih Portakal da İstanbul Adliyesi'nin yolunu tuttu. İfadesinde yeterli araştırma yapmadığı için kendini suçladı ve özür dilemeye hazır olduğunu söyledi.
9: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var?
15: Kendime kızıyorum aslında. Yukarıda verdiğim ifadeler aynı şekilde. Yani daha fazla belki sorgulayabilirdik, edebilirdik ama bugün de ortam içerisinde üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.
12: Soruşturmada ifade verecek isimlerin listesi genişledi. Gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'in yanı sıra oyuncu Hazal Kaya, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan da adliyeye çağrıldı.
16: Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
17: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
18: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
19: Aşkınla kuzane.
8: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlerle ilgili af düzenlemesi yer almıyor. İşte ayrıntılar.
20: Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
12: Önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Vekiller tatile çıkmadan yasalaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığı hız kazandı. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlere af yok. Terörsüz Türkiye sürecinde artık son viraja girildi. Önemli eşiklerden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı kesinleşti. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti önümüzdeki pazartesi teklifi meclis başkanlığına sunacak. En geç Ağustos ortasına kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gerçekleştirdiği 2 günlük siyasi parti turunda yasanın hızla çıkarılması için bir ön mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmadı. Ancak genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
20: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
12: Görüşmelerde DEM Parti Öcalan'a statü, suç işleyen işlemeyen ayrımı yapılmaması, örgütün üst kademesinin de kapsama alınması gibi talepleri dile getirdi. Kurtulmuşunsa her şeyin bir anda olmayacağı, ilerleyen süreçte yeni hukuki adımların atılabileceğini söylediği öğrenildi.
20: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
12: DEM Parti'nin ısrarına rağmen AK Parti'nin yasa taslağında Öcalan'a statü yok. Ancak İmralı'daki koşulların esnetilmesi için bazı adımlar atılacak. Bu kapsamda Öcalan cezaevi kampüsü içindeki çalışma ofisine geçebilecek. DEM heyeti dışındaki ziyaretçilere de adaya giriş izni verilebilecek. Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle iletişim kanallarının açılmasına yönelik bazı adımlar atılacak. Edinilen bilgilere göre Öcalan'da kendi açısından eksiklikleri olsa da çerçeve yasanın çıkmasının önemli olduğunu düşünüyor. AK Parti'nin taslağına göre Türkiye'de suç kaydı olan silahlı veya bombalı eylemlere karışanlar terör suçlaması düşse dahi mutlaka ceza sistemine dahil edilecek. Şu anda cezaevlerinde 4000'den fazla PKK'lı bulunuyor. Terör örgütü suçlaması kalkacağı için kanunla birlikte çok sayıda tahliye gerçekleşmesi bekleniyor.
20: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
8: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında da yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dönemin valisi Tuncay Sönel ve çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada Sönel'in telefonunun açılmasıyla birlikte bütün detaylar da ortaya çıktı. İhraç edilen polis Gökhan Ertoğ'un yazışmaları suç ağını adeta deşifre etti. Ankara'daki son operasyonda da 2 kişi daha gözaltına alındı.
12: Bir telefon, dijital deliller ve peş peşe ortaya çıkan çarpıcı iddialar. Gülistan Doku dosyasında iki şüpheli daha gözaltında.
1: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
21: Bakın, bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyorum.
12: Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in telefonu açıldı. Her şey ortaya çıktı. Sahte isimli hat üzerinden ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları saptandı. Sonel'in sosyal medyada aleyhine paylaşım yapanları susturması için Ertok'a talimat verdiği belirlendi.
1: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
12: Soruşturma dosyasına göre para trafiği valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütüldü. Eroğlu'nun hesabından eski polis Ertuğ'a 5000 ve 10.000 liralık para transferleri yapıldığı resmi kayıtlara geçti. Skandal bununla bitmedi. Eski polis Ertok'un valiyi eleştiren bir kişiyi yasa dışı şafak operasyonuyla evinden aldığı belirlendi. Ertok, elleri kelepçeli ve yüzü kanlar içindeki kişinin fotoğrafını vali Sonel'e gönderdiği dosyaya yansıdı. Ertok'un Samsun'da yabancı uyruklu bir kadını zorla sınır dışı ettiği ve telefonuna el koyup takipli cihaz verdiği de anlaşıldı. Cihazın 20.000 liralık bedeli yine koruma polis tarafından karşılandı.
1: Güveniyorum. Ucu nereye giderse gitsin.
12: Dijital materyallerden elde edilen deliller doğrultusunda Ankara'da yakalanan iki şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma gibi 6 ayrı suçtan işlem başlatıldı. Soruşturma derinleşerek sürüyor. Kızının kemiğini isteyen Gülistan Doku'nun annesi Tunceli Adliyesi'nin önünden gözaltında bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e seslendi.
1: Sen de bir annesin. Allah için. Sen ne gördün? Git anlat. Savcı hanıma. Oğlu ne yaptı? Koca ne yaptı? Anlat.
21: Bu operasyonların daha üçüncü ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
8: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüne ilişkinde soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Sır perdesini aralayacak olan en kilit delil olan genç kızın cep telefonu İspanya'dan sonra gönderildiği Çin'de de açılamadı. Gelecek rapordaysa dikkat çeken bir uyarı yer aldı.
22: Telefonu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz.
12: İspanya denedi, Çin denedi. O gecenin tek gizemli tanığı yine çözülemedi. Şifresi kırılamayan cep telefonundan üstüne bir de net uyarı geldi. Zorlanırsa tüm veriler silinebilir.
23: 3. sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
12: 21 yaşındaki Rojin Kabayiş günlerce arandı. Cansız bedenine Van Gölü kıyısında ulaşıldı. Ölümündeki sır perdesi aylardır aranmayı bekliyor. Soruşturmanın en kritik delili ise genç kızın cep telefonuydu. Ancak o telefondan yine haber çıkmadı. Şifresi bir türlü kırılamayan telefon Şubat ayında önce İspanya'ya gönderilmiş ancak bir sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine kilit delil 30 Nisan'da bu kez Çin'e yollandı. Çin'den beklenen 6 sayfalık rapor soruşturma dosyasına girdi.
24: Rojin'de intihar
0: Etmez, etmemiş.
12: Rapora göre yapılan teknik incelemelerde telefonun şifresi yine kırılamadı. Üstelik raporda çok kritik bir uyarıya yer verildi. Cihaza yapılacak zorlayıcı bir müdahalenin yazılımla birlikte tüm verileri kalıcı olarak silebileceği belirtildi.
2: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
12: Soruşturmayı kilitleyen o delil için şimdi son hamle yapılacak. Telefonun Türkiye'de uzman ekiplerce yeniden incelemeye alınması bekleniyor.
5: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Sayın veliler, değerli anneler, babalar.
8: Ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay Bursa'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evlerinde ise özel düzenek yakalandı ve yetiştirilen kenevir ve çok sayıda esrar ele geçirildi. Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı. Kardeşi ise tutuklandı.
12: Filmlerinde kurduğu fantastik dünyalarla tanınıyordu. Ancak bu kez evinde kurduğu uyuşturucu düzeniyle gündeme geldi. Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. İmza attığı popüler filmlerle adından sıkça söz ettiren, Türk sinemasının önemli isimleriyle çalışan ünlü yönetmen bu kez bir narkotik operasyonuyla gündeme geldi.
6: Hemen bir ulak bir elçi falan bulasın.
12: Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri ünlü yönetmen Ezel Akay'ın İnegöl'deki evinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
24: Kusura bakmayacaksınız. Evet, birazdan sizi dışarı atacağız. Bizim meslek böyle.
12: Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese baskın düzenleyen ekipler evde adeta küçük bir uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği belirlenen kenevir bitkileriyle satışa hazır çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konuldu.
6: Kâfi nuru sizin eteğinize göndeririz. Naçiz hazinemiz zat-ı şahanenin gölgesinde.
12: Operasyon kapsamında ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Saç ve kan numunesi alınması için hastaneye getirilen ünlü yönetmen karşısında basın mensuplarını görünce gerildi. Akay kardeşler gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi.
6: Benim böyle mizah dışında da projelerim var ama hani bir türlü kurtulamıyorum.
25: O da sana yapışmış bir şey.
6: O da bana yapışmış bir şey.
12: Ezel Akay adli kontrole serbest bırakıldı. Kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.
8: Memur emeklisi dul ve yetimlere verilecek olan enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu. Farklar bugünden itibaren hesaplara geçecek. Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi.
12: Memur emeklisi, dul ve yetimleri sevindirecek haber geldi. Aylıklarına yansıyacak enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu. Açıklamayı Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı.
26: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
12: Emekli sandığı kapsamındakilere ödenecek enflasyon farkı tutarı netleşti. 1-14 Temmuz arasındaki maaş farkı %6,09 oldu. Bununla birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.
26: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
12: Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkları 24 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak. Buna göre ücretlerini her ay alanlara Temmuz için bir aylık maaş farkı ödenecek. 3 ayda bir maaş alanlara 3 grup halinde fark yatırılacak. 1. grupta Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı, 2. grupta Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı, 3. grupta Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde aylık alanlara da 3 aylık maaş farkı tutarında ödeme tahakkuk ettirildi. 1.491.370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira oldu. Öte yandan SSK ve Bağkur kapsamında aylık alanların maaşları zamlı olarak ödenmeye başladı.
27: Bugün itibariyle tüm SSK ve Bağkur emeklerine %16,60'lık güncelleme kesinleşmiş bulunmakta.
8: Üniversite hayali kuran milyonlarca adayı için kritik viraja gidildi. Tercih dönemi öncesinde TÜİK adaylara yol gösterecek bir rapor yayımladı. en yüksek istihdam oranına sahip bölümler, en kısa sürede iş bulan mezunlar ve en çok kazandıran meslekler tek tek sıralandı.
12: Tercih dönemi başladı. Adayların aklındaki soru ise aynı. Hangi bölüm daha çok kazandırıyor? Sorusunun cevabı pilotaj olurken hangisi daha kolay iş buluyor? Sorusunun cevabı ise değişmedi. Zirvede yine tıp vardı. 2,5 milyona yakın adayın merakla beklediği YKS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Kritik süreç öncesinde Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini yayımladı. Verilere göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı geçen yıla göre gerilerken iş bulma süresi de kısaldı. Araştırmaya göre lisans mezunları arasında en yüksek ortalama kazancı pilotaj sağladı. Onu mühendislik bölümleri ve tıp takip etti. Ön lisansa ise ilk sırada uçak teknolojisi bölümü vardı. Onu perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi ve marka iletişimi izledi. İş bulmadaysa zirve değişmedi. Tıp mezunlarının %95,5'tan fazlası kayıtlı olarak çalıştığı verilere yansıdı. Ancak dikkat çeken tek veri bu değildi. Üniversite mezunlarının neredeyse yarısı kendi alanında çalışmadığı ortaya çıktı. İş bulma süresinde ise ilk sırayı dil ve konuşma terapisi aldı.
8: Yükseköğretim Kurulu'ndan ön lisans öğrencileri için tarihi bir adım geldi. Üniversite ile iş dünyası arasındaki mesafe kapanacak ve yeni modelle birlikte 20-30 günlük stajlar tarihe karışacak. Öğrenciler en az bir dönem doğrudan sahada iş yerlerinde uygulamalı olarak eğitim alacak.
0: En az bir veya iki dönem süren iş yeri temelli eğitim modellerini bütün üniversitelerimize yaygınlaştırıyoruz.
12: Yükseköğretim Kurulu üniversite ile iş dünyası arasındaki mesafeyi kapatacak. Ön lisans öğrencileri en az bir dönem iş yerlerinde uygulamalı eğitim alacak.
0: Öğrenciler eğitimlerinin belirli bir bölümünü işletmelerde, fabrikalarda, sağlık kuruluşlarında, laboratuvarlarda veya kendi alanlarıyla ilgili kurumlarda geçiriyor, teorik bilgilerini gerçek çalışma ortamında uyguluyor.
12: İşletmede mesleki eğitim modeli başlıyor. Yeni model 2026-2027 eğitim yılında ilk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 7 pilot ilde uygulanacak. 2 yıllık üniversite okuyan öğrenciler en az bir yarı yıl boyunca iş yerlerinde uygulamalı eğitim görecek. Yeni model ağız ve diş sağlığı, anestezi, aşçılık, bilgisayar programcılığı, siber güvenlik gibi teknik personel yetiştiren 185 ön lisans programında hayata geçirilecek. Üniversite ve bölüm bilgisine erişim proje.yok.gov.tr adresinden sağlanacak.
0: Bu programları bölgedeki iş yeri, uygulama ve istihdam kapasitesiyle eşleştiriyor. Yeni program taleplerini bu veriler doğrultusunda değerlendiriyoruz.
12: Dev projeden ilk etapta 120 bin öğrenci faydalanacak. Engelli ve hükümlü öğrenciler uygulamanın dışında tutulacak.
8: Evet, üniversite tercih maratonu başladı. Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri ise adeta rekora koştu. Yıllık 3.7 milyon lirayı bulan tıp fakülteleriyle Türkiye, dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Oxford ve Cambridge'i geride bıraktı. İşte dudak uçuklatan o fiyatlar.
12: Türkiye'de tıp okumak mı yoksa İngiltere'de Oxford'a gitmek mi daha pahalı? Cevap şaşırtıcı olabilir ama Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin ücretleri dünya devlerini bile solladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç ve aileleri için tercih maratonu başladı. Ancak açıklanan rakamlar hem öğrencileri hem de aileleri şaşkına çevirdi. Vakıf üniversiteleri 2026-2027 akademik yılı ücretlerine %40 ila %159 arasında dev zamlar yaptı.
3: Ben ekonomi okumak istiyorum. Araştırmalarıma devam ediyor olsam da şu an koç gibi gözüküyor.
12: Şampiyonluk 3 milyon 740 bin liralık tıp eğitimi ücretiyle İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 milyon 249 bin lira, Sabancı Üniversitesi lisans programları ise 2 milyon 170 bin lira oldu. Fiyatlar böyle uçunca Türkiye'deki özel üniversiteler dünyanın en prestijli okullarıyla yarışır hale geldi. Örneğin Oxford'da yıllık eğitim 2,3 milyon liradan başlarken Türkiye'deki birçok tıp fakültesi bu sınırı çoktan aştı. Peki bu astronomik rakamlar aynen ödeniyor mu? Üniversiteler burs ve peşin ödeme indirimleriyle fiyatı düşürse de rakamlar hala çok yüksek. Öğrenim gören ara sınıf öğrencileri içinse YÖK devreye girdi. Zam oranını %25 ile sınırlandırdı. Kayıt yenilemeyi geciktiren üniversiteler hakkında da soruşturma başlatılacağını duyurdu.
8: ABD ve İran arasındaki misilleme savaşında 12. gece geride kaldı. Karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalarla bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Kızıldeniz'de vurulan petrol tankeri ve Boğazlar'daki tıkanıklıksa küresel enerji piyasasını adeta vurdu.
4: ABD ile İran arasındaki misillemeler 12. gecesinde de hız kesmedi. Bölgedeki gerilim karşılıklı saldırılarla tam anlamıyla yangın yerine döndü. Amerikan ordusu İran genelinde yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu şehir Ahvaz ve Sirik şehirlerinde şiddetli patlamalar yaşandı. Irak sınırındaki Şalamçe sınırı kapısına düzenlenen füze saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları ise Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarını ve Patriot hava savunma sistemlerine hedef aldığını duyurdu. Savaşın dozu kadar karşılıklı açıklamalar da her geçen gün sertleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tek bir gemimiz hedef alınırsa İran'ın bir köprüsünü ya da santralini yerle bir ederiz sözleriyle gözdağı verdi. ABD medyasına konuşan Trump, İran'a yönelik büyük bir saldırının başlayacağının sinyalini verdi.
7: Önceden olan her şeyden daha büyük bir saldırı yapmayı düşünüyorum. Şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte. Karar vermeye çok yaklaştım. Bunun için her şey hazır.
4: Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, doktrinimiz net, göze göz ifadelerini kullandı. ABD'nin sivil altyapıyı hedef alması durumunda tüm bölgedeki Amerikan enerji tesislerini vuracaklarını ilan etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan B-1 tipi ABD bombardıman uçaklarının İngiltere'deki Fairford hava üssünden kalktığını, İran'a saldırı için kullanılan her üssün kendileri için meşru hedef olduğunu belirtti. İran'ın daha önceki saldırılarında ölen Amerikan askerlerinin cenazeleri de ülkelerine gönderildi. Delaware'deki karşılama törenine ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Çatışmanın yeni cephesi ise Kızıldeniz. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan gemilerine abluka başlattığını duyurdu. Ardından da Suudi bayraklı Enseliya petrol tankerini vurdu. Yangın çıkan gemideki mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı açıklandı. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarındaki bu tıkanıklık küresel enerji piyasalarında alarm durumuna geçirdi. Petrolün varil fiyatı hızla yükselerek 96 dolara kadar tırmandı. Katarlı, Pakistanlı ve Mısırlı diplomatların önerdiği 10 günlük geçici ateşkes teklifi ise masada cevap bekliyor.
8: Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar toprakları kurutarak su tedariğini buharlaştırıyor. Hava koşulları tarımsal kayıplara da neden oluyor.
12: Avrupa son yılların en ağır kuraklıklarından biriyle mücadele ediyor. Kıtayı etkisi altına alan aşırı sıcaklar toprağı kurutuyor, su kaynaklarını hızla tüketiyor. Uzmanlara göre insan kaynaklı iklim değişikliği sıcak hava dalgalarını daha sık ve daha yıkıcı hale getiriyor. Henüz yaz mevsimi tamamlanmadan tarım alanlarında büyük kayıplar yaşanırken orman yangınları da peş peşe geliyor. Bazı bölgelerde nehir seviyeleri tarihi dip seviyelere gerilerken su taşımacılığı ve enerji üretimi de risk altında. Yetkililer Batı Avrupa'da tarımsal kuraklık riskinin katlanarak arttığını, Doğu Avrupa'da ise buharlaşmanın rekor seviyelere ulaştığını belirtiyor. Artan sıcaklıklar nedeniyle topraktaki nem çok daha hızlı kayboluyor. Bu da geçmişte yönetilebilir olan kuraklıkları bugün ciddi bir krize dönüştürüyor. Kuraklığın etkileri yalnızca tarımla sınırlı kalmıyor. Gıda üretimindeki kayıpların fiyatları yükseltmesi ve milyonlarca kişinin su kaynakları üzerindeki baskıyı daha fazla hissetmesi bekleniyor.

0: Midyulant oyuncusu Frida Yetim, Thiago Diallo'ya sert müdahalesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Beşiktaş Midyulant elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsø Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Rövanş mücadelesi 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.
1: Beşiktaş yönetim kurulu listesinde bulunan Ahmet Çağlar'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çağlar, geçtiğimiz günlerde siyah beyazların gündeminde yer alan Salah'la ilgili paylaşımlar yapmıştı.
0: Salah paylaşımı istifayı getirdi. Beşiktaş'ta yönetici Ahmet Çağlar kulüpten ayrıldı. Beşiktaş'ta Salah düğümü hala çözülemedi. Taraftarlar dünya ünlü futbolcunun transferinin sona ermesini beklerken yönetimle futbolcunun menajeri arasında para sorunu hala çözülemedi.
2: Menajer komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık %35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz.
0: Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde medyada çıkan haberlere tepki göstermiş, yapılan paylaşımlar yüzünden futbolcunun menajerinin fiyat yükselttiğini söylemişti. O paylaşım yapanlardan biri de Beşiktaş Yönetim Kurulu listesinde bulunan Ahmet Çağlar'dı. Çağlar yaptığı Salah paylaşımında yakında gelecek notunu düştü. Bu paylaşım istifayı beraberinde getirdi. Siyah beyazlılar yönetim kurulu üyesi olan Ahmet Çağlar'ın 23 Temmuz tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
1: Ve Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 yendi ve A Milli Kadın Voleybol takımımız yarı finalde Çin'le eşleşti.

0: taş koyduk. Filenin sultanları Kanada'yı devirdi. A milli kadın voleybol takımımız 6. kez yarı finale yükseldi.
1: Herkes elinden geleni yaptı. Çok mutluyuz. Gururluyuz. Yarı finaldeyiz. Görüşmek üzere.
0: Milletler Ligi finalleri Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde düzenleniyor. Çeyrek finalde Kanada ilk seti 25-22 aldı. Filenin sultanları sonraki 3 seti 25-21, 25-21 ve 25-17 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
2: İnişli çıkışlı bir maçtı ama çeyrek final maçını yenip burada kızlarla bu sevinci yaşamak ayrı bir mutluluk gerçekten.
0: Türkiye'de Vargas ve Kanada'da Van Rijk 27'şer sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Filenin sultanlarının yarı finaldeki rakibi belli oldu. Milliler cumartesi 14.30'da Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenen Çin'le karşılaşacak. Yarı finalin diğer maçında Brezilya ile İtalya mücadele edecek. Yıka!

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, Silsile-i Aliye denilen büyüklerden olup Seyyid'dir. 1745 Hicri 1158'de Hindistan'ın Pencap şehrinde doğdu. 1824 Hicri 1240 senesinde Delhi'de vefat etti. Kabri Şah Cihan Camii yakınındaki dergahındadır. Binlerce seveni her zaman ziyaret edip feyz almaktadır. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin babası Abdüllatif Efendi, alim, salih, zahid, dünyaya rağbet etmeyen, yüksek haller sahibi, Kadiri yolunda bir zat idi. Bu yolu Hızır'la görüşmüş olan hocası Şeyh Nasiruddin Kadiri'den aldı. Daha sonra Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin huzuruna varıp kendisini talebeliğe kabul buyurmasını istedi. O da, sen zevkin ve şevkin olduğu yere git. Bizim yolumuz tuzsuz taşı yalamak gibidir, buyurdu. Abdullah Dehlevi ise, zaten benim muradım, isteğim de buyurduğunuzdur, dedi. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, mübarek olsun, buyurup talebeliğe kabul etti. Onu Nakşibendiye yolunun Müceddidiye koluna göre yetiştirip, bu yolun esaslarını ve edeplerini öğretti. Abdullah-ı Dehlevi, 15 sene onun sohbetiyle şereflendi. Evliyalıkta yüksek derecelere kavuşunca, mutlak icazet, diploma alıp halifesi oldu. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri daima tevekkül üzere oldu. Eski bir hasırı yatak, bir tuğla parçasını yastık edindi. Bu şekilde 15 sene kanaat köşesinde oturdu. Hocasının vefatından sonra yerine geçip talebe yetiştirmeye başladı. Uzak yakın her yerden, Diyar-ı Rum, Şam, Irak, Hicaz, Horasan ve Maveraün Nehir'den pek çok talebe, ilim ve feyz almak, sohbetiyle şereflenmek için yarışırcasına yanına koştu. Mevlana Halid-i Bağdadi gibi bazıları, Resulullah Efendimiz'den aldığı manevi emirle geldi, bazısı Sadat'ın, bu yolun büyüklerinin manevi işaretiyle koşup teslim oldu. Dergahında 200 kişi civarında talebe vardı ve onların ihtiyaçlarını temin ederdi. Bununla beraber daima mütevazı ve gönlü kırık bulunurdu. Bir gün bir köpeği görüp, ''Ya Rabbi, ben kimim ki seninle sevdiklerin arasında vasıta olayım? Bu yarattığın hürmetine bana merhamet eyle.'' buyurdu. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerine hasta sahipleri gelir, hastalarının şifa bulması için dua etmesini isterlerdi. O da gelenleri boş çevirmez, sıhhate kavuşmaları için dua buyururdu. Allah-u Teala böyle sevgili bir kulunun duasını kabul buyurduğu için hasta anında iyi olurdu. Bunu işiten herkes Abdullah-ı Dehlevi'nin hane-i saadetlerinin önünde birikip dertlerine derman ararlardı. Abdullah-ı Dehlevi'nin mübarek vücutlarında birkaç tane hastalık vardı. Bu hastalıklar sebebiyle namazlarını özürlü kılardı. Bunu bilen dostlarından biri dayanamayıp, ''Efendim, herkes hastalıktan kurtulmak için sizden dua istiyor. Cenab-ı Hak da dualarınızı reddetmiyor. Her gelen şifaya kavuşarak huzurunuzdan ayrılıyor. Halbuki sizdeki hastalıkları biliyoruz. Dua buyurup da bu dertlerden kurtulsanız olmaz mı?" diye sordu. O da, "Onlar hastalıktan kurtulmak için dua istiyorlar. Biz ise Allahü Teala'nın verdiği bu dert ve belalardan o gönderdiği için razıyız. Dert ve belalar kemend-i mahbub olduğundan Allahü Teala bu dertleri sevdiği kullarından dilediklerine verir. Bu sebeple dertlerin bizden gitmesini değil, gönderilmesini isteriz," buyurdu. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin gönülleri ferahlatan, kalplere neşe ve sevinç veren söz ve sohbetleri ayrı bir nimet sofrasıydı. Buyururdu ki, dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başı ise küfürdür, imansızlıktır. Hizmet görmek isteyen hocasına hizmet etsin. Nefsinin arzularına tabi olan Allahü Teala'ya nasıl kul olur? Ey insan, kime tabiysen onun kulu olursun. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri yanında bulunanları terbiye edip yetiştirdiği gibi uzakta olanlara da mektuplarıyla doğru yolu anlatır, gaflet, Allahü Teala'yı ve ahireti unutmaktan uyandıracak nasihatlerde bulunurdu. Bir mektubunda şöyle buyurdu: yüksek makamlar ve beğenilen haller sahibi Ahmet Han, Allahü Teala size selamet versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Münşi Naimüddin Han iyi hallerinizden çok bahsettiler. Bunun için bu birkaç satır kırık dökük ifadeler yığını mektubu yazdım ki uzakta kalmış olanları inayet nazarınızdan unutmayasınız ve teveccüh ediniz. Zira bu ihtiyarın ömrü günah işlemekle geçti. Şikayet, gıybet, dil uzatma, ayıplama, lanet etme, büyükleri anlayamama neticesi sitemler şeklinde açık günahlar yahut huzur içinde olmayan, tecvide riayet edilmeden namaz kılma, boş ve lüzumsuz şeylerden kesilmeden oruç tutma, manasını düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuma ve boş vakitleri Allah korkusu ve huzuruyla geçirmeme ve sayılı nefesleri gafletle harcama şeklindeki diğer günahlar o kadar çoktur ki amel defterimi kararttılar. Binlerce teessüfler, esefler olsun ki cihan bahçesine gül için geldik ama diken topladık. Hasretler, ziyanlar olsun ki bize sıhhat, afiyet ve rahatlık verildi, hepsinin şükründe kusur ve eksiklik eyledik. Pişmanlıklar olsun ki Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz gibi eşsiz iki nimet ihsan olundu, biz ise onların şükründe olacak yerde hala gafletteyiz. Allah korusun, hayretteyim. Yarın ne yüzde Allahü Teala'nın ve Peygamberinin huzurunda kabul görürüz. Bu ne anlayışsızlıktır. Bu uygunsuzluk ve liyakatsizlikle şefaat ve mağfiret derecesine ulaşmak çok zordur. Ancak Allahü Teala'nın gadabını aşmış rahmeti ümidimizdir. Mücerret ihsanıyla muamelesine güveniyoruz. Yoksa hiç özrümüz, özür dileyecek yüzümüz yoktur. Ölüm başımızın ucunda.
2: Merkez Bankası yılı
1: yameli işledik. İyiler cennete girip cennet nimetlerine ve Hakk'ın didarına kavuşurlar. Bizim gibi gafiller 50 bin senelik hesap gününde bizi hesaba çektirecek, bırakmayacak şeylerle meşgulüz. Düşünmek lazımdır ki yarın elde hasret, ziyan kalmasın. Allah katında kıymetli kulların yaptıkları gibi seher vaktinde kalkıp gözlerden hasret gözyaşları akıtmayı, mücahede ve can çıkarırcasına gayretle ibadet ve kullukta bulunmayı Hak Teâlâ nasip eylesin. Hazreti Münşi Naimüddin Han ve sevgili Zat-ı Âliniz, hususi zamanlarınızda yolda kalmış ihtiyarları hatırlayınız. Gıyabi dua kabule daha yakındır. Buradakiler ve bu fakir size her zaman dua ediyoruz. Allahü Teala iki dünya saadeti versin. 91. Mektup. Abdullah-ı Dehlevi namaz hakkında şöyle buyururdu. Namazı cemaatle kılmak ve tumaninet, rükûda, secdelerde, kavmede ve celsede her uzvun hareketsiz durması ile kılmak, rükûdan sonra kavme yapmak, kalkıp ayakta her uzuv yerine yerleşecek şekilde dik durmak ve iki secde arasında celse, dik durma ve iki secde arasında celse yapmak, dik durmak bizlere Allah'ın peygamberi tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadıhan, bu ikisinin vacipliğini, ikisinden birisini unutunca secde-i sehv yapmanın vacip olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükûunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında ayrı ayrı, başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Sübhanallah demek, Resulullah Efendimiz'e salavat söylemek, günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da kadede oturuyor gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman o yüce peygamber gibi Allahü Teala'ya yaklaştıran makamlarda yükselir. Resulullah Efendimiz gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadis-i şerif Allahü Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadis-i şerifte ya Bilal beni rahatlandır buyuruldu ki ey Bilal ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur demektir. Namazdan başka şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran, dinin diğer emirlerini daha çok kaçırır. İmanı olmayan kimsenin cehennem ateşinde sonsuz yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak, Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Ateşte sonsuz yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse, korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar. Bu ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak, insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse, ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum, bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum, bu felaketten kurtulma çarelerini aramıyorum derse, buna deriz ki, inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilim, hangi fen, İnanmana mani oluyor. Elbet vesika gösteremeyecektir. Senedi vesikası olmayan söze ilim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da sonsuz olarak ateşte yanmak felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Azıcık aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin büyüklüğünü en güzel talebesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri meşhur divanında şöyle anlatmıştır. Mübarek hocam, karanlık ufukları aydınlatıp, mahlukatı dalaletten hidayete kavuşturmaya vesile oldu. O, hidayet yıldızı, karanlık gecelerin dolunayı, takva ummanı, feyzler definesi, yüksek haller ve kerametler hazinesidir. O, hilmde yer, vakarda dağlar, ziya bakımından güneş, yükseklikte sema gibidir. O, dini İslam'ı en güzel bilen bir kaynak, irfan madeni, mahlukatın yardımcısı, iyilik ve ihsan menbaıdır. O, Allahü Teala'ya kavuşturucuların kutbu, evtadın rehberi, mahlukların gavsi, yardımcısı, ebdal isimli hak aşıklarının maksadı, hedefidir. O, mahlukların Şeyhülislam'ı, Müslümanların baş tacı, büyüklerin reisi, müşkillerde müracaat yeridir. Gizli bir rehberlikle en iyiye götürücü, en iyi yol göstericidir. Bütün gücüyle insanları Allahü Teala'ya davet edici, çağırıcıdır. O, alemlerin Rabbinin sevdiği bir kuldur. Kim onun gösterdiği doğru yoldan giderse, sen o kimseye, ey emsallerine rehber olan zat, diye hitap et. Nefs hevasının bukasıyla bağlanmış nice cahilleri, o bir nazarla, teveccühle nefsinin elinden kurtarmıştır. Nice kamil veliler, ondan yüz çevirdiği gibi, yüksek hallerden ve marifetlerden mahrum kalmıştır. Onun yüksekliğini inkar eden nice kimseler helak olmuş, Allahü Teala'nın şiddetli azabına yakalanmıştır. O, noksan olanların kemale gelmesine vesile olan, bütün kemal ehlinin de noksanını tamamlayandır. Şanı yüce Allahü Teala onu azamet ve heybet kubbesi altında gizlemiştir. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri buyurdu ki, talebe, sadık olan talip demektir. Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez. Geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabreder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür. Gaflet ile yaşamaz. Kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allahü Teala'nın evi bilir. Eshab-ı kiram hakkında hayır konuşur ve isimleri anıldığında radiyallahu anhüm der. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek, Allah'ın Resulünü sevmenin nişanıdır, alametidir. Kendi bilgisi, kendi görüşüyle evliya-i kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime, hadis-i şerif ve sahabe-i kiramın söz birliğiyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır. Aşk sahibi mazurdur. Yine buyurdu ki, yüksek üstadımız İmam-ı Rabbani Hazretleri bir gence yazdığı mektubunda buyuruyorlar ki, kıymetli oğlum, mübahların fazlasından sakınmalısın. Mübahları lüzumu kadar kullanmalısın. Bunları da Allahü Teala'ya kulluk etmek niyetiyle yapmalısın. Mesela bir şey yerken Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek için kuvvetlenmeye, giyinirken avret yerini örtmeye ve soğuktan sıcaktan korunmaya niyet etmeli ve her mübah için gerekli niyetler yapmalıdır. Büyüklerimiz azimet ile hareket etmiş, ruhsattan elden geldiği kadar kaçınmıştır. Mübahları zaruret miktarı kullanmak da azimettir. Bu devlet, bu nimet ele geçmezse, mübahlardan dışarı çıkmamalı, haram ve şüphelilere taşmamalıdır. Allahü Teala kullarına çok merhamet ve ikram ederek mübah olan şeylerle zevklenmeye izin vermiştir. Pek çok şeyleri mübah etmiştir. Helal olan bu sayısız zevkleri, lezzetleri bırakıp da haram edilen birkaç zevke sapmak Allahü Teala'ya karşı ne kadar edepsizlik olur. Hem de haram ettiği lezzetleri daha fazlasıyla mübahlarda da yaratmıştır. Helal olan çeşit çeşit nimetlerin zevkleri bir yana, insanın işinden, Rabbinin razı olmasından daha büyük zevk olur mu? Bir kimsenin işini, efendisinin beğenmemesinden daha büyük cefa, sıkıntı olur mu? Cennette Allahü Teala'nın razı olması, cennet nimetlerinin hepsinden daha tatlıdır. Cehennemdekilerden Allahü Teala'nın razı olmaması cehennem azaplarından daha acıdır. Biz kuluz. Sahibimizin emrindeyiz. Başı boş değiliz. Her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim. Uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Merd olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakt ele geçmez. Vakt bulunsa kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yarar iş yapılamaz. Bugün her vaziyet elverişliyken, ananın babanın varlığı büyük nimet iken, geçim derdi olmayıp, fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken, hangi özür ile, hangi sebeple bugünün işi yarına bırakılabilir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarın yaparım diyen helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işlerini yarına bırakırsan ve bugün hep ahiret işlerini yaparsan güzel olur. Fakat bunun aksini yaparsan çok çirkin olur. Gençlik zamanında insanı üç din düşmanı olan nefs, şeytan ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında az bir ibadet pek kıymetli olur. İhtiyarlıkta yapılan bundan kat kat fazla ibadetlerin bu kadar kıymeti olmaz. Düşman hücum ettiği zaman askerin ufak bir hareketi çok kıymetli olur. Sulh zamanında yapılan büyük talimlerin, manevraların bu kadar kıymeti olmaz. Oğlum, bütün varlıkların hülasası, özü olan insan, eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak için Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Muhammed aleyhisselamın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Candan teşekkür ederek minnet ile ibadet yapmalı. Tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kaçınmaya çalışmalıdır. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde kullarını emir ve yasaklar vermekle şereflendirdi. Her şeye muhtaç olan biz kulların bu büyük ihsana bol bol teşekkür etmemiz, bunun için de emirleri yapmaya candan sarılmamız lazımdır. Ey oğlum, iyi biliyorsun ki dünyada biri mevki, rütbe sahibi olsa, emrinde bulunanlardan birine mühim bir vazife verse, bu vazifenin yapılmasında emir verene de faide olduğu halde, bu işçi bu vazifeye ne kadar çok ehemmiyet ve kıymet verir. Bu vazifeyi bana büyük bir zat verdi diye övünür ve seve seve, zevk ile yapmaya çalışır, değil mi? Yazıklar olsun, Allahü Teala'nın büyüklüğü, yüksekliği bu kimsenin büyüklüğü kadar değil midir de İslam dininin istediklerini yapmaya böyle çalışılmıyor? Utanmak lazımdır. Gaflet uykusundan uyanmamız lazımdır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak iki sebepten ileri gelir. Bir, Allahü Teala'nın emirlerine, yasaklarına inanılmamıştır. İki, Allahü Teala'nın emirlerine ehemmiyet vermemektedir. Bu emirlerin büyüklüğünü mevki, kumanda sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektir. Bu emirlerin büyüklüğünü mevki, kumanda sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektir. Her iki sebep ile de ibadet etmemenin şenaatini, çirkinliğini düşünmemiz lazımdır. Ey evladım! Yalancılığı çok defa görülmüş olan birisi, düşman bu gece filan yerden baskın yapacak dese, idareciler, akıllılar karşı koyma güçlerini düşünmez mi? O kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde, tehlike bulunan işlerde ihtiyatlı, tedbirli, uyanık bulunmak lazımdır demezler mi? Muhbir-i sadık, yani hep doğru söyleyici, doğruluğuyla şöhret bulmuş aleyhissalatu vesselam, tekrar tekrar açıkça ahiretin sonsuz azaplarını bildiriyor. Buna inanmıyorlar. İnanılsa da tedbir, kurtulma çaresi düşünmüyorlar. Halbuki muhbir-i sadık kurtuluş yolunu da göstermektedir. O halde muhbir-i sadığın sözlerine bir yalancının sözleri kadar kıymet vermemek nasıl bir imandır? İmanım var demek, Müslümanım demek insanı kurtarmaz. Kalbin inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Halbuki yakin nerede? Zan bile yok. Belki vehm bile değil. Çünkü tehlikeli zamanlarda vehmedilen şeye karşı da tedbir almak akıl icabıdır. Hucurat suresi 18. ayetinde mealen Allahü Teala yaptıklarınızı hep görmektedir buyurulduğu halde haramları yapıyorlar. Halbuki herhangi bayağı bir kimse bu çirkin işleri görecek olsa, belki görmek ihtimali olsa yapmaktan vazgeçerler. Bu halin iki sebebi olabilir. Ya Allahü Teala'nın verdiği habere inanmıyorlar, yahut da Allahü Teala'nın görmesine ehemmiyet vermiyorlar. Haramları bu iki sebep ile işlemek imanı mı gösterir, kâfir olmayı mı gösterir? Yavrum, yeniden imanını tazelemelisin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, La ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz. Sonra Allahü Teala'nın razı olmadığı işlerinden tövbe etmelisin. Yasak ettiği, haram eylediği şeylerden sakınmalısın. 5 vakit namazı cemaat ile kılmalısın. Gece namaz kılabilirsen, teheccüde kalkabilirsen büyük saadet olur. Zekat vermek de İslam'ın 5 şartından biridir. Zekat vermek elbette lazımdır. Zekatı kolayca verebilmek için altından ve gümüşten ve ticaret eşyasından fakirlerin hakkı olan 40'ta biri senede bir kere zekat niyetiyle ayrılıp saklanır. Bütün sene içinde istediği zaman zekat vermesi caiz olanlardan dilediğine verir. Her verişte ayrıca zekat için niyet etmeye lüzum yoktur. Ayırırken bir kere niyet etmek yetişir. Herkes fakirlere ve zekattan hakkı olanlara bir senede ne kadar vereceğini bilir. Buna göre zekatından ayırıp saklar. Ayırırken niyet etmezse fakirlere verdikleri zekat olmaz. İşte böylece hem zekat verilmiş olur hem de her zaman muhtaçlara yaptığı yardım yerini bulur. Bir sene içinde fakirlere yaptığı yardım zekat için ayrılandan az olursa artan zekatı yine kendi malından ayrı saklamalı, gelecek sene ayrılacak olan zekat ile karıştırıp vermelidir. Her sene böyle ayırıp yavaş yavaş vermek caizdir. Yavrum, insanların nefsi bahildir, cimridir, tamakârdır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmamakta inatçıdır. Onun için biraz aşırı yazdım. Yoksa malı da, canı da, mülkü de hep o vermiştir. Onun verdiğine el uzatmaya kimin hakkı vardır? O halde zekatı ve uşru seve seve vermek lazımdır. Her ibadeti seve seve yapmalıdır. Kul hakkına dokunmamaya, hakkı olanları ödemeye titizlikle çalışmalıdır. Üzerimizde kimsenin hakkı kalmamasına çok dikkat etmeliyiz. Hakkı dünyada ödemek kolaydır. Nezaket ile, yumuşaklıkla haktan kurtulmak mümkün olur. Fakat ahirette iş böyle değildir. Orada hak altından kurtulmak çok güçtür. Çaresi bulunmaz. İslamiyeti, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. Bu mübarek insanların sözleri ve kitapları tesirli olur. Bunların nefeslerinin bereketiyle sözlerini yapmak kolay olur. Doğru alim, güvenilir kitap bulunamayan yerlerde bu gibilerden ancak çok lüzumlu şeyler sorulabilir. Vaazları, nutkları dinlenmez. Ey oğlum! Bizim gibi fakirlerin, yukarıda tarif ettiğimiz alçak dünya düşkünleriyle ne işimiz vardır ki onların gidişlerinin iyiliğine, kötülüğüne karışalım? Allahü Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, lazım olan nasihatları açıkça bildirmiş, söylenmedik bir şey kalmamıştır. Fakat bu yavru, bu fakirlere gelip, nasihat ve yardım istemiş olduğu için, bu yavrunun nasıl, ne yolda bulunduğu sık sık kalbe gelmektedir. Bu bağlılık, bu satırların yazılmasına sebep olmuştur. Fakat bu yavrunun böyle sözleri çok işitmiş olduğunu biliyorum. Fakat yalnız işitmekle bir şey kazanılmaz. duyduklarını, öğrendiklerini yapmak lazımdır. Bir hasta ilacını öğrenebilir. Fakat ilacı kullanmadıkça iyi olamaz. İlacı bilmek onu iyi edemez. Bütün peygamberlerin aleyhisselam ve alimlerin milyonlarca sözleri ve binlerle kitapları hep işlemek içindir. Bilmek kıyamette faydalı değil, şefaatçi değil, azap yapılması için hüccet ve şahit olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü azabın en şiddetlisine, en kötüsüne düşecek olan, ilminin faydasını görmeyen, gidişi ilmine uymayan alimdir. Yavrum, o zamanki tövbenin, bağlılığın bir netice vermediğini sen de biliyorsun. Çünkü Allahü Teala'yı seven ve unutmayanlardan uzak kalman o saadet tohumunun açılıp büyümesine mani oldu. Fakat o tohumun çürümemiş olması bu yavrunun yetişmeye elverişli, nefis bir cevher olduğunu göstermektedir. O tövbenin, o bağlılığın bereketiyle Allahü Teala'nın bu yavruyu er geç sevdiği, seçtiği yola kavuşturacağı ümmid olunur. Her ne bahasına olursa olsun, Allah yolunda bulunanlara olan sevgiyi elden kaçırmayınız. Bunlara sığınmak, bunlarla beraber olmak iştiyakını kalbinize yerleştiriniz. Bu büyüklere olan sevginiz sebebiyle Allahü Teala'nın kendi sevgisini içinize yerleştirmesini ve kalbinizi bu dünya çerçöplerine bağlamaktan kurtarıp büsbütün kendisine çekmesini isteyiniz. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, ölümü özüne sevdir, nasıl olsa gelecek. Bir şey muhakkak olacaksa onu olmuş bilmeli, ona göre tedbir almalı. Gelen her iyilik Allahü Teala'dandır, hem de sebepsiz olarak. Gelen kötülükler de nefstendir. Yaratmak bakımından her şey Allah'tandır. Nefs ister, Allahü Teala dilerse yaratır. Allahü Teala dilemezse sivrisinek kanadını bile oynatamaz. Hayır da şer de Allah'tandır. Ahirette kurtulmak ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, doğru iman ile amellerin ihlaslı ve şartlarına uygun yapılmasıyladır. Kanaat, insanın kısmetine düşen rızkına razı olmasıdır. Mü'min, doktoru yanında olan hastaya benzer. Doktoru ona yarayan ve yaramayanı bilir. Hasta, kendine zararlı bir şeyi isterse mani olur ve yersen ölürsün der. Mü'minin hali budur. O birçok şeyleri arzular ama Allahü Teala ona faydalı olanları yaratır. Zararlı olanları yaratmaz. Mü'min bu şekilde vefat eder ve Allahü Teala'nın cennetine girer. Kalp ile bedenin hali, kör ve topal bir kimsenin hali gibidir. Kör bir ağacın altına gider fakat onda meyve olduğunu göremez. Topal ağaçtaki meyveyi görür fakat alamaz. İlahi nimetleri kalp bilmeli, inanmalı. Beden de onunla amil olmalı ki ahiretteki sonsuz nimetlere kavuşmak nasip olsun. Bir kimse Allahü Teala'ya açık günah işlerse tövbesi açık. Gizli olarak günah işlerse tövbesi gizli olur. Tövbe ettikten sonra "Ya Rabbi, bu tövbeyle günahımı affet." diye dua etmeli. Eline geçmediği halde geçmiş gibi nimetlere şükredip razı olan eline geçmiş hükmündedir. Bir şeyi yapmaya niyet ettiğin zaman niyetinin, azminin üzerinde. Allahü Teala'dan kork. Haram ve günah olan bir şeye azmetme. Farzları tam yapmadığı, borcu varsa kaza etmediği halde, nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, iflas ettiği halde, kâr peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Sermaye olmadan kârı olur mu? Takva, akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakka asi olmak, ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir. Verilen emaneti yerine getirmek, en üstün doğruluk sayılır. Hıyanet olarak da en önde yalan gelir. Ömrünü faydasız, boş şeylerle geçiren, tarlaya tohum ekme vaktini kaçırmış olur. Vaktinde tohum ekmeyen ise, hasat zamanında pişman olur. Allahü Teala'dan kendisini kıyamet gününde cehennem ateşinden korumasını isteyen bir kimse, müminlere karşı çok merhametli ve ince kalpli davransın. Allahü Teala'ya olan halis sevginin zevkine varan dünyalıktan vazgeçer ve bütün insanlardan yüz çevirir. Müslümanlardan hiçbiri diğerini hakir görmesin. Zira Müslüman demek Allah'ın sevdiği insan, Allah yanında kıymeti büyük olan insan demektir. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Birkaçını nakledelim. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin talebelerinden biri, ahbaplarıyla bir yolculuktan hocalarına dönüyordu. Yolda kendi aralarında konuştular ve "Hocamızın yüksek huzurlarına kavuştuğumuzda bize ikram olarak ne isteyelim?" dediler. Biri, "Bana bir seccade vermesini." Öbürü, "Bana bir takke vermesini arzu ederiz," diye konuştular. Huzurlarına varınca, Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, herkese arzu ettiği şeyi ikram etti. Delhi'de kıtlık, kuraklık vaki oldu. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, mescidin avlusuna çıkıp, kızgın güneşin altında oturdu ve, "Ya Rabbi, sen yağmur yağdırmayınca buradan kalkıp gitmem," dedi. Bir saat geçmeden yağmur yağdı. Bid'at sahiplerinden biri, Muhammed Baki Billah Hazretlerinin kabrinin yanında oturmuştu. O anda Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri de oradaydı. "Orada oturma," buyurdu. O kimse bu sözü dinlemedi. Bunun üzerine, "Allahü Teala'nın hakkı için orada oturamazsın," buyurdu. O anda söz dinlemeyen bid'at ehli kimse titretici bir sıtmaya yakalandı. Oradan istemeyerek kalkıp gitti. 3 gün sonra öldü. Bir gün güzel, yakışıklı bir gayrimüslim genç Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin meclisine severek gelip sohbetini dinlemeye başladı. Mecliste olanların hepsi onun bu haline hayret ettiler. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin mübarek nazarları o gence değince, gencin kalbinde bir değişiklik oldu. Hemen küfürden tövbe ederek İslam'a geldi. Böylece yüz güzelliğine bir de İslam'ın ve imanın güzelliği, nuru eklendi. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, talebelerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, 5 şey vardır. Kalp katılaştığı zaman onun ilacı olur. 1. Salih Müslümanlarla görüşmek ve onların meclisinde bulunmak. 2. Kur'an-ı Kerim okumak. 3. Karnını doyurmayıp helalden az bir şey yemekle yetinmek. Zira helal yemek kalbi aydınlatır. 4. Allahü Teala'nın kâfir ve günahkar için hazırladığı acı azabı ve tehdidini düşünmek. 5. Kendisini Allahü Teala'ya kulluk vazifesini yapmakta aciz ve noksan görmek. Bununla beraber Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanını düşünmektir. Bu tefekkür olup bundan haya meydana gelir. Boş oturanları Allahü Teala sevmez. Bir kimse boş oturursa ona şeytan musallat olur. Sevap kazanmak çok iyi. Kazanılan sevapları kaybetmemek ondan daha iyi. Fitneye sebep olmak adam öldürmekten büyük günahtır. Emre maruf ve nehy-i münker imanın en kıymetli cüz'üdür. Ehl-i sünnet itikadını yayanlara çok müjdeler var. İnsan kızınca bir hararet basar. Bu oda sıcaklığının harareti değil, cehennem ateşinin hararetidir. Özellikle kızınca işine, sözüne dikkat etmelidir. Kalbinde dünya sevgisi olmayanın duası kabul olur. Ehl-i sünnet alimleri bugünün işini yarına bırakmazlardı. Helekel müsevvifun, yani sonra yaparım diyenler helak oldu, hadis-i şerifine sarılmışlardı. Onlardan birine sorabilseydik, bu kadar kitabı nasıl yazdınız? Ev, bark, çoluk, çocuk, iş güç varken bunca kitabı, üstelik o imkanlarla bir ömre nasıl sığdırdınız? O mübarek zat iki kelimeyle cevap verirdi. Helekel müsevvifun, helekel müsevvifun, yani sonra yaparım diyenler helak oldu. Abdullah Dehlevi Hazretleri, talebesi Mevlana Halid Hazretlerine buyurmuşlar ki, sen Bağdat'a döndüğün zaman çok sıkıntı çekeceksin. Seni kabul etmeyecekler, hakaret edecekler. Bazıları da, hani sizin yolunuz hak idi, hocan çok büyük veli idi, niçin sıkıntılar içindesin diye soracaklar. Sen onlara de ki, bizim yolumuz bu. Bu yolda sıkıntı çok olur. Aşkta merhamet olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler de çok sıkıntılar çektiler. Hatta en çok sıkıntıyı onlar çekti. Halbuki onlar Allahü Teala'nın en sevdiği kullarıdır. Bu sıkıntılar bu yolun şanındandır. Hakikaten Bağdat'a dönünce önce bu sıkıntıları çektiyse de daha sonra herkes akın akın gelip etrafında toplandılar. Bir Müslüman, bir İslam aliminin veya evliyanın ruhuna ömründe bir kere bile olsa bir Fatiha okuyup hediye etse, o zat bu iyiliğin altında kalmaz. Mutlaka o kimseye şefaat eder. Ehl-i sünnet itikadını, ehl-i sünnet alimlerinin doğru yolunu yaymak, yani insanlara ulaştırmak, Allahü Teala'nın en büyük nimetlerindendir. Bu büyük nimete ne ibadetle kavuşulur, ne de başka bir şeyle. Sadece Allahü Teala'nın ihsanıyla, seçmesiyle olur. Üstünlük, mal, mevki, parada değil, takvadadır. Doğru itikat sahibi olmayan, takva sahibi olamaz. Öyle zanneder. Bu zanna onu kuru aklı düşürmüş, şeytan ve nefsi üstüne çullanmıştır. Çıkması, kurtulması çok zordur. Ne duyar, ne anlar, ne de elini uzatır. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinden birkaç menkıbe nakledelim. Yine Meyan Ahmet Yar anlattı. Bir gün mübarek hocamla birlikte kızı vefat etmiş olan yaşlı bir hanımın evine taziyeye gittik. Hazreti Şeyh o hanıma hitaben, Allahü Teala sana ona karşılık daha iyisini ihsan eder dedi. Kadın, hocam ben ihtiyarım, kocam da çok ihtiyardır. Bu durumda bizim artık çocuğumuz olmaz diye cevap verdi. Hocam buyurdu ki, Hak Teâlâ her şeye kadirdir. Sonra hocamla birlikte o evden çıktık. O kadının evinin bitişiğinde olan mescide geldik. Hocam abdestini tazeledi ve iki rekat namaz kıldı. O kadına çocuk vermesi için Allahü Teala'ya dua etti. Sonra bana dönüp Allahü Teala'ya o kadına bir çocuk vermesi için arz-ı hacette bulundum. Duamın kabul olduğuna dair alametleri gördüm. İnşallah çocuğu olacaktır buyurdu. Daha sonra hocamın buyurduğu gibi Allahü Teala o kadına bir oğul verdi ve çok yaşadı. Mübarek dergâhlarının yakınında Eshab-ı Kirama aleyhimür rıdvan düşman olan

hakkında Rafizilerin adetleri olduğu üzere çirkin, kaba sözler söyledi. Hakim kalktı. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin yanına geldi ve durumu anlattı. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri ellerini açarak, "Ya Rabbi, söylediklerini duydun," dedi. Allah'ın takdiriyle o evde bir çocuk hariç hepsi kısa zamanda öldü. Çocuk da hastalandı. Anladılar ki yaptıkları kötü iş sebebiyledir. O oğlanı Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin huzuruna yolladılar. O yeri de hediye ettiler. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, takva şudur. İçinde, yani kalbinde bulunan niyet ve ahlakın hepsi öyle olmalıdır ki, bunları bir tabağa koyup pazara götürsen, içlerinde senin yüzünü kızartacak, seni utandıracak bir şey bulunmasın. İlmin başı rıfktır, yumuşaklıktır. Onun afeti ahmaklıktır. Bela ve musibetlere sabretmek, imanın hazinelerindendir. İffet, fakirliğin, şükür, zenginliğin süsüdür. Çok konuşan, çok hata eder. Hatası çok olanın, hayası az olur. Hayası az olanın, verası da az olur. Verası az olanın, kalbi ölür. Kalbi ölen, cehenneme gider. Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder. Nice bakış vardır ki, hasret getirir. Nice söz vardır ki, nimet getirir. İslam'dan daha büyük bir şeref yoktur. Takvadan daha üstün bir şey yoktur. Afiyetten daha güzel bir elbise yoktur. Kendisine yetecek miktardaki rızık ile yetinen kimse, kısa zamanda rahata, genişliğe ve huzura kavuşur. Bir işi yapmadan önce tedbirini almak, sonra pişman olmamayı temin eder. Yorulmadan rahatlık olmaz. Dertlerle, sıkıntılarla karşılaşınca, şikayetçi olup sızlanmak, çok sabırsız olmanın alametidir. Çok münakaşa etmek, düşmanlığın çokluğundandır. Kendini dağıtmak, hüznün şiddetli olmasındandır. Sözü yumuşak olana sevgi beslenir. Hayası ve cömertliği olmayan kimseye ölmek yaşamaktan daha layıktır. Bizim yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, her hareketinde Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak ve bütün amellerinde halis niyet etmektir. Fütüvvet, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, güzel huylu olmaktır. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman, dostlarıyla sohbet eder, onların ihtiyaçlarını giderir, kendisine yapılan kötülüklere bile iyilikle karşılık verir. Kabahatlileri cezalandırmaz, başkalarının kusurlarını araştırmaz, kimsenin hatasını yüzüne vurmaz, hiç kimseyi azarlamaz. Misafir gittiği yerde, ikram edilen yemekte kusur bulmaz. Bütün güzel huyları kendinde toplamıştır. Dostlarını ziyaret edip, dostluk bağlarını kuvvetlendirir. Komşularının, akrabalarının, dostlarının haklarını gözetir. Yemek adabına dikkat eder. Arkadaşlarının yemeğe önce başlamasını kendisine tercih eder. Günah olmayan hususlarda arkadaşlarına uyar. Dostlarının kendi malından tasarruf etmelerine müsaade eder. Kendisini ziyaret için gelenlere yer verir, ikramda bulunur, ziyafet verir, güler yüz gösterir.

0: Vefatları. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri her zaman şehit olmayı arzu ederdi. Lakin buyururlardı ki, mürşidim ve üstadımın, yani mazhar-ı can-ı canan hazretlerinin şehit edilmesinden insanlara çok sıkıntılar geldi. 3 sene büyük kıtlık olup binlerce insan öldü. Yine o şehitlik hadisesi üzerine insanlar arasında olan kavga ve gürültülerde ölenler herkesin bildiği gibi yazıya sığmayacak kadar fazla oldu. Onun için şehit olmaktan vazgeçtim. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin son hastalığında basur ve kaşıntısı arttı. Bu sırada Lucknow'da bulunan Ebu Said Faruki Hazretlerine kısa zamanda birçok mektup yazıp benden sonra yerime siz oturursunuz dediler. Bu haberler üzerine Ebu Said Hazretleri çok şaşırdı. Çoluk çocuğunu Lucknow'da bırakıp süratle geldi. Huzurlarına gelince, sizinle karşılaştığım zaman içimden çok ağlayacağım diyordum. Fakat öyle bir vakitte geldiniz ki ağlayacak gücüm de yok buyurup çok ihsanlarda bulundular. Adetleri öyleydi ki hastalandığında vasiyetname yazdırırlardı. Şimdi de hem yazdırdılar hem söz ile anlattılar ve buyurdular ki devamlı zikrediniz, büyüklere bağlılığınızı muhafaza ediniz. Güzel ahlaklı olup insanlarla iyi geçininiz. Kaza ve kader hususunda nasıl ve niçini bırakınız. Yol kardeşleriyle birlik olmayı lazım biliniz. Fakr, kanaat, rıza, teslim, tevekkül ve feragat üzere olunuz. Benim cenazemi Asar-ı Nebeviyye'nin bulunduğu Delhi'deki büyük camiye götürünüz. Allah'ın Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem şefaat isteyiniz. Cumartesi günüydü. Mevlevi Kerametullah sahibe, çabuk meyan sahibi yani Şah Ebu Said'i çağırınız buyurdular. Mevlevi sahip acele kalkıp Ebu Said Hazretlerini çağırdı. Kapıdan içeri girince bakışlarını ona çevirdi ve bu halde 22 Safer 1240 miladi 1824 senesinde kuşluk vakti murakabe halindeyken bu sıkıntılarla dolu dünyadan ayrıldılar. İnsanlık için büyük üzüntü ve zarar olan vefatı haberini duyan binlerce insan toplandı. Cenaze namazı büyük camide kılındı. Şah Ebu Said imam oldu. Cenazesi üstadı Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin metfun bulunduğu kabrin sağ yanına defnolundu. Şimdi orada bulunan 3 kabirden biri de Şah Ebu Said Hazretlerinindir. Hac'dan dönerlerken Tunek'te vefat etti. Cenazesini oradan getirip Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin sağ yanına defnettiler. Allahü Teala hepimizi bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Ne akşamdı ama, tam iş çıkışında. Evinize belki ulaştınız, ulaşmak üzeresiniz, dışarıda böyle bir şeyler alayım, alışveriş yapayım, eve geçeyim derken bir fırtına, bir rüzgar ortalık karıştı. Gerçekten eğer noktasına yakınsanız, yani bu rüzgarın, fırtınanın oluştuğu yere, ağaçlar kırıldı gözümüzün önünde, yapraklar döküldü, o kadar ağaç, o kadar yaprak nereden nasıl yola aktı. Yağmur yoktu ama şiddetli bir rüzgar, bir fırtına vardı. Geçmiş olsun diyelim İstanbullulara. Bazı yerlerde çatılar uçmuş, bazı yerlerde kırılan camlar olmuş, bazı yerlerde reklam panoları devrilmiş ki bir kısmını ben de yaşadığım yerde gördüm. Gerçekten korkunç da, öyle söyleyelim. Allah korusun, ciddi anlamda hasara yol açabilirdi. Yine de biraz daha uygun atlattık gibi görünüyor. Bu yağışla ilgili, tabii bu fırtına ile ilgili, mesela Büyükçekmece'de çok ciddi bir toz bulutundan bahsediliyor. Böyle çok, nasıl diyeyim, bir bulut resmen üstüne çöktü İstanbul'un ve o çöken bulut ara ara noktalarda yerden rüzgarı kaldırdı götürdü. Bazı yerlerde gök gürültülü sağanaklar dün gece olmuş, bizim bulunduğumuz yerde yoktu. Ama bu fırtına, rüzgar başladı ama bitmeyecek, öyle söylüyor uzmanlar. Özellikle cumartesi gününe Marmara bölgesi için dikkat çekiyorlar. Karadeniz'in batısını da dahil ederek dikkatli olmak gerekiyor. Cumartesi günü dışarıda olmamaya, özellikle işte yaklaştıkça tarih, saat saat neredeyse uyarılar yapılıyor. Çok dışarıda olmamaya, açık alanda, özellikle gök gürültülü havalarda biliyorsunuz ormanlık araziler aynı zamanda yıldırımı da çekerler ağaçlar. Ağaç altına sığınalım, yağmur yağdı dediğinizde gök gürültüsü için bir risk olabilir, şimşek düşebilir. O yüzden bu alanlarda, böyle durumlarda mümkün olunca açık alanda durmak, dik durmamak, çömelmek, hatta yere yatmak önerilenler arasında. Eğer yakın yerlere yıldırım düşüyorsa hemen yere yatmak, mümkün olduğunca dik durmamak, çekmemek gerekiyor. Ayağınızı toprağa basabilirsiniz, plastik bir şey varsa eğer elinizin altında onun üzerine oturabilirsiniz. Bunların hepsi faydalı ama dediğim gibi burada direkt toprağa enerji akışını engellemek gerekiyor.

Efendim bugün Perşembe, birazdan Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikte Kıbrıs konusunu konuşacağız. Kıbrıs'la ilgili geçtiğimiz yıllarda da yine bu haftaya denk gelen konuşmalar yapmıştık. Onlardan birini paylaşacağız sizinle. Kıbrıs yavru vatan bizim için çok kıymetli. Biraz tarihine, geçmişine, içinde bulunduğu duruma ve bununla ilgili özellikle geçmişten bugüne taşınan adanın beklentilerine odaklanmaya çalışacağız. Takvim yaprağımızdayız. Takvim yaprağımız bugün bize sütlü çorba, kabak dolması, sütlaç demiş. Yine yaz mevsiminin sevilen yemeklerinden birini önermiş. Kabak dolması varsa yanında yoğurt ve dereotu, kabak dolmasının üzerinde dereotu, yoğurdun içinde dereotu mutlaka olması gerekir diye düşünüyorum. İkisi birbirine çok yakışıyor. Hani şöyle bu kadar dolmayla uğraşmayayım diyorsanız eğer yine özellikle kabağı oyarken problem yaşayanlar var. Kırılıyor kabak diyenler. Çok yavaş yavaş ince küçük hareketlerle içini temizlemek lazım. Ama diyelim ola ki kırıldı. Doğrayın kabağınızı. Hazırladığınız iç harcında küçük köfteler halinde yemeğinizin üzerine atın ve güzelce pişirin. Piştikten sonra üzerine bir dereotu serpin ve bakın görün ne kadar lezzetli olacak.

Efendim biz program içinde zaman zaman böyle size sağlıkla ilgili enteresan bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Bu bilgiler de biraz işinizi kolaylaştıracak, biraz sizi şaşırtacak, biraz böyle miymiş dedirtecek bilgiler aslında. Bu anlamda hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Ben okurken keyif alıyorum. Size de notlar çıkartıyorum ve aktarmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sağlık bu programın odaklandığı alanlardan bir tanesi. Sağlık konuşmayı, sağlıkla ilgili merak ettiklerinizi yayına taşımayı seviyoruz. Elimizden geldiğince de bu alanda hani radarımız açık diyelim. Buradan gelecek olan bilgileri elimizden geldiğince sizin ilginizi çekecek hale çevirerek aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi bir şarkıdan bahsetmek istiyorum. Bizim özellikle Türk sanat müziğini sevenler için benim gibi bildiği bir şarkı, ama şarkının arkasında enteresan bir hikaye var. Aslında biraz da o hikayeden bahsedeceğim size.

Birazdan size bu şarkının hazin hikayesinden bahsedeceğim. Biz o şarkıları dinlerken hani etkileniyoruz ya, oradaki duyguyu almaya çalışıyoruz ya da zaten bir şey yapmanıza gerek yok, kendiliğinden geçiyor size. İşte aslında arkasında gerçekten çok büyük bir duygu olmasından, bir yaşanmışlık olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu hikayelerin belki biraz toplum dilinde devam etmesi, toplum konuşmasında devam etmesi anlamlı. Biraz da geçmiş zaman insanlarının nasıl yaşadığını anlamak açısından faydalı. Şimdi mesela insanlar aşık oluyorlar, birkaç gün sürüyor. Böyle bir karikatür görmüşüm, çok enteresan. İki genç otobüse biniyorlar. Otobüs boyunca, otobüs yolda ilerlerken işte ayakta duran iki genç yavaş yavaş birbirlerine yaklaşıyorlar. Sonra otobüs duruyor durakta, ikisi iniyorlar ve farklı yönlere gidiyorlar. Aşk, sevgi, muhabbet şimdi sanki daha çok böyle bir anlam içeriyor ama eskiden böyle değilmiş.

Efendim, bazı dediğim gibi bazı şarkılar var, sebebini bilmediğimiz şekilde duygusal geliyor bize. Onların arkasında hakikaten büyük hikayeler var. Şimdi onlardan biriyle ilgili bir hikaye aktaracağım size. Aslında geçmişte kadın erkek ilişkisinin nasıl olduğu konusunda da bize biraz bilgi verecek.

Bu şarkının sözleri kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Şöyle biraz alttan da duyalım. Güzel oldu değil mi? Teşekkür ederiz Yücel'e. Aslında 13 yaşında çaresiz bir çocuğun, şimdi baktığınızda çocuk yaşta bir genç kızın kaleminden çıkmış. Evet, 1800'lü yılların sonunda aslına bakarsanız 13 yaşında bir genç kızın başından geçenler ve sonrasında yaşadıkları anlatılıyor. 1890 yılında Osmanlı vezirinin kızı İhsan Raif Nişantaşı'ndaki konağında kardeşiyle birlikte oyun oynarken birden içeri yabancı bir adam girer ve onu kaçırmaya çalışır. Çocukların çığlıkları sonrasında adam kaçar ama babası yaşadığı bu olay sonrasında kızın en ufak bir payı yokken bile dönemin baskısına dayanamaz ve namusumuz lekelendi diye düşünerek 13 yaşındaki küçücük kızını kendisini kaçırmaya çalışan o adamla zorla evlendirir ve İzmir'e gönderir. Hiç sevmediği, hiç tanımadığı, kendisini kaçırmaya çalışan bu adamla zorla evlenen İhsan Hanım bambaşka bir hayata yelken açar. Bu zorla evlendirildiği kişiyle İzmir'de bir gelecek kurmaya çalışır. Hiç sevmediği bir adamla baş başa kalır İhsan Raif Hanım ve bu derin acıyla işte bu mısraları yazar. Evet, kalbi, geleceği, her şeyi elinden alınan bu genç kadın aslında sonrasında pes etmeyecek ve Türk edebiyat tarihine damga vuracak bir başarıya imza atar. Bugün ezbere bildiğimiz bu şarkının sözlerinin yazarı, tarihimizin, edebiyatımızın ilk kadın hece şairi olur. Bu beste daha sonra Kemali Serkis Efendi tarafından bestelenir ve bugüne kadar gelir. Hikayesini bilmediğimiz ama duyduğumuzda bize tanıdık gelen bu şarkı işte böyle bir hikaye anlatıyor. Bazen kulağıma takılıyor, bazen sosyal medyada karşıma çıkıyor. Bu da yine sosyal medyada karşıma çıkan hikayelerden bir tanesiydi. Çok gerçekten Ekin Eylem Hanım bununla ilgili bir araştırma yapmış ve paylaşmış. Ben de teşekkür ediyorum paylaşımına. Yayına aktarmak ve sizinle paylaşmak istedim ben de. Kadın erkek ilişkisinin geldiği noktada şu anda o kadar çabuk başlıyor, bitiyor ve insanlar birbirine o kadar güvensiz yaklaşıyor ki. Bizim açımızdan, kadın açısından bakıldığında evlilik farklı anlamlar içeriyor. Evlendiğiniz kişiye güven duygusu, belki bazen sevginin bile önüne çıkıyor. Aile içinde bence çocuğunu evlendirirken güvenebileceği birisiyle evlenmesini sağlamak çok kıymetli. Çünkü canınızın parçasını o kişiyle birlikte evinizden çıkartıyorsunuz, başka bir eve giriyor. İşte eskiden kız için böyleydi, başka bir eve gelin oluyor derdik. Şimdi artık damat olmak diye bir kavram da var. Çünkü yeni bir ev kuruluyor. Her ikisi de gençlerin bir başka evin çatısı altında kendi başlarının çaresine bakıyorlar tam anlamıyla. Bunu bilerek kullanıyorum. Kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Çünkü bir, kendilerine çok fazla akıl verilmesini istemiyorlar. Sizin zamanınızdaki gibi değil ilişkiler deyip kendi ilişkilerini tecrübesi olan insanların bilgisinden uzak tutuyorlar. Bir şey danışmıyorlar, sormuyorlar. Evleniyorlar, boşanıyorlar. Bazen ailelerin haberi bile olmuyor. Özellikle şu anda 30-60 yaş arasında olan grup için hakikaten çok ciddi anlamda bir sıkışmışlık, bir arada kalmışlık söz konusu. Yaşınız eğer 30 ile 60 arasındaysa lütfen bana kulak verin.

Evet, yaşınız eğer 30'la 60 arasındaysa bu sıkışmışlık duygusunu siz de yaşıyor olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bu nesil sosyologlar tarafından da şanssız bir nesil olarak değerlendiriliyor. Bizim de içinde bulunduğumuz bir nesil bu. Neden? Anne babamız bizi yetiştirirken iyi bir çocuk yetiştirmek için ezebildiği kadar ezdi sağ olsun. Ama biz çocuklarımızı yetiştirirken anne babamız bizi ezdi, biz onları ezmeyelim duygusuyla büyütmeye çalıştık. Bu da galiba yüz göz olduğumuz ve biraz da çocukların şımardığı bir ilişkiyi ortaya çıkarttı. Anne babalarımızın bazen eğitimi, bazen farkındalığı bizim sorumluluğumuzu alması noktasında yeterli değildi. Biz dedik ki aman sorumlu davranalım, çocuklarımızın farklılıklarını keşfedelim, onları farklı yönlere yönlendirelim. İşte biz adeta kendi kendimizi büyütürken çocuklarımız için anne babalarımızın belki bizim için harcadığından çok daha fazla emek harcadık. Şimdi benim annem de öyleydi. Gerçi biraz ben de öyleydim. Hala galiba. Annem bana bir bakardı. Bir bakardı. Yani bu şimdiki çocuklar için psikolojik şiddet anlamına geliyor. Hani öyle bakacaksın çocuğa. Dönüyor, ne bakıyorsun anne diyor ve siz böyle ortada, yok evladım ne bakması, aa aşk olsun kıvamına geliyorsunuz. Annem bir bakardı, derdim ki eyvah neyi yanlış yaptım. Güzel bir duygu mu? Asla. Ama bana kendimi sorgulatırdı, neyi yanlış yaptım. Dışarı çıkardım ve yanlış yaptığım şeyi mutlaka bulurdum. Misafir gelmiş, ayakkabıları düzeltilmemiş mesela. Misafir giderken bir bakardı bana. Bir daha misafir geldiğinde ayakkabı düzeltmemek gibi bir şansın olmazdı. Ya da işte genç kızız, bir şeyler ikram ediliyor. İkram edilirken yanlış yapılıyor, yanlış kişiden başlanıyor. Öyle mesela, şimdi genç kızlar çay veriyorlar diyelim ki misafire. Kapıya en yakından başlıyor. Pıt pıt pıt pıt pıt dağıtıyor, çıkıyor. Biz de öyle değildi. Biz çayı en büyüğe vererek başlardık. Ona verirsiniz, sonra ondan sonraki hiyerarşi, sonra belki aynı yerden iki kere üç kere çay soğuyor olabilir bu arada. Sonra mesela yaşlı birisine çay verirdiniz. Kızım biraz açar mısın? Açarsınız. Biraz limon açarız. Biraz şeker. Sonra soğudu tabii bu çay. Kızım sen bunu bir daha tazele. Şimdi bir aynı kişiye dört kere çay servisi yapıyorsunuz mesela. Şimdi böyle mi bilmiyorum, genç kızlar çay servisi yaparken, ama mesela böyle bir şey olduğunda gülmek asla mümkün değil. Ama bu kendi içinde komik bir olay. Ama biz teyzemize gayet ciddi bir şekilde üçüncü, beşinci çayı da ikram ediyoruz. Ben bir tane içiyorum diyor mesela sonunda. Diyemiyorsun ki teyze git gel, sen üç taneyi zaten bitirdin. Bizim neslimizin hakikaten böyle bir sıkışmışlık, bir arada kalmışlık tarafı var. Mesela biz, kendim için söylüyorum, okula gidebilmek için çırpınırdık. Okula gidelim, ortaokul, lise, üniversite, ben derslerle uğraşmakla beraber bir de toplum baskısıyla uğraşırdım. Çok, bence çok büyük bir teşekkür borçluyum, annem babam beni bu anlamda çok destekledi. Ama şimdi mesela biz çocuğumuz okula gitsin diye çırpınıyoruz. Gitmiyor okula ya. Gitmiyor. Ben okumayacağım diyor. Ne olacaksın? Okumayacağım. Ne yapacaksın peki evladım? Bilgisayar karşısında ömür boyu yaşayabileceğini düşünüyor mesela. Yok öyle bir hayat. Mesela biz bir şey, ben, biz demeyeyim, ben anne babamdan bir şey istemeye çok çekinirdim. Babamı dışarıda gördüğümde ondan bir şey asla isteyemezdim. Annem bana demişti ki bir gün, hiç unutmuyorum, babandan sokakta asla bir şey isteme. Belki onu o an alacak parası yoktur ve baban insanların içinde mahcup olur. Bu böyle benim aklımda mıh gibi kalmıştı. Ben asla babamdan dışarıda hiçbir şey istemedim. Sorduğu zaman da dahil hiçbir şey istemiyorum dedim. Ama şimdi biz çocuklarımız istemeden aldığımız için belki çok da değerli değil aldığımız şeyler. O yüzden ben kendi çocukluğumuzla şimdiki çocukların çocukluğu arasında bir karşılaştırma yaptığımızda, hatta anne babamızın anne babalığıyla kendi anne babalığımız arasında bir karşılaştırma yaptığımda gerçekten aradaki farkı çok iyi görüyorum. Mesela biz sokağa çıkalım diye uğraşırdık, anne ne olur yarım saat. Şimdi bilgisayar başına kaldıramıyoruz çocukları. Kalk evladım, bir dışarıya çık, bir arkadaşınla oyna, bir bakkala git. Tamam anne, yarım saat sonra diyor. Bakkal yarım saat sonra asla bitmiyor. Ne zaman değişiyor? Tamam yavrum ben gidiyorum. Ben giyiniyorum, gidiyorum şimdi bakkala dediğimde, tamam ben gidiyorum'a dönüyor o iş.
Ama biz eve girmemek için mücadele ederken şimdiki çocuklar evden çıkmamak için çırpınıyorlar. Anne babamızın çocukları, çocuklarımızın da çocukları olduk. Hiç anne baba olamadık. Hiç hani bir hikaye anlatılır böyle. Bizde gelinler, Rumeli göçmenlerinde gelinler çok ağır işçidir. Çok ağır işçidir bayağı bildiğiniz. Kayınvalideler de öyle, çok büyük saygı görürler. Kayınvalidelerden bir tanesi demiş ki, gelinlerin saygı görmediği zaman da gelindim, kayınvalidelerin saygı görmediği zaman da kayınvalide oldum. Nesil, zaman o kadar hızlı akıyor ki kayınvalidenize inanılmaz saygı yapıyorsunuz ve şöyle düşünüyorsunuz: gelinim gelecek, bana da aynısını yapacak. Olmadı öyle. Gelinin elinde cep telefonuyla geldi kayınvalide, yapacak bir şeyin yok. Zaman çok hızlı değişti hakikaten. Ama bu çocukluk kısmına hakikaten dönüp baktığınızda, kendi çocukluğunuzla çocuklarınızın çocukluğu arasında çok ciddi farklar göreceksiniz. Biraz buna kafa yorun bakalım bugün. Şimdi ben kısa bir ara isteyeyim, sonra tekrar buluşalım. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: Ekrem
1: merhabalar.
0: Bey, merhabalar. Bugün Kıbrıs'ı konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Yavru vatan. Kıbrıs'tan bahsedeceğiz. Dünü, bugünü, yaşadığımız problemlerin nereden kaynaklandığını, çözüm noktasında neler yapıldığını, ama belki biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Kıbrıs'ın bizim için neden bu kadar önemli olduğunu, neden oraya yavru vatan dediğimizi de konuşmamız lazım.
1: Evet, Kıbrıs bir kere zaten coğrafi olarak haritaya bakıldığı zaman Anadolu'dan ayrılmış bir kara parçası.
0: Anavatan gibi aslında, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, anavatanın bir parçası. Evet. Tam o İskenderun Körfezi'nden ayrıldığı çok belli. Hatta Avrupa Birliği'nde Asya'da olan devletlerden bir tanesi Kıbrıs'tır. Yani tamamen Asya'dadır. Malta Afrika'dadır. Bunlar yani
0: haritanın sınır.
1: Coğrafi olarak böyle hani Türkiye Asya ülkesidir deniyor ya. Yunanistan'ın da yarısı, adaları düşünürseniz, Asya'dadır. Çünkü coğrafi olarak Ege Adaları Avrupa'ya değil Asya'ya aittir. Yani Anadolu'dan ayrılma kabul edilir. Böyle de bir şey var. Şimdi Kıbrıs'ın coğrafi olarak Anadolu ile olan irtibatı belli. Ama Kıbrıs'ın ayrı bir stratejik ehemmiyeti var. Akdeniz gibi çok ehemmiyetli bir denizin tam ortasında, Afrika, Asya ve Avrupa'nın kilidi mesabesinde. Hele bugün Süveyş kanalını düşünürseniz, İsrail'i düşünürseniz, petrol kaynaklarını düşünürseniz, çok kritik bir yerde bir ehemmiyetli bir pozisyonu var. Bundan dolayı Kıbrıs tarih boyunca hep ehemmiyetli olmuş. Yani Akdeniz'in belki en ehemmiyet verilen adalarından bir tanesi olmuştur.
0: Jeopolitik olarak şimdi mesela biz petrolden bahsediyoruz, enerji kaynaklarından bahsediyoruz belki, ama ondan önce de isterseniz Saçlı Seferlerinden bahsedin, isterseniz daha eskisine gidin. Sonuçta Akdeniz'in bir neredeyse bir göl halinde kullanıldığı, insanlık için, uygarlık için göl olarak değerlendirildiği bir dönemde tüm ticaret yollarının kesiştiği
1: noktada Kıbrıs olmuştur. Onun için Kıbrıs zaten Venediklerin elindeydi. Osmanlılar fethettiği zaman, çünkü burası ticaret merkeziydi. Dünya ticaretinde büyük bir kısmı Venediklerin elindeydi. Roma hakimiyetinde kalmıştır Kıbrıs uzun yıllar. Araplar tarafından 8. asırda Halife Muaviye zamanında fethedilmiştir. Çünkü Araplar Akdeniz'e hakim olma misyonunu taşıyorlardı ve bunun içinde Kıbrıs'ın kilit noktada olduğunu biliyorlardı. Daha sonra tekrar Romalıların eline geçmiştir. Sonra Venedik hakimiyeti kurulmuştur ama bu İslam fethi çok mühimdir. İki sebeple mühimdir. 1571'de Osmanlıların burayı fethetmesi için bir kıvılcım teşkil etmiştir. Yani 8. asırda Müslümanların burada hakimiyeti tekrar orayı fethetmek için bir ideal halini almıştır. İkincisi de Hazreti Peygamber'in süt teyzesi olan ve bugün Hala Sultan diye bilinen Ümmü Milhan nın kabri buradadır. Yani sahabi kabirlerinden hakikaten tarih olarak bilinenlerden bir tanesidir. Eyüp Sultan kabri gibi Kıbrıs'tadır. Bu bugün Rum tarafında kalmıştır ama Rumlar belli zamanlarda hududu açarak Müslümanların burayı ziyaret etmesine imkan veriyor. Aynı zamanda Rumların da çok itibar ettiği bir ziyaretgahtır. Ortodokslar hangi dinden olursa olsun din azizlerinin, din büyüklerinin kabirlerine çok iltifat ederler.
0: Bu Müslüman sebeple, olsa da.
1: Müslüman olsa da evet. Eyüp Sultan'a eskiden en çok adak yapan Rumlardı. Hala Sultan da bu sayede ayakta kalmıştır.
0: Rumların böyle bir genel özelliği
1: evet.
0: var galiba.
1: Bir de Aleviler de vardır. Mesela Aleviler Alevi olmasa da, Sünni de olsa veya başka dinlerden de olsa, din büyüğü olarak tanınmış olanların kabirlerine karşı çok büyük bir iltifat gösterirler. Yani onların mezhebinde bu var. Aynı şey Ortodoks. Mesela Katoliklerde bu kadar yok. Onlar da benzer olduğu halde ama Ortodokslarda bu. Ben çok şahit oldum. Zaten Eyüp Sultan kabrinin ayakta kalması Bizans Rumlarının iltifatı ile olmuştur. Yoksa kaybolur giderdi. Kabri ayakta tutmuşlardır. Sonra kayboldu Haçlı istilasında. Sonra malum Akşemseddin tarafından tekrar bulundu. Şimdi Kıbrıs'ın çok emniyetli bir jeopolitisi var. Bunu biliyoruz. Bundan dolayı tarih boyu herkesin iştahını çekmiş ve Osmanlıların Akdeniz'e hakim olma prosesinde de Kıbrıs emniyetli bir yer tutmuş. Kıbrıs her zaman fethedilmek istenmiş. Fakat ada fethi çok zordur. Rodos gibi Anadolu'nun dibindeki bir adayı Fatih Sultan Mehmet fethedemedi. Kanuni Sultan Süleyman fethetti. Girit en son fethedilen Osmanlı toprağıdır ve fethi 50 sene sürmüştür. Kıbrıs'ın da fethinin zor olacağı düşünülüyordu ve Divan-ı Humayun'da Osmanlılar da bütün devlet işleri Divan-ı Humayun'da görüşülürdü. Buraya padişah katılmaz. Sadrazamın riyasetinde toplanır. Alınan kararlar padişaha arz edilirdi. Ama padişah gidenler kubbe altında bilirler, Topkapı Sarayı'nda bir kafesli bir pencerenin arkasından isterse müzakereleri dinleyebilirdi. Bu sebeple müzakereler çok büyük bir ciddiyet içinde cereyan ederdi.
0: Sanki dinliyormuş gibi.
1: Çünkü bilinmez dinleyip dinlemediği. Fakat dinlediği anlaşıldı bu Kıbrıs meselesi görüşülürken. Sokullu Mehmet Paşa Kıbrıs'ın fethine muhalifti. Çünkü Kıbrıs bir ada, adanın fethi fevkalade zor, zayiat verme ihtimali fazla. Böyle bir karar çıktı divandan. hemen kafesli pencerenin demirlerine bir vurulma sesi duyuldu. Padişahın kendisilerini görmek istediğini anladılar. Derhal arza çıktılar. Padişah Sultan II. Selim idi. Sultan II. Selim bir rüya gördüğünü, rüyasında Kıbrıs'ın fethedileceğini gördüğünü ve bunun karşılığında şükran nişanesi olarak bir cami yaptıracağını söyledi. Yani Kıbrıs'ın fethine inanıyordu. Tabii hadisenin bir rüyayla bağlantılanması şimdi, belki evet, şimdiki insanlar için çok komik olabilir. Yani devlet işleri rüyayla mı yapıyordu? Hayır. Padişahın zaten böyle bir arzusu vardı. Kıbrıs'ın fethedilmesi büyük emniyet taşıyordu. Rüyayla teyit edilmesi de bunun aynı zamanda manevi olarak destekler.
0: Lazım, tabii. Değil
1: kimin
0: mi?
1: Gördüğü yani. Mühim ve kimin görüldüğü mühim. Böylece Kıbrıs'ın fethine girişildi ve hakikaten çok temiz kalpli bir padişah olan zannedilenin aksine Sultan II. Selim'in arzusu istikametinde Kıbrıs fevkalade kısa bir zamanda fevkalade az bir zayiatla fethedildi. Tarihte bir adanın bu kadar kolay ve zayiatsız fethedildi.
0: Ada fethi zordur, çok savunması zordur.
1: Kolaydır. Kolaydır, evet. Bunun için çok zordur. Yani hiçbir ada kolayca fethedilmez. Bu büyük bir tarihe geçmiş bir hadisedir Kıbrıs'ın fethi. Onun için Sokulu Mehmet Paşa Venedik elçisine siz İnebahtı'da bizim donanmamızı yok etmekle sakalımızı kestiniz. Ama biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Kesilen sakal yerine gelir ama kesilen kol yerine gelmez diyerek bu hadisenin, bu fethin ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. Kıbrıs ondan sonra 1571'den itibaren 1878 yılına kadar Osmanlı'nın hakimiyetinde kaldı. 1878 niye? 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi var. 93 Harbi diye biliniyor. Rumi takvimle 1293'te tesadüf ettiği için. Bu harp Türk İslam tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesidir. Hem harbin cereyanı hem neticeleri itibariyle. Ki neticeleri tabii daha da mühim. Osmanlı topraklarının pek çoğu kaybedilmiştir. Bu devirde padişah Sultan Abdülhamit'tir ama Sultan Abdülhamit'in bu harpte bir rolü olmadığı için bu toprak kayıplarından da doğrudan onun rolü olduğu söylenemez. Bu harp neticesinde Sırbistan, Karadağ, Romanya istiklalini kazanmış. Bulgaristan otonomi kazanmış. Kars, Ardahan, Batum kaybedilmiştir. Daha da büyük kayıplar varken bu kayıpları önlemek adına İngiltere devreye girdi. Rusya'nın güçlenmesini istemediği için devreye girdi ve Osmanlıların lehine olan bir anlaşma, Berlin Anlaşması'nın imzalanmasına yardımcı oldu. Bunun mukabilinde İngilizler tüccar millettir. Hiçbir şeyi bedava yapmazlar. Karşılığında Kıbrıs'ta bir üs istediler. Osmanlı hükümeti çaresiz denize düşen yılana sarılır fehvasınca. Evet, Kıbrıs'ta İngilizlere bir üs verdi. Tabii askeri üs demek bir manada Kıbrıs'ın idaresinin de İngilizlere devredilmesi manasını taşıyor ise de Kıbrıs hala Osmanlıların hakimiyetinde bir vilayettir. İngilizler tarafından idare edilmekle beraber Osmanlı mümtaz eyaletlerindendir. Vergisi toplanıyor, harcandıktan sonra kalanı İstanbul'a gönderiliyor. Kıbrıs'taki kadılar, müftüler, imamlar hepsi İstanbul tarafından tayin ediliyor. Kıbrıs'taki vatandaşlara yine Osmanlı kanunları tatbik ediliyor. Binaenaleyh Kıbrıs'ın İngilizlere devri bırakılması bir şey mevzubahis değil. Burada bir üs verilmesi mevzubahis. Muhtemelen Sultan Abdülhamit zamanla dengeleri elinde değişti, tutarak burayı tekrar almayı umdu. Evet. Ama hiçbir zaman istediği gibi olmadı. Bunu daha önce anlatmıştık. İngiliz-Rus rekabetine karşı Almanya dengesini ön planda tutan Sultan Abdülhamit İngilizlerle Rusların anlaşması üzerine bütün bu dengeler alt üst olmuştur ve Osmanlı devletini elinde tutmaya çalışmıştır.
0: Herhalde o oyunda en beklenmedik hamle o oldu.
1: Evet, o olmuştur. Aynen. Olmuştur. Böylece Kıbrıs'ın İngilizlerin fiilen hakimiyetine girdiğini görüyoruz. 1878'den itibaren Kıbrıs İngilizlerin hakimiyetindedir. Bu hakimiyet Kıbrıs'ta ondan sonra tamiri imkansız bir problemin, Kıbrıs meselesinin doğmasının da kıvılcımını teşkil eder. Kıbrıs halkı kimdir? Kıbrıs'ta bir kere Kıbrıs Venediklerden alındığı için Kıbrıs'ta Venedikler yaşıyor. Ama bunların sayısı az. Bugün bile Kıbrıs'ta bazı dağ köylerinde İtalyanca konuşan Venedik bakiyesi insanlar yaşamaktadır. Katolik dinindedir. Kıbrıs'ta hatırı sayılır bir Rum nüfus vardır. Bu Rum nüfus zannedilenin aksine Yunanistan'dan değil Anadolu'dan oraya hicret etmiş Rum nüfustur. Ve burada yine hatırı sayılır bir Türk nüfus vardır. Kıbrıs'ta her zaman nüfusun üçte biri Türkler, Müslümanlar, üçte ikisi ise Rumlar olmuştur. Osmanlılar zamanında da böyleydi.
0: O zaman da böyleydi.
1: Evet, böyleydi. Hı hı. Böyleydi. Türkler pek adada yaşamayı, deniz kenarında yaşamayı sevmezler. Yani daha çok hicret etmiş olsalar ada kültürü bize uygun değil.
0: Denizden istifade etmeyi bilmiyorum maalesef.
1: Biraz da belki biraz da ayağım hani selamet der kenares. Eğer hahi selamet der kenares. Peder ya der menafi bir şumares. Eğer denizde sok sayılamayacak nimetler, menfaatler var ama selamet sahilde evet. olmaktır demiş şair. Böyle de bir şey var. Onun için Girit de böyledir mesela. Girit'in yerli halkından Müslüman olanlar var. Oraya çok az Türk yerleşmiştir. Geri kalan halkın çoğu Rum'dur. Tabii bu daha sonraki milliyetçilik cereyanında buradaki Rumların istiklal, otonomi ve istiklal istemelerine yol açmıştır ki bu da tabidir. Yani bunda yapacak bir şey yok. Kıbrıs meselesi doğdu 1914'e kadar. 1914'te Osmanlı Devleti Türkiye Almanların yanında İngilizlere karşı harbe girince İngiltere fiilen işgali altında bulunduğu iki toprağı Kıbrıs ve Mısır'ı ilhak ettiğini ilan etti. İlhak etmek artık burası benim toprağım demektir. Halbuki o zamana kadar İngiltere ne Kıbrıs'ı ne Mısır'ın kendi toprağı olduğunu iddia ediyordu. Geçici olarak burada bulunduğu iddiasındaydı. Tamamen siyasi menfaatler sebebiyle ve Osmanlı hakimiyeti görünüşte de olsa burada devam ediyordu.
0: Bir süreçti herhalde.
1: Evet, evet. Yani hadiseler İngilizlerin lehine inkişaf etti. Tersi olsaydı belki geri dönme bir ihtimal olabilirdi veya böyle kalabilirdi. 1914 ve 1914'de itibaren Kıbrıs ve Mısır İngiliz toprağı oldu. Kıbrıslılar İngiliz vatandaşı oldular. Kıbrıs'ta bir müstemleke idaresi kuruldu. Bu ilhakı 1923'te biz tanıdık. Lozan Anlaşması'yla Türkiye Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından vazgeçtiğini, Mısır üzerindeki bütün haklarından, Tunus, Libya, Yemen üzerindeki bütün haklarından vazgeçtiğini Lozan'da deklare etmiştir. Yani fiilen kayıp daha önce ama resmen bunun kabul edilmesi Lozan Anlaşması'yla olmuştur. Şimdi bu bugünlerde ihtilaf çıkarıyor. Bazıları olur mu biz bunu Lozan'da kaybetmedik, bir kısmı da Lozan'da kaybettik. İşin aslı bu. Fiilen daha önce kaybedilmişti ama Lozan bunu tanımış oldu. Evet, her iki ifade de belki doğrudur. Şimdi 1923'ün hemen arkasından 1925'te burada bir koloni idaresi kuruldu. Buraya genel vali gönderiyor İngiltere ve diğer kolonilerin idare ettiği gibi Kıbrıs'ı idare ediyor. Tabii bu bir müddet sonra hala daha ikinci harpten sonra yani ikinci Cihan Harbi'nden sonra hala dünyada sömürgeciliğin ve koloniciliğin olması kabul edilebilir bir şey değil ama İngiltere kolay kolay da Kıbrıs'tan vazgeçmek istemiyor. Çünkü Kıbrıs, Malta ve Cebeli Tarık İngilizlerin Akdeniz'deki hakimiyetinin ve Orta Doğu'daki hakimiyetinin anahtarı olarak görülüyor. Bunun üzerine Rumlar, adadaki Rumlar İngilizlere karşı bir istiklal mücadelesine giriştiler. EOKA adında bir cemiyet kuruldu. Bu EOKA cemiyeti İngilizlere karşı terör faaliyetleri gerçekleştirdi. Aynısının Irgun gibi İsrail'de, Filistin'de de var. Yahudiler kurmuştu. Buna mukabil kendilerini korumak adına Türkler de Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdular. Fakat Rumlar adanın ya Rum idaresine müstakil olmasını veya Yunanistan'a bağlanmasını, ki bunu Enosis diyoruz, istiyorlardı. Türkler ise ya iki devletli bir federasyon olmasını veya Türkiye'ye bağlanmasını istiyorlardı.
0: Yani, yani aslında Türkiye'nin, ya Türk orada yaşayan Türklerin yine ideal bir paylaşımı var. Ya birlikte paylaşalım adayı ya da Türkiye'ye bağlansın.
1: Evet, öbürlerin öyle yok.
0: Diğerleri Türklere yaşam hakkı vermiyor.
1: Vermiyorlardı. Zaten problem buradan doğdu. Çoğunluk olmaya dayanarak buna bu planı ön planda
0: zaten
1: tutuyorlardı.
0: Zaten bu terör faaliyetleri ya da savaş sadece İngilizlere karşı değil, Türklere karşı da verildi.
1: Tabii, çünkü Türkler zaten İngilizlerin yanında potansiyel olarak yer almış oldular. Yani bu plana karşı çıkarak, Enosis planına, otomatikman kendilerini İngilizlerin yanında buldular ve Türkler İngilizlerin hakimiyetin devam etmesini istedi burada.
0: Yani Yunan hükümeti olacağına
1: veya Rumların hakimiyetinde olacağına, ki Türkiye'ye bağlanmak bir hayal. O zaman İngilizler burada devam etsin dedi. Nitekim Filistin'de de Müslümanlar İngilizlerin hakimiyetini istediler. Yani bağımsız İsrail bir İsrail olacağım. Olmaktansa İngilizler olsun dediler. Bu tamamen pratik bir çözümdür. Nitekim vaktiyle bizde de 1919 senesinde de buna benzer bir şey düşünülmüştü. Yani parçalanacağını Fransa'nın, İtalya'nın elinde geçici bir Amerikan veya İngiliz mandası düşünülmüştü. Evet. Yani aynı mantığa dayanıyor. Çünkü bunlar geçici idareler. Kıbrıs'ta böylece bir problem doğdu. Bu hadiseler 1959'a kadar devam etti. 1959 İngiltere pes dedi. Artık zaten hala daha bir sömürge idaresi tutmanın manası yok. Zürih ve Londra'da yapılan anlaşmalarla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu 1960 senesinde. Şimdi bu anlaşmalar mühim. Bu anlaşmalarda bir kere nedense Yunanistan var. Yani Yunanistan olmaması gerekiyor. Çünkü Yunanistan'la adanın bir alakası yok. İki taraf var. Türkiye ve İngiltere. Yani anlaşmanın Türkiye ve İngiltere arasında olması lazım. Çünkü İngilizler adayı Türklerden almıştı. Yani varsa bir sözü Türklerin var ve İngilizlerin var. Burada enteresandır, denge olsun diye, oylar eşitlenmesin diye.
0: Üçüncü.
1: Yunanistan'ı dahil ettiler. Yani adanın halkının Rum olmasıyla Yunanlıların ne alakası var?
0: Şimdi tam onu soracaktım. Acaba yaşayanların Rum olması sebebiyle ya da onların Enosis iddialarında bir Yunan hükümetinin tabii kurulması sebebiyle mi acaba
1: şimdi
0: eklendi?
1: Şimdi Kıbrıs Rumları Kipriyot'tur. Kıbrıs Rumlar, Pontus Rumları, Kıbrıs Rumları, Anadolu Rumları, bunlar ayrı birer topluluktur. Yani Elen Rumları ile aynı değildir.
0: Yunan...
1: Evet, Ortodoksturlar. Orijin olarak farklıdırlar ama Rumcanın...
0: Nasıl orijin olarak farklıdır?
1: Anadolu'nun yerli halkının zamanla Yunanca konuşması, din olarak Ortodoks olmasından ortaya çıkmış bir halktır bunlar.
0: Anadolu'nun ben aslında yerli... genetik bir bağları yok
1: hayır,
0: mu?
1: Hayır, hayır. Anadolu, şimdi Anadolu'daki Rumlar çok çeşitli. Mesela İzmir, Ayvalık'ta Elen Rumları yaşıyorlar. İyonyalılar eski. Bunlar bugünkü Yunanlarla akrabalar. Ama içeriye doğru, Anadolu'ya doğru yayıldığınız zaman Rumca konuşan Ortodokslar var. Bunların hepsi Elen asıllı değil. Bunların bir kısmı Anadolu'nun yerli halkı. Kim derseniz deyin bunlara. İtalyan diyebilirsiniz. Hitit bakiyesi diyebilirsiniz. Bu yerli halkı zamanla Ortodoks oldular. Çünkü zaten burası Roma toprağıydı. Hı hı. Ve Rumca konuşmaya başladı. Çünkü memleketin resmi dili Rumca oldu Latince'den sonra. Ve Rumlaştılar. Bunlar Anadolu, Türkler ve Araplar Rum dediler. Yunanlı değil bunlar. Yani Elen değil. Hı hı. Ama zaman içinde aynı millet kabul edildiler.
0: Evet, şu anda mesela Cumhuriyet döneminde de bu kalanlar, burada evet yaşayan Rumlar gönderildiğinde Yunanistan'a gönderildi.
1: Evet, ama onlar Yunanlı değiller.
0: Ama gitmek
1: onlar Yunanlı değiliz dediler. Evet. Biz Elen değiliz. Bizi, bizim vatanımız Anadolu. Evet. Biz Yunanistan bizim vatanımız değil.
0: Bizim
1: bizi göndermeyin.
0: Bir bağlantımız yok.
1: Evet, aynı dili konuşuyoruz. Farklı lehçede olsa. Aynı dindeniz ama biz onlara aynı ırktan değiliz dediler. Madem ki siz ırkı ön planda tutuyorsunuz, hı hı, biz onlara aynı ırktan değiliz dediler. Hatta Lozan Anlaşması'nda mübadele yapılırken Anadolu'da Türkçe konuşan Rumlar vardı. Bunların orijinin Türk olduğu büyük ihtimaldir. Yani İslamiyet'ten önce Anadolu'ya gelmiş Oğuz Türklerinin soyundan. Çünkü dilleri tamamen Oğuz lehçesidir. Dinleri Ortodokstur. Bunlara Karaman Rumları derler. Anadolu'nun, Orta Anadolu'daki Rumlar bunlardandı. Bunlar hele hiç kabul etmediler. Yani bizim ve Elen Rumlar da bunları kabul etmediler. Türk Spor'u dediler bunlar. Türk Dölü.
0: Hmm.
1: Onlar da onları kabul etmediler.
0: Zaten o dönemde de gittiklerinde hatta yapılan belgesellerde bakıyoruz, evet, hala tutunamamış
1: yadırgandılar. Şu anda da öyledir. Şeyde Yunanistan'da Anadolu'dan giden Karamanlı Rumlarla diğer Rumların şehirleri, köyleri birbirinden farklıdır. Herkes bunu gayet iyi bilir. Yalnız şöyle bir fark var. Elen Rumları tembeldirler. Greklerin zaten en mühim hususiyeti tembel olmalarıdır. Lozan Anlaşması'nın Yunanlara en büyük iyiliği, çok iyiliği var da, mübadeledir. Anadolu'nun işe yarayan 1 milyon Rumunu oraya gönderdiler. Yunanistan'ı imar etti onlar. Çünkü Anadolu Rumları çok çalışkan insanlardı. Muazzam çalışkan insanlardı.
0: Burada da esnaf olarak
1: baktığımızda... Esnaf, çiftçi, zeytinci, üzümcü, bağcı hep, evet, onlardı. Bunlar Yunanistan'ı inşa ettiler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'yla Yunanistan'ı inşa etti. Eğer Yunanistan o yerli halkla kalsaydı, yani Avrupa'nın en fukara memleketi oldu. Çünkü bunu kendileri söylüyorlar. Bu tek taraflı bir subjektif yorum değil.
0: Şu anda bile ekonomik krizde bile hala nasıl daha az çalışırız, nasıl, evet, daha az işe gideriz.
1: Bu fıkralar uydurulmuş bir şeydir yani, evet, Yunanların tembel. Ama Anadolu'dan gidenler öyle değil. Anadolu'dan ben gördüm çünkü. Yani bir yere bakıyorsun, mamur Anadolu Rumları gitmiş oraya, hmm, konmuşlar. Böyle de bir problem. Şimdi Kıbrıs Rumları, hı-hı, Elen değil ama neticede kendilerini koruyabilmek için Yunanistan desteğini alıyorlar.
0: Bir de tabii o dönem ilişkilere baktığınızda en yakın size sahip çıkabilecek hem
1: gayet tabii
0: hem coğrafi olarak, evet, da yakın kim var? Bir tek Yunanistan
1: var. Yunanistan var. Bunu aslında onlar da çok bundan memnun değiller. Bunu istiyorlardı. Yunanistan bunun için işin içine dahil edildi. Tamam, bunu anladık. Fakat bu anlaşmanın başka bir ciheti var. Gözden kaçırılan bir ciheti var. Türkiye Lozan Anlaşması'yla Kıbrıs'taki bütün haklarından vazgeçmişti. Peki 59'da niye tekrar böyle bir anlaşmaya çağrılıyor? Bu Menderes hükümetinin bir zaferidir. Fatih Rüştü gibi, Zorlu gibi Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kudretli dışişleri bakanlarından bir tanesinin yürütmüş olduğu ikili ve çoklu temaslar neticesinde Türkiye'yi bu hadiseye sokmuş ve oradaki Türklerin haklarını korumak için Türkiye'yi hem anlaşmaya...
0: Peki Türkiye'de katılmasa da kim karar verecek zaten?
1: İngiltere karar verecek.
0: Tek başına. O zaman bu bir görüşme olmaz ki. Kiminle görüşecek?
1: Hayır, görüşme diye bir şey yok zaten. Öyle bir şey yok. İngiltere niye görüşsün ki? İngiltere toprağı burası.
0: İngiltere ben buradaki haklarımdan feragat ettim. Kim ne yaparsa yapsın diye
1: öyle derdi. Ama işte demedi bu. Yani Türkiye'nin orada hiçbir hakkı yoktu. Kıbrıs'ta. Hiç. Orada Türk olması size bir hak vermiyor. Bulgaristan'da niye hak vermiyor size? Bulgaristan 7'de biri, 8'de biri Türk. Makedonya'da niye hak vermiyor? Kıbrıs'ta Türkiye'nin hiçbir hakkı yoktu. Sıfır hak vardı. Sıfır. 1959'a gelindiğinde. Yunanistan olmadığı gibi Türkiye'nin de hiçbir hakkı yoktu. Buna rağmen Adnan Menderes hükümetinin çok büyük bir diplomatik başarısıdır. Kıbrıs'ta Türkiye'yi işe dahil etti ve orada olabildiğince Türklerin lehine bir hal tarzı getirdi. Şimdi bundan kimse haberdar değil ama bu ciddi bir şeydir. Fatih Rüştü Zorlu bu muvaffakiyetinin neticesini dar ağacında ödemiştir.
0: Kısa bir aradan sonra devamını konuşacağız. Özellikle bu siyasi görüşmelerin adaya yansıması ve Türkiye-aday ilişkilerini nasıl değiştirdiğini, Türk-Yunan ilişkilerini nasıl değiştirdiğini konuşacağız.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, İngiltere aslında tek başına karar verebilirdi. Türkiye'nin herhangi bir hakkı yoktu. Siyasi olarak kağıt üzerinde de yoktu. Nüfusun orada olması ona bir hak vermezdi.
1: Nüfus da azdı.
0: Üstelik. Ama buna rağmen o dönem Fatih Rüştü Zorlu'nun ikili görüşmeleri ve yürüttüğü ideal dış politika ataklarıyla biz o masaya oturduk.
1: Tabii tek bu değil. Yani İngiltere'nin bu işte başka oyunları da var. Yani İngiltere burada tek söz sahibi olmak istemiyor. Mesuliyeti Yunanistan ve Türkiye ile paylaşmak istiyor. Bir problem çıktığı zaman onların üzerine atacak. Gerekirse işi sürünceme de bırakacak. Yani işin İngiliz siyasetiyle de alakası var.
0: Yani aslında ben çözüme yakınım ama taraflar yaklaşmıyor.
1: Bunun da var sebep olarak. Ama neticede orada Türkiye'nin olmasında Adnan Menderes hükümetinin rolü var. Şimdi adadaki Türklerin hukuki statüsü nasıldı? Adadaki Türkler İngilizlerin bütün müstemlekelerinde yaptığı gibi kendi içinde bir muhtariyete, otonomiye sahipti. Aynı şekilde Rumlar da kendi içinde muhtariyete sahipti. Ne demek bu? Türklerin bir müftüsü var. Rumların da bir Kıbrıs metropoliti var. Bu ikisi buradaki Müslümanların ve Ortodoksların lideri pozisyonundadır. Ve validen sonra geliyorlar. Ve dikkatinizi çekerim. Kıbrıs'ta genel validen sonra müftü geliyor. Sonra Ortodoks Patriği geliyordu. Bu da enteresandır.
0: Sıralama böyleydi. Hiyerarşi.
1: Fakat İngiltere daha sonra müftülüğü kaldırdı. Çünkü Filistin'de Emin el-Hüseyni adında bozguncu bir müftü vardı. Güya Filistin'in istiklali için çalışırdı ama orayı neredeyse İsraillere vatan yapan menfi şahsiyetlerden benim kanaatimce birisidir. Onun faaliyetlerinden ürkerek, onu bahane ederek benzer Kıbrıs'ta bir şey, müftülük makamını kaldırdı. Kaldırınca Makarios metropolit onun önüne geçti. Bu bir kere Türklerin aleyhine oldu. Ama bunda Türklerin de rolü var. Kıbrıs Rumlu Türkleri her zaman ana vatana bakan bir topluluk olmuştur. Biraz evvel dedim ya, Kıbrıs ana vatandan ayrılmış bir yer. Bu tabii bir şey. Cumhuriyet ilan edilince Kıbrıs'taki Türkler Cumhuriyet hükümetinin teveccühünü alabilmek için ana vatandaki inkılapları ana vatandan önce sahiplenmiştir. Mesela Türkçe ezan, Latin harflerine geçilmesi. İngilizlerin böyle bir şey olmadığı halde Kıbrıs'taki Türkler kendi istekleriyle Latin harflerine geçmiştir. Fes'i kaldırmışlardır. Ve İngiliz
0: kim karar veriyor buna?
1: Cemaat meclisi. Fazıl Küçük ve daha sonra Rauf Denktaş. Orada cemaat meclisi var. Cemaat seçimle bir cemaat meclisi teşkil ediyor. Aynı durumlarda da var.
0: İleri gelenler gibi mi?
1: Evet. Bu cemaat meclisi mektepler. Cemaatlere ait mesela onlardan da polisler var, bekçiler var, muhtarlar var, belediye başkanı. Kıbrıs bir düzen kurmuş.
0: Dini bir hüviyeti yok, siyasi yok. Hayır. Bir sorumluluğu evet, da evet, yok ama görevi evet, var.
1: İdari vazifeleri ve mesuliyetleri var. Kısmen vakıflar vasıtasıyla dini mevzulara da girebiliyor. Ama esas onlar din dairesinin elinde. Fakat müftü yok. Müftü olmayınca Kıbrıs'taki dini hayatta tamamen bu cemaat meclisinin eline geçti. Cemaat meclisinin azaları dine fevkalade uzak insanlardı. Fazıl Küçük'ün dinle hiç alakası yoktu. Anlatacağım sebeplerden bu daha o hadiselerden bu daha kolay anlaşılacak. Türkiye'nin yanlarına çekebilmek için devamlı din aleyhtarı beyanlar verirlerdi. Hatta İngiliz hükümetine müracaat ederek Latin harflerinin kabulünü, Arap alfabesinin kaldırılmasını, ki resmi yazıydı o. İngiltere bile bunu müdahale etmemişti. Ezanın Türkçeleşmesini ve şer'i kanunlar cariydi orada. Evlenme, boşanmada yani Osmanlı kanunları cariydi. Bunların kaldırılmasını istediler.
0: Yani aslında Cumhuriyet ilan edildikten sonra da Osmanlı dönemindeki kanunlar devam etti.
1: Hı-hı. 1940'lı yıllarda cemaat meclisinin arzusu istikametinde burada şer'i kanunlar kaldırıldı.
0: Peki bu aslında biz Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir

0: bizi Türkiye'den, yavru vatanı Türkiye'den, Türkiye'yi de bizden uzaklaştırdı. Çok meşhur bir beyan o 42'de Fazıl Küçük'ün. Bunun üzerine Kıbrıs Türk İdaresi ciddi manada Türkiye'ye entegre olmaya çalışmış. Bu da tabii Kıbrıs Türkleri arasında ikilik meydana getirmiş. Bu yeniliklere taraftar olanlar ve olmayanlar, bunlar İngiliz politikalarıdır. Parçala, yönet.
1: Hani aslında en az ihtiyaç olunacak, en son ihtiyaç olunacak şey evet. O durumda ama zannediyorum yalnız da kalmak istemediler bir taraftan.
0: İstemediler ama işte aynı Batı Trakya'daki gibi ikiye bölünler. İkiye bölününce biliyorsunuz gücünüz de o nispette azalıyor. Aynısını Rumlar arasında da yaptı. Rumlar arasında da İngilizler bunu yaptı ama Türkler kadar orada tesir doğurmadı bu ikilik. Bu ikilikte 1959'a kadar gelindi. 1959'da Zürih ve Londra anlaşmasıyla Türklerin lehine, tekrar ediyorum, bir anlaşma yapıldı. Nüfusun %30'unu teşkil eden Türkler, %70'ini teşkil eden Rumlar o tarihte. Reis-i Cumhur Rumlardan olacak, yardımcısı Türklerden olacak. Mecliste 70-30 milletvekili olacak. Orduda, milli kuvvetlerde, polis kuvvetlerinde 70-30 nispeti korunacak. Türklerin yaşadığı köy ve kasabalarda belediye başkanı Türklerden, Rumların ekseriyette olduğu Rumlardan olacak. Hı hı. Böyle bir sistem kuruldu. Buna biz korporatif federasyon diyoruz. Bu Belçika'da ve Lübnan'da tatbik edilmiş bir sistemdir. Korporatif federasyon bir memlekette dağınık olarak yaşayan azınlıklar varsa aynı yerde değil, dağınık yaşıyorlar. O zaman orayı böyle, oraya otonomi veremezsiniz. Hı hı. Her birine böyle bir şey tanıyorsunuz. Bu kaçınılmaz bir çözümdü, ideal bir çözümdü.
1: Kağıt üzerinde de doğru görünüyor.
0: Doğru görünüyordu, evet. Doğru görünüyordu. 1960'ta böylece Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Malum iki barış Defne Dalı'nın ortasında Kıbrıs Adası'yla Sarı Kıbrıs Adası'nı ifade eden bayrağı da o zaman ortaya çıktı. Fakat bu anlaşmadan Rumlar memnun olmadılar. Bazı Rumlar memnun olmadılar. Onlar Enesus taraftarlarıydı. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını istiyor ama Kıbrıs'taki bütün Rumlar böyle değildi. Bunlar...
1: Oran vermek mümkün mü? Yani
0: azdılar. %10'u belki. Hı hı. Ama %10 mühim değil. Hangi vasıtalara sahip olduğunuz gücünüz mühimdir. Yani sayıcı az olmak hiçbir şey ifade etmez. Onlar güçlüydüler. Arkalarında Yunanistan vardı. İkisi de NATO ülkesi ülke. Yunanistan bunlar vasıtasıyla Kıbrıs hakim olmak istiyordu. Açıktan hakim olmaya çalışsa... Nitekim mesela Sırbistan hiç Bosna'ya karıştı mı? Hayır. Bosna'daki Sırplar yaptılar bu işi. Ama arkasında Sırbistan vardı. Sırbistan dedi benim hiç alakam yok. Ben ayrı bir devletim, benim Bosna'yla ne alakam var diyordu. Ama Bosna'daki Sırpları desteklediğini bir dünya ile biliyordu. Aynı şekilde Kıbrıs'ta da böyle oldu. EOK diye bir teşkilat kurulmuştu 55'te. EOK tekrar faaliyete geçti. Kıbrıs'ta bu planı değiştirecek bir harekata girişildi. Akritas planı diye bir plan ortaya atıldı. Bu Akritas planı bu dengeyi Türklerin aleyhine, Rumların lehine değiştirmek istiyordu. Türkiye buna şiddetle karşı çıktı. Karşı çıkınca Kıbrıs'ta şiddet hareketleri meydana geldi.
1: Bu arada Türkiye ve Yunanistan'ın da birer statüsü doğdu aslında ada üzerinde tabii. Garantör devlet
0: tabii. Herkes statüsü. Zaten herkes Kıbrıs deyince bir Türkiye bir Yunanistan'a bakıyordu. Hı-hı. Artık Kıbrıs'a bakan yoktu. Hı-hı. O ne diyor, o ne diyor. Hı-hı. Yani ikisinin arasındaki bir maça, maçın topuna döndü Kıbrıs. Yunanistan'la İngiltere çekildi.
1: İki takım sanki tarafsız bir sahada maç ediyorlarmış gibi.
0: İki tane üs aldı İngiltere orada. Küçük askeri üs çekildi oradan. Askerlerini de çekti. O fitili çekilmiş bombayı Yunanlarla Türklerin önüne attı. Üstlerini aldı, çekildi.
1: Bu aslında bir taraftan da hani bu onu sadece Kıbrıs olarak bakıyoruz ama o dönemde Türkiye Yunanistan arasındaki gerginliğin de odak noktalarından tabii, biri oldu. İki ülke arasında hiç sular durulmadı.
0: Biraz Ege'den kaynaklanan bir gerginlik zaten var. Bu Kıbrıs bunu ateşledi. 1963 senesinde iki taraf arasında tetiş hareketleri başladı. Kıbrıs hükümeti hem Türklerden hem Rumlardan tetişleri tutukladı. Rumlardan da ölenler oldu. Türklerden de ölenler oldu. Bunun üzerine 1963 senesinde Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapmaya karar verdi. Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uçmaya başladı. Amerikan Başkanı Johnson bir mektup yazdı. O zaman İnönü Başbakan'dı. Eğer Türkiye böyle bir şeye kalkışırsa bunun neticesi çok ağır olur diye. Çok ağır hakaretlerle dolu bir mektuptu bu Johnson mektubu. Dünya diplomasi tarihinde ilk defa böyle bir şey var. Bu Türk hükümetini korkuttu. İnönü yelkenleri suya indirdi. Harekattan vazgeçildi. Fakat Johnson mektubu ondan sonra buradaki havayı değiştirdi. Bu Kıbrıs'a Türklerin müdahalesi Amerika'nın aleyhineydi, İsrail'in aleyhineydi, Rusya'nın aleyhineydi. Hep öyle olmuştur. Bu sebeple böyle bir hadise doğdu. 63 Johnson mektubundan sonra Türkiye Amerika'dan yavaş yavaş soğudu, Rusya'ya yaklaştı. Bu tabii başka.